0: getirmek istiyor.
1: Aynen.
0: İşi.
1: Kemal Bey de böyle bir fırsatı ona vermez. O yüzden Kemal Bey takvim açıklayarak rasyonelliğini gösteriyor. Şimdi Özgür Özel'in buradaki davranışı şu. Eğer ki bu kongre sürecinden kaçarsa, evet, beklediği 9 daha da aşağıya doğru inecektir. Çünkü seçmenin mevcut, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni şunu anladı. %78'i diyor ki mevcut delegelerle evet seçime gidilemez diyor. Bakın CHP seçmeni,
2: bir dakika,
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü ile karıştırmayalım İmamoğlu ile ilgili.
2: Tamam.
1: CHP'ye oy veren seçmenin %78'i kongrenin sakatlandığını, o üyelerle seçime gidilmemesi gerektiğini
0: nokta
1: düşünüyor.
0: Bir dakika, bir daha söyle rakamı. Sonucu? Bir dakika, oranı bir daha
2: geçen
0: söyle.
2: Geçen hafta.
1: Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Hayır, oran kaçtı?
1: %78.
0: Bir saniye.
1: CHP'ye oy veren 5 CHP'liden 4'ü
0: bunda olmaz diyor. Abi bu önemli bir nokta. Tabii. Şimdi. Bir saniye, çok önemli. Ben bunu biraz deşmem lazım. Bu önemli bir şey. Fazlaca işbirliğine ihtiyacım
3: Aytunç
0: var.
3: Aytunç çok tereddüt etti.
0: Evet, ben soracağım. Şimdi Aytunç'a döneceğim de son şunu bir hızlıca alayım, öyle döneceğim. Yorulmaz genç adam. Böyle bir rakama ihtimal veriyor musun? Ya bu çok ciddi bir iddia.
3: İhtimal vermiyorum.
0: Vermiyor
3: çünkü
0: musun?
3: Yok, ihtimal vermiyorum. Şimdi sahadaki tablo farklı. Ben de...
0: Murat Gezici bir daha söyle. Ben içeride ben senin de söylediğini şeye atacağız. KJ'ye yüzde...
3: Yok, hayır,
0: peki yargı, hayır, hayır, bir saniye.
3: Kararı,
0: CHP
3: kararı nedir?
0: Bir saniye Murat. Murat bir saniye.
3: Yargı kararına...
0: Sevgili Murat bir saniye.
1: Kararını da tanımıyorsunuz.
3: Yargı kararına uyulması gerektiğini...
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin yüzde kaçı bu delegeyle kurultaya gidilmez diyor.
1: Şimdi şöyle,
0: yüzde kaçı?
1: Bilgi vereyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %78'i mevcut delegelerle kongreye gidilmemesinden yana.
0: %78 Kerem. Evet, Müftüoğlu'ndan görüş alayım.
1: Çünkü yargı kararını da CHP seçmeni kabul ediyor. Yani verilen yargı kararının...
0: Kabul mü ediyor?
1: Tabii kabul ediyor CHP seçmenin. Delege ile ilgili şahibe olan kabul eden bir kabul seçmen ediyorsa, var.
2: Bir saniye, Özgür Özel'in peşinde giden insanlar kim onlar? Nereden geldiler?
4: Uzayda.
0: Yani yargı kararını CHP seçmeni kabul ediyorsa senin araştırmana göre Müftüoğlu'nun sorusuna bir cevabın var mı? Bir cümle.
1: Evet, küreselciler size de 2 milyar versin, siz de o kalabalığı toplarsınız.
0: Ama şimdi bu çok ilginç bir şey. Ya çok enteresan bir iddia bu. Ne diyorsun Müftüoğlu?
3: Şimdi
0: küreselciler diyor.
5: Turuna bakıyorum.
0: Küreselciler diyor bu parayı versin, siz de toplarsınız.
3: Onu bilemem ben. Onu söyleyen ispatla mükelleftir.
0: Ama sen bu rakamlara ihtimal vermiyorsun.
3: İhtimal vermiyorum. Çünkü ortada bir gerçek var. Bu gerçeklik karşısında objektif bakmak lazım. Objektif değerlendirmek lazım. Tabii ki mahkeme kararına ben de saygı duyuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı.
0: Evet.
3: Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetecektir. Buna eyvallah. Hukuken buna herkes uymak zorundadır. Bugün itibariyle Sayın Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu görevden almadığına göre Sayın Özgür Özel de grup başkanıdır. Görevden almıyor ve kabul de ediyor.
0: Ama atıldı konumuna gelmesin diye almıyor Efendim, diyor.
5: Alamaz ki hukuken.
0: Yani alamaz diyor ki.
3: Grup başkanlığından alamaz.
5: Alabilir mi hukuken?
3: Ancak
5: zaten
3: disipline verir.
5: Seçimle alabilir.
3: Disipline verir. Partiden ihraç ederse grup başkanlığını da düşürür.
5: Ali Mahir'e yaptığı gibi.
3: Şey siz söyleyin. Gökhan Günaydın neden tekrar grup başkan vekili oldu?
5: Tedbir kaldırıldığı için.
3: Yani şimdi dolayısıyla Sayın Özgür Özel hakkında evet, parti içi işlem yani disiplin işletilmediği müddetçe Sayın Özgür Özel grup başkanı olarak devam eder. Ne zaman ki milletvekilleri Özgür Bey'i düşürür, çoğunluk başka bir adaya oy verir, o zaman Özgür Özel kaybeder doğal olarak. Başka aday grup başkanı olur.
0: Doğru.
3: Kemal Bey'in ama ahlaki etik olan Kemal Bey'in genel başkan olarak önerdiği bir isimdir. Önermesi gereken bir isim olmalı. O ayrı, bambaşka bir şey.
0: Ben
3: ama
0: Gezici'nin rakamını oraya da yazdı arkadaşlar.
3: Şimdi hukuki değerlendirme
0: konuşmamız
3: için,
0: lazım.
3: Hukukçu arkadaşımız var. Alana girdik kusura bakma. Ama görünen köye kılavuz istemez. Siz şimdi delegelerin %78'i Özgür Bey'i...
0: Hayır delege değil, CHP'ye oy veren seçmenin.
3: Tamam seçmenin diyelim, evet. O daha vahim o.
0: Ben de enteresan yani...
3: Yani o daha vahim.
0: Tartışın, tartışmanız gerekiyor.
3: Bu anket mesela nerede yapıldı? Onu da ayrı bir mesele.
2: Soru sorma şekli nasıldı?
1: Yeniden kurultay
2: delege seçimi.

0: Bunun yeniden
1: bunların
0: yapılmasını istiyoruz.
1: CHP hepsinin seçmeni. O zaman açıklanması lazım. Bir dakika, ekrana yansıtman lazım.
2: O soru nasıldı ve nasıl cevap aldınız?
0: Bak, bir de şunu belirtmek isterim.
2: Buyurun.
0: Seçmen, CHP oy veren seçmen aynı zamanda yeni bir delegeyle seçime gidilmesini istiyor. Özgür Özel'in de haklıysa burada da kazanacağına inanıyorum diye mesela şıklardan bir tanesi bu var. Mesela onu da davet ediyor aslında. CHP seçmenine.
1: Adam ama Özgür Özel de öyle çağrıda bulundu. İstediğini yap, yeni delegelerle de gidelim diye çağrıda bulunmadı mı?
0: Özgür Özel,
1: yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum?
0: Çağrı var mı? İstemiyor. Neden?
3: Ben hatırlamıyorum.
1: Yok mu öyle bir şey? Hayır, ben mi yanlış hatırlıyorum?
3: Çok üstüne kurultay istedi. Bir saniye. Seçmen üstüne gelmeseydi. Çok kısa.
0: Özgür Özel.
3: Evet.
0: Gemiyi terk etmemeye çalışıyor. Neden?
3: Bunu anladım. Çünkü tamam. Bu neden yani kendisi ya, bu partiden kendinin
1: niye terk etsin canım?
3: Attırmak istemiyor. Ya da istiyor.
0: Evet.
3: İstiyor. Bunu ama iddia bunu, ediyorsun. Evet. Tamam.
2: Kendisi istediği, attırmak.
3: Attırmak istiyor. Tamam.
0: İstediği bir beklenti yok. Madem bakın liderlerin davranışları, hal ve hareketleri bize anket sonuçlarında bir şekilde gösterir. Gerçeği gösterir. Şöyle baktığınız zaman davranışlarına bakın. İktidara alternatif olarak kendisini sunuyor. Yani belli bir seçmene hedef almış. O duygusal alanı arttırmak için. Ve iddia edildiği gibi bir oy oranı olsa bir an önce gidip bir siyasi hareketi başlatabilirdi. Yeni bir yol oluşturabilirdi. Ama çok bunu da yapmıyor.
3: Anladım, anladım.
1: Şimdi bir şey söyleyeyim.
3: Oğlu bir toparla Ertuğrul Akar'dan bir görüş alacağım. Aytunç'u çok merak ediyorum.
1: Şimdi
3: ne diyor
1: Özgür
3: buradan?
1: Bey'in evet. Özellikle iki haftadır çok makul açıklamalarının olduğunu görüyoruz. Böyle toplumu germeyen, ortalığı karıştırmayan, özellikle iki haftadır bu şekilde bir üslupla siyaset yapmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi içinde kargaşaya yol açmayacak, daha makul bir seviyeye...
3: Bu kanıya nereden vardı? Mesela hangi konuşması daha çok bunu işaretliyor?
1: Geçen hafta da öyle, bu hafta da öyle.
3: Şey, grup konuşmaları.
1: Grup konuşmalarından. Bir de neticede farklı isimler de çıkıp konuşuyordu. Ya da her gün olmasa bile iki günde bir takım şeyler gündeme
4: hakaret
1: gelip...
4: Hakaret ediyorlardı.
1: Gündeme gelip bu tartışma alevleniyordu. Şimdi böyle bir şey yok.
3: Bir şey söyleyeyim mi? Ben bugün...
1: Bir şey daha söyleyeceğim.
3: Yok yok, devam edeceksin kısaca. Kerem'le yayını hazırlarken arkadaşlarla, Fatih Sadırlı'yla, bizim evet. Ekiple... Dedim ki ya Özgür Özel iki haftadır... Hani ben kendi gözlemimi söyleyeyim. Bir böyle rahatlamış... Yani hani partisinde hukuki süreçler olmuş, mutlak butlan, başkası
1: oraya
3: gelmiş,
1: geleceğim.
3: O gitmiş.
1: Bu rahatlamanın sebebi de
3: Özgür Özel'de
1: bu diye de soracağım.
3: Onun bir şeyi var. Arkadaşlar böyle küçük bir şey hazırladılar, görüntü. Bir görelim mi Kerem? Yani Özgür Özel iki haftadır grup toplantılarında bir rahat konuşuyor. Bakın buyurun. Ver bakalım, ver ver.
5: Başkan diyor, dikkat et diyor mesir günü. Eller havada ya mesirde, cepler boşta. Birincisi sultancıların, ikincisi putlancıların elinde kalmıştı. Sepete ekledim deyip de basınca sepete ekle, AKP'den net devre. Evet. 50 bin lira ama aynı çatı altında görev yapmışlığımız var. Bir küçük katkım olsun.
3: Bakın.
5: AK Parti'yi göndermeden bu vergiden kurtulamazsınız. Ben bu işte yok.
3: Hani bu sanki şöyle, hani bütün bunlar CHP'de yaşanmıyor. Özgür Özel CHP'nin genel başkanı, işte ekonomik iktisadi meseleler var. Yani bir televizyon fiyatı 50 bin lira ama o vergilerle şunla bunla 74 bin lira oluyor. Hani bunları anlatan bir rahat genel başkan gibi. Müftüoğlu, bunu mu kastediyorsun?
1: Yok, bunu kastetmiyorum. Şimdi Sayın Özgür Özel herhalde iki haftadır da Silivri'ye ziyarette bulunmuyor, gitmiyor.
3: Neyi kastediyorsun?
1: Şunu kastediyorum, biraz Sayın Özgür Özel'in rahatlaması daha özgür, yani adına münhasır hareket ettiğini de görebiliyoruz. Bu parti içinde
2: yani
1: yumuşamaya...
2: Ekrem İmamoğlu'ndan uzak olduğu için,
1: uzak olarak
2: görüşmediği için
1: yok,
2: daha rahat demeye istedim.
1: Yok, uzak olarak demeyelim. Ekrem İmamoğlu'nun zorlamasının olmadığını düşünüyorum. Bu son iki haftada.
3: Onun için mi?
2: Kendinden konuşuyor, onun için rahat.
1: Zorlama yapmadığını ya da işte...
3: Kendi kendine konuşuyor.
1: Kendinden şu şöyle konuşuyor. Yapalım, böyle yapalım tarzında...
4: Manşet, özgürleşiyor.
1: Bir takım...
3: Ne oluyor?
4: Özgürleşiyor manşet.
1: Taleplerde bulunmadığın kanaatindeyim ben.
2: Bu ya bu cuma ya da bu pazar, Özgür Bey bana söyledi dün. Ya bu cuma ya bu pazar Ekrem Bey ziyaret edecek.
1: Ya edebilir ben.
2: Yani görüşecek çünkü geçen perşembe günü duruşması olduğu için
1: ya
2: gidemedim dedi.
1: Görüşebilir. Ben anlatmak istediğim şu. Yani Ekrem Bey de

0: biraz
1: hani Ertuğrul ilk başta Akar, geleceğim şimdi.
0: İlk başlarda ne oluyordu?
2: Bir an önce ayrıl, parti
0: ayrılır, kendi de açıklama yapmıştı mesela. Ekrem Bey'in de açıklaması kamuoyuna yansımıştı. Bir baskı vardı değil mi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde?
1: İmamoğlu yani, baskısı yok diyorsun.
0: Üzerinde.
1: Müftüoğlu son iki haftadır böyle bir baskı yok diyorsun.
0: Şu anda o baskının da azaldığını düşünüyorum ben.
1: Bunun
0: daha,
1: için.
0: Daha makul bir noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nde...

0: ayrılmanın büyük zarar vereceğini düşünerek daha makul seviyede... Ya
1: iki taraf da böyle bence. Peki. Zaten grup toplantısı Sayın Kılıçdaroğlu iptal etmiş diye bir adım atıldı.
0: Hayır, iki taraf öyle.
1: Özgür Bey de aynı şekilde bir adım attı vesaire ve kavga...
0: Onda hemfikirim.
2: Dur geleceğim, geleceğim.
0: Onda hemfikirim. Ama şöyle bir şey daha var. Evet, kendi de ifade ediyor. Mücadelemizi sonuna kadar parti içinde vereceğiz diyor.
2: Tamam.
0: Bu onun doğal hakkıdır. Eğer...
2: Ama hani, senin söylediğin.
0: Şuna cevap vereceğim.
3: Şuna mı?
0: Özür dilerim.
2: Söylediğin
0: ifadeye cevap vereceğim. Yani şuna derken sizi kastederek söylemiyorum. Söylediğiniz ifade üzerinden. Hoşunuza eğer yanlış anladıysanız özür dilerim. Öyle bir şeyimiz yok yani.
3: Hoşunuza gitmeyince...
2: Verdiğim ya bilgiler abi. Mi?
3: Evet.
2: Ama onu kastetmediğini söylüyor. Yani şuna derken
0: ya sizin,
2: Murat Gezi
0: sizin
2: senin verdiğin iddialara bir cevap vereceğim.
0: Cevap anlamında söylüyorum. Şu iddialara cevap vereceğim. Şimdi %78 eğer Özgür Özel'e karşı ve Kemal Bey'in yanında duruyorsa o zaman...
3: Bu yer alma değildir ki. Bakın o zaman, siz şundan uzaklaşıyorsunuz.
0: Sayın diyor Kemal ki seçmen, neyin taraf tutmuyor. Yeniden çözüm. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin yanında duruyor.
3: CHP seçmeni devam çözüm üretiyor.
0: Niye bu kadar tartışmanın içinde yer alıyorlar?
3: CHP neden, seçmeni...
0: Cumhuriyet
3: Halk Partisi seçmeni çözüm üretiyor.
0: Grup konuşmasını Kemal Bey yapmıyor da Özgür Özel yapmıyor.
2: Peki,
0: o zaman.
2: Çok bakın, kısa. Burada, çok kısa bir cevap. Burada, Ertuğrul Akar'a gideceğim.
3: Eksenden uzaklaşmamak lazım.
2: Çok az
3: tutacağım. Hakikati görmek lazım. Burada seçmen diyor ki çözüm üretiyor. Şıklar var. Parti genel başkanı aşağıdakilerden hangisini uygulamalı? Bir ila beş arasında seçenek vermesini söylüyoruz. Birinci en fazla cevap alan %78 de yeni bir kongreye gidilsin. Yani sıfırdan delege seçimi olsun
2: ama şimdi
3: diyor.
2: Senin başta söylediğin de şuydu.
3: %78'i...
2: %78'i şöyle diyor gibi sözü, anladık. Yanlış mı?
3: Doğru.
2: Bu delegelerle ama kurultaya gidilmez.
3: Gidilmesin diyor.
2: Evet.
3: Aynısı söylüyor ama.
2: Aynısını söylüyor değil mi?
3: Aynı. Yani evet. Çözüm seçeneklerini, CHP seçmenine alternatif seçenekler, 12 tane seçenek var. 1 ile 5 arasında bize çözüm yolu önerin diyoruz. En evet. Fazla verdiği cevap %78 de yeniden kongre delege seçimi yapılıyor.
2: Peki çünkü o zaman Müftüoğlu bak, o zaman Müftüoğlu'nun söylediğine de cevap gerekiyor.
3: Tamam,
2: Murat Gezici bak diyor ki ya kardeşim böyle bir oran varsa o zaman Kemal Bey şununla bununla uğraşmasına gerek yok ki. Kemal o zaman Bey, büyük bir destek var. Çeksin restini, evet. Yapsın kurultayını, bitsin gitsin diyor.
3: Kemal Bey iktidar olmak istiyor. Yani amaç Özgür Özel'i...
2: Kemal Bey'in önce CHP'de iktidar olması gerekmiyor mu?
3: CHP'nin dağılmaması, onların da hakikati görmesi. Yani peki, arınmaya dahil olmaları.
2: Peki Ertuğrul Akar, bu %78 sence de böyle mi?
4: Tabii ki.
2: Yani böyle midir?
4: Yani kendini hakikaten hani basiretli olarak tanımlayan birisi veya hani Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden gidelim, partiyi seviyorum diyen birisinin delege yapısında hakikaten problem olduğunu veya delege yapısında problem olduğunu düşünmeyenlerin bile ya madem bu delegelerle biz bu problemi yaşıyoruz, değiştirelim kafasında olması gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tek bir noktada kilitlenmiş ve hani gemi bir yerden delik alır ya, işte o geminin batmasına yol açan delik o delegeler. Ya bir kere kirlendi babacığım. Yani bir kere o delegeler kirlendi. Değişecek. Bunun başka
2: ama
4: çözümü yok.
2: 5-10 tane para alışverişi yapan
4: hiç
2: adam
4: fark
2: varsa
4: etmez. Bak,
2: orada namuslu siyasetini
4: orada,
2: yapan insanlar da
4: hiç
2: vardır.
4: Hiç fark
2: yani
4: etmez. Bak bir kere o kongrenin delegeleri irade anlamında kirlendi.
2: Ben bunu şu anlamda itiraz ediyorum. Yani bir siyasi parti var. Bu AK Parti'dir, MHP'dir, İYİ Parti'dir, CHP'dir. Bunun içinden birisi çıktı, yolsuzluk yaptı. Tamam. Usulsüzlük yaptı.
4: Eğer,
2: ben şimdi bütün partiyi mahkum
4: eğer,
2: edeceğim.
4: Hayır,
2: yani.
4: O kişiyi partiden
0: ama
4: uzaklaştırırsınız.
0: Şey
2: partiyi uzaklaştırırsın. Suçun şahsiliği değil midir?
5: Doğru hayır, ama hayır. Uzaklaştırırsın partiden. Şimdi, yoksa parti altında kalır o iş.
4: Tamam. Şimdi eğer dediğin bir kişi, iki kişi olur evet. Ve bu tespit edilirse... Hı-hı. Diğerlerinde herhangi bir problem yoksa eyvallah. Ama
2: edilmiş
4: Cumhuriyet
2: ya.
4: Halk Partisi'nin geldiği noktada delegeler neredeyse tamamı yetmiyor belediye başkanları, işin içinde yetmiyor, talimat alan belediye bürokratları var, rüşvet dağıttığı iddia edilen. Yani komple kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi delege yapısı kaynaklı bir kurultay sorunu yaşıyor. O yüzden delegelerin tamamının değişmesi gerekiyor.

0: Stüdyodaki gerçek tek CHP'liye soracağım.
1: 36 var.
0: Yiğit Acar, Cumhuriyet Halk Partisi Ertuğrul Akar'ın söylediği gibi bir parti mi? Hayır. Yani sizin bütün delegeleriniz topyekün artık bir sorumluluk, bir töhmet altında bu işten kendine bir...
2: Bu kongreyle ilgili
0: böyle konuşuyoruz. Midir? Böyle mi diyorsun? Şöyle, CHP böyle midir?
2: Hayır,
0: CHP,
2: partiyle CHP. İlgili bir şey söylemedim ki.
0: Tabii, ben, delegelerle ilgili diyorsun.
2: Bu yani. Delegelerle
0: tamam,
2: ilgili.
0: Tamam, ben de onu soruyorum. Tamam, aynı şey soruyorum.
2: Partiyi
0: hayır,
2: diyorsun.
0: Hayır, delegeyi soruyorum.
3: Delege kimin?
2: Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır, kurumsal hayır. Kimliğine bir şey söylemedim
0: hayır,
2: ben
0: efendim,
2: ya.
0: Hayır efendim, bak ne diyorum. CHP'nin bütün 1200 delegeniz mi var? Söyleyeyim. 1500 mü? Bütün delegelerin değişmesi mi gerekiyor?
4: Anlatayım.
0: Buyur.
4: 38. olağan kurultay delegesi töhmet evet. Altındadır. Doğru laf.
2: Aynen doğru. Öyle.
4: 38. olağan kurultay delegesi.
0: Bütün delege.
4: Ne yazık ki. Sebebi şu.
5: Şöyle demek lazım ama 400 civarında. Yani 193'ü zaten yasa gereği oy kullanamıyor. Yani verilen karardan dolayı İstanbul
0: tamam,
5: delegeleri
0: oy kullanamıyor. Tamam, biz ilkesel cevaplar alacağım.
5: 163 delege yargıda adı geçiyor.
0: Anladım.
4: Ama şimdi
0: Hasan abi, bir saniye arkadaşlar. Birer cevap alayım, geleceğim. Birer cevap, bir saniye. Bir dakika lütfen.
5: Delege
0: Hasan abi,
5: diyebiliriz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi ya da herhangi bir parti, ilkesel bir şey soruyorum. Mesela gerçekten yolsuzluk, usulsüzlük yapan insan vardır, oluyor da zaten. Ama bütün delegeyi, evet kardeşim bu delege töhmet altındadır ve değişmesi gerekir der misin?
1: Şöyle bir şey, bu zaten tartışmanın nirengi noktası. Delegenin oyu fesada uğradı.
2: Heh. Aynen.
1: Şimdi ifade bu. Şimdi bir delegeden kaynaklansa da bu, hepsinden de kaynaklansa bu. Fakat bakın 400 rakamına ulaştılar. 400 delegenin bu şaibeli evet. Nedeninden oy kullanamadı söyleniyor. Ama seni anlıyorum, ilkesel olarak şöyle bir şeydir. Bir kişinin yaptığı bir haltı, yanlışı, usulsüzlüğü tüm delegeye mal etmenin de alemi yok. Ben anladım seni.
0: İlkesel bir şey yani.
2: Ama tabii, sen normal tabii. Ama
4: ben
2: normal
4: zaten ülkeden bahsediyorum.
1: Amenna ama şöyle bir şey var. Şimdi delegenin reyi, delegenin kararı fesada uğradığı ifadesi dolayısıyla bir delege üzerinden değil, tüm delegeyi de etkileyen bir şey oluyor. Karar dönüşü.
0: Anladım. Peki Murat Gezici'nin epeydir konuştuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin %78'inin kardeşim bu delege yapısı değişmelidir diyebileceğine ihtimal veriyor musun?
1: Ben onu bilmem. Ama şunu
0: tahminin
1: biliyorum.
0: Tahminin nedir?
1: Yok, tahminim şu. Bir kere Mehmet Müftüoğlu önemli bir şey söylüyor. Bir kere Özgür Özel, yani buraya da yazdım zaten, iktidar şerik kabul etmez ama şu anda gerçekten bir paralel yapı var CHP'de. İki tane lider,
0: ya
1: iki tane,
0: işte şu işte ya, şu bak,
1: iki tane
0: şurası.
1: Lider, iki tane, evet. İki tane güç odağı, iki evet. Tane merkez, bir genel merkez, bir
0: grup
1: var.
0: Tabii.
1: Şimdi böyle bir durumda CHP'nin kurumsal kimliği üzerinden, işte babadan, atadan, dededen CHP'li olanlar bence yatıp kalkıp şöyle diyorlar: ya Allah'ım nereye düştük? Ya bunlar neyin derdinde? Çünkü CHP'lik yani bir kimlik, o yani futbol takımı tutmaktan çok daha öte bir şey. Yani particilik diye bir şey var Türkiye'de.
0: Tabii. CHP gelene, en radikalidir bu.
1: Tabii. Yani bu çok önemli bir şey. Hani Alto, benim anneannem Allah rahmet eylesin 86 yaşında vefat ettiğinde hala kara olan diyordu, Alto diyordu. Yani
0: CHP'ye oy veriyor. Tabii.
1: Şimdi
0: var insanlarımız
1: orada Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu, umurunda değil. Alto.
2: Kurumsal yapı.
1: Alto. Şimdi Alto diyen CHP'liler şöyle bir şey yok. Delege efendim, yeniden kurultay filan oraya bakmaz benim gördüğüm. Fakat bu veri, yani ben hani veriyi inkar edecek değilim ama
0: yok canım.
1: Şöyle bir
0: Murat
1: şöyle
0: Gezici bir arkadaşımız kaydı. Bir araştırma yapmış, paylaşıyor.
1: Şunu görüyoruz.
0: Şunu konuşuyoruz.
1: Şunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Sokakta hala Özgür Özel ve arkadaşları mağdur edildiler
0: algısı var.
1: Evet evet. Yani partiye yargı yoluyla, AKP yargısı yoluyla, ne derseniz de, yoluyla geldiler, müdahale ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu da buna uydu diyenler oranı daha yüksek olduğunu görüyoruz yani.
0: Peki. Yiğit Acar, bu %78'i herhalde burada şeksiz şüphesiz katılan tek kişi sensin. Öyle görünüyor yani.
4: Çünkü ama burada 5 insandan 4'ü verisi evet. Makul geliyor bana.
2: Özgür Özel...
0: Ne diyor mesela 5 insandan 4'ü?
4: Şöyle
0: mi diyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu adı geçen delegeler, yani para aldı, şu oldu, bu oldu, o kötü şeyleri, yerleri de telaffuz etmek istemiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile hayatımızın hiçbir döneminde hiçbir işimiz olmadı ama Cumhuriyet Halk Partisi'dir bu. Atatürk'ün partisi.

0: dokunur.
1: Bu şekilde anılmasını gerçekten istemem. Hı hı. Hani gerçekten diyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesi bu delege. Hı hı. Şimdi burada 3 kişi vardır, 5 kişi vardır. İşte ona bir şey yapmıştır, bir şey vaat etmiştir, para vermiştir, bilmem ne yapmıştır falan. Ama sen şimdi kalkıp 1000 küsür delege, bütün bunların hepsi değişsin demiş midir CHP'nin %78'i?
2: Bunlar zaten şöyle. Bu delegelerle 3 tane kurultay yapıldı.
1: Evet.
2: Biri olağan, 2 tane olağanüstü. Üstüne yeni delegeler geldi. Bunu değiştiler zaten. Sayın Özgür Özel seçildi. Hatta hani tek aday oy birliğiyle seçildi.
1: Yani bunlar Özgür Özel'in delegeleri mi demek
2: istiyorsunuz? Hayır, bunlar değil. Ya şu anda gördüğümüz 38. Yeni seçildi bir daha. Evet, bir kurultay daha oldu. Toplamda bu kurultaydan sonra CHP 4 kurultay yaşadı. Ama bugün içinde yaşadığımız sorun çözülmedi. Vatandaş da bunu anlayıp dinlediğinde diyor ki demek ki diyor eski delegede de bir sorun varmış. Bu işler sıfırdan başlatılır.
1: Kardeşim o zaman CHP'nin bütün delegelerinde sorun var.
3: Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin delegelerinde bir şey diyeceğim Allah aşkına. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda seçmenin delege melege bilmem neye baktığı yok. Diyor ki iktidara yürüyoruz, beni engellediler, ikiye bölünmeye çalıştık. Olmuyor. Ben Özgür Özel'i destekliyorum diyor. Büyük bir bölüm şu anda, şu an itibariyle.
1: Özgür Özel
3: an itibariyle.
1: Bölündük demiyor ama. İşte karpuzun sapını orada söylüyor.
3: Seçmenden bahsediyorum. Evet. Bizi bölmeye çalıştılar. Ama biz burada hayır diyorlar. Biz iktidara yürümek
4: peki
3: istiyoruz
4: ben
3: diyorlar.
4: Bir soru seçmenin delegeyle.
0: Şimdi şununla, bir bununla, örnek vereyim.
3: Bir derdi yok şu anda.
0: Ben kamuoyu araştırmacısı değilim.
5: Tek tek abi. Tek tek. Ben önce başlayayım. Bak Aykut Bey'in söylediği aslında.
1: Aytunç
5: Bey'in ifade ettiği farklı bir açı. Mevcut sorunun krizin üzerine örtmeye yönelik. Şimdi CHP
1: ya krizin üstünü bakın, niye örtsün Murat Gezici?
5: Ben anlatayım.
1: Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni diyor ki tamam, ben şu anda iktidara yürüyorum benim. Diyor Aytunç söylüyor. Evet. Şu anda diyor benim derdim benim partim bölünecek mi bölünmeyecek mi? Şu an CHP, delege melege düşündüğü yok diyor.
5: CHP seçmenin peki şöyle bir
4: abi nasıl
5: CHP seçmenin partinin bölünmesini ister mi? İster mi böyle bir parti seçmeni?
1: Ben ne bileyim istemez.
5: Hayır yok. Bakın CHP seçmenine çözüm şıklarını okursanız
1: evet.
5: Hangi yol izlenmeli? Parti içerisindeki bu çatlaklıklar, bu sorunlar nasıl sizce çözülmeli?
0: Seçenekli
5: diyor
0: soru
5: ki,
0: abi.
5: Evet. Seçenekte en fazla söylediği yeniden delege seçimi yapılsın diyor.
1: Ya yani sorun böyle mi çözülür diyor?
5: Çözülür diyor. Madem Özgür Özel %35 civarında oyu olduğunu söylüyor. Saha partinin %99'u kendisini desteklediğini söylüyor. Neden delege seçimlerinden kaçıyor? Yani baktığınız zaman buradan kaçmaması gerekir.
1: Ama delege seçiminden kaçmıyor ki Özgür tamam, Özel.
4: Kaçıyor.
5: Eylül ayında.
1: Kaçıyor mu?
4: Ya, tabii ki.
1: Bir dakika ben yanlış biliyorum. Bak bir saniye bir dakika.
3: Bir şey söyleyeceğim.
1: Kaçmıyor, kaçıyor mu?
3: Bir şey diyeceğim ya.
0: Ne ben sana nasıl kaçtığını anlatayım.
3: Eylül'de kurultay süreci başladı. Evet. Mahalleden başladı. Evet. Kaç ay sürecek abi bu?
0: 3 ayda sürecek.
1: İşte ben bunu söyledim.
3: 7, 6, 7, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, pat diye 2027'nin Mart'ında baskın seçim yaptı iktidar.
0: Tamam.
3: Hadi bakalım ne yapacağız o zaman? İki parti,
5: Özgür
3: iki
5: başkanı. Bu kavram grup başkanı sorun üzerine.
3: Ya Allah aşkına böyle olur mu?
1: Hayır, bir saniye, bak, bir saniye.
0: Şimdi, i̇ki başlığı nazar atsa,
3: ben şimdi saniye. Murat Gezici krizi örtüyor. Benim krizi örtmek gibi bir derdim yok. Ben gazeteciyim.
5: Ama
3: İşimi
5: bu popülist
3: yaparım.
5: Bir söylem.
3: Ben krizi örtüm yok.
5: Bu popülist
3: bir söylem. Ben o anketin resmi rakamlarını görmek istiyorum. Kaç kişiye sorulmuş, nerede sorulmuş, hangi illerde sorulmuş onları bir görelim.
1: Atar yani ya sana tabii atarsın
3: görelim.
1: Değil mi?
3: Acısı o. Şimdi ben şimdi şu anda anketlerle yürümeyelim. Sokağa bakalım.
5: Evet.
3: Bir bakalım. Sokağa bakalım. Şimdi, yani. Bir sokaktaki insanı görelim. Sokaktaki
4: bak,
3: insan ne diyor?
4: Ben sokakla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Bir şimdi, anekdot paylaşabilir miyim? Geçen gün kalabalık bir caddede yürüyorum. İki de yaşlı amca var oturuyorlar. Şimdi biri dedi ki ya dedi hükümet de dedi CHP'ye çöktü dedi tamam mı? Diğeri döndü dedi ki İngilizlerin özgüre çökmesinden iyidir dedi. Şimdi sokakta da böyle de bir algı var. Yani CHP'nin Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel üzerinden özellikle gidip İngilizlere yalvardılar ya. Şimdi böyle bir etki altında kalmasından rahatsız olan Cumhuriyet Halk Partili taban da var. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partili taban ergen çocuklar gibi çelenge Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yazan bir tipleme istemez. Ya insan az olgun olur abi. Az olgun hareket edersin ya. Doğru mu? Ya sen ama görevin bu mudur? Ama senin görevin ne? Grup başkanı. Ya arkadaş sen ergen çocuklar gibi, üniversiteli gençler gibi böyle düğün hayal eden gelinli kızlar gibi oraya onu yazamazsın ya. Bu olmaz, doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi bu şekilde iktidara gidemez ki. Sen rahatsız değil misin bundan? Yani grup başkanının genel başkan olarak çelenk göndermesi ya cenazeye...
3: Baştan düğmenin yanlış iliklendiğini zaten düşünüyorum. Ben 1,5 yıl önce bu dava başlama süreciyle birlikte Sayın Kılıçdaroğlu'yla... Evet.

0: Özgür Özel'in, Sayın Özgür Özel'in bir araya gelmesi
1: Bravo.
0: Gerektiğini
1: söylüyorum. Evet, kesinlikle.
0: Yani burada o kapıyı Peki. çalamayacak iki isim değildi bunlar.
2: Peki.
0: Yani birisi kesinlikle. Birini getirmiş ve yürütmüştü.
2: Peki, Yiğit Acar.
3: Söyleyeyim.
2: Bir saniye. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu %78'lik oran doğrudur diyorsun. Seçmenin 5'te 4'ü...
3: Sorular çok açık bakın. Çözüm nasıl olur? Yani karpuzun sapı gibi argo laflarla CHP'yi 2'ye 3'e kavram olarak bölmek isteyenlere biz ellerine %1 verdik gönderdik diyerek çözülmüyor. Seçmen de bunu görüyor. Elbette Özgür Bey az önce söylediğim gibi sağda ilgi görür. Özgür Bey bu partinin şu anda...
2: Kardeşim şimdi bir sağda verisi. İlgi şimdi... gören Özgür Bey'in o sahada ona ilgi gösterenlere soruyor işte şimdi Murat Gezci'de. Gelip bana sormuyor
4: size,
2: kim.
4: Size, ben CHP'li değilim ki.
3: Ama şunu söylüyorum.
4: Veri.
3: Evet. Hasan
4: bir,
3: abi.
4: Buyurun tamamlayın bir veri söyle.
3: Kapatayım ama. Mesela ben de gözümün önünde Özgür Bey geçse giderim, elini sıkarım, şey yaparım ama ben doğru yaptığını düşünmüyorum. CHP'li seçmen kendi milletvekiline karşı değil. Kastım şu, sahadaki bu 5000'ler, 10 binler sayılar güzeldir. Ama sabun köpüğü gibidir, yok olur gider. Gün geldiğinde iktidara yürümek isteyen seçmen partinin kurumsal kimliğine, varlığına da sahip çıkar.
2: Aslında bu rakamlara, bu rakamlara bu stüdyoda ilk önce bana çok inandırıcı gelmiyor diyen Müftüoğlu'ydu. Değil mi? Ama Müftüoğlu bir şey söyledi. Özgür Özel 2 haftadır rahatladı. Bu İmamoğlu baskısından kurtuluyor. Ona bağladı.
3: Daha öyle değil derin mi? Bir siyasete.
2: Ona bağladı. Öyle demedin mi? Sen böyle bir emare görüyor musun?
3: Şöyle görüyorum. Mutlaka yeni parti kurulmalı diyen İmamoğlu kanadı. Ama Özgür Bey CHP'de tüm seçeneklerin tüketildikten sonra bu seçeneği...
2: Ya ben bunu da anlamadım. Şimdi CHP içinde... İmamoğlu'yla Özgür Özel arasında da kanatlar mı oluştu?
3: Var, kanatlar var canım.
2: Biz bunu kaçırmışız. Şey ki. Kimler onlar mesela?
3: Bazı milletvekilleri var, il başkanları var, belediye başkanları var.
2: Yani İmamoğlu'nun yanında duran milletvekilleri var, Özgür Özel'in yanında duran milletvekilleri var.
3: Onlar işbirliği içindeler ama bazı konularda fikirsel olarak ayrılıyorlar, çözüm yöntemi olarak ayrılıyorlar. Milletvekili listesinin yazımından beri bu böyledir.
2: Daha açık bir şey soracağım.
3: Tabii.
2: Böyle mi, böyle olsun mu istiyorsun?
3: Hayır canım, niye? Ya mesela açık sor, Gökhan Günaydın kime yakın sizce?
2: Bilmem, kime?
3: Ekrem İmamoğlu'na yakın.
2: Peki onu geri grup başkanlığına mesela geri döndü.
3: O tüzükten kaynaklı, iç yönetmelikten kaynaklı hakkı.
2: Hakkı ama yani...
3: Hayır, geri Özgür Bey koymadı onu. Meclis
2: ama
3: başkanlığı,
2: başka bir şey.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
5: döndü.
3: Yazısıyla başka bir
2: şey.
3: İş yaptı.
2: Bak söylediğin şey çok önemli. Diyorsun ki Günaydın kime yakın?
3: Evet.
2: Sonra diyorsun ki İmamoğlu'na. İyi de... Yani bugün esas Kılıçdaroğlu'nun savaş açtığı kişi İmamoğlu.
3: Hayır canım şöyle...
2: Nasıl
3: savaşa
2: hayır?
3: Savaşa girmedi Kemal Bey kimseyle henüz.
2: Ya girmedi olur mu? Açık açık söylüyor, işaret ediyor.
3: Yayında da dinledik
2: beraber. Hançerlendik diyor, 100 kere söylüyor.
3: Yayında da dinlemedik.
2: O zaman beraber. Günaydın mesela, nasıl geri dönüyor?
3: Şöyle
2: benim
3: gidiyor.
2: Sana itiraz hayır, ettiğim, soruya günaydın, dönüştürdüğüm günaydın, şey şu. Günaydın. CHP'de bize kanatları anlat. İsimleri söyle.
3: Partinin genel başkanı
2: evet.
3: Ve omurgası Sayın Kılıçdaroğlu.
2: Tamam.
3: Grup başkanı ve meclis... Bir grup çoğunluğu şu anda elde ettiği düşünülen Özgür Özel. Onunla birlikte onun Cumhurbaşkanı adayı olarak düşünülen ama artık bugün kanuni olarak adaylığı mümkün olmayan ona siyaseten de içeride olması sebebiyle kadrosuyla destek veren ama yine de kendi oyun planı olan üçüncü bir kanat da İmamoğlu.
2: Aytunç buna katılıyor musun?
5: Katılıyorum.
2: Katılıyorsun. Yani İmamoğlu ve Özgür Özel tabii, diye iki kanat mı var CHP?
0: Ya farklılıklar olduğunu biliyoruz zaten. Yani,
2: öyle mi?
0: Tabii tabii. Yani İmamoğlu, Sayın İmamoğlu'na yakın bazı vekiller
2: o zaman
0: var.
2: CHP 2'ye değil 3'e.
0: Hayır
2: yani,
0: bu bölünme, bölünme değil. Değil. Hayır hayır.
3: Ya Faruk, korku filmi
0: Faruk,
3: gibi.
0: Faruk Aksoy bölünme
2: yok, değil. Değil.
0: Hayır hayır.
2: Değil,
0: bölünme diye değil. Bir şey değil ha. Bu.
2: Ne?
0: Fikirsel, düşünsel ayrılıklar var burada. Yani bazı konularda farklı düşünüyorlar ama son tarihinde bugün Murat Ongun bak bu bugün Murat Ongun dedi ki bizim Emin Zola'mız dedi Özgür Özel'dir dedi. Silivri savunmasında.
2: Evet evet takip
0: yani,
2: ettim.
0: Şimdi Özgür Özel'dir dedi. Yani şimdi bugün kaderini sonuçta Özgür Özel'in alacağı başarıya bağlamış bir Ekrem İmamoğlu var. O yüzden çok derin bir çatlak bir bölünme
3: olmaz.
0: Ayrılma olmaz öyle bir şey yok. Yani bunu söylemeyelim.
3: Ama bir
0: farklılıklar var. Ekipler arası tabii ki ya her partide vardır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yok mu kanatlar? Hı hı. Farklılıklar yok mu? Yani bunu tartışabilir miyiz? Var tabii ki. İyi Parti'de zaman, yok muydu?
2: Ha, o zaman
0: yani
2: şöyle
0: bunların
2: mi
0: hepsini
2: oldu?
0: Biliyoruz.
2: Aytun şöyle mi, oldu? Şöyle mi oldu? Şöyle mi oldu?
3: Ben de bir soru sorayım. Ekranlarda gördük. Tuzla Belediye Başkanı.
2: Evet.
3: Geçtiğimiz günlerde İBB'yi suçladı. Şimdi... Yani bir kanat olmasa partide bir belediye başkanı neredeyse entegreli bağlı çalıştığı birimi suçlar mı? Hem de kamuoyu önünde.
2: Ama Aytunç'un

0: kurduğu cümle daha ilginç.
1: Ben ona itiraz
0: mesela
1: ediyorum.
0: Diyor ki örnek kaderini Özgür Özel'in başarısına bağlamış bir imam oldu.
2: Var mı başka doğru. bir alternatif
1: çok
2: şu
1: doğru,
2: anda?
1: Çok doğru hani.
0: O zaman yani, Özgür Özel Sayın mi Özgür Cumhuriyet Halk Partisi'nin bak, şöyle düşün. Cumhurbaşkanı bak, adayı ya da CHP'nin değil de.
2: Faruk Aksoy şöyle
0: olabilir
2: düşün.
0: Mi?
1: CHP'nin değil Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olabilir.
0: Aslında Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'in adayıydı şimdi tersine döndü. Işte.
3: Yo, 15 gün önce de Mansur Yavaş desteklediği
0: şey
3: şeyler vardı.
2: Şu anlamda. Bugün sonuçta Silivri mahkemeleri sürüyor. Devam. Ve Silivri mahkemelerinde eğer Cumhuriyet Halk Partisi kanadının bakışıyla söylüyorum ben bunu. Özgür Özel ve arkadaşları iktidara gelemezse bu mahkemelerin sonuçları daha farklı olacak. Daha ileriye gidecek yani bu iş.
0: Ne olacak?
2: Yani daha sonuçlar farklı. Yani şimdi mesela diyelim ki 1,5 yıl
0: ama
2: sonra
0: kararı seçim sonucuyla
2: 1,5 yıl sonra iktidar değiştiği zaman en azından tutuksuz yargılamayı görebileceğiz biz. Anlatabiliyor muyum?
0: Yani bu CHP süreçlerde. İktidara ya da Özgür Özel iktidara gelirse
2: bu bir gerçek.
0: Tutuksuz yargılama olacak.
2: Şimdi Sayın İmamoğlu,
0: gelmezse bu şekilde
2: Sayın
0: devam.
2: Sayın İmamoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nda kendisinin ve arkadaşlarının ne kadar savunulacağını, Özgür Özel ve arkadaşlarının kendisini ne kadar savunacağını ayrımını yapabilecek bir isimden anladım. Bahsediyoruz. Peki. Çok net değil mi bu?
0: Peki.
2: Zaten.
0: Çok teşekkürler. Buyurun.
1: Teşekkür.
0: Çok
2: ayrıca,
0: teşekkür ederim
2: ayrıca
0: arkadaşlar.
2: Ayrıca Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i aday göstermez.
0: Bir daha söyle.
2: Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i
0: aday göstermez.
2: Onun olmasını istemez.
0: Ha. Neden?
2: Daha kazanabilecek.
0: Otururken manşeti veriyorsun.
2: Daha kazanabilecek bir isim üzerinden
4: buluşma isterler.
2: Ne oldu
4: şimdi de Özgür
2: isterler.
4: Özel mi kazanamayacak aday oldu? Ben anlamadım
0: Allah
4: ki
0: Allah.
4: Ya.
0: Bak 3 saniyede değişti.
2: Ya Özgür Bey zaten kendisini anketlerde
4: az
2: %55-60 görse.
4: Az önce Özgür Özel sokakta %90 da abi ne oldu ya?
2: Hayır %55-60 görse kendisini anketlerde Özgür Bey aday olur.
4: Aytunç abi sahneden buraya gelene kadar %90'dan
0: o zaman İmamoğlu'nun
2: %90 Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamı
0: Aytunç bu tahmini
2: tane tane anlatıyor.
4: Buraya gelene kadar ama Özgür Özel istenmeyen adam ilan edildi. %90'ı
2: Özgür Özel destekliyor.
4: Allah,
2: %50 artı 1'e ulaşmak sizin yarattığınız ucube sistem var ya bak Erdoğan'ın da aslında bugün vazgeçmek istediği de %50 artı 1'i %50 artı bir ucube sistem dediğimiz sistemi bütün seçimler bak daha olmadan koalisyonların kurulduğu ittifakların kurulmak zorunda kaldığı sistemi kendisi de rahatsız şu anda.
4: Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa az önce sahnede Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa Ekrem İmamoğlu farklı yargılanır dedin ya.
2: Evet.
4: Sen şimdi bu hukuk anlayışıyla kalkıp AK Parti'nin, hükümetin hukuk
2: ama
4: anlayışını nasıl sorgulayabiliyorsun?
2: Ya olabilir mi?
4: Az önce CHP gelirse dedin hukuk
2: şey
4: anlayışı.
2: Ertuğrul Bak,
4: hukukçusu beraat edecek
2: hukukçusu,
4: ya.
2: Hukukçusu. Evet. Tutuksuz yargılama olmaz mı şu anda artık? Deliller toplanmış, iş bitmiş. Bundan sonrası artık tamam yargının vereceği karara bağlı.
4: Bana göre.
2: Ben onu söylüyorum.
4: Tamam bana göre
2: ben
4: de öyle.
2: Ben onu söyledim.
4: Yargılama esastır. Dosya tekamül etmiştir.
2: Ben şimdi dedim başka.
0: Her ikinizin konuşmasından da siyasete feda edilmiş bir yargı anlıyorum yani.
4: Hayır, böyle bir anlayış hani, var.
0: CHP gelirse böyle olur, gelmezse böyle olur.
4: Hayır, bir dakika.
0: Böyle yargılama olur.
4: CHP gelmezse böyle olur diye bir durum söz konusu değil. Bakın, Türkiye bir hukuk devlettir. Ve bugün yapılan her şey, bak usulen bazı eksiklikleri bir tarafa bırakıyorum. Bence de dosya tekamül etmiş, yargılamalar başlamış. Bir noktadan sonra tutuksuz yargılama ev hapsi olabilir, farklı adli kontrol yöntemleri olabilir. Olmalıdır. Zulüme dönüşmemesi için olmalıdır. Burada eyvallah hiçbir sorun yok ama Cumhuriyet
0: ama
4: Halk
0: olmuyor
4: Partisi
0: diyor.
4: Ya yanlış onu söylüyorum yanlış. Bazı usulü yanlışlar
0: eksikler
4: var.
0: Peki.
4: Bak bu bir hukukçu olarak bunu söylemek zorundayım. Mesleğime ihanet ederim bak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi gelirse Ekrem İmamoğlu beraat eder veya daha farklı yargılanır söyleme Türkiye'nin hukuk düzeni, sistemi ve hukukun gücü açısından çok sakıncalı bir söylemdir. AK Parti bugüne kadar yargının hiçbir mecrasına veya Sayın Cumhurbaşkanı nüfuz etmemiş, müdahale etmemiş. Ekrem İmamoğlu'nun beraat ettiği dosyalar var ya Allah aşkına. AK Partili belediye başkanlarının, AK Partili
0: versin.
4: Milletvekillerinin ceza aldığı dosyalar var.
0: Tamam. Aytunç da bir cevap versin.
2: Ben şimdi
4: ya böyle bir şey olabilir.
0: Aytunç da bir cevap versin.
2: Toplumun algısına bakalım. Soruluyor insanlara.
4: Ama algı,
2: Sayın Murat
4: Gelici
2: de orada.
4: Televizyonda dinledikleri yanlışlar
2: de orada,
4: üzerinden
2: cevap
4: oluşturuyor.
2: Anketçiler de orada. Diyorlar ki bu dava siyasi midir değil midir? Bu dava. %60'ı, 70'i diyor ki dava siyasi.
3: Ama gezicilerin bir rakamı var.
4: Hayır. O geçen sene.
5: Beni boş verelim.
4: O geçen seneydi.
5: Küreselcilerin desteklediği bir enstitü var Türkiye'de.
0: Şimdi bir genel...
2: Murat Tanrıcı,
0: şimdi CHP'den görevden alınan bir saniye.
5: Şu ekleyeyim.
0: İkidir çok önemli bir şey söylüyorsun. Bağlantılı bir saniye, bir dakika. İkidir çok önemli bir şey diyorsun. Ona özellikle bir döneyim. CHP'den görevden alınan isim şeyleri, illeri, vilayetleri getirdiler. Konuşacağız ama kısaca bu küreselciler diyorsun ya.
5: Evet.
0: Ne diyorsun?
5: Şimdi bir tane Ekrem İmamoğlu'na çok yakın bir enstitü var.
0: Evet.
5: Geçenlerde bir araştırmasını yayınladı ve Butlan kararından çok önce. Yani Ocak, Şubat ayında yapmışlardı araştırmayı. Mart, Nisan gibi de bunu kamuoyunda paylaştılar. Hatta Türkiye'de çok önemli bir isim de sizin de tanıdığınız, hatta tweetinde de sabit duruyor. O araştırmaya göre İmamoğlu'na siyasi tutuklu diyenlerin oranında çok ciddi bir düşüş olduğunu söyledi. Geçen hafta da yine burada bu yayında da bu konuyu tartıştık. Hatta işte o falan o enstitünün içerisindeki kişinin de bir de araştırma şirketi
2: reform enstitüsünden
5: ve
2: bahsediyor.
5: Orada da
2: gidici team araştırmadan
5: orada
2: bahsediyor.
5: Da farklı bir sonuçların olduğunu söylendi. Şimdi baktığımız zaman tüm kamuoyu araştırmalarında, enstitülerin yaptığı araştırmalarda da İmamoğlu'na siyasi tutuklu diyenlerin oranında ciddi bir düşüş var.
0: Bu ne ifade eder?
5: Şunu ifade eder. Yani İmamoğlu'nu yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul eden seçmen sayısında da artış var. CHP içerisindeki seçmenin %74'ü bunu ifade ediyor.
4: Tabii.
0: CHP'liler
5: de.
0: Peki.
5: Mesela 2015 yılında Sayın Erdoğan bana dava açmıştı. 300 yıldan yargılandım. O zaman bilgisayarlarımız el kondu. Türkiye Araştırmacılar Derneği bize bilirkişi atandı mahkeme tarafından. Bilgisayarlarımızdaki veriler SPS'lere bakıldı. Ben beraat ettim 2 yıl aradan sonra. Şimdi bunda da ilgili arkadaşlarımız şikayetçi olsunlar. Sonuçları paylaşalım
4: detayını. Peki ben
5: detayına.
4: Bir şey sorabilir
5: şimdi
4: miyim Murat Bey?
5: Şimdi burada şunu demek istiyorum.
4: Çok önemli bir soru soracağım.
5: Biz 370 yıldan yargılandık 2015'te.
0: Bir soru var sana.
4: Şimdi, çok önemli
0: soruyu
4: bir şey
0: alalım,
4: soracağım.
0: Şeye bak, geçeceğim. Soru?
4: Şimdi bu azalmada yani Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmasındaki düşüş ilk günden bu yana. Bu düşüşte etkili olan şey bugün ben kabul etmiyorum ama iddia edilen o ki Özgür Özel'in tek başına bir figür olması mıdır artık? Yani insanlar Ekrem İmamoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni lideri olarak görürken Özgür Özel'in o özgür ağırlığa gelmesi midir o evet bu siyasi değildir demeye sebep? Yani oldu mu Özgür
5: şöyle
4: Özel?
5: Bir cevap edeyim. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olsa oy potansiyelinde bir artış var. %48'i görebiliyor. Yani geçmişte 35'lerde kalırdı Özgür Özel.
0: Şimdi %48'lere
5: kadar geliyor.
0: Kemal Bey de aldı oyu. Mesela
5: o da
0: son
5: aldı.
0: Cumhurbaşkanlığı seçiminde
5: Özgür
0: değil mi yani %48 oy aldı.
5: Özgür Özel'in sahada bir karşılığı var. Sağ seçmenden de oy aldığı görülüyor.
4: Yani bunun etkisi var mı?
5: Bence onun dışında bir etki var. Yani bu görünürlük yani yolsuzluk iddialarının kamuoyunda daha işte Antalya gibi, Uşak gibi, Manavgat'taki gibi CHP'lilerle ilgili görsel medyanın görünür halde haber yapması o seçmeni etkiledi. Hmm. Yani siz baklava kutusunu ret edemezsiniz.
0: Peki.
5: Uşak olayını ret edemiyorsunuz. Peki. Antalya Belediye Başkanı'nın ifadelerine baktığı zaman bu şekilde. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne de çok ciddi zarar veriyor. CHP'nin Türkiye ölçeğinde ülkeyi yönetemez diyenlerin oranında da %55 olmuştur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte yara almaya devam ediyor. Yani o yüzden kimin işte Özgür Özel diyor ki ben diyor iktidarın alternatifiyim diyor. Siz sadece bu kavramla bu seçmeni toparlayamazsınız. Seçmenin CHP seçmeninin arzusu gelin yeniden mahalli seçimlerle delegeleri belirleyin diyor. Yani ve Kemal Bey de bu yönde ona çağrıda bulunuyor. Ben orta vadede Özgür Özel'in de bunu kabul edeceğini belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı da Özgür Özel'in de olma ihtimalini de görüyorum. Yani ortak
0: teşekkürler.
5: Noktayı.
0: Tamam Murat Gezici. Çok teşekkürler. Şimdi haritayı bir görelim. Haritayı bir görelim. Neden? Yani Kemal Kılıçdaroğlu ne deniyordu? Giyotin.
4: Bir yok giyot, canım.
0: Bir giyotin benzetmesi vardı. Ya yok deme yok. Şimdi olmuyor
4: Fransız
0: muydu?
4: Fransız devrimi bu.
0: Ne bileyim ne devrimi.
3: Aydınlanmacıların
0: aydınlanmacılar şeyi, bak, yani en son Robespierre bile gitti o giyotine.
4: Öyle değil canım.
0: Oldu. Ya bu kavram.
1: Hayır, Robespierre herhalde oldu.
0: Hayır, yani bu kavram kullanıldı, kullanılmadı mı? İşte giyotin var, tamam. Mutlak mutlancılar geldi, kıyım yapacaklar herkesi.
1: Giyotin olsa şimdi 40. günde.

0: mı bu olur?
1: Hemen sıra ancak gelmiştir ya.
2: Ya giyotin mantığı nedir? Gelirsin, keser, gidersin.
1: Ya böyle bir söylem var. Şimdi buraya baktık. Diyor ki CHP'de görevden almalar tam gaz. İl başkanları tek tek değişiyor. Şimdi bugün efendim Çanakkale, Manisa, Denizli, Muğla, Bilecik, Eskişehir, Düzce, Bolu, Kırıkkale, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Karadeniz'e doğru böyle yukarı, Tunceli, Kemal Bey'in memleketi. Hı hı. Oradaki il başkanını da almış. Diyarbakır, Batman, Mardin, Hakkari, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars. Bunlar bugün. Şu gördüğünüz hafif turuncu, Erzurum, Bitlis, Malatya, Kayseri, Adana, Antep, Antalya, Ankara, Bursa, İzmir'de önceki hafta. Şimdi bunları neye göre alıyor bu yönetim
0: Yiğit Acar? Hemen arz edeyim.
1: Bunu bu il başkanlarının...
3: Ya bunu neye göre alacak? Kendisine yakın olmayan bütün her yeri değiştirecek.
1: Ya şaşıracak bir şey var mı burada? Bir hafta önce hepsini alabilirsin. Yani neye göre her hafta 5 kişi onunla
4: ilgili şaibeler var yani.
1: Neye göre alıyor?
4: Kanıtlar var.
0: Şöyle.
5: Neye göre alıyorsunuz?
2: Ya estağfurullah.
1: E alıyorsunuz tabii
6: canım. MYK'nın kararı. Bir sürü adamın hakkına girip disiplin kuruluna girdin.
0: MYK'nın kararı.
1: Evet.
0: MYK'nın kararı şudur.
1: Nedir?
0: Partinin birliği bütünlüğü içinde hareket etmesi için.
1: Evet.
0: Bir, kurumsal kimliği yıpratmayacak. İki, seçmene ayrılık. İşte bu parti bölündü, ikiye ayrıldı, fikirlerimiz uyuşmuyor. O yüzden genel merkezi, genel başkanı tanımıyoruz moduna girmeyecek.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Tabii.
1: Şimdi mesela Manisa il başkanı kimdir tanımam.
0: Ben tanırım.
1: E sen tanıman kimdir?
0: İlksan Hanım iyi bir ilaç mümessilidir. Fakat Sayın Özgür Özel dışında genel başkan tanımam, genel merkez tanımam diye ilk günü ilan etti.
1: Bak bu Manisa'dan hep eczacılar, ilaççılar CHP'li oluyor galiba. Evet. Öyle bir şey var. Bir ekip var. Ve Tunceli kimdir mesela il başkanı?
0: Tunceli seçilmemiş, atanmış biri. Sayın Nasıl? Kılıçdaroğlu'na yakın bir il başkanı seçilmişti 2025'te de.
1: Evet.
0: Dediler ki biz onu alalım görevden, atayalım. Haliyle zaten seçilmiş biri değildi örneğin.
1: Şimdi şuraya bak. 26
4: bir
1: tane
4: yangın tüpü mü atmıştı polise?
1: 26 tane vilayet var.
0: Evet.
1: 26 tane vilayet. 26 il başkanı alındı. İşte disipline sevk edilenler var filan.
0: Tabii 7'si.
1: Sence şu il başkanlarından herhangi biri sırf Özgür Özel'e yakın olduğu için alınmış olabilir mi?
0: Hayır.
1: Yani mutlaka bunların bir suçu var.
0: Hayır, şu anlamda suç değil. Yani partide hiyerarşik bağı bir arada tutmak, genel merkezle uyumlu çalışmak ve bu süreci birlikte atlatmak için en azından hakaret etmeyeceksiniz. Seçmene partiyi bölmüş bir şekilde göstermeyeceksiniz. Ve dilinizi birlik beraberlik dili içinde kullanacaksınız. Düzce il başkanı yani hakaret ediyor Sayın Kılıçdaroğlu'na. Nasıl oturacak o koltukta? Bolu il başkanı hakaret ediyor, tanımam diyor. Mesela Sinop il başkanı diyor ki gelirse binaya sokmayacağım diyor. Eskişehir il başkanı Kılıçdaroğlu'nun adını ağzını alanı ben bu binaya sokmam diyor. Şimdi bunun Özgür Özel'e yakınlıkla bir ilgisi var mı?
1: Bu İzmir'de olaylar çıktı geçen hafta. Hı hı. Mesela sen CHP'lisin. Bu stüdyoda belki kimliğini açık olarak bildiğin tabii, tekçe. Şimdi bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerçekten zarar veriyor diye düşünmüyor musunuz?
0: Düşünüyorum zaten.
1: Hani
0: hani
1: hadiseler
0: için
1: oluyor bu. Özgür hayır, Özel için de Kılıçdaroğlu için de.
0: Faruk Bey,
1: mesela bu parti il teşkilatında kavga, dövüş, gürültü. Tamam. Ha, buna seçmen Türk halkı baktığında demez mi yani? Kardeşim Allah Allah yani burada bir sıkıntı var. Hemen demez mi? Bu sizi endişelendirmiyor mu CHP'liler olarak?
0: Sayın Kılıçdaroğlu 21 Mayıs'ta görev kendisine tevdi edildiğinde ne dedi? Partiyi birlik bütünlük içinde bu sorundan arındıracağız, bu sorunları gidereceğiz dedi. O günden sonra herhangi bir il başkanı ki görevde olanlar var hala.
1: Evet.
0: Eğer buna uyumlu bir politikayla hareket ederse ki defalarca da her haftada bir onlar aslında süre tanındı. O süre zarfında bu saydığım unsurlara aykırı davrananlar dosyaları hazırlanıyor. Eylemleri, söylemleri ya da işte neye aykırılık gerçekleştirdikleri veya Murat Bey'in de az önce hatırlattığı gibi haklarında olan davalar. Kimisi kurultay davasında sanık, kimisi yolsuzluk davasında taraf. Yani unutuluyor örneğin Uşak
4: delegelere para verdiğini itiraf tabii, edenler.
1: Uşak, bunu için alınıyor.
0: Hayır, şu anda Uşak il başkanı tutuklu. Yani siz şimdi tutuklu il başkanı neyden? Özkan Yalım'la ya, birlikte belediye yolsuzluğundan.
1: Anladım. Uşak il başkanı tutuklu. Hı hı. Uşak belediye başkanı garip görüntüler evet, falan falan. Yani bak az önceki delege işi gibi. Hı hı. Bir iki bunlar olur. Olmuştur. Olmaması tabii, gerekir ama oldu. Burada her hafta bir şey oluyor. Memleket baştan sona sanki seçim haritası veriyoruz burada. Hani kırmızıya boyandı, sarı oldu, kırmızı oldu falan. Kardeşim bu nereye gidiyor onu soruyorum.
3: Faruk, yani bir kişinin kurultay süreci Eylül'de başlamayacak mı?
1: Evet.
3: Eylül'e kadar bu temizlik yapılacak.
1: Temizlik
3: mahalle, ilçe diye. Böyledir bu işler ya, bu particilik.
1: Müftü olarak yani doğru bir yöntem mi?
3: Yani doğru yani değil.
1: CHP adına yok, doğru bir yöntem mi?
7: CHP adına Kemal Bey'e göre yani doğru bir yöntem. Çünkü eğer CHP genel merkezini tanımıyorlarsa, CHP'deki genel başkanı tanımıyorlarsa orada zaten kalamazlar.
1: Ama oradaki ya, halk desteği varsa?
7: Halk desteği varsa zaten ama il başkanı zaten ondan sonra yeniden seçilecek. Halk desteği varsa sonrasında aday olur.
0: Gelir seçim seçilir.
7: Yapılırken seçim yapılacak nihayetinde. Hı hı. Aday olur. Eğer halk destek verirse tekrar il başkanı olur.
1: Hayır bak, Yiğit Acar'a sorduğum şu. Şimdi sen Rizelisin. Anadolu siyasetini de bilirsin. Yereli hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani Aydın'da, Sakarya'da, Rize'de, Muş'ta, Antep'te nasıl siyaset yapılıyor? İl başkanı ne anlama gelir? Şimdi orada bir il başkanı var. O il başkanı mahkeme kararıyla bunu Cumhuriyet Halk Partisi adına düşünelim.
0: İl başkanı mahkeme kararıyla...
1: Yok yok, değil değil. Bunu CHP adına düşünelim. Gerçekten sağlıklı düşünelim. Yani CHP seçmeni nasıl tepki verir? Bunu anlamaya çalışalım. Mesela Kemal Bey işte mutlak mutlan falan falan CHP'nin başına geldi. Şimdi il başkanı görevden alınıyor. Hocam orada bir seçmen var. Bir yapı oluşmuş. Yani onlar hep Cumhuriyet Halk Partili, evet. Atadan dededen. Yani her hafta 10 kişiyi, 15 kişiyi, 20 kişiyi almak
7: yok.
1: CHP'nin hayrına bir şey midir? Yok, onu anlamaya çalışıyorum.
7: Net bir şey söyleyeyim. İl başkanı seçmenle alakalı çok doğrudan etkileyecek bir durum değil. İl başkanı seçimle değil, atama usulüyle de geliyor. Atanıyor. Sonrasında kurultay kongreyi yapıyor. Kongrede tek aday olarak çıkıyor. Ya da karşısına aday olsa da çok önemli değil.
1: Ama CHP için öyle değil.
7: Yok, CHP için de öyledir. Şunun için söylüyorum. Şimdi demin Yiğit bir örnekleme getirdi. İşte bu diyor, işte genel merkezi tanımıyorum diyor. Hı hı. Kemal Bey'i tanımıyorum diyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. O konuda ben katılmıyorum. Kemal Bey şu an yasal olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'dır. Eğer ki...
1: Peki buna tepki göstermek isteyenler...
7: Yok,
1: mesela,
7: şunu söyleyeyim.
1: Hayır, şöyle. CHP bütünlüğü içinde, parti bütünlüğü içinde bu durumun doğru olmadığını düşünen sağduyulu CHP'liler.
7: Hayır, şöyle...
1: Tepkilerini nasıl göstermeli?
7: Şöyle bir şey söyleyeyim ama. Cümlemi tamamlarsam anlaşılır. Şimdi bu tür bir çıkış, tanımama gibi bir başkaldırı varsa CHP genel merkezinin görevden alma gibi bir yetkisini kullanması doğaldır. Yoksa normal. Partiyi bir arada tutamazsınız. Hı-hı. Hani seçmene rağmen bir arada tutamazsınız.
1: Alarak ama, tutabilecek mi?
7: Ama şöyle... Mesela
1: alarak
7: dur,
1: tutabilecek.
7: Bir dakika şunu söyleyeyim. Ama tarafsızdır. Evet, Özgür Özel Bey'le birlikte gelmiştir. Ama bir duruşu vardır. Ya ben... Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ediyorum. Siz bir kavganızı yapın. Beni kavganız ilgilendirmiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle burada oturuyorum diyen bir il başkanını görevden alıyorsa da yanlış yapmış olur.
0: İşte bir tane öyle örnek yok.
1: Ya benim sorum o değil ki. Hasan abi, bu görevden almalarla CHP'yi bir arada tutabilir mi? Bak diyor
7: ya
1: ki,
7: şu an zaten bir arada
1: almazsa,
7: değil ki.
1: Bak, almazsa diyor CHP'yi bir arada tutamayabilir. Peki tamam. Alarak tutabilir mi?
7: Ya ona cevap vereyim. Şu anda zaten bir arada
8: Kemal
7: değil. Zaten tutması
8: CHP'si
7: mümkün
8: olacaksa,
7: değil.
1: Efendim abi?
8: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si olacaksa, yani küçülse bile bir CHP olarak duracaksa.
1: CHP olarak durur da oyun %5 olur. O bir şey yaramaz.
8: O ayrı bir şey ama. Tabii. Başka bir şey. Hı-hı. Yani %25 mi, %30 mu, %40 mı, %15 mi neyse. Bunu düşünmeden ben CHP'de kendi iktidarımı pekiştireceğim.
1: Tamam, pekiştir.
8: Tamam, bunun içinde bana, benim iktidarımı kabul etmeyen, benim genel başkanımı kabul etmeyen insanlara çalışmam. Şimdi siyasi partiler kanunu bu yetkiyi vermiş mi? Vermiş.
7: Verdi, evet.
0: Yani, tüzük de vermiş.
8: Partinin tüzüğü de veriyor. Evet. Dolayısıyla bunu yapıyor ve bütün partiler yapıyor bunu. Tabii. Bunu bütün partiler yapıyor.
4: Milliyetçi Hareket Partisi de yaptı.
8: Yani AK Parti.
7: Kemal Bey'in genel başkanlığını tamamen tanımak zorundalar.
8: Şimdi burada mesele şu. İşte şunu diyorsan. Ya Özgür Özel'in liderliğindeki CHP yerel seçimde %38 oy aldı.
1: Evet.
8: 38'i blok olarak tutmak mümkün mü böyle bir şeyde? Zaten o %38 kalmadı şu anda. Öyle bir şey yok.
0: Özgür Bey yarın sabah dönse gene

0: Kalmaz değil mi abi?
1: Yok yok. Ya evet, evet o yok. Şimdi onun üzerine yap. Ama şöyle bir şey var. CHP, CHP olarak Kemal Kılıçdaroğlu için söylüyorum. Kemal Bey, CHP benim istediğim şekilde bir CHP olarak kalacak, kalmalı diyorsa bunu yapmak zorunda. Yoksa kendi iktidarını pekiştiremez şu anda.
2: Ama yapamaz. Kendi iktidarını pekiştirirken...
1: Ama şöyle bir şey var, düşünsenize.
2: Seçmenini de ya ciddi anlamda kaybetme riski var.
1: Var tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Evet.
0: Ama anlatamazsa
1: bunu unutmayın,
0: anlatırsa...
1: Lütfen evet. Bunu altını tekrar çiziyorum.
2: Evet, evet, evet.
1: Yani sen sarayın adamısın, benim genel başkanım olamazsın diyen bir il başkanıyla çalışmak zorunda olan bir genel başkan olur mu?
0: Olmaz. O zaman seçmeni kaybeder. Hayır,
3: Özgür Bey'in de bu. Özgür Bey'e de aynısını deseler Özgür Bey onunla çalışır mı?
1: Aynı çalışır.
0: Tabii tabii. Tabii ki aynı da
2: seçmen ne
0: düşünür? Özgür Bey senin kemalinle fotoğrafın var diye çalışmadı
1: buradaki,
0: ya.
1: Buradaki seçmen davranışlarını tabii burada daha çok yorumlayabilirim.
2: Evet. Murat
4: ya il başkanı seçmeni doğrudan etkilemiyor diyor.
2: Çok güzel de etkilemiyor.
4: Etkilemez. Etkilemez kardeşim ya.
0: Etkilemez. İstanbul'da etkiler, Anadolu'da etkilemez.
4: İstanbul'da da etkiler.
2: Bir saniye. Bir saniye.
1: Lütfen unutmayın ama.
0: Etkilemez.
1: CHP kim? Kimliği denen kimlik, yani Altoka ben reyimi basarım kardeşim diyen kimlik, kemik oy diyoruz ya buna, kemik oy. Bu kemik oya da hiçbir etkisi olmaz. O il başkanı gitmiş, bu il başkanı gelmiş, aynen o öyle. Gelmiş, bu gelmiş. Öyle bir şey yok. Hatta CHP genel başkanlığının kim olduğu bile...
4: Hiçbir partide etkilemez.
1: Etkilemez.
2: Bak. Şu 15 Temmuz hadisesini bir daha getirsene Kerem Altkc'ye. 15 Temmuz meselesi. Ertuğrul Akar bu 15 Temmuz'da esas büyük mesele, 16 Temmuz'da esas kritik gün. CHP evet. Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor. Evet. Yani burada mı tam olarak, tabirimi hoş görün, hani dananın kuyruğu burada mı kopacak?
5: Yok yani bu genel başkanın tavrıyla ilgili bir durum. Sayın Kılıçdaroğlu yavaş, daha dengeli, daha süzerek gidiyor süreci anladığımız kadarıyla. Bu
2: Kemal Bey mi?
5: Kemal Bey daha
2: böyle
5: dengeli
2: gidiyor.
5: Böyle her
2: gün 20 kişi her hafta...
5: Bu az. Ben bu yani şöyle...
2: Ya senin tabii, normalini anlayamıyorum belki 3 haftadır.
5: İzah edeyim.
2: Diyor ki
5: tabii,
2: bu normal diyor.
0: Sen Özgür Bey'i evet, beğenmiyorsun, bizim, Ertuğrul Bey'i beğenmiyorsun 2 haftadır.
5: Bizim evet. hani benim geldiğim gelenek, siyasi anlayış, bu tür hataların 2 gün içinde... bitirilmesi üzerinedir. Yani çok uzamayacak. Kanserli alanı keseceksin. Ben hatta bu karar çıktığında şöyle bir anlatımda bulundum. Dedim ki şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ortalık toz duman ama bu toz duman herkes için geçerli. Bu toz dumanı ortadan kaldırabilmek için Sayın Kılıçdaroğlu'nun hiç dengelere, taraflara, seçmene bakmadan
2: evet.
5: Giyotini eline alıp kıtır kıtır kıtır geçmesi lazım ki kendi hiyerarşik kadrosal iktidarını sağlamlaştırıp politika ürettikten sonra anca vatandaşı kendine çekebilir.
2: Bak, yani diyor Yiğit Acar. Bak tık tık tık kesmesi
5: tık,
2: lazım.
5: Tık tık gitmesi. Bu benim anlayışım ama Sayın Kılıçdaroğlu bunu tercih etmiyor. Yavaş yavaş gidiyor. Açıklaya açıklaya yani izah ederek
4: zaman kazanıyor.
5: Bu da bir taktiktir. Buna da saygı duyuyorum ama ben tekrar söylüyorum.
1: Devrimci değil, evrimci davranıyor.
5: Evet, evrimci. Evet, bravo. Ama benim anlayışım, siyaset anlayışım, ben aynı gün tüm kelleleri
1: götürürüm. Radikal bir şekilde devrimci
2: peki.
1: Bir
2: peki, şimdi bu 3
1: niye
2: numaralı...
1: öyle oturduklarını anladım şimdi.
2: 3 numaralı...
5: Biz devrimciyiz abi. Aydınlıkçılıktan devrimciliğe.
2: LED'imizi bir açalım mı? Şimdi bu 3 numarada şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde alternatif il başkanlığı tartışması.
5: Nerenin?
2: Nerenin olsun işte, her yerin.
5: Özgür Özel niye orada?
2: Mahir Polat. İzmirliler o binayı 50 çapulcuyla gelip bastılar. Gelin o binayı geri alalım dedi. Özgür Özel diyor. Diyor ki İzmirliler o binayı 50 çapulcuyla gelip bastılar. Gelin o binayı geri alalım dedi. Mahir Polat.
1: Çapulcu dediği kim?
0: CHP'liler.
5: Evet, kendi delegesi seçmene.
2: Tamam. Evet, evet.
1: Mahir Polat.
2: Evet. CHP'de bir tane il başkanı, bir tane il binası, bir tane yönetim var. Paralellik CHP kültüründe yok diyor Mahir Polat.
3: Doğru diyor.
5: Yani abi, bak bunlar...
2: Sözcü Müslüm Sarı da buna benzer bir şey söyledi.
3: Ya şimdi şöyle ama abi, Cumhuriyet Halk bunlar... Partisi'nin içinde olup da ayrı bir il binası açmak, ayrı bir örgütlenmeye girdiğin zaman adama sorarlar. Ya o zaman böyle bir şey yapıyorsan git ayrıl kardeşim. Hı hı. Partini kur.
5: Özgür Özel için diyorsun yani, değil mi abi?
3: Bu
5: Özgür Özel açısından diyorsun.

0: Tabii yani doğrusu yani bu hani siyaseten ahlaki anlamda da doğrusu
1: ama bu gelenek zaten haline geldi ya hani bundan sonra CHP'de eş başkanlık dönemi başlamıştır diye yazıldı.
0: Yok canım,
1: lider İstanbul'da, genel başkan ya, Ankara'da diye yazıldı. Başka bir ama işte bir hatırlamak
0: öyle
1: lazım.
0: Bir şey yok.
1: Bu şimdi
0: bir
1: böyle şey olunca değil. Böyle olunca çift başlığa alışmış olan bir CHP'de şimdi çift başlı bir yönetim.
0: Hayır, yani hayır öyle bir şey yok. Çift başlı böyle alışma diye bir durum yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genlerinde öyle bir şey olmaz.
1: Şimdi
0: bir şey,
1: ya ben demedim bunu ya. İsmail şeyler Saymaz'dan naklediyorum hayır, ya.
2: Somut şeyler
0: ya İsmail
2: konuşalım.
0: Saymaz da yanlış söylemiş o zaman. Doğru söylememiş ya, yani.
2: Bir saniye.
0: O da yanlış
2: bir
0: söylemiş.
2: Saniye.
0: Yanlış
2: yani
0: söylemiş.
2: İsmail Saymaz demiş dememiş meselesi değil. Bir somut şeyler.
0: Ya burada hani somut durum şu. Cumhuriyet Halk Partisi. Bak
1: bir,
0: güzel
1: ya,
0: güzel.
1: Ya kongre bu hani sakatlandı söylenen. Yok efendim pavyon kapılarında para dağıtıldığı söylenir. O kurultayın sonrasında genel başkan seçilen Özgür Özel daha genel başkan seçildiği günün ertesi günü yazılmış bir yazıdan bahsediyorum.
2: Biliyorum.
1: Deniyor ki CHP'de eş başkanlık dönemi fiili olarak başlamıştır. Bu bir eş başkanlık ne demekse. İki genel başkan Ankara'da lider İstanbul'da. Bunu ben söylemedim Asun Öztürk olarak. Bunu CHP'ye yakın medyada çalışan arkadaşlar yazdılar.
0: Ya tamam söylediler. Her yazılanı doğru buluyorsak oho.
1: Yok işte ama bir dakika.
0: İktidar medyasında yazılanları da doğru bak, bulalım
1: dakika,
0: o zaman. Neler tartışırız öyle değil mi
1: yani? Geldiği noktadır bu. Onun geldiği noktadır
0: onun
1: bu.
0: Onun geldiği nokta değil bu.
1: O bir alışkanlık, gelenek arzusu.
0: Alışkanlık, bak, gelenek
1: Özgür
0: değil,
1: Bey ne diyor? Hayır. Özgür Bey ne diyor? İzmirliler, ey İzmirliler. O binayı 50 çapulcuyla gelip bastılar. Çapulcu dedi.
3: Kendi arkadaşları.
1: Kim, yabancı değil mı onlar?
3: Kendi arkadaşları.
4: Tamamı parti üyesi, tamamı yıllarca CHP emek harcamış, fedakar parti üyeleri, parti tabanı, hatta parti burada, yöneticileri.
0: Ya somut durum şu, CHP kültürü, CHP partimiz, güzel kişiliği,
2: partimizle
0: kabul etmez.
2: Alakası olmayan tipler diyor Özgür Özel.
4: Ama Özgür
2: sen de diyorsun ki bu partide yıllarca hizmet.
4: Evet
2: öyle demiyor.
4: Ama yani Sayın şey, Özel, Sayın Özel... Manisa, İzmir çok da yakın. Bir zahmet örgütü.
2: Peki bu İzmir sanırsam böyle. Şimdi diğer 33 kaç ildi Kerem?
4: Bugün 26.
2: 36.
4: 36.
2: Toplam. 35. Yani bu böyle alternatif il başkanlıkları mı olmuş?
4: Ama bu demek ki partiyi biz fiili olarak bölmek istiyoruz. Az önce Aytunç abim dediği gibi biz hiyerarşik yapı tanımıyoruz. Yani gerçekten paralel mantığı hocam, bu. Bu çok tehlikeli bir yere gider ya.
2: Bak, nereye gider? Diye. En fazla nereye gider? En
4: fazla,
2: tehlikeli.
4: En fazla toplum gözünde ayrılıkçı bir pozisyona evrilirler en sonunda.
2: Tamam
4: yani.
2: Evrildiler diyelim.
4: Yeni parti olur.
2: O yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde gitmez mi diyorsun?
4: Gitmez.
2: Ayrılsa da sadece CHP'yi böldüğüyle kalır.
4: Bakın CHP'nin kültüründe de alışkan olan seçmeninde de belli kurallar vardır. Bunlar bugüne kadar denenmemiş ve zorlanan sınırlardır.
2: Hasan abi geliyorum. Şimdi iyi
3: niye, daha
2: bir şey diyeceğim.
3: Yaşandı ki
2: bir şey söyleyeceğim. Bu siyasetçiler
4: ne zaman yaşandı?
3: Cevit döneminde yaşandı.
4: Efendim, adam gitti.
3: Baykal döneminde yaşandı.
5: Sarıgül.
4: Ama şimdi ya konuşalım. Hepsi gitti. Yani. Partisini kurmadı mı?
2: Kurdu.
4: DSP.
3: Şimdi ama sen söylüyorsun parti kuracaklar. Hayır,
4: örnekleri tamam kurduğunda da yani DSP'nin iktidarı 99'da oldu.
3: Sancılar yaşanıyor tabii.
4: Hayır, DSP'nin iktidarı 99'da oldu. Koşulları benden daha iyi biliyorsun abi. Yani
3: tamam.
4: O koşullar olursa olur.
2: Hayır, bir şey
4: başka türlü olmaz.
2: Daha
4: İki,
2: masum, daha masum
4: Sayın
2: bir şey.
4: Sayın Baykal kurdu. 2002'ye kadar gün yüzü göremedi. Yani
3: ya mesele o değil.
4: Hayır, ama mesele oluyor.
3: Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bunlar yaşandı
2: daha
3: yani.
2: Somut şeyleri konuşalım.
1: Yok yok, yok paralel il başkanlıkları falan olmadı.
2: Onu,
1: paralel
2: onu,
1: genel başkanlıkları
4: da yok. Partilerini kurdular, lider oldular.
3: Hocam, doğru.
2: Onu daha somut konuşalım. Daha somut.
4: Tabii.
2: Şimdi bu insanlar epeydir konuşuyoruz. Sokakta diyorsun Özgür Özel'e ilgi gösterebilirler.
4: Tabii.
2: Yani onun yanındakilere falan falan. İşte şurada gösterebilirler. Toplantı yapılıyor mesela. Genel merkezde Kılıçdaroğlu konuşuyor. Oradaki insan sayısı belli. İşte nerede Güven Park'ta mı konuştu şey Özgür Özel. Oraya bakıyorsun işte orada ciddi bir kalabalık falan. Ya şimdi bir şeyi herkes böyle bakıyor ve görüyor. Yani iktidara yakın medya diye tırnak içinde hani bir tabir kullanıyor. Oradaki yorumcular, insanlar da bazı şeyleri net olarak ifade ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medyadaki insanlar da ediyorlar. Söylediğin gibi ise yani ayrılıkçı, hizipçi ve kaybeden taraf olacaksa bunlar hiç mi siyaseti Türkiye'yi okuyamıyorlar? Neden böyle bir yola girdi bunlar?
4: Kendilerine en uygun çare olarak bunu görüyorlardır belki de.
2: Yani çünkü tamamı yanılıyor.
4: Hayır yanılıyor değil. Makul olan akla gelen nedir? Mahalle kongrelerinden itibaren yarışıp tekrar yönetimi ele al.

0: alma imkanları. Bunu tercih etmiyorlarsa, Temmuz ayında böyle kendilerine bir zaman çizelgesi koydular ve bu paralel il başkanlığı işine kadar giriyorlarsa başka bir gündemleri vardır bu insanların. Üzücü olan benim açımdan bu. Yani makul olanı değil de zor olanı zorluyorlarsa başka bir gündemleri olduğu akla geliyor. Bu da siyasi olarak kendilerini daha ön planda tutma ve olası yaşayacakları sorunlarda da her zaman vatandaşın desteğini yanlarına alma çabası.
1: Abi başka bir şey görmüyorum. Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'yi seçmeni okuyabildiğine inanıyor musun?
2: Bilmem. Bak, ben soruyorum.
1: Ben net cevap vereyim. Evet. Okuma yazması yok ikisinde. Ya nasıl bir yani? Kere bak, Türk seçmenini, Türk sosyolojisini okuyan bir adam geçmişten gelen tecrübelerden ders alır. Türkiye'de artık bunu kabul edelim. Millet lider istiyor. Demokrasi rollenmelerini milletimiz kabul etmiyor, benimsemiyor. Millet Özal diyor, millet Erbakan diyor, millet Recep Tayyip Erdoğan diyor, millet Devlet Bahçeli diyor. Niye? Bu figürler güçlü, liderlik özelliklerini çok rahat sergileyebilen, yönetişim kabiliyetleri gelişmiş ve dünya siyasetini okuyabilen ve bunu millete gösterebilen insanlar. Ve millet kendisini yönetebilecek birini ister. Kavga eden birini istemez. Peki ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün dönüp baktığımda Özgür Özel'e, eğer Sayın Özgür Özel partisini iktidar yapmak istiyor ise veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra kurumsal anlamda zarar görmesini istemiyor ise derhal istifa edip yeni parti kurmak zorundadır. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ni seviyorsa. Niye? Çünkü millet lider istiyor. Kavga eden birine
2: peki, millet gidip lider oy istiyor vermez. Da, millet lider istiyor da. Şurada daha 1,5-2 sene oldu olmadı. Türkiye'de ciddi bir seçim yapıldı. Evet. Genel seçim Erdoğan ikinci turda seçimi aldı. Hemen ardından bir yerel seçim yapıldı. Bu sefer işte Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak girdiği yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde olmadık bir yerel başarı elde etti. Şimdi millet orada ikisi, ne demek istedi?
1: Bak, iki seçimin dinamikleri ayrıdır. Bir, genel seçimlerde partiler kurumsal inisiyatiflerini anlatmaya çalışırlar. Kurumsaldır bu. Yani bunun geçmişiyle, tarihiyle, gelecek vizyonuyla, kadrolarıyla hepsi bir değerlendirilir. Anladım. Tamam mı? Fakat yerel seçimlerde belediye ve meclis üyelikleri de dahil olmak üzere kişi bazlı gider. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde kendi öz dinamiklerinin dışına çok fazla çıktı. Ankara, adam MHP'li ya. İmamoğlu, adam Cumhuriyet Halk Partili değilim diyor zaten. Şimdi bu örnekler ortadayken yerel seçimlerin dinamikleri farklıdır. Ama genel seçime geldiğinde millet şunu söylüyor. Partinin kurumsal olarak geçmişi, gelecek vizyonu ve bugünkü yönetimi anladım. Beni güvenlik içerisinde tutarak müreffeh peki. bir şekilde yönetecek mi?
2: Peki.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın tecrübesi, anladım. AK Parti'nin tecrübesi bunu getiriyor.
2: Teşekkürler. 30 saniye.
0: Yerel seçim sonucu şöyle karıştırılıyor. Gene genel seçimdeki ittifaklar babında baktığımızda AKP'nin, MHP'nin ve o seçimin üçüncü partisi olan yeniden refah topladığımızda Cumhur İttifakı olarak düşündüğümüzde %49 yapıyorlar. Yani Erdoğan aldı oy zaten 52. Bir %3'lük oy kaybı olabilir. Muhalefetin oyunu topladığımızda, muhalefet partilerin, CHP'nin yanına diğerleri geldiğinde 48 bandına zor geliyor. Yani tabii. Ortada yüzer geçer seçmen. Hani sebeplerini geçiyorum. AKP'ler gelmedi
2: anladım,
0: değil.
2: Anladım.
0: Ama unutuluyor yani. Renkler Refah %7 aldı o seçim.
2: Peki. Özgür Özel bir konuşma yaptı sayın seyirciler. Enteresan bir konuşma yaptı. Sadece bir başlık vereceğim. Araya gidip dönünce o başlığı bir konuşalım. Ne dedi biliyor musunuz Özgür Özel? Tam bir konuşmada 12 kez yeni sözcüğünü kullandı. 12 kez. Yani bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Neden, niçin? Dönünce konuşalım.
3: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
4: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce

0: bizde.
1: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.
2: Döndük ve devam ediyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi herhalde bu işleri en azından Temmuz'da bitirecek. Yani o yönde bilgiler, işte 20 Temmuz adli yargı tatil başlayacak. Ondan sonra mesele çözülecek deniyor. Ertuğrul Akar'a kalırsa bu iş seçimden önce zaten çözülmez. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tartışmalar, bu hadiseler devam eder.
3: Şöyle revize edeyim. Seçime evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun belirlediği evet. Hiyerarşik yapı ve delege getirir.
2: Yani CHP'yi önümüzdeki genel seçime Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığında giderken mi göreceğiz?
3: Peki ona bir şey diyemem. Ona bir şey diyemem.
4: Öyle demedim mi?
2: Yargıtay'ın böyle bir karar vermesi. Ben her şeyi yanlış mı? Az önce öyle demedim.
4: Öne alamaz mı?
2: Öyle demedim mi?
4: Yargıtay öne alamaz mı?
5: Alabilir ya. Alabilir. Niye alamaz? Alabilir. Tabii canım.
2: Tek tek.
5: Öne alır Yargıtay. Dosyayı alırsa çeker inceler yani. Karar verin.
2: Hocam bir saniye. Tek tek.
3: Bir. Sayın Kılıçdaroğlu da.
2: O dursun arkadaşlar.
3: Sayın Kılıçdaroğlu.
2: Evet.
3: Kendi hiyerarşik teşkilat yapısıyla delegeyi evet. oluşturur.
2: Evet.
3: Yeniden seçime girer, seçilir, seçime götürebilir. İki, Yargıtay incelemeleri vesaire uzun sürer. 1,5 sene bitmez. Sayın Kılıçdaroğlu seçime götürür.
2: İhtimaller bunlar.
3: İhtimaller bunlar.
2: Tamam.
3: Şimdi bu ihtimalleri göz ardı edip Yargıtay illa çıkarsın diyemeyiz. Niye diyemiyoruz?
2: Tabii canım.
3: Şimdi niye diyemiyoruz? Çünkü hakikaten derin bir dosya.
2: Evet.
3: Siyaseten magazinleştirilerek çözülecek bir dosya değil. Onun için ben bu seçim konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceği delege kendisi girerse, kendisi başka bir aday olursa, başka ama yeni bir delege yapısıyla seçime gideceğim.
2: Bir soru sorabilir miyim? Kritik bir peki, soru. Bir saniye. Hasan abinin sorusunu alalım. Sevgili Yiğit Bey, sizi şöyle alalım.
6: Tabii,
2: Hasan abi buyur.
6: Yani hukukçular bilir bunu.
2: Evet.
6: Şimdi yarın
2: Yiğit Acar da hukukçu, dinliyoruz biz
6: 1
2: burada.
6: 1 Temmuz'da bir de ceza davası var. Hmm. Ceza davasında Özgür Özel
2: evet.
6: cezaya çarptırılırsa, suçlu bulunursa.
7: Yok olmuyor o, abi.
8: Öyle bir şey
7: o,
8: yok.
7: O sanık
8: ya.
7: Değil. Yarın sanık değil Özgür Bey.
6: Ya
7: hayır, sorun
3: abi
7: için
3: onun dokunulmazlığı var ama.
6: Bir dakika, bir dakika ya.
2: Ha, ya bir sorsun sorusu.
6: Ya bir sorumu sorayım ya.
2: Tabii.
6: Şimdi buyur, iki tane buyur, dava sor. Var. Bir ceza davası, diğer de hukuki dava. Yani evet. bu mutlak
3: tedbiri koyan çıktı. Hukuk davası.
6: Tamam.
3: Evet.
6: Şimdi o ceza davasında sanıklardan biri Ekrem İmamoğlu.
7: Evet.
6: Diğeri de Özgür Özel değil mi?
7: Özgür Hayır. Özel
4: Yok.
7: Değil abi.
4: Değil, değil.
7: O dosyası ayrıldı. Özgür Bey yargılanmıyor henüz.
3: Abi onun dosyası tefrik edildi.
4: 9 milletvekilinin dosyası ayrıldı abi.
7: Tamam bir dakika. Pardon. Tamam. Doğru. Anladım.
4: 12 kişi yargılanıyor
7: tamam.
4: o davada.
7: Tamam güzel. Onların dosyası ama yargılamada ceza çıkarsa.
4: Heh, tamam. 12
3: öyle,
4: kişiye.
3: Doğru.
6: Ceza çıkarsa hala CHP Genel Başkanlığı için adaylığını koyabilir mi yeni delegeyle beraber Özgür Özel?
7: Koyabilir abi. Aynı hiçbir sorun olur. Yok. Hemen güzel anlatayım.
3: Sorun. Ama çok kısa. Şöyle olmaz mı? Tabii. Özür dilerim.
7: Estağfurullah.
3: Ceza çıkarsa bu defa tüzük gereği disipline sevk edilir, ihraç edilir, aday olamaz.
4: Hayır, bir taraftan
2: her
4: bir
2: açıdan
4: bir
2: önü kesiliyor.
4: Dur bakalım.
7: Yok,
4: bir konu daha var ama ya.
7: Ön şahsi, kesilme değil.
4: Bir dakika.
7: Bir
4: konu daha yok mu? Şahsi dava konusu değil ki Özgür Özel'in ismi.
9: Bir şey diyeceğim. Bir konu daha var. 9 milletvekilinin dosyası ayrılmış durumda.
2: Evet.
9: Bu 9 kişiyle ilgili bir fezleke hazırlanıp.
7: Hazır fezleke var.
9: Hazır fezleke var.
7: Tabii meclis başkanlığında.
9: O fezleke mecliste.
2: Ya çok evet.
9: görüşülürse.
3: Ama Hasan şey abi gibi başka bir şey
2: Hasan
3: sordu.
2: Hasan abi bak şöyle.
3: Hayır.
2: Hazır fezlekelerimiz hazır abi. Ne vereyim
3: Hasan
2: abi?
3: Hasan abi ama bak.
2: Fezlekeler
3: şey
2: de hazır.
3: Bir şey söyleyebilir miyim?
2: Her şeyi hazırlamışlar bunlar.
3: Ya hayır. Hasan abi başka bir şey sordu ama.
7: Mayıs ayında oldu. Doğru. O yüzden.
3: Bak Hasan abi.
7: 25 yılının Mayıs
3: ayında. Abi bir şey söyleyeceğim.
2: Bak peki, hazır diyorsun her şeyi.
9: Tam tersinden bakalım. Bir dakika.
3: Başka bir şey söyle. Hasan abi. Aslında çok güzel soru sordu. Özgür Özel üzerinden yürümüyor. Diyor ki tamam bunlar ayrılsın. Ama bu eylem
2: evet.
3: yapılmışsa ve suçsa oradaki evet. X kişisi üzerinden
2: evet.
3: bu Özgür Özel'e parti içine nasıl yansır? Ben onun cevabı olarak diyorum ki bu eylemin içerisinde olduğu tamam ayrılmış ama bu eylem suç ispatlandı.
2: Evet.
3: Bu da bunun içinde ne olacak? Tedbiri disipline sevk edilip ihraç edilecek. Bitti.
7: Ama bu siyasi karar.
2: Partiden ihraç edilecek.
3: Siyasi karar.
7: Siyasi karar.
3: Siyasi karar.

0: siyasi soru daha var o zaman.
1: Bir saniye. Yok, özür dilerim. Aytunç'a bir dönelim.
0: Ya peki 1 Temmuz'da veya ertelenip de işte diyelim Ağustos, Eylül'e, yani Eylül'de ceza davasında beraat çıkarsan olacak.
2: Evet, evet.
3: O da olabilir.
1: Aynen. Ama ta başında sordum ben.
0: Beraat çıkarsan
1: başında
0: olur abi.
1: Başında sordum ben bu soruyu.
0: Çünkü zaten cezadan dava...
1: Geri dönecek
0: bak
1: dedi.
0: Şimdi, bak of, şimdi hukukta. Yiğitlerle ayrıldığım nokta var. Benim şu zaten Yiğitlerle.
1: Evet.
0: Yiğit diyor ki hukuk mahkemesi delillere baktı. Aa, bu deliller dedi benim için yeterlidir dedi. Evet.

0: çıkmasını istemiyorum dedi. Şimdi ceza çıkmasını ben beklemiyorum dedi ve karar veriyorum dedi.
1: Evet.
0: Peki hukuki anlamda ceza çıktıktan sonra bu kararın verilmesi daha doğru olmayacak mıydı?
2: Ceza kararı kesin
3: başkanların görevden alınması da doğru değil.
1: Sevgili arkadaşlar,
4: anlatayım.
1: Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye. Mesele anlaşıldı. Hasan abi soruyu netleştirdi. Anlaşıldı. Şimdi rahatça telefonuna bakıyor.
5: Ya klimayı evet. Kapatınca arkadaşlar
1: mesaj atıyor. Azıcık serinlesin, kapatacağız. O çok demin sıcak oldu değil mi? Az müsaade istiyoruz. Şimdi daha önemli bir konu Murat Gezici. Seni çok yakından ilgilendiriyor.
2: Evet.
1: Özgür Özel 12 kez yeni dedi. 12 kez. Bu tesadüf olamaz. Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa yürüyüşümüz yeni, siyasetimiz yeni. Ev kadınlarının yeni partisini, gençlerin yeni partisini, emeklilerin yeni partisini, emekçilerin yeni partisini, gençlerin ve ailelerinin yeni partisini, yeni bir siyaseti müjdeliyoruz. Abi yeni partiyi kurmamış mı?
4: Evet. Zihnen kurmuş.
2: Ama böyle bir parti ismi
1: kurmuş
2: var.
1: Kurmuş mu kurmamış?
2: Yeni zihninde parti kurmuş. Parti var.
1: Ya nasıl zihninde kurmuş?
4: Pratikte gidip dilekçe
1: alternatif
4: lazım.
1: İl başkanlıkları diyorsunuz ya.
4: Tamam.
1: İşte alternatif onlar değil abi. Alternatif paralel değil. Yeni partinin il başkanlıklarıymış.
4: Sonuç ne yazık ki oraya varır. Ya iki seçenek var. Ya yeni parti kuracak ya da kurulu bir partiyi devralma yöntemiyle. Hani şirket
1: peki bu
4: devralma
1: yeni,
4: var ya.
1: Yeni parti diyelim. Bu kadar yeni dediğine göre. YP.
4: YP olabilir.
1: Yani yeniden Refah Partisi
2: abi
1: var.
2: Abi öyle bir parti var.
1: YRP var.
4: Var değil mi yeni?
2: Var yeni parti diye parti var ya.
1: Var mı?
2: Var tabii ya.
1: O zaman anlaştı. O parti kimin?
2: Bakalım
1: ya abi. Böyle bir sürü de parti var ekim.
4: Aynen. Türkiye bakalım. Biraz parti...
1: Kimin?
4: Tarlası gibi.
1: Turgut Özal'ın kardeşinin. Ha, Korkut Özal'ın partisi mi?
4: Korkut Bey'in.
1: Ya Turgut Özal'ın
2: kardeşi. Şu anki genel başkanı Yeni Türkiye Partisi.
1: Yeni Türkiye Partisi. Kim şu anda? Ertuğrul Akar var mı orada? Başkanı kim, genel başkanı?
2: Yeni Türkiye Partisi bu.
1: Ya Yeni Türkiye
2: bir de
1: Partisi
2: Yenilik
1: var.
2: Partisi var.
1: Ben şey, Yeni Parti diye bir parti
2: yeni parti yokmuş.
3: Yeni Parti yok.
2: Yeni Parti yokmuş. Ya Yenilik var.
1: Özgür Özel.
2: Bir de Yeni Türkiye.
5: Yeni Parti.
1: Yeni Parti adı nasıl?
4: Heyecan yaratabilir.
1: Yeni Parti.
4: Evet yani. Kolay akla geliyor hemen. Yeni Parti, Yeni Parti.
3: Yeni Parti Yusuf Bozkurt Özal kurmuş 1993 yılında.
4: Açık
3: 7 Ekim 1993 yılında Bozkurt Özal kurmuş. Yusuf Bozkurt Özal liderliğinde kuruldu. Kuruluş amacı işte
5: şu anda Fatih Hazretleri'nde.
3: Korkut Özal'ın yaptığı Demokrat Parti ile birleşti diyor.
2: Kapatmışlar.
1: O zaman Yeni Parti diye bir parti açılır. Kurulabilir.
4: Evet. Açılır.
1: Açılır. Neler açılmadı ki?
4: Ya neler olmadı bu demokrasi tarihimizde?
1: Neler açılmadı? Yiğit Yeni Parti gerçekten hani kırmızı da yazmış bizim
4: bence
1: Kerem.
4: Şöyle genç seçmende heyecan uyandırabilir. İlk kez oy kullanacak seçmende. İdeolojik olmayan, yeniliğe açık seçmende.
1: Ama şöyle mesela bir derinliği yok.
3: 1997'de kapanmış şey ama.
1: Bak şimdi şöyle.
3: 1997'de derinlik... kapanmış bu parti.
1: Yani açılabilir diyor ya.
5: Seçime giremez.
1: Açılır diyor yani.
5: Seçime girme yeterliliği yok ki.
4: Zamanında sağlayabilirlerse
1: ya 10 günde bütün Türkiye'de şeyi kurar. Nedir o il teşkilatları?
3: Öyle yok, yetişmez.
1: Öyle mi?
4: Seçimin ne zaman olacağını
1: Hasan abi diyor ki gidemez seçime diyor.
4: Şöyle yeni, yani siyasi partiler kanunu ve seçim kanununa göre seçim tarihinden bir yıl önce bütün örgütlenmesini yapması lazım. Evet. Bu 2022'de değişti. Sayın Bahçeli'nin önerisiyle
1: peki,
4: geldi.
1: Peki bir şey söyleyeceğim.
4: Anayasa...
1: Bunu yapamaz mı Özgür Özel?
4: Eğer seçim para Mehmet Uçum'un işaret ettiği tarih olan 2028'de olursa sağlayabilir.
2: Para Müftüoğlu, çoksa yapar. Para.
1: Müftüoğlu yapamaz mı bunu?
3: Bana göre yapamaz.
1: Neden?
3: Şimdi sürekli denetim altında.
1: Bir ya ne denetim altında?
3: Ya gözler Özgür Özel ve ekibinin üzerinde.
1: Evet.
3: Yani yapması için bütün kaç ilde teşkilatlanmaları gerekiyor?
4: 41 ilde, bunların ilçelerinde de %50'yi geçmeniz lazım. Yani öyle sadece 41 il başkanlığı açtım diye
1: ama
4: değil.
1: Ama burada 900, o zaman bir parantez var.
4: 986 ilçe
1: bak,
4: vardı şurada, yanılmıyorsam en az yarısından bir fazla.
1: Bak Müftüoğlu bu iş paraya dayanıyor. Bak şurada bir şey diyor bak. Şurada bir şey diyor. Bak. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa yürüyüşümüz yeni.

0: siyasetimiz yeni. Yani bu partinin
1: ya şu yeni siyasetin ya yeni siyasetin bir kırıntısını parti. Bize gösterin Allah aşkına Murat ya. Hangi ya, söylem, hangi eylem, ne, ne yeni ne ya Allah aşkına
0: biz daha
1: ya.
0: Şimdi parti kuruluyor mu kurulmuyor mu onu anlamaya çalışıyoruz ya.
1: Yani ama neyle kuracağız?
0: Nedir onu bilmiyorum. Adam burada bir konuşmasında 12 tamam, kez ben, yeni demiş. Ben Özgür, biz daha oradayız.
1: Ben Özgür Özel'e soruyorum vatandaş olarak. Diyorum ki sen neyle parti kuruyorsun? Geçtin parayı. Yeni fikir diyorsun yeni yeni. Ya senin neyin yeni? Kardeşim sen hangi söylemi ortaya koymuşsun? Hangi projeksiyonu Türk milletinin önüne koymuşsun? Neyin yeni
0: mesela
1: senin ya?
0: Mesela senin söylediklerinin tam
1: bana
0: aksini
1: bir şey
0: söyleyerek.
1: Ama bir şey
0: aksini
1: ya bir ara şey sorusu vardı ya. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı 3 projeyi söyleyin böyle tavşan gibi herkes bakıyordu kekeleme oluyordu evet. Ya. Ben de şimdi soruyorum ya Özgür Özel'in evet. Özgür Özel'in Türk milleti bırakın Türk milletini CHP seçmeni tarafından sevilmesini sağlayacak bir tane yeni söylemini söyleyin
0: Aytunç,
1: diyorum ya.
0: Aytunç bir tane yeni söylemi tane yok mu ya. Özgür Özel'in?
1: Dış politika, iç politika, Aytunç güvenlik Erkin, bir şey söyleyin
0: bir tane
1: bana
0: yeni
1: ya.
0: Söylemi yok mu?
1: Abi bırakın bu pazarlama işlerini. Özgür Özel ne zaman genel başkanlık yaptı? Ne söyledi? Bizi neyle ikna edecek? Ekrem İmamoğlu ve Silivri dışında ne söyledi ya bu adam?
2: Ben bugün dinledim.
0: Bir, ya bir cevap versin adam. Bir cevap versin.
3: %80'in
0: pazarlamacı da yaptın. Bir cevap versin adam.
3: %80'in yoksul ve fakir olduğu, %20'nin yönettiği bir sistemle bu iş olmaz dedi. Bunu terse çevirdi.
1: Ne zaman dedi ya?
3: Dün daha bugün dedi.
1: Ne zaman dedi?
2: Bugün dedi daha ya. Vergi konusunda çok önemli
3: bugün
2: cümleler
3: dedi.
2: Kurdu. Ben
3: bir, ya Allah vergi aşkına. Vergi dağılımını Allah düzelteceğiz dedi. Şey. İki.
0: Ama söylesin
3: bak,
0: de
3: vergi dağılımını düzelteceğiz
0: ama
3: dedi. Vergi dağılımı düzelecek
2: bak,
3: dedi.
2: Bak ben dinledim vergi.
3: Tarımda çiftçiye çok ciddi bir şekilde destek verilecek dedi. 3. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programı var zaten.
2: Aynen.
3: Şimdi arkadaşların yıllardır ezberlediği,
1: Ertuğrul
3: Akar'ı tenzih ediyorum ama Aytunca arkadaşların Ergin. Ezberlediği bir sistem var.
1: Abicim.
3: Cumhuriyet Halk Partisi ne verebilir ki? Ne yapmış?
1: Benim ağzımdan ya, Cumhuriyet
3: bu ülkeyi
1: Halk
3: kurmuş,
1: ya.
3: Bu ülkenin temellerini atmış, Cumhuriyet devrimlerini yapmış bir partiden
1: Faruk
3: bahsediyoruz.
1: Bey, Faruk Bey.
3: Bu şimdi partinin
1: bak,
3: programı yok demek.
1: Bak.
3: Bu tam partinin
1: bir,
3: programı yok demek aklımızda alay etmek demektir.
1: Karşı
3: bu partinin var. Programı var.
1: Bir şey
3: bu parti kendini iyi anlatamaması ayrı
1: ya
3: bir şeydir.
1: Parti
3: bu partinin programı var,
1: var
3: demek ayrı bir şeydir. İki,
1: parti
3: Özgür Özel
1: bak,
3: 31 Mart 2024'te Kılıçdaroğlu'nun yarattığı iklim üzerinden 31
1: bak,
3: Mart 2024'te %38 almıştır. Bak %38 almıştır.
1: Olumlu tek
3: Erdoğan'ı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 3 kere yenmiştir.
1: Tek
3: bak bunları unutmayın.
2: Mersin'de %60, Ankara'da %60,
3: Mersin'de %38'i sadece belediyeler
1: Aytunç
3: üzerinden
1: Erkin.
3: Okumayın. Genel seçim üzerinden
1: Aytunç
3: okuyun.
1: Erkin.
3: Belediye meclis üyelerinde %38 almıştır.
1: Aytunç
3: bu unutmayın.
1: Kaçma.
3: Ben ne
1: ben
3: kaçıyorum
1: Cumhuriyet
3: buradayım.
1: Halk Partisi ile ilgili bir şey sormadım. Ben Özgür Özel'in tek kelimesini konuştum.
3: Özgür Özel'in
1: sen aynı
3: konuşması.
1: Özgür Özel gibi altı okun arkasına saklanıp politikayı seçiyorsun. Evet,
3: programı o.
1: Hayır.
3: Programı o.
1: Yeni parti kuracak onu soruyorum.
3: Yeni parti programı da şu.
1: Onu soruyorum.
3: İptal edilen 2024 tüzüğü ve parti programını alacaklar yeni partiye kuracaklar.
1: Yani CHP'den
3: biliyorum
1: devam.
3: Bunu.
1: CHP'den devam.
0: Biliyor musun?
3: Evet bilerek
0: bilgi.
3: Söylüyorum. Bilgi bu.
0: Var diyor.
1: Tamam,
3: ya 2024
1: bak,
3: programını alacaklar, yeni parti diyecekler.
1: Ya onda da kopya çekiyorlar işte, onu söylüyorum.
3: Ya kendileri hazırlamış parti programını.
1: Abi özgünlük yok.
0: Ya adam kendi hazırlamış diyor.
3: Ya kendileri hazırladı, genişlettiler programı.
1: Ya o hazırladı dedikleri
3: Allah
1: de.
3: Allah.
1: Ekrem İmamoğlu'nun yurt dışı bağlantılı, az önce Üstad söyledi.
2: Reform enstitüsü
1: dedi, yurt dışı bağlantılı, şimdi konuştum.
3: Ya reform enstitüsü neoliberalizme karşı çıkmıyor.
1: Bir teşkilatlanmadan
3: reform
1: bahsediyor.
3: Neoliberalizme karşı
0: yani
3: çıkmıyor.
0: Ne,
3: bak burada
0: söyle.
3: Ayrılık,
1: doğru
3: biraz önce
1: yani bu.
3: İlk bölümde yaptığımız konuşmadaki fikirsel ve düşünsel
1: ya,
3: ayrılık dediğimiz şeyde
1: Özgür
3: Ekrem Bey'in o ekibindeki kadroyla Özgür Bey'in.
1: Bir şey söyleyin ya.
3: Ya
1: hiçbir şey yok.
3: Ertuğrul'dan bilgi vereyim, içeriden bilgi vereyim. Sen dışarıdan gazete okuyorsun şu anda.
1: Tüzüğünü kopyalayacak, parti programını kopyalayacak, ben liderim diye gezecek ya. Ben de o zaman kopyalayayım, el alayım.
3: Olmaz mı? Ya sen de kopyala çık sokağa.
1: Vallahi öyle olacak ya. Ben ondan çok oy alırım ya. Vallahi
3: çık o zaman seçimde.
1: Gelsin beraber konuşalım. Ben ondan çok oy almasam ben de bir şey bilmiyorum ya.
3: Sen gir o zaman.
4: Ben alacağım.
2: Ertuğrul Akar.
1: Vallahi diyorum ya.
2: Bunu inanarak mı söylüyorsun?
1: Vallahi billahi inanıyorum ya.
3: Tamam sen inan.
1: Ya bu kadar pazarlanacak bir adam değil Allah'ını severseniz ya. Yapmayın şunu ya. Evet. Sanki biz şey Özgür Özel yeni kapılar açıldı. Özgür Özel yeni dedi. Müneccim olmuş biz onu okuyoruz ya. Okunacak evet. Birisi değil. Büyütmeyin bu kadar ya. Cumhuriyet şimdi, Halk Partisi'nin 100 yıllık kurumsal kimliğinin yanında geldiğimiz
3: ya,
1: hale bak
3: Türkiye,
1: ya. Bir kişi bir tarafa Cumhuriyet şimdi, Halk

0: Türk,
1: Türk,
0: Türk
1: ekonomisi.
0: Böyle olur mu ya?
1: Türk ekonomisi bundan daha kötü yönetilemez zaten.
0: Ah, ne tamam alakası
1: bu
0: var
1: kadar
0: şimdi?
1: Net.
0: Özgür Özel diyorum, Türk ekonomisi
1: bu kadar net.
0: Ya.
1: Bu kadar net.
2: Şimdi ilave yapmak
0: Geziciye
2: isterim.
0: Geziciye bir döneyim. Geziciye bir döneyim arkadaşlar.
2: Aytunç Bey unutuyorsunuz diyor ama şunu unutmamak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu son 12 yıl içerisinde sağ cenahla köprüleri tadilat etmeye çalıştı. Örneğin Ekmelettin İhsanoğlu'na aday göstermek gibi. Karşı karşı mahalleden
0: doğru.
2: Nasıl oy alabilirim diye çalıştı. Bunu yaparken de çok ciddi paradigmalar oluşturdu. Mesela helalleşmek gibi. Birçok farklı kavramlarla 2019'da baktığımız zaman İstanbul'u da Ankara'yı da belirleyen isim. 11 tane büyük şehri kazanmasında Kemal Bey etkili olmuştur. 2019'da yerel seçimlerde CHP %32 oranında oy almıştır. 2023'te CHP'nin adayı %48,5 civarında oy almıştır.
0: Gezici, 2024'te Kemal Bey başarılı mı?
2: Başarılı. 2024'e geldiğimizde de Özgür Özel bu rakamı 32'den almıştır. %37'ye çıkarmıştır. Şimdi
0: nasıl başarılı? Mevcutu... Bir saniye. Bir dakika. Soru cevap yapalım böyle.
2: Bir anda
0: mesela bakın, Kemal Bey ben Türk siyasetinde son 25 senede yani Recep Tayyip Erdoğan dışında böyle seçim başarısını alıp götüren birini görmedim. Hı hı. Yani şimdi ortada hani yereli geneli fark etmiyor 25 senedir. Diyeceksin ki şöyle oldu böyle oldu. Ya nasıl oldu oldu.
1: Yeni parti değil
0: seçmene sadece. Seçime yakın işte çeşitli paketler anlatayım. Açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlar meselesini çözdü. Dönem dış siyaseti önemli bir argüman olarak getirdi. Milletin önüne koydu.
3: Ama
0: dedi
3: iniş çıkışları
0: ki,
3: da oldu.
0: Bir saniye biz olmazsak memleket harap olur dedi. Halk inandı. Bak 25 senedir 2002'den bu yana aralıksız seçim kazanıyor. AK Parti bir kere tek başına iktidar olamadı. Davutoğlu başbakandı. Hı hı. Sonra seçim yenilendi. İşte orada da tekrar seçim aldı falan. Şimdi mesela aynı şeyi o Sözcü TV'de gazeteci arkadaşlarla Kemal Bey programda aynı şeyi tartıştılar.
2: Evet.
0: Şimdi orada dediler ki yani 13 seçimdir seçim alamıyorsunuz. Kemal Bey de dedi ki hangi 13 seçim bana sayın dedi. İşte referandumları seçim saymadı falan. Onlar seçim değil dedi. Hı hı. Şimdi Kemal Bey başarılıdır değildir. Burası Türkiye. Birinci olamazsan ikinciyi başarısız kabul ediyorlar. Yani Galatasaray 4 senedir şampiyon oluyor. Aytunç Fenerbahçeli bak Aziz Yıldırım'ı getirdiler. Dediler ki kardeşim ikinci oluyoruz ama başarısızız dediler. Bak Aziz Yıldırım'ı getirdiler. Şimdi soru şu.
2: Başarı şu.
0: Kemal Bey bak CHP'liler adına değil. Türkiye'yi anlaşır. Türkiye anlasın diye soruyorum.
2: Anlaşılır değil.
0: Kemal Bey Türkiye'de hangi seçimden birinci çıktı?
2: Şu an ki seçmenin Türkiye'de sandığa gidip oy kullanacak seçmenin %77'si AK Parti'ye oy vermiş. Bir seçmenden bahsediyorum.
0: İşte
2: Türkiye'de,
0: onu söylüyorum.
2: Bakın Türkiye'de her 100 seçmenden 77'si AK Parti'ye oy vermiş.
0: Doğru.
2: Türkiye'de her 100 seçmenden 52'si Milliyetçi Hareket Partisi'ne MHP'ye oy vermiş.
0: Doğru.
2: Türkiye cenahının Türkiye'deki seçmenin %64'ü ben sağ cenahta yer alıyorum diyor. Böyle bir atmosferde Kemal Bey 12-14 yıl boyunca sağ cenahla köprüleri tadilat ederek muhalefetin lideri durumuna gelmiş bir durumda.
0: Başarılıdır.
2: %48,5'da oy almıştır. Toplumsal barışı sağlamıştır. Türklerle
0: toplumsal barışımız bizim hep vardı yani.
2: Bu tartışmalı.
0: Toplumunda o olmadı.
4: Sarmalıyla
0: bir sıkıntı olmadı. Bir saniye gezici bir saniye. Bir dakika. Sen devam edeceksin. Devam edeceksin. Ertuğrul Akar.
3: Evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu başarılı mıdır?
3: Ya şimdi.
0: Şimdi yeni partiyi konuşuyoruz. Yiğit biraz yoruyorum seni kusura bak.
3: Estağfurullah.
0: Başarılı mıdır Kemal Kılıçdaroğlu?
3: Siyaseten seçim kazanmayan siyasetçi başarısızdır kardeşim. 2 kere 2 4. Tamam mı? Bu bir. İkincisi...
0: O zaman CHP'lilere hak vermen lazım. Özgür Özel'e 2 saattir diyorsun mesela. Şudur budur diyorsun.
3: Tamam.
0: O da onu söyledi işte.
3: Tamam.
0: Senin söylediğini söyledi.
3: Bak ben şuna itiraz ediyorum.
0: Neye itiraz ediyorsun?
3: Yeni bir söylemi olmayan.
0: Evet.
3: Sayın Kılıçdaroğlu'na şikayet ediyorsun ya. Sayın Kılıçdaroğlu'nun üstüne %1 bile bir şey koyamayan birisinin tercih edilmesine ben itiraz edip ve şaşırıyorum. Yani... Sayın Kılıçdaroğlu hiç olmasa bir politika ortaya koydu. Yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu dediğin zaman bir anlayış, bir duruş akla geliyor. Tamam mı? Özgür Özel deyince ne aklına geliyor senin?
0: O zaman bırak kalsın CHP'nin başında.

0: Ama mesela buna delege, sen
1: CHP'li değilsin değil
0: ben
1: mi?
0: Ben değilim evet.
1: CHP'li değilsin.
0: Tamam.
1: Ben CHP'li, mesela ben de CHP'li değilim. Ya o zaman bu kalsın CHP'nin başında.
0: Kim? Sayın Kılıçdaroğlu mu?
1: Yok şey hani Özgür Özel, başarısız,
0: ama mesele,
1: başarısız yani.
0: O, bakın meseleyi
1: CHP'li
0: anlayamıyoruz.
1: Hayır ister.
0: Bakın mesele Cumhuriyet Halk Partili delegelerin yargıya başvurması ve haklarının yenildiğini düşünmeleri ya. Bunu bu şekilde göz ardı edip o zaman bu adam kalsın diyemiyorsunuz. Hakkını arayan da CHP'li burada. Bunu anlatamıyoruz biz.
2: Ertuğrul gitsin demedi ki.
0: Evet devam, ya bunu isteyen CHP'li ya.
1: Murat Gezici tamam. Hasan abi bir şey
3: şimdi,
1: soracağız. Murat Gezici tamamla.
3: Bakın Özgür Özel başarılıysa kendisi. Baktığımız zaman Sayın Erdoğan'la yan yana gelip bir çay içmek kariyerinin en üst seviyesi olarak görmüştü. Hatırlayalım geçmişte normalleşme paradigmasının ortaya atılması. Sayın Erdoğan'ı Cumhuriyet Halk Partisi'nde ağırlaması. Mecliste Sayın Erdoğan'ı görünce ayağa kalkıp önünü iliklemesi.
1: Ya bunlar
3: buna
1: kötü
3: benzer,
1: şeyler değil ki. Bunlar
3: benzer
1: iyi
3: baktığımız
1: ya.
3: Zaman
1: ya ülkenin sayabilecek, görünce ayağa kalkarsın,
3: sayabilecek çok sayıda AK Parti AK Parti bürokratlarıyla arka kapı diplomasisini yürüten birçok kavramlarla aslında AK Parti ile görüşen bir lider olarak toplumun hafızasında yer alıyor.
1: Özgür Özel mi?
3: Özgür Özel.
1: Az önce sen Kemal Kılıçdaroğlu bunları yaptı ve toplumsal barışı sağladı demedin mi?
2: Ama şimdi, lider peşinde
3: bakın,
2: koşmadı
3: burada
2: Kemal.
3: Farklı bir şeyden bahsediyoruz.
1: Yani Özgür Özel Erdoğan'ın peşinden mi koştu?
2: Koştu.
3: Sayın Erdoğan'la yan
2: koştu.
3: Yana gelmek onun koştu. Kariyerinin en üst seviyesi olarak bunu kamuoyuna
1: gösterdi. Yani Cumhurbaşkanı'yla görüşmek suç mudur?
3: Partiye üye yapacağı zaman yanlış. Partiye üye yapacağı zaman birini MİT'e sorup AK Parti'ye sorarak parti üye yapacağını ifade eden bir liderden bahsediyoruz.
4: Öbür tarafta da
5: şimdi MİT'e sormaktan AK Parti'ye sormak ne alakalı?
4: Bir yandan da laf söyleyen bir lider var hani Kemal Bey
3: zıt
1: gibi.
3: Tabii.
1: O da öyle diyor. Öyle değil mi?
3: Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da AK Parti ile yan yana getirmeye çalışan bir Özgür Özel'den bahsediyoruz. Hı hı. Bir yandan kendisi bunları yapmıştır, bir yandan farklı. Bir de bir şu ekrana verdiğimizde bakın bu tabloyu gördüğümüzde
1: ilgili, bu partiyle ilgili bir şey söyle bize.
3: İkinci en fazla söylenen kelime nedir? Yeniden sonra baktığımız zaman
1: evet.
3: Yürüyüş.
1: Ha, iki anda da var.
3: Partinin eğer ki ben Özgür Özel'in bir direniş gösterdiğini görüyorum. Evet. Silivri'ye karşı bir direniş gösteriyor. Yani bir
1: kime karşı?
3: Silivri'ye karşı yani Ekrem İmamoğlu'na karşı bir direniş gösteriyor. Üstelik, yeni bir siyasi parti
1: şey söylüyor.
3: Yeni bir siyasi parti kurmak istemiyor.
5: Ben
3: Cumhuriyet
5: direniş
3: Halk
5: gösterdiğini
3: Partisi...
5: söylemedim.
1: Söyledin ya dedin ya.
5: Direniş gösteriyor demedim ki.
1: Hayır dedin ki oradan kendi özgürlüğüne gidiyor dedim.
5: Hayır biraz daha özgür hareket ediyor dedim.
1: Aynı
5: yani,
1: şey.
5: Hayır direniş ayrı bir şeydir. Direniş dediğiniz zaman bir restleşme vardır. Başkaldırı vardır. Ben başkaldırdığını söylemiyorum ki.
2: Fikri ayrılıkları
5: yok İmamoğlu'nun
2: evet.
5: Özgür Özel üzerinde çok baskı kurmadığını, daha özgür hareket ettiğini düşünüyorum dedim. Yoksa Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel arasında büyük bir ayrışma var, çatışma var. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu res çekti diye bir ifadem yok.
1: Yeni parti kurulsa iş yapar mı? Tam halk tabiriyle soruyorum.
5: Yani ya genel olarak Türkiye şartlarında iş yapmaz.
1: Neden?
5: Ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi bir yara açar.
1: Yani bu yeni parti diyelim, yeni parti diye kuruldu. Özgür Özel ekibi mi daha çok oy alır? Kemal Kılıçdaroğlu CHP mi daha çok oy alır?
5: Bana göre bugünkü şartlarda tabii ki Özgür Özel alır ama zamana yayıldıktan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelasının özgür ağırlığı var. Büyük bir çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalır diye düşünüyorum.
1: Hasan abi yeni parti Türkiye'de biraz çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin total oyu 25-30 arası. Türkiye solu da bütün ahali, bütün millet %30-35 belki en fazla 40 olur olmaz.
4: CHP'yi solun içerisinde...
1: Yok yok şöyle diyorum yani sol hani, sol şeyi çiziyorum.
4: Ortanın
1: sol. Ama Türkiye'nin sağı %60-65 oranında bir bant var. Mesela sağda bir parti bölünse de çok fazla fark etmiyor. Çünkü seçmen havuzu geniş.
3: Yani iki parti de çıkabiliyor. Gidiyor ama.
1: CHP böyle bir bölünmeyi zaten total sol seçmenin azlığı dolayısıyla daha fazla hissetmez mi? Böyle bir parti Türkiye'de siyasette iş yapabilir mi?
4: Şöyle, bunu CHP'liler söylüyor, ben söylemiyorum. Bölünseler de Cumhurbaşkanlığı seçiminde beraber ortak adayı çıkartırlar diyor. Barış arkadaş mesela onlardan bir tanesi. Aytunç da aynı şeyi söylemiş.

0: demişti bir yayında, hatırlıyorum.
1: Doğru doğru.
0: Şimdi dolayısıyla yani bölünseler kendi çıkarları için bölünmüş oluyorlar. Ama bir cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ortak adayı desteklemek gibi bir...
2: Cumhur İttifakı'na karşı.
0: Gibi böyle bir şey oluyor. Fakat şöyle bir şey, hani hep geçmişten dem vurarak hatırlamaya çalışıyoruz. Türkiye'de siyasi partilerin tutması meselesi çok çok böyle tartışılmalı bir mevzu.
2: Doğru.
0: Neyi kastediyorum? İsmail Cem bir gün çıkıp dün de kalmıştır cancağızım, bugün yeni bir şey söylemek lazım dedi. Ecevit'e karşı bayrak açtı.
1: Yeni
0: o da bir yeni bir parti neydi o?
1: Yeni
0: parti.
1: Türkiye Partisi.
3: Yeni Türkiye, Türkiye.
1: Yeni Türkiye Partisi.
0: Yeni Türkiye Partisi. Üçlü Troika. Yani İsmail Cem. Yani
2: çok azaldı.
0: İsmail Cem.
1: Hüsamettin Özkan.
2: Doğru.
1: Kemal Derviş.
0: Ve Kemal Derviş'in yola çıktığı bir şey. Sonra Kemal Derviş de onlara bir kazık attı ve çıkıp gitti. O ayrı bir şey. CHP'den de milletvekili olmuştu. O ayrı bir şey. Fakat yok. Tutmadı. Şimdi yeni bir parti demek o bir hani o öyle bir şey ki hani
2: zor.
0: Teşkilatlanmayı şunu bunu geçtik ama o söylemin bir karşılığı olması lazım. Cem Boyner'in sahibi neydi? Cem Boyner.
1: Yeni Demokrasi Hareketi.
2: Yeni Demokrasi Hareketi.
0: Yani bir Yeni Demokrasi Hareketi yani Ahmet Kekeci Allah rahmet eylesin o bile heyecanlanmıştı o zamanlar mesela. Yani ama bakın
2: öyle mi?
0: Bir tutmadı.
2: Bakın. Onu bilmiyorum.
0: Ne diyorum? Olmadı. Bak olmadı. Dolayısıyla şimdi burada evet yeni bir şeyler söyleniyor. Evet Özgür Bey.
2: Bayağı bir ve, manifesto
0: ve,
2: var burada. Ya.
0: Her seferinde söylemeye çalışıyorum. CHP'nin tabanını bir yere göç ettirmeye çalışıyorlar. Yani o parti içerisinde kalma sebepleri de bu. O paralel il başkanlığı falan örgütlenme yapılanması da bunun göstergesi. Yani CHP tabanını bir yere sadece tabanı değiştirerek, isim değiştirerek işte CHP burada, yeni CHP anlayışı burada diyen bir şey yapmak istiyorlar.
2: Anladım.
0: Fakat işte bu hani evdeki hesap çarşıya uymuyor. Bunun örnekleri çok fazla. İki tane bence başarı hikayesi var. Üç tane değil. İki tane. Biri CHP'den ayrılan Demokrat Parti'nin başarı hikayesi.
2: Menderes.
0: İkincisi Erdoğan'ın Refah Partisi'nin ayrıldıktan sonraki süreci.
2: İşte CHP'den ayrılan DSP'nin iktidarı.
0: Ama şöyle CHP'den ayrılıp da DSP iktidar olmadı.
4: Kapanmıştı.
0: DSP sonrasında iktidar oldu. Sonrasında.
4: CHP ayrılan parça.
0: Yani hemen o başarı gelmedi.
2: Ya bir Demokrat Parti, bir AK Parti
0: AK
2: diyorsun.
0: AK Parti var. Anladım. Dolayısıyla bu hani o süreçler böyle hani ben parti kurdum.
2: Olmuyor diyorsun.
0: Olmuyor.
2: Peki. Yiğit Acar bir şey diyeceğim.
4: Tabii.
2: Bak bu kadar şeyi konuştuk. Belki değerli katılımcılar, dostlarımız kimsenin aklına gelmedi ya da...
1: Farukçu bilgiyi vereyim. Partinin adı yeni değilmiş.
2: Neymiş?
1: Değil. Daha
2: sonra Allah aşkına söyle kurtar.
4: Ya söylerler mi?
2: Partinin adı. Kulağıma söyle.
0: YYP. Yeniden Yürüyüş Partisi.
2: Gerçekten biliyor musun? Dur.
4: Gerçekten.
0: Aha duyuldu.
2: Bir daha.
0: Mikrofon.
2: Öyle mi?
4: Ne? Söyle aramızda.
2: Ya olur mu?
0: Duyuldu. Adam,
2: kulağıma söyledi yani.
1: Öyle dedin kulağıma söyledi dedim. Ben yani de açıktan söylemiyorum.
2: Kulağıma söyledi adam yani. Kulağıma söyledi.
1: Herkes bir isim söylüyor. Ben de
0: kulağıma
1: söylüyorum.
0: Kulağıma söyle ama ben yayınlarım.
1: Yok.
3: Benim kulağıma niye söylemedi?
2: Bu kesin mi?
1: Olma ihtimali yüksek evet.
2: Şimdi zaman karışır ama ikisi.
4: Yılan haberi.
2: Ha?
3: Yeni CHP.
2: Bir dakika.
3: Yeni CHP
2: dur. Onun şeyi ne? Amblemi ne?
1: Bilmiyorum. Tartışıyorlardı.
0: Hayır. Orada altı yok. Yeni parti yok,
1: değil. Yürüyüş değil. Yeni değil.
4: Yok yok. Beş. Birini mora boyamış da beşe düşeceğiz dedi ya.
2: Ya bir dakika.
1: Ya bir şey söyleyeceğim.
3: Söylenen şey.
1: Efendim? Bu tartışmalara başka bir şey.
2: Hayır yeni değil Kerem.
0: Cumhuriyetçi Halk Partisi dedi burada.
2: Kerem gazeteci, editör. Bak değil işte. Değil. Gerçek gazeteci Aytunç.
3: En yetkili ağızlardan biri.
2: Kulağıma benim kulağıma söyledi.
4: Kaynağından izin almamıştır ya.
1: Ya söylemedim, orada da söylemedim.
2: Aytunç kulağıma söylediği için söyleyemiyorum.
1: Neyse o tartışılıyor bu hala. Tartışıldığı için. Kesin değil.
2: Ama bence çok mantıklı.
0: Niye biz bu kadar uğraşıyoruz?
4: Konuşuyoruz.
2: Söylediği, benim kulağıma söylediği muhtemelen.
0: Niye paralel bir yapı kurmaya çalışıyor?
1: Şimdi şöyle bir durum var.
2: Bak burada da kuruyoruz ya.
3: Burada da paralel bir yayın yapıyorlar.
1: Hasan Öztürk şifreyi verdi. Bak şifreyi verdi biraz önce.
2: Ne dedi?
1: Yenilikçiler ve gelenekçiler.
4: Evet.
1: Tamam mı? Bu şifre budur.
4: Doğru.
2: Yenilikçiler ve gelenekçiler.
0: Değişimcilerle.
1: Abi, işte değişim.
4: Yeni Cumhuriyet Halk Partisi mu? Yeni Cumhuriyet Partisi.
1: Misyon olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir devamı olarak devam edecekler.
4: Yeni Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Ana omurga olarak hani bir şekillenme.
0: Hangi gömleği
2: kalacak?
1: Yeni üçün partisiyiz. Tamam. Ama Türkiye İttifakı'nı kurmaya çalışacaklar. Parti içinde.
3: Türkiye Partisi olmaz. Yasak isim.
1: Yok yok. Türkiye İttifakı'nı kuracaklar.
4: Türkiye İttifakı
1: 31 Mart'ta yaptıkları şeyi,
2: Türkiye
1: modeli
2: İttifakı.
1: Uygulamaya çalışacaklar. Yani İyi Partililerden

0: Değil mi? HDP'lilerden de, AKP'lilerden de herkesten oy almak. 1977 seçimlerinde.
1: Yine MHP'ye dokundular. Hadi bakalım.
2: Aytunç çok beklersin. Aytunç. Neyi? Çok beklersin.
0: Ya beklerim ben.
3: Aytunç bir şey daha
0: benim
3: soracağım.
0: Beklerim.
3: Daha başka zaten.
2: Daha yaşın genç. Çok beklersin.
3: Sen bana bu bilgiyi verdin ya. Onun için biraz daha seninle konuşacağım.
0: Yok yok. 1977 seçimlerinde. Ecevit.
3: Boş ver 78'i.
0: Ya olur mu? Boş ver olur mu ya? Ecevit denilen bir model var.
3: Ya bir dinlesene.
0: %41 yoktu, 3 aldı.
3: Ha onu biliyorum.
0: Demiş de parti, Ecevit şapkasında giydi parti, yani. Bak Cumhuriyet Halk Partisi'ni illa sağla bütünleşelim, sağa atalım, sola atalım. Öyle bir şey
3: gerek
0: yok.
3: Ya o değil ya. Başka şimdi bir şey diyor.
0: Şimdi şey doğru, bak, Murat Gezici'nin şey tespiti doğru. Sana. Bir dakika, bir de onu söyleyeyim ben, onu da söyleyeyim. Kemal Bey partiyi bir yere oturtturdu. Bu doğru. Burada hiç sıkıntı yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi öz değerlerinden uzaklaştırarak oturttu bir kere. Eğer onu tartışacaksak Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağa doğru kaydırdığını, neoliberal politikaları savunması.
3: Ya CHP ya, o zaman %20'de kalıyordu ya. Ya. O cam çerçeve mi çatı mı ne, onu neyle kırdı CHP? Sağ açılarak.
0: Ecevit %41'i alırken neyle aldı?
3: Aynı şeyi
4: yaptı. Yıllar geçti. Ecevit, halkçı, Türk politikası değişti.
0: Halkçılık. Senin bak, sağ sol diye ayırmak. Türkler. Sağa yatmakla değil bu iş.
1: Halka inmek.
0: Burjuva, bugün Nizip'e gidiyor.
1: İşçi halkı.
0: Orada gidiyor köylülerle beraber oturuyor. Orada çayını içiyor. Tamam onlarla geliyorum gidiyorum diyor. Türkçesi bak bunların hepsi lider diyorlar ya.
3: Kim diyordu?
0: Liderlik vasfı var.
3: Kemal Tahir mi diyordu? Türkiye'de iyi solcu olmak için biraz da sağcı olmak lazım. Yani o söylediğin şeylerin hepsi hani halkçı, halk Anadolu işte halk.
0: Ya tamam hani, ya niye hani, bunu sağa
3: ya
0: doğru?
3: Ya şunun için diyorum, şunu diyorum ya. Demi
0: ya niye yakın konuşuyorsun?
3: Demi konuşalım.
0: Bak şimdi bir şey diyeceğim.
2: Tepende duruyor bak tepende.
0: Bak şimdi.
2: Tepende duruyor.
0: O zaman şöyle şuraya geçti ben yanımda böyle şey oldu.
3: Demi konuşalım. Demi.
0: Adamın içine baskı
2: koyuyor. Üstüne sonra, üstüne gir.
0: Bir dakika.
2: Üstüne
0: bir dakika. NATO zirvesinden sonra Türkiye'de bana terör Türkiye süreci, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni gelişmeler yaşanacak.
3: Tamam.
0: Çerçeve yasağı vesaire. Ve burada
3: gelecek haftadan sonra
0: süreç hızlanacak.
2: Peki bu NATO gelmeden niye tartışmalar, bir takım çatışmalar yaşanıyor
0: Türkiye'de? Ben bilmiyorum onu, siz bilirsiniz onu kendi içinizde.
3: NATO'cu sizsiniz mi demek istiyor, ne diyor?
0: Nereden bileyim ben onu, ne tartışması yaşanıyor?
4: Biz NATO'ya karşıyız Mehmet abi, biz NATO'ya karşıyız.
3: Yok ben değilim ya, niye NATO'ya karşı oluyor?
4: İkisi
2: NATO'ya karşı.
3: Ben değilim.
2: Bir dakika, ikisi de solcu.
1: Hayır, bir de aydınlıkçılar.
2: Birisi Özgür Özelci, yenilikçi, halkçı.
0: Hayır, ben öyle bir şey değilim.
2: Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Ben durum tespiti yapıyorum. Ya ben şimdi, Özgür Özelci değilim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne
3: hayatım önce oy verdim. Şurada az bir zaman kal. Bir dakika.
1: Hadi Aytunç Erkin'e bir şey sormak istiyorum.
3: Bir dakika.
1: Halkçılıktan dem vuruyor ya. Bir dakika ya, bir şey soracağım.
0: Ben ama bir şey anlatıyorum.
1: Genel merkez Cem evine döndü diyenlere cevabı var mı? Peki Aytunç Erkin'e bir şey soruyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerinden uzaklaştırdı ya. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun inancından ötürü onu yüklenenler, böyle hor görenlere karşı halkçı olarak cevabı var mı? Olmuş mu bu zaman?
0: Ya olur mu? Kemal Bey'in hakkını en çok biz savunur. Ben savunurum. Ben Kemal Bey benim dostumdur ayrıca.
3: Ben her zaman
0: kendisiyle konuşan biriyim ben. Tabii. Ben saygım da sonsuzdur. Tabii. Hiç öyle bir şey yok.
3: Benim yani de öyledir.
0: Hiç öyle bir şey yok.
1: Peki bunu yapan ekip kim?
0: Bak Cem evinde siyaset olmaz. Camide bugün siyaset olmaz.
1: Bunları niye sordun?
0: Bunlar buralarda siyaset olmaz. Slogan atılmaz.
4: Suçlanan siyasiler bugün bunu yapıyor.
0: Anıtkabir'de slogan atılmaz. Bak kim atıyorsa. Kim atıyorsa.
4: Yolsuzlukla suçlanan siyasiler bugün Kemal Bey'e bu linç.
1: Bence bunlara sahip çıkanlar düşünsünler.
2: Sözünü
0: tamamlayayım dur bir.
2: Tamamla.
0: NATO zirvesinden sonraki süreç hızlanacak. Türkiye'de terörsüz Türkiye süreci hızlanacak. Burada evet. Çerçeve yasağı yasa vesaire. Şimdi burada DEM içinde de sonuçta DEM'in kendi...
3: Ben DEM'in yeni parti Özgür Özel, DEM'in, CHP DEM'i, nerede DEM'in, yer aldığını sormaya
0: DEM'i şöyle çalışıyorum. Ayırmak sağ lazım. Bak, DEM'i yani. Bir Öcalancılık. Öcalan çizgisi, bir Demirtaş çizgisi olarak doğru. İkiye ayırmak gerekiyor.
3: Doğru.
0: Bunun adını çok koyalım. Doğru. Birincisi o. İkincisi, içeride bak. Türk siyaseti içinde Demirtaş mı etkili, Öcalan mı etkili, buna bakmak lazım. Demirtaş. Adını koyalım.
1: %100.
0: Demirtaş en son yazdığı yazıda mutlak butlancıları eleştirdi, Erdoğan'ı eleştirdi. Özgür Özel Diyarbakır'a gittiğinde selam yolladı. Selam. Şimdi burada da bir saflaşma olduğunda Demirtaş'ın bulunduğu çizgi Özgür Özel ve arkadaşlarını destekleyecektir. Bu evet. Bir gerçek.
5: Yani DEM de bölünecek.
0: DEM de burada kendi içinde bölünür ve
5: yok fiziki olarak anlamı söylemiyorum.
0: Fiziki olarak

0: de bölünebilir.
1: Yani, tabii. Bak, bu da siyasetin içindedir bu.
2: Ama bu bir realite yani.
1: Dem realite. Çünkü DEM sonuçta baktığımız zaman bütünlüklü bir yapı değil. Farklı. DEM farklı bir yapı. Yani içinde sosyalistler olan, canım, içinde
3: Kürt milliyetçileri var. Solundan gelenler var. Alevi, Kürt milliyetçileri var. Alevi
1: kesim var. Yani şimdi oyun kanadı var. Ama şöyle bir durum var Faruk Aksoy. DEM'in tabanını şu şekilde düşünmüyor.
4: Beni oradan uzaklaştırdın. Bir kalbimi kırdın ya.
1: Gel gel lütfen. Gel lütfen. Gel hemşehrim gel.
4: Daha da olsa gelmem.
3: Kulağına bir şey söyleyecek. Kulağına bir şey söyleyecek. Biz girmeyelim.
4: Kulağıma bir şey söyleyeceksen gelin.
1: Şimdi DEM tabanını da veya Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak Kılıçdaroğlu'yla destek verecek tabanı da şöyle değerlendirmemek lazım. Bu taban muhalif taban.
2: Güzel.
1: Şimdi bu tabanın gidip %50+1'lik bir seçimde ki NATO zirvesinden sonra yeni anayasa sürecinde %50+1'de tartışılır mı tartışılmaz mı, önümüzdeki süreçte bu tartışma açılır mı, onu da görebiliriz.
4: Doğru.
1: Bu da ayrı bir şey. Sayın Kılıçdaroğlu Sözcü TV yayınında da bakalım dedi, ne olacak dedi bu süreçte, bu anayasa değişikliğinde %50+1'de değişebilir'e getirdi. Evet. Bildiği olduğunu düşünüyorum ben.
4: Doğru.
1: O yüzden baktığımızda Türk siyaseti bu yaz ayında biraz daha şekillenecek. Şekillenecek. Ve bu süreçte ama DEM tarafındaki tabanla yönetimi ayırmak gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'sindeki liderliğiyle tabanı ayırmak gerekiyor. Burada %50+1 diye bir seçim olursa bu tabanların büyük bir bölümünün Erdoğan'a karşı kim aday olursa onu destekleme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
3: Ne düşünüyorsun?
1: Evet.
3: Ben de tam buna bir katkım olsun diye söylüyorum. Yok, katkım olsun diye söylüyorum.
4: Evet.
3: Bu memlekette biraz önce Faruk'un verdiği ölçü vardı ya, %40'a %60 gibi bir ölçü.
4: Ya da %35'e 65.
3: O taban DEM taban için daha çok söylüyorum. İşte o %60'a daha yakın bir kesim. Yani daha muhafazakar bir kesim. Kürtleri kastediyor tabanı.
1: Ya DEM'in, tamam, zaten DEM'in mesela tabanı, o %10 yüzde kaç DEM'in oyu mesela, HDP'nin oyu?
3: %10. Kemik bir %10.
1: Ya %10'un %3'ü 4'ü.
4: Doğru.
1: Diğer işte muhalif tarafa geçer, %5'i 6'sı Erdoğan'la hareket eder.
4: Hasan abi.
1: Böyle diyebiliriz.
4: Bir şey tabii. Murat Gezici bir şey söyleyecek misin?
5: Bu şeyi
4: bir şey
5: söylemek istedim.
4: Özür dilerim.
5: Evet. 28 kaldı. Nisan'da Özgür Özel Bey bir basın açıklaması yaptı. Dedi ki 4 Mayıs'ta seçim startı veriyorum dedi. O gün baktığımız zaman zihnimizde, hafızamızda kalan söylediği hiçbir şey yok. Ve mevcut Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideriydi o dönemde baktığımız zaman. Şimdi burada sokağa çıktılar. Sahayı gezerken milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla gezdiklerinde çok ciddi tepki aldıklarını bizzat biliyorum. Yanındaki arkadaşlar söyledi. Toplum bize tepki veriyor. Anlatamıyoruz Uşağı, anlatamıyoruz balık şeyi, Antalya'yı, Manavgat'ı anlatamıyoruz. Seçmen, bizikiler dahi tepki veriyor dedi. Şimdi bu Kemal Bey'in arınma çağrısına cevap vermeyen, kaçan bir Özgür Özel olarak toplumda böyle bir görüntü vermeye başladı. Ve bu yeni bir yürüyüş adı altında, yeni bir toparlanmanın içerisinde de bir seçmenle kendi arasında duvarları kalınlaştırmış olacak. O yüzden bu arınma çağrısına cevap vermeyen bir Özgür Özel olarak tarihe geçmiş olacak. O yüzden iktidara yürümesi, Türkiye partisi olması çok zor. Türkiye'de yeni bir siyasi partiye ihtiyaç vardı. Yaklaşık bir yıl önceki anketlere dayanarak söylüyorum. Ama bu açığı merkezdeki bir siyasi parti kapatacak gibi görünüyor. Anahtar Partisi, yani Yavuz Ağıraloğlu'nun kurduğu siyasi parti şu an %5 civarında bir oy alabiliyor.
4: Yarın öyle mi?
3: Daha fazla bir oy alabilir. Yalnız yani Özgür Özel'in kurduğu parti...
4: Yavuz Bey'le arada görüşüyorum. %5 değil, daha yüksek bir oran çıkartıyor.
3: Net.
4: Yani çok ciddi bir yerdeyiz diyor.
3: Verebilirim diyenlerle birlikte %18'lere kadar gidebilir. Ama bu
6: bir bölgesel
3: geçmişte
6: ağırlığı iyi... var mı? Bölgesel ağırlığı var mı Anadolu'ya da büyük şehirler olarak?
3: Çok ilginç. Bütün siyasi partilerden oy alıyor. Yani hem CHP'den alıyor, hem AK Parti'den, hem İYİ Parti'den de alıyor. Ve genel olarak seçmen yaş grubuna da baktığımız zaman 18 ila 38 yaş arası bir seçmenden oy alıyor. Şimdi burada ifade etmek istediğim, Türkiye'de merkezde, sağda bir siyasi partiye ihtiyaç vardı. Bu kapatılıyor. Özgür Özel'in mevcut bir siyasi partiden, yani sol CHP'den çıkan bir figür olarak sahneye çıktığında oradan yükselme ihtimalini zor görünüyor. O yüzden Özgür Özel'in belli bir oranda kalacağı

0: görülüyor. Türkiye'de gönülsüz bir seçmen var. Partisine oy vermekte tereddüt eden bir seçmen var. 2015 yılından bu yana baktığımız zaman Cumhur İttifakı'nın oy oranlarında ciddi bir azalma olmuştur. Kararsız seçmenler muhalefete oy vermeye başlamıştır. Türkiye'de merkezde bir siyasi parti kuracaksa öyle görünüyor Özgür Özel'in, ama bu yeni bir kadroyla mümkün olabilir. Mevcuttaki arkadaşlarıyla kurduğu bir parti PR yapamaz. Güven unsuru sorun oluşturur. Örneğin İmamoğlu'nun ekibiyle hareket ederse yine güven sorunu yaşar. Peki. O yüzden nasıl bir kadroyla Türkiye'yi yöneteceğini gösterecek vitrin ekibi de çok anlamlı olacaktır. Sadece Özgür Özel'in olması yetmeyecektir bu yeni siyasi partide.
1: Teşekkürler. Kerem, Cumhurbaşkanı bir şey söyledi. Hasan abi, Cumhurbaşkanı şöyle diyor. Çok kısa bir vaktimiz var, bir yorum isteyeceğim. Önemli bir mesele. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ciddi tartışmalar bugünlerde CHP'yi merkeze koyuyor. Şimdi şöyle diyor. Yorulan varsa buyursun kenara gelsin. Dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Şimdi çok açık bir şey soracağım. Tayyip Bey kime kızdı? Bir şey var yani, bunun var. Boşuna demiyor. Var. Bir şeye kızmış.
2: İki perspektif
1: belli.
2: Var. Bunu yazıya ilk döken olduğu için Abdülkadir Selvi'den nakil yapacağım. Yani ben de öyle düşünüyorum bir kısmında, ama Abdülkadir yazdığı için söylüyorum. Ondan nakile söylüyorum. Birinci perspektifi şu. Son günlerde Erdoğan sonrası tartışmalarına bir cevaptır Cumhurbaşkanı.
1: Bu nerede? AK Parti içinde mi tartışılıyor?
2: Bu herkes tartışıyor ya.
1: Yok, herkes tartışabilir. AK Parti'ye yönelik bak, diyor.
3: Ya parti içi mi, devlet içi mi?
2: Arkadaşlar, ben cümlemi tamamlayayım. Müsaade edin. Yoksa ortada kalırsa bu önemli bir çıkış çünkü.
1: Evet.
2: Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasının birinci versiyonu Abdülkadir'den naklediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası tartışmalarına noktayı koyuyor. Ben buradayım diyor. Yorulan varsa buyursun kenara gelsin diyor. Dinlensin. Ben yorulmadım, ben buradayım diyor. İşimin başındayım. Bir kere bu. Sayın Bahçeli'nin dediği vardı ya hani, Erdoğan görevinin başındadır, biz evet. de arkasındayız. Cümlesinin devamıdır bu. Yorulan varsa buyursun kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Meydanın hakkını veren kim? Erdoğan. Dolayısıyla ben buradayım diyor. O tartışmaya kapalı. İkincisi, hani bu Sakarya'daki kamptan sonra ne konuşulmaya başlandı?
1: Sapanca
2: kabinede. Kabinede değişiklik.
1: Evet. Olacak mı öyle bir şey?
2: Bekleniyor. O şeyden sonra görürüz.
1: NATO zirvesinden sonra görürüz. Deniyor.
2: Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en takıntılı olduğu, en dikkat ettiği, en fazla özen gösterdiği şeyin başında çalışmak, çalışmak, çalışmak. Şimdi ben Erdoğan muhaliflerine bile sorsanız nasıl tanımlarsınız? Ne dersiniz? Yani Erdoğan için ne dersiniz?
3: Çalışkan.
2: Çalışkan. Bakın işte en fazla en muhaliflerinden birisi
3: ömrüm,
2: yani.
3: Ömrüm ona muhalefete geçti, geçmeye devam ediyor.
2: Aynen öyle. Çalışkan.
4: Çalıştığı için mi muhalefet ediyorsun?
2: Şimdi dolayısıyla...
3: Hayır canım, başka sebeple yani, ne muhalefet ediyorsun?
2: Dolayısıyla ya ben kendi hayatımda da bir kez yani dinlenmek lazım cümlesini kurduğum zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne dinlenmesi, çalışmak lazım cümlesini kurduğunu biliyorum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci bağlamda da yorulan varsa kardeşim, yani bir bahane üreten varsa da kenara çekilmeyi bilsin, yoksa ben zaten kenara çekeceğim diyor. İkinci bağlam da budur. Bu AK Parti'nin içine dönük bir şeydir.
1: AK Parti yani içine dönük.
2: Ve kesinlikle o tartışmalara da bir göndermedir.
1: Bir cümle, bir cümle istiyorum. Bizim Sapanca'da Adapazarı'ndaki toplantıda milletvekillerinin Cumhurbaşkanı'na ulaşamamaktan dolayı şikayet ettikleri söyleniyor. Yani işte Beştepe'deki yapı, danışmanlar vesaire vesaire. Milletvekilleri bazı sorunları, meseleleri size ulaştıramıyoruz serzenişinde bulunmuşlar. Bunu ifade etmişler.
2: Ben bunu bunun tam daha tersini okudum ama.
1: Nasıl?
2: Yani Cumhurbaşkanı öğle yemeğinde, akşam yemeğinde
4: ben
2: beraberlerdi.
4: Ben birkaç şey söylemek istiyorum bu konuda.

0: haberlerdi.
1: Hayır, hayır, o değil, orada değil ya. Genelde
0: herkes,
1: yani.
0: İstediği gibi.
1: Genelde, genelde. Yani. Cumhurbaşkanının da buna, yani öyle bir şey olur mu yani? Burası meclis, meclisteki ben, vekil, ben o, halkın temsilcisi elbette bize ulaşacak. Bu yönde bilgin var mı?
0: Bak ben şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanının etrafında bir duvar var, ona ulaşmak mümkün olmuyor cümlesi bence tahammüden bir cürüme işaret eder. Yani etrafını boşaltmaya da dönük bir harekete dönüşür o zaman. Ve bu yapılıyor. O zaman şöyle bir
1: kasıtlı
0: şey
1: mı yapılıyor bu?
0: Yani ya bunu bu hep konuşuluyor. Konuşuluyor, tartışılıyor, bir şeyle yapılıyor. Şimdi bu böyle bir şeyde yani şunu da hatırlıyoruz değil mi yani? Erdoğan bundan haberi yoktur gibi bir cümlede. O zaman şöyle bir şey çıkarttı. Aa, Erdoğan bir tane bir isim var. Bir yerde bir fanus içerisinde, tamam mı? Sıkıştırılmış ve sadece o etrafındakilerin bilgisi doğrultusunda tamam hareket edemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir isim mi? Asla değil. Çok yani tecrübelerim de var. Bizatihi yaşadığım. İkincisi izlerken, takip ettiğinde gördüğüm, valla onun toplumun kılcallarına kadar inen enteresan haber kaynakları, bilgi kaynakları, danıştığı,
1: çok
0: konuştuğu ve mutlaka sorduğu insanlar.
1: Hasan abi teşekkürler. Bak süre bitti. Farkındayım. Ama Müftüoğlu bir cümle söylesin, öyle kapatayım.
2: Şimdi
1: bir cümle lütfen.
2: Sakarya'da Sayın Cumhurbaşkanı milletvekilleriyle birebir görüştü.
3: Sapanca'da.
2: Sapanca'da. Sakarya işte.
0: Sapanca.
2: Birebir görüştü.
1: Bu Sapancalı'yı özellikle Sapanca de diye ısrar ediyor.
2: Özellikle Sapanca mı?
1: Anlamıyorsun.
2: Tamam. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesini bir de şu açıdan da bakmak lazım. Her zaman söylenen bir şey var. Anketlerde de çıktığı için Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'nin 10 puan önünde yürümesi. Sayın Cumhurbaşkanı beraber yürüyelim aynı mesajını da vermiş oluyor. Çünkü bu kopukluk AK Parti ile Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki bağın %10'luk bir dilimin ara açması.
1: Ortadan kalkmasını istiyor.
2: Evet, ortadan tamam kalkmasını istiyor.
1: Çok teşekkürler.
2: Bu da sandığa, seçime de yansıması daha da farklı olacak.
1: Çok teşekkürler.
3: Sevgili Hasan Öztürk bugün yazısında.
1: Kim?
3: Hasan Öztürk bugün yazısında. Uzun zamandır Erdoğan'ın gölgesinde semirenlerin ondan sonrasını hazırlandığına dair kulağımıza gelen duyumlar bakalım bu gelişmelerden sonra kesilecek mi diye bir soru da sormuş.
1: Peki. O zaman bütün konuklarımın adını zikretmeden, adını söylemeden hepsine teşekkür ediyorum. Süre bitti. Kendilerini gönderiyorum. Reklama gidiyoruz. Kapanış için döneceğim.
4: Kaza geliyorum demez. Ama bunlar geliyorum der.
5: Mehmet Bey, geliyorum buradayım.
6: Mehmet Bey,
5: geliyorum Mehmet Bey, bekleyin.
7: Mehmet Bey, her zaman yanınızdayız.
4: Siz olun, kendini hasar danışmanı olarak tanıtanlara güvenmeyin. Sigortam 360 uygulamasından online kaza tutanağınızı doldurduktan sonra sigorta şirketinizle iletişime geçin. Verileriniz güvenliğinizdir. Kimseyle paylaşmayın. Türkiye Sigorta Birliği.
1: Gerçekten gidelim. Yayın bitti, yayını kapatmak için döndüm. Sevgili yönetmenim, hadi artık gidelim dedi. Peki, gitmek için hazırız. Yayınımızı yaptık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Değerli konuklarıma bir kez daha teşekkürler. İyi geceler Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 33, Kocaeli güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava açık ve güneşli, Antalya 35.

0: 5, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Konya güneşli 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 40, Mardin güneşli 31 derece.
1: Daskı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını iki katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları aylık enflasyon oranına bağlı olarak ve ek prim ödemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncellenecek. Herhangi bir hasar durumunda ise tazminat tutarı güncel bedeller üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın. Depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 1 Temmuz sabahındayız. Artık yeni bir aydayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada İsrail hükümeti tarafından alınan 1915 kararlarına sert tepki gösterdi. Bizim tarihimizde soykırım, katliam yoktur dedi. CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin de uyarılarda bulundu.
1: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz.
2: İsrail'in 1915 olayları kararına sert çıktı. Tarihimizde böyle bir hadise yok dedi.
1: Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Birlik mesajları verdi. 86 milyon aynı kilimin desenleri izledi.
1: Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz, aynı vatanın evlatlarıyız, hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Her zaman söylüyorum, adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere dair de mesaj verdi.
1: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste grup toplantısında konuştu. Yeni parti iddiaları gündemdeyken bir kapı kapanırsa yenisi açılır mesajını verdi. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız dedi. Gündeminde asgari ücret ve emekli maaşları da vardı.
3: Bir kapı kapanırsa yenileri açılır, azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin.
2: Yeni parti iddialarına dair konuştu. Bir kapı kapanırsa yenisi açılır dedi.
3: İşgal bitmez.

0: bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz. Gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Elbette olacak kaderdir ama kader de gayrete aşıktır.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mecliste grup toplantısında kürsüdeydi. Meclis Başkanlığı tarafından görevine iade edilen Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, grup toplantısını açtı. Özel, mutlak mutlak kararına değindi. Mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
0: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamız millettir. Rotamız iktidardır.
1: Özel'in gündeminde asgari ücret ve emekli maaşları da vardı.
0: Bugün gelinen noktada asgari ücret verildiği günkü alım gücüyle 24 bin liraya gerilemiş durumda. Asgari ücrete 5 ayda bu erime yaşandı. Ara zam yapmayı aklının ucundan geçirmeyen, asla ve asla dile getirmeyen bir iktidar var. Emekliye zam yapılacak, kanuna muhtaç kök maaşlardan dolayı. Orada yine grubumuz mücadele verecek.
2: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Parti gençlik kollarını hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Özgür Özel ve ekibinin AK gençliği hedef almak yerine AK gençlikten siyaset öğrenmesi daha sağlıklı bir yaklaşım olur dedi. Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sayın Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada diyen Çelik, bu sicil AK gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir ifadelerini kullandı. Sık sık AK gençliği hedef alması gençlerin dünyasından ne kadar kopuk olduğunun bir göstergesidir dedi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbişli paylaşımında AK gençlik dün de bugün de yarın da bu milletin değerlerinden, liderinden ve davasından bir adım geri atmaz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa sürede tanımlanması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Kurtulmuş, çıkarılacak müstakil ve geçici bir yasa ifadesini kullandı.
3: Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taşlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, örgütün kendisini feshetmesini, bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz.
4: Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Çıkarılacak müstakil ve geçici bir yasa dedi.
3: Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere Türkiye'de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Karahani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, ABD-İran arasındaki müzakereye ilişkin de konuştu.
3: Bir an evvel karşılıklı müzakereler yoluyla çözülmesi, her iki tarafında kabul edeceği bir barış sürecinin nihayete erdirilmesi gerektiğinin hem bölgemizin barışı açısından hem dünya barışı açısından hayati önemde olduğuna inanıyoruz. Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü saldırıları hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyor. İsrail'in bu saldırganlıklarını durdurması bölge barışının ilk şartıdır.
2: Yeni nesil suç örgütlerine ve yasa dışı bahis ağına peş peşe operasyon yapıldı. İki farklı operasyonda 145 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalara dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
4: Hedefte suç çeteleri vardı. Ayrı ayrı operasyonlar yapıldı. 145 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yeni nesil suç

0: örgütlerine eleman temin ettiği, gençlerimizi suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamındaysa yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığı tespit edildi. MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon TL'yi bulan kara para trafiğini yönettiği anlaşılan 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da arama ve gözaltı işlemleri için harekete geçildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gülek, yeni nesil suç örgütlerine ve yasa dışı bahis ağına yönelik başlatılan soruşturmalar hakkında açıklama yaptı. Mücadelede kararlılık mesajı verdi.
0: Sokaklarımızı çetelerden ve gençlerimizi bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız. Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz. Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında 59. duruşma görüldü. Dava sanık savunmalarıyla devam etti. Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 59'u tutuklu 414 sanıklı davada savunmasını yapacak 5 sanık kaldı. O sanıklar arasında Ekrem İmamoğlu da var. İmamoğlu duruşma başlarken en son savunma yapmak istediğini söyledi. Mahkeme başkanı haftaya Perşembe gününe kadar tüm savunmaların tamamlanacağını belirtti. İmamoğlu'nun en son savunma yapma talebi de kabul edildi. Dünse savunma sırası İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'daydı. Ongun yöneltilen suçlamalara karşılık savunmasını gerçekleştirdi. NATO zirvesine hazırlanan Ankara, Avrupa Birliği'nden üst düzey bir heyeti ağırladı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Genişleme Komiseri Marta Kos ve İçişleri Komiseri Magnus Brunner temaslarda bulundu. AB'den Ankara'ya yapılan o üst ziyaretin detaylarına bakalım.
3: Avrupa Birliği'nden NATO zirvesi öncesinde Ankara'ya kritik bir ziyaret yapıldı. 3 üst düzey isim heyetleriyle birlikte ağırlandı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos'la İçişleri ve Göç'ten sorumlu komiseri Magnus Brunner Ankara'ya geldi. 3 isim Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Filan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Heyetin farklı adreslerde de görüşmeleri vardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos'la Türkiye-Avrupa Birliği Bağlantısallık Platformu'nun ikinci toplantısında bir araya geldi.
4: Orta koridoru Körfez bölgesinden kalkınma yolu koridoruyla beraber Basra Limanı'ndan 1200 kilometre demir yolu ve karayoluyla ülkemize ulaştırıp oradan da yine Avrupa'ya götürme gayreti içerisindeyiz. O noktada da yine Avrupa Birliği ile işbirliği yapmanın işimizi beraberce kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Kazan kazan politikası gereği hepimiz için faydalı olacaktır. It's a pleasure
5: to be with you in... Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 1000 kilometrelik demir yolu mevcut. Bu gerçekten çok etkileyici bir rakam. Türkiye'nin karşısında şehirler, bölgeler ve iş birlikleri açısından bu konuda yeni imkanlar yer alıyor.
3: Kos Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da görüştü. Görüşmenin gündeminde vize muafiyeti vardı.
6: Vizelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kolaylaştırılması ve hakkımız olan vize muafiyetinin sağlanması konusunda görüştük. Gümrük Birliği'nin bazı konularında görüş alışverişinde bulunduk.
3: Avrupa Birliği'nin üst düzey isimleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüştü. Gündemde Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde üyelik süreci, vize muafiyeti ve birlikte olası işbirliği konularının ele alındığı öğrenildi. Görüşmelerinin ardından taraflar ortak basın açıklaması yayınladı. Buna göre taraflar güvenlik ve savunma

0: kalkınma konularında işbirliğinin NATO ile tamamlayıcı nitelikte olacak şekilde güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Bakan Fidan görüşmelere dair yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için stratejik hedef olmaya devam ettiğini vurguladı. Fidan, Avrupa Birliği'nin de Türkiye ile olan ilişkileri nesnel kriterler ve liyakat temelinde ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz dedi.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Reuters'a

0: için tüm seçenekleri değerlendirdiğini de ifade etti.
1: NATO, Avrupa Atlantik güvenliği ve savunması için eşsiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor vurgusu yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ittifak krizde değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlıyor dedi.
2: İçinden geçtiğimiz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz. ABD ittifaktan ayrılmak istemiyor. Avrupa ve Kanada'nın Avrupa güvenliği konusunda daha fazlasını yapmasını istiyor. Avrupa savunma girişimleri olumlu ama kapsayıcılıktan eksik. Daha fazlasını içermeli.
1: Bakan Güler Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO'daki rolüne dikkat çekti. Ankara'nın Avrupa savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.
2: Ankara'da düzenlenecek zirve savunma harcamaları, savunma sanayi ve blok birliğine odaklanacak. Türkiye 2029 yılına kadar tüm NATO kabiliyet hedeflerini karşılamayı hedefliyor. Hava savunmasını güçlendirmek için SAMT ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriyor.
0: ABD'nin NATO daimi temsilcisi Whitaker, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde müttefik ülkelerin %5'lik bütçe sözünü hatırlattı. Whitaker, müttefikler %5'lik taahhütte bulunmalarından bu yana ilk karnelerini alacak dedi. ABD'nin 2027 yılı için savunma harcamalarını ayıracağı 1,5 trilyon dolarlık bütçeyle bu yüzdenin hayli üzerinde kalacağını söyledi. Müttefiklerin sorumluluk üstlenmesini ve kendi savunmalarını bizzat üstlenmelerini bekliyoruz diye konuştu. NATO üyeleri ABD Başkanı Trump'ın isteği üzerine savunma harcamaları için gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ini ayırma sözü vermişti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi bu sözün uygulanma sürecine denk geliyor. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları sürerken taksiciler de yabancı konuklar için özel hazırlık yaptı. Gri pantolon ve beyaz gömlekle görev yapacak şoförler misafirleri Türk lokumu, kolonya ve soğuk su ikramlarıyla karşılayacak.
3: Ankara'nın misafirperverliğini onlara göstereceğiz tabii ki. Turkish Delight ve suyumuz ve kolonyamız olarak.
4: NATO zirvesi için Ankara'ya ayak basan yabancı konuklara taksilerde hazırlıklar yapıldı. Konuklar kolonya ile karşılanacak. Türk lokumu ve soğuk su ikram edilecek. Türk misafirperverliği önce taksilerde gösterilecek.
5: En iyi şekilde hazırlandık. İşte arabalarımız temizliği, işte yani onlara karşı böyle biraz daha ilgi alaka göstermemiz. Elimizden geleni yapacağız onlara. Hediyelerimiz olacak işte, onları ikram edeceğiz.
3: Misafirlerimizi kendi misafirlerimiz gibi karşılayarak en düzgün hizmeti vermek.
4: Ankara, NATO zirvesi kapsamında 7-8 Temmuz'da dünya liderlerini ağırlayacak. Başkentte hazırlıkların arasına bir yenisi daha eklendi. Taksiciler de zirve kapsamında kente gelecek yabancı konuklara özel hazırlık yaptı.
6: NATO zirvesinin ülkemizde olması, özellikle Ankara'da olması bizler için de bizleri de heyecanlandırdı. Çok önemli bir toplantı. Bunun da bilincindeyiz. Biz misafirlerimize, yurt dışından gelen konuklarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Özellikle fiziki yapısı açısından araçlarımız temiz olacak.
7: Taksiciler zirve süresince beyaz gömlek ve gri pantolonla hizmet verecek. Araçlarda Türk lokumu, kolonya ve sıcak havalara karşı soğuk su bulunacak.
8: Türk lokumumuzu ve suyumuzu hazır bulunduruyoruz. Araçlarımızı günlük yıkatıyoruz. İç dış temizliğine önem gösteriyoruz. Konforlu ulaşım için elimizden geleni yapıyoruz.
4: Zirve kapsamında havalimanları, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde uygulanacak güvenlik tedbirlerine taksiciler de uyum sağlayacak. Yetkililer esnafa, emniyet birimlerinin yönlendirmelerine titizlikle uymaları ve yabancı konuklara güler yüzlü hizmet sunmaları çağrısı yaptı.
0: Yurt genelinde gece saatlerinde neler yaşandı? Sırada haber turumuz var. İstanbul Fatih'te sokakta yürüyenler ölümün kıyısından döndü. Dört katlı bir binanın çatısından kopan beton parçaları bir anda sokağa düştü. O anda mahalleden geçen iki kişi durumu fark ederek kenara çekildi, son anda kurtuldu. Düşen beton parçaları nedeniyle bir otomobil ve motosiklet zarar gördü. Sokakta güvenlik önlemleri

0: resimleri alındı, inceleme başlatıldı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alacak verecek kavgası ölümle sona erdi. İki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü. Açılan ateş sonucu 18 yaşındaki Bilal Erten hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan 3 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. Ve Kastamonu'dayız. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan iki katlı evde yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde anne ve bedensel engelli oğlunun yaşadığı belirtildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Anne ve oğlunun yangın sırasında neyse ki evde olmadığı da öğrenildi. Sivas'tayız. Sivas'ta da bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen bir traktörün römorkuna çarptı. Kazanın etkisiyle parçalanan otomobil hurda yığınına döndü. Tır sürücüsü ve otomobilde bulunan 3 kişi de yaralandı. İzmir'den yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez de makilik alan alevlere teslim oldu. Dikili ilçesinden ard arda yangın haberleri geliyor. Gece saatlerinde Bademli Mahallesi yakınlarındaki makilik alan alevlere teslim oldu. Neden çıktığı belirlenemeyen yangına 17 arazöz, 3 dozer ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları da sürüyor. Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Haziran ayında açlık sınırı 35.759 lira. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 46.248 lira.
1: Açlık sınırı 35.759 lira, yoksulluk sınırı 116.478 lira oldu. Türk İş, Haziran ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Mayıs ayında 35.174 liraydı. Bu rakam Haziran ayında 35.759 lira oldu. Yoksulluk sınırı 114.576 liradan 116.478 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 46.248 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,66 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %40,44 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Kuzu eti ve patates fiyatlarında artış görüldü. Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin yer aldığı grupta önemli bir değişiklik görülmedi.
0: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarife Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Buna göre geçiş ücretlerine yaklaşık %40 oranında zam uygulandı. Osman Gazi Köprüsü'nde birinci sınıf araç geçiş ücreti 795 liradan 1170 liraya yükseltildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 790 lira olarak uygulanan geçiş ücreti de birinci sınıf araçlar için 1170 lira olarak belirlendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti ise 80 TL olarak uygulanıyordu. Yeni tarifeye göre de 110 TL'ye yükseltildi. Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %9,5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolara ulaştı. İthalat %10,8 azalışla 28 milyar 71 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığında ise %15,6 azalış kaydedildi.
1: Türkiye'nin ihracatı Mayıs'ta 22 milyar 461 milyon dolar, ithalatı ise 28 milyar 71 milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatta %9,5 düşüş, ithalatta ise %10,8 azalış kaydedildi. Dış ticaret açığı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %15,6 azalarak 5 milyar 610 milyon dolar oldu. Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 714 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı ABD ve İngiltere takip etti. Mayıs ayı ithalatında ise ilk sırada Rusya yer aldı.

0: Rusya'yı Çin ve Almanya izledi.
1: Merkez Bankası makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla sadeleşme adımı attı. Merkez Bankası sadeleşme adımı kapsamında 2023'te yürürlüğe alınan ve %2,5 oranında uygulanan döviz cinsinden mevduat katılım fonları için Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık tesisi uygulamasını yürürlükten kaldırdı. Ayrıca yabancı para mevduat katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları vadesiz ve bir aya kadar vadeli hesaplarda %30'dan %32'ye, daha uzun vadeli hesaplarda ise %26'dan %28'e yükseltildi. Belirlenen bu yeni oranlar üzerinden zorunlu karşılık tesisinin ise 17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi. ABD ile İran Katar'da görüşecek mi? Gözler doğaya çevrilmişken bir araya gelmeleri konusunda belirsizlik sürüyor. Tahran tarafı mutabakat zaptına vurgu yaptı. İran Meclis Başkanı Galibaf, şartlar yerine getirilmezse daha fazla müzakere olmaz dedi.
2: Hem ABD hem İran heyeti Katar'a gitti. Ancak aralarında görüşme olmayacağı açıklandı. Tahran tarafından şartlar yerine getirilmezse daha fazla müzakere olmaz açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İranlı bir teknik heyetin Katar'da olduğunu duyurdu. Meclis Başkanı ve Baş Müzakereci Galibaf da İranlı heyetin toplantılarının mutabakat zaptı taahhütlerini yerine getirmeyi amaçladığını kaydetti. İran mutabakat zaptındaki şartlar yerine getirilmedikçe daha fazla müzakereye girmeyecek dedi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'la görüştü. Görüşmede Katar'ın arabuluculuk çalışmalarının devam edeceğini ve mutabakat zaptı görüşmelerine desteği teyit etti. Hem Doha hem Tahran tarafından yapılan açıklamaya göre ise İran'la ABD heyetlerinin bir araya gelmesi beklenmiyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini söylemiş, görüşmenin Doha'da gerçekleşeceğini bildirmişti.
1: Varşova, Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında pilot yanlışlıkla uçak kaçırılma kodu yayınladı. Türk F-16 uçakları yolcu uçağına Türk hava sahasını terk edene kadar refakat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada LOT Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında uçak kaçırılma kodu yayınladığı ve daha sonra Türk hava sahasına giriş yaptığı belirtildi. Mürettebatın herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirmesine rağmen gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi. Açıklamada uçağın Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren iki F-16 tarafından yakından takip edilerek Türk hava sahasını terk edene kadar refakat edildiği ifade edildi. Yolcu uçağı Bulgaristan'daki Burgaz Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptığı belirtildi ve öte yandan da LOT Hava Yolları'nın ilk açıklamasında olayın pilot tarafından yanlışlıkla 7500 kodunun bildirilmesinden kaynaklandığı, fiili bir uçak kaçırma vakasının yaşanmadığı belirtildi. Güney Amerika ülkesi Venezuela'yı ard arda vuran iki depremde can kaybı 1943'e yükseldi. 10 binden fazla Venezuelalı da yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken bölgeye Türkiye'den de yardım eli uzandı.
0: ...7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Venezuela'da can kayıpları her geçen gün artıyor. Aralarında AFAD ve TSK DAK timlerinin de yer aldığı uluslararası ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarının merkezi depremden en çok etkilenen bölge olan La Guaira. Ekipler ummalı çalışmalarını sürdürürken bir mucize yaşandı. 21 yaşındaki bir genç depremden 106 saat sonra kurtarıldı. 12 yaşındaki bir çocuk ve bir köpek yavrusu da enkazdan çıkarıldı. Enkaz altında kalanların sayısına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. Ancak yaklaşık 45 bin kişiden haber alınamadığı belirtiliyor. Venezuela'da 48 uluslararası arama kurtarma ekibi faaliyetlerini

0: sürdürüyor. AFAD ve TSK DAK timleri de La Guayra'daki çalışmalara katılıyor. Ekipler bir yandan da insani ihtiyaçların belirlenmesi için çalışıyor. Venezuela Savunma Bakanı González López ve Dışişleri Bakanı Yves Gil Türk ekiplerini ziyaret etti. López, Türk ekibiyle yaptığı sohbette, okyanusun öbür tarafından kalkıp gelmiş olmanız sizin ne kadar iyi organize olduğunuzu gösteriyor dedi. Bölgede Türkiye'den 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeği görev yapıyor. 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören 855 binadan 189'u tamamen çöktü. 22.619 kişinin etkilendiği depremlerin ardından evlerini kaybedenler için 15 barınak ve 50 geçici kamp inşa edildi. Bölgede yaşanan artçı depremlerin çalışmaları olumsuz etkilediği belirtiliyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslar için Şam'a gitti. Önce Suriyeli mevkidaşı Hattab'la bir araya gelen Çiftçi, Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi. Ziyareti değerlendiren Çiftçi, Suriye yönetiminden gönüllü geri dönüşleri teşvik edici adımlar beklediklerini söyledi.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Suriye'de resmi ziyarette bulundu. Başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. Çiftçinin Şara ile görüşmesine Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab da katıldı. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Görüşmeden önce Çiftçi Hattab'la Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Suriye arasında güvenlik, kamu düzeni ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik işbirliği konuları ele alındı. Bakan Çiftçi daha sonra Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Es-Salih ile iki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği zaptı imzaladı. İçişleri Bakanı Suriye ziyaretinde yaptığı değerlendirmede Suriye yönetiminden gönüllü geri dönüşleri teşvik edici adımlar beklediklerini söyledi. Bu geri dönüşlerin Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması ve inşası bakımından kıymetli olduğunun farkındayız dedi. Gönüllülük esasına dayalı ve güvenli şekilde sürecin yürütülmesine yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.
3: Niğde gibi eski.
2: Bakan Çiftçi Emevi Camii'ni de ziyaret etti. İkindi namazını kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu. Ardından Suriye İçişleri Bakanı ile Kasyum Dağı'na giderek Şam'ı seyretti.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri İl İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdürdü. Kürşat Zorlu önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Zorlu daha sonra Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürklerle bir araya geldi. Kürşat Zorlu, Öztürklerle yaptığı görüşmede KKTC'nin Türk dünyasındaki tanınırlığını, görünürlüğünü ve varlığını çok daha yüksek seviyeye ilerleteceğimize inanıyoruz dedi. Öztürkler ise KKTC'nin güvenliğinin aynı zamanda Türkiye'nin de güvenliği olduğunun altı çiziliyor. Bu bizim için altın değerinde açıklaması yaptı. İspanya'da Sanchez liderliğindeki hükümetin hayata geçirdiği göçmen yasalaştırma programında başvuru süresi sona erdi. 1 milyon düzensiz göçmen çalışma ve oturma iznine başvurdu.
2: Düzensiz göçmenlere yasal statü sağlayan af programına 1 milyondan fazla başvuru yapıldı. Göçmenlerin çalışma ve oturma iznine yaptığı başvuru oranı rekor kırdı. İspanya'da Sanchez liderliğindeki sol hükümetin Nisan ayında hayata geçirdiği göçmen yasallaştırma programında resmi başvuru süresi sona erdi. İspanya hükümeti ilk etapta çoğunluğu Latin Amerika kökenli olmak üzere yaklaşık 500 bin kişinin bu haktan yararlanacağını öngörüyordu. Başvuru süresinin dolmasıyla birlikte bu rakam 1 milyon barajını aşarak büyük bir rekora imza attı. İspanya Başbakanı Sanchez, bu hakların ve sorumlulukların tanınmasının ne kadar gerekli olduğunu açıkça göstermiştir dedi. Yaşlanan nüfus ve kırsal bölgelerdeki insansızlaştırma karşısında İspanya ekonomisini ve emeklilik sistemini ayakta tutabilmek için göçmen iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ancak başvuruların yüksek olması herkesin doğrudan yasal statü alacağı anlamına gelmiyor.

0: Aydar'ın öncelikle adli sicil kayıtlarının tamamen temiz olduğunu ve 1 Ocak tarihinden önce İspanya'da kesintisiz olarak en az 5 ay geçirdiklerini resmi belgelerle kanıtlaması gerekiyor. İspanyol makamlarının evrakları incelemek ve yalnızca İspanya sınırları içinde geçerli olacak çalışma ve oturma izinlerini karara bağlamak için 3 aylık bir süresi bulunuyor. Avrupa genelinde hükümetler yükselen aşırı sağın baskısıyla göç politikalarını sertleştirirken Sanchez açık kapı politikasının Avrupa'daki tek kalesi haline geliyor.
1: Que la ayuda está tardando en llegar.
2: ABD Yüksek Mahkemesi bir kez daha Başkan Trump'ın kararını engel oldu. Trump'ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirmek istediği kısıtlamayı reddetti. Anayasanın tüm bebeklere doğumla vatandaşlık hakkı tanıdığını hükmetti.
3: Katie Britt and I want to give my
0: Trump'ın vatandaşlığa kısıtlama talebi mahkemeden döndü. Yüksek Mahkeme Trump'ın isteğini reddederek ülkede doğan bebeklere vatandaşlık verilmesinin devamına hükmetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 20 Ocak 2025'te ikinci başkanlık dönemine başlar başlamaz Amerikan topraklarında doğan her bebeğe doğrudan vatandaşlık verilmesi uygulamasını kaldırmak için kararname imzaladı. Ancak kararname alt mahkemelerde anayasaya aykırı bulunduğu için hiçbir zaman yürürlüğe girmedi. Yüksek Mahkeme'de anayasanın Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan tüm bebeklere otomatik olarak doğumla vatandaşlık hakkı tanıdığına hükmetti. Trump'ın kararnamesini reddetti. Sosyal medyasında paylaşım yapan Trump, Yüksek Mahkeme'nin kararını eleştirirken Kongre'ye çağrı yaptı. Bu ülkemiz için çok kötü bir durum ifadelerini kullandı. Ancak Kongre'de başkanın desteğiyle çıkarılacak yasayla bunu kolayca telafi edebiliriz dedi. Kongre'ye desteğinin tam ve eksiksiz olacağını belirtti. Amerikan Anayasası'nda Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan veya vatandaşlığa kabul edilen ve yargı yetkisine tabi olan tüm kişiler Amerikan vatandaşıdır ifadeleri yer alıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu hükmün yalnızca eski köleler için geçerli olduğunu savunmuş, tüm dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'ni işgal etmesi anlamına gelmediğini öne sürmüştü.
2: Hatay'da arazisine sürekli izinsiz hafriyat dökülen esnaf çözümü kamera taktırmakta buldu. Kamyonları kamerayla görüntüleyen esnaf yanlışlıkla döktük sözleriyle şaşkına döndü.
4: Moloz dökme alanına para vermek istemediler. Esnafın boş arazisini kaçak döküm alanına çevirdiler. Yakalanınca da yanlışlıkla döktük dediler.
5: Bazen iki araba, bazen üç araba geceleri döküp kaçıyorlar.
4: Hatay'da mobilyacılık yapan Mehmet Tahir Bozoğlan'ın iş yerinin yan tarafında geniş bir arazisi vardı. O arazi kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu şoförlerinin uğrak mekanı oldu.
5: Gizli gizli gelip burada döküm yapıp kaçıyorlar. Plakaları da gizliyorlar kimi.
4: Yapılan kaçak dökümden sonra arazisini temizletmek için her defasında kendi cebinden para ödeyen esnaf çözümü kamera taktırmakta buldu.
5: Plakalarını da tespit ettik. Kamera görüntülerimiz de var. Gerekli yerlere şikayet de ettik. Yanlışlıkla döktük. Hepsi bir yanlışlıkla dökme hikayesidir gidiyor.
4: Mehmet Tahir Bozoğlan uzak moloz döküm sahasına gitmemek ve o alana para vermemek için kaçak döküm yapanlara ceza kesilmesini istiyor.
5: Birçok yerde Antakya'nın birçok yerinde herkes şikayetçi bunlardan. Bunları yakalasınlar. Hepsi plakalarını da gizliyorlar. En ağır cezayı versinler bunlara.
2: Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektöründe önde gelen kentlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta sahte altın üretimine yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Atölyelerde üretilen sahte altınların piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.
0: Darphanede basılması gereken ziynet altınları atölyelerde bastılar. Vatandaşa sahte altın sattılar.
6: Değerinden dolayı sahtecilik her zaman ön plana çıkıyor.
0: Kahramanmaraş, Türkiye'nin önde gelen altın üretim ve kuyumculuk kentlerinden biri. Atölyelerde işlenen altınlar her gün Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İşte o atölyelerin bazıları bu kez yaptıkları işle değil, bir sahtecilikle gündemde.
6: Maalesef ki bizim de aramızdan zaman zaman çürük elmalar çıkıyor.
0: Milyonlarca liralık vurgunu ortaya çıkartan soruşturma Mart ayında yapılan bir ihbarla başladı. O dönem yapılan operasyonda 977 adet sahte mühürlü altın ele geçirildi. Sahte altınların kimler tarafından üretilip nerelere satılacak?

0: katıldığının belirlenmesi için Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'in talimatıyla 12 kişilik özel bir ekip kuruldu. O ekip 168 gün boyunca ismine ulaştığı 25 kişiyi takip etti. Bu kişiler sektörde vitrinci, imalatçı ve pazarlamacı olarak tanınan kişilerdi. Özel ekipteki polisler şüphelilerin altın sattığı kuyumculardan müşteri gibi altın aldı. Bunları analiz ettirip darphane basımı olmadığını kesinleştirdi.
1: Darphanenin basması gerekeni piyasada balımını yaptırarak piyasaya süren kişiler var. Bunların çoğu kuyumcu bile demeye dilim varmıyor.
0: Toplanan tüm deliller sonrasında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlendi. Şüpheliler darphane tarafından basılması gereken ziynet altınları olması gereken ayar ve ağırlığın altında basıp satıyordu. 10 ilde yapılan operasyonda 71 şüpheliden 67'si gözaltına alındı. Şüphelilerin çoğunluğu imalatçı ve çantacı diye tabir edilen pazarlamacılar. Operasyonda çok sayıda sahte kalıp ayarı ve gramı düşük altın ele geçirildi. 30 kuyumcudaki çeyrek, yarım ve tam altın gibi ürünlere sahte olup olmadığının belirlenmesi için el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyonla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Alışveriş yaparken darphane tarafından basılıp basılmadığını mutlaka sormaları lazım.
2: İstanbul Beyoğlu'nda sokakta scooter kullanan 4 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
3: Scooter'la sokakta oynuyordu. Bir anda yola çıkınca motosiklet çarptı. Aracın önünde sürüklenen çocuk yaralandı. Kaza İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. 4 yaşındaki Şevval E. sokakta scooter kullanıyordu. İki aracın arasından bir anda yola çıkan küçük kıza 16 yaşındaki teyzenin kullandığı motosiklet çarptı. Aracın önünde sürüklenen çocuğa ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı.
4: Çocuk bir anda ara sokaktan bir anda çıkıyordu öyle arabanın önünden. Sonra motorcu hızlı olduğu için bir anda çocuğa göremediği için abi sürükledi çocuğu. Bir anda çocuğun ayağını kurtarmaya çalıştı ilk başta abi.
3: Kazanın ardından olay yerine gelen anne gözyaşlarına hakim olamadı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: İstanbul Kadıköy'de bir binanın yıkımı sırasında çökme yaşandı. Göçükte kalan işçiler ölümle burun buruna geldi.
3: Yıkım başladı, hesap hatasıyla çökme yaşandı. Enkazda kalan iki işçi ölümden döndü. İstanbul Kadıköy'de eski bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılıyordu. Çalışma başladı. Bir süre sonra kısmi çökme oldu. Alanda bulunan iki işçi göçükte kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle iki işçi bulundukları yerden kurtarıldı.
5: Yavaş yavaş yavaş.
3: Yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı. İnşaatın çevresinde önlem arttırıldı.
2: Çanakkale'de dün tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangının nedeni saman balya makinesi çıktı. Makinenin operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.
3: Samanları balya yapan makineden çıkan kıvılcım hem tarlayı hem de ormanı yaktı. Ekiplerin yangını söndürmesi kolay olmadı. Çanakkale'de Musaköy ve Kızılkeçeli köyleri arasındaki tarım arazisinde saman balyası yapılıyordu. Balya makinesinden sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Rüzgarla birlikte büyüyen alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara ve hava ekipleri harekete geçti. Köy sakinleri de tankerlerle su taşıyıp yangına müdahale etti. 2,5 dönüm ormanla 60 dönüm ekili tarım arazisi zarar gördü. Yangına neden olan saman balyası makinesinin operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.
2: Karadeniz'de yılın en hareketli dönemi yaklaşıyor. Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu fındıkta hasat Ağustos'ta başlayacak ama bahçelerde mesai çoktan başladı. Fındık altı temizliği için motorlar çalışıyor.

0: çalışıyor. Funduk yere düşecek, nereden bulup alacaksın? Onu kancalan çekeceksin bir kere. Temizleyeceksin ki alasın altından funduk.
1: Karadeniz'de fındık hasadı için geri sayım başladı. Ama fındığı daldan toplamak ya da yerden tek tek seçmek o kadar da kolay değil. İşte bu yüzden hasat öncesi bahçelerde farklı bir telaş var.
2: Dünya ticaretinde lider olduğumuz fındıkta hasat dönemi yaklaşırken dallarda da fındıklar kendilerini göstermeye başladı. Hasat yapılabilmesi içinse bahçelerde ummalı bir çalışma yürütülüyor.
3: Ağustos ayının ilk dönemi haftasında fındığımızı toplamaya başlayacağız. Bundan dolayı da fındığın temizlenmesi gerekiyor. Çok meşakkatli bir iş ama yapılması zorunlu olan bir iş. Fındık altlarının temizliği.
1: Yabani otları temizlemek için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte motorlar çalışıyor.
4: Depo işi çalışıyoruz. 2,5 lira büyük motorların deposu. Günde 4 depo vuruyorum, bırakıyorum. 5'te vurursun, 6'ta vurursun zorlanırsan.
2: Günlük kazançları yüksek olsa da bu işin bedeli oldukça ağır. Eğimli arazilerde kavurucu sıcak altında çalışıyorlar. Ve günün sonunda üzerleri ot ve toz içerisinde mesailerini tamamlıyorlar.
4: Günde 10 bin lira kazanan çalışan için temiz para var. Devamlı çalışan için her gün para var. Biraz zahmetli ama her şeyin zahmeti var.
1: Hasat öncesi temizlik sürerken üreticiler de verimli bir sezon geçirmek için hazırlıklarını yapıyor.
5: Bitkiler bilinçli kullanımda şifa kaynağı olabiliyor. Bilinçsiz kullanımsa maalesef hayatları kabusa çeviriyor. İşte tam da böyle bir haber var şimdi sırada. Arkadaş tavsiyesiyle bitki karışımı kullanan 70 yaşındaki adam karaciğerinden oldu.
6: Karnımdaki gaz çıkmayınca şişkinlik oluyordu. Rahatsız oluyordum. Sonra bir dostum dedi ki ya ben de öyleyim dedi. Bir şey kullanıyorum dedi. Ne dedim o? Ot dedi.
1: Kabızlık ve gaz sorunu vardı. Arkadaşının tavsiyesine uydu. Sonu ameliyat masasında bitti.
7: Bir hafta kadar kullanmış. Sonrasında hastada sarılık başlamış. Karaciğer değerleri yükselmiş. Geçen süre zarfında 3-4 ay içerisinde hastanın sarılığı hiç geçmemiş. Defalarca başka hastanelere de başvurmuş. Kan değişimleri yapılmış. En sonunda nakil kararı alınmış.
1: İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Medet Akan, kabızlığına çözüm için arkadaş tavsiyesiyle yaklaşık 10 bitkinin bulunduğu bir karışım içti.
6: Birdenbire başladı halsizlik. Koltukta uyumaya başladım. Öyle böyle dediler ki bir doktora gidelim. Gidelim.
1: Doktorların muayenesinde karaciğerinde ciddi hasar oluştuğu belirlendi. Medet Akan, kızından alınan karaciğerle hayata tutundu.
7: Hastamızın kullandığı etken maddelere bakıldığında aslında bunların hepsi masum gözükebilir ama bu toksik hepatit dediğimiz bir tablo bu. Toksik hepatit olmuş hasta.
1: Uzmanlar bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanımı ile ilgili uyardı.
7: Yan komşunuzda, arkadaşınızda size bir şey yapmamış olabilir ama sizin genetiğinizde karaciğerinizin mekanizması farklı çalışıyor olabilir ve siz de bu hastamızda olduğu gibi karaciğer hasarına yol açabilir. İkincisi siz kronik olarak bazı ilaçlar kullanıyorsunuzdur, reçeteli ürünler. Onlar size zarar vermiyordur ama tutup bu ürünler o ilaçları zararlı hale getirebilir.
5: Basın ilan kurumuyla Türkiye İş Kurumu arasında medyada nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik protokol imzalandı. Protokolle ilişkinin detayları, protokole ilişkin detayları da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran anlattı.
8: İletişim ve enformasyonun hayati öneme sahip olduğu günümüzde Türkiye'nin medya ve iletişim ağının gelişimine sağlanacak her türlü katkının aynı zamanda ülkemizin ve milletimizin istikbaline sağlanacak bir katkı olduğuna inanıyorum. Bu protokol sektörün nitelikli iş gücü ve istihdam ihtiyacına cevap verecek niteliktedir.
1: Medya ve iletişim sektöründe teşvik ve eğitim fırsatları sunulacak. Nitelikli iş gücü artırılacak. Basın İlan Kurumu ile Türkiye İş Kurumu arasında medyada nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik protokol imzalandı.
8: Protokol, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, iş kulübü faaliyetleri, kurslar ve eğitimlerle özellikle üniversite öğrencilerimize yönelik aktif iş gücü programlarımızın daha etkin şekilde yürütülmesine vesile olacaktır. İşbaşı eğitim programlarımızın süresi daha evvel olduğu gibi 9 ay olarak uygulanmaya devam edecektir.
1: Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran katıldı. Duran, yeni iletişim teknolojilerinin ve

0: dijitalleşmenin etkisiyle iletişim ve medyanın yapısının hızla dönüştüğünü ifade etti.
1: İletişim Başkanlığı olarak hem medya kuruluşlarının yapısal olarak güçlenmesini hem de insan kaynağının desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Programla biz teoriyle pratik arasında mesafe kapanacağını düşünüyoruz. Böylece gazeteci adayları kendilerini daha iyi geliştirme imkanı bulacaklar. Bu projenin özellikle yerel basının, bilhassa Anadolu medyasının da güçlendirilmesine ciddi katkı sağlayacağını biliyorum ve buna gerçekten inanıyorum.
2: Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 yabancı kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı.
3: Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara nokta koydu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği vurgulandı. Açıklamada, geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır ifadeleri kullanıldı. Kulüpler Birliği 10+4 olarak belirlenen yabancı sınırının değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi yazı gönderme kararı almıştı. Federasyonun bu açıklaması sonrası kulüplerin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.
2: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda seyirci kapasitesi artırılacak. Kale arkalarında yer alan koltukların boyutlarında değişikliğe gidilecek. Mevcut kapasitesi 42.684 olan stat, düzenleme sonrası 46.000 seyirci kapasitesine ulaşacak.
3: Beşiktaş stadyum kapasitesini artırıyor. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun kapasitesini artırmak için dikkat çeken bir düzenlemeye gidiyor. Siyah beyazlı kulüp statta kale arkalarında yer alan koltukların boyutlarında değişiklik yaparak kapasiteyi yükseltecek. Yapılacak çalışma kapsamında kale arkalarındaki tüm koltukların ölçüsü 3'er santimetre küçültülecek. Mevcut kapasitesi 42.684 olan Tüpraş Stadyumu'nun düzenlemenin tamamlanmasının ardından yaklaşık 46.000 seyirci kapasitesine ulaşması bekleniyor. Bu operasyonla birlikte Beşiktaş özellikle iç saha maçlarında daha fazla taraftarı tribünlere alabilecek. Statta yapılacak koltuk düzenlemesinin Kasım ayında tamamlanması planlanıyor. Bu nedenle söz konusu bölümlerdeki koltuklar kombine satışına dahil edilmeyecek. Beşiktaş yönetimi kapasite artışı sonrası oluşacak yeni koltukları maç bazlı bilet olarak satışa sunacak.
2: NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers yıldız oyuncu LeBron James'le yolların ayrıldığını duyurdu. 41 yaşındaki efsane oyuncu 22 defa All-Star seçilme başarısı göstermişti.
4: Los Angeles Lakers yıldız oyuncu LeBron James'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Kariyerinin 24. sezonuna hazırlanan LeBron James, 2018'de imza attığı Lakers'tan ayrılma kararı aldı. Yıldız basketbolcu Lakers'la sözleşme uzatmayacağını ve kariyerine başka takımda devam edeceğini kulübe bildirdi. Los Angeles Lakers'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla James'e veda etti. James'in yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği konusunda henüz netleşmedi. ESPN'de yer alan haberde Golden State Warriors'ın bu yaz LeBron James'i kadrosuna katmak istediği ve serbest oyuncularla görüşme tarihinin başlamasıyla birlikte James'le bir araya geleceği belirtildi. Warriors, yıldız basketbolcuyu kadrosuna katması halinde LeBron James ve Stephen Curry aynı takımda forma giyecek. James NBA'de 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayıp 4 kez normal sezon, 4 kez de finallerin en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.
2: Motosikletlilerin trafikteki sayıları 8 milyona yaklaştı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre de her iki kazadan birine motosikletliler karışıyor. Tabii ki motosikletliler de araç sürücüleri de haliyle birbirini suçluyor. Peki kim ne istiyor? Arayan Tok kazaya karışan her iki tarafa da sordu. Detayları sizlere aktaralım ve biz de bir ara verelim. Sonrasında saat başında yeniden birlikte olacağız.
5: Sağına sola bakmıyorlar.
6: Ters yönden giren araç onu metrelerce havaya uçurdu.
7: Köprü çıkışına yakın bir yerde beyaz bir araç

0: köprüye ters girdi ve kafa kafaya çarpıştık. 2 seneye yattım, 3 ameliyat geçirdim.
1: Yaşama tutunduktan sonra mesleğine geri döndü. Kuryelik yapan Çetin Göğsu, ölümden dönen motosikletlilerden sadece biri.
2: 3,5 sene bir fiil yattım. 2 tane ameliyat geçirdim. Çalışamadım. Bak hala bak 6 santim bacağımda kısa var.
3: Taralı alandan direkt önüme zıplamasından ötürü ben kaza yaptım.
4: Sol şeritte gittiğim halde beni görmedi. Arka kuyrukten vurunca beni fırlattı. O hala omuzumda sakatlığı yaşıyorum.
1: Mikrofon uzattığımız motosiklet sürücülerinden kaza geçirmeyen neredeyse yok. Peki bu kazaların sebebi ne? Motosiklet sürücülerine göre araç sahipleri aynalara dikkat etmiyor ve kendilerini trafiğin bir unsuru olarak bile görmüyor.
3: Aynalardan bizi görmemesi.
5: Biz aynalara bakmadan bu arabayı nasıl kullanacağız yani? İmkanı var mı?
6: Motorcu bir araç olarak görmüyorlar ya.
7: Araçların sağına giriyorlar. Araçların sağına, solumuza gelsinler görelim.
8: Bir motosikletin otomobili sağdan geçmesi yasal mı? Hayır değil.
4: Sürücüler özellikle cep telefonları çok oynadıkları için bizi görmüyorlar.
9: Arabanın arkasından git, önünden git, yanında ne işin var?
10: Paket var, o yüzden hızlı gidiyoruz. Bir paket atıp bir paket daha atmak için mecburen hızlı gitmek zorundalar.
1: Motosiklet sürücüleriyle normal araç sürücüleri trafikte her gün karşı karşıya geliyor.
8: Korna nerede? Burada. Sürekli böyle gidiyorsunuz ama.
11: Hayır, hayatta kullanmıyoruz.
8: 16-25 yaş arası maalesef. Sürekli
11: bu sıkıntıyı yaşıyor.
8: Bu sıkıntı var değil mi? Bu ne yapıyor? Otomobilciyi kızdırıyor.
7: Bize hata yaptırıyorlar.
1: Kuryelerin en çok kaza yapma nedeni hızlı teslimat için hız yapmaları.
12: Ben 12 saat çalıştığım için motorun üzerinde.
8: 12 saat çalışıyorum diyor.
7: Fazla.
8: Tırcı bile 9 saat çalışıyor. Bu yorgunluk sinir getiriyor. Bu yorgunluk sinir getirince hızlanmaya çalışıyor.
13: Yol daraldığı anda bir anda önüme geçti.
5: Dörtleri yakıyoruz, indirmeye çalışıyoruz. Ya kapıya çarpıyorlar ya yolcuya çarpıyorlar.
14: Puanında düşmemesi gerekiyor ki sıralamada yükseklerde olup belli saatleri seçip çalışabilelim o saatlerde. Onlar hep tabii bizi neyi aceleye sevk ediyor.
15: Nereden çıkacaklarını tahmin edemiyoruz yani, kestiremiyoruz.
1: Çalışma saatleri bile acele etmesine bağlı olan kuryeler, onları sürekli aynalardan takip eden araç sürücüleri. Ölümcül kazaların önüne geçmenin en temel yolu hızı düşürmek, kurallara uymak.
8: İnsanları da 8 saatten fazla çalıştırırsan yol güvenliğini ve yorgunluğu önleyemezsin, kazayı önleyemezsin.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 33, Kocaeli güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava açık ve güneşli, Antalya 35, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Konya güneşli 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 40, Mardin güneşli 31 derece.
1: Bir ekranın ardında üretilen içerik saniyeler içinde sınırları aşar. Bir paylaşım ve gerçeğin yerini alan bir yalan. Büyür, yayılır ve bir anda herkes onu konuşur. Ama her görülen doğru, her paylaşılan gerçek değildir. Unutma. Dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir. Dur, düşün, sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek etkileşimde değil, doğrulukta. Etkileşime değil, gerçeğe inan. Dezenformasyona dur de.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Bugün 1 Temmuz yeni bir aydayız. Artık saatlerimizde 6'ya yaklaşırken tabii ki geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ekonomiye bakacağız, siyasete bakacağız, dış gündeme bakacağız, yurdumuza bakacağız. Kısacası dolu dolu bir bültenle karşınızda olacağız. Evet, öncelikle tabii ki siyasete göz gezdirelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da yapılacak NATO zirvesine yönelik önemli mesajlar verdi. Bahçeli, Türkiye NATO'da temel kaldıraçtır dedi ve gündeminde kapatılan askeri hastaneler de vardı Bahçeli'nin. Yeniden açılmasına ilişkin çağrıda bulunan Bahçeli, NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye dedi.
1: Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye, NATO haritasında ittifakın Güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi, Türkiye'nin jeopolitik öneminin etkin ve caydırıcı kudretle donatılmış şanlı ordusunun diplomatik ağırlığının dünya sahnesindeki karşılığını gösterecek mühim bir faaliyettir.
2: NATO zirvesinin önemine dikkat çekti, Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı.
1: Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil, her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır. Bu sebeple Ankara'da yapılacak NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde NATO vardı.
1: Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede bir kez daha kendisini gösterecektir. Ancak sözü evirip çevirmeden açıkça söylemek lazımdır. NATO, Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir.
2: Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini de belirtti.
1: Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Askeri hastanelerinin yeniden açılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesinin milli beka meselesidir.
2: Bahçeli, İsrail'e de tepki gösterdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere kapılarının aralanması dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerdir. Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dair fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi hapis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
0: CHP MK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 26 il başkanı görevden alındı. Peki 7 il başkanı ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Haberimizi izleyelim detayları.
3: Bazı illerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin, il disiplin kurulunun görevden alınması ile ilgili kararlar alındı.
4: 26 il başkanı görevden alındı. 7 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, 26

0: il başkanı ile ilgili kararı duyurdu.
1: Ağrı ili, Aksaray ili, Denizli, Diyarbakır.
0: Böylece CHP'de görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi. Denizli, Muğla, Eskişehir, Düzce, Kars, Tunceli il başkanları ise tedbirli olarak kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edildi. O il başkanları arasında Kılıçdaroğlu ile dalga geçen bir video paylaşan Sinop il başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, genel merkezin tahliye edildiği gün polise yangın tüpü fırlatan ve gözaltına alınan Tunceli il başkanı Kemal Özcan da yer aldı. Batman, Çanakkale, Mardin, Osmaniye, Niğde ve Tunceli'ye de atama yapıldı.
1: Batman ili için Yılmaz Özkanat arkadaşımız, Çanakkale ili için Koray Akkılıç arkadaşımıza görev verdik.
0: CHP sözcüsü Müslüm Sarı'ya Özgür Özel'le birlikte görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün yeni il başkanlığı açıklaması da soruldu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı arkadaşlarımızın farklı siyasal yolculukları olabilir. Paralel il binaları, paralel ilçe binaları, işte paralel başka örgütlenmeler gibi. Ama iki başlılığı kabul etmemiz mümkün değil. Paralel bir yapıyı da kabul etmemiz mümkün değil.
2: CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin oylama ile hile karıştırma suçundan açılan davada 12 sanığın yargılanmasına bugün devam edilecek. Detayları da aktaralım hemen. Evet, dava Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu sanıklar hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dosyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Lütfü Savaş ise müşteki sıfatıyla yer alıyor. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 11 şüpheli tutuklandı. Seferihisar Belediyesi'ne düzenlenen 3. dalga rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Hakim karşısına çıkan Başkan Yetişkin ve 11 kişi tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, önceki gün adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlüklerin çözümü için rüşvet aldığı iddia ediliyor. Öte yandan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, çerçeve yasanın ertelenemez olduğunu ifade etti. Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır dedi. Bakırhan, barışın kapısından girmek isteyen herkese o kapının açık olması gerektiğini söyledi.
3: Önümüzde Türkiye siyasi tarihin en büyük fırsatlarından birisi duruyor. Süreci ikinci yılından neredeyse girmek üzere. Silahlar yakıldı, mecliste bir komisyon kuruldu. Komisyon İmralı'ya ziyarete gitti, raporunu tuttu.
4: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çerçeve yasa için adım atılması gerektiğini söyledi.
3: Bu adımların üzerine sağlam bir şekilde inşa etmek istiyoruz. Bunun yolunun çerçeve yasa olduğunu bir kez daha buradan söyleyelim. Yüzyıllık bir meseleyi şiddet zemininden hukuk zeminine çekmek kolay bir iş değil. Cesaretle yazılmalıdır.
4: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran grup toplantısında konuştu. Çerçeve yasa ertelenemez, sonbahara bırakılamaz dedi.
3: Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır. Çerçeve yasa ertelenemez, öyle sonbahara falan bırakılamaz. Bırakılan her adım barışın önüne konulmuş yeni bir taş ve engel olur. Tarihin kapısı bugün açıktır. O kapı açıkken içeri girmek gerekir. Çerçeve yasa gecikmeden, açık ve güven veren bir içerikle artık meclise gelmelidir.
2: Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturması sürüyor. İrtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla 26 Haziran'da gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrolle bırakıldı. Geçen yıl Temmuz ayında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alınıp tutuklanmıştı. ve NATO zirvesinde gözler. 7-8 Temmuz tarihinde düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında Ankara önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Onlardan birisi de SETA ve Münih Güvenlik Konferansı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Alliance in Ankara konferansı 2 gün sürecek. Konferansta küresel gündem başlıkları da ele alınacak.
4: NATO'nun geleceği, bölgesel ve küresel gündemle Türkiye'nin NATO içindeki rolü. Tarihi NATO zirvesi öncesi Ankara önemli bir konferansa ev sahipliği yapacak.
5: 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında SETA ve Münih Güvenlik Konferansı arasında müttefikler Ankara'da başlığında bir konferans düzenlenecek. Konferans 2 gün sürecek.
4: Konferans kapsamında düşünce kuruluşları, medya, uluslararası örgütler, üniversiteler ve diğer kurumlar tarafından oturumlar düzenlenecek. Panel tartışmaları, yuvarlak masa toplantıları ve arka plan briefingleri gibi farklı formatlar yapılacak.
5: Konferansın ana teması NATO'nun Ankara zirvesine uygunluk gösteriyor. Bu anlamda ittifakın özellikle karşı karşıya olduğu meydan okumalar, savunma harcamalarının geleceğine yönelik kritik tartışmalar ve NATO'nun önümüzdeki yıllarda nasıl bir değişim ve dönüşüm geçireceğine dair temel konular bu panellerde tartışmaya açılacak. Konferans Ankara Palas'ta gerçekleşecek. Tarihi bir mekan. O anlamda da sembolik bir önemi olduğunu söyleyebilirim.
4: Konferans kapsamında 45 farklı kuruluş yer alacak. Birçok yabancı devlet başkanı, savunma ve dışişleri bakanı da ağırlanacak.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump'ın NATO'ya yönelik politikalarında bir değişiklik söz konusu. Bu anlamda Avrupa ile ABD arasında NATO üzerinden yaşanan son dönemde bir gerginlik var. Bütün bu konular zirve boyunca, konferanslar boyunca, paneller boyunca tartışmaya açılacak.
2: Öte yandan NATO zirvesi için Ankara'da güvenlik önlemleri üst seviyede ve Ankara Emniyeti'ne bağlı tüm birimler sahada görev yapıyor. Zirve için Operasyon Turkuaz devreye alındı. Atlı polis grup amili ekipleri de 22 atlı polisle zirvede görev yapacak.
4: Atlı polisler, asayiş ve trafik ekipleri, güvenlik çemberi oluşturuldu. Ankara'daki NATO zirvesi için Operasyon Turkuaz planı uygulanıyor. Güvenlik planı kapsamında başkent genelinde geniş çaplı uygulamalar başlatıldı. Ankara'da Kızılay'da atlı polis grup amirliği ekipleri de denetim yaptı.
6: NATO zirvesine günler kala Ankara Emniyeti teyakkuzda, tüm birimler sahada. Zirve boyunca 22 atlı polis görev yapacak.
4: Kalabalık ortamlar ve farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilen atlar, caydırıcılığı artırmak için devriyede olacak. Şehrin yoğun noktalarında faaliyetlerini sürdürecek. Zirvenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla belirlenen bölgelerde çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Zirve güzergahları, kritik tesisler ve yoğun insan hareketliliğinin bulunduğu bölgelerde polis ekipleri 24 saat esasına göre çalışacak. Yabancı devlet heyetlerinin ve ziyaretçilerin ağırlanacağı süreç öncesinde oteller, eğlence mekanları, kafeler ve umuma açık iş yerleri detaylı şekilde denetleniyor. Kamu düzenini bozabilecek dilencilik, değnekçilik, hanutçuluk ve benzeri faaliyetlere yönelik uygulamalara da ağırlık verildi.
2: Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için İran'la Umman arasında ortak komite toplantısı yapıldı. Umman, Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini belirtirken, Fransa Boğaz'daki mayınları temizleme konusunda Umman'la çalışma kararı aldı. Tahran'dan Fransa'nın bu kararına tepki geldi.
0: Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için ilk toplantı yapıldı. Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesi konusunda anlaşmazlık yaşandı. Resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı bu sahili, küresel ekonomi için önemli bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'nın güvenli ve herkese açık kalmasını istediklerini söyledi. Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesiyle ilgili tartışmalara değinen bu sahili, Umman olarak bunu desteklemediklerini belirtti. Ancak seyri sefer güvenliğini artırma, acil durumlara hazırlık ve kirlilikle mücadele gibi denizcilik hizmetleriyle ilgili mekanizmaların değerlendirilebileceğini kaydetti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve koşulsuz geçişi garanti altına almak için Boğaz'daki mayınları temizleme konusunda Umman'la birlikte çalışma kararı aldıklarını ifade etti.

ifade etti. Tahran'dan Macron'un açıklamasına jet yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğundadır. Başkalarının müdahale etmesine gerek yok dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ile mayın temizleme faaliyetleri için hiçbir ülkeye izin vermeyeceklerini belirtti. İslamabad mutabakat zaptı uyarınca mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılmaktadır diyen Garib Abadi, şartlar oldukça hassas ve Fransa'ya bu durumu kışkırtarak daha da karmaşık hale getirmemesini tavsiye ediyoruz ifadesi.

0: mekanizmaya dahil olmayı istememesi halinde İran'ın bunu tek başına üstleneceğini de söyledi. İran Meclis Başkanı Karibaf da Hürmüz Boğazı'ndaki haklarından asla taviz vermeyeceklerini ifade etti. Boğaz'dan ücretsiz geçişin yalnızca 60 günle sınırlı olduğunu vurguladı. Ayrıca İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının sona ermesinden bu yana 40 milyon varilden fazla petrol ihraç ettiğini söyledi. Petrolümüzü artık eskisine göre %20 daha yüksek fiyattan satıyoruz dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer yönetimi için İran'la Umman arasında ortak Hürmüz Komitesi kurulmuş. Komite ilk toplantısını Umman'da yapmıştı.
1: Polonya, Rusya'yı askeri bir tehdit olarak görüyor. Ülkenin dış istihbarat teşkilatı yaptığı değerlendirmede Rusya ile çatışmanın yakın bir ihtimal olduğunu belirtti.
2: Rusya ile çatışma yakın ihtimal değerlendirme Polonya'nın dış istihbarat teşkilatından geldi. Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Paweł Zota ülke basınına konuştu. Polonya'ya yönelik gerçek ve doğrudan askeri tehdidin Rusya'dan geldiğini söyledi. Zota, Moskova'nın Polonya ile NATO'nun doğu kanadındaki ülkeleri emperyal hedeflerin önündeki engeller olarak gördüğünü ifade etti. İstihbarat Başkanı, günlük faaliyetlerimizde Rusya ile silahlı bir çatışmayı yakın vadeli bir ihtimal gibi değerlendirmeliyiz dedi. Polonyalı istihbaratçı, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı birkaç yıl daha sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğunu da belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı iç politik nedenlerle başarı olarak sunmak zorunda olduğunu kaydetti. Zota, Putin bu savaştan vazgeçmeyecek çünkü özellikle iç politikada kendisini bir kazanan olarak göstermek zorunda ifadelerini kullandı. Polonya istihbaratı, Rusya'nın NATO'yu test etmeye yönelik girişimlerinin süreceğini tahmin ediyor. Örgüte göre en gerçekçi senaryo, Baltık ülkelerine yönelik ciddi Rus provokasyonları yapılması. Rusya'nın ittifakın tepkilerini dikkatle izlediğini dile getiren Zota, NATO'nun çoğunlukla siyasi yanıtlar verdiğini gördüğü için de kırmızı çizgileri giderek ileri taşıdığını ifade etti.
1: Terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonlar sürüyor. Eş zamanlı operasyonlar kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütü DAEŞ'ın eylem ve faaliyetleri deşifre edildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlar Düzce ve Bursa'da eş zamanlı olarak yapıldı. İki ilde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Özel harekat destekli operasyonlar kapsamında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çapkanlar ismiyle bilinen organize suç örgütüne İstanbul'da mitinde katılımıyla operasyon düzenlendi. Örgütün suç gelirlerinden elde ettiği 5 milyar 66 milyon lira kara parayı farklı yöntemlerle akladığı belirlendi.
2: Yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri aklamak için her yönteme başvurdular. Suç örgütünün para aklama yöntemi bilirkişi ve MASAK raporlarına girdi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, çapkanlar olarak bilinen suç örgütüyle ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık suç örgütünün finans ayağının deşifre edilmesi için bilirkişi ve MASAK'tan rapor istedi. Yapılan incelemeye göre örgüt, yasa dışı bahisten 5 milyar 66 milyon 473 bin lira suç geliri elde etti. Bu parayı da bankacılık sistemi, kripto varlıklar, elektronik para kuruluşları aracılığıyla soğuk cüzdan hesaplarına aktarıp akladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MIT'in koordinasyonunda 27 adrese baskın yapıldı. 28 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.
1: Gülistan Doku soruşturmasının kilit isimlerinden Umut Altaş, ABD'de ilk duruşmasına çıktı. Mahkeme duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi. ABD'den iadesi istenen Altaş'ın oturum hakkının iptali ve sınır dışı edilmesi için ilk duruşması çevrim içi olarak yapıldı. Altaş'ın avukatı davaya yeni müdahil olduğunu belirterek konuya hazırlanmak için ek süre istedi. Bunun üzerine yargıç erteleme kararı verdi. Duruşma 21 Temmuz'a ertelendi. Altaş hakkında 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeniden açılan dosyası kapsamında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Eskişehir'de bir devlet

0: Hastanesinin müdürü bir personeli darp etti. Olay anına dair görüntüler ortaya çıktı.
1: Hastane koridorunda tartışma kavgaya döndü. Hastane müdürü personele saldırdı. Olay Eskişehir'de Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde 3 ay önce yaşandı. İddiaya göre hastane müdürü TY ile personel AD arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce müdür personeli yumrukla darp etti.
2: Olay hastanede bir personel arkadaşımla tartışmamdan dolayı ortaya çıktı. İlk darbeden sonra olan her şeyi beyin travmasına bağlı olarak yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Daha sonrasında da ikinci darp edildiğimi kamera kayıtlarından işte soruşturma aşamasında gördüm, öğrendim.
1: Olayla ilgili soruşturma sürerken valilik hastane müdürü hakkında inceleme başlattı.
2: Darp edilmeme rağmen 3 gün nezarethanede kaldım. Darp eden kişiye herhangi bir yaptırım uygulanmadı.
0: İzmir'den yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez de makilik alan alevlere teslim oldu. Dikili ilçesinden ard arda yangın haberleri geliyor. Gece saatlerinde Bademli Mahallesi yakınlarındaki makilik alan alevlere teslim oldu. Neden çıktığı belirlenemeyen yangına 17 arazöz, 3 dozer ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları da sürüyor. Peki yurt genelinde gece saatlerinde neler yaşandı? Sırada haber turumuz var. Öncelikle İstanbul'dayız. İstanbul Fatih'te sokakta yürüyenler ölümün kıyısından döndü. 4 katlı bir binanın çatısından kopan ki ekranlarınıza yansıyor beton parçaları bir anda sokağa düştü. O anda mahalleden geçen 2 kişi durumu fark ederek kenara çekildi. Son anda kurtuldu. Düşen beton parçaları nedeniyle bir otomobil ve motosiklet zarar gördü. Sokakta güvenlik önlemleri alındı, inceleme başlatıldı. Ve Denizli'deyiz. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alacak verecek kavgası ölümle sona erdi. İki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü. Açılan ateş sonucu 18 yaşındaki Bilal Erten'i hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan 3 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. Kastamonu'ya bakacağız. Şimdi de Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan 2 katlı evde yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde anne ve bedensel engelli oğlunun yaşadığı belirtildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Anne ve oğlunun yangın sırasında neyse ki evde olmadığı öğrenildi. Sivas'ta ise bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen bir traktörün römorkuna çarptı. Kazanın etkisiyle parçalanan otomobil hurda yığınına döndü. Tır sürücüsü ve otomobilde bulunan 3 kişi de yaralandı. İstanbul Beyoğlu'nda sokakta scooter kullanan 4 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
1: Scooter'la sokakta oynuyordu. Bir anda yola çıkınca motosiklet çarptı. Aracın önünde sürüklenen çocuk yaralandı. Kaza İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. 4 yaşındaki Şevval E. sokakta scooter kullanıyordu. İki aracın arasından bir anda yola çıkan küçük kıza 16 yaşındaki teyzenin kullandığı motosiklet çarptı. Aracın önünde sürüklenen çocuğa ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı.
3: Çocuk bir anda ara sokaktan bir anda çıkıyordu öyle arabanın önünden. Sonra motorcu hızlı olduğu için bir anda çocuğa göremediği için abi sürükledi çocuğu. Bir anda çocuğun ayağını kurtarmaya çalıştı ilk başta abi.
1: Kazanın ardından olay yerine gelen anne gözyaşlarına hakim olamadı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Türkiye'de işsizlik oranı Mayıs'ta bir önceki ayla aynı seviyede gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2.883.000 kişi, istihdam oranı ise %48,5 olarak hesaplandı.
1: Mayıs ayında işsizlik oranı aynı seviyede kaldı. %8

0: 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 2 milyon 883 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı iş gücü verilerini açıkladı. İşsizlik sayısı bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise %48,5 olarak arttı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %14,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,2, kadınlarda ise %21,8 olarak tahmin edildi.
1: Gelir tamamlayıcı aile destek sistemine ilişkin düzenlemenin Ekim ayında meclise sunulması bekleniyor. Bu sistemde en düşük emekli maaşının yasayla düzenlenmesi yerine hane halkında belirlenen rakamın altında kalan gelirin kamu desteğiyle tamamlanması planlanıyor.
0: En düşük emekli aile için her yıl düzenleme yapılmasının önüne geçilecek. Haneler için bölgelere göre bir gelir eşiği belirlenecek. O gelirin altında kalan hanelere destek verilecek.
2: İşte ömrünü ülkesine, milletine adayan.
0: AK Parti'nin Sapanca'daki 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda gelir tamamlayıcı aile destek sistemi ele alındı. Düzenleme ile bütçe planlaması yapılarak ilgili bakanlıklar arasında koordinasyon sağlanması hedefleniyor. Teklifin Ekim ayında meclise sunulması bekleniyor. En düşük emekli aylığının artırılması için 6 ayda bir konuyla ilgili yasa çıkarılması gerekiyor. Bunun yerine gelir tamamlayıcı aile sistemi devreye girecek. Düşük gelirli haneler için gelir eşiği belirlenecek. Seçenekler arasında hane başında kişi başı gelir için asgari ücretin 1/3 oranında eşik belirlenmesi de bulunuyor. Eğer hanede kişi başı gelir eşiğinin altında kalırsa o haneye kamu desteği sağlanacak. Verilecek destekle hane geliri belirlenen rakama tamamlanacak. Yeni sistemle birbirinden farklı olan ancak sınırın altında kalan tüm emekli maaşlarının ihtiyaca göre eşitlenmesi öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini açıklayacak. Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zam oranları da aynı gün netleşecek. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığında yapılacak artış da belli olacak. En düşük emekli aylığının enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.500-23.800 lira seviyelerine yükselecek.
1: İçişleri Bakanlığı sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili ihmal iddiaları üzerine harekete geçti. 3 belediye başkanı hakkında işlem başlatıldı. İhmal iddiaları 2 olay üzerine gündeme gelmişti. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuk, Erzurum'un Narman ilçesinde ise 10 yaşındaki Murat Tutar'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandığı olaylara dair incelemeler tamamlandı. Belediyelerin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirildi. Bu kapsamda Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'la Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde hayvan bakım evi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği iddiaları nedeniyle belediye başkanı Serhan Paydaş hakkında da araştırma ve ön inceleme izni verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Amililerin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından değerlendirmede bulundu. Villa ve prim tartışmalarına açıklık getirdi. Teknik direktör Montella'nın ise görevine devam edeceğini belirtti.
3: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özel bir gazeteye konuşan Hacı Osmanoğlu, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi, Montella'ya destek verdi.
4: Montella görevine devam edecek. Gruptan çıkacağımıza inanıyordum. Zaten ikinci maçta bir gol atsak çıkacaktık. Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyordum ama olmadı. İnanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı ABD ile oynasaydık.
3: Hacı Osmanoğlu milli futbolculara söz verdiği villaları teslim edeceğini vurguladı.
4: Tüm izinler alındı ve inşaat başlayacak. Orası sit alanı değil. Söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim. FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. 2 milyon dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük.
3: Eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim hakkında konuşan Hacı Osmanoğlu, her şeyi yüzüne söyleyeceğim dedi.
4: Bu konuda başka bir şey yapmayacağım. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim. Benim bagajım hep boştur. Aksini söyleyen her

0: herkesle tartışırım.
1: Kendisine yönelik eleştirilere cevap veren TFF Başkanı hakkımı yiyorlar diye konuştu.
0: TFF'ye tek bir kişi aldım. O da Abdullah Ayaz. Çok faydalı bir adam. Dışarıda görev yapsa benim verdiğimden çok daha fazlasını verirler. İdman sırasında bağıran seyircilere bekleyin geleceğim dedim. Üstümü değiştirip yanlarına gittim ve hepsiyle konuştum. Ama bunları kimse yayınlamadı.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu çok tartışılan milli takımın kamp merkezi hakkında da görüş belirtti.
0: Fransa çok önce müracaat etmiş ve yerini değiştirmiş. Bizim uçak biletlerimiz alınmıştı. Kalacağımız yerler belirlenmişti. FIFA bize maçlardan önce 2 gün antrenman yapma izni verdi. Diğer takımlara bu izin 1 gündü.
1: FIFA'nın yeni kurallarla ilgili milli takım kampına Cüneyt Çakır'ı göndermek istediğini ve bunu kabul etmediklerini vurgulayan Hacı Osmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu'nun görevine devam edeceğini açıkladı.
0: MHK görevine aynen devam edecek. Kesinlikle yabancı VAR da gelmeyecek. Hakemler konusundaki çalışmamız bitmedi. Temizlik devam edecek.
1: Yayıncı kuruluşa yönelik sert mesajlar veren TFF Başkanı, "Ben de memnun değilim" ifadelerini kullandı.
0: Yayıncı kuruluş bazen görüntüleri kasıtlı olarak ekrana getirmiyor. Ortalık yangın yerine dönüyor. Seneye ihale var. Bunları yapamayacaklar. Hatta bunları sorduğumuzda espriyle karışık, kamuoyunda tartışma olsun, biraz alevlensin diyorlar, dedi. Yayıncı kuruluştan ben de şikayetçiyim.
2: Anayasa Mahkemesi, cinsiyet değişikliği ameliyatı için mahkeme izni alınmasını öngören düzenlemeye yapılan itirazı reddetti. İtiraz, Antalya 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen bir dava üzerine yapılmıştı. Yüksek Mahkeme itirazın reddine karar verdi. Türk Medeni Kanunu'nda kişinin cinsiyet değiştirme ameliyatı yapabilmesi için belirli aşamalar olduğu anlatılan karar metninde, cinsiyet değiştirmenin mahkemece izin verilmesi şartına tabi tutulmasını öngören kuralın kamu düzeninin sağlanması ve bireyin sağlığının korunmasını amaçladığı gözetildiğinde kuralın zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamaya yönelik olmadığı söylenemez denildi. İstanbul'da yaşayıp her gün direksiyon başında olanların çilesi bitmiyor. Sabahları acaba park yeri bulabilecek miyim sorusuyla evden çıkanların korktuğu başına geliyor. Tek bir boş park yeri bulabilmek için aynı sokağa defalarca turlayanlar var. Bir de üzerine yol kenarlarını işgal edenlerle karşılaşıyorlar. Aslın Ömer Aktaş ve Erdi Demir sokaklardaki park sorununu görüntüledi.
3: Çile yani bizim için buraya araçla gelmek maalesef.
4: Burada kavgalar çıkıyor. İnsanlar birbirine gergin ortamlar oluşuyor.
5: Hatta bir ara buradan bir cinayet oldu.
6: Herkes birbirine anlayışlı olması gerekiyor. Yoksa herkes haklı.
7: Esnaf malı nasıl indireceğim diyor. Mahalle sakini park yeri yok deyip isyan ediyor. Günün her saati park sorunu yaşanan sokaklar, yer tutmak için konulan tabure, duba, el arabası, hatta çuvaldan geçilmiyor.
8: Yastan var evde. Yani Allah korusun yangın oluyor, ambulans gerekiyor mesela itfaiye. Hiçbir yani çağırdığın zaman olmuyor.
7: Bu görüntüler Fatih ve Zeytinburnu'ndan.
3: Boş park yeri var sanıyorsunuz. Tam yanaşacakken karşınıza bir el arabası çıkıyor. Vatandaş park edecek yer bulamazken dükkan sahipleri bu konuda çaresiz olduklarını söylüyor.
4: Burada esnaf da haklı, sakinler de haklı. Çünkü esnaf mal girişi gidişi oluyor. O yüzden sürekli önünün açık kalması gerekiyor. Ama burada oturanların da park edecek bir yerleri kalmadığı için onlar da mecburen çekiyorlar.
7: Park yeri bulmak için aynı sokakta defalarca tur atan araç sürücüleri için bu manzara artık sıradan. Çünkü şikayet de etseler, böyle işgal olmaz da deseler bir türlü çözüm bulunamıyor.
9: Park yeri ararken otoparka ödeyeceğin paradan daha fazlasını yakıt olarak harcıyorsun. Onun için buraya geldin baktın yok, doğru tıpış tıpış gidip bir yere park etmen lazım.
7: Aracını park edenler şanslı ama öyle gün boyu park yok. Bu kez de zamanla yarış başlıyor.
3: 5 dakika önce arabamı müsait bir yere park etmiştim. Mal gelecek dediler, çekmek zorunda kaldım. Biz bunu günde 3 kez falan yaşıyoruz.
7: Esnaf yolu kapatmasa bile bu kez de motosiklet işgali var.
9: Koca Mustafa Paşa'da çok ciddi bir trafik problemi var. Park problemi var. Yaya kaldırımına park eden motorlar, buna benzer çok büyük sıkıntı var bu bölgede.
7: Mal indirme telaşındaki esnafsa biz ne yapalım diyor.
5: Adam icabında hafta sonu hariç arabasını çıkartmıyor. Biz de gün içinde mal getiriyoruz, mal indirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Yolu

0: Kapatmak zorunda kalıyoruz mesela. Yıl ortasında arabayı durduruyoruz. Artık herkes birbirine rica ediyor. Artık piyasayı bildiği için herkes birbirini idare ediyor. Yapacak bir şey yok.
1: Gerginlik hiç bitmiyor. Hatta neredeyse her gün kavga var. Herkes bir çözüm istiyor.
2: Vallahi herkes haklı. Vatandaş daha çok haklı. Çünkü evinin önünü. Esnaf daha çok haklı. Çünkü iş yerinin önü.
3: İstanbul'da oto tamircisi test sürüşünü çıkardığı yaklaşık 15 milyon lira değerindeki otomobille kaza yaptı. Kaza sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
4: Tamir ettiği otomobille test sürüşüne çıktı. Gaza fazla basınca cipe çarptı. Galerici Bahadır G. yaklaşık 15 milyon lira değerindeki otomobili şanzıman arızası nedeniyle kağıthanede bir tamirhaneye bıraktı. Arıza giderildikten sonra tamirhanenin sahibi Erdal Ağa test sürüşüne çıktı. Ancak iddiaya göre gaza fazla basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobille Caner K. yönetimindeki cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip aydınlatma direğine çarparak devrildi. Yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Polis kazanın ardından olay yerinden ayrılan sürücünün lüks otomobili sokakta terk ettiğini tespit etti. Yapılan incelemede aracı Erdal Ağa'nın kullandığı belirlendi. Erdal Ağa'ya ehliyetsiz araç kullanmak dahil 4 suçtan yaklaşık 175 bin lira, araç sahibine de 40 bin lira para cezası verildi. Otomobil 30 gün süreyle trafikten men edildi.
3: Bursa'daki Tarihi Kayıhan Çarşısı'nda yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişik iş yerlerine de sıçradı. Yangında 6 iş yeri zarar gördü.
4: Tarihi çarşıda yangın çıktı. Alevler iş yerlerini sardı. Esnaf malını kurtarmak için canını tehlikeye attı. Bursa'da pideli köftesi ve bat pazarı ile meşhur tarihi binaların bulunduğu çarşıda yangın çıktı. Kayıhan Çarşısı'nda ikinci el mobilya satan iş yerine başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının diğer tarihi binalara sıçramaması için itfaiye yoğun çaba harcadı. 12 iş yerinin bulunduğu Kayıhan Çarşısı'ndaki 6 iş yeri zarar gördü. Yer yer çökmeler meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.
3: Hatay'da arazisine sürekli izinsiz hafriyat dökülen esnaf çözümü kamera taktırmakta buldu. Kamyonları kamerayla görüntüleyen esnaf yanlışlıkla döktük sözleriyle şaşkına döndü.
4: Moloz dökme alanına para vermek istemediler. Esnafın boş arazisini kaçak döküm alanına çevirdiler. Yakalanınca da yanlışlıkla döktük dediler.
5: Bazen iki araba, bazen üç araba geceleri döküp kaçıyorlar.
4: Hatay'da mobilyacılık yapan Mehmet Tahir Bozoğlan'ın iş yerinin yan tarafında geniş bir arazisi vardı. O arazi, kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu şoförlerinin uğrak mekanı oldu.
5: Gizli gizli gelip burada döküm yapıp kaçıyorlar. Plakalarda gizliyorlar kimi.
4: Yapılan kaçak dökümden sonra arazisini temizletmek için her defasında kendi cebinden para ödeyen esnaf çözümü kamera taktırmakta buldu.
5: Plakalarını da tespit ettik. Kamera görüntülerimiz de var. Gerekli yerlere şikayet de ettik. Yanlışlıkla döktük. Hepsi bir yanlışlıkla dökme hikayesidir gidiyor.
4: Mehmet Tahir Bozoğlan uzak moloz döküm sahasına gitmemek ve o alana para vermemek için kaçak döküm yapanlara ceza kesilmesini istiyor.
5: Birçok yerde Antakya'nın birçok yerinde herkes şikayetçi bunlardan. Bunları yakalasınlar. Hepsi plakalarını da gizliyorlar. En ağır cezayı versinler bunlara.
3: İstanbul Kadıköy'de bir binanın yıkımı sırasında çökme yaşandı. Göçükte kalan işçiler ölümle burun buruna geldi.
4: Yıkım başladı, hesap hatasıyla çökme yaşandı. Enkazda kalan iki işçi ölümden döndü. İstanbul Kadıköy'de eski bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılıyordu. Çalışma başladı. Bir süre sonra kısmi çökme oldu. Alanda bulunan iki işçi göçükte kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle iki işçi bulundukları yerden kurtarıldı.
6: Yavaş.
4: Yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı. İnşaatın çevresi

0: içerisinde önlem arttırıldı.
1: Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı kapanış programına katıldı. Koruyucu ailelerin insanlığa örnek olduğunu belirten Emine Erdoğan çağrıda bulundu. Koruma altında olan 15.803 çocuğumuz var. Gelin onları hayatlarının bu en kırılgan dönemlerinde yalnız bırakmayalım, dedi.
2: Koruyucu ailelerimizin örnekliği evrensel bir referans noktasıdır. Onlar bir çocuğa el uzatarak yalnızca onun kaderini değil, ortak geleceğimizi de değiştiriyorlar.
3: Koruyucu aile olmanın önemini anlattı. Kimsesiz çocuklara sahip çıkan ailelere teşekkür etti.
2: Kendi çocuğu, torunu olduğu halde koruyucu aile olmak için can atan anne babaları gördük. Bir çocuğun kırık kalbini tamir etmek için enerjisini, zamanını, imkanlarını seferber eden nice kadın ve erkeğin yiğit anne babalara dönüşmesine hep birlikte şahit olduk.
3: Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı kapanış programına katıldı. Koruyucu aile rakamlarına ilişkin bilgi verdi.
2: Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanında 9.277 koruyucu ailemiz, 11.022 çocuğumuzu baş tacı ediyorlar. Bu çocukların 1.345'i özel gereksinimli çocuklar. Hali hazırda kuruluşlarımızda bakım ve koruma altında olan 15.803 çocuğumuz var. Gelin onları hayatlarının bu en kırılgan dönemlerinde yalnız bırakmayalım. Evlerimizin ve gönüllerimizin kapılarını bizlerin ilgisine, şefkatine, sevgisine hasret bu evlatlarımıza açalım.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da koruyucu aile olmanın önemine dikkat çekti.
4: Bu salondaki her bir koruyucu ailemiz o mirası geleceğe taşıyan gönül elçileridir. Sizlerin varlığıyla çocuklarımız hayata güvenle tutunuyor. Sizlerin açtığı her kapı bir çocuğun geleceğine açılan umut kapısı oluyor.
1: Pakistan'da bir etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti. Olay Lahore kentinde yaşandı. Pakistan Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre çatısı çöken etüt merkezinde 35 ila 40 öğrenci vardı. Enkazdan çok sayıda öğrenci kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 14'ü hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden öğrencilerin 7 ila 12 yaşlarında olduğu bildirildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada etüt merkezinin sahibi dahil 2 kişi gözaltına alındı. İngiltere mültecilerden geri ödeme istemeye hazırlanıyor. Yasa tasarısına göre yeterli gelire ulaşan mültecilerden hükümetin kendileri için yaptığı masrafları karşılamaları istenecek. Bu rakamın yaklaşık 10 bin sterlin olacağı tahmin ediliyor.
3: İngiltere ülkeye gelen mültecilerden ödeme istemeye hazırlanıyor. Tasarı kabul edilirse çalışmaya başlayan mülteciler 10 bin sterlin ödeme yapacak. İngiltere'de yeni bir göç ve sığınma yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Tasarıda yer alan bir maddeye göre yeterli gelire ulaşan mülteciler hükümetin kendileri için yaptığı masrafı geri ödemekle yükümlü olacak. Uygulama İngiltere'de çalışma hakkı kazanan mültecileri kapsayacak ve kalıcı oturum hakkı verilmeden önce ödemeleri istenecek. İngiltere İçişleri Bakanı Şabana Mahmut, sığınma desteğinin bir hak olmasının yanında bir sorumluluk da taşıdığını belirtti. Göçmenlerin katkı sağlayacak duruma geldiklerinde İngiliz halkının cömertliğini, geri ödemelerini beklediklerini ifade etti. İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre geçen yıl mültecilerin desteklenmesi için yaklaşık 4 milyar sterlin, yani yaklaşık 247 milyar Türk lirası harcadı. Bu verilere göre bir mültecinin kamu binalarında bir gecelik barınma maliyeti ortalama 23,25 sterlinken otellerde bu tutar 144 sterline ulaşıyor. Mültecilere yapılan haftalık cep harçlığı ödemeleri de kişi başına 9,95 ile 49

0: 9,18 sterlin arasında değişiyor. Sivil toplum kuruluşları planın adaletsiz olduğuna işaret ediyor. Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar da mülteciler arasında istihdam oranının düşük olduğuna dikkat çekiyor. İngiltere'de istihdama katılım oranı %74 olarak ölçülürken mülteciler arasında bu oran %48.
1: Güney Afrika'da binlerce kişi yasa dışı göçmenleri protesto etmek için sokağa çıktı. Protestoların adresi Johannesburg ve Durban kentleri oldu. Sokağa çıkan binlerce gösterici hükümetten yasa dışı göçmenliğe karşı daha sert tedbirler almasını istiyor. Türkiye yasa dışı yollardan gelen göçmenlerin kamu hizmetleri üzerindeki baskıyı artırdığını ve suç oranının artırdığını savunuyor. Gösteriler nedeniyle birçok mağaza kepenk indirdi. Birçok yabancı da gösterilerinin şiddet eylemine dönüşmesi ihtimaline karşı işe gitmedi. 2023 yılı verilerine göre Güney Afrika'da 3.1 milyon göçmen bulunuyor. Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Bazı bölgelerde aşırı sıcaklık nedeniyle can kayıpları yaşandı. Rekor sıcaklık seviyeleri kıta değiştirerek ABD'de de etkili olmaya başladı.
2: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aştı, rekor kırdı. Can kayıpları artarken Avrupa'dan ABD'ye birçok noktada kırmızı alarm veriliyor. Almanya, Belçika ve Hollanda'da sıcaklıklar Haziran ayı rekorlarını kırarken Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya ve Fransa'da can kaybı artmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Avrupa'da yüksek sıcaklık bağlantılı can kaybı 1000'i geçti.
3: Evden neredeyse hiç çıkmadım ve ter içindeyim. Bu dayanılmaz bir durum. 2 gündür evden çıkmadım ama ekmeğim, her şeyim bitti. Bu yüzden çıkmak zorunda kaldım.
2: Almanya'da aşırı sıcaklar ulaşım ve sağlık hizmetlerini olumsuz etkilerken turistler de zor anlar yaşıyor.
4: Ben Avustralya'dan geliyorum ve orada da oldukça sıcak günler geçiriyoruz. Ama bunun gibi bir şey hiç yaşamadık. Beklediğimden çok çok daha fazla sıcak.
2: Sıcak havanın tetiklediği kuraklık nedeniyle Ren Nehri'nde de yolcu gemisi karaya oturdu. Köln'de seyreden gemi dönüş manevrası sırasında sığlığa oturarak mahsur kaldı. Rekor sıcaklıklar İsviçre Alplerinde de görülmemiş buzul erimesine neden oldu. Avrupa kıtası aşırı sıcaklara teslim olurken ABD'de de benzer durumlar yaşanıyor. New York tarihinde ilk kez ısı acil durum planı devreye alındı. New York sakinleri serin kalabilmek için parklar ve gölgelik alanlara yöneldi. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
1: Uzayda süper pofuduk olarak adlandırılan iki dev gezegen keşfedildi. Jüpiter'den 35 kat daha büyük olan gök cisimleri dünyadan 1000 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.
2: Uzayın derinliklerinde bilim dünyasında heyecan yaratan iki dev gezegen keşfedildi. Literatürde süper pofuduk olarak tanımladığı gezegenler sıra dışı yapılarıyla dikkat çekiyor. Monthly Notices dergisinde yayınlanan araştırmaya göre söz konusu iki gezegen şimdiye kadar bulunan en düşük yoğunluklu ve kendi boyutlarındaki en hafif öte gezegenler arasında yer alıyor. Araştırmanın başyazarı George Dansfield, büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluştuğu düşünülen bu gezegenlerin yoğunluğunu kutudan yeni sıkılmış bir tıraş köpüğü yığınına benzetiyor. Gezegenlerin boyutu Jüpiter'in 35 katına eşit. Güney gökyüzünde uçan balık takım yıldızında yer alan gezegenlerin yapısıyla ilgili henüz net bilgiler bulunmuyor. Ancak NASA'nın Webb Uzay Teleskobu ile yapılacak takip gözlemlerinin ardından detaylar ortaya çıkacak. Bilim insanları ismi pamuk şekeri çağrıştıran gezegenlerin renklerinin pembe değil, muhtemelen beyaz ya da mavi olduğunu öngörüyor. Projenin başındaki isim Dansfield, bu sıradışı sistemleri inceleyerek kozmik oluşum bulmacasının eksik parçalarını tamamlamayı ve kozmostaki yerimiz hakkında daha fazla şey öğrenmeyi hedefliyoruz dedi.
1: Bitkiler bilinçli kullanımda şifa kaynağı olabiliyor.

0: Siz kullanımsa maalesef hayatları kabusa çeviriyor. İşte tam da böyle bir haber var şimdi sırada. Arkadaş tavsiyesiyle bitki karışımı kullanan 70 yaşındaki adam karaciğerinden oldu.
1: Karnımdaki gaz çıkmayınca şişkinlik oluyordu. Rahatsız oluyordum. Sonra biri, bir dostum dedi ki ya ben de öyleyim dedi. Bir şey kullanıyorum dedi. Ne dedim o? Ot dedi.
2: Kabızlık ve gaz sorunu vardı. Arkadaşının tavsiyesine uydu. Sonu ameliyat masasında bitti.
3: Bir hafta kadar kullanmış. Sonrasında hastada sarılık başlamış. Karaciğer değerleri yükselmiş. Geçen süre zarfında 3-4 ay içerisinde hastanın sarılığı hiç geçmemiş. Defalarca başka hastanelere de başvurmuş, kan değişimleri yapılmış. En sonunda nakil kararı alınmış.
2: İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Medet Akan, kabızlığına çözüm için arkadaş tavsiyesiyle yaklaşık 10 bitkinin bulunduğu bir karışım içti.
1: Birdenbire başladık halsizlik. Koltukta uyumaya başladım. Öyle böyle dediler ki bir doktora gidelim. Gidelim.
2: Doktorların muayenesinde karaciğerinde ciddi hasar oluştuğu belirlendi. Medet Akan, kızından alınan karaciğerle hayata tutundu.
3: Hastamızın kullandığı etken maddelere bakıldığında aslında bunların hepsi masum gözükebilir ama bu toksik hepatit dediğimiz bir tablo bu. Toksik hepatit olmuş hasta.
2: Uzmanlar bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanımı ile ilgili uyardı.
3: Yan komşunuzda, arkadaşınızda size bir şey yapmamış olabilir ama sizin genetiğinizde karaciğerinizin mekanizması farklı çalışıyor olabilir ve siz de bu hastamızda olduğu gibi karaciğer hasarına yol açabilir. İkincisi, siz kronik olarak bazı ilaçlar kullanıyorsunuzdur, reçeteli ürünler. Onlar size zarar vermiyordur ama tutup bu ürünler o ilaçları zararlı hale getirebilir.
0: Geleneksel Türk Yağlı Güreşleri Turnuvası Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl 3, 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Güreşçiler 3 gün boyunca tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda mücadele edecek.
4: 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor. Güreşin efsanesi olarak nitelendirilen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 3-5 Temmuz'da başlıyor. Güreşin en büyük organizasyonu olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Türk spor kültürünün yapı taşı olarak görülüyor. Müsabakalar 3 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda pehlivanların kol bağlamasıyla başlayacak. Pehlivanlar aynı gün ilk 32 isim arasına kalmak için mücadele edecek. Organizasyonun son günü olan pazar günü ise herkesin beklediği Türkiye'nin baş pehlivanı final güreşiyle belirlenecek. İki Akıncı kardeşin güreşirken vefat etmeleri sonucu bitmeyen efsane güreş olarak adlandırılan Türk Yağlı Güreşi'nin en büyük organizasyonu, Türk spor kültürünün en önemli organizasyonlarından biri olarak gösteriliyor.
0: Ayakta kürek sörfüne son dönemde Türkiye'de de büyük rağbet var. Antalya'da Konyaaltı sahilinde günün ilk ışıklarıyla yüzlerce kişi kürek sörfü için denize açılıyor. Ortaya da renkli görüntüler çıkıyor.
2: Günün ilk ışıklarıyla denizin yolunu tutuyorlar. Ayakta kürek sörfüyle güne dinamik ve eğlenceli bir başlangıç yapıyorlar.
5: Dünyada ve Türkiye'de bir SUP çılgınlığı yaşanıyor. Bu deniz aracı bir kolay taşınabilir, kolay saklanabilir. Çok da çetrefilli ya da zor bir eğitimi olmadığından dolayı insanlar kullanmayı tercih ediyorlar.
2: Antalya'da farklı sosyal aktivite arayışına girenlerin son zamanlarda ilk tercihleri SUP, yani ayakta kürek sörfü.
6: SUP sporunu hem spor olarak hem de biraz daha eğlence maksatlı olarak yapıyorum.
7: Başta dengede kalabilir miyim diye çok düşündüm ama hani çok zevkli bence, çok eğlenceli.
2: Konyaaltı sahilinde ticari SUP faaliyetleri sabah saat 5 ile 9 arasında sınırlandırıldı.
5: Genellikle 2 saat olarak planlıyoruz. 5 ile 7 arası, 7 ile 9 arası 2 tur şeklinde planlanıyor. 5'te gelenler güneşin doğuşunu denizde izliyorlar.
2: Farklı yaş ve meslek grubundan kişiler yeni günü denizde süzülen sörf tahtasının üzerinde karşılıyor.
7: Açık alanda yapılması ve doğayla iç içe olmanız. Hani böyle zamanın nasıl geçtiğini pek anlamıyorsunuz. Ayrıyeten de böyle tüm kaslarınız çalışıyor. Hani hem fizik olarak iyi hem de kendinizi dinlenmiş hissediyorsunuz.
6: Ben genelde pazarları her pazar çıkıyorum, arkadaşlarımla olsun, ailemle olsun. Çıkıyoruz, burada spor yapıyoruz, aynı zamanda eğleniyoruz.
0: İstanbul Fatih'te uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumcuya altınlarını emanet eden çok sayıda kişi son aylarda birikimlerini geri

0: alamadıklarını iddia etti. Üstelik kayıp altınların değeri milyonlarca lirayı buluyor. Habertürk'ten Emine Derya'ya konuşan mağdurlar altınlarımız nerede diye soruyor. Siz haberimizi izlerken biz de veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Murat Filoğlu sizlerle olacak. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
1: Sizin ne kadar altınız var içeride?
2: 80 gram altınım var. 13 cumhuriyet var. Bir tane de büyük altınlardan var.
1: Neleri var neleri yok emanet ettiler. Ancak geri istediklerinde elleri boş döndüler. Peki değeri milyonlarca lirayı bulan emanet altınlara ne oldu?
3: Uzun yıllardır burada esnaf olan bir insan.
2: Buraya güvenlik verdik, gitti paramız.
1: Burası İstanbul Fatih'teki bir kuyumcu dükkanı. Mahalleli uzun yıllardır bu kuyumcuya altınlarını emanet ediyordu. Ne zaman verdiniz ve neden verdiniz o altınları?
2: Şimdi biz buraya güvendiğimiz için, 20 yıllık buradaki esnaf olduğu için arabamı sattım, gittim, verdim. Evimizden kaybolur diye onun için verdik.
1: Siz evinizde muhafaza etmemek adına kuyumcuya mı verdiniz?
2: Güvenemedik, evimizde çalınır kaybolur diye.
1: Ama evimden çalınır diye kuyumcuya emanet edilen o altınlar bir anda yok oldu gitti. İddiaya göre müşteriler altınlarını geri istedi ama birçoğu alamadı.
2: Sonra geldi, istemeye geldi, kurbanı kalacağız diye dedi, para yok.
1: Peki sizden başka mağdurlar da var?
2: Çok, 50-100 kişi var. 1,5 kilo olan varmış, 40 kilo olan var, 2 kilo olan var, 5 kilo olan var, hesabı yok.
1: Altın mı?
2: Hep altın.
1: 5 kilo altın, 2,5 kilo altın.
2: 40 kilo bile veren olmuş.
4: Mehmet Bey'i aradım ben, açacak mısınız dedi. Belki haftaya inşallah biraz sıkıntılar var, giderince açacağız dedi.
1: Söz konusu olayda birçok mağdurun varlığından söz edilmekle beraber işin ilginç olan kısmında mağdurların bir kısmı kuyumcu sahibinin oldukça güvenilir bir esnaf olduğunu, hatta yakın zamanda paranın tamamını ödeyeceğini söylüyor. Peki siz parayı geri alabileceğinizi düşünüyor musunuz?
3: Bizim paramızı bugün olmaz ama yakın bir tarihte, biraz ileride verir. Olmadı, veremedi. Başına bir sıkıntı geldi. Benden yana helal hoş olsun.
2: Diyor, getirip dağıtacağım ben. Nereden dağıtacak? O kadar parayı ne yaptı, ne gitti, ne bilmiyoruz.
1: Mağdurlardan bazıları kuyumcu Mehmet Y. ve oğlu Melikşah Y.'den şikayetçi oldu. Polis iki kuyumcuyu gözaltına aldı.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 33, Kocaeli güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava açık ve güneşli, Antalya 35, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Konya güneşli 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 40, Mardin güneşli 31 derece.

insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor odasınız. Ben Deniz Murat Güloğlu, ekip arkadaşlarım adına öncelikle bir günaydın diyelim. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun. Efendim X, Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Yeni bir ayın başlangıcındayız. 1 Temmuz sabahındayız. Çarşamba günündeyiz. Bakalım gündem bizlere neler getirecek? Elbette ki çok önemli haberlerimiz var. Canlı bağlantılarımızla beraber bir operasyon ya da soruşturma haberi olursa, ki özellikle belediyeleri oluyor bu saatlerde biliyorsunuz. Son dakika bilgisi olarak da aktarırız ama gazeteler yeni günü hangi haberlerle karşılıyor? Hemen bakalım. Hürriyet'ten başlayalım, devam edelim yolumuza. Şimdi her senaryoya hazırız manşetiyle başlayalım. Ardından Dünya Kupası'ndan çok şaşırtıcı sonuçlar var. Bunları aktaracağız. Peki, her senaryoya hazırız deniyor manşette. Kabine toplantısının hemen ardından önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin yeni dünya düzeninde her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi denilmiş ki ilerleyen dakikalarda gazetelerin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer vereceğiz. Bir taraftan da bir el sıkışması görmektesiniz efendim. Kimle? Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Kallas'la. Öte yandan AB komiserleri Kos ve Bonner'la Beştepe'de kendisiyle buluştu. İşte onun detaylarını görmekteyiz. NATO için bir taraftan da kırmızı alarm söz konusu. Kırmızı alan ve kırmızı alarm da diyebiliriz. NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle bazı noktalar kırmızı alan ilan edildi ki gerçek anlamda Ankara'da hayat duracak gibi gözüküyor. Buna en çok da tabii ki başkentliler hissedecek. Taksiciler gri pantolon, beyaz gömlek giyecek. Lokum, kolonya ve soğuk su ikram edecek. Yani Ankara kolonya kokacak bu zirve boyunca. Altında yine sert hareketler. Faiz oranlarının yükseleceği beklentisi doları yükseltiyor. Altında düşüşe neden oluyor denilmiş. Kapalı çarşıdan ve altının ons fiyatlarından detayları da yine önümüzdeki dakikalarda aktaralım. Askeri hastaneler açılmalı. Bahçeli'nin sözleri, askeri hastanelerin yeniden açılması ve ordu bünyesinde kazandırılması hayati değerdedir. Yine bir isteği var Devlet Bahçeli'nin, bakalım nasıl sonuçlanacak göreceğiz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber başlığı, Mamdani etkisi Trump'ı kızdırdı. Daha dünkü çocuk olmasına rağmen Trump'ın deyimiyle Mamdani, köklü Demokrat Parti'de liderliğe soyundu. Mamdani'nin işaret ettiği adaylar teker teker kazanıyor ve bu da Trump'ın özellikle kızmasına neden oluyormuş. Ve iç siyaset, Cumhuriyet Halk Partisi ipler kopmaya yakın. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki mücadele malum sürmekte. Özel yeni parti sinyali vermeyi sürdürürken Kılıçdaroğlu yönetimi yeni görevden almalarla buna karşılık verdi. Özgür Özel, milleti seçeneksiz bırakmayız şeklinde bir açıklaması dikkat çekici. Bir ya da iki partinin kurulacağı ifade ediliyordu, biri yedek olmak üzere. Bu arada 26 il başkanı görevinden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde efendim Kılıçdaroğlu ve ekibi böyle bir

hadiseye karar vermişler. Etkisini görecekler. Hep beraber bizler de göreceğiz. Sahipsiz köpek soruşturması CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'la AK Partili Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınal hakkında soruşturma izni verdi İçişleri Bakanı diyelim. Hemen yanı başındaki habere bakalım. F-16'lar hemen havalandı. Pilot yanlış sinyal verdi. Varşova Tel Aviv seferi yapan yolcu uçağının pilotu Bulgaristan hava sahasında uçak kaçırılma sinyali verdi. F-16'lar hemen havalandı. Pilot yanlışlık oldu demiş. Yanlışlıkla o butona basmış, anlaşılan o. Peki Hürriyet'in hemen logosunun altındaki habere bakalım. Ardından devam edeceğiz. Yüreğini koyan kazandı. Dünya Kupası'nda şaşırtıcı sonuçlar var malum. İki önemli sürprizden söz ediliyor. Paraguay, Almanya'yı, Fas'ta Hollanda'yı eledi ve adeta bir deprem yarattı. Avrupalılar çöktü. Paraguay aklını kullandı, müthiş savunma yaptı. Fas hem fiziği hem de yüreğiyle Hollanda'yı ezdi. Özellikle Faslı oyuncular güçlü Hollanda'yı devirdikten sonra hep birlikte secdeye varıp şükrettiler deniyor ki bir siyasetçi var özellikle Hollanda'da. İşte hani tabiri caizse ona kapak olsun şeklinde bir ifadede bulunulmuş idi. Almanya'nın, Türkiye'nin de bulunduğu gruptan 3. kan Paraguay karşısında penaltılarla elenmesi en büyük sürpriz oldu deniliyor. Bugünkü karşılaşmalarda bakalım neler olacak, merakla bekliyoruz artık. Yüreğini koyan kazandı şeklindeki başlık da dikkat çekici. Malum millilerimizin ilk turda elendiği bir hadiseye de gönderme olabilir elbette. Diyelim akşam gazetesine geçelim. Avrupa Birliği'nden ilişkilerimiz gelişsin ziyareti. Dediğimiz gibi AB Yüksek Temsilcisi Kallas ve beraberindeki heyet Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Tarihimizde sadece merhamet vardır şeklinde İsrail'in Ermeni soykırımına yönelik olarak verdiği bir karar, onu eleştiriyor. Detayları aktaracağız. Takside NATO lokumu yine Ankara'dan bir haber başlığı. Bir taraftan da bir hayli fazla paranın harcandığı ifade edilmekte. Ne villayı ne parayı izah etti. İmamoğlu suç örgütü şeklinde bir ifadesi var. Akşam gazetesinin ilk savunmasını yaptı. Murat Ongun lüks konut kirası ve şüpheli para trafiği için tek cümle etmedi denilmiş. Diğer gazetelerde de ayrıntılar var. Bir de ona bakmak gerekiyor. Efendim askeri hastaneler açılmalı. Akşamın haber başlıklarından bir tanesi, ekonomi güven vermeye başlamış. Öte yandan güncellenen WhatsApp'ta büyük tehlike. Telefon numarası paylaşmadan sadece kullanıcı adıyla iletişim kurulabilecek yeni özelliği tartışma yarattı deniyor. Ve çocuklarımızın yarını güvende, bunu söyleyen de Emine Erdoğan diyelim. Akşamın hemen ardından Milliyet gazetesine bakalım. Ay yıldız doğuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021'de temelini attığı ve Türkiye'nin Pentagon'u olarak nitelendirilen Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını bir hafta içinde iki kez sembolik olarak açacak denilmiş. Mimariye baktığımızda Pentagon şeklinde, ki bilen bilir efendim, o görüntüler hafızalarımızda bu şekilde tasarlanmış ama bir taraftan da Pentagon'dan büyük olduğu ifade ediliyor. Tam 12.6 milyon metrekarelik arazi üzerinde konumlandırılmış bu karargah. Ve tam taşınma ise 2028 yılında gerçekleşecek imiş. CHP kötü siciliyle hesaplaşmalı, bunu söyleyen elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öte yandan bakan fidandan bir diplomasi trafiği de söz konusu. Ankara'sız ittifak olmaz, NATO'ya bir gönderme yapıyor Devlet Bahçeli. Milleti seçeneksiz bırakmayız. Grup toplantısında konuşan Özgür Özel'in sözleri efendim yerini almış. Konutta talep durdu. Maaşlara en azından bir zam gelmesi beklenirken malum enflasyon farkından dolayı otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam gelmiş. Bunu da vatandaş en iyi şekilde hissedecektir çarşıda, pazarda. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Karar gazetesine bakalım. Prim'de şampiyon olduk. Evet, futbol gündemimizde. 24 yıl sonra büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası'ndan hezimetle dönen milli futbolculara dağıtılan 16 milyon dolarlık prime tepki yağdı. 16 milyon dolardan söz ediliyor. Bugün 47 liradan çarpsanız efendim dolar karşılığını bulursunuz. İşte bu para millilerimizin cebine gitti elendikleri halde. Avrupa ülkeleri primi şampiyonluk, final ya da yarı final gibi başarılara endekslerken bizde başarısızlık sonrası dağıtılan paralar bu neyin ödülü dedirtiyor. Öte yandan 16 milyon dolar hiç de az bir para değil. Kadroya eşit

0: dağıtılmış ama performanslar tabii ki maalesef yüz kızartıcı. Ankara'ya NATO cilası, yine NATO gündemde. Zirve sürecinde insansızlaştırılması planlanan başkentte taksiciler kolonya ve lokum vereceklermiş. Zirve boyunca atlı devriyelerin görev yapacağı öğrenildi. Evet, atların duruşu da yerini almış Karar Gazetesi'nde efendim. Bir başka haber başlığı: tarihimizdeki meseleler İsrail'i ilgilendirmez. Soykırımcı İsrail rejiminin Türkiye'ye yönelik sözde soykırım suçlamasına Paşinyan'dan sert bir yanıt var. Tarihi meselelerin üçüncü ülkeler tarafından siyasi bir silah olarak kullanılmasına karşıyız şeklinde. Ezici bir çoğunlukla seçimi kazanmıştı Paşinyan. Onun verdiği etkiyle de son derece güzel cümleler kuruyor. Efendim, 40 derece teyakkuzu, dikkat etmek lazım. Bugün oldukça önemli bir gün. Çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişilerin ciddi şekilde etkilenebileceği uyarısında bulunulmuş diyelim. Ve devam edelim. Sabah gazetesinde neler yazıyor? FETÖ'cü tetikçilerden kesintisiz ihanet şeklinde haber başlığı dikkat çekmekte. Ve hemen yanı başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri: nifak siyasetine müsaade etmeyiz. Kutuplaşma bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Biz buna geçit vermeyiz deniyor. Evet, bunu yapanların da elbette ki cezalandırılması bir taraftan ya da konuşulması gerekiyor. Siz de kimsesiz bir çocuğa yuva olun, iyilik kazansın. Emine Erdoğan'ın sözleri koruyucu aile gününde Türkiye'ye çağrı yaptığı denilmiş ve dua ve azimle gelen büyük zafer 3-2. Fas Hollanda'yı penaltılarla eledi deniyor. Dediğimiz gibi oldukça önemli ve şaşırtıcı sonuçlar alınıyor. Ve son olarak dünyaya bakalım, ardından devam edeceğiz kendi gündemimizle. Türk armatörlerden yatırım atağı. Hürmüz'ü ve tedarik rotalarındaki değişimi fırsata çevirmek için kollarını sıvadı Türk armatörler. Yılın ilk yarısında küresel denizcilik devlerinden satın alınan ve Uzak Doğu'daki tersanelere sipariş verilen gemi sayısı 40'ı, yatırım miktarı da milyar doları aştı. Türk sahipli deniz ticaret filosunun bu hamlelerle Dünya Ligi'nde yeniden ilk 10'a girmesi öngörülüyor. İşte Hürmüz'ün özellikle bize etkisi bir taraftan da hep negatif değil elbette, pozitif etkisi diyelim. Dünyanın özel haberini Aysel Yücel'in kaleminden okuyabilirsiniz bugün. Ve bir taraftan da hangi şirket kime, nereye, ne şekilde yatırım yaptı, bütün bunları tek tek kalem kalem yazılmış efendim. İstihdamda son yılların en zayıf görünümü, bu da bir başka haber başlığı. Sağlıkta 161 teşvikle 70 milyarlık bir yatırım efendim yine yerini alıyor ve sıkışık bir 6 ay daha bizi bekliyor. Yani 2026 artık bitti diyebiliriz. 2027'ye artık ödeme dengelerinin düzelmesi dileğiyle diyelim. Yolumuza devam edelim haberlerimizde. Saatimiz 7:10 geçiyor. Bir kez daha söyleyelim. 1 Temmuz sabahındayız. Güzel bir gün olsun. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün diyelim. Erdoğan'ın sözlerine geçelim. Kabine sonrası yaptığı açıklamada İsrail hükümeti tarafından alınan 1915 kararlarına sert tepki gösterdi. Gazetelerden de detaylıca aktardık. Bizim tarihimizde soykırım, katliam yoktur dedi. Bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmelere ilişkin uyarılar yaptı.
1: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz.
2: İsrail'in 1915 olayları kararına sert çıktı. Tarihimizde böyle bir hadise yok dedi.
1: Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Birlik mesajları verdi. 86 milyon aynı kilimin desenleriyiz dedi.
1: Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz.

0: Aynı vatanın evlatlarıyız, hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Her zaman söylüyorum, adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere dair de mesaj verdi.
0: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına

0: hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor ona bakalım efendim. Özgür Özel biliyorsunuz tüm Türkiye'yi neredeyse dolaştı. Dolaşmaya da devam ediyor. Bir bankın üzerine çıkıyor vatandaşlara. Göze göz hizasında hitap ediyor. Bir taraftan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında konuşuyor. Dün de öyle oldu. Yeni parti iddiaları gündemdeyken bir kapı kapanırsa yenisi açılır mesajını verdi Özgür Özel. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız diyor bir taraftan da.
2: Bir kapı kapanırsa yenileri açılır. Azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin.
3: Yeni parti iddialarına dair konuştu. Bir kapı kapanırsa yenisi açılır dedi.
2: İşgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz. Gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Elbette olacak kaderdir ama kader de gayrete aşıktır.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste grup toplantısında kürsüdeydi. Meclis Başkanlığı tarafından görevine iade edilen Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın grup toplantısını açtı. Özel mutlak mutlak kararına değindi. Mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
2: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamız millettir. Rotamız iktidardır.
3: Özel'in gündeminde asgari ücret ve emekli maaşları da vardı.
2: Bugün gelinen noktada asgari ücret verildiği günkü alım gücüyle 24 bin liraya gerilemiş durumda. Asgari ücrete 5 ayda bu erime yaşandı. Ara zam yapmayı aklının ucundan geçirmeyen, asla ve asla dile getirmeyen bir iktidar var. Emekliye zam yapılacak, kanuna muhtaç kök maaşlardan dolayı. Orada yine grubumuz mücadele verecek.
1: Evet, Temmuz ayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir ay ki yeni partinin ya da birkaç partinin hayata geçmesi planlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde partideki işgal girişimi şeklinde bir ifadesi de söz konusuydu. Seçilmiş ve atanmış mevzuları, bu tanımlar yeniden hayatımıza girdi bu mutlak butlan hadisesiyle. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da işte gördüğünüz gibi, duyduğunuz üzere işte il ya da ilçe başkanlıklarını Avrupa'da dahil olmak üzere bazı temsilcileri görevinden aldı ya da uzaklaştırdı diyelim. Siyasete bakarız önümüzdeki zaman diliminde. Şimdi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar da sürmekte. Eş zamanlı operasyonlar kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetleri deşifre edilmeye devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlar Düzce ve Bursa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İki ilde belirlenen adreslere baskın yapıldı gördüğünüz gibi. Özel harekat destekli bu operasyonlar kapsamında 13 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Ve efendim biraz paradan söz edelim. Asgari ücretliler, emekliler acaba ne kadar zam alacak? Alacak mı? Bir iyileştirme zam mı? Gelir mi? Gelmez mi? Cuma günü önemli. TÜİK enflasyon rakamını açıklayacak. Buna göre özellikle emeklilerin maaş zammı belli olacak. Ama açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı TÜİK. Rakamları verelim. Siz belirleyin efendim. Aç mısınız, yoksul musunuz yoksa orta sınıf ya da zengin misiniz? Haziran ayında açlık sınırı 35.759 lira olmuş. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 46.248 liraymış.
4: Açlık sınırı 35.759 lira, yoksulluk sınırı 116.478 lira oldu. TÜİK, Haziran ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Mayıs ayında 35.174 liraydı. Bu rakam Haziran ayında 35.759 lira oldu. Yoksulluk sınırı 114.576 liradan 116.478 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 46.248 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı

0: fiyatlarındaki artış bir önceki aya göre %1,66 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %40,44 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Kuzu eti ve patates fiyatlarında artış görüldü. Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin yer aldığı grupta önemli bir değişiklik görülmedi.
1: Evet, tekrarlayalım. Açlık sınırı 35.759 lira. Yoksulluk sınırı zaten o uçmuş durumda. 116.478 lira. Asgari ücret 28.075 lira. En düşük emekli maaşı zaten 20.000 lira. Dolayısıyla açlık sınırının çok çok altında bu rakamlar. Yani vatandaşın birçoğu açlık sınırının altında gördüğünüz gibi. Bakalım, belki Temmuz ayında yapılacak önemli bir zamla bütün bunlar tersine döner. İnşallah diyoruz. Devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran acaba Katar'da görüşecek mi? Gözler Doha'ya çevrilmişken bir araya gelmeleri konusunda yine belirsizlik sürmekte. Tahran tarafı mutabakat zaptına vurgu yapıyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf, şartlar yerine getirilmezse daha fazla müzakere olmaz diyor.
2: Hem ABD hem İran heyeti Katar'a gitti. Ancak aralarında görüşme olmayacağı açıklandı. Tahran tarafından şartlar yerine getirilmezse daha fazla müzakere olmaz açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İranlı bir teknik heyetin Katar'da olduğunu duyurdu. Meclis Başkanı ve baş müzakereci Kalibaf da İranlı heyetin toplantılarının mutabakat zaptı taahhütlerini yerine getirmeyi amaçladığını kaydetti. İran mutabakat zaptındaki şartlar yerine getirilmedikçe daha fazla müzakereye girmeyecek dedi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'la görüştü. Görüşmede Katar'ın arabuluculuk çalışmalarının devam edeceğini ve mutabakat zaptı görüşmelerine desteği teyit etti. Hem Doha hem Tahran tarafından yapılan açıklamaya göre ise İran'la ABD heyetlerinin bir araya gelmesi beklenmiyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini söylemiş, görüşmenin Doha'da gerçekleşeceğini bildirmişti.
1: Vallahi yani bir şeyler dönüyor ama hep beraber önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz. Brent petrolün varil fiyatında da küçük de olsa bir yükseliş söz konusu. $73.30 civarında herhalde bu şekilde tutmaya gayret gösterecekler. Tabii savaşın kirli yüzü apayrı ama bir taraftan da Hürmüz Boğazı'na kilitlenmiş durumda bu süreç. Şimdilik iyi gidiyor en azından. Şimdi ABD ile Tel Aviv yönetimi arasında da ipler gerilmekte. İddia İsrail Devlet Televizyonu Kan tarafından ortaya atıldı. Beyaz Saray'ın İsrail yönetiminden Gazze'nin imarına acilen tekrar başlamasını istediği öne sürüldü.
0: ABD'den İsrail yönetimine Gazze'nin yeniden imarı için içinde bir takım kritik maddelerin yer aldığı belge sundu. Haber İsrail Devlet Televizyonu Kan'dan geldi. Kan'ın haberine göre sızdırılan belgede Tel Aviv yönetimini Gazze politikasında köşeye sıkıştıracak maddeler bulunuyor. Belgeye göre ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de bir an önce inşa sürecinin başlamasını istiyor. Hatta Hamas silah bırakmasa dahi yeniden inşa çalışmalarının başlaması gerektiği vurgulanıyor. Yeniden imar planı kapsamında İsrail'den sadece Gazze'deki su, elektrik ve altyapı projelerine izin vermesi istenmiyor. Aynı zamanda 4G iletişim ağının yeniden açılması ve silah bırakanlar için şartlaf uygulaması şart koşuluyor. Gazze'de yaşayan sivilleri de gündemine alan belgelere göre Hamas'ın kontrolündeki bölgelerde yaşayan Gazze'lilerin 2026 sonuna kadar Barış Konseyi yönetimindeki güvenli alanlara taşınması öngörülüyor. Ayrıca savaş sonrası dönem için teknokrat bir hükümet merkezi ve uluslararası istikrar gücü üslerinin inşasına izin verilmesini şart koşuyor. Beyaz Saray yönetiminin 16 Ocak'ta duyurduğu Gazze geçiş planıyla uyumlu olan bu maddede belgede yer alıyor. Buna göre ABD yönetimi, İsrail'e Hamas silah bırakmamış olsa dahi Gazze'de yeni bir savaş seçeneğinin masada olmadığı mesajını veriyor. Beyaz Saray'dan gelen taleplere henüz Tel Aviv yönetimi tarafından bir karşılık gelmedi. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi aşırıcı isimlerin

0: söylemlerine bakıldığında ordu güçlerinin Gazze'den çekilmeyeceklerini vurgulamışlardı.
1: Evet, önümüzde bir seçim var İsrail'de. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri şayet bu istekleri varsa, ki sanmıyoruz ama çok da yerine getirmeyecekler. Çünkü seçim sattım haline girilmiş durumda ve orada da radikal sesler çok yer buluyor kendine. Ekim ayında yapılacak bir seçim. Hani daha var diyebilirsiniz ama siyasette pek öyle değil. Şimdiden çalışmaya başladılar elbette. Peki, Türkiye gazetesinde bir haber başlığı: Eşşebap vuruldu, 35 terörist etkisiz şeklinde. Türkiye ile Somali'den ortak bir operasyon gerçekleştirilmiş. Somali ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koordinasyonunda Somali'nin aşağı Şabele bölgesinde terör örgütü Eşşebab'a yönelik F-16 savaş uçaklarıyla operasyon düzenlendi. Somali Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada operasyonların Türk F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği, Eşşebab mensuplarının kullandığı mağaralar, silah depoları ve saklanma noktalarının hedef alındığı ifade ediliyor. En az 35 örgüt üyesi etkisiz hale getirilmiş, 20'den fazla da teröriste yaralanmış. Duyuru bu şekilde. Açıklamada Türkiye'ye teşekkür ediliyor, operasyonlarında süreceği ifade ediliyor. Yani daha çok böyle operasyon haberini aktaracağız Türkiye destekli Somali'den ağırlıklı olarak diyelim. NATO gelişmelerine bakalım. Önümüzdeki hafta son derece mühim ama yankılarını hissediyoruz ve alıyoruz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamaları önemli. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde İngiliz Reuters haber ajansına açıklamalar bulundu. NATO'nun krizde olmadığını belirtiyor Güler. İttifakın değişen güvenlik ortamına uyum sağladığını ifade ediyor.
0: NATO, Avrupa Atlantik güvenliği ve savunması için eşsiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor vurgusu yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ittifak krizde değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlıyor dedi.
2: İçinden geçtiğimiz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz. ABD ittifaktan ayrılmak istemiyor. Avrupa ve Kanada'nın Avrupa güvenliği konusunda daha fazlasını yapmasını istiyor. Avrupa savunma girişimleri olumlu ama kapsayıcılıktan eksik. Daha fazlasını içermeli.
0: Bakan Güler, Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO'daki rolüne dikkat çekti. Ankara'nın Avrupa savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.
2: Ankara'da düzenlenecek zirve savunma harcamaları, savunma sanayi ve blok birliğine odaklanacak. Türkiye, 2029 yılına kadar tüm NATO kabiliyet hedeflerini karşılamayı hedefliyor. Hava savunmasını güçlendirmek için SAMT ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriyor.
1: Bu arada İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden önemli bir açıklama var. NATO zirvesi nedeniyle başkente Ankara'ya gitmek için yolculuk yapan kişilere GBT sorgusu yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapıldı bu açıklama. NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT, yani genel bilgi toplama sorgusu yapılıyor iddiası gerçeği yansıtmamaktadır deniliyor. Zirve için alınan güvenlik tedbirlerinin çarpıtılarak kamuoyunda panik, korku ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı algısını oluşturmaya çalışan manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi de istenmiş. Evet, saatimiz 7.27'yi gösteriyor. 1 Temmuz sabahındayız ve hayatın içinden maalesef diyeceğimiz haberleri de aktarıyoruz. Şimdi canlı yayın açıp önüne çıkanı bıçaklayan 20 yaşındaki Eskişehir canisi. Hatırlayacaksınız, saldırgan 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı ve tutuklu bulunduğu cezaevinde canına kıydığı ortaya çıktı.
3: Maskeli de o ya. Bu acayip acayip bir şeyler takmış burada. Gözlük değişik.
4: Kask, gözlük, maske takıp canlı yayını açmış, önüne çıkan herkesi bıçaklamıştı. 75 yıl hapse mahkum edilen saldırgan kaldığı cezaevinde canına kıydı.
5: Yaklaşanı bıçaklıyordu. Bastı bıçağı gitti. Koşarak geldi, birini bıçakladı. İkincisi de ne bıçaklayacaktı, o kaçtı.
4: Eskişehir'de 2 yıl önceydi. Oynadığı bilgisayar oyunlarından etkilenen 20 yaşındaki Arda Küçük Yetim kendisini kamufle edip çay bahçesine gitmiş. Karşısına çıkana bıçak savurup 5 kişi yaralamıştı. o vahşeti hücum yeleğine sabitlediği cep telefonu

0: Hülya sosyal medyada canlı yayınlayan saldırgan tutuklanıp cezaevine yollanmış, 75 yıl 5 ay hapse çarptırılmıştı.
1: Kesinlikle ciddi olduğunu düşünmüyordum, hatta biz dalga geçiyor sanıyorduk.
0: Uzun süredir cezaevinde olan Arda Küçük Yetim'in kaldığı koğuşta canına kıydığı ortaya çıktı. Cenazesi otopsi için morga kaldırılırken soruşturma başlatıldı.
2: Yeni Şafak gazetesinden bir haber aktaralım. Uzman çavuştan acı haber şeklinde duyuruluyor. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Aksaraylı uzman çavuş Abdurrahman Hilal tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada araç kazasında yaralanan uzman çavuş Hilal'in tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu ifade edildi. Paylaşımda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim şeklinde bir ifadesi de söz konusu. Aslında bildik yine hikaye maalesef ki 7 yıllık uzman çavuş kardeşimiz Abdurrahman Hilal'in eşinin 8 aylık hamile olduğu da ifade ediliyor. Bu detaylar oldukça maalesef kalp, yürek yakıyor. 8 aylık hamile, önümüzdeki ay baba olacaktı Abdurrahman Hilal, ancak maalesef şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet dileyelim. 2025 yılında vahşice katledilen Ayşe Tokyaz davasına bakacağız. Sürmekte zira gözler, karar çıkması beklenen yarına çevrilirken çok yoruldum diye isyan eden ikizi mahkeme heyetine kan donduran bir delil sundu.
3: Çok yoruldum, çok yoruldum.
4: O yorulduğu mücadelenin son virajında çarpıcı deliller ortaya çıktı. Cemil Koç'un eski kız arkadaşına işkence yaptığı anlar kan dondurdu.
3: Bütün kadınları göstereceğim, fotoğraflı olarak ve tanıklı olarak.
4: Duruşmaya perşembe günü devam edilmesi kararı çıkarken ikizi acısını bir kez daha haykırdı.
3: Benim diğer yarım gitti. Evimizde bir tabağın eksildiğini, bir bardağın eksildiğini düşünmeyin. Görünmeyecek haldeydi. Tek ben gördüm onu.
4: Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz 2025 yılında vahşice katledilmiş, bir valizin içinde yol kenarında bulunmuştu. Ağırlaştırılmış müebbet istenen katil zanlısı eski polis memuru sevgilisiydi. Eski kız arkadaşı Ejegül Ovezova da Diyarbakır'da balkondan düşerek şüpheli şekilde can vermişti. Esra Tokyaz kardeşinin ilk kurban olmadığını salonda görüntü kayıtlarıyla anlattı.
3: Delillerimle daha önce 2022'den başlayan, 2025'i Ayşe ile biten bütün cezasızlıkla ödüllendirilmiş her şeyini bugün göstereceğim.
4: Beşi tutuklu, altı sanığın yargılandığı davada Cemil Koç savunma yaptı. Cezada indirim talebi bulunmadığını ve en ağır cezayı istediğini belirtti. Polisleri işin içine çekmek gibi bir niyeti olmadığını iddia etti.
5: Senin verdiğin ifadenin satırı satırına biliyorum.
4: Davanın görülmesine 2 Temmuz'da devam edilecek.
3: Diğer duruşmada karar mahkemesi olacağını düşünüyoruz.
6: Bir gün ölürsem video için sevdiklerimi anlatırsınız.
7: Bir saniye arkadaşlar, aç kapıyı.
2: Özellikle memleketimizde son dönemlerde çokça duyduğumuz, hissettiğimiz maalesef vahşice katledildiler şeklindeki ifadeler bitmek bilmiyor. İşte en sonunda Ayşe Tokyaz davasında bunu gördük efendim. Hep beraber göreceğiz, nasıl bir karar çıkacak, caydırıcı mı olacak yoksa cesaretlendirici mi olacak? Maalesef ki efendim çok üzülerek veriyoruz bu haberleri. Karar gazetesinde bir haber başlığı teknolojiyle ilgili, daha çok hepimizin yazıştığı, özellikle Türkiye'de çok fazla meşhur ve kullanılıyor WhatsApp ve numara verme derdine son. WhatsApp bugüne kadarki en radikal yeniliklerinden birini duyurdu. Artık yeni biriyle konuşurken veya kalabalık bir gruba katılırken kişisel telefon numaranızı paylaşmak zorunda değilsiniz. Yeni dönemde iletişim telefon numaraları yerine tamamen size özel oluşturulacak kullanıcı adı üzerinden ilerleyecek. Yeni sistemin amacı WhatsApp'ı bir sosyal medyaya dönüştürmek değil, uygulamada herkesin aranabileceği bir dizin ya da kişi önerisi bulunmayacak. Odak noktası tamamen gizlilik, hayatın her alanıyla bağlantılı olan telefon numaralarını yabancılardan

0: korumak denilmiş. Özellikle daha doğrusu özellik devreye girdiğinde yeni başlatılan sohbetlerde varsayılan olarak numaranız değil, yalnızca belirlediğiniz bu kullanıcı adı görünecek. Bu yılın ilerleyen aylarında tüm dünyada kullanıma açılacak özellik için rezervasyonlar şimdiden başladı. Yani bu rezervasyon nedir? Kullanıcı adı alma şeklinde ilerlenebilir. Yani şimdiden kullanıcı adını alıyorsunuz ve ondan sonra özellikle birkaç ay sonra tüm dünyada bu açık ve net kullanılacakmış. WhatsApp'tan böyle bir karar geldi. Görelim bakalım nasıl etkisi olacak. Ve Kahramanmaraş'a gideceğiz. Dün son dakika gelişmesi olarak aktarmıştık. Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektöründe önde gelen kentlerden biri Kahramanmaraş. Sahte altın üretimine yönelik çok büyük bir operasyon düzenlendi. Bu ilimizde atölyelerde üretilen sahte altınların piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı zira.
1: Darphanede basılması gereken zinet altınları atölyelerde bastılar. Vatandaşa sahte altın sattılar.
2: Değerinden dolayı sahtecilik her zaman ön plana çıkıyor.
1: Kahramanmaraş, Türkiye'nin önde gelen altın üretim ve kuyumculuk kentlerinden biri. Atölyelerde işlenen altınlar her gün Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İşte o atölyelerin bazıları bu kez yaptıkları işle değil, bir sahtecilikle gündemde.
2: Maalesef ki bizim de aramızdan zaman zaman çürük elmalar çıkıyor.
1: Milyonlarca liralık vurgunu ortaya çıkartan soruşturma Mart ayında yapılan bir ihbarla başladı. O dönem yapılan operasyonda 977 adet sahte mühürlü altın ele geçirildi. Sahte altınların kimler tarafından üretilip nerelere satıldığının belirlenmesi için Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'in talimatıyla 12 kişilik özel bir ekip kuruldu. O ekip 168 gün boyunca ismine ulaştığı 25 kişiyi takip etti. Bu kişiler sektörde vitrinci, imalatçı ve pazarlamacı olarak tanınan kişilerdi. Özel ekipteki polisler şüphelilerin altın sattığı kuyumculardan müşteri gibi altın aldı. Bunları analiz ettirip darphane basımı olmadığını kesinleştirdi.
2: Darphanenin basması gerekeni piyasada balımını yaptırarak piyasaya süren kişiler var. Bunların çoğu kuyumcu bile demeye dilim varmıyor.
1: Toplanan tüm deliller sonrasında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlendi. Şüpheliler darphane tarafından basılması gereken zinet altınları olması gereken ayar ve ağırlığın altında basıp satıyordu. 10 ilde yapılan operasyonda 71 şüpheliden 67'si gözaltına alındı. Şüphelilerin çoğunluğu imalatçı ve çantacı diye tabir edilen pazarlamacılar. Operasyonda çok sayıda sahte kalıp ayarı ve gramı düşük altın ele geçirildi. 30 kuyumcudaki çeyrek, yarım ve tam altın gibi ürünlere sahte olup olmadığının belirlenmesi için el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından operasyonla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
2: Alışveriş yaparken darphane tarafından basılıp basılmadığını mutlaka sormaları lazım.
0: Evet, sahtecilik maalesef hayatımızın her alanında görülüyor, sızmış durumda. Sahte ve dolandırıcılığa karşı son derece dikkatli olalım ama nasıl olacağız? İşte böyle operasyonlar son derece önemli. Şimdi sıra dışı bir takı hesaplaşmasına bakalım efendim. Kayseri'deyiz. Bir kişi ona düğününde takı takmayan akrabasına kızdı. Ben sana takmıştım diyerek o çeyrek altını da icra yoluyla aldı. Sıra dışı takı hesaplaşmasından söz ediyoruz. Hediye geri istenir mi? İstenmez mi tartışması başlatmış durumda tabii bu durum.
3: Sizce düğünde takılan takı hediye mi yoksa karşılığı olması gerekiyor mu?
4: Karşılığı olması gerekiyor.
5: Bence hediye.
6: Karşılık beklenmemeli bence böyle şeylerde.
7: Hediye bence ya.
8: Karşılıklı bence her şey. Ben takayım o da taksın yatırım amaçlı.
9: Takacak olan insanın maddi durumu ona yetmeyebilir. Hediyedir.
3: Kayseri'de yaşanan ilginç takı anlaşmazlığı işte bu soruyu yeniden gündeme taşıdı. Bir kişi akrabasına düğünde çeyrek altın taktı. Ancak yıllar sonra kendi düğün günü geldiğinde o akrabasının ne düğüne katıldığını ne de ona herhangi bir takı gönderdiğini fark etti.
5: Bu da çok yanlış. Düğünde katılsaydı en azından.
10: Takı takmamış için belki katılmadı.
11: Gidecek ya da verecek durumu yoksa zoraki bir şey değil.
10: Ayıp etmiş.
3: O vatandaş akrabası hakkında mahkeme yoluyla icra takibi başlattı ve taktığı çeyrek

0: çeyrek altının parasını güncel piyasa değerinden talep etti.
1: O kadar da değil bence.
2: Çok çıkar gibi geliyor bana. Bence çok yanlış bir davranış.
3: Dava açmak yerine telefon açabilirdik.
4: Karşı tarafın belki durumu kötüye gitmiştir.
0: Akrabası da yasal sürede itiraz etmeyince çeyrek altının parası kuruşu kuruşuna tahsil edildi.
3: Hak ettiyse, yaptıysa çok iyi. Bir çeyrek için bilmiyorum, yapılır mı böyle bir şey.
0: Haklı mı peki sizce?
1: Haklı.
2: İcra açması tabii ki de haksız.
1: İMC usulü. Bugün bana, yarın sana. Sırayla.
0: Siz taktığınız takıları geri bekliyor musunuz?
3: Yok. İster getirsinler, ister getirmesinler. Ben taktıklarımı hiçbirisini alamadım. Siz çeyrek götürürsünüz, kişi size getiriyorum 500 TL. Bu olmaz ki, haksızlık.
0: Peki düğünde takılan takı kanunen geri istenebilir mi?
5: Kanunen geri istenmesinin mümkün değildir. Düğünde davetlilerin taktığı takılar hediye niteliğindedir.
6: Ben sana taktım, getir bana ver mantığıyla takılmamalı.
5: Yasal süresi içinde itiraz etmediği için dosya kesinleşmiş ve borcu ödemek durumunda kalmıştır.
3: Eğer ki oradan ümit varsa takın, yoksa takmayın.
5: Vatandaşlarımıza tavsiyemiz mutlaka taraflarına açılan icra takiplerini takip etmeleri.
7: Tabii takı takıldığı zamanki ekonomik şartlara da bakmak lazım. Alım gücü eskisi gibi değil ki artık. Dolayısıyla bu tür davaları çok görebiliriz aslında. Bir taraftan da bir düğününe beni çağırma şeklindeki başlık dikkat çekiyor. Milliyet gazetesinde haber İngiltere'den ama özellikle bizim memlekette çok yakından hissedebileceğimiz detaylar var. Yaz düğünleri başladı ama araştırmaya göre bir düğüne katılmanın masrafı bile artık cep yakıyor. Bu yüzden birçok kişi düğünlere davet edilmek istemiyor imiş. Dediğim gibi İngiltere'den bir ayrıntı, araştırmaya göre yaz düğünlerinin peş peşe yapıldığı bu günlerde birçok kişi konuk olmanın maliyeti nedeniyle davetiye almaktan korkuyor. Eskiden düğüne davet edilmedikleri için üzülenler artık seviniyor denilmiş. İngiltere'de bir banka bu araştırmayı yapmış. Yüksek maliyetler nedeniyle düğün davetiyelilerinin 1/3'ünün daveti reddettiği ortaya çıktı. Bu kişilerin yarısını da Z kuşağındaki gençler oluşturuyor imiş. Katılımcıların yaklaşık %31'i, yani 1/3'ü neredeyse, maddi nedenler daveti reddetti. Bu oran Z kuşağı için %48'e, neredeyse yarısı, Y kuşağı için ise %43'e çıkıyor. Orta gelir düzeyine sahip katılımcıların belirttiğine göre bir düğüne katılmanın kişi başı maliyeti yaklaşık 20 bin lira civarında. Her 8 kişiden biri katıldıkları son düğüne yaklaşık 31 bin lira harcamış. Ankete katılanların 1/5'i bu yaz birkaç düğüne katılmak zorunda olduğunu söylerken Z kuşağının %15'i katılacakları 3 düğün için kenara 1000 sterlin, yani yaklaşık 62 bin lira ayırdıklarını belirtmişler. Bu maliyeti karşılayabilmek için de %16'sı lüks harcamalarını kısmış, %14'ü günlük harcamalarını azaltmış, %11'i ise yeni kıyafet almayı bırakmış deniliyor. Ve bir taraftan da bir küçük kutucuk orada deniyor ki reddettim, rahatladım şeklinde. Bu ankete katılanların, davetlilerin daha doğrusu %14'ü düğün sahiplerine katılamayacağını bildirdikten sonra masraftan kurtulduğu için çok rahatlamışlar. Katılımcıların %15'i ise daveti reddetmeyi düşündüklerini ama yine de maliyeti üstlenerek mecburen katıldıklarını söylemiş. Hele ki bir de şehir dışındaysa bu düğünler, hele ki bir de yazlık ortamlardaysa bu maliyetler giderek katlanarak artıyor. Düğünler unutulmaz etkinliklerdir ama bu durum artık cüzdanınızda ciddi hasara yol açıyor şeklinde ifadeler de var. Sadece ülkemizden bahsetmiyorum. Dediğim gibi araştırma İngiltere'den yapılmış. Aslında tüm dünyada işte maalesef böyle bir ekonomik kriz de söz konusu olabiliyor. Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracatımız %9,5 azalmış. Bu habere geçelim. 22 milyar 461 milyon dolar olmuş. İthalatsa %10,8 azalışla 28 milyar 71 milyon dolar oldu. Aradaki fark dikkat çekici tabii. Buna da dış ticaret açığı deniyor efendim. Ve dış ticaret açığında %15,6 azalış kaydedilmiş.
8: Türkiye'nin ihracatı Mayıs'ta 22 milyar 461 milyon dolar, ithalatı ise 28 milyar 71 milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatta %9,5 düşüş, ithalatta ise %10,8 azalış kaydedildi. Dış ticaret açığı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %15,6 azalarak 5 milyar 610 milyon dolar oldu.

0: Mayıs ayında ihracatta ekstrayı 1 milyar 714 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı ABD ve İngiltere takip etti. Mayıs ayı ithalatında ise ilk sırada Rusya yer aldı. Rusya'yı Çin ve Almanya izledi.
1: Evet, bakıldığı zaman 22 milyar 461 milyon dolarlık mal satmışız. 28 milyar 71 milyon dolarlık mal almışız. Dolayısıyla aradaki 5.616 milyar dolarda yani içeriden yazmışız. Efendim, buna da dış ticaret açığı deniyor. İşte önemli olan bu rakamları tersine çevirebilmek. İspanya'dayız. Sanchez liderliğindeki hükümetin hayata geçirdiği göçmen yasallaştırma programında başvuru süresi sona erdi. 1 milyon düzensiz göçmen çalışma ve oturma iznine başvurdu İspanya'da.
2: Düzensiz göçmenlere yasal statü sağlayan af programına 1 milyondan fazla başvuru yapıldı. Göçmenlerin çalışma ve oturma iznine yaptığı başvuru oranı rekor kırdı. İspanya'da Sanchez liderliğindeki sol hükümetin Nisan ayında hayata geçirdiği göçmen yasallaştırma programında resmi başvuru süresi sona erdi. İspanya hükümeti ilk etapta çoğunluğu Latin Amerika kökenli olmak üzere yaklaşık 500 bin kişinin bu haktan yararlanacağını öngörüyordu. Başvuru süresinin dolmasıyla birlikte bu rakam 1 milyon barajını aşarak büyük bir rekora imza attı. İspanya Başbakanı Sanchez, bu hakların ve sorumlulukların tanınmasının ne kadar gerekli olduğunu açıkça göstermiştir dedi. Yaşlanan nüfus ve kırsal bölgelerdeki insansızlaştırma karşısında İspanya ekonomisini ve emeklilik sistemini ayakta tutabilmek için göçmen iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ancak başvuruların yüksek olması herkesin doğrudan yasal statü alacağı anlamına gelmiyor. Adayların öncelikle adli sicil kayıtlarının tamamen temiz olduğunu ve 1 Ocak tarihinden önce İspanya'da kesintisiz olarak en az 5 ay geçirdiklerini resmi belgelerle kanıtlaması gerekiyor. İspanyol makamlarının evrakları incelemek ve yalnızca İspanya sınırları içinde geçerli olacak çalışma ve oturma izinlerini karara bağlamak için 3 aylık bir süresi bulunuyor. Avrupa genelinde hükümetler yükselen aşırı sağın baskısıyla göç politikalarını sertleştirirken Sanchez açık kapı politikasının Avrupa'daki tek kalesi haline geliyor.
1: Evet, en büyük problem bu. Yaşlanan nüfus. Aslında biz de çok yakın bir zamanda bunun telaşına düşeceğiz. Avrupa'nın en büyük derdi bu. Dolayısıyla göçmenlere gelin deniyor. Ki Türkiye'mizden de bir hayli fazla başvuru var. Sosyal medyadan bakıldığı zaman yok İspanya, yok Portekiz, Fransa, Yunanistan buralara gitmek için ve oturum alabilmek için bazen de yüz binlerce avro harcanabiliyor. Neyse, gelelim memleketin sorunlarıyla uğraşalım efendim. Bitlis'te serinlemek için nehre giren üç kardeş akıntıya kapıldı. Hemen suya atladı babaları. Ne yazık ki sadece birini kurtarabildi. 11 yaşındaki Enes'le 12 yaşındaki Aziz hayatını kaybetti.
3: Üç kardeş serinlemek için girdiği nehirde çırpınmaya başladı. Baba hemen suya atlasa da sadece birini kurtarabildi. Bitlis'in Mutki ilçesinde yaşayan Bakır Şeflek çocuklarını yüzmeleri için nehre götürmüştü. Sonrası facia oldu. Baba akıntıya kapılan 13 yaşındaki Fatih'i kurtarsa da diğerlerini ölümün pençesinden çekip alamadı. 11 yaşındaki Enes hayatını kaybetti. 12 yaşındaki Aziz'in ise cansız bedenine bir gün sonra ulaşıldı.
1: Evet, tüm uyarılara rağmen maalesef devam ediyor bu durum. Allah'tan rahmet diliyoruz. Umarız ki bir daha rastlamayız böylesi ölüm hadiselerine. Yaz sonunda buzullar kalmayacak. Akşam gazetesinden okuyacağımız bir haber. Zira İsviçre Alpleri alarmdaymış. Avrupa ve İsviçre'de etkili olan sıcak hava dalgası Alpler'deki buzulları da vurdu. Buzullar yaz sonuna kadar sonsuza dek yok olma riskiyle karşı karşıya uyarısında bulunuyor uzmanlar efendim. Sıcaklar özellikle bakıldığı zaman Mayıs ayından itibaren başlıyor ki Avrupa'da bu yıl daha da fazla hissedildi. Uzun vadeli birçok rekor kırıldı. Normalde Temmuz ve Ağustos aylarının Avrupa'da en sıcak aylar olduğunu söylerdik. Ancak son yıllarda sıcaklıkların Mayıs'ta başladığını gördük. İklim değişikliği her şeyi yeni bir seviyeye taşıyor şeklindeki ifadeleri

0: Dikkat çekici, 2050'ye kadar karbondioksit emisyonlarını sıfıra indirmeyi başarabilirsek Alpler'deki buzulların sadece %25'ini kurtarabiliriz demiş. Ama yaz sonunda buzullar kalmayacak ifadesi ve Avrupa'nın hani damı ya da çatısı. İşte İsviçre Alplerinden böyle bir haber var maalesef diyelim. Gelelim İstanbul'umuza, iki ayrı noktasında tabii ki yine bizlerin uğraştığı bir haber başlığı. Trafik magandaları iş başında idi. Bağcılar'dayız ilk olarak. Servisten inenler direksiyon başındaki sürücüyü aracın içinde darp etti. Aksaray'daysa bir saldırgan yumruğunu vurdu, arabanın camını indirdi.
1: Kızının baba diye yakarışları da etraftakiler de onu durduramadı. Koştu, yumruğunu indirip camı kırdı. Caddenin orta yerindeki magandalık İstanbul Aksaray'da kaydedildi. İddiaya göre hızla yanından geçtiği aracın sürücüsü ona bakınca çok sinirlenmişti. Neden baktın dedi, arabasından inip böyle saldırdı. Bağcılar'da da bir servis dolusu yolcu direksiyon başındaki adamı dışarıdan darp etti. Kapısını açıp aşağı indirmeye çalıştıkları adam canını zor kurtardı.
0: Hiç bitmeyecekmiş gibi bu magandalıklar efendim. Bursa'dayız, tarihi Kayıhan Çarşısı'na gideceğiz çünkü bir yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişik iş yerlerine sıçradı. 6 iş yeri zarar gördü.
2: Tarihi çarşıda yangın çıktı. Alevler iş yerlerini sardı. Esnaf malını kurtarmak için canını tehlikeye attı. Bursa'da pideli köftesi ve bat pazarı ile meşhur tarihi binaların bulunduğu çarşıda yangın çıktı. Kayıhan Çarşısı'nda ikinci el mobilya satan iş yerine başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının diğer tarihi binalara sıçramaması için itfaiye yoğun çaba harcadı. 12 iş yerinin bulunduğu Kayıhan Çarşısı'ndaki 6 iş yeri zarar gördü. Yer yer çökmeler meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.
0: Çok büyük geçmiş olsun. Motosikletlilerin trafikteki sayılarına bakalım. 8 milyona yaklaştı. Zira İçişleri Bakanlığı verilerine göre her iki kazadan birine motosikletler karışmakta maalesef. Motosikletler de araç sürücüleri de birbirini suçluyor. Peki kim ne istiyor? Kim nasıl bir şekilde haklı? Alihan Tok kazaya karışan motosikletlerle araç sürücüleriyle konuştu. Hep beraber öğrenelim durum nedir efendim. Bir ara verelim, daha sonra saat başında beraberiz.
3: Sağına sola bakmıyorlar.
4: Ters yönden giren araç onu metrelerce havaya uçurdu.
5: Köprü çıkışına yakın bir yerde beyaz bir araç köprüye ters girdi ve kafa kafaya çarpıştık. 2 seneye yattım, 3 ameliyat geçirdim.
4: Yaşama tutunduktan sonra mesleğine geri döndü. Kuryelik yapan Çetin Göğsu, ölümden dönen motosikletlilerden sadece biri.
6: 3,5 sene bir fiil yattım, 2 tane ameliyat geçirdim. Çalışamadım. Bak hala bak 6 santim bacağımda kısa var.
5: Taralı alandan direkt önüme zıplamasından ötürü ben kaza yaptım.
6: Sol şeritte gittiğim halde beni görmedi. Arka kuyrukten vurunca beni fırlattı. O hala omuzumda sakatlığını yaşıyorum.
4: Mikrofon uzattığımız motosiklet sürücülerinden kaza geçirmeyen neredeyse yok. Peki bu kazaların sebebi ne? Motosiklet sürücülerine göre araç sahipleri aynalara dikkat etmiyor ve kendilerini trafiğin bir unsuru olarak bile görmüyor.
5: Aynalardan bizi görmemesi.
7: Biz aynalara bakmadan bu arabayı nasıl kullanacağız yani? İmkanı var mı?
8: Motorcu bir araç olarak görmüyorlar ya.
9: Araçların sağına giriyorlar. Araçların sağına, solumuza gelsinler görelim.
10: Bir motosikletin otomobili sağdan geçmesi yasal mı? Hayır değil.
6: Sürücüler eller özellikle cep telefonlarla çok oynadıkları için bizi görmüyorlar.
5: Arabanın arkasından git, önünden git, yanında ne işin var?
11: Paket var, o yüzden hızlı gidiyoruz. Bir paket atıp bir paket daha atmak için mecburen hızlı gitmek zorundalar.
4: Motosiklet sürücüleriyle normal araç sürücüleri trafikte her gün karşı karşıya geliyor.
10: Korna nerede? Burada. Sürekli böyle gidiyorsunuz ama.
11: Hayır, hayatta kullanmıyorum.
10: 16-25 yaş arası maalesef. Sürekli
11: bu sıkıntıyı yaşıyor.
10: Bu sıkıntı var değil mi? Bu ne yapıyor? Otomobil.

0: Mobilciyi kızdırıyor.
1: Bize hata yaptırıyorlar.
2: Kuryelerin en çok kaza yapma nedeni hızlı teslimat için hız yapmaları.
3: Ben 12 saat çalıştığım için motorun üzerinde.
0: 12 saat çalışıyorum diyor.
1: Fazla.
0: Tırcı bile 9 saat çalışıyor. Bu yorgunluk sinir getiriyor. Bu yorgunluk sinir getirince hızlanmaya çalışıyor.
4: Yol daraldığı anda bir anda önüme geçti.
5: Dörtleri yakıyoruz, indirmeye çalışıyoruz. Ya kapıya çarpıyorlar ya yolcuya çarpıyorlar.
6: Puanında düşmemesi gerekiyor ki sıralamada yükseklerde olup belli saatleri seçip çalışabilelim o saatlerde. Onlar hep tabii bizi neyi aceleye sevk bir ediyor. Saat.
4: Nereden çıkacaklarını tahmin edemiyoruz yani, kestiremiyoruz.
2: Çalışma saatleri bile acele etmesine bağlı olan kuryeler, onları sürekli aynalardan takip eden araç sürücüleri. Ölümcül kazaların önüne geçmenin en temel yolu hızı düşürmek, kurallara uymak.
0: İnsanları da 8 saatten fazla çalıştırırsan yol güvenliğini ve yorgunluğu önleyemezsin, kazayı önleyemezsin.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 33, Kocaeli güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava açık ve güneşli, Antalya 35, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Konya güneşli 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 40, Mardin güneşli 31 derece.

Efendim 1 Temmuz sabahındayız. Çarşamba gündeyiz. Saatimiz 8'e geliyor. Günaydın diyelim. İstanbul için özellikle uyarılar yapılıyordu. En sıcak gün şeklinde. İlerleyen dakikalarda meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Öztel bize anlatacak nedir, ne değildir. Bir kez daha günaydın diyelim. Şimdi yurt genelinde özellikle geceden sabaha bir kez daha farklı noktalarda ne oldu, ne bitti buna bakalım. Zira yangınlar maalesef bir hayli fazla. Kazalar ve kavgalar da elbette.

0: Mersin'deki eksik olmadı. Neler olmuş hemen bakalım. İstanbul'dayız. İki kişi saniyelerle ölümden döndü diyebiliriz. O anlara ait görüntüleri işte. Görmektesiniz Fatih'te 4 katlı bir bina ve bu binanın çatısı çöküyor. Saniyeler içinde parçalar aşağı düşüyor. O sırada yoldan geçen iki kişi molozların altında kalmaktan da son anda kurtuluyor efendim. Akşam saatlerinde oldu neyse ki gündüz saatinde olsa çok daha farklı olabilirdi elbette durum. Kastamonu. Yangın paniği vardı bu ilimizde. Kadıoğlu köyündeki iki katlı ev alevlere teslim oldu. Bedensel engelli Şükrü Alagözoğlu'na aitti bu ev. Ve yangın sırasında evde olmaması neyse ki facianın önüne geçilmesini sağladı. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülmekte. Büyük geçmiş olsun diyoruz. İki katlı ev yandı ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte maalesef ormanlarımızdan kötü haberler de gelmeye başladı. Ve ilk görüntüler İzmir'in Dikili ilçesinden izliyorsunuz. Makilik alanda bir yangın çıktı. 17 arazöz ve 3 dozerin yanı sıra çok sayıda itfaiye personeli alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Hali hazırda sürüyor bu çalışmalar. Kolaylıklar diliyoruz ve büyük geçmiş olsun diyoruz. Ve Denizli'deyiz. İki grup arasında maalesef tabii ki para meselesi yüzünden bir kavga çıktı. Pamukkale'de karşı karşıya geldi taraflar. Silahlarına da davrandılar. Açılan ateş sonucu 18 yaşındaki Bilal Erten'e hayatını maalesef kaybetti. 3 kişi ise yaralandı. Polis kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma an itibariyle sürmekte. Evet, gördüğünüz gibi gece boyunca yaşananlar memleketimizde ne oldu ne bitti tabii ki görüntüler ve yeni bilgilerle beraber gün boyu Habertürk ekranlarında detaylıca öğreneceksiniz neyin ne olduğunu diyelim ve geçelim siyasete, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bakacağız neler oldu, neler bitti burada da. Zira siyasetin kalbi CHP'de atıyor diyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı CHP. Özgür Özel grup toplantısında konuşurken oluyor bunlar. 26 il başkanı görevden alındı. 7 il başkanı ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
1: Bazı illerimizde il başkanlarımızın, İl yöneticilerimizin, il disiplin kurulunun görevden alınması ile ilgili kararlar alındı.
2: 26 il başkanı görevden alındı. 7 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı 26 il başkanı ile ilgili kararı duyurdu.
1: Ağrı ili, Aksaray ili, Denizli, Diyarbakır.
2: Böylece CHP'de görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi. Denizli, Muğla, Eskişehir, Düzce, Kars, Tunceli il başkanları ise tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. O il başkanları arasında Kılıçdaroğlu ile dalga geçen bir video paylaşan Sinop il başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, genel merkezin tahliye edildiği gün polise yangın tüpü fırlatan ve gözaltına alınan Tunceli il başkanı Kemal Özcan da yer aldı. Batman, Çanakkale, Mardin, Osmaniye, Niğde ve Tunceli'ye de atama yapıldı.
1: Batman ili için Yılmaz Özkanat arkadaşımız, Çanakkale ili için Koray Akkılıç arkadaşımıza görev verdik.
2: CHP sözcüsü Müslim Sarı'ya Özgür Özel'le birlikte görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün yeni il başkanlığı açıklaması da soruldu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı arkadaşlarımızın farklı siyasal yolculukları olabilir. Paralel il binaları, paralel ilçe binaları, işte paralel başka örgütlenmeler gibi. Ama iki başlığı kabul etmemiz mümkün değil. Paralel bir yapıyı da kabul etmemiz mümkün değil.
0: Ve Milliyet'ten bir haberle devam edelim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in sözlerini haberlerine taşımış. Özgür Özel gençlerin dünyasından kopuk deniyor. AK gençliğe yönelik sözlerine tepki gösterdi Özgür Özel'in. En sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Ömer Çelik ne diyor bakalım. AK gençlik, dünya gençlik hareketleri için de özgün bir siyasi ekoldür. Sayın Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. Bu sicil AK gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir. Sayın Özgür Özel'in sık sık AK gençliği hedef alması gençlerin dünyasından ne kadar kopuk olduğunun bir göstergesidir demiş Ömer Çelik. Devam ediyor. AK gençlik Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisinde ülkemizi ve dünyayı kucaklayan adımlar atmaya devam ediyor.

0: Devam ediyor. Özgür Özel ve ekibinin Ak Gençliği hedef almak yerine Ak Gençlik'ten siyaset öğrenmesi daha sağlıklı bir yaklaşım olur ifadelerini kullanmış. Bu haberi de Milliyet Gazetesi'nden sizlere aktardık diyelim ve belediyelere yönelik operasyonlar. Şimdi İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma vardı. İşte bu kapsamda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturması sürmekte. İrtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla 26 Haziran'da gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. 13'ü tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrolle de serbest bırakıldı. Geçen yıl Temmuz ayında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Bunu da biliyorsunuz. Efendim, terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler önemli. NATO zirvesi sonrasında muhtemeldir ki masaya yatırılacak efendim, meclis kapanana kadar. Şimdi DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan konuya ilişkin neler söylüyor? Çerçeve yasanın ertelenemez olduğunu ifade ediyor. Bir kez daha sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır diyor. Bakırhan, barışın kapısından girmek isteyen herkese o kapının açık olması gerektiğini de söylüyor.
1: Önümüzde Türkiye siyasi tarihin en büyük fırsatlarından birisi duruyor. Süreci ikinci yılına neredeyse girmek üzere. Silahlar yakıldı, mecliste bir komisyon kuruldu. Komisyon İmralı'ya ziyarete gitti, raporunu tuttu.
2: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çerçeve yasa için adım atılması gerektiğini söyledi.
1: Bu adımların üzerine sağlam bir şekilde inşa etmek istiyoruz. Bunun yolunun çerçeve yasa olduğunu bir kez daha buradan söyleyelim. Yüzyıllık bir meseleyi şiddet zemininden hukuk zeminine çekmek kolay bir iş değil. Cesaretle yazılmalıdır.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran grup toplantısında konuştu. Çerçeve yasa ertelenemez, sonbahara bırakılamaz dedi.
1: Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır. Çerçeve yasa ertelenemez, öyle sonbahara falan bırakılamaz. Bırakılan her adım barışın önünde konulmuş yeni bir taş ve engel olur. Tarihin kapısı bugün açıktır. O kapı açıkken içeri girmek gerekir. Çerçeve yasa gecikmeden, açık ve güven veren bir içerikle artık meclise gelmelidir.
0: Meclis Başkanı'nın da bu konuda çok önemli sözleri var. Hemen aktaralım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin neler diyor? Evet, terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa sürede tanımlanması gerektiğini düşünüyoruz diyor Numan Kurtulmuş.
3: Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taşlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, örgütün kendisini feshetmesini, bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Çıkarılacak müstakil ve geçici bir yasa dedi.
3: Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kere eline çıkarılacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere Türkiye'de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Karahani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, ABD-İran arasındaki müzakereye ilişkin de konuştu.
3: Bir an evvel karşılıklı müzakereler yoluyla çözülmesi, her iki tarafın da kabul edeceği bir barış sürecinin nihayete erdirilmesi gerektiğinin hem bölgemizin barışı açısından hem dünya barışı açısından hayati önemde olduğuna inanıyoruz. Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü saldırıları hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyor. İsrail'in bu saldırganlıklarını durdurması bölge barışının ilk şartıdır.
0: Evet, Milliyetçi Hareket Partisi kanadından bu konuya ilişkin bir açıklama gelir ya da gelmez. Bir dönem çok fazla açıklama oluyordu ama NATO zirvesi sonrasında özellikle konuşulur daha da fazlasıyla diyelim. Türkiye gazetesinden bir haber başlığı: Kalın'dan Hamas'la Gazze görüşmesi, zira Kahire'de kritik bir toplantının olduğu ifade ediliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'da Gazze'deki duruma ilişkin önemli temaslarda bulundu. Kahire'de Hamas liderleri Halit Meşal, Halil El-Hayya ve Muhammed Hasan'la bir araya gelen Kalın, Gazze'de kalıcı ateşkese gidecek yol haritasına ve plana desteğini ilan etti. Mısır basını da Hamas liderlerinin söz konusu planın uygulanması ve engellerin aşılmasına yönelik desteklerini tekrarladıklarını ifade etti ki özellikle yaz ayları boyunca Gazze'yi, Filistin'i yeniden bol miktarda konuşacağız gibi gözüküyor. İran tarafında ne oluyor, ne bitiyor, buna bakalım. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için İran'la Umman arasında biliyorsunuz bir komite söz konusu ve ortak komite toplantısı da yapıldı. Umman, Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini belirtiyor. Fransa, Boğaz'daki mayınları temizleme konusundaysa Umman'la çalışma kararı almış durumda. Tahran'dan Paris'in bu kararına tepki var.
4: Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için ilk toplantı yapıldı. Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesi konusunda anlaşmazlık yaşandı. Resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı bu sahili, küresel ekonomi için önemli bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'nın güvenli ve herkese açık kalmasını istediklerini söyledi. Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesiyle ilgili tartışmalara değinen bu sahili, Umman olarak bunu desteklemediklerini belirtti. Ancak seyri sefer güvenliğini artırma, acil durumlara hazırlık ve kirlilikle mücadele gibi denizcilik hizmetleriyle ilgili mekanizmaların değerlendirilebileceğini kaydetti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve koşulsuz geçişi garanti altına almak için Boğaz'daki mayınları temizleme konusunda Umman'la birlikte çalışma kararı aldıklarını ifade etti. Tahran'dan Macron'un açıklamasına jet yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğundadır. Başkalarının müdahale etmesine gerek yok dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ile mayın temizleme faaliyetleri için hiçbir ülkeye izin vermeyeceklerini belirtti. İslamabad mutabakat zaptı uyarınca mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılmaktadır diyen Garib Abadi, şartlar oldukça hassas ve Fransa'ya bu durumu kışkırtarak daha da karmaşık hale getirmemesini tavsiye ediyoruz ifadesini kullandı. Umman'ın Boğaz'ı yönetecek mekanizmaya dahil olmayı istememesi halinde İran'ın bunu tek başına üstleneceğini de söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da Hürmüz Boğazı'ndaki haklarından asla taviz vermeyeceklerini ifade etti. Boğaz'dan ücretsiz geçişin yalnızca 60 günle sınırlı olduğunu vurguladı. Ayrıca İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının sona ermesinden bu yana 40 milyon varilden fazla petrol ihraç ettiğini söyledi. Petrolümüzü artık eskisine göre %20 daha yüksek fiyattan satıyoruz dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer yönetimi için İran...

0: köpeği görev yapıyor. 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören 855 binadan 189'u tamamen çöktü. 22.619 kişinin etkilendiği depremlerin ardından evlerini kaybedenler için 15 barınak ve 50 geçici kamp inşa edildi. Bölgede yaşanan artçı depremlerin çalışmaları olumsuz etkilediği belirtiliyor.
1: Keşke çok daha farklı olsaydı ama bu görüntüler işte memleketimizde yaşananlardan hiçbir farkı yok. Dolayısıyla yardım için gidenler oldukça tecrübeli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Keşke Japonya gibi olsaydı mesela. Eş zamanlı olarak 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hayatlarına aynı şekilde devam ediyorlar ama burada enkaz altında on binlerce insan yardım çığlığı atıyor. Duyan da elinden gelen bir şey yok. Venezuela'dan görüntüler gelmeye devam ediyor efendim. Bir kez daha başları sağ olsun, geçmiş olsun diyelim. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Whitaker'ın Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde müttefik ülkelerin %5'lik bütçe sözünü hatırlattığını söyleyelim. Whitaker, müttefikler %5'lik taahhütte bulunmalarından bu yana ilk karnelerini alacak diye konuştu. ABD'nin 2027 yılı için savunma harcamalarına ayıracağı 1,5 trilyon dolarlık bütçeyle bu yüzdenin hayli üzerinde kalacağını da söyledi. Müttefiklerin sorumluluk üstlenmesini ve kendi savunmalarını bizzat üstlenmelerini bekliyoruz diye konuştu. NATO üyeleri ABD Başkanı Trump'ın isteği üzerine savunma harcamaları için gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ini ayırma sözünü vermişti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi bu sözün uygulanma sürecine denk gelmekte. Evet, sırf bu başlık bile evet NATO zirvesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bakalım Trump neler söyleyecek üye ülkelerin liderlerine, onlar neler ifade edecek. Gerçekten merak uyandırıcı bir zirve olacak bu yılki Ankara'daki bu NATO zirvesi ve tabii güvenlik önlemleri de üst seviyede diyebiliriz. Ankara Emniyetine bağlı tüm birimler sahada görev yapıyor an itibariyle. Zirve için Operasyon Turkuaz devreye de alındı. Atlı polis grup amirliği ekipleri de 22 atlı polisle zirvede görev yapacak.
0: Atlı polisler, asayiş ve trafik ekipleri, güvenlik çemberi oluşturuldu. Ankara'daki NATO zirvesi için Operasyon Turkuaz planı uygulanıyor. Güvenlik planı kapsamında başkent genelinde geniş çaplı uygulamalar başlatıldı. Ankara'da Kızılay'da atlı polis grup amirliği ekipleri de denetim yaptı.
2: NATO zirvesine günler kala Ankara Emniyeti teyakkuzda, tüm birimler sahada. Zirve boyunca 22 atlı polis görev yapacak.
0: Kalabalık ortamlar ve farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilen atlar, caydırıcılığı artırmak için devriyede olacak. Şehrin yoğun noktalarında faaliyetlerini sürdürecek. Zirvenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla belirlenen bölgelerde çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Zirve güzergahları, kritik tesisler ve yoğun insan hareketliliğinin bulunduğu bölgelerde polis ekipleri 24 saat esasına göre çalışacak. Yabancı devlet heyetlerinin ve ziyaretçilerin ağırlanacağı süreç öncesinde oteller, eğlence mekanları, kafeler ve umuma açık iş yerleri detaylı şekilde denetleniyor. Kamu düzenini bozabilecek dilencilik, değnekçilik, hanutçuluk ve benzeri faaliyetlere yönelik uygulamalara da ağırlık verildi.
1: Tabii bütün bunların maliyeti ne kadar acaba şeklinde soru işaretleri de dolaşıyor sosyal medyada ya da başka mecralarda. Bu da önemli, konuşuluyor, tartışılıyor efendim. Peki Yeni Şafak'tan bir haberle devam edelim. Aselsan'dan 40 milyon dolarlık yatırım şeklinde bir haber. Artan sipariş hacmini ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımlarına devam ediyor Aselsan. 40 milyon dolar yatırımla tamamlanan 17.360 metrekare kapalı alana sahip akıllı mühimmat ve sualtı sistemleri ilave üretim ve test merkezlerini devreye almış. Aselsan, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımlarını böylelikle hayata geçirmeye devam ediyor denilmiş efendim. 40 milyon Amerikan dolar yatırımla tamamlanan bu tesis, akıllı mühimmat az evvel aktardık, devreye alındı. Haberi tekrarlamışlar aslında, sağ olsunlar. Devreye alınan tesislerle birlikte hava ve

0: Deniz savunma sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı önemli ölçüde güçlendirildi deniliyor. Aselsan'ın özellikle bu alandaki çalışmaları Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi için büyük önem taşıyor şeklindeki ifadelerde dikkat çekici diyelim. Devam edelim yolumuza bir zam ya da güncelleme haberiyle. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Biliyorsun birçoğunuz acaba maaşlara mı zam geldi diyeceksiniz ama değil. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Çarşı pazara tabii ki yansıyacak bu durum. Yeni tarife Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Bakalım fiyatlar ne olmuş görelim. Efendim geçiş ücretlerine az da değil yaklaşık %40 oranında bir zam söz konusu. Osman Gazi Köprüsü'nde birinci sınıf araç geçiş ücreti 795 liradan 1170 liraya yükseltildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise bu rakam 790 lira olarak uygulanıyordu. Geçiş ücreti de birinci sınıf araçlar için o da 1170 liraya yükseltilmiş durumda. Sadece köprü geçişinden söz ediyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti ise 80 lira olarak uygulanıyordu. Yeni tarifeye göre o da 110 liraya yükseltilmiş durumda. Efendim hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tabii köprü ve otoyollara gelen bu zam bir de motorine ağırlıklı olarak gelince çarşıya, pazara ya da diğer kalemlere hemen yansıyor. Bu da enflasyon olarak bize dönüyor. Çapkanlar ismiyle bilinen organize suç örgütüne İstanbul'da MIT'in de katılımıyla bir operasyon düzenlendi. Örgütün suç gelirlerinden elde ettiği tam 5 milyar 66 milyon lira kara parayı farklı yöntemlerle akladığı ifade ediliyor.
1: Yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri aklamak için her yönteme başvurdular. Suç örgütünün para aklama yöntemi bilirkişi ve MASAK raporlarına girdi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, çapkanlar olarak bilinen suç örgütüyle ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık suç örgütünün finans ayağının deşifre edilmesi için bilirkişi ve MASAK'tan rapor istedi. Yapılan incelemeye göre örgüt, yasa dışı bahisten 5 milyar 66 milyon 473 bin lira suç geliri elde etti. Bu parayı da bankacılık sistemi, kripto varlıklar, elektronik para kuruluşları aracılığıyla soğuk cüzdan hesaplarına aktarıp akladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MIT'in koordinasyonunda 27 adrese baskın yapıldı. 28 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.
0: Evet, sadece bir suç örgütünün akladığı para bu. 5 milyar 66 milyon. Genele baktığımızda bir hayli büyük oranlardan söz ediyoruz. Bu operasyonların sürmesi dileğiyle efendim Adana'dayız. Bir evlat vahşetinden söz edeceğiz maalesef. 16 yaşındaki kız çocuğu uykudaki annesini defalarca bıçakladı. Talihsiz kadın hayatını kaybetti tabii. Cani evlat cinayete gördüğü rüyayı gerekçe gösteriyor.
2: Uykudaki annesine saldırdı, defalarca bıçaklayıp hayattan kopardı. Vicdansız evlat kendini rüyamda annem beni boğuyordu diyerek savundu. Adana'da önceki gün gece saatleriydi. 16 yaşındaki kız çocuğu polisi arayıp annemi öldürdüm diye ihbarda bulundu.
3: Eve gelen ekipler Servet Tekir'i yatağında kanlar içinde bulduğu zavallı kadının kızı tarafından uykusunda bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
2: Cani evlat gözaltına alındı. Savunmasıyla ekipleri bile şaşkına çevirdi.
3: Katil zanlısı kız çocuğu ilk ifadesinde annesini rüyasında gördüğünü, kendisini boğmaya çalıştığını söyledi. Rüyanın etkisiyle cinayeti işlediğini itiraf etti.
2: Tutuklanıp cezaevine konulurken cinayet sırasında 9 yaşındaki kardeşinin de evde olduğu ortaya çıktı. Küçük çocuğun uyuduğu için vahşete tanık olmadığı, yaşananları polisleri görünce anladığı öğrenildi.
0: Maalesef bunu da gördük ve duyduk. Allah'tan rahmet dileyelim efendim. Bir taraftan da evde başka bir kardeş var. Travma bambaşka. Şimdi Varşova, Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında pilot yanlışlıkla uçak kaçırılma kodu yayınladı. Türk F-16 uçakları hemen yolcu uçağına Türk hava sahasını terk edene kadar refakat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapıldı açıklama. LOT Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında uçak kaçırılma kodu

0: yayınladığı ve daha sonra Türk hava sahasına giriş yaptığı belirtildi. Mürettebatın herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirmesine rağmen gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı da kaydedildi. Açıklamada uçağın Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren iki F-16 tarafından yakından takip edilerek Türk hava sahasını terk edene kadar refakat edildiği ifade edildi. Yolcu uçağı Bulgaristan'daki Burgaz Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptığı da bildirildi. Öte yandan LOT Hava Yolları'nın ilk açıklamasında olayın pilot tarafından yanlışlıkla 7500 kodunun bildirilmesinden kaynaklandığı fiili bir uçak kaçırma vakasının yaşanmadığı ifade edildi. Devam edelim. Neredeyiz? Ankara'dayız, Haymana'dayız. Efendim, bir kişi akaryakıt istasyonuna gitti ve kendisini şehir merkezine götürmelerini istedi. Hayır yanıtını alınca öfkelendi o kişi. İşletmeciye ve işletmecinin aracına saldırdı.
1: Sizi keserim, beni Ankara'ya götürün diye bıçağı sallıyor. Herhangi bir vatandaşta husumetliğimiz falan yok.
2: İçeriği boş görünce aracın kaputuna bıçak sapladı. Kendisini Ankara'ya götürmesini istediği işletmeciyi tehdit etti. Yetmedi, araca bir de traktörle çarptı.
1: Ben şu an her gün saat gece falan kameraya bakıyorum. Ne olacak diye.
2: Şaşkına çeviren olay Ankara Haymana'da yaşandı. Cezaevinden yeni çıktığı öne sürülen adam evinin karşısındaki akaryakıt istasyonuna geldi.
1: Bu içeriye giriyor bıçakla birlikte, kapıyı açıyor, bakıyor içeriden, sonra aracın ön tarafına iki sefer saplıyor bıçağı.
3: Neden yapıyor bunu?
1: Hiç bilmiyorum.
2: Saldırgan sonra da işletmeci Hasan Sönmez ve traktörlü müşterisinin yanına gitti. Gider gitmez de müşterinin boğazına bıçak dayadı.
1: Ankara'ya götürün beni diye söylüyor. Babamın üstüne yürüyor bu sefer bıçakla.
2: Sönmez işletmeye yönelip adamı oyaladı. Bir yandan da jandarmayı aradı.
1: Jandarma olay yerinden uzaklaşmasını söylüyor babama.
4: Sönmez saldırgandan kaçmak için köyün muhtarlığına sığındı. Ve iddiaya göre de o muhtar saldırganın akrabasıydı. Arkadan saldırgan gelince elinden bıçağı aldı ve sakladı.
1: Kamera kayıtlarının incelenmesini istiyor babam. Gerek yok deniliyor. Buradan şahs alıyor, evine götürüyor.
4: Saldırgan yaklaşık 2 saat sonra akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına tekrar yansıdı. Bu kez traktörle gelmişti. Bir hayli hızlıydı ve işletme sahibinin aracına işte böyle çarptı.
1: Aracın önünde 420 bin TL'lik bir masraf açıyor.
2: Jandarma o saldırganı gözaltına aldı. Ama saldırgan 2 gün sonra serbest kaldı. Sönmez ailesi ise tedirgin.
1: Dışarıda gezmesi hani normal bir şey değil hocam.
0: Evet, cezaevinden yeni çıkıyor, sonra yaptıklarını hep beraber görüyoruz. Ardından yine serbest bırakılıyor vesaire. Adeta hani teşvik edilen bir durum da söz konusu. Neyse ki can almamış, sadece cana geleceğine mala gelmiş, zararını mala bu şekilde vermiş. Ama nereye kadar gidecek? İşte sokaklarımızda, caddelerimizde böyle serseri mayınlar dolaşıyor maalesef. Islah evi diyoruz ama ıslah olmadan çıkınca canımızla ödüyoruz çoğu zaman efendim bunun bedelini. Şimdi Eskişehir'de bir devlet hastanesinin müdüründen söz edeceğiz. Bir personeli darp etti. Olay anına dair görüntüler de ortaya çıktı.
5: Hastane koridorunda tartışma kavgaya döndü. Hastane müdürü personele saldırdı. Olay Eskişehir'de Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde 3 ay önce yaşandı. İddiaya göre hastane müdürü T.Y. ile personel A.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce müdür personeli yumrukla darp etti.
6: Olay hastanede bir personel arkadaşımla tartışmamdan dolayı ortaya çıktı. İlk darbeden sonra olan her şey bir travmasına bağlı olarak yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Daha sonrasında da ikinci darbe edildiğimi kamera kayıtlarından işte soruşturma aşamasında gördüm, öğrendim.
5: Olayla ilgili soruşturma sürerken valilik hastane müdürü hakkında inceleme başlattı.
6: Darp edilmeme rağmen 3 gün nezarethanede kaldım. Darp eden kişiye herhangi bir yaptırım uygulanmadı.
0: Evet, görüntüler ortada, inceleme başlatılmış ama bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Büyük geçmiş olsun diyoruz bir taraftan da. İstanbul'dayız, Kartal'da. Bir anaokulunda 3,5 yaşındaki çocuğun yüksekten düşme sonucu kafatası kırıldı. Nasıl oldu? Göreceğiz. İhmal iddiasıyla isyan ediyor aile. Okul yetkililerinden tabii ki şikayetçi olundu.
7: Ne yapayım böyle?
3: kafatası kırık, düştüğü yerde göçme, ihmaller zinciri.
7: Üzüntüleri de, öfkeleri de büyüktü. Yüz bin

0: Binlerce lira verdikleri anaokulunda çocukları ölümün eşiğinden döndü.
1: Bir dünya para verdik, yüksek mevdalarla vermiş olduğumuz okulu sağlam bir şekilde veriyoruz. Maalesef bu şekilde alıyoruz.
2: Bir tane de buraya kol çiz bunun aynısından.
0: Anaokulunda ihmal iddiası aileyi ayağa kaldırdı.
1: Başına aşağı kaynağı söylendi. Okuldaki öğretmen de sadece kendi boyu kadar düştüğünü söyledi.
0: Özhan çiftinin 3,5 yaşındaki oğlu Han, Kartal'daki bir anaokuluna gidiyordu. Geçtiğimiz cuma arkadaşlarıyla bahçede oynarken korkuluğu aşıp aşağı düştü.
1: Çok yüksek balkondan aşağısı korunmasız bir yerde çocuk kendiliğinden aşıyor. Balkondan aşağıya merdiven üzerine düşüyor. Çocuk sadece merdivenlerden düştü. Merak etmeyin, kafasında şişlik var. O yüzden bizde de haberiniz olsun, hastaneye götürün.
0: Ancak durumu okulun verdiği o bilgiden çok daha ciddiydi.
1: Önlem amaçlı getiriyoruz dedi. Çocuğu gördüm böyle başında 5-6 tane doktor acilde başında bekliyordu. Beyin kanama riski var, ölüm riski var. Hemen dedi en yakın beyin cerrahine götürün.
0: Hastanede gerçek daha net şekilde ortaya çıktı. Kafatasında büyük bir kırık vardı.
1: Şu şekilde bir kırık var. Bir kulağından diğer kulağına kadar kafatasından bu şekilde kafatası kırığı olarak geçiyor. Çocuğum şu an burada hayatta olmayabilirdi.
3: Anne Neslihan Özhan 3,5 yaşındaki oğlu için anaokulunu suçluyor ve ihmalleri olduğunu düşünüyor. İşte bu nedenle anaokulundan şikayetçi oldu.
1: İhmal edeyim, ihmaller zinciri. Çok mağdurum. Sonuna kadar gitmiş olacağım. Okulun kapatılmasına kadar gitmiş olacağım.
4: 3,5 yaşındaki Han'ın düştüğü anaokuluna geldik. Aile kendilerini ihmalle suçluyor. Şimdi biz de ihmal olup olmadığını anaokulundaki yetkililere soracağız.
0: O gün okulda olan yetkililer polise de ifade verdi. Okul müdürü o sırada karne hazırladığını, öğretmense çocukları yemekhaneye götürmek için sıraya alırken çocuğun düştüğünü anlattı.
5: Evet, kim bilir kaçıncı bir ihmal vakasından söz ediyoruz. Bitecek gibi de gözükmüyor ama anladığımız kadarıyla anaokulları da zaten yeterince denetlenmiyor. Bu da son derece mühim. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Kamera kayıtları istiyorsunuz. Kamera kaydı işte o gün çalışmıyordu falan gibilerinden açıklamalar da oluyor. Ki tecrübeyle sabit biliyoruz bunlar efendim. Son vakada da yaşananlar umarız ki sağlığına kavuşur güzeller güzeli. O küçük kardeşimiz ama anaokulun durumu ne olacak? O da herhalde yani şimdilik idare edelim denebilir mi? Bakacağız. Ankara'dayız. Burada yaşayan Necla Üstünel oğlunu evlendireceği gün hastanelik olmuş. Kendisine eltisinin zehirlediğini iddia etmişti. O davada duruşmaya katılmayan elti bir sonraki celseye zorla getirilecekmiş.
6: Çok uzaktan gördüm. Bana parmak sallıyor yani. Hani ben ona bir suç işlemişim gibi böyle parmak sallıyor.
7: İçeceğine ilaç koyup zehirleyen, en mutlu gününü kabusa çeviren o elti duruşmaya yine katılmadı. Mahkeme heyeti zorla getirme kararı verdi.
6: Böyle en güzel günümüzü zehir edeceksin, kenara çekileceksin, hiçbir şey yapmamış gibi.
8: 3 Ağustos 2023'te Necla Üstünel'in küçük oğlunun düğünü vardı. O düğüne eltisini davet etmemişti. Davet edilmeyen o elti düğün gününü Necla Hanım için kabusa çevirdi.
7: Eltisi Necla Üstünel'in içeceğine bir şeyler koymuş. Üstünel zehirlenerek düğün günü hastaneye gitmek zorunda kalmıştı.
6: Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Oğlumun hiçbir şeyini görmedim.
8: Düğüne dair sizde hiçbir hatıra yok mu?
6: Hiçbir hatıram yok.
8: Fotoğraflarda da yoksunuz herhalde.
6: Evet, evet maalesef hiçbir fotoğrafta da yok.
7: Kendisini panik atak hastasıyım, ilacı kendi bardağıma doldurdum sözleriyle savunan o elti hakkında zorla getirme kararı verildi.
9: Sanık büyü yapıyorum adı altında aslında bu zehirleme işlemlerini gerçekleştiriyormuş ve bunu tüm aileyi inandırmış.
7: Necla Üstünel ise bir adım daha attı.
6: İnsan olamadı en güzel günümde bana bunu yaptı.
9: Müvekkilimin uğramış olduğu manevi zarardan dolayı manevi tazminat davası açacağız.
5: Efendim devam ediyoruz. Emine Erdoğan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı kapanış programına katıldı. Koruyucu ailelerin insanlığa örnek olduğunu belirtiyor Emine Erdoğan. Bir de çağrıda bulunuyor. Koruma altında olan 15.803 çocuğumuz var. Gelin onları hayatlarının bu en kırılgan dönemlerinde yalnız bırakmayalım diyor.
10: Koruyucu ailelerimizin örnekliği evrensel bir referans noktasıdır. Onlar bir çocuğa el uzatarak yalnızca onun kaderini

0: Ne değil, ortak geleceğimizi de değiştiriyorlar.
1: Koruyucu aile olmanın önemini anlattı. Kimsesiz çocuklara sahip çıkan ailelere teşekkür etti.
0: Kendi çocuğu, torunu olduğu halde koruyucu aile olmak için can atan anne babaları gördük. Bir çocuğun kırık kalbini tamir etmek için enerjisini, zamanını, imkanlarını seferber eden nice kadın ve erkeğin yiğit anne babalara dönüşmesine hep birlikte şahit olduk.
1: Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı kapanış programına katıldı. Koruyucu aile rakamlarına ilişkin bilgi verdi.
0: Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanında 9.277 koruyucu ailemiz, 11.022 çocuğumuzu baş tacı ediyorlar. Bu çocukların 1.345'i özel gereksinimli çocuklar. Hali hazırda kuruluşlarımızda bakım ve koruma altında olan 15.803 çocuğumuz var. Gelin onları hayatlarının bu en kırılgan dönemlerinde yalnız bırakmayalım. Evlerimizin ve gönüllerimizin kapılarını bizlerin ilgisine, şefkatine, sevgisine hasret bu evlatlarımıza açalım.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da koruyucu aile olmanın önemine dikkat çekti.
2: Bu salondaki her bir koruyucu ailemiz o mirası geleceğe taşıyan gönül elçileridir. Sizlerin varlığıyla çocuklarımız hayata güvenle tutunuyor. Sizlerin açtığı her kapı bir çocuğun geleceğine açılan umut kapısı oluyor.
3: Evet, saatimiz 9'a doğru ilerliyor. 8.36 gün başlıyor. Devam ediyoruz. Akşam gazetesinden bir haber başlığı var. Rusya'dan 3 dev platforma ceza yağdı şeklinde okuyalım. Yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle Rusya'da Twitch, Telegram ve Pinterest'te idari para cezası uygulandı. Başkent Moskova'daki bölge mahkemesinde görülen davalarda platformların ülkedeki yasal yükümlülükleri yere getirmediğine hükmedilmiş. Mahkeme her 3 platformada ayrı ayrı 3,5 milyon ruble olmak üzere toplamda 10,5 milyon ruble, yani yaklaşık 136 bin dolarlık bir ceza uygulamış. Rusya benzer gerekçelerle yabancı sosyal medya platformlarına daha önce de sık sık para cezaları uygulamış ve Telegram'a yönelik tümüyle engelleme kararı almış idi. Ve son cezada da az değil 136 bin dolar bir ceza söz konusu, sosyal medyada işlevi olan platformlara yönelik olarak. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Rusya'dan bir karar var. ABD Yüksek Mahkemesi bir kez daha Trump'ın kararına engel oldu. Trump'ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirmek istediği kısıtlamayı reddetti. Türk vatandaşlarını da ilgilendirir bu durum, kimilerini tabii. Anayasanın tüm bebeklere doğumla vatandaşlık hakkı tanıdığına hükmetti mahkeme.
4: Katie Britt and I wanna give my...
1: Trump'ın vatandaşlığa kısıtlama talebi mahkemeden döndü. Yüksek Mahkeme Trump'ın isteğini reddederek ülkede doğan bebeklere vatandaşlık verilmesinin devamına hükmetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 20 Ocak 2025'te ikinci başkanlık dönemine başlar başlamaz Amerikan topraklarında doğan her bebeğe doğrudan vatandaşlık verilmesi uygulamasını kaldırmak için kararname imzaladı. Ancak kararname alt mahkemelerde anayasaya aykırı bulunduğu için hiçbir zaman yürürlüğe girmedi. Yüksek Mahkeme'de anayasanın Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan tüm bebeklere otomatik olarak doğumla vatandaşlık hakkı tanıdığına hükmetti. Trump'ın kararnamesini reddetti. Sosyal medyasında paylaşım yapan Trump, Yüksek Mahkeme'nin kararını eleştirirken Kongre'ye çağrı yaptı. Bu ülkemiz için çok kötü bir durum ifadelerini kullandı. Ancak Kongre'de başkanın desteğiyle çıkarılacak yasayla bunu kolayca telafi edebiliriz dedi. Kongre'ye desteğinin tam ve eksiksiz olacağını belirtti. Amerikan Anayasası'nda Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan veya vatandaşlığa kabul edilen ve yargı yetkisine tabi olan tüm kişiler Amerikan vatandaşıdır ifadeleri yer alıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu hükmün yalnızca eski köleler için geçerli olduğunu savunmuş, tüm dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'ni işgal etmesi anlamına gelmediğini öne sürmüştü.

0: Evet, Trump mahkemeyle restleşme yolunu seçti gibi gözüküyor. Hep beraber göreceğiz sonrasını. Şimdi İstanbul'dayız yine. Oto tamircisi test sürüşüne çıkardı. Yaklaşık 15 milyon lira değerindeki otomobille bir kaza yaptı. Kaza sonrası da yaşananlar güvenlik kameralarında.
1: Tamir ettiği otomobille test sürüşüne çıktı. Gaza fazla basınca cipe çarptı. Galerici Bahadır G. yaklaşık 15 milyon lira değerindeki otomobili şanzıman arızası nedeniyle kağıthanede bir tamirhaneye bıraktı. Arıza giderildikten sonra tamirhanenin sahibi Erdal'a test sürüşüne çıktı. Ancak iddiaya göre gaza fazla basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobille Caner K. yönetimindeki cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip aydınlatma direğine çarparak devrildi. Yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Polis kazanın ardından olay yerinden ayrılan sürücünün lüks otomobili sokakta terk ettiğini tespit etti. Yapılan incelemede aracı Erdal Ağa'nın kullandığı belirlendi. Erdal Ağa'ya ehliyetsiz araç kullanmak dahil 4 suçtan yaklaşık 175 bin lira, araç sahibine de 40 bin lira para cezası verildi. Otomobil 30 gün süreyle trafikten men edildi.
0: Bu haliyle trafiğe çıkamaz zaten gördüğünüz üzere. Efendim Antalya'dan bir haber var. Antalya falezlerinde ticari istila şeklinde duyuruluyor. Posta gazetesinden okuyoruz. Uzmanından kritik bir uyarı gelmiş. Antalya'nın simgesi Tufa kıyı falezleri ticari yapılaşmanın kıskacında. Uzmanlar doğal mirası tehdit eden baraka, platform ve asansörleri falezleri geri dönüşü zor bir yıkıma sürüklediğini belirtiyor. Ekolojik restorasyonun artık kaçınılmaz hale geldiği uyarısında bulunmuş. Özellikle jeolojik mirasa darbe indirildiği ve kıyı güvenliğine ve sürdürülebilir turizme zarar verdiğini belirtiyor. Profesör Nihat Dipova bölgede ekolojik restorasyon başlatılması gerektiğini de özellikle vurgulamış durumda ve falezlerde gidişatın özellikle tehlikeli olduğu ifade edilmiş. Bugüne kadar büyük bir facia yaşanmamış olabilir ama bu yaşanmayacağı anlamına gelmez uyarısında bulunmuş. Malum dünyada eşi benzeri olmayan falezlerden söz ediyoruz Antalya'da demişken yine devam edelim Antalya ile yolumuza. Ayakta kürek sörfüne son dönemde Türkiye'de çok büyük rağbet var. Yine Antalya'dayız, Konyaaltı sahilinde. Günün ilk ışıklarıyla yüzlerce kişi kürek sörfü için denize açılıyor. Ortaya da işte böylesi görüntüler çıkıyor.
1: Günün ilk ışıklarıyla denizin yolunu tutuyorlar. Ayakta kürek sörfüyle güne dinamik ve eğlenceli bir başlangıç yapıyorlar.
2: Dünyada ve Türkiye'de bir SUP çılgınlığı yaşanıyor. Bu deniz aracı bir kolay taşınabilir, kolay saklanabilir. Çok da çetrefilli ya da zor bir eğitimi olmadığından dolayı insanlar kullanmayı tercih ediyorlar.
1: Antalya'da farklı sosyal aktivite arayışına girenlerin son zamanlarda ilk tercihleri SUP, yani ayakta kürek sörfü.
3: SUP sporunu hem spor olarak hem de biraz daha eğlence maksatlı olarak yapıyorum.
4: Başta dengede kalabilir miyim diye çok düşündüm ama yani çok zevkli bence, çok eğlenceli.
1: Konyaaltı sahilinde ticari SUP faaliyetleri sabah saat 5 ile 9 arasında sınırlandırıldı.
2: Genellikle 2 saat olarak planlıyoruz. 5 ile 7 arası, 7 ile 9 arası 2 tur şeklinde planlanıyor. 5'te gelenler güneşin doğuşunu denizde izliyorlar.
1: Farklı yaş ve meslek grubundan kişiler yeni günü denizde süzülen sörf tahtasının üzerinde karşılıyor.
4: Açık alanda yapılması ve doğayla iç içe olmanız. Hani böyle zamanın nasıl geçtiğini pek anlamıyorsunuz. Ayrıyeten de böyle tüm kaslarınız çalışıyor. Hani hem fizik olarak iyi hem de kendinizi dinlenmiş hissediyorsunuz.
3: Ben genelde pazarları her pazar çıkıyorum. Arkadaşlarımla olsun, ailemle olsun. Çıkıyoruz, burada spor yapıyoruz. Aynı zamanda eğleniyoruz.
0: Efendim Antalya'dan gelelim İstanbul'a. Şimdi Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda seyirci kapasitesi artırılacak. Kale arkalarında yer alan koltukların boyutlarında değişikliğe gidiliyor. Mevcut kapasite 42.684. Böylelikle 46.000 seyirci kapasitesine ulaşacak.
5: Beşiktaş stadyum kapasitesini artırıyor. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun kapasitesini artırmak için dikkat çeken bir düzenlemeye gidiyor. Siyah-beyazlı kulüp statta kale arkalarında yer alan koltukların boyutlarında değişiklik yaparak kapasiteyi yükseltti.

0: yükseltecek. Yapılacak çalışma kapsamında kale arkalarındaki tüm koltukların ölçüsü 3'er santimetre küçültülecek. Mevcut kapasitesi 42.684 olan Tüpraş Stadyumu'nun düzenlemenin tamamlanmasının ardından yaklaşık 46.000 seyirci kapasitesine ulaşması bekleniyor. Bu operasyonla birlikte Beşiktaş özellikle iç saha maçlarında daha fazla taraftarı tribünlere alabilecek. Statta yapılacak koltuk düzenlemesinin Kasım ayında tamamlanması planlanıyor. Bu nedenle söz konusu bölümlerdeki koltuklar kombine satışına dahil edilmeyecek. Beşiktaş yönetimi kapasite artışı sonrası oluşacak yeni koltukları maç bazlı bilet olarak satışa sunacak.
1: Ve hep soruyordunuz, o an geldi. Havanın durumunu aktaracak bize meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Öztel. Zira İstanbul'da hani yılın en sıcak günü vesaire deniyor haberlerde, ama ne dersin bu konuda?
2: Dünle bugün aynı gibi, çok büyük fark yok. Ya yarım derece bir derece oynuyor ama tabii bunu öne çıkarmak için çeşitli medya kuruluşları.
1: O zaman gerçek meteorolojinin adresi gerçek. Hüseyin Öztel bize anlatacak.
2: Teşekkür ederim. Hızlıca bakalım efendim. Hava durumuna hoş geldiniz. Bu iki gün, dün ve bugün hakikaten bu yıl içerisinde bulunduğumuz en sıcak havaları yaşıyoruz. Ama nerelerde hızlıca aktaracağım sizlere. Örneğin Marmara bölgesinde şu anda ekranlara bugünün sıcaklık animasyonu geldi. Mevsim normallerinden farkı göstermek istiyorum sizlere. Avrupa'nın batısında, Almanya ve çevresinde bakın renkler maviye, sarıya döndü. Ancak o hava Balkanlara ve Ukrayna çevresinde ve Türkiye'ye indi. Batı Karadeniz'de ve Marmara bölgesinde bugün 33-34 derecelere gölgede ulaşabiliriz. İstanbul'un güneş altında hissedilen sıcaklığı 40 dereceye aşabilir. Güneş altında ama. Gölgede kalırsanız 32-33 dereceyle idare ediyoruz. Havadaki su buharı, nem miktarı biraz artacak. Rüzgarlarımız günlerdir Poyraz'dan esiyor. Esintileri biliyorsunuz. Artık o esintilerin çok da fazla ferahlatmadığını da hissedeceğiz. Deniz ısındı çünkü. Yüzey suyu 24-25 dereceye kadar çıktı İstanbul'un kuzey kıyılarında. Ama denize girdiğinizde tabii bu hafta sonu, onu ayrıca söyleyeceğim, serinletebilir hava. Çünkü bu hafta sonu şu havada geliyor. İzlanda, Orta Avrupa ve Balkanlar rotasıyla gelen şu mavilik hafta sonu Marmara'yı ve Karadeniz'i serinletecek gibi duruyor. Üstelik içinde yağmur bile olabilir. Cumartesi günü açık hava planınız varsa Marmara'da hem kuvvetli rüzgar var hem yağmur. Ama yağmur sabah öğlen arası 1-2 saat gibi görünüyor. Öyle çok fazla plan program bozduracak bir havadan söz etmiyorum. Ama rüzgar deniz havasını etkileyebilir. Rüzgar altında 40-50 kilometre rüzgar altında dalgalar da biraz boğulma riskini artırabilir. Dikkatli olun efendim. 5-6 Temmuz, 7 Temmuz bakın şu mavilikler şimdi tekrar başa döndü. Bugünün 1 Temmuz'un haritasındaki bu sıcaklık yerini maviliklere bırakıyor. Bu sırada Bakü'de ve İran çevresinde, Özbekistan ve bu alanda, Aşkabat'ta, Meşet'te, Tahran'da hatta Bakü'de yani kış demeyeyim ama 20-22 derece, 25 derecelik sıcaklıklar kaydedilecekler. Epey bir serinleyecek Türkiye'nin doğusu. Güneyinde de, Güneydoğu Anadolu'da, Akdeniz sahillerinde 38-40 dereceler devam ediyor açıkçası. Orada çok fazla bir serinlik yok. Kuşadası'nda da öyle. Yani kıyı Ege, kıyı Akdeniz ve Güneydoğu bu serinlikten, gelmesini beklediğimiz serinlikten pek fazla nasiplenemiyor. Ancak İç Anadolu, Doğu Anadolu önce ısınıp bugün ve yarın epey bir sıcaklık artışı kaydedip ardından 4 Temmuz, 5 Temmuz'dan itibaren yani cumartesi pazardan itibaren hissedilir biçimde serinleyecek gibi duruyor. 4-5 derece, yerine göre 6 derece daha serin bir hafta sonu geçireceğiz bugünlere göre. Tabii yaz sıcaklarının ortasında herhangi bir serinlik bulunca bunu biraz neşeyle anlatıyoruz sizlere. Avrupa'nın, Amerika'nın, Avustralya'nın kondisyonunu görüyorsunuz. 42-45 derece gölgede ve can kayıplarıyla ilerliyor bu yaz mevsimi. Dolayısıyla üzerinize eğer şöyle bir mavilik geliyorsa bu sıcakların, bu ateşin ortasında, bu kıymetli bir şey. Ücretsiz olarak bir klima gibi adeta hepimizi serinletecek. Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Edirne etrafı. Ama bu çok uzun süreli de bir serinlik değil. 2-3 gün süreyle cumartesi, pazar, pazartesi epey bir ferahlatacak bizi. Ta Güney İtalya'ya kadar hatta havanın serinlemesini bekliyoruz. Bu süreçte 5 gün içerisinde pazar gününe kadar toplamaya beklediğimiz yağış haritası, yağış tahminini göstereyim sizlere. Bu cumartesi Kırklareli ve Batı Trakya'da, Bulgaristan'da gök gürültülü sağanaklar oluşacak. Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova çevresi bugün 42 derece. Hafta sonu 24-25 dereceye düşüyor. İnanılmaz bir hava değişimi, fırtınalı bir hava. Eğer Batı Trakya çevresinde olacaksanız, Selanik de buna dahil, epey rüzgarlı ve yağışlı bir cumartesi geçirebiliriz. Trakya'ya da bu biraz sirayet ediyor, sokuluyor. İstanbul'da cumartesi günü yağmur olasılığı var. Ama tekrarlayalım, sabah saatleri ve çok da şiddetli yağışlar değil. Batı Karadeniz, yani günün öğleden sonrası ve akşamı muhtemelen şimdilik açacak görünüyor. Ama bunu cuma sabahı da tekrar burada olacağız. Siz de tahminlere bakın. Hani düğün, dernek, mezuniyet, tabii yaz geldi, pek çok insan dışarıda vakit geçiriyor. Ama bu yağmur da her zaman gelmiyor bu serinlik. Lütfen efendim.

0: Yağmur mu var diye üzülmeyin. Hava temizlenecek, ferahlayacak. Sıcaklıklar insani seviyelere inecek en azından. Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde de parça parça yağışlar var. Bu renkler şiddeti simgeliyor. 10 milimetre ile 25 milimetre civarında. Erzurum'da, Ağrı'da, Kars'ta çok sıcak geçti buralarda da. Buralarda da hava ferahlıyor. Keşke biraz da Güneydoğu Anadolu'da ferahlasaydı. Gerçekten Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa gölgede 40-41 derecelerle 10-15 gündür yaşıyor ve gelecek günlerde de durum bu Güneydoğu Anadolu için. Deniz suyu sıcaklıklarına bakalım. Tatil yapabilenlere, fırsat olanlara. Doğu Karadeniz'de 21-23 dereceye çıkıyor su sıcaklıkları. Samsun'da 26 derece. Samsun yine Miami Beach modunu açmış, öyle görünüyor. Batı Karadeniz'de 17-18-16 dereceler. Burada da upwelling diyorlar. Derinden yüzey suyu süpürülünce soğuk su yüzeye çıkıyor. Burada ısınacaktır efendim. Bir 10 günü kaldı. Marmara bölgesini ve İstanbul'u çevreleyen denizlerde ise 20 ila 25 derece arasında değişiyor su sıcaklıkları. Tekirdağ yönüne giderseniz su daha sıcak, Düzce, Karabük, Karasu yönüne giderseniz su daha soğuk diyebilirim. Bozcaada'da bugünlerde 23 derece su. Yani giren de pişman, girmeyen de pişman. Kıyı Ege'de 23-25 derecelerdeyiz. Su sıcaklıkları Bodrum'da 26-25 dereceye ulaşıyor ama bazı koylarda gelen mesajlara göre 24-23,5 derece ölçtüğünü su termometresiyle gösterenler de var. 29-30 derece Akdeniz epey sıcak sayılır. Özetle Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyi hariç sularımız ısınmış efendim.
1: Evet. Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz. Seni uğurluyoruz. Güzel bugün havalar dileyelim.
0: Gölgede kalalım, bol su içelim. Bugüne özellikle dikkat diyoruz. Tamam. Onu hatırlatmayı yapalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Hüseyin Özsel'i uğurluyoruz efendim. Bizler de Konya'ya gidiyoruz. Çünkü Konya mutfağının öne çıkan lezzeti olarak biliyorsunuz. Etli ekmek ön plana çıksa da tirit son zamanlarda bir hayli ilgi görmeye başlamış durumda. Selçuklu'dan kalma bir lezzet olan tirit. Bakın nasıl yapılıyor, izleyelim. Daha sonra küçük bir ara, saat başında beraberiz.
2: Fatih Usta, Adanalıları dizmişsin oraya.
3: Ne Adanası kardeşim, bu tiridin eti ya. Her gördüğünüzde Adana zannetmeyin, burası Konya.
2: Belki Konya kebabıdır, ne bileyim.
3: Hayır, tirit. O zaman Konya kebabı deriz kardeşim.
2: Tamam, usta asabi çıktı. Tiridine, tiridine, tiridine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım da. Tirit nedir, nasıl banılır? Konya'da bu olmaz diyen yanılır. Ustasından öğrendim, sen evde yap diye.
3: Sen buna İskender dedin, niye?
2: Benziyor. Tiridine, tiridine, tiridine bandım. Şimdi usta, nasıl yapılıyor bu?
3: Bu gördüğün gibi burada pişecek, çekeceğiz tezgahımıza, doğrayacağız. Anlatılmaz, yaşanır.
2: Felsefeci bir usta bu, anlatılmaz, yaşanır. Tamam, evet. Yaşat biz onu. Bunun içine ne var? Ne eti bu?
3: Tanayla buzu.
2: Başka ne koydun içine?
3: Tuz.
2: Bu kadar.
3: Bir de mesleğim sırrı var bunun içinde. O her yerde söylenmez.
2: Usta, çetin ceviz çıktı. Usta, böyle kesiyor mu bunları?
3: Bunları kesiyoruz böyle. Böyle lokmalık doğruyoruz. Bu kendi lokmama göre. Senin ağzın belki küçük olabilir.
4: Allah'ım, deli edecek adam beni.
3: Kiremitimiz var. Kiremitimizle pidelerimiz var. Pidelerin üstüne yoğurt, isteğe göre soğan.
2: Alayım bari canım, göz hakkı derler bizde, bilin
3: göz mi? Göz hakkı bir tane olur ya, sen üçüncü boy.
5: Ne dedi, ne dedi?
3: Göz hakkı bir tane olur ya, sen üçüncü boy. Böyle bunlar tırnaklı pidemiz. Şöyle yoğurdumuz var. Böyle soğan atarız isteğe göre.
2: Usta, bence bu biraz İskender'e gayde gibi.
3: Sen yiyince karar vereceksin, İskender mi değil mi?
2: Kuzular fırından çıktı, kuzular.
3: Kemik suyu. Bu kemik. Ustamızın döktüğü kemik suyu kardeş.
2: Bak, cızır cızır ediyor bak. Bak bak bak.
3: Şimdi maydanozumuzu atacağım.
2: Tereyağımız. Ustam, şimdi tiridimiz bu. De, bu nasıl yeniyor?
3: Nasıl yeniyor?
2: Ne bileyim, hani türküsü var ya, tiridine tiridine tiridine bandım. Evet. Bedava mı sandın?
3: Bedava değil vallahi, kusura bakma. Konyalı bunu karşılayın.
2: Konyalı.
3: Yandı mı az? Yananı görür Allah, kafanı yormaz, sıkıntı yok.
6: Yananı görür Allah, Allah görür inşallah, inşallah.
3: Vereyim bir daha.
2: Bir de pişkin.
6: Çaresiz.

0: ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
1: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
0: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
5: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
0: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

Evet efendim, Habertürk'teyiz. 8.58'i gösteriyor saatlerimiz. Gün başlıyordasınız ve 1 Temmuz sabahındayız. Çarşamba günündeyiz. Devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da yapılacak NATO zirvesine yönelik önemli mesajları var Bahçeli'nin. Türkiye NATO'da temel kaldıraçtır diyor. Gündeminde kapatılan askeri hastaneler de vardı Bahçeli'nin. Yeniden açılmasına ilişkin çağrıda bulunduğu, NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye dedi.

0: Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye, NATO haritasında ittifakın Güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi, Türkiye'nin jeopolitik öneminin etkin ve caydırıcı kudretle donatılmış şanlı ordusunun diplomatik ağırlığının dünya sahnesindeki karşılığını gösterecek mühim bir faaliyettir.
1: NATO zirvesinin önemine dikkat çekti, Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı.
0: Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil, her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır. Bu sebeple Ankara'da yapılacak NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde NATO vardı.
0: Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede bir kez daha kendisini gösterecektir. Ancak sözü evirip çevirmeden açıkça söylemek lazımdır. NATO, Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir.
1: Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini de belirtti.
0: Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Askeri hastanelerinin yeniden açılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesinin milli beka meselesidir.
1: Bahçeli, İsrail'e de tepki gösterdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere kapılarının aralanması dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerdir. Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dair fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi hapis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
2: Efendim, kritik NATO zirvesinden önce çok önemli bir ziyaret var. Yarın başlıyor. Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye'ye geliyor. Haberi Milliyet'ten okuyalım. İran'la Amerika arasındaki müzakerelerde arabulucu olarak mutabakat sağlanmasında başrolü oynayan Türkiye ve Pakistan bu kez yoğun temas trafiği ile ekonomik ilişkilerde yeni işbirliklerine odaklanıyor denilmiş. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bakanlar ve iş insanlarıyla 2-4 Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Yani yarın buradalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak temaslarda bulunacak Şerif'in ziyareti kapsamında ikili ve heyetler arası görüşmeler yapılması, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nun gerçekleştirilmesi de planlanıyor. Bu doğrultuda son yıllarda özellikle ticaret, ekonomi, savunma sanayi ve enerji alanındaki ilişkilerini geliştiren iki ülkenin işbirliğini yeni bir boyuta ulaştırması da bekleniyor denilmiş haberde. İki ülke iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek iş forumunda Türkiye ile Pakistan'daki yatırım ortamı ve yeni işbirliği ve imkanları da değerlendirilecek. Dediğim gibi 2-4 Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret ediyorlar. Yani yarın buradalar. Dolayısıyla efendim zirve öncesinde, NATO zirvesi öncesinde önemli bir ziyarettir. Pakistan'ın adı son dönemde malum çok geçiyor bu arabuluculuk mevzularında. Ve 7-8 Temmuz tarihinde düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında Ankara önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. Onlardan biri de SETA ve Münih Güvenlik Konferansı'nın ev sahipliğinde düzenleniyor efendim. Bu konferans 2 gün sürecek ve konferansta küresel gündem başlıkları ele alınacak.
1: NATO'nun geleceği, bölgesel ve küresel gündemle Türkiye'nin NATO içindeki rolü. Tarihi NATO zirvesi öncesi Ankara önemli bir konferansa ev sahipliği yapacak.
3: 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında SETA ve Münih Güvenlik Konferansı arasında müttefikler Ankara'da başlığında bir konferans düzenlenecek. Konferans 2 gün sürecek.
1: Konferans kapsamında düşünce kuruluşları, medya, uluslararası örgütler, üniversiteler ve diğer kurumlar tarafından oturumlar düzenlenecek. Panel tartışmaları, yuvarlak masa toplantıları ve arka plan briefingleri gibi farklı formatlar yapılacak.
3: Konferansın ana teması NATO'nun

0: Ankara zirvesine uygunluk gösteriyor. Bu anlamda ittifakın özellikle karşı karşıya olduğu meydan okumalar, savunma harcamalarının geleceğine yönelik kritik tartışmalar ve NATO'nun önümüzdeki yıllarda nasıl bir değişim ve dönüşüm geçireceğine dair temel konular bu panellerde tartışmaya açılacak. Konferans Ankara Palas'ta gerçekleşecek. Tarihi bir mekan ve o anlamda da sembolik bir önemi olduğunu söyleyebilirim.
1: Konferans kapsamında 45 farklı kuruluş yer alacak. Birçok yabancı devlet başkanı, savunma ve dışişleri bakanı da ağırlanacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump'ın NATO'ya yönelik politikalarında bir değişiklik söz konusu. Bu anlamda Avrupa ile ABD arasında NATO üzerinden yaşanan son dönemde bir gerginlik var. Bütün bu konular zirve boyunca, konferanslar boyunca, paneller boyunca tartışmaya açılacak.
2: Evet, 2 günlük bir zirveden söz ediliyor ama hani bakıldığı zaman bir 10-15 günlük süreci de aslında kapsıyor. Ankaralılar evet bu konuda da biraz müzdarip olabiliyor doğal olarak. Şimdi tabii önemli önlemler, güvenlik önlemleri alınıyor. Şimdi bir taraftan da liderlerin alışkanlıkları ve rutinleri var efendim. Bunu yapmazsa olmuyor. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Sabah koşusu çok önemli onun için. Ziyaret yaptığı ülkelerde bu rutinini aksatmıyor. Peki Macron başkentte Ankara'da acaba nerede koşacak? İşte başkentimizde Fransız liderin muhtemel sabah koşu rotaları.
3: Ziyaret ettiği ülkelerde rutinini aksatmıyor. Kenya'da, Ermenistan'da, Mısır'da. NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek Macron'un sabah yaptığı koşuyu aksatmaması bekleniyor. Macron'un Ankara'da kalacağı otel Çankaya ilçesinde. Merak edilense koşu parkuru olarak seçeceği rota. Seçeneklerden biri Botanik Parkı. Macron'un oteline yaklaşık 3 kilometre mesafede.
4: Çankaya ilçesindeki Atakule'nin hemen yanı başındaki Botanik Parkı 65 bin metrekarelik geniş bir alana sahip. 1970 yılında kurulan parkın ortasında bir havuz, çocuk bahçesi ve çiçek serası bulunuyor. Öne çıkan özelliklerinden birisi de çiçek ve ağaç çeşitliliği.
3: Sabah koşusu için Dikmen Vadisi de tercih edilebilir.
4: Kentsel dönüşüm ve gelişim projesiyle bugünkü haline kavuşan Dikmen Vadisi yaklaşık 378 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu. İçerisinde şelaleler ve gölet yer alıyor. 120 binden fazla yaprak döken ve iğne yapraklı ağaçla 50'ye yakın bitki türü yer alıyor.
3: Eymir Gölü çevresine Macron'un sabah koşusu için seçeneklerden birisi olabilir. Kalacağı otelle mesafesi yaklaşık 18,8 kilometre.
4: Arazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait olan Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde ODTÜ Spor Kulübü kürek ve yelken takımları çalışmalarını gerçekleştiriyor. Göl kendine has bir fauna ve florayı da sahip.
3: Macron'un sabah koşusu için tercih edeceği rotada yoğun güvenlik önlemleri alınacak.
2: Merakla bekliyoruz araba acaba nerede, ne zaman, ne şekilde koşacak efendim. Ankaralı da tabii merakla bekliyor bu durumu. Bir taraftan da NATO zirvesi hazırlıkları sürüyor ve taksiciler de yabancı konuklar için özel bir hazırlık yaptı. Gri pantolon ve beyaz gömlekle görev yapacak şoförler misafirleri Türk lokumu, kolonya ve soğuk su ikramıyla karşılayacakmış.
5: Ankara'nın misafirperverliğini onlara göstereceğiz tabii ki. Turkish Delight ve suyumuz ve kolonyamız olarak.
3: NATO zirvesi için Ankara'ya ayak basan yabancı konuklara taksilerde hazırlıklar yapıldı. Konuklar kolonya ile karşılanacak. Türk lokumu ve soğuk su ikram edilecek. Türk misafirperverliği önce taksilerde gösterilecek.
6: En iyi şekilde hazırlandık. İşte arabalarımız temizliği, işte yani onlara karşı böyle biraz daha ilgi alaka göstermemiz. Elimizden geleni yapacağız onlara. Hediyelerimiz olacak işte, onları ikram edeceğiz.
5: Misafirlerimizi kendi misafirlerimiz gibi karşılayarak en düzgün hizmeti vermek.
3: Ankara, NATO zirvesi kapsamında 7-8 Temmuz'da dünya liderlerinin

0: ağırlayacak. Başkentte hazırlıkların arasına bir yenisi daha eklendi. Taksiciler de zirve kapsamında kente gelecek yabancı konuklara özel hazırlık yaptı.
1: NATO zirvesinin ülkemizde olması, özellikle Ankara'da olması bizler için de, bizleri de heyecanlandırdı. Çok önemli bir toplantı. Bunun da bilincindeyiz. Biz misafirlerimize, yurt dışından gelen konuklarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Özellikle fiziki yapısı açısından araçlarımız temiz olacak.
2: Taksiciler zirve süresince beyaz gömlek ve gri pantolonla hizmet verecek. Araçlarda Türk lokumu, kolonya ve sıcak havalara karşı soğuk su bulunacak.
3: Türk lokumumuzu ve suyumuzu hazır bulunduruyoruz. Araçlarımızı günlük yıkatıyoruz. İç dış temizliğine önem gösteriyoruz. Konforlu ulaşım için elimizden geleni yapıyoruz.
0: Zirve kapsamında havalimanları, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde uygulanacak güvenlik tedbirlerine taksiciler de uyum sağlayacak. Yetkililer esnafa, emniyet birimlerinin yönlendirmelerine titizlikle uymaları ve yabancı konuklara güler yüzlü hizmet sunmaları çağrısı yaptı.
4: Yani sıradan normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına nasıl hizmet sunuyorsa aynı şekilde gelen misafirlere de hizmet sunulması isteniyor görüldüğü üzere. Hadi bakalım hep beraber göreceğiz bu 10-15 günlük süre. Önemli kolonya, Türk lokumu, soğuk su ne kadar güzel normal vatandaşa, sıradan Türk halkına da yapılsa keşke normal günlerde. Efendim İstanbul'da yaşayıp her gün direksiyon başında olanların çilesi bitmiyor. Trafiktekiler bizi dinliyorlar işte. Sabahları acaba park yeri bulabilecek miyim sorusuyla evden çıkanların korktuğu başına geliyor. Tek bir boş park yeri bulabilmek için aynı sokağa defalarca turlayanlar bir hayli fazla. Bir de üzerine yol kenarlarını işgal edenlerle karşılaşıyorlar. Aslı Nömer Aktaş ve Erdi Demir sokaklardaki park sorununu görüntüledi.
5: Çile yani bizim için buraya araçla gelmek maalesef.
6: Burada kavgalar çıkıyor. İnsanlar birbirine gergin ortamlar oluşuyor.
7: Hatta bir ara buradan bir cinayet oldu.
8: Herkes birbirine anlayışlı olması gerekiyor. Yoksa herkes haklı.
0: Esnaf malı nasıl indireceğim diyor. Mahalle sakini park yeri yok deyip isyan ediyor. Günün her saati park sorunu yaşanan sokaklar, yer tutmak için konulan tabure, duba, el arabası hatta çuvaldan geçilmiyor.
9: Yastan var evde. Yani Allah korusun yangın oluyor, ambulans gerekiyor mesela itfaiye. Hiçbir yani çağırdığın zaman olmuyor.
0: Bu görüntüler Fatih ve Zeytinburnu'ndan.
5: Boş park yeri var sanıyorsunuz. Tam yanaşacakken karşınıza bir el arabası çıkıyor. Vatandaş park edecek yer bulamazken dükkan sahipleri bu konuda çaresiz olduklarını söylüyor.
6: Burada esnaf da haklı, sakinler de haklı. Çünkü esnaf mal girişi gidişi oluyor. O yüzden sürekli önünün açık kalması gerekiyor. Ama burada oturanların da park edecek bir yerleri kalmadığı için onlar da mecburen çekiyorlar.
0: Park yeri bulmak için aynı sokakta defalarca tur atan araç sürücüleri için bu manzara artık sıradan. Çünkü şikayet de etseler, böyle işgal olmaz da deseler bir türlü çözüm bulunamıyor.
10: Park yeri ararken otoparka ödeyeceğin paradan daha fazlasını yakıt olarak harcıyorsun. Onun için buraya geldin baktın yok, doğru tıpış tıpış gidip bir yere park etmen lazım.
0: Aracını park edenler şanslı ama öyle gün boyu park yok. Bu kez de zamanla yarış başlıyor.
5: 5 dakika önce arabamı müsait bir yere park etmiştim. Mal gelecek dediler, çekmek zorunda kaldım. Biz bunu günde 3 kez falan yaşıyoruz.
0: Esnaf yolu kapatmasa bile bu kez de motosiklet işgali var.
10: Koca Mustafa Paşa'da çok ciddi bir trafik problemi var. Park problemi var. Yaya kaldırımına park eden motorlar, buna benzer çok büyük sıkıntı var bu bölgede.
0: Mal indirme telaşındaki esnafsa biz ne yapalım diyor.
7: Adam icabında hafta sonu hariç arabasını çıkartmıyor. Biz de gün içinde mal getiriyoruz, mal indirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Yolu kapatmak zorunda kalıyoruz mesela. Yıl ortasında arabayı durduruyoruz. Artık herkes birbirine rica ediyor. Artık piyasayı bildiği için herkes birbirini idare ediyor. Yapacak bir şey yok.
0: Gerginlik hiç bitmiyor. Hatta neredeyse her gün kavga var. Herkes bir çözüm istiyor.
8: Vallahi herkes haklı. Vatandaş daha çok haklı çünkü evinin önü. Esnaf daha çok haklı çünkü iş yerinin önü.
4: Herkes haklı olunca da tabii çözüm bulunamıyor. Bitmeyecek bir çileden aslında bahsediyoruz. Çözüm de bulunamayacak gibi bir durum. Böyle idare edip gideceğiz. Efendim Gülistan 9 soruşturmasının

Kilit isimlerinden Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk duruşmasına çıktı. Mahkeme duruşmayı 21 Temmuz'a ertelemiş durumda. Amerika'dan iadesi istenen Altaş'ın oturum hakkının iptali ve sınır dışı edilmesi için ilk duruşması çevrim içi olarak yapıldı. Altaş'ın avukatı davaya yeni müdahil olduğunu belirterek konuya hazırlanmak için ek süre istedi. Bunun üzerine yargıç erteleme kararı verdi. Duruşma 21 Temmuz'a ertelendi. Altaş hakkında 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeniden

0: yılın başında devreye giren bir durum olmaya başladı. Zaten Ocak-Şubat ayından itibaren açlık sınırının altında gidiyoruz. Bu genelde yılın son aylarında olurdu. Aslında hiç olmaması gereken bir şey. Yani
1: Tabii.
0: tarif ettiğimiz konu açlık sınırı ve bunun altında bir ücretten bahsediyoruz. Yıl boyunca olmaması gereken bir tablo yılın başından itibaren olmaya başladı. Dolayısıyla aslında Türkiye'de gelir dağılımı sorununun daha da artması ve ücretle çalışanların, dar gelirlerin daha da zorlandığı bir tabloyu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Orada bahsedilen tek bir bekar çalışanın veya tek bir bekarın gıda dışındaki harcamalarıyla da tek başına olsa bile sanırım 45-46 bin lira gibi bir
1: Evet.
0: gelire ihtiyaç varken çok altında bir asgari ücretle çalışmak durumunda kalabilir. Yani durum maalesef sıkıntılı. Yani bunun tabii çözümü, çok hızlı bir çözümü maalesef yok. Onu söylemek gerekiyor ama burada birincisi kalıcı çözüm elbette enflasyonla mücadelenin mutlaka başarılı sonuçlanması. Biz burada enflasyonla mücadele bazı sıkıntılar yaşıyorsak eğer bu programda kurgusunda değişiklikleri düşünmemiz gerekiyor. Yani enflasyon konusunda evet dışsal faktörler var ama bu enflasyonu tam indirmeden bu sorunu çözmek çok mümkün değil. Fakat bu enflasyon inmesi zaman alacak. Onu da görüyoruz. Veya bir kurgu değişikliği çok çabuk mümkün olamayabilir. Burada acilen atılması gereken önlemler belki düşünmek gerekiyor. Bir numarada bu kadar açlık sınırının altında kalmış ücretler varken ekonomi politikalarında önceliklendirme önemlidir. Çalışanların, dar gelirlerin, emeklilerin maaşlarına bir ayarlama, bunu açlık sınırının altında bırakmayacak düzenlemelere geçmeye çalışmak son derece önemli. Burada tabii bir tercih. Başka harcamalardan kısmak, bazı gelirleri buraya aktarmak da
1: Bu
0: gerekiyor.
1: dediğiniz
0: Bu
1: çok
0: tercih.
1: önemli çünkü bu konuda farklı, yani genelde ben ayrışma görüyorum uzmanların değerlendirmelerinde de. Böyle bir maaşlara refah payı, zam ya da adı her neyse bu işte Temmuz ayında olası bir ara zam, bunların aslında ekonomi politikasına yani hedefe gitmekte bir zorluk yarattığı değerlendirmesi var. Diğer taraftan da burada bir insani denge de olmalı. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için dediğiniz gibi öncelikler değiştirilerek böyle bir destek de verilmeli diye. Siz diyorsunuz ki evet zor bir süreç ama bunu da gözetmek lazım.
0: Kesinlikle aynı şekilde, yani bu şekilde söylemek istiyorum ben de. Çünkü bir tercih, evet, yani biz şu anda mevcut harcamaları olduğu gibi devam ettirirsek bu bir taleple enflasyona yol açar. Ama burada mağdur olan veya kaybeden bir kesim varsa bunu gözetmek durumundayız. Çünkü bahsettiğimiz bir refah değil, yoksulluk ve açlık sınırı. Bu anlamda zaten buraya verilecek desteğin ekonomide hani işte lüks ürünlere ya da işte daha çok esnekliği olan hizmet sektörlerine falan çok ciddi talep yaratıp da bir enflasyonist baskı yaratması çok beklenmemeli. Bu talep daha üst gelir gruplarının yarattığı taleplerden de geliyor. O yüzden burada maliye politikasında tercihleri tekrar gözden geçirmemiz bir. İkincisi vergi dilimleri. Yani bu vergi dilimlerinde ayarlamalar yapmak önemli. Çünkü kamu bazı harcamalarını kısabilir veya kayıt dışı ile mücadeleyi daha güçlü bir hale getirirse burada vergi dilimlerini yukarı çekerek çalışanların vergi kesintilerini azaltarak ücretlerinde bir artışa yine imkan tanıyabilir. Bir başka nokta özel sektör, tabii bu zam işletmeleri de zorlamaya aday bir durum. Çünkü sadece talep değil, maliyetini arttırıyor işletmelerin. Burada da işletmelere prim desteği gibi çalışanlardan alınan vergilerin indirilerek bunun çalışanlara aktarılması gibi birçok önlem alınabilir. Yani bir tercih meselesi bu. Bunu devreye sokmak bence de son derece gerekli içinde bulunduğumuz şartlarda diye düşünüyorum.
1: Şimdi siz Haziran enflasyonu olarak ne bekliyorsunuz? Tahmininizi almak isterim.
0: Görünen bir veya birin biraz altında olabilir. Gıda fiyatlarında çünkü yani ulaşan veriler, kendi anekdotal gözlemlerimde gıdada iyi bir rakam gelecek. Hani bu
1: Evet.
0: yaz meyve sebzelerindeki iniş Haziran rakamına yansır gibi gözüküyor. Haziran bir veya biraz altında gelebilir ama bu bizi yanıltmamalı. Birkaç ay önce 4'tü, şimdi 1'lerde olabilir. Birkaç ay sonra yine yükselir.

0: yükselmeye aday. Yani hem
1: Genelde
0: talep
1: de sonbahar
0: hem
1: öyle oluyor değil mi? Yani kaç yıldır hep
0: evet.
1: sonbaharla birlikte eğitim, okullar, bütün bunlar bir araya geliyor. Yeni işte öğrencilerin kiralama dönemleri bunları artırıyor sanıyorum.
0: Doğru. Yani talep koşulları devreye giriyor. İşte ötelenen fiyat ayarlamaları devreye giriyor. Zaten ister istemeniz biraz talebin artması ki savaş döneminde ikinci çeyrekte otomobil, konut, bazı ürünlerin talebinde düşüş de gördük. Ve işte savaşın umarız bitiyor olması, bazı belirsizliklerin kalkması, Türkiye'de gelir dağılımında servet etkisiyle olan talebi sonbaharda kısmen, yani çok büyük coşarak gelecek bir talepten bahsetmiyorum, ama devreye sokması fiyat ayarlamalarını tekrar gündeme getirecektir. Yani aylık değil de yıllık trendlere bakarsak vatandaşın 12 ay sonra 45-50 arası enflasyon beklediği veya şu anda resmi rakamdan 30'lar civarında olduğu bir tablodayız. Oldukça yüksek. O yüzden aylık rakama çok bakmamak, yıllık eğilime bakmak gerektiğini düşünüyorum.
1: Biliyorum dersiniz var, vaktiniz de biraz dar. Hızlıca ama birkaç
0: Tabii.
1: şey sormak istiyorum. Siz servet
0: Tabii.
1: demişken yeni bir veri var. İsviçre Bankası UBS'in açıkladığı dünyadaki milyarderlerle ilgili %13,1 artmış dünyada milyarderlerin sayısı. Çok fazla rakama bölmeyeyim, zamandan almayayım ama zenginler zenginleşiyor. O yoksul ve varlıklı arasındaki makas da açılıyor. Tüm dünyada, bizim ülkemizde de öyle bildiğim kadarıyla. Yani buna ilişkin ne söylersiniz hocam? Niye bu daha da kapatalım diye yıllarca konuşmamıza rağmen daha da açılmaya başladı bu kadar?
0: Ya tabii birçok nedeni var bunun ama bugün dünyada özellikle son dönemlerde teknolojik gelişmeler bir anlamda verimlilik artışları sermayenin kazancını ciddi biçimde artırmaya başladı. Çalışan sayısındaki, çalışan ihtiyacındaki azalma ücretlere baskı yapmaya başladı. Bir de tabii genel anlamda bütün dünya genelinde baktığımızda rekabet koşullarının çok da bizim kitaplarda okuttuğumuz gibi olmaması, oligopol dediğimiz yapıların, yani az sayıda birçok sektörde firmanın, işletmenin piyasalara hakimiyeti yüksek kâr marjlı fiyatlama gücünü de ciddi biçimde devreye sokabiliyor. Dolayısıyla aslında birçok unsur var ama sistemin genel işleyişi buna doğru bir yapıyı da getiriyor. Bu anlamda biraz daha Keynezyen diyebileceğimiz politikalar, kamunun daha fazla devreye girdiği politikalara ihtiyaç var. Çünkü piyasa mekanizması kendi dinamikleriyle, yani bu gelir dağılımını özellikle isteyerek yapmasa bile, yani sermaye sahipleri bile belki bu denli bozulmasından rahatsız bu bazı açıklamalarda, ama sistem bunu üretiyor. O yüzden serbest piyasa ekonomisinde devletin, kamunun devreye girmesi, düzenleyici ve denetleyici mekanizmalar, rekabet koşullarının arttırılması bu sorunu kısmen hafifletebilir ve mutlaka atılması gereken adımlar var gibi gözüküyor şu anda.
1: Son olarak bir de çok konuştuğumuz için altındaki bu düşüş 2020'de sizce 27'ye daha uzun vadeli sorayım. Yönelik sizin beklentiniz nedir? Altın nasıl seyreder? Tekrar yukarı döner mi, yoksa hep böyle aşağıda bir dönem mi geçirecek?
0: Ya tabii ya altınla ilgili şunu söyleyebilirim. Şu anda rüzgarlar biraz altına ters taraftan esiyor. Özellikle Amerika'da faiz indirimi beklenirken bir faiz artırımının gündeme gelmesi savaştan sonra ikinci neden, bir karşıdan esen rüzgar olmaya başladı altın için. Şimdi savaş bitti diyebiliriz ama bir kere bitmedi. Taraflar anlaşma yapmak için anlaşmaya çalışıyor ve görüyoruz hafta sonunda da bugünlerde de her an bu ateşkesi delebilecek çatışmalar karşımıza çıkıyor. Belirsizlik yüksek ve dünya bu belirsizlikle daha büyük sıkıntılara gidebilir. O yüzden nakit kalma ihtiyacında olan altına yönelemiyor ya da ilk fırsatta altını satmaya çalışabiliyor. Ben çok fazla düşeceğini zannetmiyorum. Buralar çok ciddi dirençleri gözüküyor. Ama yatırımcı için şunu unutmayalım. Tarihte de 70'li yıllar çok çok net bize söylüyor. Eğer bu savaş ortamı derinleşir, petrol veya diğer faktörlerle enflasyon yukarı gider, faiz artışları devam ederse altında daha sert inişler görebiliriz. Bu risk var mı? Var. Olasılığı çok yüksek mi? Değil.
1: Değil.
0: Ama bu riske dikkat etmek lazım. Normal koşullarda

0: altın yukarı yönlü devam edecek bence. Ama o yukarı yöne gitmeden aşağıyı baskılayabilecek ya da şu anda patinaj yaptıracak bir ortamda bulunuyor. Uzun vadeli bakan, burada hani nakde çok ihtiyaç olmadan uzun vadeli kazanmak isteyenler bence hala durabilir. Altın kazandıracak, gümüş kazandıracak diye düşünüyorum ama yani bütün varlığımızı yatırmamak bir. İki, bir düşme, daha sert düşüş risklerini de unutmamamız gerekiyor. Söyleyebileceklerim bunlar şu aşamada.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun katkınız için. Profesör Doktor
0: Ben de
1: Erhan
0: teşekkür
1: Arslanoğlu.
0: ederim.
1: Çok teşekkürler. Ve gelelim Avrupa ülkesindeki sıcak hava dalgasında son duruma. Fransa'dan İspanya'ya birçok ülkede rekor seviyeler görüldü. Aşırı sıcaklık nedeniyle can kayıpları yaşandı ve kıta değiştirdi sıcaklık rekorları. Amerika Birleşik Devletleri'nde de etkili olmaya başladı.
2: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aştı, rekor kırdı. Can kayıpları artarken Avrupa'dan ABD'ye birçok noktada kırmızı alarm veriliyor. Almanya, Belçika ve Hollanda'da sıcaklıklar Haziran ayı rekorlarını kırarken Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya ve Fransa'da can kaybı artmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Avrupa'da yüksek sıcaklık bağlantılı can kaybı 1000'i geçti.
3: Evden neredeyse hiç çıkmadım ve ter içindeyim. Bu dayanılmaz bir durum. 2 gündür evden çıkmadım ama ekmeğim, her şeyim bitti. Bu yüzden çıkmak zorunda kaldım.
2: Almanya'da aşırı sıcaklar ulaşım ve sağlık hizmetlerini olumsuz etkilerken turistler de zor anlar yaşıyor.
3: Ben Avustralya'dan geliyorum ve orada da oldukça sıcak günler geçiriyoruz. Ama bunun gibi bir şey hiç yaşamadık. Beklediğimden çok çok daha fazla sıcak.
2: Sıcak havanın tetiklediği kuraklık nedeniyle Ren Nehri'nde de yolcu gemisi karaya oturdu. Köln'de seyreden gemi dönüş manevrası sırasında sığlığa oturarak mahsur kaldı. Rekor sıcaklıklar İsviçre Alplerinde de görülmemiş buzul erimesine neden oldu. Avrupa kıtası aşırı sıcaklara teslim olurken ABD'de de benzer durumlar yaşanıyor. New York tarihinde ilk kez ısı acil durum planı devreye alındı. New York sakinleri serin kalabilmek için parklar ve gölgelik alanlara yöneldi. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
1: Venezuela'da ard arda vuran iki depremin ardından can kaybı 1943'e yükseldi. 10 binden fazla Venezuelalı yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgeye Türkiye'den de yardım eli uzandı.
2: ...7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Venezuela'da can kayıpları her geçen gün artıyor. Aralarında AFAD ve TSK DAK timlerinin de yer aldığı uluslararası ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarının merkezi depremden en çok etkilenen bölge olan La Guaira. Ekipler ummalı çalışmalarını sürdürürken bir mucize yaşandı. 21 yaşındaki bir genç depremden 106 saat sonra kurtarıldı. 12 yaşındaki bir çocuk ve bir köpek yavrusu da enkazdan çıkarıldı. Enkaz altında kalanların sayısına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. Ancak yaklaşık 45 bin kişiden haber alınamadığı belirtiliyor. Venezuela'da 48 uluslararası arama kurtarma ekibi faaliyetlerini sürdürüyor. AFAD ve TSK DAK timleri de La Guaira'daki çalışmalara katılıyor. Ekipler bir yandan da insani ihtiyaçların belirlenmesi için çalışıyor. Venezuela Savunma Bakanı González López ve Dışişleri Bakanı Yves Gil Türk ekiplerini ziyaret etti. López, Türk ekibiyle yaptığı sohbette, okyanusun öbür tarafından kalkıp gelmiş olmanız sizin ne kadar iyi organize olduğunuzu gösteriyor dedi. Bölgede Türkiye'den 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeği görev yapıyor. 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören 855 binadan 189'u tamamen çöktü. 22.619 kişinin etkilendiği depremlerin ardından evlerini kaybedenler için 15 barınak ve 50 geçici kamp inşa edildi. Bölgede yaşanan artçı depremlerin çalışmaları olumsuz etkilediği belirtiliyor.
1: Gülistan Doku Soruşturması'nın kilit isimlerinden Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk duruşmasına çıktı. Mahkeme duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi istenen Altaş'ın oturum hakkının iptali ve sınır dışı edilmesi için ilk duruşması çevrimiçi olarak yapıldı. Altaş'ın avukatı davayı

0: yeni müdahil olduğunu belirterek konuya hazırlanmak için ek süre istedi. Bunun üzerine yargıç erteleme kararı verdi ve duruşma 21 Temmuz'a ertelendi. Altaş hakkında 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeniden açılan dosyası kapsamında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Bitkisel ilaçlar, takviyeler, yıllardır bunu konuşuyoruz. Zaman zaman can kayıplarına yol açan etkileri dahi oldu bunların, izinsiz satılan ürünlerin. Sıradaki haberde de arkadaş tavsiyesiyle bir bitki karışımı kullanan 70 yaşındaki adam karaciğerini kaybetti.
1: Karnımdaki gaz çıkmayınca şişkinlik oluyordu. Rahatsız oluyordum. Sonra biri, bir dostum dedi ki ya ben de öyleyim dedi. Bir şey kullanıyorum dedi. Ne dedim o? Ot dedi.
2: Kabızlık ve gaz sorunu vardı. Arkadaşının tavsiyesine uydu. Sonu ameliyat masasında bitti.
3: Bir hafta kadar kullanmış. Sonrasında hastada sarılık başlamış. Karaciğer değerleri yükselmiş. Geçen süre zarfında 3-4 ay içerisinde hastanın sarılığı hiç geçmemiş. Defalarca başka hastanelere de başvurmuş. Kan değişimleri yapılmış. En sonunda nakil kararı alınmış.
2: İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Medet Akan, kabızlığına çözüm için arkadaş tavsiyesiyle yaklaşık 10 bitkinin bulunduğu bir karışım içti.
1: Birdenbire başladı halsizlik. Koltukta uyumaya başladım. Öyle böyle dediler ki bir doktora gidelim. Gidelim.
2: Doktorların muayenesinde karaciğerinde ciddi hasar oluştuğu belirlendi. Medet Akan, kızından alınan karaciğerle hayata tutundu.
3: Hastamızın kullandığı etken maddelere bakıldığında aslında bunların hepsi masum gözükebilir ama bu toksik hepatit dediğimiz bir tablo bu. Toksik hepatit olmuş hasta.
2: Uzmanlar bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanımı ile ilgili uyardı.
3: Yan komşunuzda, arkadaşınızda size bir şey yapmamış olabilir ama sizin genetiğinizde karaciğerinizin mekanizması farklı çalışıyor olabilir ve siz de bu hastamızda olduğu gibi karaciğer hasarına yol açabilir. İkincisi, siz kronik olarak bazı ilaçlar kullanıyorsunuzdur, reçeteli ürünler. Onlar size zarar vermiyordur ama tutup bu ürünler o ilaçları zararlı hale getirebilir.
0: İstanbul Fatih'te uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumcuya altınlarını emanet eden çok sayıda kişi son aylarda birikimlerini geri alamadıklarını iddia ediyor. Üstelik kayıp altınların değeri milyonlarca lira. Habertürk'ten Emine Derya'ya konuşan mağdurlar altınlarımız nerede diye soruyor.
4: Sizin ne kadar altınız var içeride?
5: 80 gram altınım var. 13 cumhuriyet var. Bir tane de büyük altınlardan var.
4: Neleri var neleri yok emanet ettiler. Ancak geri istediklerinde elleri boş döndüler. Peki değeri milyonlarca lirayı bulan emanet altınlara ne oldu?
6: Uzun yıllardır burada esnaf olan bir insan.
5: Buraya güvenlik verdik, gitti paramız.
4: Burası İstanbul Fatih'teki bir kuyumcu dükkanı. Mahalleli uzun yıllardır bu kuyumcuya altınlarını emanet ediyordu. Ne zaman verdiniz ve neden verdiniz o altınları?
5: Şimdi biz buraya güvendiğimiz için, 20 yıllık buradaki esnaf olduğu için arabamı sattım, gittim, verdim. Evimizden kaybolur diye onun için verdik.
4: Siz evinizde muhafaza etmemek adına kuyumcuya mı verdiniz?
5: Evet, güvenemedik. Evimizde çalınır kaybolur diye.
4: Ama evimden çalınır diye kuyumcuya emanet edilen o altınlar bir anda yok oldu, gitti. İddiaya göre müşteriler altınlarını geri istedi ama birçoğu alamadı.
5: Sonra geldi, istemeye geldi, kurbanı kalacağız diye dedi, para yok.
4: Peki sizden başka mağdurlar da var?
5: Çok, 50-100 kişi var. 1,5 kilo olan varmış, 40 kilo olan var, 2 kilo olan var, 5 kilo olan var, hesabı yok.
4: Altın mı?
5: Hep altın.
4: 5 kilo altın, 2,5 kilo altın.
5: 40 kilo bile veren olmuş.
7: Mehmet Bey'i aradım ben, açacak mısınız dedi. Belki haftaya inşallah biraz sıkıntılar var, giderince açacağız dedi.
4: Söz konusu olayda birçok mağdurun varlığından söz edilmekle beraber işin ilginç olan kısmında mağdurların bir kısmı kuyumcu sahibinin oldukça güvenilir bir esnaf olduğunu, hatta yakın zamanda paranın tamamını ödeyeceğini söylüyor. Peki siz parayı geri alabileceğinizi düşünüyor musunuz?
6: Bizim paramızı bugün olmaz ama yakın bir tarihte, biraz ileride verir. Olmadı, veremedi. Başına bir sıkıntı geldi. Benden yana helal hoş olsun.
5: Diyor, getirip dağıtacağım ben. Nereden dağıtacak? O kadar parayı ne yaptı, ne itti, ne bilmiyoruz.
4: Mağdurlardan bazıları kuyumcu Mehmet Y. ve oğlu Melikşah Y.'den şikayetçi oldu. Polis iki kuyumcuyu gözaltına aldı.
0: Son yıllarda motosikletlilerin trafikteki sayıları çok yükseldi. 8 milyona yaklaştı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre her iki kazadan birine motosikletler

0: karışıyor. Ve bu kazalarda araç sürücüleriyle motosiklet sürücüleri birbirini suçluyor. Ali Hantok kazaya karışan motosikletlilerle araç sürücüleriyle konuştu.
1: Sağına sola bakmıyorlar.
2: Ters yönden giren araç onu metrelerce havaya uçurdu.
1: Köprü çıkışına yakın bir yerde beyaz bir araç köprüye ters girdi ve kafa kafaya çarpıştık. 2 seneye yattım, 3 ameliyat geçirdim.
2: Yaşama tutunduktan sonra mesleğine geri döndü. Kuryelik yapan Çetin Göğsu, ölümden dönen motosikletlilerden sadece biri.
3: 3,5 sene bir fiil yattım. 2 tane ameliyat geçirdim. Çalışamadım. Bak hala bak 6 santim bacağımda kısa var.
4: Taralı alanın direkt önüme zıplamasından ötürü ben kaza yaptım.
3: Sol şeritte gittiğim halde beni görmedi. Arka kuyrukten vurunca beni fırlattı. O hala omuzumda sakatlığı yaşıyorum.
5: Mikrofon uzattığımız motosiklet sürücülerinden kaza geçirmeyen neredeyse yok. Peki bu kazaların sebebi ne? Motosiklet sürücülerine göre araç sahipleri aynalara dikkat etmiyor ve kendilerini trafiğin bir unsuru olarak bile görmüyor.
4: Aynalardan bizi görmemesi.
6: Biz aynalara bakmadan bu arabayı nasıl kullanacağız yani? İmkanı var mı?
7: Motorcu bir araç olarak görmüyorlar ya.
8: Araçların sağına giriyorlar. Araçların sağına, solumuza gelsinler görelim.
9: Bir motosikletin otomobili sağdan geçmesi yasal mı? Hayır değil.
3: Sürücüler özellikle cep telefonlarla çok oynadıkları için bizi görmüyorlar.
10: Arabanın arkasından git, önünden git, yanında ne işin var?
11: Paket var, o yüzden hızlı gidiyoruz. Bir paket atıp bir paket daha atmak için mecburen hızlı gitmek zorundalar.
2: Motosiklet sürücüleriyle normal araç sürücüleri trafikte her gün karşı karşıya geliyor.
9: Korna nerede? Burada. Sürekli böyle gidiyorsunuz ama.
12: Hayır, hayatta kullanmıyoruz.
9: 16-25 yaş arası maalesef. Sürekli
12: bu sıkıntıyı yaşıyor.
9: Bu sıkıntı var değil mi? Bu ne yapıyor? Otomobilciyi kızdırıyor.
8: Bize hata yaptırıyorlar.
2: Kuryelerin en çok kaza yapma nedeni hızlı teslimat için hız yapmaları.
13: Ben 12 saat çalıştığım için motorun üzerinde.
9: 12 saat çalışıyorum diyor.
8: Fazla.
9: Tırcı bile 9 saat çalışıyor. Bu yorgunluk sinir getiriyor. Bu yorgunluk sinir getirince hızlanmaya çalışıyor.
3: Yol daraldığı anda bir anda önüme geçti.
6: Dörtleri yakıyoruz, indirmeye çalışıyoruz. Ya kapıya çarpıyorlar ya yolcuya çarpıyorlar.
14: Puanında düşmemesi gerekiyor ki sıralamada yükseklerde olup belli saatleri seçip çalışabilelim o saatlerde. Onlar hep tabii bizi neyi aceleye sevk ediyor.
8: Nereden çıkacaklarını tahmin edemiyoruz yani, kestiremiyoruz.
2: Çalışma saatleri bile acele etmesine bağlı olan kuryeler, onları sürekli aynalardan takip eden araç sürücüleri. Ölümcül kazaların önüne geçmenin en temel yolu hızı düşürmek, kurallara uymak.
9: İnsanları da 8 saatten fazla çalıştırırsan yol güvenliğini ve yorgunluğu önleyemezsin, kazayı önleyemezsin.
0: NATO zirvesi yaklaşıyor. Ülkemize gelecek olan liderlerin alışkanlıkları, rutinleri var. Örneğin Fransa Cumhurbaşkanı Macron için bu sabah koşusu. Ziyaret yaptığı ülkelerde de Macron bu rutinini hiç aksatmıyor. O yüzden şimdi Ankara'da hangi rotada koşacağı merak konusu.
2: Ziyaret ettiği ülkelerde rutinini aksatmıyor. Kenya'da, Ermenistan'da, Mısır'da. NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek Macron'un sabah yaptığı koşuyu aksatmaması bekleniyor. Macron'un Ankara'da kalacağı otel Çankaya ilçesinde. Merak edilense koşu parkuru olarak seçeceği rota. Seçeneklerden biri Botanik Parkı. Macron'un oteline yaklaşık 3 kilometre mesafede.
15: Çankaya ilçesindeki Atakule'nin hemen yanı başındaki Botanik Parkı 65 bin metrekarelik geniş bir alana sahip. 1970 yılında kurulan parkın ortasında bir havuz, çocuk bahçesi ve çiçek serası bulunuyor. Öne çıkan özelliklerinden birisi de çiçek ve ağaç çeşitliliği.
2: Sabah koşusu için Dikmen Vadisi de tercih edilebilir.
15: Dönüşüm ve gelişim projesiyle bugünkü haline kavuşan Dikmen Vadisi yaklaşık 378 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu. İçerisinde şelaleler ve gölet yer alıyor. 120 binden fazla yaprak döken ve iğne yapraklı ağaçla 50'ye yakın bitki türü yer alıyor.

0: Eymir Gölü çevresine Macron'un sabah koşusu için seçeneklerden birisi olabilir. Kalacağı otelle mesafesi yaklaşık 18,8 kilometre.
1: Arazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait olan Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde ODTÜ Spor Kulübü kürek ve yelken takımları çalışmalarını gerçekleştiriyor. Göl kendine has bir fauna ve florayı da sahip.
0: Macron'un sabah koşusu için tercih edeceği rotada yoğun güvenlik önlemleri alınacak.
2: Ayakta kürek sörfüne son dönemde Türkiye'de de büyük rağbet var. Antalya'da Konyaaltı sahilinde günün ilk ışıklarıyla yüzlerce kişi kürek sörfü için denize açılıyor.
3: Günün ilk ışıklarıyla denizin yolunu tutuyorlar. Ayakta kürek sörfüyle güne dinamik ve eğlenceli bir başlangıç yapıyorlar.
4: Dünyada ve Türkiye'de bir SUP çılgınlığı yaşanıyor. Bu deniz aracı bir kolay taşınabilir, kolay saklanabilir. Çok da çetrefilli ya da zor bir eğitimi olmadığından dolayı insanlar kullanmayı tercih ediyorlar.
3: Antalya'da farklı sosyal aktivite arayışına girenlerin son zamanlarda ilk tercihleri SUP, yani ayakta kürek sörfü.
5: SUP sporunu hem spor olarak hem de biraz daha eğlence maksatlı olarak yapıyorum.
6: Başta dengede kalabilir miyim diye çok düşündüm ama hani çok zevkli bence, çok eğlenceli.
3: Konyaaltı sahilinde ticari SUP faaliyetleri sabah saat 5 ile 9 arasında sınırlandırıldı.
4: Genellikle 2 saat olarak planlıyoruz. 5 ile 7 arası, 7 ile 9 arası 2 tur şeklinde planlanıyor. 5'te gelenler güneşin doğuşunu denizde izliyorlar.
3: Farklı yaş ve meslek grubundan kişiler yeni günü denizde süzülen sörf tahtasının üzerinde karşılıyor.
6: Açık alanda yapılması ve doğayla iç içe olmanız. Hani böyle zamanın nasıl geçtiğini pek anlamıyorsunuz. Ayrıyeten de böyle tüm kaslarınız çalışıyor. Hani hem fizik olarak iyi hem de kendinizi dinlenmiş hissediyorsunuz.
5: Ben genelde pazarları her pazar çıkıyorum, arkadaşlarımla olsun, ailemle olsun. Çıkıyoruz, burada spor yapıyoruz, aynı zamanda eğleniyoruz.
2: Uzayda süper pofuduk olarak adlandırılan iki dev gezegen keşfedildi. Jüpiter'den 35 kat daha büyük olan gök cisimleri dünyadan 1000 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.
3: Uzayın derinliklerinde bilim dünyasında heyecan yaratan iki dev gezegen keşfedildi. Literatürde süper pofuduk olarak tanımladığı gezegenler sıra dışı yapılarıyla dikkat çekiyor. Monthly Notices dergisinde yayınlanan araştırmaya göre söz konusu iki gezegen şimdiye kadar bulunan en düşük yoğunluklu ve kendi boyutlarındaki en hafif öte gezegenler arasında yer alıyor. Araştırmanın başyazarı George Dransfield, büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluştuğu düşünülen bu gezegenlerin yoğunluğunu kutudan yeni sıkılmış bir tıraş köpüğü yığınına benzetiyor. Gezegenlerin boyutu Jüpiter'in 35 katına eşit. Güney gökyüzünde uçan balık takım yıldızında yer alan gezegenlerin yapısıyla ilgili henüz net bilgiler bulunmuyor. Ancak NASA'nın Webb Uzay Teleskobu ile yapılacak takip gözlemlerinin ardından detaylar ortaya çıkacak. Bilim insanları ismi pamuk şekeri çağrıştıran gezegenlerin renklerinin pembe değil, muhtemelen beyaz ya da mavi olduğunu öngörüyor. Projenin başındaki isim Dransfield, bu sıra dışı sistemleri inceleyerek kozmik oluşum bulmacasının eksik parçalarını tamamlamayı ve kozmostaki yerimiz hakkında daha fazla şey öğrenmeyi hedefliyoruz dedi.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında kürsüde.
7: Sorgusuz sualsiz zalimce içeri atmaktır. Fişlemek, korkutmak, sindirmektir. Bir dönem sağcı solcu kavgasından bir kuşağı yitirdik. Bitmedi, Alevi Sünni diye kavga ettirdiler. Laik antilaik, seküler dindar diye bir başka kuşağımızı da zehirlediler. Yıllardır etnik ve mezhebi kardeş kavgasını körüklüyorlar. Sadece bir kuşağı değil, topyekün bir milleti hedef alıyorlar. Şimdilerde sosyal medyanın zehirli ve sorumsuz dili üzerinden postmodern bir ayrışmayı körüklüyorlar. Ortak değerlerimizi

unutturup sevinçte ve kederde ortaklaşmamızı engellemeye çalışıyorlar. İşte son günlerde yaşadıklarımıza bir bakın. Ayrışmak için, kavga için çeşitli bahaneler üretenler var. Bir nesli de böyle birbirine düşman etmeye çalışıyorlar. Buradan herkese sesleniyorum. Bu kirli tezgahlara değil bir kuşağımızı, tek bir gencimizi bile yedirmeyeceğim. Allah'ın huzurunda size söz veriyorum. Bu mübarek toprakların sahibi gençlerimizi birbirine düşman etmeye çalışan kirli tezgahlara geçit vermeyeceğim. Yetti artık, yeter artık. Binlerce yıldır biz diyebilen bu büyük milleti daha fazla ayrıştırmanıza asla ve kata izin vermeyeceğim. Sizin sıcak koltuk hesaplarınıza, menfaat senaryolarınıza bu milletin evlatlarını kurban ettirmeyeceğim. Bize, bizim kuşağımıza yaşattınız. Bu gençlere bunu yaşatmanıza izin vermeyeceğim. Dost düşman herkes bunu böyle bilmek mecburiyetindedir. Her bir evladımız yeniden biz diyene kadar durmayacak. Bunun hilafına davrananlara rahat vermeyeceğim. Düşün arkadaş, düşün bu gençlerin yakasından artık. Omuz omuza verdiklerinde neler yapabileceklerini bildiğimiz o pırıl pırıl gençlerimizin arasına nifak tohumları ekmekten vazgeçin artık. Düşün bu genç evlatlarımızın yakasından. Bırakın özgürce konuşabilsinler. Bir sosyal medya paylaşımından dolayı hayatlarını zehir etmeyin. Genç fikirlerinden korkmayın. Onları korkutmayın. Yeter artık. Türk gençliği baskıyı değil, hürriyeti, adaleti ve eşitliği hak ediyor. Değerli arkadaşlarım, gelecek hafta Ankara'da NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi yapılacak. Türkiye tarihi ve jeopolitik konumu itibariyle böyle bir zirveye ev sahipliği yapabilecek yeterlilikte bir devlettir. Bunda şaşılabilecek hiçbir şey yoktur. Türkiye büyük devlettir. Fakat mesele şudur. Büyük devlet olmak sadece büyük toplantılara ev sahipliği yapmakla olmaz. Büyük devlet olmak o toplantılara kurumsal ciddiyetle ve millet onuruyla hazırlanmakla olur. Bugün Ankara'da yaşanan manzaraya bakıyoruz. Yollar kapanıyor, şehir olağan düzeninden çıkarılıyor, üniversiteler, kamu kurumları kapatılıyor. Gündelik hayat güvenlik tedbirleri bahanesiyle zorlanıyor. Gazetecilerin akreditasyonları tartışma konusu oluyor. İnsanlar yasaklarla, gözaltılarla karşı karşıya bırakılıyor. Bu telaş nedir Allah aşkına? Bu eyyamcılık nedir? İyi Parti meclis grubu olarak bir kanun teklifi verdik. Amacımız bu tedbirler kapsamında doğacak olan ekonomik yükü esnafımızın omuzlarından almaktır. İktidara sesleniyorum. 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelinde faaliyet gösteren işletmelerin kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajı almayın. Esnafı hem çalıştırmıyorsunuz hem de üzerine vergiyle yükleniyorsunuz. Aynı tarih aralığında Ankara'da faaliyet gösteren özel sektör işverenlerinin sigorta primlerinin işveren payını Ankara'da gelir vergisi mükellefi olan veya esnaf

0: Sanatkar siciline kayıtlı Bağkur kapsamındaki sigortalılara ait malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primlerini de hazineden karşılayın. Madem Ankara'yı Brezilya fevelası gibi tenekelerle çevirmeyi biliyorsunuz, başka bir mağduriyet, başka bir utanç ve rezalet yaratmayın. Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak mecburiyetinde değildir.
1: İYİ Parti grup toplantısından bir bölümü canlı ekrana getirdik ve bu saati de burada bitiriyoruz ama birkaç dakika sonra saat başında devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
4: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
3: Sizleri kazanmak için buradayız.
5: Size çok teşekkür ederim.
6: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne
7: yapıyorsun?
8: Bakalım mı bakalım? Çok
9: sakin olun.
3: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
2: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para gündemden tekrar merhaba. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adi suçlar ve terör suçları kapsamındaki talepler doğrultusunda 31 ülkeden toplam 197 şüphelinin Türkiye'ye iadesinin gerçekleştiğini açıkladı. Gürlek, iade süreçlerini çok daha sıkı takip edeceğiz dedi.
2: Hedefte suç çeteleri vardı. Ayrı ayrı operasyonlar yapıldı. 145 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençlerimizi suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamındaysa yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığı tespit edildi. MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon TL'yi bulan kara para trafiğini yönettiği anlaşılan 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da arama ve gözaltı işlemleri için harekete geçildi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine ve yasa dışı bahis ağına yönelik başlatılan soruşturmalar hakkında açıklama yaptı. Mücadelede kararlılık mesajı verdi.
3: Sokaklarımızı çetelerden ve gençlerimizi bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız. Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz. Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz.
1: Ve her gün olduğu gibi Ankara'ya gidelim. Şimdi Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör bizimle. Merhaba Nasuh, hoş geldin.
4: Günaydın Serap, merhabalar.
1: Bir yandan NATO zirvesi yaklaşıyor. Bir yandan...

0: Yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün yeni disipline sevkler ve yeni görevden almalar var. CHP ile mi başlayalım? Epey bir isim görevden alındı. 26 il başkanı görevden alındı. Bir yandan da İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün yeni il başkanlığı açması konusu var. Buna ilişkin Müslüm Sarı'nın bir cevabı var. İkili bir yapıya izin vermeyiz diyor. Nereye gidiyor süreç orada?
1: Ya şimdi dün hani konuşmuştuk 20'den fazla il başkanı diye. Çok sayıda il başkanının evet görevden alması söz konusu ve sürecin hızlandığını da ifade etmiştik. Bunlardan işte 7 tanesi de kesin ihraç sistemiyle disipline sevk ediliyor. Şimdi burada tabii bir yanıyla hukuki süreçler var. Yani hukuki süreç şu tabii ki. Yani Yüksek Disiplin Kurulları zaten aynı zamanda hukuki bir mekanizma. Ama diğer yandan bunların içinde iç içe geçmiş olarak da hukuki süreçler, siyasi süreçler var. Neden? Şimdi bu il başkanlarının hepsi aynı şekilde bir ihraç sevkine yönlendirilmedi. Bu farklar ne mesela? Buradaki görevden alınan isimlerle yeniden yola devam etme ya da bir kenarda dursunlar ama en azından bize muhalefet etmesinler yaklaşımım var. Bütün bundan çok konuşuluyor Ankara'da ama bir gerçek var ki kongre daha doğrusu büyük kurultaya, olağan büyük kurultaya doğru giderken delege yapısı değişiyor. İl başkanlıkları, il teşkilatları, ilçe teşkilatları da değişmeye devam edecek. Şimdi o ikili yapı meselesine gelince hani bazı illerde de söz konusu olmuştu. Hani direneceğiz, il başkanlığını boşaltmayacağız veya biz de bir il başkanlığı gibi hareket edeceğiz sözleri vardı. Ama bunlar sürdürülebilir şeyler değil. Hani hukuken sonuç alması da mümkün değil. Zaten görebildiğim kadarıyla Özgür Özel tarafı da işin bu tarafını artık çok esas almıyor. Yani orada yer alalım, direnelim, işte binalardan çıkmayalım. Hatırlarsan İstanbul İl Binası ile ilgili çok ciddi sorunlar olmuştu geçtiğimiz yıl. Bundan sonra öyle işler olmayacaktır. Fakat kurultay meselesinde bekleyen bir 820 imza meselesi var biliyorsun. Onlar verildi fakat onlara dair genel merkez henüz bir şey söylemedi. Yani hukuki anlamda bir cevap, bir ret veya şöyle yapılsın veya uygundur veya uygun değildir gibi. Aslında seninle de bu yayınlarda daha önce konuştuk. Onunla ilgili bir uygundur, evet bundan kurultaya gidelim, olağanüstü kurultaya gidelim bir cevabı Ankara'da hiç kimse beklemiyor. Özgür Özel tarafı da böyle bir şey beklemiyor. Evet. Ama diğer yandan hani bununla bir siyasi baskı oluşturuyorlar. Yani biz istediğimiz anda kurultay yapabilecek bir delege çoğunluğuna sahibiz diye. Ama bu delege artık geride kalıyor. Gördüğün gibi bu 26 il başkanı da eklendiğinde artık Türkiye genelinde yeni bir delege yapısı ortaya çıkıyor. Bu da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. 820 delege meselesinde ise şöyle bir durum da var. Onu da hemen söylemiş olayım. Yani bunlara genel merkez cevap da vermeyebilir. Yani bu da bir imkandır hukuki açıdan söylüyorum. Veya burada bir mahkeme süreci var, tedbir kararı var. O tedbir kararı nedeniyle böyle bir kurultay imkansızdır, yapılamaz olağanüstü kurultay denilebilir. Bütün bunlar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi tarafında, Özgür Özel tarafında başvuru yapma imkanları var, ihtimalleri var ama şu ana kadar yapmadılar. Bu da tartışılıyor Ankara'da. Neden yapılmadı, neden böyle bir başvuru yok diye. Galiba Yargıtay ile ilgili karar sürecinden bahsediyorlar. Hani bu konuda bir karar çıkarsa zaten bütün süreci kuşatacak. Doğru. Yani böyle ekstra yeni hukuki hikayeler çıkmayacak diye. Şu anda da onu bekliyorlar benim görebildiğim kadarıyla ama bunlardan mahkeme kararı kesinleşmeden Özgür Özel tarafının lehine herhangi bir sonuç çıkma ihtimali de yok. Tabii ki o karar önceki kararı onaylayacak mı yoksa yeni bir karar sürecini başlatacak mı onu da bilmiyoruz ama kısa sürede bir karar beklenmediğini de ben bir kez daha ifade edeyim. Vaktimiz varsa bir mahkeme daha var bugün için kritik olan ondan da söz edebilirim istersen.
0: Tabii ki yani bugünkü bu Butan davasını getiren 38. Kurultay ile ilgili iddiaların ceza davasını diyorsun. Tabii ki.
1: Evet. 26.
0: Ekrem
1: Asya
0: İmamoğlu'nda.
1: Tabii 26. Asya Ceza yargılandı. Burada. Evet. Ekrem İmamoğlu'nda yargılandı. Burada daha önce sanık sıfatıyla itirafçı olarak ifade veren Adem Soytekin'in bu kez tanık sıfatıyla dinlenmesine karar verildi. Şimdi buradaki hikayenin en önemli tarafı şu. Bu davalar özür dilerim. Etraftan devam ederken yani hukuki süreçlerin ana davaların etrafında devam ederken sonuca doğru ilerledikçe ana süreçleri de etkileyecek. Yani buradan çıkacak kararlar siyasi yasaktan tut da bir takım başka sonuçlara kadar belli etkiler uyandıracak. O bakımdan bugünkü davadan bir sonuç hemen beklenmiyor. Adem Soytekin de herhalde şu anda aktif olarak dinleniyor, tanık olarak da dinleniyor. Ama bu davaların sonuçları tekrar söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki süreçleri aslında sadece CHP'nin içinde değil, yerel yönetimlerdeki süreçleri de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yeni parti kurulup kurulmayacağını

0: etkileyecek kadar önemli, tekrar söylüyorum. Çünkü bu ceza mahkemelerinden çıkacak kararlar siyasi yasaklarla ilgili çok farklı tablolar çıkarabilir karşımıza.
1: Yeni parti konusuna gelmişken Yargıtay'la ilgili bir kararın çıkma olasılığı yüksek olmasa da onu görebilmek için işte adli tatilin başlamasına kadar, diğer yandan da kurultay içinde hani seçime girme yeterliliği konusundaki tartışma var çok uzatmadan, artık izleyicilerimiz de biliyor. O nedenle de 26 Temmuz'a kadar bir süre koymuştu Özgür Özel ve ekibi. Hatta bugün Muharrem Sarıkaya'nın yazısında da okudum. İki tarih üzerinde düşünüldü. Bir parti kurulursa, ki bunun epey olgunlaştı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ya da Lozan'ın yıl dönümünde partinin kurulabileceği, duyurulabileceği konuşuluyor. Yani bu kadar olgunlaştı mı yeni parti? Ona ilişkin neler konuşuluyor? İsmin de artık netleşmeye başladığı söyleniyor. Sence Temmuz ayında ya da Eylül'e kalmadan artık bu süreç netleşecek mi?
0: Buradaki bütün kaygı aslında biraz ne kadar alakasız diyebilir seyirci, ama NATO zirvesi şu anda Ankara'nın ana gündeminde olduğu için iktidar tarafında bir politika konuşması pek yapılmıyor. Yani en son Sapanca'da Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Devamındaki konuşmalarının ağırlığı da zirve dahil NATO olacak elbette. O nedenle hani siyaset nereye gidiyor? Bir yeni seçim olabilir mi? Baskın seçim olabilir mi? Tartışması tek taraflı değil elbette. Bu iktidar tarafında ne söyleyeceğiyle ilgili. Bu arada onlar tabii ki hem bir yandan hukuki süreçlerin cevaplarını, sonuçlarını bekleyecekler. Yargıdan kulis almak çok zor bir iştir Serap. Yani Ankara gazetecileri zaman zaman bir takım iddialar söylerler ama ya bu karar çıkacak, işte yargıçlar iki güne kadar bunu bitirirler falan. Bunlar çok genelde çok temeli olmayan şeyler, yani arada konuşuluyor böyle şeyler ama hani çıkabilir çıkmayabilir falan diye. Biz sadece o başvuru itibari süreci esas alıyoruz. Yani ne kadar süre içinde karar çıkabilir diye bir tahminde bulunuyoruz. Genelde bu davaların biraz uzun olabiliyor süreçleri, bu bir. Yeni parti konusu alternatif bir zeminde çok hızlı bir biçimde devam ediyor. Çünkü az önce söylediğim, yani bir baskın seçim olabilir mi veya hani baskın olmaz da diyelim ki gelecek yıl Nisan ayında olur, ki bunlar artık uzun süreler olarak kabul edilemez. Yani Nisan'a yaklaşık 10 ay var, yani diyelim ki Nisan 2027'de bir seçim olacaksa. Burada hazırlıksız yakalanmak istemiyorlar. O yüzden partileşme çabaları sürüyor. Yeni parti adında bir yeni parti kurulma ihtimali, dün de konuşmuştuk, giderek kuvvetleniyor. Başka isimler, başka öneriler de var. Diğer yandan tabii daha erken diyelim ki bu sonbaharda bir seçim söz konusu olursa, o takdirde teşkilatlanmasını kağıt üzerinde de olsa yapmış olan, dolayısıyla seçime girme konusunda engeli olmayan bir siyasi partinin çatısı altında da yola çıkabilirler. Burada bir şeyin de altını çizelim. Hani bu süreçlerde tabii ki bir Ekrem İmamoğlu etkisi de var. Yani bir an önce partileşmeye gitme konusunda Ekrem İmamoğlu daha baskın bir tavır sergiliyor görebildiğimiz kadarıyla. Özgür Özel ise parti içindeki dengeleri, ne kadar arkadaşının kendisiyle birlikte bu partiye katılacağını, bu katılımın diğer muhalefetin önüne nasıl bir tablo sergileyeceğini de dikkate alıyor. Tabii ki dikkate almak zorunda. Çünkü yola nasıl çıkarsanız o işler öyle devam ediyor. Siyasette bunun geçmişte çok önemli örnekleri de var elbette.
1: Çok kısacık, bu DEM Parti'nin tekrar çerçeve yasayla ilgili bir çağrısı var Bakırhan'ın. Yani ne diyor? Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmelidir. Buna ilişkin, yani meclis kapanmadan bir adım gelir mi, ne olur?
0: Hemen o konuda bir kulis aktarayım. Yani az önce söylediğim süreçle alakalı aslında o. Hani Ankara'nın özellikle de iktidar tarafının gündemi, hükümetinde tabii ki NATO zirvesine odaklanmış durumda. Ancak zirveden hemen sonraki hafta bu konularda adım atılmaya başlanacak. Yani orada Cumhurbaşkanı Sapanca'dan önceki grup toplantısında terörsüz Türkiye ile ilgili ve yasal adımlarla ilgili son derece net bir çerçeve çizdi. Yani burada esas hani son sözü söyleyen o, biliyorsun. NATO zirvesinden sonraki hafta, yani 11'inden sonraki haftada bu sürecin hızlanacağını söyleyebilirim. Ama yine de DEM tabii bu konuda kaygılarını sürekli ifade ediyor. Böyle bir ertelenme, sonbahara bırakılma gibi bir ihtimal şu an için görünmüyor Serap. Yani bu Temmuz ayının son 2-3 haftasında ele alınacak gibi bir gündem var Ankara'da.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Nasuhi Katkın için. Seni dinlerken
0: ben teşekkür ederim,
1: gözüm ekrandaki canlı görüntüdeydi. Şimdi oraya bir canlı yayına gidelim. Gördünüz değil mi Boğaz'daki o çok güzel görüntüleri? 1 Temmuz bugün Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı kutlanıyor. İstanbul'da kutlamaları Kaan Uçar bize aktaracak. Kaan.
2: Bugün Türk denizciliğinin bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Biz de Ahmet Korkmaz'la birlikte, kameraman arkadaşımla Beşiktaş'tayız. Ben hemen kadrajdan çekildim. Ahmet Korkmaz sizlere bu Boğaz'daki gemi geçişini aktarsın. Ben de bilgileri aktarmaya başlayayım. Şu an görüyorsunuz 5 adet gemi

0: var Boğaz'da. Hemen arkada da Turgut Reis gemisi geçişe başladı elbette. Burada etkinlikler oldu, törenler düzenlendi. Burada da şu anda gemi geçişi, Boğaz'dan gemi geçişi başladı. Tabii 20 Nisan 1926 tarihinde kabotaj kanunu 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edildi bu kanun ve 1 Temmuz'da da yürürlüğe girdi. Kabotaj kelimesinin anlamını aktarayım sizlere. Bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanlarında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerinin kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır. Bu hakta 1 Temmuz 1926'da Türkiye'de yürürlüğe girdi ve yani Türkiye Cumhuriyeti'nin boğazlardaki, karasulardaki bağımsızlığının, egemenliğinin bugün 100. yıl dönümü ve buna özel de İstanbul'da da Türkiye genelinde de birçok etkinlikle kutlanacak bu özel gün. Ahmet Korkmaz sizlere ekranlara getiriyor gemilerdeki şöleni, gemilerdeki mutluluğu, huzuru, sevinci. Burada tabii izleyenler de var. Önce onu da söyleyelim. Bakü'den gelen vardı. Burada bir erkek arkadaşı var, yüzücü. Onun için buraya gelen bir hanımefendiyle de konuştuk. Görüyorsunuz sahilin bu tarafı da oldukça kalabalık elbette ki. Bu etkinlikler gün boyu da devam edecek. Sadece Beşiktaş'ta değil, Bostancı'da da, Beykoz'da da, Tuzla'da da çeşitli etkinlikler ve yarışmalar olacak. Şu an Boğaz'dan 5 gemi geçiyor. Hatta devam ediyorlar. Turgut Reis de hemen arka tarafta geçişine başladı. Boğaz'a doğru gelmeye devam ediyor. İstanbul genelinde ve Türkiye genelinde ise 15 gemi, 15 limanı bugün ziyaret edecek. O bir detayı da verelim. Tabii bu tarih 1935'ten itibaren bayram olarak kutlanmaya başladı ve bayramın 91. yılı bu yıl, ancak kanun olarak yürürlüğe girmesinin 100. yılı dediğim gibi elbette Türkiye'nin denizlerdeki, karasularındaki egemenliğinin, kıyıdaki bağımsızlığının bugün 100. yıl dönümü. Şunu da belirteyim son olarak, Türkiye'nin 8.333 kilometrelik bir kıyı şeridi var. Gerçekten 8.333 kilometrelik bir kıyı şeridi var ve bugün o kıyı şeritlerdeki, karasulardaki bağımsızlığının 100. yıl dönümü.
1: Uçar'a çok teşekkür ediyoruz denizcilik ve kabotaj bayramından bize aktardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 Temmuz Pazar günü Cudi Dağı'nda düzenlenecek Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. Kurtulmuş'un burada yapacağı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlarını bu kez Cudi Dağı'ndan verecek. Birlik ve beraberlik mesajını oradan iletecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 Temmuz'da Şırnak'ta düzenlenecek Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. 1984 yılına kadar düzenlenen ve terör olayları nedeniyle uzun yıllar ara verilen Hazreti Nuh'u anma töreni, bölgede güvenlik ortamının sağlanmasının ardından 2021 yılında yeniden başlatıldı. Bu yıl gerçekleştirilecek anma töreninin terörsüz Türkiye sürecinin öne çıktığı sembolik buluşmalardan biri olması bekleniyor. Törene Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpagüç de katılacak. Program kapsamında ilahiler seslendirilecek. Barış ve kardeşlik vurgusunun öne çıkacağı törene katılanlar ellerinde zeytin dalları taşıyacak. Törende gökyüzüne güvercinler bırakılacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş törende yapacağı konuşmada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına atıfta bulunacak. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verecek. Kurtulmuş'un bölgede kalıcı huzurun sağlanmasına yönelik güncel gelişmeleri değerlendirmesi de öngörülüyor.
1: Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektöründe önde gelen şehirlerden biri olan Kahramanmaraş'ta sahte altın üretimine yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Atölyelerde üretilen sahte altınların piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.
3: Darphanede basılması gereken zinet altınları atölyelerde bastılar. Vatandaşa sahte altın sattılar.
4: Değerinden dolayı sahtecilik her zaman ön plana çıkıyor.
3: Kahramanmaraş, Türkiye'nin önde gelen altın üretim ve kuyumculuk kentlerinden biri. Atölyelerde işlenen altınlar her gün Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İşte o atölyelerin bazıları bu kez yaptıkları işle değil, bir sahtecilikle gündemde.
4: Maalesef ki bizim de aramızdan zaman zaman çürük elmalar çıkıyor.
3: Milyonlarca liralık vurgunu ortaya çıkartan soruşturma Mart ayında yapılan bir ihbarla başladı. O dönem yapılan operasyonda 977 adet sahte mühürlü altın ele geçirildi. Sahte altınların kimler tarafından üretilip nerelere satıldığı

hakkının belirlenmesi için Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'in talimatıyla 12 kişilik özel bir ekip kuruldu. O ekip 168 gün boyunca ismine ulaştığı 25 kişiyi takip etti. Bu kişiler sektörde vitrinci, imalatçı ve pazarlamacı olarak tanınan kişilerdi. Özel ekipteki polisler şüphelilerin altın sattığı kuyumculardan müşteri gibi altın aldı. Bunları analiz ettirip

0: bunların çoğu uyumcu bile demeye dilim varmıyor.
1: Toplanan tüm deliller sonrasında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlendi. Şüpheliler darphane tarafından basılması gereken ziynet altınları, olması gereken ayar ve ağırlığın altında basıp satıyordu. 10 ilde yapılan operasyonda 71 şüpheliden 67'si gözaltına alındı. Şüphelilerin çoğunluğu imalatçı ve çantacı diye tabir edilen pazarlamacılar. Operasyonda çok sayıda sahte kalıp ayarı ve gramı düşük altın ele geçirildi. 30 kuyumcudaki çeyrek, yarım ve tam altın gibi ürünlere sahte olup olmadığının belirlenmesi için el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyonla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Alışveriş yaparken darphane tarafından basılıp basılmadığını mutlaka sormaları lazım.
2: İstanbul Kadıköy'de bir binanın yıkımı sırasında yine kentsel dönüşüm için yine yıkım ve birçok seferde bununla ilgili sorunlar yaşanıyor. Bu kez bir hayata mal olabilirdi. Çökme yaşandı binada ve işçiler göçük altında ölümle burun buruna geldi.
3: Yıkım başladı, hesap hatasıyla çökme yaşandı. Enkazda kalan iki işçi ölümden döndü. İstanbul Kadıköy'de eski bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılıyordu. Çalışma başladı. Bir süre sonra kısmi çökme oldu. Alanda bulunan iki işçi göçükte kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle iki işçi bulundukları yerden kurtarıldı.
4: Yavaş yavaş yavaş.
3: Yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı. İnşaatın çevresinde önlem arttırıldı.
2: Nikah kıydınız ama eşinizin sakladığı bir sır, yıllar sonra öğrenilen bir gerçek. Boşanma değil, direkt evliliğin iptaline sebep olabilir. Yani eş bir eş diğerinden bir şey gizledi, yıllar sonra ortaya çıktı. Bunun üzerine evlilik iptal edilebilir. Hangi durumlarda olabilir bu? Arzu Kaya ve Ahmet Uludağ'ın haberi.
5: Eşinizden gizlediğiniz bir bilgi, sakladığınız geçmişiniz. Nikahınız olsa bile tek bir hata sizi hiç evlenmemiş sayabilir.
6: Sizden gizlediği bir gerçeği yıllar sonra öğrenseniz evliliğinizi iptal eder misiniz?
7: Ederim.
6: Acımam diyorsun.
7: Acımam vallahi, ederim yani.
8: Eğer bilseydim ben bu evliliği hiç yapmak istemezdim diyecek noktada aslında olması.
5: Her evlilik sona erdiğinde sonuç boşanma olmuyor. Bazı durumlarda mahkeme evliliği baştan itibaren hükümsüz sayabiliyor. Peki hangi hallerde evlilik iptal ediliyor?
8: Örnek veriyorum, diyelim ki ikinci evlilik. Yurt dışında başka bir evlilik varsa eş ve mirasçılar ve reysen Cumhuriyet Savcılığı dava açabilir. Evlenme yasağı olacak şekilde hısımlık olursa nüfus kayıtlarında bir hata olmuş olması gerekiyor.
6: Yanılma hali veya eşin özel bir niteliği hakkında gerçeklerin gizlenmesi. Bunlar boşanma değil, evliliğin iptaline gerekçe. Peki sizce de gerçekten böyle mi? Evliliğinizi iptal eder misin?
7: Etmezdim ya, eşimi seviyorum. Ben dünyaya bir kere geliyorum. Eşim için de gelmiyorum. O yüzden ederdim yani.
5: Hukukçular bilinmeyen birçok halin daha evlilik iptaline gerekçe olabileceğini ekliyor.
8: Ayırt etme gücünden yoksunduk. Kişinin birkaç gün kendine gelemeyecek halde alkollü olması, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tehditten dolayı istenmeyen bir evlilikten bahsedebiliriz. Tırnak içerisinde iyi aile çocuğu şeklinde tanıtıyorsa ve siz bunun sonunda o kişinin çok farklı suçlara karıştığını görüyorsanız evliliğin iptali yoluna başvurulabilir.
6: Örneğin yüz kızartıcı bir suç veya bir akıl hastalığı. Mahkeme eğer bunları bilseydi evlenmezdi kanaatine varırsa o evliliği iptal edebiliyor.
8: Karşı tarafta bir akıl hastalığı var ama sizin bundan haberiniz yok. İşte aslında baştan bu evlilik sakat kurulmuş oluyor.
9: Hasta da olsa işimi hiçbir zaman için değişmem.
10: Kader birliği yapmışız, yola çıkmışız. Yolun sonuna kadar devam ettiririm.
5: Hukukçulara göre her gizlenen bilgi evliliğin iptaline yol açmıyor. Gizlenen durumun evlenme kararını etkileyecek ölçüde önemli olması gerekiyor. Boşanma ile evliliğin iptali arasındaki en temel fark da burada ortaya çıkıyor. Birinde geçerli bir evlilik sona eriyor, diğerinde ise mahkeme evliliği iptal edip hiç olmamış hale getiriyor.
7: Yanında olurum, destek olurum. İnsanın başına ne geleceği belli olmaz.
2: ABD Yüksek Mahkemesi bir kez daha Başkan Trump'ın kararına engel oldu. Trump'ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirmek istediği kısıtlamayı reddetti. Anayasanın tüm bebeği...

0: Türklere doğumla vatandaşlık hakkı tanıdığına hükmetti.
1: Trump'ın vatandaşlığa kısıtlama talebi mahkemeden döndü. Yüksek Mahkeme Trump'ın isteğini reddederek ülkede doğan bebeklere vatandaşlık verilmesinin devamına hükmetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 20 Ocak 2025'te ikinci başkanlık dönemine başlar başlamaz Amerikan topraklarında doğan her bebeğe doğrudan vatandaşlık verilmesi uygulamasını kaldırmak için kararname imzaladı. Ancak kararname alt mahkemelerde anayasaya aykırı bulunduğu için hiçbir zaman yürürlüğe girmedi. Yüksek Mahkeme'de anayasanın Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan tüm bebeklere otomatik olarak doğumla vatandaşlık hakkı tanıdığına hükmetti. Trump'ın kararnamesini reddetti. Sosyal medyasında paylaşım yapan Trump, Yüksek Mahkeme'nin kararını eleştirirken Kongre'ye çağrı yaptı. Bu ülkemiz için çok kötü bir durum ifadelerini kullandı. Ancak Kongre'de başkanın desteğiyle çıkarılacak yasayla bunu kolayca telafi edebiliriz dedi. Kongre'ye desteğinin tam ve eksiksiz olacağını belirtti. Amerikan Anayasası'nda Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan veya vatandaşlığa kabul edilen ve yargı yetkisine tabi olan tüm kişiler Amerikan vatandaşıdır ifadeleri yer alıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu hükmün yalnızca eski köleler için geçerli olduğunu savunmuş, tüm dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'ni işgal etmesi anlamına gelmediğini öne sürmüştü.
0: Evet, NATO zirvesini konuşuyoruz. Hem oradaki yapılacak görüşmeler hem Türkiye'de yapılacak olmasının anlamı, Ankara'daki hazırlıklar, kapanan yollar, bu konuda çok serzeniş de var aynı zamanda. Ama diğer taraftan bir sürü başka hazırlık var. Örneğin taksiciler gibi özel hazırlık yapmışlar konuklar için. Gri pantolon ve beyaz gömlekle görev yapacak olan şoförler misafirleri Türk lokumu, kolonya ve soğuk su ikramıyla karşılayacak.
2: Ankara'nın misafirperverliğini onlara göstereceğiz tabii ki. Turkish Delight ve suyumuz ve kolonyamız olarak.
1: NATO zirvesi için Ankara'ya ayak basan yabancı konuklara taksilerde hazırlıklar yapıldı. Konuklar kolonya ile karşılanacak. Türk lokumu ve soğuk su ikram edilecek. Türk misafirperverliği önce taksilerde gösterilecek.
3: En iyi şekilde hazırlandık. İşte arabalarımız temizliği, işte yani onlara karşı böyle biraz daha ilgi alaka göstermemiz. Elimizden geleni yapacağız onlara. Hediyelerimiz olacak işte, onları ikram edeceğiz.
2: Misafirlerimizi kendi misafirlerimiz gibi karşılayarak en düzgün hizmeti vermek.
1: Ankara, NATO zirvesi kapsamında 7-8 Temmuz'da dünya liderlerini ağırlayacak. Başkentte hazırlıkların arasına bir yenisi daha eklendi. Taksiciler de zirve kapsamında kente gelecek yabancı konuklara özel hazırlık yaptı.
4: NATO zirvesinin ülkemizde olması, özellikle Ankara'da olması bizler için de, bizleri de heyecanlandırdı. Çok önemli bir toplantı. Bunun da bilincindeyiz. Biz misafirlerimize, yurt dışından gelen konuklarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Özellikle fiziki yapısı açısından araçlarımız temiz olacak.
5: Taksiciler zirve süresince beyaz gömlek ve gri pantolonla hizmet verecek. Araçlarda Türk lokumu, kolonya ve sıcak havalara karşı soğuk su bulunacak.
6: Türk lokumumuzu ve suyumuzu hazır bulunduruyoruz. Araçlarımızı günlük yıkatıyoruz. İç dış temizliğine önem gösteriyoruz. Konforlu ulaşım için elimizden geleni yapıyoruz.
1: Zirve kapsamında havalimanları, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde uygulanacak güvenlik tedbirlerine taksiciler de uyum sağlayacak. Yetkililer esnafa, emniyet birimlerinin yönlendirmelerine titizlikle uymaları ve yabancı konuklara güler yüzlü hizmet sunmaları çağrısı yaptı.
0: Evet, tabii lokum soğuk su şart değil ama biz de aynı özeni her zaman almayı bekleriz değil mi? Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Burada noktalıyoruz para gündemi. Sırada da sigorta sayfası programı var. Rahim Ak konuyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Sigorta sayfasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Efendim ABD ile İran arasındaki savaş küresel piyasalarda tüm dengeleri bozdu. Enerji fiyatları sıcak savaşın yerini düşük yoğunluklu gerilme bırakmasıyla geri çekilse de enflasyon ve dolayısıyla faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Bu durum Türkiye'de doğal olarak yansıyor. Bu ortamda tasarruf etmek de tasarrufları korumak da oldukça önemli hale geldi tabii. Biz de bugün Türkiye'nin tasarruf sistemi, bireysel emeklilik sistemini konuşacağız. Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı bizimle. Merak ettiğimiz tüm konuları soracağız Nurdan Hanım. Merhaba efendim, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar. Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Ben çok gönülden destekliyorum. Bence gerçekten Türkiye'nin tasarruf sistemi şimdiye kadar da oldukça başarılı buldum. Ama bu benim görüşüm tabii. Sizin görüşleriniz çok önemli. İsterseniz daha uzun vadeli de konuşacağız. Çünkü BES uzun vadeli bir yatırım aracı, tasarruf aracı. Onu konuşacağız ama şunu merak ediyorum. Tabii yılbaşından bu yana nasıl başladınız yıla ve nasıl devam ediyor?
1: Çok teşekkürler tekrar davetiniz için. Şöyle 2026 gerçekten hareketli bir yıl geçti. İlk 6 ayı öyle geçirdik. Hem ülkemiz açısından hem küresel gelişmeler açısından. Jeopolitik gelişmeler tabii çok belirleyici oldu. Sizin de dediğiniz gibi enerji fiyatları piyasadaki dalgalanmaya sebep oldu. Küresel ticarette belirsizlikler gündeme damgasını vurdu.
0: Altın düştü.
1: Aynen, altın düştü. Ama bu dönem yani bireysel emeklilik açısından değerlendirdiğimiz noktada yine bireysel emeklilik fonları büyümeye devam etti. Bugün baktığımızda sektörde bireysel emeklilik fonlarının büyüklüğü 2,5 trilyon TL'ye ulaştı. Bu çok büyük bir gelişme, öyle diyelim. Evet. Katılımcı sayısı da 18 milyonun üzerinde. Bu 18 milyonun yapısı da yaklaşık 11 milyon bireysel emeklilik katılımcısı. Kalan da otomatik katılım sistemi katılımcısı olarak. Yani dolayısıyla bütün bu ekonomik belirsizliklere, dalgalanmalara rağmen aslında sistem büyümeye devam ediyor. Tasarruf sistemi gelişmeye devam ediyor.
0: Evet. Kaldı ki altındaki düşüşe rağmen, altın eğer düşmeseydi daha çok, daha büyük bir miktar görecektik orada, değil mi? Büyüme
1: evet,
0: açısından bakıldığında.
1: Şöyle yani sisteme baktığında altın her zaman biz hani özellikle Türk insanının altın sevgisi tasarruf diyeceğim. Aracı, evet. Tasarruf aracıdır. Biz severiz. Yastık altında da altın biriktirmeye meraklıyız. Onu söylemek lazım. Bugün baktığımızda bu fon büyüklüğünün yani yaklaşık %40'ı hala altın fonlarından oluşuyor. Evet. Bu birkaç senedir böyle. Geçen sene baktığımızda aslında altın gerçekten yatırımcısını memnun eden bir enstrüman oldu. Ama şöyle düşünmek lazım. Bireysel emeklilik kısa vadeli bir yatırım aracı değil. Yani bireysel emeklilik uzun vadeli tasarruf sistemi, birikim sistemi. Evet, biz de fon yönetimi yapıyoruz. Fonlar var içinde farklı varlık sınıflarına yatırım yapan. Ama bugünkü getiriyle eğer değerlendirirseniz sistemi, orada biraz eksik kalmış olur. Uzun vadeli olarak değerlendirdiğimizde o zaman hedeflediğiniz yatırım birikim tutarına ulaşmanız
0: yani
1: daha mümkün oluyor.
0: Yani yılbaşından bu yana baktığınızda ya da daha kısa dönemde baktığınızda elbette bütün yatırım araçlarında farklı durumlar görebiliriz. Ama özellikle BES çok uzun vadeli.
1: O yüzden panik olmamak lazım. Yani fonlarda fon getirilerini günlük takip ederken, çünkü gerçekten farklı fiyatlar oluşabiliyor. Bugün başka bir fiyatla belki yönettiğiniz fonlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bir hafta sonra o fiyat tamamen başka bir yere gitmiş olabiliyor. Dolayısıyla uzun vadeli hedefleriniz olduğu bir sistem oluyor olması bireysel emeklilik sistemi.
0: Şunu merak ediyorum ama yine doğru. Evet, uzun vadeli bakmak gerekiyor. Ben de BES fonlarının getirisine 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık bakmak çok farklı şeyler görebiliyorum. Yıllık baktığımızda çok daha farklı bir rakamla karşılaşabiliyoruz. Ama savaşla beraber özellikle işte Mart'ın başından beri 28 Şubat'tan bu yana farklı bir dünyada yatırım araçları farklı fiyatlanmaya başladı. Dolayısıyla işte mesela başta altın düştü. Yatırımcılar, BES katılımcıları diyoruz tabii biz onlara. BES katılımcıları bunu göze aldılar mı? Savaşla beraber pozisyonlarında nasıl bir değişiklik oldu?
1: Aslında hep savaş bize bir güvenli liman arayışını beraberinde getirir savaş zamanları. Belirsizlikle beraber güvenli liman arayışı.
0: Altındır normalde.
1: Altın ve kıymetli maden fiyatlarıdır. Biraz bu yaşadığımız süreçte biraz daha farklı gelişti aslında. Ama şunu gördük biz katılımcılarımızda. Altına ilgi halen devam devam ediyor. Yani portföylerinde alelacele portföylerini değiştirelim, altından çıkalım gibi bir yaklaşım müşterilerimizde görmedik. Bizim de yönlendirmelerimiz de o şekilde oldu. Herkesin kafasında hani bu evet fiyatlar bu şekilde ama bugün yarın tekrar yükselebilir beklentisi var. Burada şuna tekrar vurgu yapmak isterim. Bireysel emeklilik sistemi uzun vadeli olmakla beraber portföyün de farklı varlık sınıflarından oluşan bir portföyünüz olması her zaman aslında o yatırım hedefinize kolay ulaşmanızı sağlıyor. Çeşitlendirme, yani. Fon çeşitliliği. Bugün
0: söylenir,
1: aynen öyle. Yani sadece yumurtaların aynı sepete konulmaması, sadece bütün birikiminiz altın fonunda olduğu zaman o zaman zaten işte bu piyasadaki oynaklıktan çok daha fazla etkilenip o strese girebiliyorsunuz. Ama biraz daha çeşitlendirdiğinizde portföyünüzü o zaman diğer varlık sınıflarındaki artışla aslında bir dengeli yatırım sonucuna ulaşabiliyorsunuz.
0: Dengeli burası bir getiri de elde edebiliyorsunuz.
1: Aynen öyle.
0: En azından kayıplar sırasında da orada kendinizi koruyorsunuz. Peki biraz böyle orta ve uzun vadeye bakıldığında BES katılımcılarının fon seçimlerini siz nasıl buluyorsunuz? İyiler mi bu konuda?
1: Şöyle.
0: Aynı zamanda değişimlerini de. Değişim hakkı var.
1: Evet. Yılda 12
0: orada
1: değişim hakkı var. Şöyle yılda 12 değişim hakkı var. Biz son bir yılda ne kadar müşterimiz değişim hakkını kullanmış dediğimizde sadece 16'sını görüyoruz.
0: %16.
1: %16'sı müşterilerimizin.
0: Gene iyi. %84'ü
1: %84'ü bu değişikliği yapmamış durumda. 12 hak aslında gayet yeterli bir hak. Fon değişimi yapabilmek için. Burada işte biz bu noktada aslında müşterilerimize o ihtiyaçları olan finansal danışmanlığı vermeye çalışıyoruz. Fon koçunu da bu anlamda devreye almıştık. 2017 yılında sektörde bir ilk olarak Garanti BBVA emeklilik olarak. Fon koçunu da önce aslında müşterimizin risk getiri profilini anlamaya çalışıyoruz. Çok riski mi seviyor, riski almak istiyor ve ona göre de aslında farklı yatırım araçlarına, riski yüksek yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Biraz daha muhafazakar mı? Ona göre o zaman zaten fon çeşitliliği değişebiliyor. Fon koçuyla beraber müşterimize bu dağılım önerilerini sunduk. Çok yeni 2022 yılında hayata geçirdiğimiz otomatik fon koçu ise bu noktada işte katılımcılarımıza gelin fonlarınızı biz yönetin diyoruz. Yapay zeka kullandığımız yapay zeka tabanlı bir modelle fon koçunun önerdiği fon dağılımını otomatik fon koçuna sözleşmelerini devreden müşterilerimize uyguluyoruz.
0: Evet. Bugün, fon koçu sizin çok önemli sözünüzü kesin.
1: Tabii ki.
0: Fon koçu sizin yapay zeka
1: otomatik
0: yazılımınız.
1: Otomatik fon koçu. Evet, otomatik robotunuz fon koçu. Robotumuz evet. Aynen bizim robotumuz.
0: Peki kaç kişi o robota tamam deyip yönetimi ona bırakıyor.
1: Şöyle fon koçu dağılımına geçmek isteyen müşterilerimiz yaklaşık 600 binin üzerinde müşterimiz aslında bu risk getiri profilini doldurmuş durumda anketi. Ne doldurmuş durumda? Yaklaşık 100 bini de otomatik fon koçunu kullanmak üzere bize sözleşmelerini devretmiş durumda. 100 bin müşteri yaklaşık da 30 milyar TL civarında bir fonu otomatik fon koçumuz aracılığıyla yönetiyoruz. Robota bırakılmış durumda. Burada tabii şunun etkisi oldu ve bunu çok hızlandırdı öyle diyelim. Biz son bir yıldır Garanti BBVA biliyorsunuz biz Garanti BBVA'nın şirketiyiz. Bankasurans.
0: Tabii, evet.
1: Dolayısıyla da burada bütün geliştirmelerimiz aslında son dönemde Garanti BBVA emeklilik yanırsa Garanti BBVA mobilde de yapıyoruz. Yani müşterilerimiz sadece emekliliğin mobilinden, emekliliğin cep telefonundaki mobil servisinden değil, bankamızın mobilinden de aynı şekilde emeklilikle ilgili işlemlerine ulaşabiliyorlar. Bu çok değerli. Otomatik fon koçunu da sene sonu itibariyle bankadan yapılabilmesini geliştirdik. Onu tamamladık. Bu sayede de aslında her ay çok daha fazla katılımcımız, müşterimiz diyelim otomatik fon koçu hizmetinden yararlanmaya başladı. Hedefimiz tabii ki çok daha yüksek hem hacim olarak hem de kişi olarak daha fazla şeye gelmek. Çünkü burada getirilere baktığımızda da getirilerin sektör ortalamasının üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu da bizi çok sevindirici.
0: Yani
1: sektör ortalaması biraz tabii gün şeyde ben gelirken tekrar baktım. Biraz hani son 1-2 haftadaki piyasadaki oynaklık elbette değiştirdi oranları. %10 gibi bir sektör ortalaması var yılbaşından bugüne. Otomatik fon koçundaki ilk iki grubun getiri oranı 12-13'lere dayanmış durumda. O yüzden çok daha yüksek, daha farklı parkın açıldığı dönemde gördük açıkçası.
0: Evet, demek ki robotlara güvenmemiz gerekiyor. Sonuçlar onu veriyor.
1: Bu konuda ciddi tabii kafa yoruyoruz. Yani hem doğru çalışması hem daha iyi getiri sağlamak açısından müşterilerimizi hem memnun etmek hem de o bekledikleri yatırım getirisini alabilmelerini sağlamak için.
0: Evet. Peki tabii ki risk iştahı önemli. Yani hangi riski seviyor musunuz, sevmiyor musunuz, orta halli misiniz, değil misiniz, o önemli ama aynı zamanda yaş, cinsiyet, bölge, gelir dağılımı, mesleki farklılıklar etkili mi ve etkili olmalı mı?
1: Elbette etkili. Özellikle yaş. Çünkü şöyle düşünün, 20 yaşındaki bir genç ile 45 yaşındaki bir yetişkinin risk algısı aynı olmayabilir. 20 yaşındaki arkadaşımız biraz daha böyle riski daha yüksek yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Örneğin hisse senetlerine, portföyünü onlara yönlendirebilir. Ama 45 yaşında emekliliğine hani 56 yaş, neredeyse 10 yıl kalmış olan bir katılımcı diyelim, biraz daha temkinli, en azından portföyünün bir kısmı

0: Buna belki para piyasası fonlarında değerlendirmek isteyebilir. Dolayısıyla yaş evet önemli bir kriter. Elbette gelir kriter önemli bir kriter. Gelir önemli bir kriter. Ama burada her şeyden önce aslında işte o emekliliğe kalan süre, yatırımdan ne bekliyor, risk profili nedir bu katılımcının, bence onlar önemli. Dolayısıyla biz de zaten gerek hani otomatik fon koçunda ya da hani fon koçu dağılımını tercih eden müşterilerimizde ya da bizden arkadaşlarımız aracılığıyla finansal danışmanlık alan müşterilerimizde buna dikkat ediyoruz. Yani risk ne hangi yatırım araçları aslında ilgisini çekiyor katılımcımızın, ne bekliyor ne yani bekliyor, bu emeklilik sürecinde aynen öyle ne bekliyor, hedefi nedir, ona göre fon dağılımını çeşitlendirmesine destek olmaya çalışıyoruz. Evet.
1: Bir yat almak istiyorsa benim gibi ona da var mı çözümleriniz?
0: Var tabii ki, var tabii ki.
1: Peki tamam. Peki Nurhan Hanım, sistemde beğendiğinizi söylediniz, sistemin gayet başarılı gittiğini söylediniz. Değişmesi gerekenler var mı peki sizce?
0: Şöyle baktık, demin de söyledim. Yani eksikten öte bugün bu arada bireysel emeklilik sistemi gerçekten çok güçlü. Ekonomimize, Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan hacimlere ulaşılmış durumda. Milli gelirimizin yaklaşık %4'ü bireysel emeklilik fonları. Ciddi sermaye piyasalarımıza katkısı var aslında fonların. Ama tabii hala sınırlı bu büyüme. Çünkü gelişmiş ülkelere baktığımızda fon büyüklüğünün %50'si, milli gelirin %50'sine varan ülkeler görüyoruz. Bazen evet, çok daha fazla olan ülkeleri görüyoruz. Katılımcı sayısına baktığımızda bizim 18 milyon katılımcımız var dedik. 18 milyon, 86 milyon nüfusumuz yaklaşık %20-21 gibi bir penetrasyona geliyor. Yine gelişmiş ülkelerde %75'in üzerinde bir katılımcı sayısı var. 85'e varan ülkeler var. Dolayısıyla aslında bu bize şunu gösteriyor. Ciddi bir fırsat var. Bireysel emeklilik sisteminde gidecek çok yolumuz var. Bildiğiniz gibi bireysel emeklilik sistemi 3. basamak, gönüllü sistem.
1: Evet.
0: 1. basamağımız normal. Zaten hani SGK. Kamu, SGK'mız. İkinci basamak OKS aslında otomatik katılım sistemi almaya çalıştı, o yapmaya çalıştı. Ama şimdi tamamlayıcı emeklilik sistemini konuşuyoruz biliyorsunuz. Evet. Orta vadeli planda tamamlayıcı emeklilik sistemi var. Çalışmalar halen sürüyor. Dolayısıyla aslında tamamlayıcı emeklilik sistemi gibi sistemlerle ve bireysel emeklilikle birleştiği noktada OKS ile beraber aslında çok daha güçlü bir ivme ile çok daha farklı katılımcı sayısı, fon tutarına ulaşabiliriz. Dolayısıyla bu çalışmaları da, bu gelişmeleri de biz de yakından takip ediyoruz elbette.
1: Evet. Sanırız seçimden sonra olacak evet, gibi aynen, duruyor.
0: Çalışmalar devam ediyor. Biz de görüşlerimizi bildirdik. Evet. TSB, Türkiye Sigorta Birliği aracılığıyla. Evet. İnşallah hani bu konuda ülkemizin faydası olacağını düşündüğüm için hani ısrarla söylüyorum. Sektör temsilcileri olarak da bunu düşünüyoruz evet, açıkçası. Umarım yakın zamanda sonuçları hayata, alabiliriz. Hayata geçer.
1: Geçer. Evet. Peki biraz Nurhan Hanım bize... Gelecek önemli tabii. Evet. Yılın ikinci yarısının ilk günü bugün. Hı hı. Bundan sonraki dönemde sizce nasıl makroekonomik değişkenlerde nasıl bir gelişim bekliyorsunuz ve dolayısıyla BES yatırımcıları da ne yapsınlar?
0: Şöyle yine bahsettik. Yani burada makroekonomik gelişmeler elbette önemli ama bireysel emeklilik uzun vadeli bir yatırım sistemi, tasarruf sistemi. Bir kere onu gerçekten sindirmemiz lazım tüm evet, katılımcıların. Onun ötesinde takip ediyoruz piyasayı ama sizin yerinize takip edecek enstrümanlarımız var. Yine anlattım, otomatik fon koçuyla biz sizin yerinize takip edebiliyoruz. Burada tamamen dengeli portföy aslında tüm katılımcıları mutlu edecek portföyler. Yani şu varlık yatırımına %100 yapın demek çok doğru yönlendirme olmayacağını olmaz, düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla hisse senedinden de olan altın fonu ya da dengeli değişken gibi fonların olduğu fonlar çok daha katılımcıları mutlu edecektir bu yapılar. Önerim bu şekilde olur.
1: En azından bu dönemde diyorsunuz.
0: Evet, en azından bu
1: öyle
0: dönemde
1: olması
0: elbette,
1: gerekiyor. Peki bir de önemli bir konu daha var. 18 yaş altı BES. Orada durum nedir? 18 yaş altında bildiğim kadarıyla gayet iyi gidiyor.
0: Evet, çok iyi gidiyor. Sektörün de önem verdiği, bizim de şirket olarak gerçekten üzerine çok çalıştığımız. Bugün baktığımızda 23 milyonun üzerinde 18 yaş altı gencimiz var. Çocuklarımız, gençlerimiz aslında ülkemizin geleceği. Dolayısıyla evet, onların şimdiden finansal geleceklerini güvence altına almak hepimizin belki de sorumluluğu, böyle düşünmek lazım.
1: Tabii.
0: Bugün baktığımızda 1.7 milyon gibi katılımcı sayısına ulaştı 18 yaş altı bez. Yaklaşık 100 milyar gibi
1: çocuklara, gençlere.
0: Ebeveynler
1: yapıyor.
0: Ebeveynler yapıyor.

0: ama sadece ebeveynlerde değil. Hani bir böyle yeni doğan hediyesi gibi anneanne dede, babaanne onların da yaptığını
1: çeyrek
0: görüyoruz.
1: Altın
0: çok güzel.
1: Yani.
0: Çeyrek altın yerine. Aynen. Dolayısıyla burası gelişmeye devam edecek. Bence önemli bir nokta. Çünkü sonuçta yarının onlar da büyükleri olacağı için sistemde 10 yıldan daha fazla kalmaları aslında hedefimiz. Biz de şirket olarak farklı ek faydalarla hem onları sistemde kalmalarını sağlamak için hem ileride çalışma hayatına girdiklerinde nasıl beraber işbirliği yapabiliriz, nasıl çalışabiliriz o yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Evet, çok güzel. Hı hı. Son olarak şöyle bir sorun var. Dijitalleşmenin sigorta sektörüne katkısı nasıl ve şirketiniz yine mobilden sunduğu ürün ve hizmetlerle bu katkıyı nasıl sağlıyor?
0: Dijitalleşme tabii hayatımızın gerçeği. Artık hiçbir yere ne cep telefonsuz gidiyoruz. Her şeyi ona soruyoruz. GPT'ler hayatımızda. Dolayısıyla dijitalleşme her yerde. Evet. Bence sigorta ve emeklilik sektöründe gelişmesinde dijitalleşmenin katkısı çok büyük. Evet.
1: Ne kadar ulaşılabilir o kadar.
0: Evet, ne kadar ulaşılabilir. Çünkü özellikle gençler dedik. Gençler ne istiyor? Hız istiyor. Sadelik istiyor, kolaylık istiyor. Hı-hı. Dolayısıyla ve kişiselleştirilmiş hizmet istiyor. Hepimiz istiyoruz sadece. Tabii. Şimdi gençler demeyelim. Hepimiz istiyoruz. Dolayısıyla amacımız her işlemi, işte şubelerimizden yapılan, şirketimizden yapılabilen her işlemi aslında dijitalden yapabilmesini sağlamak müşterilerimizin. Bu yönde de demin de anlattığım gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uçtan uca her işlem hem Garanti BBVA emeklilik mobilden hem de Garanti BBVA mobilden yapılabilir duruma geldi. Birkaç tane daha böyle geliştirmemiz olacak. Çok yakın zamanda hepsi tamamlanacak. Dolayısıyla müşterilerimiz aslında bütünsel deneyimi dijitalle edinmiş olacaklar. Bugün baktığımızda satışlarımızda da yaklaşık %50'si aslında dijital kanallarımızdan geliyor. Bu da çok büyük gelişme. Hı-hı. Yani son 2 yılda %16-18 arasında bir artış oldu adetlerde dijitalden yapılan. Bugün baktığımızda yani yarısı dijitalden geliyor. Bu da muazzam bir rakam. Bu da bize orayı aslında hani yönümüzün doğru olduğunu gösteren bir gelişme.
1: Artık hayat dijital.
0: Evet.
1: Yani şöyle mi onun altını çizelim. BES katılımcılarının da %50'si dijitalden geliyor.
0: Aynen,
1: öyle mi?
0: Aynen öyle.
1: Yani yeni bir öncekinde, yani önceki dönemleri düşünürsek sizin müşteri temsilcileriniz vardı. Onlar aynen, giderlerdi aynen. İş yerlerine vesaire. Bize aynen. De geldiler mesela.
0: Aynen.
1: Şimdi öyle değil diyorsunuz. Evet. Bu gerçekten...
0: %50'si kendisi uçtan uca yapabiliyor. Çok basit, sade, anlaşılır şekilde.
1: İsterseniz son olarak bir de hayat sigortacılığını konuşalım. Orada durum nedir? Hayat sigortacılığında daha çok kredi bazlı...
0: Kredi bağlantılı. Orada da sektör büyüyor. Şöyle haklısınız. Hani kredi bağlantılı hayat sigortaları domine ediyor. Amacımız orada kredi bağlantısız ürünleri. Yani birikimli hayat, kazançlı yaşam gibi ürünlerin payını da arttırmak. Orada da yalnız gidecek yolumuz var, sektör olarak var. Biraz daha oraya fokuslanmaya çalışıyoruz.
1: Peki Nurhan Hanım, çok sağ olun. Geldiğiniz için süremizin sonuna geldik maalesef.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli katkılarınız için çok çok teşekkür ederim. Efendim, sigorta sayfasının bu hafta da sonuna geldik. Bir sonraki sigorta sayfasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak daha kaliteli

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: gün ortasından merhaba değerli izleyenler. Bugün 1 Temmuz Çarşamba. Ben Sena Alkan. Önümüzdeki 2 saat boyunca gün ortasında en sıcak gelişmeleri aktaracağız. Memur ve emekli maaşlarına zam için gözler Cuma günü açıklanacak enflasyon verisinde. Çünkü böylece 6 aylık enflasyonu görmüş olacağız. Bu da bir veri sunacak. En düşük aylık emekli düzenlemesi için de Haziran enflasyonu bekleniyor. Ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir açıklama var. Buse Gençtürk bizi Ankara'da bekliyor, notlarıyla aktaracak. Ne bekleniyor? O açıklama ne söylüyor? Buse, söz sende.
1: Sen Alkan, Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü saat 10'da Haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak ve 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar bir zam yapılacak. Haziran ayı enflasyonu %1,52 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıkları içinse bu oran 14,11 olacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yılları arasında 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da ortalama %2,38 oldu. Haziran enflasyonu %2,38 olarak çıkarsa SSK ve Bağkur emekli aylıkları için zam oranı %19,4 olacak. Memur ve emekli memur aylıkları içinse bu oran %15,1 olacak. Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? 20 bin lira olan en düşük emekli aylığına da 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da en düşük emekli aylığında yapılacak artışla ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak ve rakam belli olduğunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir açıklama yapılacak ifadelerini kullandı. İnşallah hayırlı olur dedi Işıkhan, yapılacak bu zam oranına ilişkin. Peki en düşük emekli aylığında artış ne olacak? 6 aylık enflasyon farkı kadar bir artış yapılması bekleniyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak en düşük emekli aylığı. En düşük emekli aylığında artış yapılması için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. AK Parti grubu 25-30

0: maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Bu torba kanun teklifi içerisinde en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme de yer alacak ve bu teklif bu cuma günü öğleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Torba teklifin içinde en düşük emekli aylığının yanı sıra sinema ve turizme yönelik destekleri içeren düzenlemelerin yer aldığını da belirtelim. Artık gözler 3 Temmuz sabahında olacak ve ondan sonra da meclise sunulacak kanun teklifinde olacak.
1: Buse Gençtürk Ankara'dan en düşük emekli aylıkları için beklentileri, düzenlemeleri aktardı. Şimdi otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Yeni tarife Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Bir bakalım, aktaralım. Buna göre geçiş ücretlerine yaklaşık %40 oranında zam yapıldı. Osman Gazi Köprüsü'nde birinci sınıf araç geçiş ücreti 795 liraydı. 1170 lira oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 790 lira olan geçiş ücreti birinci sınıf araçlar için 1170 lira olarak belirlendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti ise 80 lira olarak uygulanıyordu. Yeni tarifeye göre 110 liraya yükseltildi. Şimdi ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. CHP kurultayı ceza davası ertelendi. Hemen bir telefon bağlantısı yapalım, detayları alalım. Emre Aytekin telefon attığımızda. Emre, söz sende.
2: Evet Sena Alkan, dava 16 Eylül tarihine ertelendi. CHP'nin 38. olan kurultayında oylamaya hile karıştırıldı iddiasıyla bir ceza davası açılmıştı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık yargılanıyordu bu davada. Bugün de 6. celse görüldü ve bir ara karar açıklandı. Dava 16 Eylül tarihine ertelendi. Bugün Adem Soytekin dinlendi duruşmada. İBB davasında etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin'in beyanları alındı. Daha sonra da ara karara geçildi. Ara kararda şu da istendi: İstinafa bir yazı yazıldı, mutlak tutulan kararına ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi'ne bir yazı yazıldı. Burada da bu mahkemenin mutlak tutulanla ilgili verdiği kararın gerekçesi de talep edildi. Dediğimiz gibi CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin ceza davasının bugün 6. celsesi görüldü. Dava duruşma 16 Eylül tarihine ertelendi. Aynı zamanda istinaftan mutlak tutulan kararına ilişkin kararın gerekçeli kararı istendi.
1: Emre Aytekin o sıcak gelişmeyi aktardı. CHP kurultay davasına ilişkin ceza davasında gelecek duruşma 16 Eylül'de, son dakikası da ekranlarınızda. Şimdi CHP'de Kılıçdaroğlu yönetiminin 26 il başkanını daha görevden alması sonrası gözler Özgür Özel cephesine çevrildi. Özgür Özel bugün genel başkanlık döneminin MYK üyeleriyle bir araya geliyor. Ana muhalefet cephesinde şöyle bir bakalım, olup biten ne? Mahir Kılıç mecliste Özgür Özel'in bu ihraçlar görevden almalar sonrası bir açıklaması bekleniyor mu? Bir değerlendirmesi olmuş mu? Yol haritası ne olacak? Söz sende Mahir.
3: Bu konu hiç şüphesiz bugünkü MYK toplantısında kurmaylarla yapacağı toplantı değerlendirilecek. Sena Alkan, görevden alınan son 26 il başkanı detaylı bir şekilde il il, bölge bölge Özgür Özel'in kurmaylarla yaptığı toplantıda gündeme gelecek, onu ifade edebiliriz. Toplantı bittikten sonra da İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'den bir açıklama beklediğimizi belirtelim. Dün 26 görevden alma geldikten sonra genel merkezi bazı kurmaylarla, bazı isimlerle görüşme imkanı bulduk. Bu ihraçlar devam edecek mi diye. Aslında böyle bir doğrudan tüm il başkanının ihraç edileceği yönünde bir çalışma, kesinlikle bir yaklaşım olmadığını ifade ettiler. İki önemli kısasa dikkat çekti genel merkez kaynakları. Birincisi partinin kurumsal kimliğinin korunması, bir diğeri ise çift başlılık görüntüsü yaratılmaması. Buna azami dikkat edeceklerini belirtti, ancak onun dışında bir rövanşlık bir yaklaşım içinde olmadıklarını ifade ettiler. Dikkat çekilen bir başka nokta ise parti içerisinde kalıp muhalif dahi olsalar siyasal mücadele verip vermeyecekleri yönündeydi. Parti içinde kalıp mücadele diyeceğim diyenler için başımızın üstünde yeri var ifadesini kullandı görüşümüz. Kaynaklar aynen o ifadeleri aktarmak gerekirse, tabii ki il başkanların hepsini görevden almayacağız, parti disiplinine uygun davrananlar, partide kalıp siyasal mücadelemizi edeceğiz diyenlerin başımızın üstünde yeri var ifadesini kullandı görüşümüz. Kaynak yine geçtiğimiz haftalarda 74 il başkanı mutlak butlan kararını eleştirmiş ve bir an önce olağanüstü kurultaya gidilmesi için imza vermişti. Bu 74 il başkanından da genel merkezde görüşen, kendilerine destek veren isimler olduğunu belirtti görüşümüz. Kaynak bir yandan da bu

0: ay sonunda yani Temmuz ayı sonunda bir il başkanları toplantısı planlanıyor. Yetiştirilebilirse çalışmalar, hazırlıklar tamamlanırsa Temmuz sonunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanı'nda Ankara'da bir il başkanları toplantısı gerçekleştirecek. Yine belediyelere yönelik CHP'de iç denetim devam ediyor. Özellikle hakkında soruşturma olan belediyelere yönelik yerel yönetimler birimi içerisinde avukatların bir çalışması var. İncelenen dosyalar var, iddianameler var, tanık ifadeleri var ve kapsamlı bir dosya hazırlanıyor. Dosyanın da yine bu ay sonunda MHK sunulmasını bekliyoruz. Hakkında rüşvet ve yolsuzluk kesinleşen isimlerin ise partiden ihraç edileceğini belirtelim. Dün görüştüğümüz kaynağı bu sayı yüksek olursa ne olacak diye sorduğumuzda ise tamamını partiden göndereceğiz dedi. İster 40, ister 50, ister 60 fark etmez. Yolsuzluğa bulaşanları partiden göndereceğiz, arınacağız ifadesini kullanmıştı. Bir yandan da dediğim gibi Özgür Özel cephesinde çalışmalar devam ediyor. Hem yeni parti tartışmaları, hazırlıkları hem de il gezileri var. Bugün kurmaylarıyla bir araya geldi Özgür Özel. Öğleden sonra Zeynel Emre'nin bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz gün İzmir'de, öncesinde ise Gaziantep ve Diyarbakır'da temaslarda bulunmuştu. Bu cuma günü de Karadeniz'e gidecek. Kastamonu'da temaslarda bulunacağını belirtelim ve söz tekrar size bırakalım Sayın Alkan.
1: Mahir Kılıcı aktardı meclisten. Bakalım gelecek açıklamalarda yine aktaracağız. Ekranlarınızda olacak. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 11 şüpheli tutuklandı. Seferihisar Belediyesi'nde düzenlenen 3. dalga rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Hakim karşısına çıkan Başkan Yetişkin ve 11 kişi tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit önceki gün adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlüklerin çözümü için rüşvet aldığı iddia ediliyor. Öte yandan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş Başakşehir kesiminde incelemede bulundu, açıklama yapıyor. Döndük.
2: Marmara bölgesindeki Marmara Otoyol ringini tamamlanması açısından da çok önemli bir projeden bahsediyoruz. Bildiğiniz üzere Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusunun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgesindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunu güçlendirmek için Marmara Denizi'nin çevresindeki Kuzey Marmara, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ, Kınalı, Çanakkale, Balıkesir otoyollarının oluşan toplam 1255 kilometrelik bir otoyol ringini daha önce planlamıştık. Bu kapsamda bugüne kadar Kuzey Marmara Otoyolu'nun bulunduğumuz 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesimi dışında kalan 398 kilometrelik önemli bölümünü bitirerek hizmete açmıştık. Yine 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açmıştık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale kesimini de 2002 yılında yine hizmete açmıştık. Yani şu anda Marmara Otoyol Ringi'nin 925 kilometrelik kesimini tamamlayarak trafiğe sunduk. Bir araya geldiğimiz Nakkaş-Başakşehir kesimiyle birlikte ringi Kınalı'dan Malkara'ya kadar uzatacak 127 kilometrelik Kınalı-Malkara otoyolunu da otoyolunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Ekranlarınıza getirdik. Şimdi açıklamaları devam edelim haberle. Washington, Tahran hattında gözler teknik görüşmeler için Katar'a çevrilmişken görüşmenin akıbeti belirsizliğe sürüklendi. İran, mutabakat zaptına uyulmazsa müzakerelere başlamayacağız diyor. Washington'dan tüm kozlar bizim elimizde açıklaması geldi. Dolaylı görüşmelerin odak noktası ise İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması. Bir bakalım bu süreçte son durum ne?
3: İran Meclis Başkanı Kalibaf, mutabakat zaptına uyulmazsa müzakerelere başlamayacağız dedi. Washington'dan tüm kozlar bizim elimizde açıklaması geldi. Tahran ve Washington arasında geçen hafta tamamlanan müzakerelerin ardından teknik görüşmeler başlamış, ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Taraflardan karışık mesajlar

0: peş peşe geldi. ABD Başkan Yardımcısı Vance, müzakerelerde bütün kozlar bizim elimizde dedi.
1: Müzakerelerin başarılı olmasını istiyoruz, ancak başarılı olmasa bile temel görevimizi yerine getirmiş olduk. O da İranlıların asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak. Başka bir deyişle bu Amerikan halkı için kazan kazan sonucudur.
0: İran'ın gerçek tavizler vermesi gerektiğini söyleyen Vance, ABD İranlılara kıyasla hala çok daha güçlü bir konumda dedi. İranlı yetkililerin barış görüşmeleri devam ederken görüşme yok demesini sinir bozucu buluyorum ifadesini kullandı. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise mutabakat saptına uyulmazsa müzakerelere başlamayacağız sözleriyle ABD'ye yanıt verdi.
2: Mutabakatın 5 maddesinin uygulanması amacıyla İsviçre'ye gittik. Bu şartlar uygulanmaz ise müzakerelere başlamayacağız. İslamabad mutabakatı ABD yenilgisinin belgesidir.
0: Kalibaf İran'ın dondurulmuş varlıklarına da değindi. Farklı ülkelerde toplam 24 milyar dolarlık varlığın bulunduğunu ve bunun 12 milyar dolarının Merkez Bankası'nın tasarrufuna bırakılacağını söyledi. Tarafların en az 6 milyar dolar değerindeki İran varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik Doha'da detaylı görüşme yapabileceği belirtiliyor. ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Witkoff ve Kushner da bu konuyu ele almak için Katar'da görüşmeler yapıyor.
3: Şimdi konuşacağımız bir konu var. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett dün Mario Nafal'a bir röportaj verdi. O röportajda çok dikkat çekici ifadeler var. Bir parçası burada. Diyor ki Bibi, yani Netanyahu'nun işte böyle uluslararası kamuoyunda anlatılan, konuşulan adı. Bibi artık kendi kabinesine söz geçiremiyor. Ben Gvir onu bir tarafa, Smotrich, bu ikisi de hakikaten çok fundamentalist olan kabine üyeleri, diğer tarafa çekiyor. Ultra Ortodoks partiler bambaşka bir yöne baskı yapıyor. Netanyahu iktidarda kalabilmek için bu isimlerin tamamına muhtaç olduğundan hiçbirine hayır diyebilecek gücü kendisinde bulamıyor dedi Naftali Bennett. Bu neden önemli? Yani onların dediğini yapıyor, onların dediğini gündeme alıyor demiyor. Diyor ki söz geçiremiyor. Onlar bir tarafa çekiyor, diğerleri başka bir tarafa çekiyor. Dolayısıyla aşırı sağın esiri haline gelmiş ifadelerini kullanıyor. Yani Bibi artık kendi kabinesini yönlendiremediği gibi kendi hükümetini ve ülkesini de yönlendiremiyor'ya getiriyor Naftali Bennett. Daha fazlası da var açıklamalarının. Ama bu kadarıyla bir başlayalım. Konuğumuz var. Doktor Barış Adıbelli bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
3: Bir bu ifadeleri okuduğunuzda, dinlediğinizde, röportajda ne düşündünüz? Yani tamamıyla kontrolü yitirmiş ve yönetimi aşırı sağa bırakmış bir Netanyahu mu var?
4: Sena Hanım, sizinle bunu çok defa konuştuk aslında yayınlarınızda. Yani bu durumu konuştuk. Demiştik ki Netanyahu kurnaz ve usta bir politikacı, birbirine benzemeyen marjinal grupları, partileri bir araya getirip bir hükümet kurmayı başaran bir adamdı. Yani koalisyon hükümeti kurmada başarılı. Şimdi bu biraz önce bahsettiğiniz aşırı sağcılar zaten ömrü hayatlarında Netanyahu sayesinde iktidara geldi. Bir daha da bunu göremezlerdi, göremeyeceklerdi. Fakat burada Netanyahu o kadar çok kan kaybetti ki siyasete, bir kere bagajı dolu geldi. Yani yolsuzluktan yargılanan bir başbakan olarak bu hükümeti kurdu. Ardından zaten biliyorsunuz 7 Ekim'de yaşananlar ki Netanyahu'nun hanesine büyük bir başarısızlık olarak yazıldı. Ondan sonra Gazze sürecinde Netanyahu'nun bu konuyu sağlıklı bir şekilde halledememesi, ülkeyi Adalet Divanı'nın önüne suçlu olarak getirmesi, kendisinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yargılanması ki muhalefetin en büyük eleştirisi de bu. İsrail'in dünyada görünümünü, saygınlığını, prestijini bozdun, suçlu bir ülke haline getirdin, antisemitizm had safhada, artık dünyada bizi hiç kimse sevmiyor. Şimdi bunlar Netanyahu'nun politikaları olarak adlandırıyor. Şimdi buna içeride de şunu ekliyorlar. İki tane sağdan, aşırı sağdan, işte size bahsettiğiniz Ben Gvir ve Smotrich ki bunlar hükümeti sıkıştırıyor, hükümeti manipüle ediyor. Şimdi orada da Sena Hanım bir tuzak var gibi bana geliyor. Ben bunu daha önce de söyledim. Netanyahu gün geldiğinde, bu işten çekildiğinde bütün faturayı Smotrich'le Ben Gvir'in üzerine kesecek demiştim. Yani kendi tereyağından kıl çeker gibi sıyrılıp ceketini alıp gidecek. İşte hani beni yanılttılar, ben bu işte onlara uydum, onlar ağırlıklı oldu deyip çekme, bu konuşuldu. Ama bugün gelinen noktada mesela makul bir noktaya Netanyahu'nun gelmek istediği, Ama Netanyahu'yu koalisyon ortamında

0: ortakları böyle bir makul noktada, işte bu İran konusu, Gazze konusunda, Lübnan konusunda Netanyahu daha saldırgan, agresif bir hareket tarzı benimseme ihtiyacı. Çünkü
1: Şimdi iş
0: yapmadığı
1: buraya mı geldi
0: takdirde
1: değerli hocam? Yani bunun mu konuşulduğunu söylüyorsunuz? Aslında Netanyahu bunları bu
0: hayır
1: soykırımı
0: hayır
1: yapmak istemezdi ama aşırı
0: hayır hayır ya
1: sağ böyle mi
0: onu
1: deniyor yani?
0: demiyorum da,
1: Yok
0: onu
1: sizin için
0: demiyorum da,
1: demiyorum.
0: yani
1: Bu mu konuşulur hale geldi acaba?
0: bu konuşulur hale geldi şöyle, yani şurada şu var, yani Netanyahu evet mesela İran konusu

0: yaptılar. Bu tehdidi yaptılar Gazze süresinde. Dediler ki hükümetten Gazze şeyden çekiliriz koalisyondan. Şimdi hükümetten çekilme, koalisyondan çekilme Netanyahu için şöyle bir anlamı var. Koltuğu kaybetme değil. Netanyahu'nun yargılanmadaki o süreç hızlanacak ve önü açılacak. Yani Netanyahu doğrudan mahkemeye belki hapse gidecek. Onun için şu anda Netanyahu'nun bırakın hükümetten çekilmeyi, seçimleri bile ne kadar geç yaparsa o kadar kârdır anlayış içinde olduğunu biliyoruz ve seçimlerin çok geç yapılması için de bastırdığını biliyoruz. Ta Ekim ayının sonlarına kadar uzatmak istiyor. Neden? Yargılanmadan kaçmak istiyor. Çünkü bakın bu 7 Ekim hesabını soracağız. Biraz önce verdiniz. Naftali Bennett dedi ki iktidara geldiğimiz ilk yapacağımız iş 7 Ekim'i soruşturan bir komisyon kurmak. Bu ne demek? Netanyahu'yu ve ortaklarını burada
1: Peki,
0: yargılayacağız demek.
1: izninizle bir şey sormak istiyorum. Bennett iktidara geldiğinde diyorsunuz. Siz Bennett'in iktidara gelebileceğini düşünüyor musunuz? Ben bu soruyu sorarken biraz veriyle de destekleyeyim. 2013'ten 2023'e kadar 400 bin seküler İsrailli İsrail'den ayrıldı. İsrail kamuoyu gitgide ve büyük bir hızla aşırı sağa kayıyor. Artık geri dönüp de Bennett gibi, Yair Lapid gibi isimleri seçebilecek bir İsrail seçmeni mi var? Yoksa onlar çoktan İsrail'den gittiler, artık İsrail bütünüyle seçmen olarak da aşırı sağa hızla kaydı mı?
0: Bravo Sena Hanım. Gerçekten çok önemli bir
1: Estağfurullah.
0: noktaya değindiniz. Çünkü bu biraz göz ardı ettiğimiz bir şey. Yani hepimiz şunu bekliyoruz. Netanyahu kaybeder. Muhalefet gelir mi? Ben bunu yine tekrar ediyorum. Netanyahu kurt bir siyasetçi. Hani tekeden süt sağan tarzda bir siyasetçi. Hiç ummadığınız yerden hükümeti bir şekilde yine kurabilir. Bu ihtimal yüksek. Çünkü Likud erimiyor. Bakın siz önemli bir şey söylediniz. Muhalefetin ana destek noktası olan seküler İsrailliler yok. Bakın o seküler İsraillere zaten siyaset hakkı da yok. Çünkü şu anda militarist aşırı sağ bir siyaset var. Eski generallerin başında olduğu partiler veya hahamların başında olduğu partiler var. Dolayısıyla şu anda sağa yönetiyor. Onun için Netanyahu'nun en iyi bildiği iş bu. Buradan yine bir siyaset cambazlığıyla buradan çıkabilir. Ben bunu söylüyorum. Yani Ekim'de muhalefet gelir diye bekleniyor ama muhalefetin alt tabanı yok. Onlar İsrail'i terk ettiler. Ama Netanyahu bu işleri kullanabilecek bir uzun süreli bir siyasetçi olduğu için buradan yine Likud'u zaferle çıkarıp yine adı sanı belli olmayan partilerle bir koalisyon kurabilir bir. İkincisi Naftali Bennett gelse de mesela Gazze ile ilgili açıklamaları var. Suriye ile Lübnan ile ilgili açıklamalar var. Çok da bana göre Netanyahu'dan farklı değil. Ancak Eisenkot biliyorsunuz merkez solda şu anda anketlerde onun Netanyahu ile baş başa yarıştığı söyleniyor. Dolayısıyla muhalefet de o together dedikleri birlikte hareketi de çağrıda bulundu. Sen de katıl bize dedi. Eisenkot katılmıyor ama Eisenkot da eski Genelkurmay Başkanı. Yani asker olmayan, sivil olmayan şöyle STK'lardan gelen hukukçu, ne bileyim gazeteci, akademisyen, siyasette bu isimler yok maalesef İsrail'de. İsrail'de ya hahamdır ya eski generaldir. Onun dışında şu anda siyasette ağırlıklı sivil yok. Dolayısıyla burada koalisyon gelir mi gelmez mi gelebilir mi ve hangi taban destekler onu bilmiyoruz. Ancak şöyle bir umutları var. Aşırı sağ da olsa şu anda İsrail'deki sağ kesim de Netanyahu'nun politikalarından memnun değil. Ekonomi, hayat, sosyal hayat, eğitim her şey bitmiş durumda. Savaş halinde olan bir ulustan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben sağın da hani Netanyahu'ya destek vermeyebileceğini düşünebiliriz diyorum ama tekrar ediyorum altını çiziyorum. Netanyahu buradan sıyrılabilir. Onun için buna göre bir B planı da olmalı.
1: Defalarca gider, defalarca gelir diye İsrail basınında da yazılıp çizilmişti. Birazdan devam
0: Aynen.
1: edeceğiz değerli hocam ama bir son dakika var. YKS'de soru iptali ve şık değişikliğiyle ilgili. Şimdi bir bağlantı yapacağız. Bir soruda doğru şık değişti. Bir soru da iptal edildi. Arzu Türküçer aktaracak. Arzu, hangi sorular ve neden?
2: Açıklama Yüksek Öğretim Kurulu'ndan geldi ve o açıklamada öncelikle bir sorunun iptal edildiğini, diğer bir sorunun ise cevap şıkkının değiştirildiği ifade edildi. Öncelikle iptal edilen soruya dair açıklamada Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Vitesi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmişti denildi. Tekrar edelim. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Vitesi

0: temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı soru ÖSYM tarafından iptal edilmesine karar verildi. Peki şıkkı değiştirilen soru hangisiydi? Hemen ona da bakalım. ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun cevabı C şıkkı olarak girilmişti. Bu C şıkkı olarak girilen cevap değiştirildi ve A olarak bir değişiklik yapılmış oldu. Sena, bu çok önemli bir gelişme. Binlerce aday üniversite sınavında ter döktü ve sıralamalarda, puanlarda bu sorular, bir soru bile çok önemli. Bu noktada ÖSYM tarafından alınan karar da oldukça önemli. Bir kez daha ifade edelim. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler bir testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı soru iptal edildi ve bir de şık değişikliğine gidildi.
1: Arzu Türkçaraktar'da önemli bir soru iptali, bir de şık değişikliği var. YKS'ye ilişkin açıklama geldi. Ekranlarınıza getirdik. Puan değerinin yeniden saptanmasıyla puanlama yapılacak diyor ÖSYM. Şimdi Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbelli ile konuşuyorduk. Netanyahu'nun yol haritası, İsrail siyaseti ve önümüzdeki günleri. Bir soru sorayım hocam, oradan devam edelim. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail siyaseti içerisindeki etkisini de atlamadan onu da görmek belki gerekir. Mesela daha önce Bennett'in Washington'a gittiğini, bu Gazze'de soykırım artık son raddeye ulaşmışken Amerika Netanyahu'dan desteğini çekiyor mu gibi soruların olduğu bir dönem yaşadık, gördük. Bir benzeri Trump yönetimi için olur mu?
2: Yani şimdi biz tabii Netanyahu'ya çok öfkeliyiz. O kadar öfkeliyiz ki geri planda aslında Netanyahu'nun bir background'una bakmıyoruz ama Netanyahu çok kuvvetli bir siyasetçi. Biraz önce de bahsettik. Siz de bahsettiniz, 90'lardan beri geliyor gidiyor. Yani sürekli siyasette var ve Likud'u ayakta tutan birisi. Şimdi bu özelliklerine özellik katan en büyük etki ise Amerika'da çok derin ve sıkı bağlantıları var. Bireysel ilişkileri çok kuvvetli. Dostlukları var. Şu anda Amerika'da belki en güçlü İsrail başbakanlarından bir tanesi. Ailesinin büyük bir bölümü Amerika'da yaşıyor. Dolayısıyla hani burada Bennett'in veya ötekilerin Trump'la bir dirsek temasına girerek Netanyahu'yu indirebilirler mi? Netanyahu'nun karşı hamlesi çok basit oldu. Kongrenin desteğini aldı. Şu anda Amerikan Kongresi Netanyahu'yu destekliyor. Bakın geçtiğimiz günlerde Ted Cruz gitti. Ondan önce Lindsey Graham gitti İsrail'e. Destek verdiler Netanyahu'ya. Bunlar güçlü isimler. Dolayısıyla Kongre Netanyahu'nun yanında. Hem de bipartisan dediğimiz, yani hem demokratlar Netanyahu'nun yanında hem cumhuriyetçiler. Şimdi Netanyahu'nun en büyük silahlarından biri de demokratlar şu sıra. Şimdi dolayısıyla Trump tamam cumhuriyetçiler üzerinden belki bir etki kurabilir ama yani Naftali Bennett kongre destek vermediği sürece, Amerika'da lobiler destek vermediği sürece, ki daha önce bir başbakanlık denemesi oldu. Yani çok fazla açıkçası beğeni almadı. Onun için şimdi Netanyahu'nun biraz önce söylediğim o kurt siyasetçi kimliği bunun üstesinden gelebilir. Çünkü Amerika'da
1: tekrar... Ama şöyle olmaz mı? Yani şu değerlendirmeleri de gördüğüm için merak ediyorum. Yani Netanyahu Gazze soykırımı, Lübnan, İran ya da Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'da içine çektiği durum nedeniyle hem demokratlardan hem cumhuriyetçilerden de eleştiri almaya başladı. Ve dolayısıyla artık belki İsrail siyasetinde hazır Trump da İsrail'de Netanyahu'dan bile popülerken başka bir isme doğru kayış olabilir gibi yorumlarda görüyorum.
2: Ama bu bence Bennett olmaz.
1: Bennett olmaz.
2: Yani bakın tekrar ediyorum. Bu İsrail'de de tartışılıyor. Netanyahu kadar güçlü birisinin olması gerekiyor. Şimdi İsrail siyasetinde Netanyahu'nun bir eş değeri yok. Ağırlığı yok. Onu anlatmaya çalışıyorum aslında başından beri. Yani Lapid falan Netanyahu'yu dengeleyecek tarzda siyasetçiler değil. Netanyahu 90'ların ortasından beri İsrail'in rotasını belirleyen bir isim. Yani başbakan olarak, siyasetçi olarak o anlamda söylüyorum. Dolayısıyla bütün şu biraz önce bahsettikleriniz konjonktürel. Bugün İran'la uzlaşma sağlanır. 60 günlük sonra süreçten sonra anlaşmalar halledildikten sonra toz duman dağılınca bunlar unutulur. Netanyahu yine belki devam eder. Şu anda bunlar aktif olarak önümüzde olduğu için tabii ki Amerika'da bu olumsuz yansıyor ama bunun üzerinden aşarlar. Aşma, yani çünkü daha önceki krizleri de biliyoruz. Buna benzer başka krizler de yaşadı. Sadece Netanyahu için demiyorum. İsrail-ABD ilişkileri açısından. Dolayısıyla bir Amerikan başkanının İsrail siyasetine

0: müdahale edip orada bir başbakan değiştirdiği tarihte yok, örneği yok. Böyle bir şey zaten ben zannetmiyorum müdahale edeceklerini. Herzog'u hatırlayalım. Netanyahu'nun affedilmesi için Trump'ın çağrıda bulunması da çok sert çıkmıştı Cumhurbaşkanı Herzog. İsrail Amerika'nın bir uydusu değil. İsrail bağımsız bir devlet, yargı bağımsızdır şeklinde. Dolayısıyla bunun ters tepeceğini de Amerikan siyasetçiler biliyor. Ama bu noktada Netanyahu'yu tek bir güç götürebilir Sena Hanım. O da kendi icraatları ve kendi icraatları da büyük ihtimal Netanyahu'nun sonunu getirecek. Nedir o? İşte biraz önce bahsettiğiniz uluslararası boyutunda Gazze soykırımı, Suriye, Yemen, İran, Lübnan. İçeride ise ekonomi hiç yoktan yere Orta Doğu'da düşman yarattılar. Örneğin Suriye'yi, Yemen'i, Lübnan'ı İsrail halkı için yeniden bir düşman yarattı. 50 yılı ipotek altına aldı. Şimdi tüm bunları topladığınızda zaten akıllı bir seçmen oy vermez. Ama o akıllı seçmenin karşısına da onun kadar ağırlığı olan birini koymak lazım.
1: Tam
0: Şimdi
1: buradan
0: İsrail'i, buyurun.
1: iki soru. 90'ların ortasından beri İsrail siyasetine yön veren bir isim dediniz. Bugün gelinen noktada aşırı sağın esiri olduğu içeride dışarıda konuşuluyor.
0: Doğru,
1: Eski
0: doğru.
1: gücü mü var Netanyahu'nun sizce ki halen daha İsrail siyasetine yön veriyor? Bir diğer soru, Netanyahu değilse kim o zaman o kadar güçlü? Seçmenin etrafında toplayabilecek bir isim var mı? Ya da yakını diyeyim, hani Netanyahu o kadar siyasette etkili değil ama belki potansiyeli olan.
0: Sena Hanım, şimdi açıklar olduğu için, bagajı dolu olduğu için eli mahkum. Aşırı sağın tabii ki esiri oldu. Çünkü biraz önce de bahsettik. Eğer arkada bir yolsuzluk, yolsuzluk yargılaması, sadece onlar değil, yarın bakın savaş suçlusu olarak da yargılanacak. Tüm bunların üzerinden, üstesinden gelmesi halinde Netanyahu iktidarı bırakacak. Bunu konuştu Trump'la. Trump'tan şu şeyi istedi. Bir, Adalet Divanı'ndaki yargılama bitirilsin. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hakkımda olan şeyler ortadan kaldırılsın. Ve benim başbakanlıktan sonra yargılanmayacağıma dair güvence verilsin. Bu suçlarda. Şimdi Netanyahu'nun yakın çevresi bunu söylüyor. Netanyahu bunları alabilir mi alamaz mı bilmiyoruz ama bunları alamadığı sürece aşırı sağın esiri şundan dolayı esiri. Biraz önce de söyledik. Aslında aşırı sağın değil. Başbakanlık koltuğunun esiri. Onun anahtarı da aşırı sağda. Koalisyonda durdukları sürece Netanyahu başbakan. Çekildikleri an bütün Netanyahu'nun dokunulmazlığı falan ortadan kalkıyor. Onun için bu noktada Netanyahu'yu dengeleyebilecek bir siyasetçi üretmedi İsrail. Onu anlatıyorum. Çünkü İsrail'in siyaset için kaynağı ordu. Ordudan bir general hemen emekli oluyor, geliyor bir parti kuruyor, 3 tane sandalye alıyor, o sandalyeyle koalisyonun bir parçası oluyor, ondan sonra bu tabloyu yaşıyoruz. Esas problem İsrail'deki parlamenter sistemde. İsrail'in yönetim sistemini değiştirmesi lazım. Ya başkanlık sistemine geçmesi lazım ya da bu koalisyon meselesi ortadan kaldırması lazım. Bir zamanlar hatırlayın 90'lardaki Türkiye gibi başka bir alternatif yok. Sürekli koalisyon kurmak zorundasınız ve habire kurulan hükümetler hep dağıldı. Yeniden hükümet kurdunuz. Halbuki başkanlık gibi daha değişik formüller olsa belki İsrail siyaseti bu kısır döngüden çıkar ve ordunun vesayetinden kurtulur. Bakın tekrar ediyorum. Dünyanın en militarist ve vesayet altında olan ülkesidir İsrail. Siyaseti ve İsrail. Onun için hani biraz sivil alanın siyasette daha güçlü olması lazım ki Netanyahu'nun karşısına birisini çıkarın. Şimdi ben diyorum ki Netanyahu'nun karşısına çıkacakların hepsi asker kökenli. Sena Hanım, Eisenkot şu anda Netanyahu ile başa baş yarışıyor. Adam emekli genelkurmay başkanı. Geldiği zaman bakış açısı şu olacak. Beyaz ve siyah. Çünkü asker bakışı bu. Arası yok. Ya düşmansın ya dostsun. Gri alan yok. Gri alan da siyasette önemli bir alandır. Hayati bir alandır sivil siyasette. Dolayısıyla umarım iyi bir aday çıkar ve Netanyahu'nun da bu zulüm dolu politikalarda bir noktada sona erer. Ancak günün sonunda Amerika şunu da diyebilir. Elimizde Netanyahu'dan daha iyisi yok. Onunla devam edeceğiz diyebilir. Bunu dediği günlerde oldu.
1: Teşekkür ediyorum. Dumlu Pınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbelli. Sağolunuz
0: Rica ederim.
1: katıldığınız için.
0: Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim şimdi haberle. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adi suçlar ve terör suçları kapsamındaki talepler doğrultusunda 31 ülkeden toplam 197 şüphelinin Türkiye'ye iadesinin gerçekleştiğini açıkladı. Gürlek, iade süreçlerini çok daha sıkı takip edeceğiz dedi.
2: Yurt dışına kaçan suçluların iade süreçleri kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 31 farklı ülkeden 197 kişinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
3: Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar, kendilerini güvende hissedemeyecekler. Adalet Bakanlığı olarak yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerinin çok daha sıkı, tavizsiz ve an be an takipçisi olacağız. Bu kararlılığımızın bir neticesi olarak 2026 yılının ilk yarısında adi suçlar ve terör suçları kapsamında taleplerimiz doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesi gerçekleştirilmiştir ve bu kişiler adalete teslim edilmiştir.
2: Bakan Gürlek, iade edilen kişilerin 85'inin Gürcistan'dan, 52'sinin Almanya'dan, 9'unun Yunanistan'dan, 8'inin Karadağ'dan, 6'sının da Bulgaristan'dan olduğunu belirtti.
3: Net bir şekilde ifade etmek isterim ki Türkiye'den iade talebinde bulunan ülkelere yönelik değerlendirmelerimizde onların haklı iade taleplerimize verdikleri yanıtları dikkate alacağız. İadeler konusunda işbirliği sergilenip sergilenmediğine, aramızdaki hukuki yardımlaşma ve mütekabiliyet ilkesine riayet edilip edilmediğine titizlikle bakacağız. Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız.
1: İstanbul Fatih'te 4 katlı binanın çatısında kısmi çökme yaşandı. Çatıdan kopan beton parçaları sokağa düştü. O sırada sokakta olan 2 kişi son anda kaçarak kurtuldu.
2: Sokakta yürüyorlardı. Bir anda çatıdan gelen sesi duyunca koştular. Beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldular. Olay akşam saatlerinde İstanbul Fatih'te yaşandı. 4 katlı binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Çatıdan kopan beton parçaları sokağa düştü. O sırada sokakta bulunan 2 kişi koşarak saniyelerle ölümden döndü. Düşen beton parçaları park halindeki otomobil ve motosiklete zarar verdi. Bazı iş yerlerinin de camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri beton parçaların çarpması sonucu binanın dış cephesinde asılı kalan klima motorlarını keserek indirdi.
1: Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hastane müdürü personeli darp etmişti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma kapsamında müdür açığa alındı.
2: Hastane koridorunda personeli darp etti. Hastane müdürü açığa alındı. Olay Eskişehir'de Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde 3 ay önce yaşandı. Hastane müdürü T.Y. ile personel A.D. arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Müdür personeli yumrukla darp etti.
4: Olay hastanede bir personel arkadaşımla tartışmamdan dolayı ortaya çıktı. İlk darbeden sonra olan her şeyi beyin travmasına bağlı olarak yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Daha sonrasında da ikinci darp edildiğimi kamera kayıtlarından işte soruşturma aşamasında gördüm, öğrendim.
2: Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürerken hastane müdürü T.Y. kaymakamlık kararıyla açığa alındı.
1: Nikah kıydınız ama eşinizin sakladığı bir sır, yıllar sonra öğrenilen bir gerçek, boşanma değil, direkt evliliğinizin iptaline sebep olabilir. Peki hangi durumlarda hiç evlenmemiş hale gelebiliyorsunuz? Yanıtı Arzu Kaya ve Ahmet Uludağ'ın haberinde.
5: Eşinizden gizlediğiniz bir bilgi, sakladığınız geçmişiniz. Nikahınız olsa bile tek bir hata sizi hiç evlenmemiş sayabilir.
6: Sizden gizlediği bir gerçeği yıllar sonra öğrenseniz evliliğinizi iptal eder misiniz?
7: Ederim.
6: Acımam diyorsun.
7: Acımam vallahi, ederim yani. Eğer bilseydim ben bu evliliği hiç yapmak istemezdim diyecek noktada aslında olması.
5: Her evlilik sona erdiğinde sonuç boşanma olmuyor. Bazı durumlarda mahkeme evliliği baştan itibaren hükümsüz sayabiliyor. Peki hangi hallerde evlilik iptal ediliyor?
7: Örnek veriyorum, diyelim ki ikinci evlilik. Yurt dışında başka bir evlilik varsa eş ve mirasçılar ve reysen Cumhuriyet Savcılığı dava açabilir. Evlenme yasağı olacak şekilde hısımlık olursa nüfus kayıtlarında bir hata olmuş olması gerekiyor.
6: Yanılma hali veya eşin özel bir niteliği hakkında gerçeklerin gizlenmesi. Bunlar boşanma değil, evliliğin iptaline gerekçe. Peki sizce de gerçekten böyle mi? Evliliğinizi iptal eder misin?
7: Etmezdim ya, eşimi seviyorum. Ben dünyaya bir kere geliyorum. Eşim için de gelmiyorum. O yüzden ederdim yani.
5: Hukukçular bilinmeyen birçok halin daha evlilik iptaline gerekçe olabileceğini ekliyor.
7: Ayırt etme gücünden yoksundu. Kişinin birkaç gün kendine

0: gelemeyecek halde alkollü olması, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tehditten dolayı istenmeyen bir evlilikten bahsedebiliriz. Tırnak içerisinde iyi aile çocuğu şeklinde tanıtıyorsa ve siz bunun sonunda o kişinin çok farklı suçlara karıştığını görüyorsanız evliliğin iptali yoluna başvurulabilir.
1: Örneğin yüz kızartıcı bir suç veya bir akıl hastalığı. Mahkeme eğer bunları bilseydi evlenmezdi kanaatine varırsa o evliliği iptal edebiliyor.
0: Karşı tarafta bir akıl hastalığı var ama sizin bundan haberiniz yok. İşte aslında baştan bu evlilik sakat kurulmuş oluyor.
2: Hasta da olsa işimi hiçbir zaman için değişmem.
3: Kader birliği yapmışız, yola çıkmışız. Yolun sonuna kadar devam ettiririm.
4: Hukukçulara göre her gizlenen bilgi evliliğin iptaline yol açmıyor. Gizlenen durumun evlenme kararını etkileyecek ölçüde önemli olması gerekiyor. Boşanma ile evliliğin iptali arasındaki en temel fark da burada ortaya çıkıyor. Birinde geçerli bir evlilik sona eriyor, diğerinde ise mahkeme evliliği iptal edip hiç olmamış hale getiriyor.
5: Yanında olurum, destek olurum. İnsanın başına ne geleceği belli olmaz.
6: Bir yazılım mühendisi onaylı Discord hesabını zorla almak isteyen sanal hırsızların istediğini yapmayınca başına gelmeyen kalmadı. Kişisel verilerini ele geçiren hırsızlar adresine polis, itfaiye hatta onlarca kapıda ödemeli yemek siparişi gönderdi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan o mühendis yaşadıklarını Alihan Tok'a anlattı.
7: Benim adresime itfaiye, polis, İGDAŞ gibi birimler geldi. 20-30 tane yemek siparişi geldi.
8: Oturduğu evin kapısı her gün yeni bir sahte ihbarla çaldı. Kapıda ödemeli yemek siparişleri, yangın ihbarıyla itfaiye, cinayet ihbarıyla polis.
7: Polisler evde benim babamı öldürdüğüme dair ihbar aldıklarını söylediler. İGDAŞ evimde gaz kaçağı olduğuna dair ihbar aldıklarını söylediler. Adresimi kullanarak istedikleri ekibe istediklerini söyleyebiliyorlar. Amaçları beni evimde rahatsız etmek.
8: Ona evinde rahat vermek istemeyenlerse sanal bir çete. Yazılım mühendisi Orhan E'den istedikleri ise değerli gördükleri bir sosyal medya hesabı.
7: Benden sosyal medya hesabımı istediler. Sosyal medya hesabında hesabın otantik olduğunu işaret eden ve güvenilirliğini artıran onay işareti gibi bir sembol var.
8: İşte her şey o sembolü zorla elde etmek için. Sürekli tehdit ve sahte ihbarlardan kaçan Orhan E. bu yüzden yüzünü göstermekten de çekiniyor. Çünkü anonim çeteler onun peşini bırakmıyor.
7: İnternette kişisel bilgilerimi kullanarak akrabalarımı ve ailemi buldular. WhatsApp grupları açtılar benim adımı bulunduran. Annemi arayarak öldürüldüğümü söylediler. Daha sonrasında hesabımı vermezsem benimle uğraşmaya devam edeceklerini, aile huzurumun kaçacağını söylediler.
8: Nitekim kaçırdılar da. Kendisi de yaşadığı adresten çıkmak zorunda kaldı.
7: Ben açıkçası bununla ne kadar uğraşacağımı düşündüm ilk başta. Çünkü bu insanların gerçekten adresime gelmeyeceğine inanıyordum.
8: Savcılığa suç duyurusunda bulunan genç adam kendisini tehdit eden o çetenin bulunmasını istiyor.
7: Bu tarz bir olay başlarına geldikleri zaman kesinlikle suçlularla konuşmayı denememeleri gerekiyor. Yeni adresin bilgisinde sızdırılmamasını, bu bilginin de bir yerden ulaşılamamasını umuyorum.
6: Sosyal Güvenlik Kurumu'nca hastanelerde uygulanan muayene katılım paylarında değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yapılan değişikliğe göre sağlık kuruluşunun basamağına göre yeni fiyatlar belirlendi. Yeni düzenlemeyle aile hekimi tarafından sevk durumunda katılım payına %50 indirim uygulanacak.
9: Aile hekiminden sağlık kuruluşlarına sevkte katılım payına %50 indirim yapılacak. Vakıf üniversiteleri ve özel hastanelerde muayene katılım payı 26 liradan 100 liraya çıkarıldı. Resmi gazetede yayınlanan değişiklikte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında uygulanacak muayene katılım payları yeniden düzenlendi. Aile hekimlerinin sevkiyle sağlık kuruluşlarında yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinde katılım payı %50 indirimli olarak tahsil edilecek. İkinci basamak sağlık hizmeti sunucularında hekim ve diş hekimi muayenelerinde katılım payı 50 lira olarak uygulanacak. Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile üçüncü basamak hastaneler, devlet üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakültesi hastaneleri ile sağlık araştırma merkezlerinde muayene katılım payı 26 lira olarak uygulanıyordu. Bu ücret 90 lira olarak belirlendi. Vakıf üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakültesi hastanelerinde uygulanacak katılım payı 100 lira oldu. Aynı tutar ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularındaki muayeneler için de geçerli olacak.
6: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortalarında yeni dönem bugün itibariyle başladı. Kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Değişimde orijinal parça kullanımı zorunlu tutulacak.
9: Kriterler yeniden belirlendi. Hasar durumunda orijinal parça kullanılacak. Kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu'nun hazırladığı yönetmelik hayata geçti. Zorunlu trafik sigortalarında yeni dönem başladı. Ekspertiz incelemelerinde aracın markası, yaşı, hasarın boyutu ve geçmiş hasar kayıtları gibi kriterler titizlikle analiz edilecek. Maddi hasar başvurusu değer kaybını da kapsayacak. Hesaplamalar standartlaşacak. Ekspert tarafından hesaplanan değer kaybı tutarı, hak sahibi herhangi bir başvuru yapmasa dahi otomatik olarak sigorta şirketi tarafından resmi olarak kaydedilecek. Yönetmelik değişikliği, hasar onarım sürecindeki bazı düzenlemeleri de kapsıyor. Hasarlı araç parçalarının onarımı mümkün olmayan değişmesi gereken durumlarda orijinal parça kullanımı esas olacak. Eğer hasarlı parça orijinal değilse, eş değer parça kullanımı konusunda ispat yükümlülüğü sigorta şirketinde olacak.
6: Reklamlarda yeni dönem başlıyor. Yapay zeka kullanıldığı artık reklamlarda açık şekilde belirtilecek. Sosyal medya içerik üreticileri ücretli içeriklerinde reklam ibaresine yer vermek zorunda olacak. Yeni düzenleme ile sahte indirimlerin de önüne geçilecek.
9: Reklamlarda yapay zeka kullanıldığı açıkça belirtilecek. Sahte indirimlerin önüne geçilecek. Takviyelere ilişkin reklamlara kısıtlama getirilecek. Ticaret Bakanlığı, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle yapay zeka kullanılan reklamlarda insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bunun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Gerçek bir kişinin yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyası da reklamlarda kullanılamayacak. Yeni düzenlemeyle sahte indirimlerin önüne geçilmesi de hedefleniyor. Ürünlerde indirim oranı hesaplanırken son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak. Meyve, sebze ve çabuk bozulabilen ürünlerde ise indirimden önceki son fiyat esas alınacak. Yönetmelikte takviye gıdaların normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimini oluşturacak reklamlar da yasaklandı. Ayrıca akademik ünvanların tüketiciyi yanıltacak şekilde kullanılmasının önüne geçilecek. İnfluencer olarak bilinen sosyal medya içerik üreticileri, ücretsiz ürün, indirim ya da etkinlik daveti gibi bir menfaat karşılığında yaptıkları paylaşımlarda reklam niteliğini açıkça belirtecek. Paylaşımlarda reklam veya tanıtım ibaresine yer verilmesi zorunlu olacak. Yönetmelikte yasa dışı bahse yönelik reklamlar da yasaklandı. Düzenlemeler 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek.
6: Kimi için 5 kilometre bile zorken o tam 100 kilometrelik bir parkuru koşmayı hedefledi. Görkem Gürcan, Cunda'dan başladı Assos'a kadar yaklaşık 100 kilometrelik rotayı bir günde tamamladı.
10: 5 kilometre oldu.
11: 10 kilometre oluyor.
10: 15 kilometre oldu. 22 kilometredeyiz.
11: Hayatımda unutamayacağım bir şey yapmak istedim. Dedim ki 100 kilometre tam olarak da Cunda'dan Assos'a kadar bir mesafe. Bütün körfezi dolaşmış oluyorum. Acaba yapabilir miyim
9: diye yola çıktı. Hedefine koyduğu 100 kilometrelik koşuyu bir günde tamamladı.
12: Cunda'dan Assos'a uzanan uzun ve zorlu yolculukta Görkem Gürcan hem mentalini hem de fiziksel dayanıklılığını zorladı.
11: Instagram hesabımdan paylaştım böyle bir şey yapacağımı. Sonrasında bir baktım, bana destek olmak isteyen, benimle birlikte koşmak isteyen arkadaşlarım var. Türkiye'nin birçok yerinden, hatta Siirt'ten gelen arkadaşlarımız oldu.
9: Sosyal medyada One Dumbbell Man adıyla tanınan fitness antrenörü Görkem Gürcan, 12 kişilik bir grupla yola çıktı.
11: Yol boyunca da inanılmaz bir destek vardı. Bizi hiç tanımayan, hiç bilmeyen insanlar bize su verdiler, destek oldular, işte alkışladılar. Hatta yolda bir tane aile bize evini açtı. Dedi ki burada biraz dinlenin, su molası verin. Bize börekler yapmışlar, çörekler yapmışlar.
9: Yaklaşık 16 saat süren koşunun sonunda ekip Assos'a ulaşarak hedefini gerçekleştirdi.
11: Son 30 kilometre ayak kemiklerimin kırıldığını zannettim ve bu ağrıya rağmen koşmak zorunda kaldım. Birçok arkadaşım da öyle. Kas gücünden çok mental gücümüzle 100 kilometreyi bitirdik.
9: Görkem Gürcan'ın hedefinde yeni bir rota var.
11: Bir sonraki projemizde 18 Mart'ta Seyit Onbaşı'nın anıt mezarından Çanakkale'de şehitliğe koşmayı planlıyoruz. Yaklaşık olarak 150 ile 180 kilometre arası olması lazım.
10: Arkadaşlar 5 kilometre oldu. 10 kilometre oldu.
6: İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 33. İstanbul Caz Festivali başladı. Peki festival takviminde bu yıl neler var? Bakalım.
13: Dünyanın dört bir yanından tabii gruplarımız var. Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya, oradan Brezilya'ya, Brezilya'dan Avrupa'ya uzanıyoruz.
9: Marcus Miller'dan The Sacred Souls'a, Aruj Aftab'tan Robert Plant'a. İstanbul Jazz Festivali bu yıl 200 aşkın sanatçıyı ağırlayacak.
13: 13 Temmuz'a kadar İstanbul 33. İstanbul Jazz Festivali devam edecek. Birbirinden güzel konserlerimiz var.
9: İstanbul Jazz Festivali'nde bu yıl dikkat çeken isimlerden biri de Grammy ödüllü besteci Aruj Aftab.
13: Kendisi Amerikalı bir müzisyen ama Pakistan kökenleri, Pakistanlı olması kökenleri itibariyle Sufi müziğine olan ilgisi çok böyle farklı. Cazla bu mistik veya ruhani tarzları bir araya getiren çok başarılı bir isim Aruj Aftab.
9: İstanbul'un simge yerlerinde de festival ruhu yaşanacak.
13: İstanbul Caz Festivali gerçekten şehrin dört bir yanına yayılıyor. Parklardan vapurlara, işte konsolosluk bahçelerine, işte bu içinde bulunduğumuz böyle İstanbul'un güzel, keyifli köşelerine uzanan çok renkli bir festival yapıyoruz. İzleyicilerimizi bu festivale bekliyoruz mutlaka.
9: 14 gün sürecek festival müzikseverleri bekliyor.
6: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, A-Millilerin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Villa ve prim tartışmalarına açıklık getirdi. Teknik direktör Montella'nın ise görevine devam edeceğini söyledi.
14: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özel bir gazeteye konuşan Hacı Osmanoğlu, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi, Montella'ya destek verdi.
15: Montella görevine devam edecek. Gruptan çıkacağımıza inanıyordum. Zaten ikinci maçta bir gol atsak çıkacaktık. Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyordum ama olmadı. İnanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı ABD ile oynasaydık.
14: Hacı Osmanoğlu, milli futbolculara söz verdiği villaları teslim edeceğini vurguladı.
15: Tüm izinler alındı ve inşaat başlayacak. Orası sit alanı değil. Söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim. FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. 2 milyon dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük.
14: Eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim hakkında konuşan Hacı Osmanoğlu, her şeyi yüzüne söyleyeceğim dedi.
15: Bu konuda başka bir şey yapmayacağım. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim. Benim bagajım hep boştur. Aksini söyleyen herkesle tartışırım.
14: Kendisine yönelik eleştirilere cevap veren TFF Başkanı hakkımı yiyorlar diye konuştu.
15: TFF'ye tek bir kişi aldım. O da Abdullah Ayaz. Çok faydalı bir adam. Dışarıda görev yapsa benim verdiğimden çok daha fazlasını verirler. İdman sırasında bağıran seyircilere bekleyin geleceğim dedim. Üstümü değiştirip yanlarına gittim ve hepsiyle konuştum. Ama bunları kimse yayınlamadı.
14: İbrahim Hacı Osmanoğlu çok tartışılan milli takımın kamp merkezi hakkında da görüş belirtti.
15: Fransa çok önce müracaat etmiş ve yerini değiştirmiş. Bizim uçak biletlerimiz alınmıştı. Kalacağımız yerler belirlenmişti. FIFA bize maçlardan önce 2 gün antrenman yapma izni verdi. Diğer takımlara bu izin 1 gündü.
14: FIFA'nın yeni kurallarla ilgili milli takım kampına Cüneyt Çakır'ı göndermek istediğini ve bunu kabul etmediklerini vurgulayan Hacı Osmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu'nun görevine devam edeceğini açıkladı.
15: MHK görevine aynen devam edecek. Kesinlikle yabancı var da gelmeyecek. Hakemler konusundaki çalışmamız bitmedi. Temizlik devam edecek.
14: Yayıncı kuruluşa yönelik sert mesajlar veren TFF Başkanı, ben de memnun değilim ifadelerini kullandı.
15: Yayıncı kuruluş bazen görüntüleri kasıtlı olarak ekrana getirmiyor. Ortalık yangın yerine dönüyor. Seneye ihale var. Bunları yapamayacaklar. Hatta bunları sorduğumuzda espriyle karışık, kamuoyunda tartışma olsun, biraz alevlensin diyorlar, dedi. Yayıncı kuruluştan ben de şikayetçiyim.
6: Geleneksel Türkiye Yağlı Güreşleri Turnuvası Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl 3, 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Güreşçiler 3 gün boyunca tarihi Saraiçi Er Meydanı'nda mücadele edecek.
15: 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor. Güreşin efsanesi olarak nitelendirilen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 3-5 Temmuz'da başlıyor. Güreşin en büyük organizasyonu olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Türk spor kültürünün yapı taşı olarak görülüyor. Müsabakalar 3 Temmuz'da Saraiçi Er Meydanı'nda pehlivanların kol bağlamasıyla başlayacak. Pehlivanlar aynı gün ilk 32 isim arasına kalmak için mücadele edecek. Organizasyonun son günü olan pazar günü ise herkesin beklediği Türkiye'nin baş pehlivanı final güreşiyle birleşecek.

0: belirlenecek. İki Akıncı kardeşin güreşirken vefat etmeleri sonucu bitmeyen efsane güreş olarak adlandırılan Türk Yağlı Güreşi'nin en büyük organizasyonu, Türk spor kültürünün en önemli organizasyonlarından biri olarak gösteriliyor.
1: Şimdi bu saati kapatıyoruz. Kısa bir aradan sonra gün ortası devam edecek.

0: Kısa bir aranın ardından gün ortasının ikinci saat dilimine başlıyoruz. Şimdi üniversiteye giriş sınavında itirazları değerlendiren ÖSYM bir soruyu iptal etti. Bir soruda da doğru yanıt değiştirildi. Hızlıca bir gidelim Ankara'ya. Hangi sorular bunlar? İptal edilen soru ne? Değişen şık ne? Neden değişmiş? Arzu Türkuçar bize aktaracak. Sonra da bu kararın sonuçlara nasıl yansıdığını konuşacağız. Arzu, söz sende.
1: Merak edilen bu sorulara ilişkin açıklama ÖSYM Başkanlığı'ndan geldi. Hatırlanacağı üzere üniversite sınavının tamamlanmasının ardından iki soru üzerine bir tartışma yaşanmıştı. Edebiyat ve matematik sorularında bazı itirazlar vardı. Bunun üzerine ÖSYM bir inceleme başlattı. Bugün ise o incelemeyi tamamladı ve edebiyatta bir soru iptal edildi. Matematikte ise 23. sorunun cevabı değişti. Konuya ilişkin ÖSYM'nin yaptığı açıklamanın detaylarını hemen aktaralım. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği açıklandı. Ayrıca alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun cevabı C olarak belirlenmişti. C olarak girilen cevap değiştirildi. A olarak yer aldı. ÖSYM kararının ardından en çok merak edilen konu ise elbette ki puanlamaların hesaplanması. Bilindiği üzere sıralamalarda sorunun cevabı, yanıtı, bir sorunun bilinmesi bile oldukça önemli. ÖSYM bu konuya da açıklık getirdi ve puanlamaların nasıl yapılacağına ilişkin bilgi verdi. Duyuruda puanlama işlemlerinin 2026 YKS kılavuzunun sınav puanları nasıl hesaplanacaktır maddesinde yer alan hüküm gereğince yapılacağı ifade edildi ve devam edildi açıklamada. İlgili maddede yer alan sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Hükmü doğrultusunda değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi. Bir kez daha özetleyecek olursak üniversite sınavının ardından edebiyat ve matematik sorularına itirazlar vardı. ÖSYM bir inceleme başlatmıştı ve bu kapsamda edebiyatta bir soru iptal edildi. Matematikte ise bir sorunun yanıtı değişti. Şimdi gözler 22 Temmuz'da açıklanacak üniversite sınav sonuçlarında.
0: Arzu Türküçar aktardı, ekranlara getirdik. Şimdi bu önemli tabii, YKS'de bir soru iptali, bir şık değişikliği acaba sonuca nasıl yansıyacak bu iki soru? Önemli. Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, nasılsınız?

0: Çok teşekkürler. Bir soru iptal, bir soru da şık değişti. Önce şunu sorayım, bu soruların yani hakikaten tartışmalı sorular mıydı? Çocukların da itiraz ettiği, velilerin de sizlerin de itiraz ettiği sorular mıydı? Beklediğiniz bir değişiklik mi bu?
1: Evet. Edebiyat testindeki, edebiyat sosyal testindeki aslında orijinalindeki Neriman Nermin olarak söylenmişti. Bunu biz de sınavdan çıkar çıkmaz öğrencilerimiz geri bildirim olarak vermişti. Diğerinde de aslında türev sorusu ve matematiğin seçici bir sorusuydu. Cevap anahtarı 1-3 diyordu. Biz de soruları çözdüğümüzde biz de cevap anahtarının yalnız 1 olacağını kanaat getirmişken C'yi A olarak düşünmüştük. O yüzden yapılan tespit doğru.
0: Peki bu sonuca nasıl yansıyacak Arzu Hanım? Ne değişecek? Ne kadar öğrenci bunu doğru yapmıştı, yanlış yapmıştı? Buyurunuz.
1: Matematikte zaten seçici bir soruydu. Bence orası seçici olacaktır. Hani cevap anahtarının değişmesi. İptal olan soruda da standart sapma biraz değişir ama çok büyük değişiklikler olmaz.
0: Şimdi şöyle söylüyor açıklama, orayı da okuyayım size. İptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı kalacak deniyor. Geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır ifadesi var. Ne demek bu?
1: Yani bu şu demek, o iptal edilen veya zaten şık değiştiği için o soruda bir şey olmayacak. Yine o soru sayılacak ama iptal edilen soru diğer edebiyat sosyaldeki bütün soruların standart sapmalarını değiştirecek demek.
0: Yani büyük bir etki bekliyor musunuz peki bu bağlamda?
1: Çok büyük bir etki olmaz. Mutlaka etkisi olur. Çünkü orası sözel öğrencilerin, sözel bölümlü alan öğrencilerin yaptığı bir şey. Oradaki sıralamalar ufak tefek değişiklikler olur.
0: Peki iki soruda böylesi değişiklik. Hatta sınavdan çıkınca çocuklarımızın da öğrencilerimizin de öğretmen bu soruda herhalde bir sorun var dediğini siz söylüyorsunuz ya da cevabın doğru olmadığını. Nasıl oluyor da böyle iki hata olmuş oluyor? Normal mi, daha önce gördüğünüz bir şey mi? Sizce neden kaynaklandı?
1: Çok yakında değil ama seneler önce yine matematikte böyle soru değişiklikleri, iptalleri olmuştu. Cevap anahtar değişiklikleri olmuştu. Biz sadece şunu, hani bu kadar özenle hazırlanan bir çalışmada hata olmamasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Yoksa günün sonunda hani herkesin bildiği Handan romanındaki Neriman karakterini Nermin diye okuyunca çocuk da orada aa filan olabilir sınav anında. Diğer soru zaten dediğim gibi türev sorusu seçici bir soru olduğu için orada da hani çocuk çözer, o cevap anahtarı açıklanınca etkilenecek bir şey, o bu kadar etkisi olmayabilir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir yandan da böyle bu soruları son bir notu size bırakayım, alayım değerlendirmenizi. Öğrencilere ne dersiniz şimdi bu haberi alan öğrenciler? Sizi aradı mı? Öğretmenim böyleymiş dediler mi? Siz ne dediniz?
1: Evet, sabahtan beri bölüm başkanlarımızın telefonları susmuyor. Hocam ne olacak, nasıl gidecek filan. Ay bazıları diyor ki biz demiştik hocam. O yüzden dediğim gibi yani yerinde bir karar oldu.
0: Çok teşekkürler bağlandığınız için. Çok sağ olun. Dileyelim hepsi istediği gönlünden geçen yerlere yerleşsinler. Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Sağolunuz. Devam edelim şimdi haberleri aktarmaya. Bir bağlantı yapacağız peki. İstanbul'da yarın hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak. Valilik nemle birlikte etkisini artıracak sıcaklığa karşı İstanbulluları uyardı. Aşırı sıcak beklentisi ve tedbirleri İrem Şimşek bize aktaracak. İrem, hakikaten çok sıcak. Böyle sokakta ne duyuyorsun, ne diyorlar, söz sende.
2: Sena Alkan, bugün yılın en sıcak günü. Şu anda Bebek Sahil'deyiz. Hakikaten çok yoğun, boğucu bir hava var. Ve Bebek Sahil'de Mertcan Öztürk ekranlarınıza getirecek Habertürk drone kamerasıyla birlikte. Burada normaldeki yoğunluğu hiç göremiyoruz. Yani insanlar sokakta değil, evlerde ve dışarıda olan insanlar da bir gölgelik arıyorlar. Bugün İstanbul'da sıcaklık 38-40 dereceye kadar yükselecek. Şu anda da yoğun bir nem var. Nemle birlikte 40 dereceyi görecek. Gölgede ise 33 derecelerde. İstanbul Valiliği bir açıklama yayımladı. Bugün için yılın en sıcak günü özellikle saat 11 ve 16 arasında gerekmedikçe sokağa çıkılmaması gerektiğini, çıkanların da gerekli önlemleri alması gerektiğinden bahsetti. Özellikle kronik bir hastalığı olan yaşlılar veya çocukların sokağa çıkmaması, çıkanların da gerekli önlemleri alması gerektiğini bildirdi. Valiliğin açıklamasıyla birlikte insanların bu uyarıya uyduğunu söyleyelim. Dediğim gibi Bebek Sahil neredeyse boş burada. Çok

0: az insan var. Bir takım balıkçılar var. Buraya gelmişler ama onlar da işte kafasına şapka geçiren var, tişört geçiren var ve denize girenler var bir yandan da. Onun dışında burada herhangi bir hareketsizlik yok. Valiliğin açıklaması bir başka konuda da şu şekilde bir açıklama var. Şimdi kavurucu sıcaklar artık Temmuz'un gelmesiyle birlikte başladı. 16 Temmuz ve 28 Ekim arasında artan yangın vakalarını önlemek amacıyla yeni bir genelge yayımlandı. Bu tarihler arasında havai fişek, işaret fişeği gibi, meşale gibi yanıcı, patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklandı. Yani bir yandan hem vatandaşa uyarılar geçildi, sıcağa dair, yoğun sıcağa dair, bir yandan da yangın vakaları için önlemler alınmaya başlandı. Tabii bugün 40 dereceleri görecek dedik, yarın da aynı şekilde çok sıcak olacak ama şöyle sevindirici bir haber de var meteorolojiden gelen. İstanbul'da hafta sonu cumartesi günü özellikle sıcaklıkların bir 4-5 derece kadar düşmesi bekleniyor. Onun dışında artık bugün 1 Temmuz, Temmuz ayı geldi. Kavurucu sıcaklar İstanbul'u esir almaya devam edecek. Bugün 40 derece, yarın da aynı şekilde 38-40 derece olacak İstanbul. Şu anda Bebek Sahili'nde olduğumuzu belirttim. Dediğim gibi burada yoğunluk yok. İnsanlar gölge arayışında ve yayından önce de buraya gelirken kafelerde, işte farklı yerlerde, mekanlarda da insan sayısı gerçekten çok az. İnsanlar dışarı olabildiğince çıkmamaya çalışıyor. Çıkanlar da bir gölgelik arayışında, gölge olan yerlerde oturmaya, vakit geçirmeye çalışıyor. Ve valiliğin uyarısını tekrardan hatırlatalım. Saat 11 ve 16 arasında mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamak gerektiği, çıkanların da işte güneş kremi kullanmak, güneş gözlüğü ve şapka kullanmak, güneş çarpmasına karşı gerekli önlemleri almak, su tüketimine dikkat etmek ve rahatsızlığı olanların özellikle dikkat etmesi gibi uyarılar bildirildi. Bu uyarıları tekrardan hatırlatalım. İstanbul'da gün boyu sıcaklık 38-40 derece olarak seyretmeye devam edecek, özellikle öğle saatlerinde. Ve dediğim gibi yarın da bu sıcaklar devam edecek. Söz sizde.
1: Peki, İrem Şimşek aktardı. Drone'dan canlı görüntülerle İstanbul'da sahili de gördük, Bebek sahilini. Valiliğin uyarısı da ekranlarınızdaydı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin oylamaya hile karıştığı iddiasıyla açılan dava 16 Eylül'e ertelendi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Celse İBB davasının sanıklarından Adem Soytekin'in beyanlarıyla başladı. Soytekin, Kiptaş üzerinden CHP'li bazı kişilere daire satıldığını öne sürdü. Ödeme konusunda kolaylık sağlandığını belirtti. Avukat beyanlarının tamamlanmasıyla hakim ara kararını açıkladı. Mutlak butlan hükmünün verildiği bölge adliye mahkemesine müzakere yazıldı. Gerekçeli karar talep edildi. CHP'de mutlak butlan kararının ardından ihraç sürüyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı. Peki genel merkez kaynakları ihraçlar hakkında ne düşünüyor? Karar verme sürecinde kıstas ne? Neden bu ihraçlar geldi? Yanıt haberde.
2: İhraçlarda kıstas partinin kurumsal kimliği ve çift başlılık olacak. Kimliğe zarar verenler, çift başlılığa neden olanlar görevden alınacak. Kılıçdaroğlu'nu desteklemese dahi partide kalıp mücadele etmek isteyenlerle ise yola devam edilecek.
3: Barış güvercinlerini uçuruyor.
2: CHP'de ihraç süreci devam ediyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı. Görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi. Habertürk'e konuşan genel merkez kaynakları partinin kurumsal kimliğinin korunmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Parti içinde çift başlılığa müsaade edilmemesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Parti kaynakları, tabii ki il başkanlarının hepsini görevden almayacağız. Parti disiplinine uygun davrananlar, partide kalıp siyasal mücadele edeceğiz diyenlerin başımızın üstünde yeri var ifadesini kullandı. Olağanüstü kurultay için imza veren 74 il başkanı içinde de genel merkezle temas kuran ve destek veren isimler olduğu kaydedildi. Bir yandan da il başkanları toplantısına hazırlanıyor genel merkez. Temmuz ayının sonunda başkent Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında tüm il başkanları ile bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hakkında soruşturma olan belediyelerde mercek

0: altına alındı. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık ifadelerini tek tek inceliyor. Yetişmesi halinde ay sonunda MYK'ya bir sunum yapılacak. Kaynaklar yolsuzluk ve rüşveti tespit edilen başkanların sayıları kaç olursa olsun partiden ihraç edileceğini söylüyor.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci için yasa hazırlıkları vardı. Önce yasa çıkarılacak, sonra silah bırakılacak dedi. Meclis hiçbir örgütün beklentisi için önceden yasa çıkaramaz açıklamasını yaptı.
2: Düne kadar söylenen şuydu. Önce terör örgütü hiçbir şart ileri sürmeden silah bırakacak, kendini feshedecek, ihtiyaç varsa hukuki düzenlemeler değerlendirilecekti. Bugün ise deniliyor ki terör örgütünün silah bırakmasını gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu cümle iktidarın bugüne kadar anlattığı sürecin mantığını tersine çevirmektedir.
0: Süreç yasası hakkında yapılan açıklamaları değerlendirdi. Silah bırakma sürecine tepki gösterdi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir silahlı örgütün ve yapının beklentilerini karşılamak için önceden yasa çıkaran bir kurum değildir. Herkes aklını başına almalıdır. Bu cani örgüt silah bırakmamıştır. Kendini feshetmemiştir.
0: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Güvenlik gerekçesiyle alınan tedbirlerin esnafı mağdur ettiğini savundu, hükümete çağrıda bulundu.
2: Doğacak olan ekonomik yükü esnafımızın omuzlarından almaktır. İktidara sesleniyorum. 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelinde faaliyet gösteren işletmelerin kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajı almayın.
0: Dervişoğlu'nun bir diğer gündemi ise ekonomiydi.
2: Açlık sınırı 35 bin liranın üzerine çıkmış, yoksulluk sınırı 115 bin liraya dayanmış, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 45 bin lirayı geçmiş. Buna rağmen iktidar ne diyor? Otomatik işleyen bir sistem var diyor. Evet, bu ülkede otomatik işleyen bir sistem var. Vatandaş otomatik olarak vergi ödüyor, emekli otomatik olarak yoksullaşıyor, asgari ücretli otomatik olarak eziliyor.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 Temmuz Pazar günü Cudi Dağı'nda düzenlenecek Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. Kurtulmuş'un burada yapacağı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlarını bu kez Cudi Dağı'ndan verecek. Birlik ve beraberlik mesajını oradan iletecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 Temmuz'da Şırnak'ta düzenlenecek Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. 1984 yılına kadar düzenlenen ve terör olayları nedeniyle uzun yıllar ara verilen Hazreti Nuh'u anma töreni, bölgede güvenlik ortamının sağlanmasının ardından 2021 yılında yeniden başlatıldı. Bu yıl gerçekleştirilecek anma töreninin terörsüz Türkiye sürecinin öne çıktığı sembolik buluşmalardan biri olması bekleniyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Törene Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpagüç de katılacak. Program kapsamında ilahiler seslendirilecek. Barış ve kardeşlik vurgusunun öne çıkacağı törene katılanlar ellerinde zeytin dalları taşıyacak. Törende gökyüzüne güvercinler bırakılacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş, törende yapacağı konuşmada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına atıfta bulunacak. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verecek. Kurtulmuş'un bölgede kalıcı huzurun sağlanmasına yönelik güncel gelişmeleri değerlendirmesi de öngörülüyor.
1: 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkını göreceğiz. En düşük emekli aylığına yönelik düzenlemeyi içeren teklif de AK Parti tarafından aynı gün meclise sunulacak.
0: 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon farkı açıklanacak. Emekli maaşlarında yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü saat

Sonda Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Hadi. SSK ve Bağkur emeklilerine %18,4 ile %19,4 arasında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine ise %14,1 ile %15,1 arasında artış yapılması öngörülüyor. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Çalışma ve

0: Işıkhan, en düşük emekli aylığına yapılacak zamma ilişkin konuştu.
1: 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur.
0: Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira. Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak. Cuma günü 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından AK Parti en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini meclise sunacak. 25-30 maddeden oluşacak torba kanun teklifinin içinde turizm ve sinema sektörüne yönelik düzenlemeler de yer alacak.
2: Venezuela'yı vuran depremlerin üzerinden bir hafta geçti. Resmi rakamlara göre can kaybı 1943'e yükseldi. Yaralı sayısı 10 bini aştı. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 3 yaşındaki bir çocuğun 6 gün sonra enkaz altından kurtarıldığı bilgisi var.
0: Venezuela'daki depremde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Enkaz altında kalanların kurtarılma ihtimali her geçen saat azalıyor. Ancak mucize hikayeleri de görülüyor. 3 yaşındaki bir çocuk, Ürdün'den gelen ekiplerin saatler süren çalışmalarıyla enkaz altından kurtarıldı. Depremin 6. gününde kurtarılan çocuk tedavi altına alındı.
3: Maşallah aleyko. Maşallah aleyko.
0: Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı da Türk ekiplerinin çalışmalarına gece gündüz devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, AFAD personeliyle Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timleri ve arama kurtarma köpekleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor denildi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı da Venezuela'ya yaklaşık 1000 paketlik insani yardımda bulundu. Yaklaşık 5000 kişinin faydalanmasının hedeflendiği paketlerde 5 kişilik bir aileye 15 gün yetecek kadar yağ, pirinç, makarna, bisküvi gibi gıda maddelerinin yanı sıra kişisel temizlik ihtiyacının giderilmesi için hijyen kitleri de yer alıyor. 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yaklaşık 58 bin binanın hasar aldığı tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı, ülkede açlık ve hastalık görülebileceğine karşı uyarıda bulunuyor. Depremden etkilenen Venezuelalılara yardım için 50 milyon dolarlık yardım toplanması gerektiği belirtiliyor. Yaklaşık 16 bin kişinin evsiz kaldığı belirtilirken henüz 43 bin kişiden haber alınamıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Kamu Etiği Ofisi Başkan Trump'ın 927 sayfalık yıllık mali beyan raporunu yayımladı. Buna göre Trump ve ailesinin kripto girişimlerinden 1,4 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği açıklandı. Trump'ın portföyünde Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon ve Tesla gibi büyük şirketlerin hisse senetleri var.
0: ABD Başkanı Trump'ın yıllık mali beyanı açıklandı. Trump ailesinin kripto girişimlerinden 1,4 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği anlaşıldı. ABD Kamu Etiği Ofisi Trump'ın 927 sayfalık yıllık mali beyan raporunu yayımladı. Trump'ın hükümet dışındaki pozisyonlarının da yer aldığı raporda çeşitli şirketlerde yürüttüğü yöneticilik ve başkanlık görevleri listelendi. Buna göre Trump, geçen yıl ailesinin kripto girişimlerinden 1,4 milyar dolardan fazla gelir elde etti. Trump'ın eşi Melania Trump'ın da mal varlıklarının bildirildiği raporda, Melania adlı kitap ve film projeleriyle NFT satışlarından sağlanan telif hakları ve net gelirler detaylandırıldı. Trump'ın kendisi ve oğullarının kurucuları arasında yer aldığı kripto girişimi World Liberty Financial'dan 500 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği görüldü. Trump ayrıca meme coin satışından 635 milyon dolar daha gelir bildirdi. Çeşitli medya şirketleriyle yapılan uzlaşmalardan 80 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Raporun en uzun bölümünde ise Trump'ın farklı yatırım hesapları altında tutulan binlerce kalemde finansal varlığı yer aldı. Portföyünde Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla ve Meta gibi büyük şirketlerin hisse senetlerinin yanı sıra çok sayıda belediye ve devlet tahviliyle borsa yatırım fonu bulunduğu görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan ve başkan yardımcısı dahil mali bildirim yükümlülüğü bulunduğu

0: bulunan hükümet yetkilileri mal varlıklarını rapor ediyor.
1: Son dönemde katıldığı diplomatik görüşmelerde taktığı güneş gözlükleriyle dikkat çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu kez Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Paris'teki Elize Sarayı'nda aynı gözlüklerle ağırladı. Kameralara yansıdı bu görüntüler. İki ülke arasında imzalanan işbirliklerinden ziyade konu yine Macron'un gözlükleriydi.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Paris'teki Elize Sarayı'nda ağırladı. İki ülke arasındaki resmi imza töreni ve iş forumuna liderlerin kritik görüşmelerinden ziyade Macron'un kapalı alanda kullandığı güneş gözlükleri damga vurdu. Fransız liderin kapalı alanlarda gözlük takması ilk değil. Macron geçtiğimiz Ocak ayında Davos zirvesinde de bu görüntüyle kürsüye çıkmış ve sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden biri olmuştu. O dönem ABD Başkanı Donald Trump da kameralar önünde Macron'un tarzını diline dolamış, o gözlüklerle dışarıdan tam bir sert çocuk gibi görünüyor ifadeleriyle dalga geçmişti. Fransız liderin Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la ikili görüşmelerinde kameraların karşısına tekrar güneş gözlükleriyle çıkması ve eleştirilerin artması üzerine Elize Sarayı kurmayları sessizliğini bozdu. Fransız Le Parisien gazetesi Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde Macron'un bu tercihinin arkasında kasıtlı bir seçim değil tıbbi bir zorunluluk yattığı ifade edildi. Kaynaklar Macron'un yeni bir göz rahatsızlığı geçirdiğini doğrularken, Fransız liderin özellikle kapalı alanlardaki yoğun ışık hassasiyeti nedeniyle bu gözlükleri takmak zorunda kaldığı vurgulandı. Rahatsızlığın tıbbi tanısı hakkında net bir bilgi verilmezken, Macron'un bir süre daha bu imajla kameralara yansıyacağı belirtiliyor.
1: İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürmek suçundan yargılanan eski polis Cemil Koç, genç kıza şiddet uyguladığını itiraf etti. 4-5 kez suratına, bir kere de omzuna vurdum dedi. Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz, Cemil Koç'un Diyarbakır'da öldürdüğü öne sürülen eski sevgilisi Ece Gül'e şiddet uyguladığı anların görüntüsünü delil olarak mahkemeye sundu.
0: 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı katletti. Cansız bedenini valize koyup yol kenarına bıraktı. Sanık eski polis bir kez daha hakim karşısına çıktı.
2: Hangi ceza olursa olsun hiçbir etkisi olmayacak ama en azından rahatlayacağız biraz. Çünkü çok yoruldum. Ben çok yoruldum.
0: Olay İstanbul Küçükçekmece'de geçen yıl Temmuz ayında meydana geldi. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından evde öldürüldü. Cesedi valize konulup yol kenarına atıldı.
2: Sadece Ayşe gitmedi, evimizde birçok şey gitti, benim diğer yarım gitti. Evimizde yani sadece böyle bir tabağın eksildiğini, bir bardağın eksildiğini düşünmeyin. Tüm hayatınızın bittiğini yani toparlanmaya çalışırken sonra fark ediyoruz biz daha fazla tükenmişiz.
0: Vahşi cinayetle ilgili 9'u tutuklu 11 sanık hakkında dava açıldı. Davanın 3. duruşmasında Cemil Koç, "Cezam neyse çekerim, indirim talebim yok" dedi. Ayşe'ye daha önce şiddet uyguladığını da itiraf etti. Ayşe'nin 4-5 kez suratına, bir kez de omzuna vurdum dedi.
2: Neden yaptın?
0: Mahkemede tanık olarak dinlenen Armağan K. Cemil Koç'tan şiddet gördüğünü anlattı. Çok fazla yasaklı madde kullanıyordu. Karakolda hakkında ifade verdim. İfadeyi bana okuyup şikayetimden vazgeçmemi istedi dedi. Öte yandan Esra Tokyaz, Cemil Koç'un yargılandığı eski sevgilisi Ece Gül'ün ölümüyle ilgili de mahkemeye genç kadının darp edildiği anların görüntüsünü delil olarak sundu. Duruşma 2 Temmuz Perşembe gününe ertelendi.
1: Bursa'da bir aracın çarptığı elektrik direği devrilince yardım etmek isteyen bir genç akıma kapıldı. Yeni evli olduğu öğrenilen 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
0: Yardım etmek için koştu. Elektrik akımına kapıldı. 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Bursa'nın Mudanya ilçesinde Onur Uslu'nun kullandığı araç kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrildi. Sürücü yaralandı. Kazayı gören 27 yaşındaki Furkan Alan hemen ekiplere haber verdi. Yardım etmek için aracın yanına doğru koşan genç yere devrilen elektrik direğinin kablolarına bastı. Akıma kapılan genç yere yığıldı.

0: sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Furkan Alan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. 27 yaşındaki Furkan Alan'ın geçen hafta evlendiği, olayın yaşandığı günse balayından döndüğü ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.
1: Şamil Karatoprak kardeşine bakmak için refakatçi olarak İstanbul'da özel bir hastaneye gitti. İddiaya göre ayağı kayınca düştü, omurilik felci geçirdi. Bir anda kendisi de bakıma muhtaç hale geldi. Aile uygun olmayan zemin koşulları nedeniyle hastaneden şikayetçi oldu. Ailenin ihmal iddiaları ve dikkat çeken dava dosyasının detayları Aslan Ömer Aktaş'ın özel haberinde.
2: Her gün uyandığımda kalkıyorum, elim ayağım tutuyor. Biz böyleyiz, bu durumdayız. Onu düşündükçe daha da kötü oluyor.
1: Hiçbir şekilde bir kaydırmaz yok.
3: Kayıp düşmesini önleyecek, ıslaklığı fazla olsa bile kayıp düşmemelerini sağlayacak bir zemin yapısında olması lazım.
2: O kat tamamen değiştirilmiş.
0: Kardeşine bakmak için hastaneye gitti. Öyle bir kaza geçirdi ki bir daha yürüyemez hale geldi.
2: Amcam kardeşinin yanında refakatçi olarak kaldığı sırada akşam ayaklarını yıkamak için banyoya gidiyor. Çıkarken derin ekstra kaygan olması sebebiyle dengesini kaybediyor, düşüyor ve başının arkasına darbe alıyor.
4: Şamil Karatoprak refakatçi olarak girdiği hastaneden İddiaya göre %99 engelli olarak çıktı.
0: Aile hastaneden şikayetçi olduğu dava açıldı. Ailenin iddiasına göre zemin hastane koşullarına uygun değildi. Şamil Karatoprak'ı felç bırakan kazada bu yüzden oldu.
2: Duvara döşenen kalebodur kaygan malzemenin aynısından yerde, zeminde, bir banyo zemininde devam ettiğini gördük. Hastanenin yanlış malzeme seçtiği çok aşikar. Bir kusur olduğu çok bariz.
0: Ve bir başka iddia daha. Ailenin anlatımına göre hastane personeli de hastaya yanlış müdahalede bulunmuştu.
2: Amcam ilk düştüğünde 4 kadın hemşire kolundan bacağından tutarak bir de tekerlekli sandalyeye oturtmaya çalışmışlar. Doktor da zaten anında intikal etmemiş.
5: Özellikle kafa ve omurga travması şüphesi varsa boyunluk uygulanmalı ve uygun şekilde sedye aktarımı sağlanmalıdır.
0: Peki böyle bir kazayı önlemek için zemin nasıl olmalı?
3: Düşme anında tutunma yerleri, işte zeminin sağlam olması, zeminin kaymaması ve mesela tuvaletteyken veya acil bir durumda çağırma ipleri oluyor. O iplerin olması lazım.
0: Yargı süreci devam ederken hastanenin söz konusu zemini değiştirdiği öğrenildi.
2: O kat tamamen değiştirilmiş. Boyası olmuş, banyoları yenilenmiş. Eski halinden hiçbir şey kalmamış.
0: Habertürk'ün ulaştığı hastanenin yetkilileri, hastanın kendi hatası sonucu bu kazanın yaşandığını belirtti. İhmal iddialarını reddetti.
1: Kaza sonrası mağdurlarla tazminat vaadiyle iletişime geçenlere ağır yaptırımlar geliyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararına göre kaza mağdurlarının kişisel verileri hukuka aykırı işlenemeyecek.
0: Hukuk dışı danışmanlık engellenecek. İş takibi tekliflerine geçit verilmeyecek. Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kaza mağdurlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesine ilişkin artan şikayetler üzerine yeni bir ilke kararını kamuoyuyla paylaştı. Resmi gazetede yayınlanan kararda bazı hasar danışmanlık şirketleri veya kendilerini avukat olarak tanıtan kişilerin kazaların ardından mağdurlarla rızaları dışında iletişime geçtiği yönündeki şikayet ve ihbarların arttığı tespit edildi. Söz konusu şirket ve kişilerin kaza sonrasındaki süreçte mağdurların kimlik ve iletişim bilgilerine ulaştığı, tazminat alma vaadinde bulunarak vekaletname talep ettiği belirlendi. Buna göre hukuka aykırı şekilde kişisel veri işleyen hasar danışmanlık şirketleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulabilecek. Konu idari yöndense ilgili bakanlıklar ve baro başkanlıklarına intikal ettirilecek. Görevleri sırasında elde ettikleri kişisel verileri yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşan sigorta eksperleri de suç işlemiş sayılacak.
1: Trabzon Naraklı'da görev yapan başhekim Osman Şener, yapay kalp destek cihazıyla mesleğine geri döndü.

0: Doktorların %1 yaşama şansı var dediği Şener şimdi hastalarını muayene ediyor.
1: Aylarca yoğun bakımda kaldı. Yaşama şansı %1 dendi. Direndi, kazandı, taburcu oldu. Kalbini omzuna asıp beyaz önlüğünü yeniden giydi.
2: Bu süreci, iyileşmeyi, kendime gelmeyi hastanede çalışanlarımızla, hastalarımızla çok daha hızlı sağlayacağımı düşündüğüm için de ilk fırsatta gelip zaten görevimin başına gelmek için çaba gösterdim.
1: Trabzon'un Araklı ilçesinde Bayram Halil Devlet Hastanesi başhekimi operatör doktor Osman Şener kalp ameliyatı oldu. 70 gün yoğun bakımda kalan doktora yapay kalp destek cihazı takıldı. 110 günün ardından taburcu oldu.
2: Bunu kullanan birçok insanla da tanıştım. İnsanlar normal yaşamlarına devam ediyorlar. Genç hastalar evlenmiş, çocuğu olmuş. Hani onları görünce de zaten yaşam umudun da artıyor demek ki. Bunda oluyor diyorsun.
1: Bir süre dinlenen Osman Şener yeniden mesleğine geri döndü.
2: Yavaş yavaş işte hasta bakmaya, hasta yatırmaya başladık. Henüz şu an aktif ameliyat sürecine başlamadık ama zaman içerisinde biraz daha güç kazandıktan sonra elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince ameliyatlara da başlamayı planlıyoruz.
1: Doktor Şener'in şu an tek tedirginliği ise onu hayata bağlayan çantanın çalınması.
2: Para çantası zannediyorlar herhalde. Yani biri böyle içinde değerli bir şey var zannedip çantayı almasından tedirginliğim o biraz.
0: 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna 3 takım daha adını yazdırdı. Fransa yoluna dolu dizgin devam ederken Almanya büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Sırada Dünya Kupası'ndan haber turu var.
3: ...2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen 3 takım daha belli oldu. Norveç son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup etmeyi başardı. İskandinav ekibine galibiyeti getiren golleri Nusa ve Haaland kaydetti. Norveç son 16 turunda Brezilya ile karşılaşacak. Fransa 2026 Dünya Kupası'nda yoluna dolu dizgin devam ediyor. Horozlar son 32 tur maçında İsveç'i 3-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Fransa'da 2 gol atan Kylian Mbappe bir maça daha damga vurmayı başardı. 2026 Dünya Kupası'nda 6 gole ulaşan Mbappe gol rekorunu düşünmediğini belirtti. Yıldız oyuncu Messi'nin bu turnuvada daha fazla gol atacağına ikna oldum. Benim için önemli olan final hedefimiz ve oynayacağımız rakipler dedi. Meksika 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi başardı. Turnuvada oynadığı 4 maçı da kazanan Meksika bu maçlarda kalesini gole kapatmayı başardı. Meksika bu turda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının galibiyle karşılaşacak. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı bugün ve bu gece oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Saat 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı oynanacak. Saat 23'te Belçika ile Senegal karşı karşıya gelecek. Saat 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek son 16 turuna kalmak için mücadele edecek. Marcelo Bielsa Uruguay'a veda etti. Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Güney Amerika ekibinde tecrübeli çalıştırıcı görevi bıraktı. Basın toplantısı düzenleyen Bielsa, "Bu durum çok büyük bir hayal kırıklığı. Hiç kimse bu başarısızlığı kabul edemez." dedi. 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından görevinden ayrılan bir diğer isim de Ronald Koeman oldu. Tecrübeli çalıştırıcı Hollanda milli takımındaki görevini bıraktığını açıkladı. Koeman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Benden daha çok hayal kırıklığına uğrayan kimse yok. Bir antrenör olarak bu sorumluluğu taşıyorsunuz." ifadelerini kullandı. Brezilya'da Norveç karşılaşması öncesi keyifler yerinde. Dün gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Carlo Ancelotti ve teknik heyetin görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Brezilya'ya Lucas Paqueta'dan kötü haber geldi. Tecrübeli orta sahanın sol bacağında kas yaralanması tespit edildi. Paqueta, Norveç'e karşı oynanacak son 16 turu karşılaşmasında forma giyemeyecek. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Portekiz'in önemli isimlerinden Bernardo Silva karşılaşma öncesi Hırvatistan'ın yıldız ismi Luka Modrić hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Tecrübeli oyuncu, "Luka benim için

0: için gerçekten bir idol, sadece oynama şekli en üst seviyede kalması değil, kariyeri boyunca sergilediği davranış biçimi de benim için ve sanırım neredeyse her futbolcu için büyük bir ilham kaynağı, dedi. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bert Nunnendorf, ülkesinin Dünya Kupası'ndaki başarısızlığını hayal kırıklığı olarak tanımladı. Nunnendorf yaptığı açıklamada, bu Dünya Kupası'ndaki performansımızın turnuva öncesinde kendimize koyduğumuz hedeflerin gerisinde kaldığını biliyoruz. Ne yazık ki bu yolculuk çok erken sona erdi. Taraftarlar hayal kırıklığına uğradı, dedi.
1: Ve böylece biz kapatıyoruz gün ortasını. Bizden sonra Habertürk Dış Haberler Müdürü Gizem Özsun karşınızda olacak. NATO özel dosyasını açacak. Yavaş yavaş NATO zirvesine yaklaşalım. Hoşçakalın.

0: Herkese merhabalar. Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO Liderler Zirvesi'ne 6 gün kaldı. Bugün yine biraz birlikte NATO'nun tarihine bakalım. 1949'da kurulan NATO, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı caydırıcı bir rol üstlenmişti. Sovyetler dağılana kadar genel hatlarıyla bir savunma örgütü olan NATO, 1990'lı yılların başından itibaren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararları sahada uygulayan bir güce dönüştü. Şimdi gelin birlikte 77 yaşındaki ittifakın görev aldığı operasyonları inceleyelim.
1: This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization.
2: Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı, yani NATO, dünyanın en büyük askeri ittifakı. Ancak 1949'da kurulan örgüt 1990'lı yıllara kadar hiçbir çatışmada yer almadı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardındansa kabuk değiştirmeye başladı. İttifakın sahadaki ilk sınavı Yugoslavya'nın dağılması sürecinde yaşandı. NATO, 1992'de başlayan Bosna Savaşı'nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını sahada uygulayan askeri güç olarak öne çıktı. Birleşmiş Milletler ve NATO arasındaki ilişki de güçlendi. İlk NATO görevi Yugoslavya'ya uygulanan silah ambargosunu denetlemek için 16 Temmuz 1992'de başlatılan deniz ablukası oldu. 16 Ekim 1992'de Bosna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması için hava gözetleme operasyonu başlatıldı. Bir süre sonra bu operasyon uçuş yasağı harekatına dönüştü. 12 NATO üyesinin katıldığı operasyonla sahadaki Birleşmiş Milletler güçlerine hava desteği verildi. Böylece NATO tarihindeki ilk sıcak çatışma yaşandı. 28 Şubat 1994'te Bosna'daki Banja Luka şehri üzerinde NATO uçaklarıyla Bosnalı Sırp güçleri uçakları karşı karşıya geldi. Amerikalı 4 adet F-16 savaş uçağı Bosna'yı bombalayan Sırp güçlerine ait 6 uçağa ateş açtı. Uçakların 5'i düşürüldü. 10 Nisan 1994'te NATO uçakları ilk kez bir yer hedefini vurdu. Sırp tanklarını hedef alarak ilerlemelerini durdurdu. Sırp güçlerinin Birleşmiş Milletler askerlerini esir alması üzerine operasyon durduruldu. NATO, Sırpların yaptığı Srebrenica soykırımı ve Saraybosna'daki pazar yeri saldırılarının ardından bombalamalarını artırdı. 30 Ağustos 1995'te kararlı güç harekatı başlatıldı. 20 Eylül'e kadar devam eden bombardıman, Sırp güçlerini 1992'den beri sürdürdükleri Saraybosna kuşatmasını kaldırmaya mecbur etti. 21 Kasım 1995'te imzalanan Dayton Anlaşmaları Bosna Savaşı'nı bitirdi. NATO'nun ikinci büyük sınavı ise Kosova Savaşı oldu. İttifak 1998'de Yugoslavya ordusuyla Kosova'nın bağımsızlığını isteyen Arnavut Kurtuluş Ordusu arasında başlayan savaşa yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı üzerine 1999'da dahil oldu. 24 Mart'tan 10 Haziran'a kadar süren bombardımanın ardından Yugoslavya ordusu Kosova'dan çekildi. NATO savaşın ardından KFOR adlı barış gücü komutasını kurdu. Görevine hala devam eden güce Türk askerleri de katkıda bulundu. Türk ordusu görev gücünün komutasını yaptı. 11 Eylül 2001

0: 2021'de El-Kaide'nin New York'taki ikiz kulelere yaptığı terör saldırısının ardından ittifakın 5. maddesi ilk kez devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ı işgalinin ardından NATO, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kurduğu Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'ne öncülük etti. Ayrıca NATO güçleri Afganistan ordusuna eğitim ve ekipman desteği sağladı. Benzer bir görev 2003'teki Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgalinin ardından Irak ordusu için de yapıldı. NATO 2011'deki Libya iç savaşı sırasında da rol aldı. 23 Mart 2011'de başlayan Birleşik Koruyucu Harekatı, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya uyguladığı silah ambargosunu uyguladı. Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturuldu. 23 Ekim 2011'de Ulusal Geçici Konseyi kontrolü ele aldığını açıkladı. NATO görevi de 31 Ekim 2011'de resmi olarak sona erdi. NATO Suriye iç savaşının başlamasının ardından da devreye girdi. Türkiye'nin talebi üzerine Suriye'den Türkiye'ye atılan füzelere karşı NATO üyeleri füze savunma sistemlerini gönderdi. Patriot ve SAMP-T gönderen ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Çekya, Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanya bulunuyor. 4 Aralık 2012'de başlayan görev hala devam ediyor.
1: Haberi izledik ama NATO'nun kendisine ait bir ordusu bulunmuyor. Peki bu operasyonlar nasıl gerçekleştiriliyor? Şimdi biraz onu anlatalım. NATO'ya üye ülkelerin orduları aslında ittifakın askeri kapasitesinin de bir parçası durumunda. Yani askeri bir operasyon yapılması halinde üye ülkeler taahhüt ettikleri birlikleri belirli bir süre için NATO'nun harekat komutasına veriyorlar. Bu da şu önemli soruyu gündeme getiriyor. Hangi ülkenin ordusu en güçlü? Şimdi biraz göstermeye çalışacağız. Öncelikle şunu söyleyelim. NATO'nun tabii ki de 32 üye ülkesi var. Fakat burada 10'unu görüyorsunuz. Daha doğrusu ordusu en güçlü ilk 10 ülkeyi görüyorsunuz. Biraz pastadaki payını göstermek istedik. Amerika Birleşik Devletleri aslında 1 milyon 300 bin asker sayısıyla bu listenin zirvesinde yer alıyor. Ve Türkiye 494.500 asker sayısıyla bu listenin ikinci sırasında. Bu verilerin NATO'dan aldığımızda söyleyelim 2025 ve 2024 verilerine dayanıyor. Şimdi listenin üçüncü sırasında Polonya var. 233.800 askerle. Onu hemen akabininde Fransa yine 204.000 askerle. Almanya 186.000, İtalya 171.000 askerle devam ediyor. Bunlar azalarak da devam ediyor. Dediğimiz gibi orduların ilk 10 güçlü ordusunu görüyorsunuz. Bu liste uzayıp gidiyor ve ittifakın 32 üye ülkesinin askeri kapasitesi aslında NATO'nun da ortak ittifak gücünü göstermiş oluyor. Tabii burada Türkiye'ye biraz daha eğilelim, bir cep açalım. Türkiye'nin yeniden NATO'da en güçlü ikinci orduya sahip olduğunu söyleyelim. Sadece bununla da sınırlı değil. NATO'nun savunma harcamalarında da ilk onda Türkiye ve tarih boyunca da pek çok misyonda önemli katkılar sağladı. Şimdi Türkiye'deki rolüne bir de detaylarına bakalım.
0: Tarih 17 Ekim 1951. İmzalanan protokolle Türkiye NATO üyeliğine adım attı. O tarihten günümüze kadar ittifakın en önemli üyelerinden biri oldu. Sovyetler Birliği tehdidine karşı 1949 yılında kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'ya önemli katkılar sağladı. Askeri personel sayısı bakımından NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye, savunma harcamalarında ve külfet paylaşımında da ilk onda. Türkiye, NATO'da önemli görev ve misyonlarda da yer aldı. Kosova barış gücü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Sırplarla olan çatışmalar sonucunda bölgede güvenli ortamın korunması adına görev yapıyor. Karadeniz ve Akdeniz'de deniz güvenliğinin sağlanması amacıyla Türk fırkateynleri daimi olarak yer alıyor. Baltık ülkelerinin hava savunmasına katkıda bulunmak amacıyla planlanan takvim çerçevesinde zaman zaman F-16'lar konuşlandırarak Baltık Hava Polisliği görevi de üstleniliyor. Ayrıca 2002 yılında Afganistan'a, 2004 yılında Irak'a NATO görevleri kapsamında asker gönderildi.
2: Türkiye'nin NATO için yaptıkları bunlarla da sınırlı değil. İttifakın farklı kuvvetlerdeki toplam 4 karargahına Türkiye ev sahipliği yapıyor.
0: İttifakın kara kuvvetlerinden sorumlu tek daimi karargahı İzmir'de bulunuyor.

0: Havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarının ileri harekat üslerinden biri ise Konya 3. ana jet üssü olarak öne çıkıyor. NATO balistik füze savunması mimarisi kapsamındaki radar ise Malatya'daki Kürecik üssünde konuştu. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 10. ana jet üssü bir diğer adıyla İncirlik NATO görevlerinde de kullanılmak üzere görev yapıyor. Türkiye sadece üyesi bulunduğu NATO için değil, diğer bölgesel ittifaklar açısından da son derece stratejik öneme sahip. Son dönemde küresel gelişmeler coğrafyanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Enerji hatları, deniz yolları, lojistik koridorları yeniden önem kazanıyor. Türkiye'de konumuyla bu durum açısından en avantajlı bölgeler arasında. Bu sadece coğrafi açıdan olan bir konum değil. Türkiye'nin yükselen gücünün 3 temel dayanağı var. Savunma sanayi, diplomatik esneklik ve stratejik üstünlük. Türkiye aynı anda Avrupa'ya, Karadeniz'e, Akdeniz'e, Kafkasya'ya, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'ya açılabilen nadir ülkelerden biri. Orta Doğu ve Karadeniz'deki gelişmeler, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, Çin'in yükselişiyle Avrupa'nın güvenlik mimarisindeki değişim göz önünde bulundurulunca bu konumun daha güçlenmesi bekleniyor.
1: Evet, Türkiye artan rolüyle NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor demiştik yayını açarken de 6 gün kaldı diye. 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Liderler Zirvesi düzenlenmiş olacak. Biz bu haberle burayı kapatalım ama daha fazla NATO içeriğiyle akşam 18 kuşağında yeniden buluşalım. Şimdilik hoşça kalın.

1973'te Arap-İsrail Savaşı başlayınca ABD, İsrail'e destek için dev bir hava köprüsü kurdu. Ardından Avrupa'daki NATO üslerini kullanmak istedi. Ancak İngiltere, Fransa ve Batı Almanya'nın yanı sıra Türkiye'den de hayır cevabı geldi. Hem Arap dünyasıyla ilişkilerin bozulmasından hem de petrol ambargosundan çekiniyorlardı. ABD yönetimi bu tavra sert tepki gösterdi ve ittifak ruhuna aykırı olduğunu ilan etti. Başkan Nixon, gerekirse Avrupa'dan asker çekeceklerini ifade etti. Asker çekme olmadı, ancak bu olay NATO tarihinin en sert ABD-Avrupa çekişmesi olarak tarihte yerini aldı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. 1-1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 1 Temmuz Çarşamba, saatlerimiz 14'e gidiyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız ama öncesinde Ankara'ya gidiyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız mevkidaşıyla ortak bir basın toplantısı düzenliyor.
1: Hep beraber ele aldık. Tabii ki başka küresel ve bölgesel meseleler var. Bunların başında Ukrayna geliyor. Ukrayna konusu ve devam eden savaş, bu savaşın etkileri ve daha da tehlikeli bir şekilde yayılma riskini de masaya yatırdık. İki ülke olarak buna nasıl bakıyoruz, değerlendirmelerimiz nelerdir? Benim en son Rusya ziyaretinde elde ettiğim izlenimler, arkadaşlarımızın yaptığı temaslar, bu konularda görüş alışverişinde bulunduk. Amacımız ve isteğimiz odur ki bir an önce savaşın durması ve bir kapsamlı barış görüşmesi için görüşmelerin başlaması. Bu konuda hemfikiriz. Diğer taraftan İran konusunda Amerika ile varılan mutabakattaki duyduğumuz ortak memnuniyeti ifade ettik. Kendilerinin de İran'la ilgili özel ilişkileri var. O konuda takip ettikleri politikalar var. Orta Asya'ya açılan bir coğrafyası var İran'ın. Bu bakımdan Orta Asya ile sınırı olduğu için İran politikaları Türk devletlerini de yakından ilgilendirmekte. O konuda da gerekli görüş alışverişini yaptık. Diğer taraftan tabii ki özellikle Türkiye'nin bulunduğu hinterlandı doğrudan Kırgızistan'ı da zaman zaman dolaylı olarak ilgilendiren ama hepimizin ortak meselesi olan başta Filistin meselesi olmak üzere Filistin, Gazze, Lübnan, Suriye konularını teker teker üstünden gittik. Biliyorsunuz Netanyahu'nun yayılmacı politikası bölgede kaosu, istikrarsızlığı, savaşı, gözyaşı, yıkımı ve soykırımı destekleyen bir politika. Bu planın, bu politikanın durdurulması için uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz? Hangi tedbirler alınabilir, ne türden bir eylem planı ortaya konur? Bildiğiniz gibi Türkiye olarak bütün uluslararası muhataplarımızla, ortaklarımızla konuyu ele alıyoruz. Bugün de tabii kardeşimizle bu konuyu ele aldık. Onların durduğu yer, bizim durduğumuz yer, bütün konularda aynı yerde duruyoruz. Zaten kardeşliğin gereği de bu. Ama farklı eylem potansiyellerimiz, durumlarımız var. Onları da gözden geçirdik. Diğer taraftan ortak stratejik planlama grubunun bugünkü toplantısında aldığımız bir takım kararlar var. Takip edeceğimiz hususlar var. Bunları sistemli bir şekilde not ettik. Üstünden geçtik. Ve planlama grubunun liderlerimiz arasında yapılacak bir sonraki yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısının da altyapısını oluşturmuş oldu. Bunun için ben bu verimli ziyaretten dolayı değerli meslektaşıma, kıymetli heyetine gerçekten ve ben arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hem bu toplantı esnasında hem de bu toplantıya gelene kadar ortaya konmuş çok yoğun çalışmalar var, çabalar var. İki heyet tarafından da ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi sözü değerli kardeşime veriyorum. Buyurun.

0: Урматтуу министр мырза,
1: Сайын баканым,
0: урматтуу жалпы коомдук карандаштарым,
1: сайын басын менсуплары,
0: урматтуу айымдар,
1: сайын баяндарды бейлер,
0: Түркиянын тышкы иштер министри,
1: өнчөлүктө Түркия Жумхуриятынын тышкы иштер баканы, менин кардешим сайын Хакан Фидан бейе ве кардеш түрк халкына Bizi ve bizim heyeti sıcak karşılayarak misafirperverlik ve samimi ev sahibi dolayısıyla en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
0: Hakan Fidan Mirza menen
1: bugün Sayın Hakan Fidan Bey ile verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ortak stratejik planlama grubunun 7. toplantısına ev sahibi eş başkanlık ettik. Görüşmelerimiz tam bir karşılıklı anlayış, açıklık ve güven ortamı içerisinde gerçekleşti. Bu durum ülkelerimizin işbirliğini daha da güçlendirme ve geliştirme konusundaki ortak iradesini açıkça ortaya koymaktadır. Görüşmelerimiz sırasında Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin mevcut durumunu kapsamlı şekilde değerlendirdik ve ikili işbirliğimizi daha da derinleştirmeye somut adımları ele aldık. Ayrıca Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Japarov'un Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği ziyaretiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgız Cumhuriyeti'ne yapacağı karşılıklı ziyaretlerin hazırlıklarını ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi görüşmelerimizin öncelikli gündem maddelerinden birini oluşturdu. Sayın Hakan Fidan Bey ile karşılıklı çıkar sağlayan yatırım girişlerine güçlü siyasi destek vermeye ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için elverişli koşullar oluşturmaya hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Bunun yanı sıra ülkelerimiz arasındaki kültürler, insani ve eğitim alanlarındaki işbirliğini daha da geliştirmesine özen önemli, özel önem verdik. Vatandaşlarımızın yaşamları, çalışmaları ve eğitim görmeleri için daha elverişli şartların oluşturulması ile kardeş Kırgız ve Türk halkları arasındaki karşılıklı seyahatlerin daha da kolaylaştırılması konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Bizim için ortak koridor en önemli istikamet olur. Onun için Kırgızistan, Özbekistan, Çin demir yolunun kurulması gelecekte orta koridora bağlantı kurarak biz Türkiye üzerinden Avrupa'ya, Arap ülkelerine çıkmaya ilgimiz olduğunu orada görüştük. Onun dışında bugün toplantının pratik sonucu olarak Dışişleri Bakanlığı seviyesinde 27-28 2027-2028 döneminin geçici üyeliğine konusunda konuştuk. Biz bölgesel ve global konularında istişare ettik. Global ve bölgesel güvenliği sağlama açısından bir fikirde olup dünyadaki kavgaları barışla, diyalogla çözüme kavuşturma ile ilgili bir de fikirde olup Birleşmiş Milletler'in oradaki kanunlarla, diplomasi ile çözüm geliştirmesi konusunda anlaştık. Hepimiz bildiğiniz gibi 3 Haziran 2026 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2027-2028 dönemi geçici üyeliğine seçilerek tarihi bir başarı elde etmiştir. Güvenlik Konseyi üyesi olarak Kırgızistan farklı görüş ve çıkarlar arasında köprü kurabilen yapıcı bir ülke olmayı hedeflemektedir. Çatışma yerine diyalogu, iş

0: birliğini ve diplomasiyi önceleyen bir yaklaşımı benimsiyoruz. Kırgızistan uluslararası barış ve güvenliğin korunması merkezi rol üstlenen Birleşmiş Milletler'in etkinliğinin güçlendirilmesine somut katkı sağlamaya kararlıdır. Uluslararası toplumun sorumlu ve aktif bir üyesi olarak karşılıklı anlayışın, güvenin ve anlaşma kültürünün geliştirilmesi için çalışmaya devam edecektir. Kırgızistan'ın önceliklerinin arasında dağlık ülkelerin, denize kıyısı bulunmayan gelişmekte olan ülkelerin ve küçük ada devletlerinin çıkarlarının uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde savunulması yer almaktadır. Bu doğrultuda Afrika, Pasifik, Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle yakın işbirliğimizi sürdürmeye hazırız. Ayrıca Kırgızistan sınır meselelerini barışçıl yollarla çözme ve diplomatik yöntemlerle karşılıklı güven inşa etme konusundaki deneyimini uluslararası toplumla paylaşmaya hazır. Bu fırsatla Sayın Bakanımıza, Dışişleri Bakanlığı'na ve tüm ülkelerdeki büyükelçilere bu stratejik kazanmada katkılarından dolayı teşekkürümü sunuyorum. Sayın basın mensupları, sözümün sonunda bugünkü ziyaretimin ve varılan mutabakatların Kırgızistan ile Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da gelişmesine yeni bir ivme kazandıracağına, kardeş halklarımızın arasındaki dostluğu, karşılıklı güveni ve anlayışı daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Türkiye'deki reformlar, Türkiye'nin aracılık gayretlerin her zaman destekliyoruz. Bölgedeki barışı, bölgedeki krizlere Türkiye Cumhuriyeti'nin aracılık yapması en önemli rol üstlenmektedir. Bu işlerde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a cana ve Hakan Fidan Beyefendi'ye başarılar dilerim. Sayın kardeşim Hakan Fidan Beyefendi, size misafirperverliğiniz için bir kere daha teşekkür ediyorum. Kardeş Türkiye halkına yürekten gelişmeyi diliyorum. Sayın dostum Hakan Fidan'ı Kırgız Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret için davet ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Efendim, müsaadenizle iki basın mensubundan soru alacağız. İlk soruyu TRT Haber yönelteceğim.
2: TRT Haber Cansu'dan sorum Sayın Bakan Fidan'a olacak. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yüksek düzeyli temasların arttığını görüyoruz. Dün de komisyondan 3 isim Ankara'daydı, ağırlandı. Bu konuda dünkü görüşmelerde hangi gündem maddeleri vardı ve bundan sonraki süreçte Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin seyrini nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkürler.
3: Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği stratejik hedeflerimizden biri. Bu konuda da Cumhurbaşkanımızın en başından itibaren güçlü bir iradesi var, vizyonu var. Bizler de konudan sorumlu bakan olarak, bakanlıklar olarak bu vizyonu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dünkü ziyaret AB heyeti tarafından yapılan gerçekten önemli bir ziyaretti. Üç komiserin aynı anda ziyaret etmesi ve birçok konuyu masaya yatırma imkanımız olması bizim açımızdan da önemli bir aşamaydı. Biliyorsunuz Türkiye-AB ilişkileri son zamanlarda belli bir ivmeyle giderek daha yapıcı bir rotada temas ediyor. Her düzeyde ivme kazanan temaslar ve yapıcı adımlardan memnuniyet duymaktayız. Özellikle ekonomi, ticaret, göç, güvenlik, bilim, araştırma, teknoloji dahil birçok alanda Türkiye-AB yüksek düzeyli diyalog toplantıları yeniden başlatıldı. Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'deki faaliyetlerini biliyorsunuz kısmen tekrar başlattı. Tek

0: Avrupa ödeme alanı dediğimiz SEPA'ya Türkiye'nin ilgisi var. Bu konudaki ilgili finansal teknik birimler çalışıyorlar. Dünkü görüşmelerimizde biz bu alanlara ilaveten tabii dış politika, bağlantısallık, enerji, ulaştırma, ticaret, göç ve vize konuları gibi çok konuları ele aldık. Ve güncel konuları gözden geçirdik. Aynı zamanda küresel güvenlik, bölgesel güvenlik, devam eden krizler, savaşlar, Rusya, Ukrayna, İran, Hürmüz Boğazı, İsrail yayılmacılığı gibi birçok konuları masaya yatırma imkanımız oldu. Bağlantısallık konularını görüştük. Türkiye'nin çünkü gelen biliyorsunuz komiserlere baktığınız zaman dış ilişkiler yüksek temsilcisi var Sayın Kalakalas. Diğer taraftan genişleme komiseri, diğer taraftan İçişleri komiseri, bunların görev tanımı gereği hem dış politika hem bağlantısallık ve genişleme ile ilgili konular hem de göç vize konuları konuşuldu. Bağlantısallık konusunda AB Türkiye'nin hem ortaya koyduğu altyapının, ulaştırma altyapısının önemini, faydasını çok iyi değerlendiriyor. Hem de coğrafi olarak Türkiye'nin bağlantısallıkta oynayabileceği rolü görüyor. Hem de Türkiye'deki liderliğin bu konudaki vizyonunu ve kapasitesini de çok iyi değerlendiriyor. Biz de bu konularda hem Kuzey-Güney hem Doğu-Batı ekseninde yeni lojistik bağlantı yollarını nasıl harekete geçirebiliriz? Var olanlardan hep beraber daha fazla nasıl istifade edebiliriz? Bunun görüşmelerini yaptık. Diğer taraftan gümrük birliği güncellenmesi meselesi var. Biliyorsunuz bu konuda da yoğun bir istek var her iki tarafta da. Ama Kıbrıs Rum kesiminin bu konuda belli bir blokajı olmasından dolayı istenilen hızda adımlar atılamıyor. Avrupa Birliği'nde belli kararların üye ülkelerin katılımıyla alınması gerekiyor. Hepsinde ortak karar, ortaklaşmaya ihtiyaç yok. Oy çokluğuyla da olabiliyor. Ama üye bir yerde kendi istediği olmasa başka bir yerde diğer üyelerin istediğini tıkıyor. Karşılıklı böyle birbirlerini tehdit ettikleri için belli konular bir yere götürmekte zorlanılıyor. Ama gördüğümüz şu, AB'nin Kahir Ekseriyeti Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden yana. Çünkü şu andaki mevcut yaklaşık 250 milyar dolara zaman zaman yaklaşan ticaret hacminin birdenbire 2 misline 3 misline çıkma durumu var. Bu her iki taraf için de gerçekten faydalı bir durum. Dolayısıyla bunu mevcut şartlarda nasıl ilerletebiliriz, neler yapabiliriz onun da arayışı içerisindeyiz. Dünkü konular arasında o da vardı. Göç ve vize konuları tabii ki önemli. Avrupa ile entegrasyonumuz arttıkça özellikle iş dünyası, öğrenciler, sanat dünyası, turizm amaçlı gidiş gelişler çok fazla oluyor. Bu konuda Türkiye'den talep var. Onlar kendilerince ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorlar ama biz bu konuda daha da ileri işbirliğinin olmasını düşünüyoruz. Atılması gereken adımlar var. Onlar geçen yıl aşamalı vize kolaylaştırması getirdiler. Cascade dedikleri. Bunu daha da ileri taşımak gerekiyor. Diğer taraftan vize serbestliği anlaşmasının yapılması için de belli şartların hayata geçmesi gerekiyor. O konudaki programları da kendimizle birbirimizle paylaştık. Bizim AB ile olan ilişkilerimizin kurumsal manada daha da ileri gitmesi, daha planlı, programlı ve somut çıktılar üreten bir yapıda olması beklentimiz. Bütün bakanlıklarımız, kurumlarımız da açıkçası bu yönde Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırılmışlardır. Biz de AB koordinasyonundan sorumlu bakanlık olarak hem üyelik sürecini hem de devam eden ilişkileri en iyi şekilde nasıl ileri taşırız onu götürüyoruz. Ama biliyorsunuz Avrupa Birliği üyeleriyle ikili ilişkilerimiz gerçekten biri ikisi dışında fevkalade iyi. Ticari, siyasi, ekonomik yani hiçbir sıkıntı yok. Ama kurum olarak bir araya geldikleri zaman orada bu ilişkilerin ortalamasının Avrupa Birliği'nin kurumlarına yansıtılamadığını görüyoruz. Bunu problemleri tespit edip sistemli bir şekilde inşallah aşarak gitmeye devam edeceğiz.
1: Efendim ikinci ve son soruyu Hürriyet Gazetesi soracak.
2: Benim sorum da Bakan Fidan'a. Efendim artık NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Mevcut durum nedir? Hazırlıklar nasıl gidiyor? Bizim bu zirveden beklentilerimiz nelerdir Türkiye olarak? Hangi sonuçları elde etmeyi planlıyorsunuz?

0: Teşekkür ederim.
1: Değerli arkadaşlar, Türkiye 22 yıl aradan sonra yeniden ev sahibi yapıyor. Biliyorsunuz 2004'te olduğunda Cumhurbaşkanımız başbakandı. Şimdi yine ev sahipliği yapıyor. Bu bizim için fevkalade önemli bir husus. Burada alınmış bir takım kararlar var.

0: külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak. Diğer taraftan yeni şartlara uygun NATO anlayışı nedir? NATO 3.0 diye bu tanımlanıyor. Buradaki perspektifler nelerdir? Bunlar da gündeme getirilecek. Avrupa caydırıcılığı giderek artan bir konu oldu. Biliyorsunuz şu anda temel sıkıntı Avrupa'nın olduğu bölgedeki savaş ve istikrarsızlık tehditleri. Bunlarla yönelik NATO'nun perspektifi nedir? Muhtemel ve cari sıkıntılar ve tehditler konusunda bunlar gündeme getirilecek. Tabii bunun Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor, pekiştiriyor. Bu da gerçekten devletimiz adına, milletimiz adına gurur verici bir husus. Türkiye'nin bu türden çok önemli tarihi zirvelere ev sahipliği yapması, Cumhurbaşkanımızın tabii ki uzun erimli liderliğinin getirdiği bir sonuç. Dünyada saygın gören liderlik Türkiye'nin dış politikasında, bölge politikasında gerçekten çok oyun kurucu bir araç olarak önümüze çıkıyor. NATO zirvesinde resmi zirvenin yanı sıra gerçekten STK'larımızın ve kurumlarımızın ortaya koyduğu başka faaliyetler de var. Düşünce kuruluşlarının yaptığı faaliyetler var. Ve bir diğer önemli konu da savunma sanayinin bir forum düzenlemesi. Ankara'da yapılan zirveye paralel olarak savunma sanayi konuları NATO'nun en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Önceden de bu konular tartışılırdı ama ağırlıklı konular muharip birliklerin ve istihbarat unsurlarının değerlendirmeleri ve bunlara yönelik yapılacak askeri hazırlıklardı. Ama şimdi son savaşlar gösterdi ki savunma sanayindeki üretkenlik, verimlilik, çeşitlilik ve bağımlılık oranı eşit derecede önemli bir husus. Bu da artık hem liderler düzeyinde hem etkinlik düzeyinde kendisini gösteriyor. Bu konuda da önemli bir etkinliğimiz olacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
2: Evet, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kırgız mevkidaşıyla yaptığı toplantının ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Tabii ki Ukrayna-Rusya savaşı İran'daki son durumda gündemlerindeydi. Son olarak Hakan Fidan NATO'ya dair de soruları yanıtladı. Şimdi 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verileri açıklanacak. Bu verilerin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. En düşük emekli aylığına yönelik düzenlemeyi içeren teklif de AK Parti tarafından aynı gün meclise sunulacak.
3: 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon farkı açıklanacak. Emekli maaşlarında yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü saat 10'da Haziran'a enflasyon rakamlarını açıklayacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. SSK ve Bağkur emeklilerine %18,4 ile %19,4 arasında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine ise %14,1 ile %15,1 arasında artış yapılması öngörülüyor. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığına yapılacak zamma ilişkin konuştu.
4: 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur.
3: Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira. Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak. Cuma günü 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından AK Parti en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini meclise sunacak. 25-30 maddeden oluşacak torba kanun teklifinin içinde turizm ve sinema

0: sektörüne yönelik düzenlemeler de yer alacak.
1: Sosyal Güvenlik Kurumunca hastanelerde uygulanan muayene katılım paylarında değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yapılan değişikliğe göre sağlık kuruluşunun basamağına göre yeni fiyatlar belirlendi. Yeni düzenlemeyle aile hekimi tarafından sevk durumunda katılım payına %50 indirim uygulanacak.
0: Aile hekiminden sağlık kuruluşlarına sevkte katılım payına %50 indirim yapılacak. Vakıf üniversiteleri ve özel hastanelerde muayene katılım payı 26 liradan 100 liraya çıkarıldı. Resmi gazetede yayınlanan değişiklikte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında uygulanacak muayene katılım payları yeniden düzenlendi. Aile hekimlerinin sevkiyle sağlık kuruluşlarında yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinde katılım payı %50 indirimli olarak tahsil edilecek. İkinci basamak sağlık hizmeti sunucularında hekim ve diş hekimi muayenelerinde katılım payı 50 lira olarak uygulanacak. Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile üçüncü basamak hastaneler, devlet üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakültesi hastaneleri ile sağlık araştırma merkezlerinde muayene katılım payı 26 lira olarak uygulanıyordu. Bu ücret 90 lira olarak belirlendi. Vakıf üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakültesi hastanelerinde uygulanacak katılım payı 100 lira oldu. Aynı tutar ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularındaki muayeneler için de geçerli olacak.
1: Ve İstanbul'da bugün hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceyi bulması bekleniyor. İstanbul Valiliği kentte yaşayanları uyardı. Şimdi İrem Şimşek'e bir dönelim. Son durumu aktarsın bize sahilden. Seni dinliyoruz.
2: Ayşe Süberker, İstanbul'da bugün yılın en sıcak günü. Temmuz ayının başlamasıyla birlikte artık İstanbul'da kavurucu sıcaklar geldi. Güneş altında nemle birlikte sıcaklığın öğle saatlerinde yaklaşık 38-40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Biz şu anda Bebek sahildeyiz. Mertcan Öztürk Habertürk drone kamerasıyla birlikte ekranlarınıza getiriyor. Normalde Bebek sahilde yoğun bir kalabalık olurdu. Yürüyüşe, koşuya çıkan insanlar, ama şu anda sıcaklık çok yükselmesi, nemli, boğucu bir havanın olması sebebiyle çok az insan var. Sadece bir takım balıkçılar var ki onlar da kafalarına şapka veya tişört geçirmişler. Bir yandan balık tutmaya, bir yandan da güneşten korunmaya çalışıyorlar. Diğer yandan da suya, denize giren insanlar var. Serinlemeye çalışıyorlar. Aslında sahil tarafında özellikle Poyraz esiyor ama artık bu esen rüzgar da İstanbullular için ferahlatıcı değil. Çünkü deniz de çok ısındı. Yaklaşık 24-25 dereceye kadar yükseldi. İstanbul Valiliği sıcakların artmasıyla birlikte bir açıklama yayınladı. Vatandaşı uyardı. Bugün özellikle saat 11 ve 16 arasında 38-40 derece yükselen havalar sebebiyle mecburi kalmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini açıkladı. Özellikle bir hastalığı olan, kronik rahatsızlığı olan yaşlılar ve çocukların dikkat etmesi gerektiği, mecbur kalıp da hani sokağa çıkanların da gerekli önlemleri alması gerektiğini bildirdi. Vatandaşın da bu açıklamaya, uyarıya uyduğunu görüyoruz burada. Gerçekten sokaklar boş, dışarıda olanlar da daha gölgeli, klimalı mekanlarda oturmaya çalışıyorlar. Açık alanlarda neredeyse kimse yok. Valiliğin bir diğer açıklaması da sıcakların artmasıyla birlikte artan orman yangınlarının önüne geçmekle alakalı yeni bir genelge yayımladı valilik. Bu genelgeyle birlikte İstanbul'da 16 Temmuz ve 28 Ekim arasında havai fişek, işaret fişeği gibi, meşale gibi patlayıcı, yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklandı. Bugün itibariyle artık bu ürünler yaz süreci boyunca kullanılamayacak. Bu şekilde yangınlar için bir ek tedbir uyguladı valilik. Buradaki yoğunluğun azlığından bahsettik. Ki siz de şu anda ekranda görüyorsunuz, gerçekten çok tek tük insan var burada. Gelirken yayından önce yolda da gördük. Kafelerde de yine önceki günlere kıyasla çok az bir yoğunluk var. Bugün ve yarın boyunca sıcaklık 38-40'da devam edecek. Hafta sonu biraz daha farklı bir senaryo bizi bekliyor ama yine de önümüzdeki günlerde de sıcaklığa karşı önlemler almamız gerekecek.
1: Pekala, teşekkürler. İrem Şimşek aktardı. Son durumu İstanbul'da sokaklar boş. İklim bilimci Profesör Doktor Levent Kurnaz konuğum, konuşacağız bu havaları. Hocam merhabalar, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
3: Merhabalar.
1: Evet, ne dersiniz bu?

0: Avrupa'yı kavuran, binlerce insanın ölümüne neden de olan aynı zamanda sıcak hava dalgası artık Türkiye'ye geldi diyebiliyor muyuz?
1: Hayır, kusura bakmayın. Yani valilik ne diyor bilmiyorum ama şu anda hissedilen sıcaklık 31 derece İstanbul'da. Öyle hani saat 2.30'a geliyor. Dolayısıyla yani hissediliyorsa şu anda hissedilirdi. Sıcaklık 31-32, yani şeye baktım, Beykoz'a baktım, 33.5 görünüyor. Peki. Hissedilen sıcaklık. Öyle 38-40.
0: Bu nemle yani, birlikte ha, acaba?
1: Nemle birlikte olan sıcaklık.
0: Öyle zaten.
1: Nemsiz 29 derece.
0: Evet. Neyse, çok
1: yani
0: kötü değil o zaman.
1: Yani bunu şunu söylüyorum. Tabii ki değil. kötü günler gelecek. Esas problem orada. Yani bu şeye benziyor. Hani yalancı çoban hikayesi vardır ya. Hep çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ondan sonra gerçekten kötü olduğu zaman da kimse inanmayacak. Yani bunlar tamam sıcak günler ama yani daha ölümcül günler değil. 30 derece hiçbir şey değil İstanbul için şu anda. Yani İstanbul 40 çok rahat görür. Yani bu Avrupa'daki sıcaklıklar geldi falan hikayesi değil. Normal şartlar altında nemi de kattığınızda hissedilen sıcaklık İstanbul'da 40 olur. Ve olacak. Şu anda hani önemli olan 45'i bulur mu, 50'yi bulur mu nem dahil olan sıcaklık. Ve Ağustos ayında öyle günleri de yaşayacağız daha. İnşallah o zaman insanlar biraz daha ciddiye alırlar uyarıları.
0: Evet. Peki genel olarak baktığımız zaman biz mevsim normallerinde herhalde şu an yaşıyoruz. Biz Avrupa'dan biraz farklı mı yaşıyoruz bu? Siz aşırı demiyorsunuz ama hani bayağı yüksek dereceleri diyelim.
1: Avrupa çılgın bir sıcaklık yaşıyor. Yani 40 dereceler ve üstünü görüyor pek çok yer.
0: Evet.
1: Avrupa için normal değil, bu normalin çok çok üstünde. Bugün yani benim baktığım şu anda Üsküdar'daki resmi sıcaklık 28, Beykoz'daki 29 derece. Şimdi bunlar İstanbul için 1 Temmuz'un normal sıcaklıklarıdır. Yani abartacak, şaşıracak bir durum yoktur. Avrupa normallerin neredeyse 10 derece üstündeydi. Evet. Biz biraz daha makul yerlerdeyiz. O sıcak daha Türkiye'ye gelecek ama bugün değil. Biraz daha bekleyelim o sıcaklar için.
0: Evet. Yarın için aslında uyarı yapılıyor bu arada. Sonra bir ikinci sıcak hava dalgası bekleniyor deniyor hocam. Bu 4-9 Temmuz arası. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Vallahi resmi devletin söylediği Perşembe 30, Cuma 30, Cumartesi 29, Pazar 29, 26, Pazartesi 28. Yani hani devlete ne derece güveniyorsunuz bilmiyorum ama bunlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği resmi sayılar.
0: Evet.
1: Bunları bekliyoruz. Dolayısıyla bu normalin çok çok dışında garip bir hava durumu değil.
0: Siz daha kötüsü gelecek diyorsunuz. Ben şuradan gelecek. Onu anlıyorum. Siz tabii bir bilim insanısınız, iklim bilimcisiniz. Önlemler alınmazsa zaten bu iklim krizi derinleşerek hepimizin hayatını önümüzdeki süreçlerde etkilemeye devam edecek. Avrupa'nın hakeza yaşadığı da buydu. Yani Avrupa başkentlerinde tomalarla insanların serinlediğini gördük. Klimaların kapatıldığını gördük. Evet. Sıcaktan hayatını kaybeden insanlar var. Dolayısıyla şunu da bir sormak istiyorum. Yani hani Avrupa deniyor ve hani bu iklim krizi konusunda ciddi önlemler alan ülkeler arasındalar. Ama onlar da mı hazır değil acaba?
1: Avrupa sıcak hava dalgasına kesinlikle hazır değil.
0: Hazır mı hazır
1: bunun
0: değil?
1: Bunun arkasındaki hazır değil.
0: Hazır değil peki.
1: Bunun arkasındaki temel sebep Avrupa ısınmaya göre tasarlanmış bir kıta. Soğutmaya göre değil. Yani bütün Avrupa'yı toplasanız Türkiye'deki kadar klima yoktur muhtemelen Avrupa'nın tamamında. Yani onlar bu sıcaklara hazır değiller ve olamayacaklar da. Çünkü yani benim gördüğüm bu problemi kimse ciddiye almıyor yeterince.
0: Yani ciddiye alıyorlar gibi de duruyor hocam diğer yandan. Yani klima kullanımı tabii o bize galiba biraz da bize has bir

0: durum. Belki biraz da bizde fazladır klimalar ama hani Avrupa'da da hiç olmaması sizce normal değil mi?
1: Avrupa'da genelde klima kullanılmıyor.
0: Hı.
1: Çünkü yani onlar böyle 35 dereceleri, 40 dereceleri görmedikleri için
0: Hı.
1: onlar bildiğiniz işte masa üstündeki vantilatörlerle falan serinlemeye çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da yani o altyapıyı kurmaları gerekecek, bütün binaları soğutmaları gerekecek ama çok vakitleri kalmadı.
0: Pekala. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Levent
1: Rica
0: Kurnaz. Sağ
1: ederim.
0: olunuz.
1: Sayın
0: Avrupa'daki
1: araştırma.
0: duruma biraz baktık. Hazırlıklı değillerdi diyor. Daha da kötüsü de gelecek önümüzdeki dönemde diyor. Avrupa'yı biliyorsunuz zaten hakikaten binlerce insan da hayatını kaybetti. Şimdi Belçika'nın Antwerp kentinde 10 katlı bir binada yangın çıktı. Yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Antwerp'te bulunan 10 katlı binanın 8. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Belçika polisi yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını aktardı. Can kaybı ve yaralı sayısı hakkında henüz net bir bilgi de paylaşılmadı. Binada yaşayan 200'den fazla kişi tahliye edilirken yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Bölge sakinlerinden pencere ve kapılarını kapatmaları isteniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adi suçlar ve terör suçları kapsamındaki talepler doğrultusunda 31 ülkeden toplam 197 şüphelinin Türkiye'ye iadesinin gerçekleştiğini açıkladı. Gürlek, iade süreçlerini çok daha sıkı takip edeceğiz dedi.
2: Yurt dışına kaçan suçluların iade süreçleri kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 31 farklı ülkeden 197 kişinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
3: Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar, kendilerini güvende hissedemeyecekler. Adalet Bakanlığı olarak yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerinin çok daha sıkı, tavizsiz ve an be an takipçisi olacağız. Bu kararlılığımızın bir neticesi olarak 2026 yılının ilk yarısında adi suçlar ve terör suçları kapsamında taleplerimiz doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesi gerçekleştirilmiştir ve bu kişiler adalete teslim edilmiştir.
2: Bakan Gürlek, iade edilen kişilerin 85'inin Gürcistan'dan, 52'sinin Almanya'dan, 9'unun Yunanistan'dan, 8'inin Karadağ'dan, 6'sının da Bulgaristan'dan olduğunu belirtti.
3: Net bir şekilde ifade etmek isterim ki Türkiye'den iade talebinde bulunan ülkelere yönelik değerlendirmelerimizde onların haklı iade taleplerimize verdikleri yanıtları dikkate alacağız. İadeler konusunda işbirliği sergilenip sergilenmediğine, aramızdaki hukuki yardımlaşma ve mütekabiliyet ilkesine riayet edilip edilmediğine titizlikle bakacağız. Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız.
0: İstanbul Fatih'te uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumcuya altınlarını emanet eden çok sayıda kişi son aylarda birikimlerini geri alamadıklarını iddia etti. Üstelik kayıp altınların değeri milyonlarca lirayı da buluyor. Habertürk'ten Emine Derya'ya konuşan mağdurlar altınlarımız nerede diye soruyor.
4: Sizin ne kadar altınınız var içeride?
5: 80 gram altınım var. 13 cumhuriyet var. Bir tane de büyük altınlardan var.
4: Neleri var neleri yok emanet ettiler. Ancak geri istediklerinde elleri boş döndüler. Peki değeri milyonlarca lirayı bulan emanet altınlara ne oldu?
6: Uzun yıllardır burada esnaf olan bir insan.
5: Buraya güvenlik verdik, gitti paramız.
4: Burası İstanbul Fatih'teki bir kuyumcu dükkanı. Mahalleli uzun yıllardır bu kuyumcuya altınlarını emanet ediyordu. Ne zaman verdiniz ve neden verdiniz o altınları?
5: Şimdi biz buraya güvendiğimiz için, 20 yıllık buradaki esnaf olduğu için arabamı sattım, gittim, verdim. Evimizden kaybolur diye onun için verdik.
4: Siz evinizde muhafaza etmemek adına kuyumcuya mı verdiniz?
5: Güvenemedik, evimizde çalınır kaybolur diye.
4: Ama evimden çalınır diye kuyumcuya emanet edilen o altınlar bir anda yok oldu, gitti. İddiaya göre müşteriler altınlarını geri istedi ama birçoğu alamadı.
5: Sonra geldik, istemeye geldik. Kurbanda kalacağız diye dedi, para yok.
4: Peki sizden başka mağdurlar da var.

0: var?
1: Çok, 50-100 kişi var. 1,5 kilo olan varmış, 40 kilo olan var, 2 kilo olan var, 5 kilo olan var. Hesabı yok.
0: Altın mı?
1: Hep altın.
0: 5 kilo altın, 2,5 kilo altın.
1: 40 kilo bile veren olmuş.
2: Mehmet Bey'i aradım ben. Açacak mısınız dedi. Belki haftaya inşallah biraz sıkıntılar var, giderince açacağız dedi.
0: Söz konusu olayda birçok mağdurun varlığından söz edilmekle beraber işin ilginç olan kısmında mağdurların bir kısmı kuyumcu sahibinin oldukça güvenilir bir esnaf olduğunu, hatta yakın zamanda paranın tamamını ödeyeceğini söylüyor. Peki siz parayı geri alabileceğinizi düşünüyor musunuz?
3: Bizim paramızı bugün olmaz ama yakın bir tarihte, biraz ileride verir. Olmadı, veremedi. Başına bir sıkıntı geldi. Benden yana helal hoş olsun.
1: Diyor, getirip dağıtacağım ben. Nereden dağıtacak? O kadar parayı ne yaptı, ne gitti, ne bilmiyoruz.
0: Mağdurlardan bazıları kuyumcu Mehmet Y. ve oğlu Melikşah Y.'den şikayetçi oldu. Polis iki kuyumcuyu gözaltına aldı.
4: Şimdi nikah kıydınız ama eşinizin sakladığı bir sır, yıllar sonra öğrenilen bir gerçek ortaya çıktı. Boşanma değil, direkt evliliğinizin iptaline sebep olabiliyormuş. Peki hangi durumlarda hiç evlenmemiş hale gelebiliyorsunuz? Yanıtı Arzu Kaya ve Ahmet Uludağ'ın haberinden alacağız. Sonra uzman bir konukla üzerine konuşacağız.
5: Eşinizden gizlediğiniz bir bilgi, sakladığınız geçmişiniz. Nikahınız olsa bile tek bir hata sizi hiç evlenmemiş sayabilir.
6: Sizden gizlediği bir gerçeği yıllar sonra öğrenseniz evliliğinizi iptal eder misiniz?
7: Ederim.
6: Acımam diyorsun.
7: Acımam vallahi, ederim yani. Eğer bilseydim ben bu evliliği hiç yapmak istemezdim diyecek noktada aslında olması.
5: Her evlilik sona erdiğinde sonuç boşanma olmuyor. Bazı durumlarda mahkeme evliliği baştan itibaren hükümsüz sayabiliyor. Peki hangi hallerde evlilik iptal ediliyor?
7: Örnek veriyorum, diyelim ki ikinci evlilik. Yurt dışında başka bir evlilik varsa eş ve mirasçılar ve reysen Cumhuriyet Savcılığı dava açabilir. Evlenme yasağı olacak şekilde hısımlık olursa, nüfus kayıtlarında bir hata olmuş olması gerekiyor.
6: Yanılma hali veya eşin özel bir niteliği hakkında gerçeklerin gizlenmesi. Bunlar boşanma değil, evliliğin iptaline gerekçe. Peki sizce de gerçekten böyle mi? Evliliğinizi iptal eder misin?
7: Etmezdim ya, eşimi seviyorum. Ben dünyaya bir kere geliyorum. Eşim için de gelmiyorum. O yüzden ederdim yani.
5: Hukukçular bilinmeyen birçok halin daha evlilik iptaline gerekçe olabileceğini ekliyor.
7: Ayırt etme gücünden yoksunluk, kişinin birkaç gün kendine gelemeyecek halde alkollü olması, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tehditten dolayı istenmeyen bir evlilikten bahsedebiliriz. Tırnak içerisinde iyi aile çocuğu şeklinde tanıtıyorsa ve siz bunun sonunda o kişinin çok farklı suçlara karıştığını görüyorsanız evliliğin iptali yoluna başvurulabilir.
6: Örneğin yüz kızartıcı bir suç veya bir akıl hastalığı. Mahkeme eğer bunları bilseydi evlenmezdi kanaatine varırsa o evliliği iptal edebiliyor.
7: Karşı tarafta bir akıl hastalığı var ama sizin bundan haberiniz yok. İşte aslında baştan bu evlilik sakat kurulmuş oluyor.
8: Hasta da olsa eşimi hiçbir zaman için değişmem.
9: Kader birliği yapmışız, yola çıkmışız. Yolun sonuna kadar devam ettiririm.
5: Hukukçulara göre her gizlenen bilgi evliliğin iptaline yol açmıyor. Gizlenen durumun evlenme kararını etkileyecek ölçüde önemli olması gerekiyor. Boşanma ile evliliğin iptali arasındaki en temel fark da burada ortaya çıkıyor. Birinde geçerli bir evlilik sona eriyor, diğerinde ise mahkeme evliliği iptal edip hiç olmamış hale getiriyor.
10: Yanında olurum, destek olurum. İnsanın başına ne geleceği belli olmaz.
4: Evet, avukat Kezban Hatemi haber hattında konuğum. Merhabalar, hoş geldiniz. Haber de şöyle bitiyor. Birinde geçerli bir evlilik sona eriyor, diğerinde ise mahkeme evliliği iptal edip hiç olmamış bir hale getiriyor. Bunu bir açıklar mısınız? Yani sonuçta ikisi de aynı sonuca varmıyor mu?
11: Hayır. Şimdi evliliğin iptali dediğimiz şey, yani yokluk dediğimiz bir numerus clausus olarak da hukukta sınırlanmış bu. Yani taklidi olarak mutlak buklan, nisbi buklan ve yokluk.
4: Evet.
11: Yokluk da kendi arasında üçe ayrılıyor. Mutlak buklan kendi aralarında ayrılıyor. Tabii herhalde bu kısa bir sürede bunları tek tek anlatmaya imkan yok.
4: Evet.
11: Şimdi sizin bahsettiğiniz birçok olgu, örnek verdiğiniz nisbi buklanla ilgili. Yani eşler arasında veya eşlerle ilgililer der kanun. Yani ölüm halinde mirasçılarının devam ettirdiği bir dava olabilir. Dolayısıyla sizin anlattığınız nisbi buklana ilişkin sadece eşlerin ve ilgililerin, örneğin mirasçılarının çocuklarının açabilir.

0: edeceği bir dava olabiliyor. Nedir bu? O evlilik baştan itibaren kurulmamış oluyor. Bunun da bir şartı var. İla nihai yapamıyorsunuz bunun iptalini. Nasıl yapıyorsunuz? Öğrendiğiniz andan itibaren 6 ay, evlilik süresi içinde öğrendiğiniz aydan itibaren de 5 yıl içinde yapabiliyorsunuz. Ama mutlak mutlanda böyle bir süre tahdit yok. Neden? Çünkü zaten siz sürekli ayırt etme gücü diye bir kavram var. Yani bir akıl hastalığı olayı var. İrade yokluğu var. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet. Yani kısmi butlanda aradığınız aralık, yani süre 6 ayla 5 yıl, ama
0: Evet.
1: mutlak butlan dediğimiz zaman
0: O
1: farklı.
0: süreye bağlı değil.
1: Bu bizde çok
0: Süresi.
1: uygulanan bir pratik mi Kezban Hanım?
0: Çok,
1: Öyle mi?
0: çok, çok tabii, tabii. Şimdi bakın, sürekli olarak ayırt etme gücü yok. Akıl hastası evleniyor, hasta olduğunu görüyor, tedavi etmeye çalışıyor ama edemiyor. Ne yapacak? Bunun sağlık kurullarıyla artık bunun düzelmesine imkan yok. Bu davayı açma hakkı oluyor. O evlilik yok oluyor. Boşanma gibi olmuyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Dolayısıyla hani karşılıklı bir
0: Çekilmez
1: tazminat vesaire gibi.
0: bilseydi, bunun düzelemeyeceğini bilseydi evlenmeyecekti. İkinci olarak da yasaklı olarak mesela kısımlık. Bunlar mutlak mutlanda. Bunları zaten savcı ve eşler yapabiliyor. Bunlar mutlak mutlanda batıl. Ne demek? Hala, teyze ile evlenmek, yeğenlerle evlenmek, evlatlıkla evlenmek. Bunlar yok. Eskiden medeni kanun son yapılmadan önce evlatlıkla evlenebiliyordunuz. Şöyle oluyordu, evlatlık sona eriyordu. Evlatlık
1: Aa.
0: müessesesini sona erdiriyordu. O evliliği bozmuyordu. O evlilikten çocuklar oluyordu. Biliyorsunuz ünlü bir gazetecimizin evlatlığın çocuğuyla evlendiği bir vaka vardır bizde de. Maalesef zaten bakın şu arada fırsat gelmişken söyleyeyim. Bu medeni kanun yeni düzenlemede nesep konularında çok ciddi çalışmalar yapmak zorundayız. Siz bile a dediniz farkındaysanız.
1: Evet, yani
0: Yani
1: çok tabii medeni kanun hayata geçmesinden bu yana kaç yıllar geçti, hiç böyle bir şey ben
0: aynen.
1: duymamıştım.
0: Mesela mevcut evliliği var, gizlemiş gitmiş Almanya'da evli, gelmiş Türkiye'de de evlenmiş. Yokluk, butlan yani. Bu mutlak butlan. Şimdi sizin verdiğiniz örneklere gelelim. Onlar nispi butlan konusuna giriyor. Yani o nasıl bir nispi butlan? Eşler bunu yapabiliyor. Yani bu da kanunda tahdidi olarak. Şimdi evlenme sırasında iradesi yok. Sarhoş, uyuşturulmuş, bir iğne yapılmış. Evleniyor. Ayıldığı zaman bu evliliği yapma iradesi yok. Tarafların iradesi uyuşmamış. Evlilikte karşılıklı irade olması lazım. Bunu hemen açması lazım. Uzun süre yaşa, sonra 5 yıl içinde açarım de. Yok böyle bir hakkın yok. Kanun onu öyle ila nihai de sınıra koymamış. Bunu
1: Dolayısıyla aslında
0: tabii
1: kanun suistimallerinin de önüne geçiyor, değil mi? Yani
0: geçiyor.
1: siz
0: Yani
1: karşılaşıyor musunuz
0: illa
1: mesela böyle
0: ay
1: suistimallerle?
0: tabii. Evet, tabii. Şimdi mesela benim en çok yaklaştığım ve birçok boşanma davası açırken bir terditli olarak açtığım iptal et bunu. Bu evlilik hataya dayanmış bir evlilik. Yanılınmış. Ha, vasıfta hata edilmiş. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Etmiyorsam bunu o zaman suistimaller olabilir, süre geçmiş olabilir. Diğer eşe bir hediye almış olabilir öğrendiği andan itibaren. Bir bağışlama yapmış olabilir, ev almış olabilir. Örnekler veriyorum.
1: Evet.
0: Bunlar tanıklıklarla ve resmi kayıtlarla sabit olacak ve belgeleyeceksin. Hakkın suistimaline girer o zaman. Yapamazsın, reddedilir dava. Aldatma, aldatma da korkutma, irade bozukluğu. Mesela cinsel organlarda hata. Kadınlık organı gereğini yerine getiremiyor, erkeklik organı yerine getiremiyor. Bu da vasıfta hata. Hemen yapıyorsun, davayı açıyorsun.
1: Şeyi
0: Kişilik bozukluğu, geçmişi kötü, onur ve namusu kötü. Geçmişte genel evde çalışmış, bunu gizlemiş. Veya pavyonda çalışmış, bunu gizlemiş. Bunu öğrendiğin andan itibaren o evlilik yoklukla vasıfta hata oluyor. Bakire değil.
1: Peki, şunu soracağım. Şimdi aklıma geldi. Mesela evet,
0: Örnek
1: öyle bir
0: veriyorum.
1: yerde çalışmış. Sonra da adam diyor ki mesela işte ben kısmi ya nispi ya da tam mutlak butlan istiyorum.

0: Bilmiyordum çünkü diyor. Peki orada onun doğruyu söyleyip söylemediğini nereden bileceğiz? Belki kabul ederek evlendi. Sonra anlaşamadılar. Şimdi böyle bir bahaneye sığınıyor. Benden saklamış diyor. Hani orada bu davayı açan kişi nasıl hani...
1: Aynı soruyu mesela bakirelikte de benim bakire olmadığımı biliyordu diyecek savunma olarak, değil mi? Aklı başında bir kadın zaten bakire olmadığını söyler ve bunlar beyana alınır. Eğer almamışsa ve hemen akabinde, düğünün akabinde bu dava açılmışsa, evet, şimdi sizin dediğinizde adam bilmiyor, daha sonra bir olayla buna bir tanık bir mesaj çekiyor. Şunun hakkında böyle bir vaka var zaten. Yargıtay kararlarına da geçmiş. Diyor ki eşinizin daha önce şu Van şu genel evde çalıştığını biliyor muydu? Hı hı. Hemen kayıtlar getirtiliyor ve onun öyle olduğu öğreniliyor. Yani böyle o kadar kolay şeyler değil.
0: Değil, evet.
1: Örneğin obsesif kompulsif bunu bilmiyor. Evin içine durmadan eşya alıyor. Durmadan alışveriş yapıyor ama hiçbirini kullanmıyor. Yığıyor. Hepsinin etiketleri üstünde duruyor. Anormal aşırı şey yapıyor, alışveriş yapıyor. Bu artık diğer işi için çekilmez hale almışsa bu da bir vasıfta yanılma oluyor. Anlatabiliyor muyum?
0: Anlıyorum.
1: İlla akıl hastası olması da şart değil. Sonra ben diyor avukatım diyor. Bir ofis var. Bir avukat gibi gösteriyor kendini. Meslekte yani yanılma.
0: Evet.
1: Oysa avukatın yanında getir götür işleri yapan bir adam olduğunu öğreniyor. Bunlar tabii kısa sürede hemen belgelenmeli,
0: hemen
1: yapılmalı. Sosyal yaşantısı. Ben ahlaklı, onurlu bir insanım diyor. Hiç böyle işte gece hayatım yok, alkolüm yok, uyuşturucum yok. Hayır, hepsi bunların olduğu ortaya çıkıyor.
0: Yani bunları hemen ispatlamak gerekiyor.
1: Çok zengin bir adamla evleniyorsun. Sonra o adamın uyuşturucu ticaretinden para kazandığını öğreniyorsun.
0: Neler var neler. Ama sonuçta
1: gece,
0: hani bir mutlak mutlan için...
1: Gece, bir şey daha ekleyeyim, çarpıcı bir şey.
0: Süremin sonuna
1: yaşadım
0: gelmiş.
1: Ben bunu. Hı-hı. Gece altını ıslatıyor.
0: Evet.
1: Ve katlanılmaz oluyor diğer eş için.
0: Evet. Dolayısıyla mutlak mutlan için çok ciddi kanıtlar da gerekiyor diyebiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum vaktiniz için. Sağ olun.
1: Hayat çok karmaşık. Kanunlar bile yetmiyor örnekler.
0: Sizde boldur tabii bir sürü örnek. Çok teşekkürler Avukat Kezban Hatun.
1: Sağ olun.
0: Teşekkürler. Evet, ilk dilimi noktalıyoruz saat başında. Görüşmek üzere.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 33, Kocaeli güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava açık ve güneşli, Antalya 35, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Konya güneşli 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 40, Mardin güneşli 31 derece.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı NATO müttefikleri için bir tehdit olarak tanımlamasını bir utanç olarak niteledi. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi dedi. Ömer Çelik açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. CHP milletvekili Özgür Özel yabancı bir gazeteye yazı yazarak Türkiye'de seçimler yoluyla iktidar değişimini sorgulamış. Defalarca seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği iradeyi rejim olarak etiketlemek bir CHP geleneğidir ifadelerini kullandı. CHP'nin en çok başvurduğu şeyin rejim krizi çıkartmak yoluyla kendine alan açmak olduğunu da söyledi. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibinin dış vesayet arayışına yöneldiğini belirtti. Ankara'ya gelin bir gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi cephesindeki gelişmelere bir bakalım. Mecliste Mahir Kılıç bizi bekliyor. Çünkü Özgür Özel mutlak butlan öncesi MYK'sını mecliste topluyor. Neler aktaracaksın Mahir?
1: Ayşe Süperker, önemli bir toplantı değil şüphesiz. Bundan sonraki yol haritası, parti çalışmaları, genel merkezden Kılıçdaroğlu cephesinden gelen hamlelerin bu toplantılarda ele alındığını ifade edebiliriz. Kısa süre içerisinde yaklaşık yarım saat sonra da Zeynel Emre İstanbul Milletvekili bir açıklama yapacak. Toplantının içeriğine dair bilgi vereceğini belirtelim. Dün de genel merkezde önemli bir toplantı vardı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda MYK toplantısı gerçekleştirildi ve bir ihraç dalgası daha geldi. 26 milletvekili görevden alındı. İçlerinden 7 tanesinde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini belirtelim. Geçtiğimiz haftalarda da 10 il başkanı görevden alınmıştı. Böylece toplam 36 il başkanı genel merkez kararıyla görevden alındı. Peki bundan sonra ihraçlar devam edecek mi? İl başkanları görevden alınmaya devam edecek mi diye sorduğumuzda iki önemli nokta dikkat çekiyor genel merkez kaynakları. Kırmızı çizgilerinin partinin kurumsal kimliği olduğunu ifade ettiler. Aynı zamanda genel merkezde CHP içerisinde bir çift başlılık görüntüsü yaratılmaması noktasında azami hassasiyet gösterdiklerini belirtti. Kendileri çalışmak isteyen il başkanlarının ise göreve devam edebileceklerini ifade ettiler. Özellikle muhalif dahi olsa Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi dahi partide kalıp siyasal mücadelemi vereceğim diyenlerin başımızın üstünde yeri var ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar öbür tarafa da Özgür Özel cephesine de daha önce özel destekleyen il başkanlarına da bu anlamda bir çağrı yapıldı. Partide kalıp mücadele edeceğim diyenlerin başımızın üstte yeri var ifadesi kullanıldı. Önemli iki toplantı olacak bu ay sonunda çalışmalar şayet yetişirse. Onlardan bir tanesi il başkanları toplantısı. Temmuz ayı sonunda Başkent Ankara'da Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda il başkanları toplantısının gerçekleştirilmeye çalışıldığını belirtelim. Bu yönde genel merkezde bir planlama var. Çalışmalar tahmin edildiği gibi, planlandığı gibi giderse Temmuz sonunda tüm il başkanları Başkent Ankara'da toplanacak. Yine belediyelere yönelik bir iç denetim, iç çalışma var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Özellikle hakkında

0: soruşturma olan belediyelere yönelik yerel yönetimler biriminde avukatlar o belediyelere yönelik iddianameleri, tanık ifadelerini, dosyaları didik didik ediyor ve büyük bir dosya hazırlanıyor şu günlerde. Yine Temmuz ayı sonunda MYK'ya, Merkez Yönetim Kurulu'na bir sunum yapılması planlanıyor. O incelemeler neticesinde yolsuzluğa, rüşvete karıştığı tespit edilen belediye başkanları hakkında da ihraç kararı verilmesini bekliyoruz. Bunu yine Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle görüştük. Çok sayıda belediye başkanı hakkında soruşturma olduğunu hatırlattığımızda 50 ise 50, 60 ise 60 kim olursa olsun mutlaka partiyle ilişkini keseceğiz. Rüşvete, yolsuzluğa imkan vermeyeceğiz, hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz ifadelerini kullandılar. Toparlayacak olursak eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir anda il başkanlarına yönelik ihraçlar devam ediyor. Kıstas partinin kurumsal kimliği ve çift başlık görüntüsü yaratılmaması, özel cephesinde toplantılar devam ediyor. İlgi izleri var, onu da son bir not olarak belirtelim. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır ve Gaziantep'te de Özgür Özel, ardından İzmir'e geçti. Bu hafta da Cuma günü Kastamonu'ya gitmesini bekliyoruz. Kurmaylarıyla bugün bir araya gelmişti. Saat 15.30'da da İstanbul Milletvekili Zeynel Emre bu toplantı ilişkin açıklama yapacak diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç meclisten aktardı. CHP'nin 38. olağan kurultayında para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasıyla açılan davada ara karar açıklandı. Mutlak butlan kararını veren mahkemeye müzekkere yazılmasına hükmedilerek gerekçeli karar talep edildi. Dava 16 Eylül'e ertelendi.
2: Mutlak butlan kararını veren mahkemeye müzekkere yazıldı. Gerekçeli karar talep edildi. CHP'nin kurultay davası 16 Eylül'e ertelendi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları ve tanıklar katıldı. CHP'nin 38. olağan kurultayında para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasıyla açılan ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanıklı davaya devam edildi. Duruşma İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının sanıklarından Adem Soytekin'in beyanlarıyla başladı. Soytekin, Kiptaş üzerinden CHP'li bazı kişilere daire satıldığını öne sürdü. Ödeme konusunda kolaylık sağlandığını belirtti. Ardından avukatlarının beyanları alındı. Sanık avukatları tanık beyanlarındaki hususları kabul etmediklerini söyledi. Avukat beyanlarının tamamlanmasıyla hakim ara kararını açıkladı. Mutlak butlan kararını veren Ankara 36. Bölge İdare Mahkemesi'ne müzekkere yazıldı. Mahkemeden gerekçeli karar talep edildi. Dava 16 Eylül'e ertelendi.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 Temmuz Pazar günü Cudi Dağı'nda düzenlenecek Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. Kurtulmuş'un burada yapacağı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
3: Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlarını bu kez Cudi Dağı'ndan verecek. Birlik ve beraberlik mesajını oradan iletecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 Temmuz'da Şırnak'ta düzenlenecek Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. 1984 yılına kadar düzenlenen ve terör olayları nedeniyle uzun yıllar ara verilen Hazreti Nuh'u anma töreni, bölgede güvenlik ortamının sağlanmasının ardından 2021 yılında yeniden başlatıldı. Bu yıl gerçekleştirilecek anma töreninin terörsüz Türkiye sürecinin öne çıktığı sembolik buluşmalardan biri olması bekleniyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Törene Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpagüç de katılacak. Program kapsamında ilahiler seslendirilecek. Barış ve kardeşlik vurgusunun öne çıkacağı törene katılanlar ellerinde zeytin dalları taşıyacak. Törende gökyüzüne güvercinler bırakılacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş törende yapacağı konuşmada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına atıfta bulunacak. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verecek. Kurtulmuş'un bölgede kalıcı huzurun sağlanmasına yönelik güncel gelişmeleri değerlendirmesi de öngörülüyor.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci için yasa hazırlıkları vardı. Önce yasa çıkarılacak, sonra silah bırakılacak dedi. Meclis hiçbir örgütün beklentisi için önceden yasa çıkaramaz dedi.
5: Düne kadar söylenen şuydu. Önce terör örgütü hiçbir şart ileri sürmeden silah bırakacak, kendini feshedecek, ihtiyaç varsa hukuki düzenlemeler değerlendirilecekti. Bugün ise deniliyor ki terör örgütünün silah bırakmasını gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu cümle iktidarın bugüne kadar anlattığı sürecin mantığını tersine çevirmektedir.
3: Süreç yasası hakkında yapılan açıklamaları değerlendirdi. Silah bırakma sürecine tepki gösterdi.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir silahlı örgütün ve yapının beklentilerini karşılamak için önceden yasa çıkaran bir kurum değildir. Herkes aklını başına almalıdır. Bu cani örgüt silah bırakmamıştır. Kendini feshetmemiştir.
3: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Güvenlik gerekçesiyle alınan tedbirlerin esnafı mağdur ettiğini savundu. Hükümete çağrıda bulundu.
5: Doğacak olan ekonomik yükü esnafımızın omuzlarından almaktır. İktidara sesleniyorum. 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelinde faaliyet gösteren işletmelerin kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajı almayın.
3: Dervişoğlu'nun bir diğer gündemi ise ekonomiydi.
5: Açlık sınırı 35 bin liranın üzerine çıkmış, yoksulluk sınırı 115 bin liraya dayanmış, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 45 bin lirayı geçmiş. Buna rağmen iktidar ne diyor? Otomatik işleyen bir sistem var diyor. Evet, bu ülkede otomatik işleyen bir sistem var. Vatandaş otomatik olarak vergi ödüyor, emekli otomatik olarak yoksullaşıyor, asgari ücretli otomatik olarak eziliyor.
1: Ve memur ve emekli maaşları için malumunuz gözler cuma gününe çevrildi. En düşük memur maaşları için de cuma kritik bir gün. Nedenini alacağız şimdi. Bize Buse Gençlik aktaracak meclisten. Seni dinleyelim.
4: Ayşe Süberker, 3 Temmuz cuma günü saatler 10'u gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak ve verilerin açıklanmasıyla beraber de 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak. Milyonlarca emeklinin zamlarında, maaşlarında yapılacak zamlar da artık netleşmiş olacak. Peki kime ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar artış yapılıyor. Bu emeklilere %18,4 ile %19,4 arasında zam yapılması bekleniyor. Memur ve emekli memurlar için beklenti ise %14,1 ila %15,1 arasında olduğunu söyleyelim. En düşük emekli aylığı 20 bin lira şu anda. Bunun arttırılması için mecliste bir yasal düzenleme yapılması gerekli. Peki en düşük emekli aylıkları ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kabine toplantısının ardından konuya dair bir açıklama yaptı. 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak ve rakam belli olduğunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur ifadelerini kullandı. En düşük emekli aylığı ne kadar olacak beklentileri de aktaralım. En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 liraya çıkması bekleniyor. Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak. Her iki rakamın arasında aslında belirlenmesi yönünde beklentiler, refah payı ise verilmesi beklenmiyor. Cuma günü yani 3 Temmuz'da enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından öğleden sonra AK Parti grubunun en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı kanun teklifini meclise sunmasını bekliyoruz. Peki kanun teklifinin içinde en düşük emekli aylığı olacak, yapılacak zam oranıyla beraber ama başka ne olacak? Sinema sektörüne ilişkin ve turizm sektörüne yönelik destekler de bu düzenlemenin içerisinde torba kanun teklifinin içinde yer alacak. 30 maddelik teklif cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Artık gözler hem o enflasyon verilerinde hem de meclise sunulacak olan yasal düzenlemede. Ayşe Süberker.
1: Pekala. Teşekkürler Buse Gençtürk. Evet, 3 Temmuz'da açıklanacak zam oranlarından sonra memur ve emeklilerin maaşları aslında Buse aktardı ama belki görsel olarak size de iletmemiz daha faydalı olabilir. Nasıl değişecek? Eğer mevcut bağışınız 20.000 TL ise %17,81 oranında bir zam alırsanız ne oluyor maaşınız? 23.000 562 lira oluyor. 25 bine %17,81, yani aynı oranda.

0: zam yapıldığında 29.452, 30 bine 30 bin çıkıyor, 35.343'e, 35 binde 41.233 TL'ye çıkacak, göreceğiz. Bu arada otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarife Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Buna göre geçiş ücretlerine yaklaşık %40 oranında zam uygulandı. Osman Gazi Köprüsü'nde birinci sınıf araç geçiş ücreti 795 liradan 1170 liraya yükseltildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 790 lira olarak uygulanan geçiş ücreti de birinci sınıf araçlar için 1170 lira olarak belirlendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti ise 80 TL olarak uygulanıyordu. Yeni tarifeye göre 110 TL'ye yükseltildi. Yükseköğretim kurumları sınavında bir soru iptal edildi. Bir sorunun da cevabı değiştirildi. Açıklama ölçme, seçme ve yerleştirme merkezinden geldi. Sınavın madde analizleri incelenerek cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı. Alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabı A olarak değiştirildi. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun ise iptal edilmesine karar verildi. Geçerli soruların puan değeri yeniden saptanacak. Evet, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde alınan güvenlik tedbirlerinin en önemli teknolojik ayağını kent güvenlik yönetim sistemi oluşturuyor. Burada görev yapan personel kameralarla kentin tüm noktalarını canlı olarak izliyor. Şüpheli kişi veya aracı farklı kameralar üzerinden kesintisiz bir şekilde de takip edebiliyor. Gelin o merkeze bir gidelim, detayları Habertürk muhabiri Emre Aytekin aktaracak.
1: NATO zirvesi kapsamında Ankara'da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bizler de şu anda Ankara'nın gözü diyebileceğimiz bir noktadayız. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi. Burası NATO kapsamında. Bu merkez 24 saat esasına göre çalışacak. Şu anda da bu merkezdeki görüntüleri kameraman Hamza Can Bolat ekranlara getiriyor. Burada görev yapan personel kameraları canlı olarak izleyecek, uzaktan yönlendirebilecek ve yakınlaştırma yapabilecek. Yine şüpheli kişi veya aracı farklı kameralar üzerinden de kesintisiz takip edebilecek. Tabii NATO tedbirleri kapsamında yapılıyor buradaki izlemeler. Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Turkuaz operasyonu kapsamında, Ankara'daki bu operasyon kapsamında liderlerin konvoyları anlık olarak takip edilecek. Konvoy güzergahları sürekli izlenecek. Kritik kavşaklar, güvenlik noktaları 24 saat kontrol altında tutulacak. Şüpheli araç ve kişiler anında tespit edilerek buradaki ekipler tarafından tespit edilecek ve sahadaki ekiplere bilgiler aktarılacak. Tabii sistemin bileşenlerine bir bakalım. Sabit kameralar, hareketli kameralar, plaka tanıma sistemi, trafik izleme sistemi gibi yine bu sistemler aracılığıyla buradaki ekipler olumsuz durumları anlık buradan izleyecek ve sahadaki ekiplerle bilgi paylaşacak. Şu anda da ekranlarınıza getiriyoruz o noktalardan bir tanesi. Ankara'nın aslında birçok noktası burada canlı olarak polis ekipleri tarafından inceleniyor, izleniyor. 24 saat esasına göre çalışıyor bu merkez ve olumsuz bir durumun, hareketliliğin yaşandığı bölgeler buradaki polislerin mercek altında olacak ve buradan alınan bilgi neticesinde sahadaki personele bilgi, konum paylaşılacak ve buna göre bir uygulama gerçekleştirilecek. Dediğimiz gibi NATO tedbirleri kapsamında Ankara'da güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz ismiyle bir faaliyet yürütülüyor ki onlardan bir tanesi de Kent Güvenlik Yönetim Merkezi sistemiydi. Bizler de buradaki gelişmeleri, çalışmaları aktardık. Diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
0: Evet, NATO zirvesine geri sayım sürüyor. Zirve için Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesinde değerlendirmelerde bulunan NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin ittifak için son derece önemli olduğunu söyledi. Türk ordusunun gücünü vurgulayan Rutte, savunma sanayi alanındaki yatırımlara da dikkat çekti.

0: Türkiye NATO için son derece önemli dedi. İttifaktaki en güçlü ordulardan birinin Türk ordusu olduğunu söyledi.
1: Türkiye NATO açısından son derece önemli bir ülke. Kurucu üyeler arasında yer almasa da ittifakın kuruluşundan yalnızca 3 yıl sonra NATO'ya katıldı. Dolayısıyla neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası. Bugün de NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve için

0: ile ama bizim hem Karadeniz'de
1: tabii,
0: Karadeniz'de Rusya ile biz komşuyuz. Güneyde evet. Kıbrıs çok belirsizlikler var. Tam deniz etkeni oluşturmuş. Ege problemi var. Dolayısıyla çok yönlü alanda güçlü bir ordusu olmak zorunda olan bir ülke ve tarihsel derinliğinde bunu gerektiriyor. Bakın şöyle çok ilginç şeyler oldu. Mühimmat sarfiyatları bu gene Ukrayna Savaşı'nda tahminlerin günlük ikmal vasetesi deriz biz buna. Yani her gün bir askerin, bir tankın, bir topun atması gereken mühimmat miktarı kabaca belirlidir ama harekatın cinsine göre değişir. Hı hı. Ne demek istiyorum? Yani taarruzda ayrı, savunma da ayrı olur, dağda ayrı olur, bayırda hepsi ayrıdır. Bunlar da her iki tarafında yoğun çatışmasından dolayı tahminlerin üzerinde bir artış oldu. Hatta şöyle örnek vereyim. Bazı Avrupa ülkeleri şu anda Ukrayna'ya o kadar çok mühimmat verdi ki mesela 155'lik top ve 105'lik top mühimmatında çok sıkıntıya girdiler. Hı hı. Hatta bir tanesinin savunma İHA'lardan tutun işte insan havada kalan uzun süre kalan bunlar bizim ihtiyaçlarımız da olursa geliştirdiğimiz ve savaşlarda da artık çok ön plana çıkan faktör olarak karşımıza çıktı. Peki sadece bu mu? Değil. Mesela biraz önce 155'lik mühimmat top mühimmatından bizden satın almak zorunda kaldılar. Ve mesela Yunanistan'dan alıp işte Ukrayna'ya gönderdiler. Yunanistan'a sonra vereceğiz dediler. Mesela biz NATO bazı ülkelere sattık gibi. Yani üretim kabiliyeti sadece asker sayısı değil, cepheyi destekleme imkan ve kabiliyetiniz son derece önemli. Ve Avrupa'da bunun çok eksikliğinin ortaya çıktığı karşısına ortaya çıktı. Aslında son İran Savaşı'nda Amerika'da bazı stratejik füze sistemlerinde tabii çıktı ama burada asıl konu şu. Amerika diyor ki ben uzak doğuya gittiğim zaman Avrupa'nın kendi ayaklarının üzerine durabilmesi lazım. Yani güç oluşumu
1: diyor zaten.
0: Ve bunu destekle. Evet, bu NATO toplantısında bu gündeme gelecektir. İşte Türkiye'nin burada puzzle'ın önemli bir parçası olarak burada karşıma çıkacağını ben değerlendiriyorum.
1: Peki o puzzle dediğiniz şey, biz bunu hep söylüyoruz bu arada yayınlarımızda, sizler de söylüyorsunuz. Merve Hocam bu puzzle dediğimiz şey, Türkiye'nin önemi diyoruz. Böyle daha böyle anlayabileceğimiz, sadeleştirilmiş bir dille anlatırsanız, ya nedir bu önem, bu puzzle'ı nasıl dolduruyoruz, bu boşluğu nasıl dolduruyoruz kısmına ne eklersiniz merak ediyorum. Bir de sorumun devamında şunu da ekleyeceğim size. Avrupa dört başlık üzerinde çalışıyor. Mühimmat üretimini arttırmak, hava savunma sistemlerini geliştirmek, yeni nesil savaş teknolojisine yatırım yapmak ve savunma sanayi ekosistemini büyütmek. Tüm bu çalışmaları yapmak ve sonucu almak için Avrupa'nın zamanı var mı ve ne kadar zaman var? Yani nasıl bir planlama yapılıyor bunlar üzerine?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim, şu zamana kadar NATO olarak okuduğumuzda, yani Avrupa'dan ziyade NATO olarak okumamız gerekiyor. NATO olarak okuduğumuzda NATO şu ana kadar 4 tane önemli stratejik belge yayınlıyor. Bu belgelerde az önce hocamızın da söylediği gibi bu zamana kadar hep konvansiyonel vardı Soğuk Savaş dönemine kadar. Ama Soğuk Savaş dönemi sonrasında daha ziyade kriz yönetimi ve akabinde kriz önleyici bir stratejik anlayışa geçmişti. Dolayısıyla bizim bu puzzle'daki iki önemli saç ayağımız var. Birincisi savunma stratejisi nasıl değişti? İkincisi askeri doktrin nasıl değişti? Çünkü savunma stratejisi değiştiği için Türkiye şu anda başka bir konumda. Askeri doktrin nasıl değişti? Bizim hard power dediğimiz yani sert güce tekrar geri dönüş yapıldı. Bundan önceki işte Balkanlara bakabilirsiniz, Afganistan'a bakabilirsiniz, Orta Doğu'daki misyonlara bakabilirsiniz. Ama bu misyonların içerisinde NATO genellikle işte düşük ve orta yoğunluklu bir savaş stratejisi izlemişti ve terörizmle mücadele izlemişti. Yani dolayısıyla bir Soğuk Savaş dönemine kadar olan konvansiyonel savaş ve Soğuk Savaş dönemi sonrasındaki o konvansiyonel savaşların terk edildiği, daha ziyade iç savaşlarla, terörizmle mücadeleyle veya kriz yönetilmeyle, kriz ön alıcı stratejilerle hareket eden bir NATO vardı karşımızda. Biliyorsunuz önceki yayınlarda konuştuk, siber çok önemliydi, uzay evet, çok önemliydi. Ama ne zaman ki Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi ve bu 5. yıl dolayısıyla bir anda talep çok arttı. Yani dolayısıyla buradaki zamanı var mı derken şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu talebi karşılayabilecek durumda mı? Yani ve savaşın çünkü neden bizim için bu önemli? Talep çok hızlı artıyor fakat üretim kapasitesi ve tedarik zinciri ve mühimmat stokları aynı hızla büyümüyor. Yani bu talebi karşılamadı. Şimdi dolayısıyla yine az önce hocamızın söylediği gibi sizin sadece gelişmiş silahlara sahip olmanız yetmiyor. Bu gelişmiş silahları kullanabilecek ordunuzun da aynı hazırlılık performansına sahip olması gerekiyor. Bir de tam tersini okuyabiliriz. Bazı orduların hazırlılık seviyeleri çok yüksek olabilir ama gelişmiş silahları yeterli olmayabilir. Tam da bu noktada işte puzzle burada. Yani Türkiye şu ana kadar Almanya örneğin

0: Yine verecek olursa Almanya işte dünyanın en büyük silah ihracatçısı ülkelerinden bir tanesi ama savunma harcaması yapmıyordu. En fazla eleştirilen ülkelerden biri Almanya. Yani bu kadar büyük silah ihracatçısın ama neden kendi ordunun hazırlık kapasitesini ve performansını etkileyecek silahların entegrasyonunu ve içselleştirmesini kendisi yapmadığına dair. Şimdi yine diğer ülkelere baktığımızda Yunanistan her zaman zaten savunma harcamasında yüksek olan bir ülkeydi. ABD gibi ama şimdi baktığımızda Baltık ülkeleri, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya bununla beraber bu ülkeler %5'in de belki üzerinde savunmaya gayri safi yurt içi hasılarından harcama yapıyor. Şimdi bunların içerisinde Türkiye puzzle'da neden farklı bir ülke? Çünkü Türkiye dünyanın en büyük silah ihracatçısı olmayabilir, ilk 5'inde yer almayabilir. Türkiye işte Avrupa'daki bazı spesifik ülkeler gibi İtalya, İspanya, Fransa, Almanya gibi çok daha böyle seri üretim portföyüne eskiden sahip değildi. Ama ABD'den sonra NATO içerisindeki en hazırlık olan, hazırlık seviyesi yüksek olan, en operasyonel performansı ve tecrübesi ve askeri doktrini ve askeri gelenek ve kültürü, disiplini güçlü olan ikinci ülke de Türkiye'ydi. Şimdi bir de bunun üstüne sizin son 20 yılda yaptığınız savunma sanayindeki Rutte'nin söylediği gibi, Sayın NATO Genel Sekreterinin söylediği gibi bir anda devrim yapıyorsanız 20 yıl içerisinde o zaman Türkiye bu puzzle'ın tam da ortasında yer alıyor. Zaten tarih boyunca jeopolitik ve jeostratejik olarak da Türkiye hiçbir zaman yadsınamayacak, indirgenemeyecek bir pozisyonda. Soğuk Savaş döneminde çok güzel bir tabir var. Hep söylüyorum. Derler ki Amerikalılar Türkiye batmayan bir uçak gemisidir diye. Yani bizim birçok anlamda coğrafyamız zaten başlı başına notaya alınmamızın en önemli göstergelerinden ve
1: Göstergelerinden biri.
0: gerekçelerinden birini teşkil ediyordu. Şimdi biz bu mühimmat stoklarını işte Rutte'nin söylediği gibi Aselsan'la, Roketsan'la, Havelsan'la ve 3000 büyük şirketimizle NATO'da çok daha farklı bir yere geleceğiz. Tabii genellikle şunu da altını çizelim. Herkes söylüyor neden Rutte özellikle Aselsan'ın altını çizdi diye. Sanıyorum Nisan ayıydı. Rutte Aselsan'ı ziyaret etmişti. Onun için Aselsan'dan büyük ihtimalle o kadar etkilendi ki sürekli bir Aselsan örneği veriyor. Böyle bir imaj yaratmak hafızasında da ayrıca değerli.
1: Peki, şunu sorayım Merve Hoca'nın bıraktığı yerden özür be. Ben şunu da merak ediyorum. Türkiye'nin bu savunma sanayindeki yükselişi ve eş zamanlı giden bu yükseliş ve güç Avrupa'da yeni bir döneme ya da Avrupa ile olan ilişkilerde, ABD ile olan ilişkilerde yeni bir döneme işaret edebilir mi?
2: Edebilir çünkü ihtiyaçları var. Ama şunu da unutmamamız lazım. Ben bunu bir negatif bir yaklaşım olarak söylemiyorum. Yani kötü komşu insana ev sahibi yaptırır ya. Sağ olsunlar bizi de bu savunma sanayinde ilerlememizin önemli sebeplerinden bir tanesi tabii Kıbrıs Barış Harekatı'ndan gelen süreç ama son zamanda hızlanan bir süreç. Bize istediğimiz silah sistemlerini vermemelerinden kaynaklanıyor. Çok,
1: Zorlamaları.
2: yani çok biz atasözlerine ben çok güvenirim ve inanırım. Çünkü bunlar binlerce yılın birikimidir. Ne demiş atalarımız? Elden gelen öğün olmaz, o da zamanında
1: Zamanında
2: gelmez demiş.
1: bulunmaz.
2: Şimdi bizim taarruz helikopterine ihtiyacımız vardı süper kobralara zamanında dağlık arazide çift motorlara vermediler. Bizim işte bu çeşitli görüntü alabileceğimiz insansız hava araçlarına ihtiyacımız vardı vermediler. Sonra işte kiralandı işte İsrail'den oradan buradan oldu. Bir de çok ilginç bir şey daha var. Verdikleri örnek Heron geldi. Koordinat sistemiyle
1: Oraya bağlıyız.
2: bizim topçu koordinat sistemimiz tutmuyor. Dolayısıyla onlardan aldığımız koordinatı tekrar başka koordinat sistemine geçirmemiz lazım. Oraya atış yapmamız için veya birliklerimizi oraya sevk etmemiz için yaya unsurlarımızı veya helikopter. Dolayısıyla zor. Ne oldu? Biz kendimiz bu işlerde yol aldık. Şimdi bundan dolayı ihtiyaçları var. Yani bu bizi çok sevdiklerinden kaynaklanan bir şey. Zaten uluslararası ilişkilerde böyle bir şey yoktur. Menfaati. Buna da saygı gösteriyorum. Bir şey demiyorum. Ama öyle bir zamanda yakandılar ki biraz önce söylediğim gibi konvansiyonel sistemleri. Mesela bir önce hava soğuma dediniz. Eskiden hava soğuma şuydu. Uçak geliyor, uçağa hava soğuma füzesi atıyor. Şimdi uçak tabii ki gene tehdit ama bir sürü tek yönlü intihar dronları. Dolayısıyla yüksek, orta, alçak irtifa füzesi yetiştiremiyorlar. Yani mesela bu İran savaşı niye durdu? Hem Ukrayna cephesi hem İran cephesinde yani işte İsrail'in korunması, onun korunması derken kritik stokların altına indiler. Harp stokların altına. Şunun için söyledik bunu. Çok üreten, efektif üreten, ihtiyaca göre üreten yani tam İkinci Dünya Savaşı gibi mantık onun kazanacağı savaşlara doğru gidiyoruz. Dolayısıyla caydırıcılık için ordunuz kuvvetli olacak ama aynı zamanda onu destekleyecek lojistik sistemleriniz de kuvvetli olacak.

0: Şimdi şu anda Türkiye'ye bu konuda ihtiyaçları var. Bir de bizim şöyle bir artımız var. Pratik çözümler üretebiliyoruz. Yani daha ucuz maliyetli ama aynı zamanda etkinliği yüksek olan sistemler üretebiliyoruz. Bir de her vermediklerinde daha iyi üretebiliyoruz. Yani gemi topunu vermediler. 76'lı, 127'li. Şu an bizim makine kimya endüstrisi kralını yaptı. Yani bugün o pazarı da biz onlardan tekrar, yani hepsini almasak da o pazarda yer alacağız. Dolayısıyla yani şunu yapmamız lazım. Oraya doğru gidiyor. Tamamıyla veya tamama yakın kendi üretimimiz. Bunun hem ihracat potansiyeli var, hem de savunma sanayi sadece para ve işte alamadığı zaman savaşla ilgili değil. Ülkelerle bir bağımlılık ilişkisi oluşturuyorsunuz. Çünkü diyelim ki bir sistemi sattınız. 20 sene ömür boyu maliyeti denen, ömür boyu devir maliyeti denen bir kavram var. Bu şu, uçak mı sattınız? 20 sene, 30 sene uçuyor. Yedek parçasını sizden alıyor. Aynen. Bu bir. İki, o personelin kritik zamanlarda yer eğitimine, işte hava eğitimi oraya alıyorsunuz. Onlarla bir public diplomasi dedikleri böyle iletişim halinde oluyorsunuz. Bunlar maddi faktörlerin arkasında duran daha önemli. Çünkü uluslararası ilişki boyutuna kadar etki eden konular. Dolayısıyla güçlü bir Türkiye'nin güçlü ordusu ve onu destekleyen güçlü bir savunma sanayinin ihtiyacı var. Zaten öyle ama tabii bunun işin sonu yok. Yani şöyle yapmamak lazım. Hani olduk bittik diye bir şey yok. Devam. Daha fazla yol almamıza ihtiyaç var. Mesela bir örneği vereyim.
1: Buyurun.
0: Bizim taarruz helikopteri, çok güzel taarruz helikopteri dizaynı yapıldı. Ama motorla ilgili sıkıntı alınıyor. Mesela Pakistan kardeş ülkemizde ihracat yapamadık. Engellediler, vermediler. Şimdi yarın bir gün o motoru, yani yaptılar da onun son şeyleri var. Yarın bir gün o tamamıyla motor sorunu çözünce artık ihracat kapasitesine ulaşacak. Uçak mesela aynı şekilde. Şimdi motor ilk etapta tamam F-16 motorları falan derken sonrası bizim grup güç grupları gelişiyor. Onlarla birlikte yani tamamıyla 360 derece o alanı kapatmamız lazım. Yani dünyada bazı şeyler zor. Bugün Amerika bile en son APG-85 radarları var F-35'lere takacağı. Yapamadı. Yani yapamadı derken kişi kritik elementleri alamadı, onu yapamadı. Şu an boş. Hatta ağırlık koyuyor önüne aynı şeyi bozmasın diye. 100 kadar F-35'i öyle teslim ediyor. Yani o kadar basit de değil. Çünkü hem eğitilmiş ilişki gücün olacak, hem bu kritik bazı maddeleri bulunma, tedarik etmen lazım. Ve onu atışlı olarak, yani sadece bir şeyi radarı koyman için yok. Silah sistemi entegre edeceksiniz. Bir bütünlük halinde piyasaya sürmeniz lazım. Mesela Amerika gibi bir ülke bile bugün son model APG-81'leri var. 85 daha iyi radarı koyup koyamadı.
1: Devam
0: onun GAN ve GAS teknolojisi var. O çok uzun. Ona fazla tekniğine girmeyeyim ama bu işin sonu yok. Onun için öyle söyledim. Yani bu işte sürekli olarak yol kat etmek zorundasın. Herkes birbirine yarış halinde. Bir de böyle bir teknolojik yarış.
1: Şimdi siz çok kısa bir yanıt alayım. Çünkü Merve Hanım ne zaman mesela şöyle dedi. Avrupa'nın bu çalışmaların sonuç almanın meselesine zamanı değil de nasıl yapacağı konusuna dair bir yorum koydu ama sosyal medyada ben okuyorum Özgür Bey. Yani şimdi NATO zirvesini günlerdir paylaşıyoruz basın olarak. Önemini de anlatmaya çalışıyoruz ama neyin hazırlığı yorumları yapılıyor? Yani işte mesela bu dört başlık üzerinde çalışıyor NATO diyoruz. Bu bahsettiğiniz sistemin sürekliliğinden siz bahsediyorsunuz. Bir al-ver mekanizması da kuruluyor. Dolayısıyla bir şeyin hazırlığı mı? Yoksa bu 3.0 dedikleri modelde artık buna doğru gitmek zorunda mı NATO?
0: Şöyle tabii hem zorunluluk da var ama hazırlık şu. Amerikan 2025 yılının Amerikan Güvenlik Strateji Belgesi'ne bakın. Orada Amerika artık dünya jandarmalığından çeşitli ekonomik asker çok sebeplerden dolayı çıkmak istiyor. Yani gücü, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yetkiyi, üretim kapasitesini yaymaya çalışıyor. İşte Türkiye bu alanda kendisi ulusal menfaatleri açısından konumlandırma olabilir. Ama bunu farklı şekilde ifade edebiliriz. Yani isterseniz 3.0 deyin, isterseniz biraz önce söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin işte daha uzak doğuya gitmesiyle ilgili Avrupa'nın nasıl ayakta kalacağına doğru. Ama bunu yaparken şunu da kaçırmayın. Amerika hem savunma sanayi bütçelerini falan arttırmak için ilk dönemde de yapmıştı. 1.5 falandı, 1'di mesela. Biz önce hocam da bahsetti. Almanya gibi ülkeleri. Şimdi 5'e çıkartma hedefi var. Ama bu parayı da bir kısmı bize tabii ki yani savunma sanayi biz işte mühimmat satacağız, onu satacağız, bunu satacağız. Bir kısmı da Amerika onun hani kendisine yönelik silah sistemlerine dönmesine yönelik bir projelendirmesi var. Son şöyle bitireyim. Hocamın da zamanını almayayım. Bakın bazı şeyler şöyle mesela ortak bunlar Avrupa Birliği'nin beşincisi uçak yapacaklardı. Projendir o oldu. Tak bitti. Yapamadılar. Avrupa Birliği Amerika gibi değil. Sayısı olarak baktığı zaman bütçe, şey insan sayısı, nüfus falan filan var ama

0: bir bütünleşik olup bir projeyi yapamıyor. Bizim mühendisimiz, bizim insanımız, yani belki o kadar kaynağımız yok ama biz daha organize olup biz bunu yapabiliyoruz. Bu çok önemli. Yani bu önemini ileriki zamanlarda daha da iyi anlayacağız.
1: Merve Hocam, bu şeye dair siz ne söylersiniz? Yani işte bu NATO'nun geliştirmeye çalıştığı bu hazırlıklar, bu evrelere dair. İşte Rusya'ya karşı bir savaş hazırlığı yorumları yapılıyor. 2030-2029 telaffuz ediliyor. Siz nasıl yorumlarsınız bu hazırlıkları ve bu gelişimi? Bir de ilk kez bir NATO üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç edildi. Türkiye'nin savunma sanayindeki en önemli başarılarından biridir. Siz Rutte'den bahsettiğiniz için Rutte'nin şu ifadesini de size sorup biraz açmanızı isteyeceğim. Diyor ki, Ankara'da düzenlenecek bu NATO zirvesi ek harcamaların savaşa hazırlık kabiliyetlerine dönüştürülmesine odaklanacak. Bu açıklamayı biraz bize açar mısınız? İki sorumu da böyle peş peşe sormuş oldum.
2: Öncelikle şunun altını çizelim. Yani çok önemli ve tarih boyunca ABD her zaman demiştir ki bunu da hani İngilizce olarak kavramını söyleyeyim ki çünkü daha anlaşılır. Burden sharing ve burden shifting diye iki tane önemli tartışma var. Bu tartışmalardan bir tanesi burden sharing demek, külfetin paylaşılması demek. ABD en başından itibaren NATO'da her zaman dedi ki ben tamam NATO'nun işte çok önemli misyonlarında öncü rolü oynuyorum, askeri harekatlarda, karargah anlamlarında işte bütün ihtiyaçların karşılanmasında ama en azından siz de elinizi birazcık cebinize sokun. Özellikle Batı kanadına yani Avrupa kanadına, Batı
0: Zengin
2: Avrupa
0: kısmı.
2: kanadına dolayısıyla biraz daha elinizi cebinize sokun ve bu külfeti paylaşın dedi. Ama şu anda az önce Özgür Hoca'nın söylediği gibi şu anda külfet paylaşımından külfet kaymasına göre geçiyor. Çünkü ABD çok uzun zamandır özellikle Obama döneminden itibaren defaatle söyledikleri şey şuydu. Ben artık NATO Avrupa'sının savunmasını tek başıma üstlenmek istemiyorum. Avrupa'nın hep söylediği Fransa'nın işte bir stratejik özelliğimize gireceğiz. Almanya'nın söylediği stratejik özellik. Aslında ABD bundan çok rahatsız değil. Yani şu mühimmat konusunda evet kendilerini yapmasına rahatsız olabilir. Çünkü onların sonuçta onlar da bir müşteri, Amerika'nın müşterisi. Körfez ülkeleri gibi. Ama şunu da söylüyor, sizin de kendi kendinizi öz savunma yapabileceğiniz imkan ve kabiliyetlere sahip olun diye. Çünkü ya bu Transatlantik'teki bakış açısı artık Almanya biraz da Asya Pasifik hattına kaymak istiyor. Ama ne zaman Avrupa'da hattında bir şey olduğunda dolayısıyla burada ilk müdahale eden hep ABD olmak zorunda kaldı. Şimdi bunu ilk defa neden bunun altını çiziyorum? İlk defa artık bu NATO külfet aktarımı yani külfet kayması dediğim sadece 2014 yılındaki Galler Zirvesi'nde oldu. Müttefikler dediler ki tamam biz harcamalarımızın gayri safi yurt içi hasılamızın %2'sini savunmaya ayıracağız diye taahhütte bulundular. Ama Ukrayna savaşı patlayana kadar, cereyan edene kadar açıkçası neredeyse bunu karşılayan hiçbir ülke yoktu. Ne zaman Rusya-Ukrayna savaşı hadisesi cereyan etti, ondan sonra bir anda bir baktık ki Doğu kanadı itibariyle bir anda çok hızlı bir artış oldu. Batı hala geride kalmıştı ama savaş uzadıkça Batı da Doğu'yu, Doğu kanadını hemen yakalamaya başladı. Şimdi birincisi bu. İkincisi geçen sene Lahey zirvesinde alınan karar gereği dediler ki biz bunu ilk önce %3,5 sonra %5 yapacağız. Bunlar genellikle verilecek vade bu dönemlerde böyle hani hemen ertesi yıl bunu artır şeklinde olmuyor. Hani az önce dediniz ya zamanlamayı neye göre yapıyorsunuz? Ülkelerin de nasıl işte sistemleri entegre ediyorsunuz. Aynı şekilde ülkeler de bu alınan kararlara entegre olmak zorundalar ve bir hazırlık dönemleri oluyor. Dolayısıyla 2025'ten 2035 yılına kadar gelecek 10 yıl içerisinde savunma harcamalarını %5 artırın. Ama burada önemli olan hadise şu. Ben bu harcamayı artıracağım da bu harcamayı neye yapacağım? Asker mi alacağım daha fazla? Yani daha fazla işte ordu mevcudumu artıracağım. Daha fazla hava ve füze savunma sistemimi ayıracağım. Bunu da yüzdelere bölüyor. İşte %20'si akıllı sistemleri olacak diyor. Bu akıllı sistemlerin şu kadarı hava ve füze savunma sistemleri olacak. Bu kadarı işte deniz güvenliğine yönelik olacak. Bu kadarı işte topçu mühimmatı olacak. Dolayısıyla buradaki her ülkenin ve NATO'nun geniş çaplı, özellikle bunun altını çizmemiz gerekiyor. Geniş çaplı bir askeri harekat, geniş çaplı bir savaş durumu halinde. Dolayısıyla hangi ülke, hangi imkan ve kabiliyetlerinde nasıl NATO'ya katkıda sunacak ve nasıl bir defans durumu veya ofansif durumu sergileyecekler, buna göre aslında ihtiyaç haritalandırması yapıyorlar. Bu şöyle olmuyor. Her ülke işte 100 tane F-35 almak zorunda değil. Ülkeler kendi ağırlıklarına göre ve stratejik önemlerine göre aslında bu harcama paternlerini oluşturuyor.

0: diyorlar. Şimdi Karadağ ile kalkıp da ve Almanya'nın harcama kalemlerini
1: Aynı
0: veya
1: şeyler.
0: işte savunma doktrini tabii ki de aynı konumlandıramazsınız. Şimdi Türkiye bu açısından neden önemli? Çünkü savunma sanayinde az önce Özgür Hoca'nın söylediği gibi Türkiye bir en önemli hususlardan bir tanesi. Biz NATO'ya ve Avrupa'ya açılmadan önce aslında biz Asya'ya açıldık, biz
1: Evet.
0: Afrika'ya açıldık. Şimdi Orta Doğu'ya açıldık, Körfez'e açıldık. Şimdi bunlar da aslında NATO ülkelerinin tam da açılmak istediği ülkeler. Çünkü burada lojistik çok önemli. Oradaki sistemlerin idame ettirilmesi çok önemli. Hocam işte mesela söylüyor, helikopter. Şimdi biz kendi işte Atak helikopterlerimizi veriyoruz Afrika'ya.
1: Evet.
0: Ama bu helikopter Fransa da verdi, İtalya da verdi. Ama buradaki sıkıntı şu, sürdürülebilirlik açısından aynı zamanda sizi orada teknisyeninizi, mühendisinizi de idame ettirmek zorundasınız. Şimdi Afrika'daki ülkelerde dünyanın en güvenli ülkeleri değil. Dolayısıyla ilk önce siz orada bir güvenlik ortamı tesis edip ondan sonra oraya bir savunma ihracatı yapıyorsunuz. Bu anlamda Türkiye'nin de diğer Avrupa ülkeleriyle mukayese ettiğinizde çok avantajlı rolleri var. Sattığınız ülkelerde Nijerya gibi,
1: Evet.
0: Çat gibi ülkelerde avantajlı konumları var. Bir de Türkiye genç nüfusu itibariyle işte bu istihdam politikası itibariyle seri üretimde aklınıza özellikle de mühimmat stoklarının yenilenmesi anlamında Türkiye çok daha hızlı bir şekilde bu savunma mimarisindeki ihtiyaçların giderilmesi için ihtiyaçları karşılayabilecek
1: Peki.
0: durumda. Bir de tabii ki son olarak da şunu söylememiz gerekiyor. Deniz güvenliği diyorsunuz ya, biz artık NATO'da her zaman için konuşabilen sistemler gerekiyor, entegre sistemler gerekiyor. Bunu NATO Türkiye'den değil bambaşka bir ülkeden de yapabilir miydi, Güney Kore'den veya başka bir ülkeden? Tabii ki de yapabilirlerdi. Yani sadece alternatif Türkiye alternatif değil. Türkiye'yi bu kadar değerli kılan Türkiye'nin bir NATO ülkesi olması ve sistemlerinin NATO standartizasyonunda üretilmesidir ki bu standartizasyonu yakalarsanız çok hızlı bir şekilde entegre edebilirsiniz. Ama her ülke NATO standartizasyonunu takip etmez.
1: Peki
0: Bunu da
1: hocam.
0: altını çizdim.
1: Çok teşekkür ederim. Süren bu kadar. Sayın Seren ve Sayın Tör çok çok sağ olun değerli
2: Ben
1: katkılarınız
2: teşekkür
1: için.
2: ederim.
1: Önemliydi. Hem savunma sanayi hem NATO'nun içindeki önemi Türkiye'nin. Sağ olun, teşekkürler.
2: İyi
1: Devam
2: yayınlar.
1: edelim dünyaya bakmaya. İsrail'in eski başbakanı Neftali Bennett, Başbakan Netanyahu'nun ülkeyi yönetme kabiliyetini kaybettiğini ifade etti. Hükümetin radikal unsurların esiri olduğunu savunan İsrail siyasetçi, Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu da dile getirdi. Zaten başka bir şey olmaz herhalde.
3: Netanyahu ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen kaybetti. Değerlendirme İsrail eski başbakanı Naftali Bennett'ten geldi. Eski başbakan Bennett, Amerikalı bir yayıncının programına konuk oldu. Netanyahu'nun kendi hükümeti üzerindeki kontrolünü yitirdiğini savunan Bennett, Netanyahu artık kendi kabinesine söz geçiremiyor dedi. Eski başbakan, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'le Maliye Bakanı Smotrich'in Netanyahu'ya baskı yaptığını ifade etti. Netanyahu iktidarda kalabilmek için bu isimlere muhtaç olduğundan hiçbirine hayır diyebilecek gücü kendisinde bulamıyor sözlerini sarf etti. Bennett ayrıca mevcut hükümetin radikal unsurların esiri haline geldiğini öne sürdü. İsrailli siyasetçi Bennett ülkesinin uluslararası kamuoyunda çöken itibarından da hükümeti sorumlu tuttu. İsrail'e karşı yükselen tepkilerin İsrail'in kendi hatalarından kaynaklandığını açıkça kabul etti. Eski başbakan Bennett, Filistin devletinin kurulmasına karşı çıktığını, Hamas'ın yok edilmesi gerektiğini ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması görüşünde olduğunu belirtti. İran'ın hala en büyük stratejik tehdit olarak görüldüğünü dile getirdi. Uzun süren savaşların askeri doktrine aykırı olduğunu da ifade eden Bennett, bunun ülke ekonomisini tükettiğini savundu. Naftali Bennett, Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlerde Başbakan Netanyahu'nun en büyük rakiplerinden biri olarak görülüyor.
1: İstanbul Fatih'te uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumcuya altınlarını emanet eden çok sayıda kişi son aylarda birikimlerini geri alamadıklarını iddia etti. Üstelik kayıp altınların değeri milyonlarca lirayı buluyor. Habertürk'ten Emine Derya'ya konuşan mağdurlar altınlarımız nerede diye soruyor.
4: Sizin ne kadar altınız var içeride?
5: 80 gram altınım var. 13 Cumhuriyet var. Bir tane de büyük altınlardan var.
4: Neleri var neleri yok emanet ettiler. Ancak geri istediklerinde elleri boş döndüler. Peki değeri milyonlarca lirayı bulan emanet altınlara ne oldu?
6: Uzun yıllardır burada esnaf olan bir insan.
5: Buraya güvendik verdik, gitti paramız.
4: Burası İstanbul Fatih'teki bir kuyumcu.

0: Dükkanı mahalleli uzun yıllardır bu kuyumcuya altınlarını emanet ediyordu.
1: Ne zaman verdiniz ve neden verdiniz o altınları?
2: Şimdi biz buna güvendiğimiz için, 20 yıllık buradaki esnaf olduğu için arabamı sattım, gittim, verdim. Evimizden kaybolur diye onun için verdik.
1: Siz evinizde muhafaza etmemek adına kuyumcuya mı verdiniz?
2: Evet, güvenemedik. Evimizde çalınır kaybolur diye.
0: Ama evimden çalınır diye kuyumcuya emanet edilen o altınlar bir anda yok oldu gitti. İddiaya göre müşteriler altınlarını geri istedi ama birçoğu alamadı.
2: Sonra geldi, istemeye geldi, kurbanı kalacağız diye dedi, para yok.
1: Peki sizden başka mağdurlar da var?
2: Çok, 50-100 kişi var. 1,5 kilo olan varmış, 40 kilo olan var, 2 kilo olan var, 5 kilo olan var, hesabı yok.
1: Altın mı?
2: Hep altın.
1: 5 kilo altın, 2,5 kilo altın.
2: 40 kilo bile veren olmuş.
3: Mehmet Bey'i aradım ben, açacak mısınız dedi. Belki haftaya inşallah, biraz sıkıntılar var, giderince açacağız dedi.
1: Söz konusu olayda birçok mağdurun varlığından söz edilmekle beraber işin ilginç olan kısmında mağdurların bir kısmı kuyumcu sahibinin oldukça güvenilir bir esnaf olduğunu, hatta yakın zamanda paranın tamamını ödeyeceğini söylüyor. Peki siz parayı geri alabileceğinizi düşünüyor musunuz?
4: Bizim paramızı bugün olmaz ama yakın bir tarihte, biraz ileride verir. Olmadı, veremedi. Başına bir sıkıntı geldi. Benden yana helal hoş olsun.
2: Diyor, getirip dağıtacağım ben. Nereden dağıtacak? O kadar parayı ne yaptı, ne ittiler bilmiyoruz.
0: Mağdurlardan bazıları kuyumcu Mehmet Y. ve oğlu Melikşah Y.'den şikayetçi oldu. Polis iki kuyumcuyu gözaltına aldı.
5: Şimdi nikah kıydınız ama eşinizin sakladığı bir sır, yıllar sonra öğrenilen bir gerçek. Boşanma değil, direkt evliliğinizin iptaline sebep olabilir. Peki hangi durumlarda hiç evlenmemiş hale gelebiliyorsunuz? Yanıtı Arzu Kaya ve Ahmet Uludağ'ın haberinde izleyelim.
6: Eşinizden gizlediğiniz bir bilgi, sakladığınız geçmişiniz. Nikahınız olsa bile tek bir hata sizi hiç evlenmemiş sayabilir.
1: Sizden gizlediği bir gerçeği yıllar sonra öğrenseniz evliliğinizi iptal eder misiniz?
7: Ederim.
1: Acımam diyorsun.
7: Acımam vallahi, ederim yani. Eğer bilseydim ben bu evliliği hiç yapmak istemezdim diyecek noktada aslında olması.
6: Her evlilik sona erdiğinde sonuç boşanma olmuyor. Bazı durumlarda mahkeme evliliği baştan itibaren hükümsüz sayabiliyor. Peki hangi hallerde evlilik iptal ediliyor?
7: Örnek veriyorum, diyelim ki ikinci evlilik. Yurt dışında başka bir evlilik varsa eş ve mirasçılar ve reysen Cumhuriyet Savcılığı dava açabilir. Evlenme yasağı olacak şekilde hısımlık olursa nüfus kayıtlarında bir hata olmuş olması gerekiyor.
1: Yanılma hali veya eşin özel bir niteliği hakkında gerçeklerin gizlenmesi. Bunlar boşanma değil, evliliğin iptaline gerekçe. Peki sizce de gerçekten böyle mi? Evliliğinizi iptal eder misin?
8: Etmezdim ya, eşimi seviyorum. Ben dünyaya bir kere geliyorum. Eşim için de gelmiyorum. O yüzden ederdim yani.
6: Hukukçular bilinmeyen birçok halin daha evlilik iptaline gerekçe olabileceğini ekliyor.
7: Ayırt etme gücünden yoksunluk, kişinin birkaç gün kendine gelemeyecek halde alkollü olması, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tehditten dolayı istenmeyen bir evlilikten bahsedebiliriz. Tırnak içerisinde iyi aile çocuğu şeklinde tanıtıyorsa ve siz bunun sonunda o kişinin çok farklı suçlara karıştığını görüyorsanız evliliğin iptali yoluna başvurulabilir.
1: Örneğin yüz kızartıcı bir suç veya bir akıl hastalığı. Mahkeme eğer bunları bilseydi evlenmezdi kanaatine varırsa o evliliği iptal edebiliyor.
7: Karşı tarafta bir akıl hastalığı var ama sizin bundan haberiniz yok. İşte aslında baştan bu evlilik sakat kurulmuş oluyor.
9: Hasta da olsa işimi hiçbir zaman için değişmem.
10: Kader birliği yapmışız, yola çıkmışız. Yolun sonuna kadar devam ettirip.
6: Hukukçulara göre her gizlenen bilgi evliliğin iptaline yol açmıyor. Gizlenen durumun evlenme kararını etkileyecek ölçüde önemli olması gerekiyor. Boşanma ile evliliğin iptali arasındaki en temel fark da burada ortaya çıkıyor. Birinde geçerli bir evlilik sona eriyor, diğerinde ise mahkeme evliliği iptal edip hiç olmamış hale getiriyor.
11: Yanında olurum, destek olurum. İnsanın başına ne geleceği belli olmaz.
5: Bu arada milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortalarında yeni dönem bugün başladı. Kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak artık hesaplanacak ve değişimde orijinal parça kullanımı da zorunlu tutulacak.
12: Kriterler yeniden belirlendi. Hasar durumunda orijinal parça kullanılacak. Kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu'nun hazırladığı yönetmelik hayata geçti. Zorunlu trafik sigortalarında yeni dönem başladı. Ekspertiz incelemelerinde aracın markası, yaşı, hasar...

0: Tarım boyutu ve geçmiş hasar kayıtları gibi kriterler titizlikle analiz edilecek. Maddi hasar başvurusu değer kaybını da kapsayacak. Hesaplamalar standartlaşacak. Ekspert tarafından hesaplanan değer kaybı tutarı, hak sahibi herhangi bir başvuru yapmasa dahi otomatik olarak sigorta şirketi tarafından resmi olarak kaydedilecek. Yönetmelik değişikliği, hasar onarım sürecindeki bazı düzenlemeleri de kapsıyor. Hasarlı araç parçalarının onarımı mümkün olmayan değişmesi gereken durumlarda orijinal parça kullanımı esas olacak. Eğer hasarlı parça orijinal değilse, eş değer parça kullanımı konusunda ispat yükümlülüğü sigorta şirketinde olacak.
1: İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 33. İstanbul Caz Festivali başladı. Hatta dün çok güzel bir konserle başladı. Festival takviminde bu yıl neler var? Gelin birlikte bakalım.
2: Dünyanın dört bir yanından tabii gruplarımız var. Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya, oradan Brezilya'ya, Brezilya'dan Avrupa'ya uzanıyoruz.
0: Marcus Miller'dan The Sacred Souls'a, Aruj Aftab'tan Robert Plant'a. İstanbul Jazz Festivali bu yıl 200 aşkın sanatçıyı ağırlayacak.
2: 13 Temmuz'a kadar İstanbul 33. İstanbul Jazz Festivali devam edecek. Birbirinden güzel konserlerimiz var.
0: İstanbul Jazz Festivali'nde bu yıl dikkat çeken isimlerden biri de Grammy ödüllü besteci Aruj Aftab.
2: Kendisi Amerikalı bir müzisyen ama Pakistan kökenleri, Pakistanlı olması kökenleri itibariyle Sufi müziğine olan ilgisi çok böyle farklı. Cazla bu mistik veya ruhani tarzları bir araya getiren çok başarılı bir isim Aruj Aftab.
0: İstanbul'un simge yerlerinde de festival ruhu yaşanacak.
2: İstanbul Caz Festivali gerçekten şehrin dört bir yanına yayılıyor. Parklardan vapurlara, işte konsolosluk bahçelerine, işte bu içinde bulunduğumuz böyle İstanbul'un güzel, keyifli köşelerine uzanan çok renkli bir festival yapıyoruz. İzleyicilerimizi bu festivale bekliyoruz mutlaka.
0: 14 gün sürecek festival müzikseverleri bekliyor.
1: Hazır şehre böyle güzel etkinlikler gelmiş. Gidin şöyle bir rahatlayın efendim. Keyfinin böyle bütün stresinizi atın. Ben Dilek Gül noktalıyorum MT360'ı. Benden sonra sizlerle Zülfikar Ali Aydın manşet programıyla karşınızda olacak. Hoşça kalın. İyi akşamlar.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batı'daki

0: Ki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Telefonda hipnoz ile 35 yıllık servetini kaybeden Dinçer Bey'in hikayesini, sahte ihbarlarla hayatı cehenneme çevrilen mühendisin başına gelenleri anlatacağız. Az değil, tam 35 yıl sermaye piyasası uzmanı olarak çalıştı. Tam 1758 Cumhuriyet altını biriktirdi ama telefonda kara para lafını duyunca tüm birikimi uçup gitti. Ayrıntılarına bakacağız. Bir yazılım mühendisi, onaylı bir Discord hesabı vardı. Sanal bir çete o hesabı almak istedi. Vermeyince adresine sahte ihbar yağdı. Polis babasını öldürdü diye evi bastı. İtfaiye yangın çıktı diye eve geldi ve dahası var. Onların hepsini anlatacağız. Mühendisin mağduru olduğu bu sanal zorbalık hikayesi de Habertürk manşette olacak. Dünyayı zayıflatan iğnelere talep çok ama sonuçları ağır olabilir. Günün önemli başlıkları dahil Habertürk manşet başlıyor. Evet, önce milyonların merak ettiği konu, 6 aylık enflasyon farkı Cuma gününü öğreneceğiz. Ne

0: kadar fark olduğu açıklanacak. En düşük emekli aylığında iyileştirme yapacak teklif de o gün AK Parti tarafından meclise sunulacak. Detaylarına bakalım.
1: 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon farkı açıklanacak. Emekli maaşlarında yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü saat 10'da Haziran'a enflasyon rakamlarını açıklayacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. SSK ve Bağkur emeklilerine %18,4 ile %19,4 arasında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine ise %14,1 ile %15,1 arasında artış yapılması öngörülüyor. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına yapılacak zamma ilişkin konuştu.
2: 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur.
1: Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira. Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak. Cuma günü 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından AK Parti en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini meclise sunacak. 25-30 maddeden oluşacak torba kanun teklifinin içinde turizm ve sinema sektörüne yönelik düzenlemeler de yer alacak.
0: Evet, devam ediyoruz. Bir Mahir'i görelim. Hemen Mahir'i versin arkadaşlarımız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün 26 il başkanı toplu olarak görevden alındı. Mutlak butlan sonrası alınan bu geniş görevden alma kararının yankılarına Habertürk editörü Mahir Kılıç'la bakacağız. Mahir'e bir sorumuz var. Mahir, hemen soralım. Bugün yazdığın bir haber var. O haberde de detaylı olarak aktarmıştın. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi diyor ki çalışmak isteyen il başkanlarının için onların başımızın üstünde yeri var ama eğer yeni yönetime uymazlarsa başka tedbirler devreye girebilir. Doğru mu ifade ettim? Nedir ayrıntılar? Senden alalım.
3: Doğru Zülfikar Ali Aydın. Burada kıstas biraz bu aslında il başkanlarına bağlı olduğunu ifade ediyor genel merkez kaynakları. Muhalif tayya olsalar, Kılıçdaroğlu'nu desteklemeseler dahi parti içindeki disipline, hiyerarşiye uyan il başkanlarıyla yola devam edebileceklerini net bir şekilde ifade ettiler. Özellikle bu ihraç konularına dikkat edilen iki başkan. Bir tanesi partinin kurumsal kimliğinin zedelenmemesi, bir diğeri ise çift başlılık görüntüsü yaratılmaması. Bu iki kısası göz önünde bulundurduğunu ifade etti genel merkez kaynakları. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda 74 il başkanı imza vermişti olağanüstü kurultaya gidilmesi için. Bu il başkanlarının tamamı görevden mi alınacak diye sorulduğunda bunun kesinlikle söz konusu olmadığını ifade etti o kaynaklar ve bu isimlerden de yani 74 il başkanından da imza veren, gelip kendileriyle görüşen, kendilerine destek sunan isimler olduğunu belirtiler. Aynı tırnak içi o ifadeleri okumak gerekirse tabii ki il başkanlarının hepsini görevden almayacağız. Parti disipline uygun davrananlar, partide kalıp siyasal mücadelemizi edeceğiz diyenlerin başımızın üstünde yeri var ifadesini kullandılar. Yani burada durum biraz da il başkanlarına bağlı. Ancak şu örneği de verdi bir MYK üyesi. Biz göreve geldik, temas kurmaya çalışıyoruz. Temas kurmaya çalıştığımız il başkanı, siz kayyumsunuz, siz mutlak butlansınız, sizi tanımıyorum diyor. Şimdi bu il başkanına bizim çalışma imkanımız olabilir mi, yol yürüme imkanımız olabilir mi diye tepki gösterdi. Dolayısıyla bu tarz bir tavır takınan il başkanına yola devam etmenin mümkün olmayacağını, bunların görevden alacağını ifade ettiler. Ancak parti disiplinine, hiyerarşiye uyan isimlerle muhalif dahi olsa çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ettiler Zülfikar Ali Aydın. Evet.
0: Yani bu durumda biz önümüzdeki haftalar içinde eğer bu sistem devam ederse Özgür Özel'in grup toplantısı yapmaya devam ettiğini de göreceğiz ama haberin de bir başka ayrıntı daha var. Mahir'in haberinde onu da hemen sormak istiyorum. Şimdi belediyelere yapılan, CHP'li belediyelere yapılan, yolsuzluk gerekçesiyle yapılan operasyonlar var. Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimi iddiaları incelemek üzere heyet görevlendirmiş ve savcılık dosyasından yansıyan iddiaları araştırmaya başlamıştı.

0: Bundan sonraki süreçte yeni bir adım olacak mı? Özellikle bu yolsuzluk iddiaları ile ilgili. Onunla ilgili CHP yönetiminin tavrı nedir?
1: Onlarla ilgili de aslında tavır oldukça net. Yolsuzlar, rüşvete bulaşan hiçbirisine yola devam etmeyeceklerini net bir şekilde söylüyorlar. Belediye başkanı ya da partide herhangi bir başka görevde, konumda bulunsa dahi bu durum değişmeyecek diye aktardılar. Bununla ilgili özellikle hem hukuk biriminde hem de yerel yönetimler çatısı altında avukatlar tabiri caizse harıl harıl çalışıyor. Özellikle hakkında soruşturma olan belediyeler mercek altına alındı diyebiliriz. CHP'nin kendi avukatları tarafından iddianameler okunuyor, tanık ifadeleri okunuyor. Evet. Şüphelerin varsa açıklamaları onlara bakılıyor. Tamamı mercek altına alındı dediğim gibi. Avukatlar bunu çalışıyor ve büyük bir dosya hazırlanıyor şu an CHP'li avukatlar tarafından. Hakkında iddia bulunan bütün belediyelere yönelik incelemeler, notlar, tespitler o dosyada yer alacak. Ve dosyanın da yetişirse şayet Temmuz sonunda, yetişmezse de Ağustos ayı başında MYK'ya sunulmasını bekliyoruz. O dosya çerçevesinde kesin bir şekilde rüşvet aldığı ya da verdiği ya da yolsuzluğa bulaştığı tespit edilen belediye başkanları partiden ihraç edilecek. Bunu bir kaynağıma sordum. Neredeyse hakkında soruşturma olmayan CHP'li belediye yok. Birçoğu hakkında çıkarsa böyle bir kesinlik diye rüşvet durumu ne olacak? Sayının hiçbir önemi yok. 50 ise 50, 60 ise 60, 70 ise 70, tamamını göndereceğiz partiden. Arınmayı sağlayacağız ifadesi kullandı. Bir kez daha belirtelim. Rüşvete yolsuzluğu bulaştığı kesinleşen, kanıtlanan belediye başkanları da önümüzdeki haftalarda, aylarda belki Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihraç edilecek.
0: Mahir'in anlattıkları bu yönüyle de önemli. Tabii ki delillendirilmiş ve ciddi şüpheler olan ve Cumhuriyet Halk Partili heyetin tespit edeceği deliller etrafında bir karar verilecek. Bu da önemli. Devam edelim. CHP'deki yolsuzluk iddiaları, daha doğrusu CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili yönetimi değiştiren bir şaibeli kurultay davası vardı biliyorsunuz. Onunla ilgili de o kurultayda dağıtılan rüşvetle oy kullanıldığı iddiasıyla açılan o dava dosyası görüldü. Bu dosyada sanıklar arasında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu Ekrem İmamoğlu da var. İmamoğlu ile birlikte yine aynı dosyada tutuklu olan ve itirafçı sanık konumunda olan Adem Soytekin de var. Adem Soytekin bugün konuştu o dosyada, Ankara'daki dosyada, ve CHP yöneticilerine ev satıldığını ve ev satılırken de ciddi kolaylık sağlandığını söyledi. Ayrıntılarına bakalım.
2: Mutlak butlan kararını veren mahkemeye müzekkere yazıldı. Gerekçeli karar talep edildi. CHP'nin kurultay davası 16 Eylül'e ertelendi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları ve tanıklar katıldı. CHP'nin 38. olağan kurultayında para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasıyla açılan ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanıklı davaya devam edildi. Duruşma İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının sanıklarından Adem Soytekin'in beyanlarıyla başladı. Soytekin, Kiptaş üzerinden CHP'li bazı kişilere daire satıldığını öne sürdü. Ödeme konusunda kolaylık sağlandığını belirtti. Ardından avukatlarının beyanları alındı. Sanık avukatları tanık beyanlarındaki hususları kabul etmediklerini söyledi. Avukat beyanlarının tamamlanmasıyla hakim ara kararını açıkladı. Mutlak butlan kararını veren Ankara 36. Bölge İdare Mahkemesi'ne müzekkere yazıldı. Mahkemeden gerekçeli karar talep edildi. Dava 16 Eylül'e ertelendi.
0: Evet, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi bugün. 10. yıl hazırlıklarını anlattı. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör de o toplantıdaydı. O toplantının mesajları önemli. Neden? Çünkü 10. yılı birçok insanımızı kaybettiğimiz uluslararası casusluk şebekesi olarak tanımlanan FETÖ'nün darbe girişimiydi. Sayın Duran'ın mesajlarıyla başlayalım istersen. Nasuh, hoş geldin. Ne mesaj verdi? Bu yılın teması ne olacak? Öyle başlayalım.
3: Teşekkürler Zülfikar. Senin de söylediğin gibi aslında bir yandan bir ajanlık şebekesi, bir yandan bir terör örgütü Türkiye'de milli iradeye, ülkemize, demokrasimize kasteden bir girişimde bulundu. Sayın Duran'ın aslında girişte söylediği önemli bir şey vardı. Buna karşı, bu girişime karşı Türkiye'nin de bir demokrasi zaferi oldu dedi ve o yüzden bu bir anlamda bir tarafıyla da bir kutlama. Bu yıl aslında Zülfikar, benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Yani 10. yıl anlam haritası daha yüklü, daha çok kavramlar üzerinden çalışıldı.

0: daha kuvvetli mesajlarla, belki 9 yılda da elbette yapılıyor bütün bu anmalar ama bu dikkatimi çekti. Hemen onlardan da sana bahsetmek istiyorum. Bir ana tema belirlenmiş. Ana tema, arkadaşlarımız şimdi ekrana verdiler. İrade bizim, zafer bizim. Bu ana tema, bu ana slogan etrafında programlar şekillenecek. Peki bu kasıt ne? Buradan kasıt ne? Burhanettin Hoca bunu, biz 15 Temmuz'u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz dedi. Burada irade bizimden kastının milletin geleceğini belirleme hakkı, tercihlerine ve bağımsızlığına çıkma, sahip çıkma iradesi olduğunu, diğer yandan zafer bizim ifadesinin ise birlik ve beraberlikle ortaya konan milletin mücadele iradesinin temsili ve ortaya çıkması olduğunu söyledi. Evet. Bir de sen soruların varsa devam edebiliriz ama bir üç irade vurgusu var Zülfikar. Ya, o da önemli, onu da aktarmış olayım. Bunlar her şeyden önce... Evet, evet. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı'nın liderliği ve bütün milleti sahaya çağıran, sokağa çağıran, iradesine sahip çıkmaya çağıran liderliği. İkincisi, bu çağrıya cevap veren kendi iradesini, milletin o gerçekten sarsılmaz iradesini sokağa yansıtan ve 253 tane insanımızın, 253 kahramanımızın şehit olduğu bir süreçte. İkincisi de milletin iradesi, liderin iradesi, milletin iradesi ve tüm bunlarla beraber, milletiyle beraber, el ele, kol kola, omuz omuza bu zaferi şekillendiren devlet ve devletin kurumlarının iradesi. Bu üç iradenin de altını çizmiş oldu Burhanettin Duran Hoca. Evet, evet. Sorularına devam edebiliriz
1: şimdi,
0: istersen.
1: Aslında bu önümüzdeki 15 Temmuz'u anma ve bir sonraki nesle aktarma, orada yaşananları aktarma açısından, evet, bir hafıza vurgusu var. Yani Profesör Doktor Burhanettin Duran'ın da söylediği şey, o hafızayı nasıl aktarabiliriz ve nasıl unutulmaz kılabiliriz diye. Buna dair bazı notlar var anladığım kadarıyla, toplantı sırasında dile getirilmiş. Evet. Nedir onlar?
0: Evet. Evet. Evet, çok kuvvetli bir kısım bu senin altını çizdiğin. Ya bizim tabii meclisimiz ikinci kez gazi unvanını aldı. Yani böyle bir süreç yaşadık. O Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında parlamenterler görev yaparken oralar bombalandı. Gerçekten görüşleri farklı olmasına rağmen herkes orada bu girişim karşısında kenetlendi. Ancak bütün bunların gelecek kuşaklara, senin söylediğin gibi, bir hafıza, bir kalıcılık, anlam derinliği olarak taşınmasına dikkat çekti Burhanettin Hoca. Ve milli hafızayı tazelemek, toplumsal dayanıklılığı pekiştirmek ve Türkiye'nin demokratik dayanıklılığını ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru biçimde anlatmak olarak ifade etti. Türkiye genelindeki kutlamalarda da aslında buna dair uygulamalar var. Yani 81 ilde bu anlamda bir takım programlar olacak. Hemen her yerde, bütün bu illerde, merkezlerde çadırlar kurulacak ve bunlar yaşayan hafıza merkezi olarak adlandırmış Zülfikar ve orada, evet, anı defterleri olacak. Özellikle çocukların ve gençlerin başta olmak üzere buraya anılarını yazmaları, hissiyatlarını ifade etmeleri, evet, bütün bunlar amaçlanıyor o hafızanın taşıması anlamında. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, İstanbul'da ve Ankara'da, hani Gazi Meclisi İstanbul'da, bu arada 253 şehidimizi o sembolik anlamıyla anmak için tekrar hepsine rahmet diliyoruz. 253 hafızın katılımıyla da bir hatim programı düzenlenecek. Yani gösteriler var, o sessiz tanıklıkla ilgili şehitlerimizi temsilen 253 Türk bayrağından oluşan simgesel alanlar oluşturulacak. Bunların her biri kıymetli. Bir de bir milli hafıza projesi, adeta bir hani yarışma gibi demeyelim ama ifade edilmiş. Buna da katkılar var. O milli hafıza projesine yönelik de bir takım projeler orada açıklanacak. Evet. Devamında da uluslararası programlar, etkinlikler var. Yine sorun varsa o şekilde devam,
1: evet,
0: edebiliriz.
1: Son dilerse. Olarak aslında uluslararası program dedin, onu soracaktım. Şimdi FETÖ'nün uluslararası faaliyetlerini biliyoruz. Lobi faaliyetleri de dahil olmak üzere. Evet. İşte yurt dışında birçok ülkenin siyasetine, öyle söyleyelim, ya da diplomasisine sirayet etmeye çalışıyor. 10. yıl hasebiyle de özellikle yurt dışında da bazı etkinliklerin planlandığını anlıyorum ben. Doğru mudur?
0: Evet. Doğru. Evet. Evet. Ve o söylediğin altını bir daha çizelim. Hani izleyiciyle paylaşalım. Bu bir terör örgütü değil de aynı zamanda. Senin de çok yakından takip ettiğin bir konu bu. Evet. Bu terör örgütü aynı zamanda bir istihbarat aparatıydı. Birçok, evet, istihbarat örgütünün tetikçisiydi. O nedenle burada uluslararası platformlarda onların bu faaliyetlerini tekrar tekrar onlara anlatmak. Çünkü maalesef hala bu ülkelerin bir kısmında örgüt belli düzeyde faal. Bir takım paneller, bizim büyükelçiliklerimize, konsolosluklarımıza programlar düzenlenecek. Evet. Uluslararası paneller paneller düzenlenecek. Ankara Üniversitesi'nde bir panel olacak. Belgeseller olacak. Pek çok çalışma var. Daha sonra bunları yine aktarırız izleyiciye ama 15 Temmuz ve

0: Şehitlerimizi tekrar anıyorum ve çok yoğun bir program, çok yoğun bir hafıza tazeleyici ve derinleştirici bir program bizi bekliyor. Öylece tamamlamış olayım.
1: Peki, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'e 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde verdiği bilgiler ve İletişim Başkanlığı'nın yaptığı hazırlıklarla ilgili verdiği detaylı bilgiler için tekrar teşekkür edelim. Ankara'nın gündeminde tabii FETÖ'nün başka yansımaları da var. Onu da söyleyelim. FETÖ'nün faaliyetleri, işte biraz önce konuştuk, birçok ülkede terör faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Tabii bunun birçok çeşidi var. Terör ve adi suçlarla ilgili yurt dışında hala bu faaliyetleri yürütenlere karşı da Adalet Bakanlığı gündeminin ön sıralarına aldı bu konuyu. Bu faaliyetleri yürütenleri Türkiye'ye getirmek için Adalet Bakanı Gürlek tam 31 ülkeden toplam 197 şüphelinin Türkiye'ye iadesinin tamamlandığını söyledi ve açıkladı, ama yenilerinin getirilme ihtimali de o plan üzerinde de çalışmaların devam ettiğini söyledi.
2: Yurt dışına kaçan suçluların iade süreçleri kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 31 farklı ülkeden 197 kişinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
3: Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar, kendilerini güvende hissedemeyecekler. Adalet Bakanlığı olarak yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerinin çok daha sıkı, tavizsiz ve an be an takipçisi olacağız. Bu kararlılığımızın bir neticesi olarak 2026 yılının ilk yarısında adi suçlar ve terör suçları kapsamında taleplerimiz doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesi gerçekleştirilmiştir ve bu kişiler adalete teslim edilmiştir.
2: Bakan Gürlek, iade edilen kişilerin 85'inin Gürcistan'dan, 52'sinin Almanya'dan, 9'unun Yunanistan'dan, 8'inin Karadağ'dan, 6'sının da Bulgaristan'dan olduğunu belirtti.
3: Net bir şekilde ifade etmek isterim ki Türkiye'den iade talebinde bulunan ülkelere yönelik değerlendirmelerimizde onların haklı iade taleplerimize verdikleri yanıtları dikkate alacağız. İadeler konusunda işbirliği sergilenip sergilenmediğine, aramızdaki hukuki yardımlaşma ve mütekabiliyet ilkesine riayet edilip edilmediğine titizlikle bakacağız. Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız.
1: Bir yazılım mühendisi 10 aylı bir Discord hesabı var. Hesabını zorla almak isteyen sanal hırsızların istediğini yapmayınca, deyim yerindeyse, hani başına gelmeyen kalmadı. Kişisel verilerini ele geçiren hırsızlar, bir dijital çeteden bahsediyoruz, adresini polis, itfaiye, hatta onlarca kapıda ödemeli yemek siparişi gönderdi. Gerçekten çok ilginç bir vaka. Tabii mağduru mühendis olan isim, savcılığa suç duyurusunda bulundu. O mühendisin yaşadıklarına bakacağız çünkü önemli. Sanal zorbalık çok yaygınlaşmaya da başladı. Alihan Tok'un haberinde anlattığı ayrıntıları stüdyoda konuşacağız. Şimdi hoş geldin Alihan.
4: Hoş bulduk.
1: Bir sahte ihbar terörü var. İşin en çarpıcı kısmı burası.
4: Evet.
1: Yani kişisel bilgilerini ele geçiriyorlar. Sonra da babasını öldürdü diye adresini polise verip 155'ten ihbarda bulunuyorlar, değil mi? Öyle mi
4: evet.
1: oluyor?
4: Evet. Yani bu hesap onaylı bir hesap. Bir hesabı var. Discord zaten bunun için kurulmuş. Yani 2015'te Jason Citrin ve Wisniewski kurdu. 2015'te kurulan bu hesap oyun içerisindeki aslında bir konuşma sohbet hesabı. Bu o kadar rağbet görüyor ki 10 yıl içerisinde inanılmaz büyük kitlelere ulaşıyor. Evet. Ve daha sonra bunun içerisinde onaylı hesaplar var. Onaylı hesaplar bir süre verildi. Belli bir süre bazı hesaplara, geniş kitlelere ulaşan hesaplara rozetler verildi.
1: Tamam, şimdi onu anladım. Evet, bir rozeti var ve kıymetli Discord
4: kıymetli
1: dünyasında.
4: Kıymetli bir hesabı var.
1: Ama bu hesabı ele geçirmek için ne yapıyorlar? Yani kişisel bilgilerini ele geçiriyorlar.
4: Evet.
1: Sonrasında
4: bu
1: ihbarda mı buluyorlar?
4: Ele geçirmek
1: terörize etmek
4: çeteler,
1: için, baskı
4: adresi,
1: yapmak için.
4: Adresini buluyorlar o kişinin. Evet. Ve daha sonra ona aslında yaşadığı evi, daireyi dar ediyorlar. Yani önce polis. Zaten mühendis şoka giriyor. Yani ne oluyor? Polis geliyor. Siz babanızı öldürmüşsünüz. İhbar geldi. Sizi almaya geldik.
1: Evi mi arıyorlar?
4: Evi arıyorlar. Polis ekiplerine kendisini anlatmaya çalışıyor. Polis içerideyken doğalgaz ekipleri geliyor. Yani İktaş'tan ekipler geliyor.
1: Aynı
4: ne
1: anda.
4: Oldu? Aynı anda.
1: Evet.
4: Evinizde gaz kaçağı.

0: aşağıda 20-30 tane motosiklet, kurye.
1: Aynı anda.
0: Aynı anda.
1: Çok ilginç.
0: Kuryeler geliyor, yemek sipariş ettiniz, kapıda ödemeli.
1: Evet.
0: Polis zaten o manzarayı görünce aslında anlıyor durumu. Hı hı. Ve daha sonra da polis ekipleri de gerçekten orada sağduyulu davranmışlar. Tamam, bundan sonra bu adrese bir ihbar gelirse önce sizi arayacağız diyorlar. Hı hı. Çünkü yani gerçekten bir ihbar olursa.
1: Çünkü mağdur olduğun konusunda bir kanaat
0: orada
1: oluşuyor.
0: Orada anlıyorlar çünkü evet. Bütün bunlar olurken yani onlar giderken 3 içerideyken doğalgaz ekipleri geliyor. Yani İktaş'tan ekipler geliyor.
1: Aynı
0: ne
1: anda.
0: Oldu? Aynı anda.
1: Evet.
0: Evinizde gaz kaçağı var. Onlar inerken aşağıda 20-30 tane motosiklet, kurye.
1: Aynı anda.
0: Aynı anda.
1: Çok ilginç.
0: Kuryeler geliyor, yemek sipariş ettiniz, kapıda ödemeli.
1: Evet.
0: Polis zaten o manzarayı görünce aslında anlıyor durumu. Hı hı. Ve daha sonra da polis ekipleri de gerçekten orada sağduyulu davranmışlar. Tamam, bundan sonra bu adrese bir ihbar gelirse önce sizi arayacağız diyorlar. Çünkü yani gerçekten bir ihbar olursa.
1: Çünkü mağdur olduğun konusunda bir kanaat
0: orada
1: oluşuyor.
0: Orada anlıyorlar çünkü... Evet. Bütün bunlar olurken yani onlar giderken 3 tane de itfaiye ekibi geliyor eve.
1: Hı hı.
0: Yani itfaiyede yangın var diye geliyor. Ve bu sürekli olarak devam edince o evde artık barınamıyor.
1: Tamam, şimdi bunu biraz detaylandıralım. Mağdur mühendis, evet. Tabii ismini vermek istemedi. Doğal olarak seninle bir röportaj yaptı. O sesi, o röportajdan bir kesiti izletelim. Bu önemli, Discord terörünün, hı. Discord hesabını almak için uygulanan evet. terörün. Ne aşamada olduğunu bir de ağzından dinleyelim.
2: Benden sosyal medya hesabımı istediler. Sosyal medya hesabında hesabın otantik olduğunu işaret eden ve güvenilirliğini artıran onay işareti gibi bir sembol var. İnternette kişisel bilgilerimi kullanarak akrabalarımı ve ailemi buldular. WhatsApp grupları açtılar benim adımı bulunduran. Annemi arayarak öldürüldüğümü söylediler. Daha sonrasında hesabımı vermezsem benimle uğraşmaya devam edeceklerini, aile huzurumun kaçacağını söylediler.
1: Evet. WhatsApp evet. grubu kurmuşlar.
0: Bütün sülalesini, evet. akrabalarını kapsayan bir WhatsApp grubu.
1: Yani onların
0: telefon numaralarında ulaşıyorlar tabii ki. İşte amcası, teyzesi, halası, dayısı tüm bunları bir WhatsApp grubuna ekliyor.
1: O zaman telefonuna erişimleri de var.
0: Evet evet hepsine evet. var. Evet. İşte bu zaten dediğimiz kişisel verileri hırsızlığı zaten bütün evet. dolandırıcılığın ve bu işlerin başında o var. Ve kuruyorlar ve diyorlar ki sizin çocuğunuz... Yani zarar vereceğiz, öldüreceğiz tabii. Şimdi konuştuğumuzda aslında şunu söyledi, hiç de yüzünü göstermiyor gördüğünüz gibi.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: hiç izin vermedi, o kadar tedirgin ki yeni adresimde beni bulurlar diye.
1: Hı hı.
0: Adresini de bildiremiyor şu anda nüfus müdürlüğüne. Çünkü bildirdiğinde tekrar veri sızar da onlar yeniden adresi bulurlar diye. Şu anda gizli bir şekilde yaşıyor arkadaşlarının evet. evinde. Kendi yani... evinde yaşayamıyor.
1: Normalde ikametgahını bildirme süresini açsa cezayla da evet, karşı karşıya kalacak.
0: Yani cezayla evet. karşı karşıya kalır. Ama diyor ki tamam adresim bu olarak kalsın ama ben işte bir süre Bodrum'da akrabalarımın yanında, bir süre orada. Kinitekim oraya da gitmiş, orada da anne babasına mesajlar. Annesine mesaj, oğlunuzu öldürdük.
1: Hı hı.
0: Şimdi annesi oğlundan uzak. Bana ulaşamadılar, annem baygınlık geçirdi diyor.
1: Başka şehirde.
0: Başka şehirde, evet.
1: Yani inanılmaz bir terörden bahsediyor.
0: Evet, yani akrabalarını düşünsenize yani akrabalarınızdan oluşan bir WhatsApp grubu var. Şimdi mühendis de şunu söylüyor. Anlamadıkları için bu Discord hırsızlığını akrabalarım ben bir suç işledim gibi gördüler.
1: Acaba ben birine bir yanlış mı
0: evet.
1: yaptım da benimle
0: ya
1: uğraşıyorlar?
0: Bizim oğlan hani 25 yaşında genç bir mühendis zaten. Ya bir şey mi yaptı da böyle şeyler oluyor, neden oluyor diye sorgulamışlar anlamadıkları evet. için.
1: Şimdi 25 kapıda ödemeli yemek siparişi, hı hı. itfaiye, polis nasıl savuşturmuş hepsini birden? Yani polis ve itfaiye kısmını anladık, evet. Diğerlerini?
0: Yani diğerlerine de artık polis ekipleri, diğer ekipleri de bunu ihbar etmiş ve bir ifade vermiş. Zaten savcılığa da suç duyurusunda evet. bulunmuş. Artık o suç duyurusunu yanında taşıyor. Yani herhangi bir kurye gelirse hani onu gösteriyor. Bakın böyle bir durum var. Evine de şöyle bir ilan asmış. Evine bizi götürmedi yani çünkü tedirgin.
1: Ha, adresi
0: belli. Çok tedirgin adresini bulunmasından. Şunu söylemiş yani evine bir ilan asmış. Bu eve gelen her sipariş ve her yapılan her ihbar sahtedir.
1: Hı hı.
0: Hani kapıya bunu asmış ve evi terk etmiş.
1: Ben sipariş vermiyorum evet. aslında yeni evinde de sipariş
0: evet,
1: vermiyor.
0: Evi terk etmiş okay. ev boşta yani ama şundan tedirgin hani yeni taşınacak kişiler de mağdur olur diye tedirgin.
1: Evet. Yani kuryelerin tepkisinden de çekindiği için kapısına yeni adresinin kapısına
0: evet, bir ilan
1: böyle
0: asıyor.
1: Bir şey asmış. Hani ben ödeme yapmadım her an gelebilirler diye. Şimdi bu kısım özellikle Discord kısmı önemli. Hı hı. Tam bir suç merkezi gibi çalışan bir platforma dönüştü. Hem sosyal medyada hem de...

0: haber merkezlerine yansıyan haberlerden izleyebilirsiniz. Şimdi bu Discord meselesi küçük yaştaki çocuklar dahil, özellikle kız çocuklarını da internet üzerinden sanal zorbalığa kaldığı, evet, ve şantaja uğradığı bir platform gibi çalışıyor. Buna dair de çok fazla şikayet, savcılıkların önünde çok fazla dosyada var. Evet. Neden o hesabı almak istiyorlar kısmını şimdi anlatabiliriz Ali.
1: Şimdi şöyle, Discord hesabında bahsettiğimiz o, bu kişi neden buna maruz kaldı? Bir hesabı var, zaten yazılım mühendisi, oyunla da ilgili yıllardır, oyun da üretiyor. Hı hı. Ve bir rozet almış. Geniş bir topluluğa hitap ettiği için ve onaylı biri olduğu için bir rozet alıyor. Bu rozet değerli, herkes alamıyor. Bazen X hesaplarında da olur, hani böyle gümüş renkli, altın renkli. Hı hı. Şimdi bu hesabın peşine sanal hırsızlar şundan dolayı düşüyorlar. O hesabı biz alırsak
0: daha çok insana mı
1: daha
0: erişiriz?
1: Çok insana ulaşırız. Daha çok dolandırıcılık linki gönderebiliriz mesela.
0: Ne kadar takipçisi var, öyle sorayım.
1: Yani 100 bini aşkın sanıyorum. Ha, şimdi anladım. Daha fazla kişiye ulaşabilen onaylı bir hesap dolandırıcılık linki gönderebilir. Çünkü bu hesaba güvenerek o linke tıklayabilirler. Evet. Birincisi bu. İkincisi kripto para hırsızlığı. Evet. İşte buradan spamlar, reklamlar verme, daha fazla kişiye ulaşma. Dolayısıyla bu onaylı hesap sanal hırsızlar için çok cazip. Çok fazla kişiye ulaşmaları açısından ve dolandırıcılık, evet, açısından bunun peşine düşmüşler. Ama vermemek yani çok, de ısrarcı.
0: Tabii çok fazla suç çeşidi var. Evet. Alihan bunu da özetlemiş oldu. Hırsızlık, şantaj, işte kişisel verileri kopyalamak. Evet. Şimdi biriyle o 100 bin, diyelim ki 150 bin, 200 bin hesap sizi takip ediyorsa her biri için ayrı bir tehdit ya da suç, tabii, türü geliştirebilirsiniz.
1: Yani hem o kadar takipçiniz varsa, hem de o rozet varsa, onaylı hesap olduğuna dair bir işaret varsa, çok daha geniş kitlelere kendisini, peki, inandırabilir.
0: Peki, Ali Antok'a teşekkür ediyoruz. Devam edelim sıradaki haberle. Şimdi nikah kıydınız ama eşinizin sakladığı bir sır yıllar sonra ortaya çıkıyor. Bu sadece boşanma davasının değil, doğrudan evliliğin iptaline neden olabilir. Peki ne tür sırlardan bahsediyoruz? Evliliği bitiren sırların hikayesini Arzu Kaya'nın haberi ve Ahmet Uludağ'ın görüntüleriyle izleyelim. Önemli.
2: Eşinizden gizlediğiniz bir bilgi, sakladığınız geçmişiniz. Nikahınız olsa bile tek bir hata sizi hiç evlenmemiş sayabilir.
3: Sizden gizlediği bir gerçeği yıllar sonra öğrenseniz evliliğinizi iptal eder misiniz?
4: Ederim.
3: Acımam diyorsun.
4: Acımam vallahi, ederim yani.
5: Eğer bilseydim ben bu evliliği hiç yapmak istemezdim diyecek noktada aslında olması.
2: Her evlilik sona erdiğinde sonuç boşanma olmuyor. Bazı durumlarda mahkeme evliliği baştan itibaren hükümsüz sayabiliyor. Peki hangi hallerde evlilik iptal ediliyor?
5: Örnek veriyorum, diyelim ki ikinci evlilik. Yurt dışında başka bir evlilik varsa eş ve mirasçılar ve reysen Cumhuriyet Savcılığı dava açabilir. Evlenme yasağı olacak şekilde hısımlık olursa, nüfus kayıtlarında bir hata olmuş olması gerekiyor.
3: Yanılma hali veya eşin özel bir niteliği hakkında gerçeklerin gizlenmesi. Bunlar boşanma değil, evliliğin iptaline gerekçe. Peki sizce de gerçekten böyle mi? Evliliğinizi iptal eder misin?
6: Etmezdim ya, eşimi seviyorum. Ben dünyaya bir kere geliyorum. Eşim için de gelmiyorum. O yüzden ederdim yani.
2: Hukukçular bilinmeyen birçok halin daha evlilik iptaline gerekçe olabileceğini ekliyor.
5: Ayırt etme gücünden yoksunluk. Kişinin birkaç gün kendine gelemeyecek halde alkollü olması, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tehditten dolayı istenmeyen bir evlilikten bahsedebiliriz. Tırnak içerisinde iyi aile çocuğu şeklinde tanıtıyorsa ve siz bunun sonunda o kişinin çok farklı suçlara karıştığını görüyorsanız evliliğin iptali yoluna başvurulabilir.
3: Örneğin yüz kızartıcı bir suç veya bir akıl hastalığı. Mahkeme eğer bunları bilseydi evlenmezdi kanaatine varırsa o evliliği iptal edebiliyor.
5: Karşı tarafta bir akıl hastalığı var ama sizin bundan haberiniz yok. İşte aslında baştan bu evlilik sakat kurulmuş oluyor.
7: Hasta da olsa eşimi hiçbir zaman için değişmem.
8: Kader birliği yapmışız, yola çıkmışız. Yolun sonuna kadar devam ettiririm.
2: Hukukçulara göre her gizlenen bilgi evliliğin iptaline yol açmıyor. Gizlenen durumun evlenme kararını etkileyecek ölçüde önemli olması gerekiyor. Boşanma ile evliliğin iptali arasındaki en temel fark da burada ortaya çıkıyor. Birinde geçerli bir evlilik sona eriyor, diğerinde ise mahkeme evliliği iptal edip hiç olmamış hale getiriyor.
9: Yanında olurum, destek olurum. İnsanın başına ne geleceği belli olmaz.
0: Evet, devam ediyoruz. Şimdi size basireti bağlanınca 35 yıllık servetini kaybeden Dinçer Bey'in hikayesini anlatacağız. 83 yaşında Yıllarca ekonomiyle, parayla ilgili işlerde uzman olarak çalıştı. Sermaye piyasası uzmanı olarak. Emekli olana kadar biriktirdi. Emekli olduktan sonra da biriktirmeye devam etti. Yaş alırken de aslında onlarca kez telefonla dolandırıcılık girişimine maruz kaldı. Ama bir gün gelen ve kendisine gelen kara paraya bulaştığını söyleyen bir telefonu savuşturamadı maalesef. Dahası da var. Tam 1758 altınını dolandırıcılara kaptırdı. Bir Dinçer Bey'in, bir görelim Dinçer Bey'i. Kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişi seri aramalarla Dinçer Bey'i kendi deyimiyle hipnotize etti. Çok sık rastladığımız bir şey. İki hafta önce İyi Parti milletvekili, Mersin milletvekili Burhanettin Kocamaz da benzer bir dolandırıcılığa maruz kalmıştı. Bir Dinçer Bey'i dinleyelim. Birçok kez dolandırılma girişimini savuşturmuş ama hangi aşamada hipnotize olmuş onun ağzından bir dinleyelim. Devam edeceğiz.
10: Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz deyince kafam döndü. Beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım. Bana 50'ye yakın telefon etmek istiyorsunuz. Beni hipnotize etti ve paralarımı aldı. Ben aynı zamanda para ve sermaye piyasaları uzmanıyım. Evet. Paraları da çalıştırmasını da biliyorum. 35 yılda kazançlarımın bir kısmını bu altınlara çevirerek onları kasaya kilitledim. Bu 35 yıllık karı koca ikimizin alın teriyle kazanmış oldukları paralardır.
0: Bu Dinçer Bey'in anlattığı kısımda en aslında dolandırıcıların tuzağına düştüğü nokta telefonu açtıktan sonra konuşmaya devam etmesi ve her yönlendirmeye cevap verdiği için arka arkaya 50'ye yakın aramadan bahsediyor. Zaten birinci aramaya yanıt verdiniz, ilk komutunu yerine getirdiniz, o aramaların arkası kesilmiyor. Tecrübe ettiğimiz, izlediğimiz, takip ettiğimiz dolandırıcılık örneklerinden bu çok yaşanan bir hikayedir. Belki bu vesile, Dinçer Bey vesilesiyle hipnotize olmamak için, o telefon komutlarına maruz kalmamak için ilk seferden itibaren telefonu kapatmayı yaş almış insanlarımıza tavsiye edelim. Devam edeceğiz.

0: Evet, zayıflatan iğneler. Yeni moda, yeni moda tabirle trend böyle. Buna talep her geçen gün artıyor ancak kontrolsüz kullanımının ciddi sonuçları var. Geri dönülemez sorunlara neden olabiliyor. En son Hollanda'dan bir rapor var. O raporun sonuçları da çarpıcı ve ürkütücü. Zayıflama iğneleri kullananlarda zehirlenme vakalarında 2 kat artış var diyor o rapor. Türkiye'de de bu iğneleri direkt eczanelerden alan ya da merdiven altı üretilen içeriği belli olmayan iğnelerden kullananlar var. Hızlı kilo verdiriyor ama bu iğnelerin kontrolsüz kullanımlarının hala biraz önce de söyledim soru işareti var. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya ve diyetisyen Çağla Abanos konuğumuz. Hem haberleriyle hem de bizzat bu iğneyi deneyen muhabirimiz Buse Deviren de stüdyoda. Hoş geldiniz. Ayça Hanım'ı da gördük. Şimdi hoş geldiniz tekrar. Ayça Hanım da hoş geldi. Bu rapor bence çok çarpıcı. Şimdi çok şey söylüyor ama uzmanından bir dinleyelim. Ayça Hanım'ı bir kısa süre alalım. 2024 yılı rapor Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin raporu. 2024 yılında 76 şikayet, 2025'te 149 şikayet ama şimdi muhtemel şöyle bir durum var. Kullanıyorsunuz sonra pişman olacağınız sonuçları olunca da gidip şikayet etmiyorsunuz. Bu benim kişisel hani gazeteci gözüyle değerlendirmem. Onu söyleyeyim. Bir Ayça Hanım'ı görelim hemen. %40'ı tıbbi kanallar dışında temin ediliyor diyor. Gidip merdiven altı bir yerden aldınız Ayça Hanım. Sonucu ne olur? Ne söylersiniz? Buyurun. Sizin de başlayalım.
1: Evet, şu anda gündemde ve dünya tıbbında obezite tedavisine gelinen son noktalardan bir tanesi zayıflama iğneleri diye aslında tanımlanıyor halk arasında ama bu obezite tedavi hormon ajanları diye düşünmek lazım. Şimdi 2024 ve 2025 arasındaki böyle bir artışın nedeni bana sorarsanız kullanımının her geçen gün gittikçe artması olarak düşünüyorum. Çünkü 2024-25 hatta önümüzdeki

0: Önümüzdeki yıllarda bu ilaçlarla ilgili daha ileri tedavi seçenekleri de ortaya çıkacak gibi görünüyor. Zehirlendi kelimesi biraz tabii iddialı. Uluslararası merkezlerde bu şekilde konuşuluyor ama biz zehirlenme dediğimizde sanki bir insana bir iğneyi yaptığımızda onu öldürecekmiş gibi bir anlam çıkıyor buradan.
1: Negatif
0: Aslında
1: sonuçlardan
0: bu yan
1: bahsediliyor
0: etkilerinin.
1: galiba.
0: Evet, yan etkilerin nedeniyle hastaların rahatsız olması durumları aslında burada söyleniyor. Şimdi burada tabii bizim de en çok endişelendiğimiz nokta şu, hekimler olarak bunlar hormon iğneleri aslında ve burada obez hastalarda bozulan metabolizmayı tamir eden ilaçlar bir noktada diyebiliriz. Ama burada kontrolsüz bir kullanım, zayıflama iğnesi deyince sanki çok doğal, hiçbir yan etkisi yokmuş gibi insanların bunları kendilerine bilinçsizce zerk etmeleri sonucunda ortaya çıkan nahoş durumlar olarak söyleyebiliriz. Burada da tabii insanlar hani biz bunu obezite tedavisinde ya da vücut kit indeksi 27'nin üzerinde olup fazla kilo olup beraberinde diyabet, hipertansiyon gibi ya da obstrüktif slip apne gibi bir metabolik problemi varsa doz kontrollü ve yakın takiple hastalara önerebiliyoruz. Ama hani 3-5 kilosu fazla olanlar bile gidip bu ilaçları alıp kullanabiliyorlar ve sonunda da böyle hoş olmayan durumlarda ortaya çıkınca tabii
1: Son
0: çok
1: pişmanlık
0: da
1: fayda
0: hani
1: etmiyor
0: halk
1: diyorsunuz.
0: fayda etmiyor ama insanların da kafası karışıyor ne yazık ki.
1: Evet. Şimdi diyetisyen konuğumuzu da soracağım ama şimdi aslında gerçek vakanın daha yüksek olduğunu söylüyor Hollanda'daki rapor. Hollanda'daki danışma merkezinden çıkan bir rapor. Vakaların önemli bir kısmı reçetesiz veya denetimsiz kullanılıyor diyor. Hocamız Ayça Hanım da söyledi. Şimdi siz diyetisyen olarak önerdiğiniz şeyler arasında bu var mı? Önce onu sorayım.
2: Diyetisyen olarak önermem mümkün değil
1: Mümkün değil, evet.
2: zaten. Tabii ki uzman hekimlerimizin önermesi lazım. Ayça hocamın da söylediği gibi inanılmaz şekilde 3-5 kilosu fazla olanların bile kullandığı bir döneme girdik ne yazık ki. Yani bunda sosyal medyadaki algı çok çok büyük. Çünkü biraz daha az emekle aslında yapamadığımızı kısa sürede yapacağız algısı oluşturuluyor ne yazık ki. Ve farklı dozlarda
1: Biraz
2: bilinçsiz bir şekilde...
1: kestirmeciliğin sonucu değil mi
2: Biraz
1: aslında?
2: değil, kesinlikle
1: Ben
2: kestirmeciliğin
1: biraz
2: sonucu.
1: nazik konuşmak istedim de aslında doğrudan kestirmeciliğin sonucu gibi duruyor. Sizden de
2: Kesinlikle. Ya ben burada
1: cesaret
2: hep
1: alıp öyle
2: şöyle bir
1: söyleyeyim.
2: örnek veriyorum. Bir patika, bir tepeyi düşünün. Ama siz hiç merdiven çıkmayı sevmiyorsunuz. O dağın başında böyle oturup beklersiniz. Ama ben size diyorum ki yürüyen merdiven koyacağım buraya. Yürüyen merdiveni önünüze seriyorum. Siz adım atıyorsunuz. Hiçbir şey çaba sarf etmeden yukarıya doğru taşıyorum sizi. Ama düşünsenize o yürüyen merdivenin motoru bozulduğunda ne yapacaksınız? Ya oturup ağlayacaksınız ya da tepe taklak
1: Bir daha
2: düşüp
1: o şans gelsin diye dua
2: dua
1: edersiniz.
2: edeceğim ve başladığınız yerinde kötüsüne gelebileceksiniz. Dolayısıyla burada aslında merdiveni çıkmayı öğretebilmek çok önemli bizim
1: Size böyle
2: tarafımızda.
1: işi yokuşa sürüyorsunuz gibi hani kestirme öneri bekliyor ya çoğu insan
2: Çoğu
1: aslında.
2: bekliyor.
1: İşi yokuşa süren bir diyetisyen olduğunuz imasında bulunuyorlar mı?
2: Bulunuyorlar ve ben milli karateciydim. 9 yaşından beri spor yapıyorum. Ben egzersiz olmadan da zaten bu yolun olmayacağını söylüyorum. O yüzden kesinlikle yokuşa sürdüğümü söylüyorlar.
1: Evet. Peki Buse'ye de soralım o zaman. Şimdi Buse bunu tecrübe etti. Sonuçları
2: Deneyimledi,
1: konusunda tabii
2: tecrübe.
1: tıbbi bir değerlendirme yapman zor ama kendi
2: Elbette.
1: deneyimini anlatabilirsin belki.
3: Evet, yani şimdi tabii ki katılıyorum hem hocamıza hem de diyetisyenimize ama tabii
1: Bu
3: ki
1: arada Buse'nin bir farkı var. Hani iğneyi kullanırken
3: ben
1: spor da
3: çok yoğun
1: yapıyor.
3: spor
1: Yani
3: yapıyorum, evet,
1: önüne merdiven,
3: farkınız.
1: yürüyen
3: Yürüyen
1: merdiven de
3: merdivenim var benim aslında.
1: konuluyor. Evet.
3: Evet,
2: Harika.
3: ben 3 aydır kullandım ama ben haberlerini de yaptım, yakından takip ettim. Farmakologlarla, diyetisyenlerle, meslektaşlarınızla da görüştüm. Bana önerilen şuydu daima, bütün hani belki izleyicilerimiz açısından da kesinlikle spor bunun yanına koyulması gereken bir faktör. O kestirme yolu kullanmamak adına ve vücudu da aslında metabolizmanın daha hızlı çalışabilmesi adına ve vücudun sarkmaması adına da ben yoğun olarak haftanın 3 ve 4 günü maksimuma çıkmaya çalıştığım günlerde 4'e kadar sporumu yapıyorum. Proteinimi alıyorum. Kaliteli karbonhidratımı kullanıyorum. Ben iyi bir öğrenciyim
2: İşte olması
3: aslında.
2: gereken bu.
3: Evet, 3 aylık bir sürede 16 kilo kadar verdim ben.
2: Harika.
3: Ama tabii ki hani tıbbi olarak farklı karşılıkları vardır. İşte

0: Bu arada şu da var Zülfikar abi, hani iç hastalıkları doktorlarında artık randevu bulunmuyormuş. İğne için çok fazla ziyaret
1: Öyle mi? Peki bir
0: ediliyormuş.
1: soralım Ayça Hanım, öyle mi durum? Bir de gerçekten bu hızlı yağ yakımı bu işi teşvik eder mi? Buyurun.
2: Şimdi bu iğneler dediğim gibi hani bu konuda şu andaki dünya tıbbındaki en büyük araştırmalar aslında. Çünkü dünya nüfusunun yaklaşık yarısı obeziteden muzdarip. Dünya obezite atlasına göre ülkemizdeki obezite ve fazla kilolu görünme olanları %70'lerin üzerinde. Yani bu her üç kişiden ikisinin aslında bu fazla kilodan etkilendiğini gösteriyor bu verilerde. Tabii böyle olunca dünya tıbbı da yerinde durmuyor. Tıpkı hani kanser hastalığında olduğu gibi obez hastalığında da bu konuda tedavi yöntemleri geliştiriliyor. Şimdi bu zayıflama iğnelerinin içerisindeki moleküller aslında bizim belki de 20 yıldır diyabet tedavisinde kullandığımız GLP-1 analogları dediğimiz hali hazırda yeni çıkanlarda tirzepatit dediğimiz GLP-1 artı GIP ikili hormon reseptörünü aktive eden moleküller bunlar. Ve bunlar birlikte mesela son bu tirzepatit özellikle GLP ve birlikte etkiliyor. Hem mide boşalmasını yavaşlatıyor, beyinde hazza bağlı yeme isteğini baskılıyor. Lipoliz dediğimiz yağ hücrelerindeki yağ kaybını arttırıyor aslında. Şimdi obezitede vücuttaki yağ hücreleri büyüdüğü zaman vücutta dengesizlikler ortaya çıkmaya başlıyor. Biz yağ hücresini sanki hani sadece görsel bir hücre gibi görüyoruz. Yani kendimizi güzel bulmuyoruz, kötü hissediyoruz ama bu yağ dokusu vücudum için endokrin bir organ aslında. Çünkü buradan birçok hormon sentezleniyor. Bazı inflamasyon markerları sentezleniyor. Bunlar vücutta kronik inflamasyona neden oluyor. Hipertansiyon, diyabet, kolesterol gibi hastalıkları beraberinde getiriyor. Bir araştırmada vücutta tam 236 tane hastalığın birebir nedeni biz obezite olduğu söyleniyor. Hani uykudan tutun, omurga sağlığının üzerine ekleyin, kalp damar hastalıklarını bir tarafa bırakın. Yani
1: Evet.
2: hepsi oturuyor obezite ana faktör gibi. Ve bu iğneler de buradaki aksaklıkları aslında bir şekilde yoluna koyuyor obez hastalarda. Ve hastaların yaşam tarzı değişikliğiyle birlikte doğru beslenme alışkanlıklarını kazanıp sporu da ekleyerekten doğru bir tedavi seçeneğiyle birlikte bu hastaların artık daha tıbbi olarak doğru tedavi edilebilir bir noktaya doğru gidiyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi mesela glikagon kombinasyonları geliyor. Çünkü burada glikagona yanıtlar da azalıyor aslında obez hastalarda. Ama dediğim gibi hani bu o kadar suistimal ediliyor ki 3-5 kilo fazlası olan, 7-8 kilo fazlası olan herkes dahiliye polikliniklerinde sıraya girmiş durumda bana bu iğneden yapın diye. Ama tabii bu iğneleri kullanmak uzun vadeli işler. Obez
1: Evet.
2: hastalarda özellikle hani böyle bir ay kullandım, 2 ay kullandım, 3 ay kullandım olayı değil.
1: Evet.
2: Maliyeti yüksek tedaviler ve yan etkisi olabilecek tedaviler. Yani o nedenle mutlaka tıpkı hani bir kanser hastası nasıl onkoloji doktorunun kontrolünden çıkamıyorsa bu hastaların da endokrin metabolizma ve dahiliye doktorların kontrolünde olmaları kesin ve şart yani.
1: Mutlaka önemli. Doktor Ayça Kaya çok önemli noktaların altını çizdi. Buse'ye de soracağım ama şimdi insan vücudunu uzun yaşama konusunda tavsiyeler verenler benim görebildiğim kadarıyla insan vücudunu bir arabaya, iç organlarını da motora benzetiyorlar. Ve diyorlar ki arabayı sürmek istiyorsanız hem kaportasına ama daha çok iç organlarınıza dikkat etmeniz lazım. Şimdi negatif sonuçlarıyla karşı karşıya kalmamak için hocamızın dediği gibi doktor tavsiyesiyle yapmak lazım. Ama negatif sonuçlarını yaşayan kişi üzerinden de bir bakalım ne demiş. Onun üzerine konuşmaya devam edelim. Arkadaşlarımız versinler o röportajı da. Ne diyor? Dinleyelim.
3: Ben hiç kullanmadım. Etrafımda maalesef çok kullanan var. 1-2 ay kullanıp çok hızlı kilo veriyorlar. Sonra 2-3 ay içinde çok hızlıca geri alıyorlar. Su bile içemiyorlar. Canları hiçbir şey yemek istemiyor.
4: Eşimin bir akrabası bu zayıflama iğneleri nedeniyle böbreğini kaybetti. Annesinden nakil aldı.
1: Evet. Şimdi bunlar çarpıcı hikayeler. Çevremizde vardır. Ayça hocamız da biliyordur ama şimdi bir diyetisyen gözüyle diyelim ki benim 10 kilo fazlam var ya da obezim. En sağlıklı önerdiğiniz yöntemi böyle kestirmeden bizim kestirmeden tavsiye isteyen kişiler için de söylüyorum. Nasıl anlatırsınız buyurun?
0: Tabii hep aslında konuştuğumuz şey Akdeniz tipi beslenmek ama bu çok genel bir soru. Gerçekten beslenmek.

0: bireysel, egzersiz de bireysel, beslenme de bireysel. Genel olarak şunu söyleyebilirim, hayatına adapte edebileceği şekilde beslenmesini isterim ben kişinin.
1: Doğru yani, yöntemi bulsun.
0: Tabii evet. Sabah 6'da kalkan birine 12'de öğle yemeğiyle başla demek ne kadar efektif değilse, işte 1.90, 300 kilo birine de işte 1000 kaloriyle beslen demek aslında efektif olmuyor. O yüzden çok çok özel. Biz gerçekten kestirme yolları düşünmektense 5-10 kilo fazlası olan birinin gerçekten hayatına böyle sürdürülebilir bir beslenme
1: yöntem
0: ve hareketi
1: bulması.
0: Eklemesi gerekiyor. Bu da çok basit aslında. Her şeyi yiyip azar azar yiyebilmek ve dengeyi öğrenebilmekten geçiyor. Bu korktuğumuz işte detoks listeleri, kısıtlayıcı kalorilerden bahsetmiyoruz. Hı hı. Bir insan sağlıklı olabilmesi için yemesi gerekenleri öğrendikten sonra çok rahat hayatına devam edebilir.
1: Peki az yemek burada tavsiyelerinizde ne kadar öne çıkar? Yani 5-10 kilo fazlası yok da normal kilosu olana da, obez olana da az yemeği doğrudan söylüyor musunuz? Zaten?
0: Söyleyemem. Evet. Bireysel görüşmem lazım. Evet, boyu, evet. Kilosu, yaşı, cinsiyeti, hareket miktarı o kadar değişken ki. Hı. Ama baktığımızda genel olarak şunu söyleyelim. Bir tabağa baktığımızda yeşilliği var mı, proteini var mı, karbonhidratı, yağı dengeli mi? Buna bakmak lazım. Bir gün boyunca sürekli karbonhidrat ağırlıklı mı beslendim? Ben nereden eksik beslendiğimi düşünmek lazım aslında bu noktada.
1: Peki Buse'ye soracağım. Buse, sen ne tür sıkıntılar yaşadın kişisel olarak? Yani, başladığında bir sıkıntı yaşadın mı?
2: Ben aslında bir sıkıntı yaşamadım ama yaşayan insanlar muhakkak vardı. Bu ben tabii şahsi kendi özelimle alakalı bir şey. Benim birazcık sadece beslenmeme dikkat etmediğim süreçte halsizliğim olmaya başlamıştı. O da hani çok güzel beslenemediğim için olmuştu. Bir de şöyle bir şey var, belki daha altını çizilebilir bir şey. Ben spora başlamadan sadece yemeyerek, yani tabii ki iştah kestiği için çok az kilo verebildim mesela. Yani yemeyerek kilo verilebilir algısı da yanlış olduğunu ben daha yeni öğrendim ilaçla birlikte aslında. Hı-hı. Belki siz de buna dair bir şeyler söylemek istersiniz.
0: Yani burada, bu da kişiye özel aslında. Mesela sizin kullandığınız iğne dozlar zaten doktor kontrolünde olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu olması gereken kısım zaten. Ama burada size başlangıçta çok az kilo vermeyi sağlamış olabilir. Ben kullansam daha fazla kilo verebiliriz. Ama söylediğiniz, altınızı çizdiğiniz şey çok önemli. Egzersiz yapmadan iğneyi kullandığımızda burada evet iştahımız baskılanıyor. Zaten beynimize bir tokluk sinyali geliyor ya bu iğne sebebiyle.
1: Egzersiz yaptığınızda da zaten protein almanız lazım.
0: Gerekiyor. Evet. Yani mineral ve vitamin kaybı olduğu için o halsizliği hissettiniz. Düzgün beslenmeye başladığınızda zaten kas kaybı olmaması gerekiyor.
1: Şu maliyet hesabına da bir bakalım. Bugünkü dosyanın konusunun öznesi olarak Buse'yi de seçtiğim için bir grafiğimiz var. Buse'ye de soracağız. Şimdi İngiltere'de zayıflama iğneleri marketlerdeki satışları azaltmış. 11.600 hanede yapılan bir incelemenin sonucunu aktarıyorum. Bir yılda 780 milyon sterlik azalmış. Yani İngiltere'de büyük bir ülke. Yıllık bazda da bazı rakamlar ortaya çıkmış. Yani market satışlarında çok fazla ne kadar iğneyle bağlantılı, tabii onu kestirebilmek çok zor. Sadece bir araştırma, dikkate değer bir araştırmadan bahsediyoruz. 2025'te %4.1, 2024'te 2.3 seviyesindeymiş. Yani zaman geçtikçe çikolata, cips ve benzeri şeyler de azalıyor. Senin mutfağında ne kadar azalma oldu?
2: Yani ben 3 aydır marketten çikolata almıyorum. Hani en sevdiğim şeydir çikolata, cips ve türevi şeyleri hiç almıyorum. Tabii sağlıklı beslenmek, baktığınız zaman alınan ürünlere göre tabii ki bunlar alınmıyordur ama sağlıklı beslenmek bence daha pahalı. Evet. Kesinlikle ama tabii ki ben bir fast food restoranına 3 aydır gitmiyorum. Hani bunu da düşündüm aslında, haber de yapayım diye. Hani fast food zincirleri de sekteye uğrayacak çünkü çok devler, yani özellikle Amerika'da ve İngiltere'de de çok tüketiliyor. Benim mutfağımda bu ürünlerin hiçbiri 3 aydır yok, hemen hemen daha sağlıklı ürünler var. Dolayısıyla bence çok doğalında, akışında ve doğru bir analiz olmuş bence.
1: Peki, sona doğru ilerliyoruz. Bir röportajımız daha var, onu da dinleyelim, Ayça hocamıza soralım. Son, artık toparlayacağız. O röportajda gelsin. Aslı Nömer Aktaş yaptı, dinleyelim.
3: Ama iğnesi kullandınız mı ya da etrafınızda kullanan var mı?
4: Evet, ablam ve erkek kardeşim kullandı. Memnun kaldılar aslında ikisi de. Bayağı zayıfladılar. Ablam 2,5 ayda sanırım 6-7 kilo verdi. Erkek kardeşim 30 kilo yakın verdi.
3: Peki doktor kontrolünde mi kullandı?
4: Hayır, kendileri aldılar. Evet.
3: Nasıl temin ettiler?
4: Reçetesiz alınıyor eczaneden. Biraz miktarı yüksek oluyor ama sıkıntı çıkmıyor. İstemiyorlar artık, istek olmuyor, vücut istemiyor. Misal çikolata çok az tüketiyorlar.

0: Belki haftada bir kere cips hiç tüketmiyorlar.
1: Peki. Doktor Ayça Kaya'ya soralım. Bir de bu iğnelerle ilgili lokal yağ eritme gibi bir tevatür mü bu? Böyle bir şey var mı? Buyurun hocam. Bir de son tavsiyeniz nedir? Kapatacağız artık.
2: Evet, şimdi iki röportajı da izledim ben. Böbrek yetmezliği nedeniyle transplant olan hastalardan da bahsettiler burada. İşte burada düzen, yani bilinçsiz kullanmanın sonucunda ortaya çıkan bir şey bu. İlaçlar mide bulantısı ve ishal yapabildiği için ya da kabızlık, yani gastrointestinal sistemi ciddi etkiliyor. Şimdi obezite beraberinde böyle hipertansiyon, diyabet gibi mutlaka komorbid hastalıklar da oluyor. Bu hastalıklarda renal rezervler zaten düşük oluyor, böbrek rezervleri.
1: Evet.
2: Hasta bulantı, kusma ve ishali de yaşayınca böbrek beslenemediği için böbrek yetmezliğine kadar iş uzayabiliyor. İkinci röportajda da gördük ki kafalarına göre gidip bunu almışlar.
1: Evet.
2: Yapılan araştırmalar mesela şunu da bize gösteriyor. Bu ilaçlara bağlı zayıflayan insanlar bunu bıraktıktan sonra normal beslenme ve sporla zayıflayanlara karşı 4 kat daha fazla kilo alıyorlar.
1: Evet, daha
2: Yani
1: hızlı kilo
2: burada
1: alınıyor. Evet.
2: yaşam tarzının değiştirilmesi, sonuçta ilaçlara bağımlılık riski de ortaya çıkabilir. Çünkü insanlar bu ilacı kullanıyor, zayıflıyor, bırakıyor, kilo alıyor. Tekrar bu ilaçlara döndü. Uzun vadeli araştırmalar da elimizde ne yazık ki yok bununla ilgili. O
1: Evet.
2: nedenle yani bu çok hassas bir tedavi. Dikkatli olunması gerekiyor ve doz artırımının mutlaka doktor kontrolünde
1: İyi
2: yapılması ve
1: yapılması gerekiyor.
2: organların da doktor kontrolünde takip edilmesi gerekiyor.
1: Evet, peki doktor kontrolünün altını çizdik. Doktor Ayça Kaya'ya teşekkür ettik. Son olarak Çağla Hanım'a diyetisyen rolüyle son birkaç cümle için söz verelim, sonra kapatacağız.
3: Tabii
1: Buyurun.
3: öneri olarak şunu söyleyebilirim. Zayıflama iğneleri bizim yeme hızımızı değiştirmeyecek. Egzersiz yapmaya bizi yönlendirmeyecek. Uykumuzu düzenlemeyecek. Stresten uzak
1: Rüya
3: tutmayacak.
1: görmeyin yani, hayal görmeyin diyorsunuz.
3: Yani bunu bıraktığımız anda eski halimize döneceksek eğer çok büyük hayal kırıklığı olacak. Yo-yo dediğimiz bir sendrom var. Al, ver, al, ver. Bu döngüye gireceğiz. Bu sefer psikolojik olarak daha büyük sıkıntıya düşebiliriz.
1: Evet.
3: Lütfen yeme
1: Ona
3: alışkanlıklarımızı
1: yoyo
3: değiştirelim.
1: sendromu mu
3: Evet,
1: deniyor? Evet.
3: aynen.
1: Yani o hızlı
3: Aldım.
1: aldırdığını biliyorduk ya da konuşuyorduk ama yoyo sendromuna maruz kalmamak için Buse gibi eğer yapıyorsanız spor yapın, sonra sonucuna katlanırsınız. Artık nasıl olacaksa ileride bir problem olacaksa hem hocamızın hem de Çağla Hanım'ın tavsiyelerine uymakta yarar var, öyle görünüyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: CHP'de 26 il başkanı görevden alındı. CHP sözcüsü, hiçbir kurum iki başlı yönetilmez dedi. Sıra Özel ve İmamoğlu'nda mı? Özel, CHP'yi geri alabilir mi? Kılıçdaroğlu neden grup toplantısı yapmıyor? İşgal bitmezse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız diyen Özel, yeni parti için kararını verdi mi? Görülmeye başlanan CHP Kurultay ceza davası süreci nasıl etkileyecek? Sena Alkan soruyor, gazeteciler Alişer Delek, Gürbüz Evren, Merve Şebnem Oruç, Taha Hüseyin Karagöz ve akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Bölgesinde İzmir güneşli 34, Kütahya yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana parçalı bulutlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 35, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 40, Gaziantep güneşli 37 derece.

İyi akşamlar. Akşam haberlerindeyiz. Hülya Hökenek ben ve başlayalım. Önümüzdeki hafta Ankara'daki NATO zirvesi öncesi değerlendirmelerde bulunduğu NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin NATO'daki rolüne ve Türk ordusuna övgüler yağdırdı. Lahey'de savunma alanında verilen yatırım sözlerinin Ankara zirvesiyle uygulamaya konulacağını söyledi. Hemen ikinci gündemimize gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevden alınan il başkanı sayısı bu arada 30.

0: 36'ya ulaştı. Merak konusu ise bütün il başkanları ihraç edilecek mi? Soru bu ve genel merkezden konuya yönelik açıklamalar var. İhraçlarda kıstas ne dahası? CHP'de bugün kurultay davası da vardı. O gelişmelere de bakacağız. Üçüncü gündem maddesi de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Cudi Dağı'nda düzenlenecek Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. Pazar günü yapılacak bu etkinlik. Etkinlikte Numan Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor diyelim. Başlasın akşam haberleri. Ve Pençekilit Harekatı bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan uzman çavuş Abdurrahman Hilal memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı. Pençekilit Harekatı bölgesi tam 22 Mayıs'ta meydana geldi askeri araç kazası. Bu kazada yaralanan uzman çavuş Abdurrahman Hilal 30 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 7 yıllık uzman çavuş Abdurrahman Hilal için Aksaray'da bu arada Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Hilal'in naaşı Aksaray Şehitliği'nde dualarla defnedildi. Abdurrahman Hilal'in eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 Temmuz Pazar günü Cudi Dağı'nda düzenlenecek Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. Numan Kurtulmuş'un burada yapacağı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlarını bu kez Cudi Dağı'ndan verecek. Birlik ve beraberlik mesajını oradan iletecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 Temmuz'da Şırnak'ta düzenlenecek Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. 1984 yılına kadar düzenlenen ve terör olayları nedeniyle uzun yıllar ara verilen Hazreti Nuh'u anma töreni bölgede güvenlik ortamının sağlanmasının ardından 2021 yılında yeniden başlatıldı. Bu yıl gerçekleştirilecek anma töreninin terörsüz Türkiye sürecinin öne çıktığı sembolik buluşmalardan biri olması bekleniyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Törene Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpa Güç de katılacak. Program kapsamında ilahiler seslendirilecek. Barış ve kardeşlik vurgusunun öne çıkacağı törene katılanlar ellerinde zeytin dalları taşıyacak. Törende gökyüzüne güvercinler bırakılacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş törende yapacağı konuşmada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına atıfta bulunacak. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verecek. Kurtulmuş'un bölgede kalıcı huzurun sağlanmasına yönelik güncel gelişmeleri değerlendirmesi de öngörülüyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de kabulleri vardı. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ve Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulabayev'in kabulünde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Bu arada ikili ilişkiler ve bölgesel konu başlıkları ele alındı. Erdoğan Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini de kabul etti ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da kabulde yer aldı diyelim, devam edelim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından ihraç sürüyor. Daha son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı. Genel merkez kaynakları ihraçlar hakkında ne düşünüyor? Karar verme sürecinde kıstas ne? Derledik, toparladık.
1: İhraçlarda kıstas, partinin kurumsal kimliği ve çift başlılık olacak. Kimliğe zarar verenler, çift başlılığa neden olanlar görevden alınacak. Kılıçdaroğlu'nu desteklemese dahi partide kalıp mücadele etmek isteyenlerle ise yola devam edilecek.
3: Barış güvercinlerini uçuruyor.
1: CHP'de ihraç süreci devam ediyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı. Görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi. Habertürk'e konuşan genel merkez kaynakları, partinin kurumsal kimliğinin korunmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Parti içinde çift başlılığa müsaade edilmemesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Parti kaynakları, tabii ki il başkanlarının hepsini görevden almayacağız. Parti disiplinine uygun davrananlar, partide kalıp siyasal mücadele edeceğiz diyenlerin başımızın üstünde yeri var ifadesini kullandı. Olağanüstü kurultay için imza veren 74 il başkanı içinde de genel merkezle temas kuran ve destek veren isimler olduğu kaydedildi.
4: İmzalarda
1: bir yandan da il başkanları toplantısına hazırlanıyor genel merkez. Temmuz ayının sonunda başkent

0: Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında tüm il başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hakkında soruşturma olan belediyeler de mercek altına alındı. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık ifadelerini tek tek inceliyor. Yetişmesi halinde ay sonunda MYK'ya bir sunum yapılacak. Kaynaklar yolsuzluk ve rüşveti tespit edilen başkanların sayıları kaç olursa olsun partiden ihraç edileceğini söylüyor. Özgür Özel de mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrasında konuşan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti konusunu ilk kez konuştuklarını söyledi.
1: Daha önce sorduğunuzda bunları konuşmadığımızı söylemiştik. Evet, şimdi konuştuk, konuşuyoruz. Net bir tarih vermek istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim, öyle çok uzun zaman dilimleri değil. Yani bazen böyle ben haklı olarak şu tepkileri alıyorum. Bir an evvel parti kurun, bir an evvel biz vatandaş olarak milyonlar olarak arkanızdayız, destek oluruz, bağış yaparız vesaire diye. Bizler çözümsüz ya da çaresiz değiliz. Muhakkak bir yol bulacağız.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci için yasa hazırlıkları vardı. Önce yasa çıkarılacak, sonra silah bırakılacak diyor. Meclis hiçbir örgütün beklentisi için önceden yasa çıkaramaz açıklamasını yaptı. Ses açalım.
3: Düne kadar söylenen şuydu. Önce terör örgütü hiçbir şart ileri sürmeden silah bırakacak, kendini feshedecek, ihtiyaç varsa hukuki düzenlemeler değerlendirilecekti. Bugün ise deniliyor ki terör örgütünün silah bırakmasını gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu cümle iktidarın bugüne kadar anlattığı sürecin mantığını tersine çevirmektedir.
0: Süreç yasası hakkında yapılan açıklamaları değerlendirdi. Silah bırakma sürecine tepki gösterdi.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir silahlı örgütün ve yapının beklentilerini karşılamak için önceden yasa çıkaran bir kurum değildir. Herkes aklını başına almalıdır. Bu cani örgüt silah bırakmamıştır. Kendini feshetmemiştir.
0: İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Güvenlik gerekçesiyle alınan tedbirlerin esnafı mağdur ettiğini savundu, hükümete çağrıda bulundu.
3: Doğacak olan ekonomik yükü esnafımızın omuzlarından almaktır. İktidara sesleniyorum. 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelinde faaliyet gösteren işletmelerin kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi su topacı almayın.
0: Dervişoğlu'nun bir diğer gündemi ise ekonomiydi.
3: Açlık sınırı 35 bin liranın üzerine çıkmış, yoksulluk sınırı 115 bin liraya dayanmış, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 45 bin lirayı geçmiş. Buna rağmen iktidar ne diyor? Otomatik işleyen bir sistem var diyor. Evet, bu ülkede otomatik işleyen bir sistem var. Vatandaş otomatik olarak vergi ödüyor, emekli otomatik olarak yoksullaşıyor, asgari ücretli otomatik olarak eziliyor.
2: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin resmi üye sayılarını açıkladı. Bu arada 189 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de AK Parti 11.709.913 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti oldu. Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor AK Parti. AK Parti 1.879.973 üye ile CHP izliyor. CHP'de Ocak ayı verilerine kıyasla 42.784 kişilik bir düşüş var. Bu düşüş kayıtlara geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerden Milliyetçi Hareket Partisi'nin 501.122, İYİ Parti'nin 385.025, DEM Parti'nin 17.060, Saadet Partisi'nin 374.724 kayıtlı üyesi bulunuyor. Bu arada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş verilere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ocak ayından bu yana ailemize katılan 166.612 yeni yol arkadaşımız, milletimizin genel başkanımıza, Cumhurbaşkanımızın liderliğine, AK Partimize ve Türkiye

0: yüzyılı vizyonumuza duyduğu güvenin en açık göstergesidir dedi sosyal medyadan yaptığı açıklamada. Ve 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü için düzenlenecek programların detayları netleşti. 81 ile düzenlenecek etkinlikler dizisinin ana sloganı "İrade bizim, zafer bizim" olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek 10. yıl anma programlarının hazırlıklarını anlattı. 15 Temmuz zaferinin Türkiye'nin kendi iradesiyle geleceğini inşa etme kararlılığının göstergesi olduğuna dikkat çekti Duran. Bu tarihin ülkenin ortak hafızasının en önemli unsurlarından biri haline geldiğini de belirtti. 81 ilin tamamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma çadırları, şehir meydanları, millet bahçeleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kurulacak. Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişinin katılımıyla anma programı gerçekleştirilecek. İstanbul'da ise Ayasofya'da 253 hafızın katılımıyla hatim programı icra edilecek. Almanya, Arnavutluk, Belçika gibi ülkelerin başkentlerinde paneller düzenlenecek. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde kent güvenlik yönetim sistemi merkezi de 24 saat esasıyla görev başında. 6000'i aşkın kameradan gelen görüntüler anlık olarak izlenecek. Bu arada liderlerin kullanacağı güzergahlar da buradan takip edilecek. Şüpheli durumlar olabilir. O şüpheli durumlar da saniyeler içinde sahadaki ekiplere aktarılacak.
1: Kentin tamamı tek bir merkezden izlenecek. Tüm gelişmeler ekranlardan takip edilecek. Sahadaki polislerle koordinasyon sağlanacak. Ankara Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi göreve hazır. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Sahadaki binlerce polisin yanı sıra teknolojik merkez de devrede olacak. Zirve boyunca başkentteki güvenliğin en kritik merkezlerinden biri işte bu kontrol odası olacak. Merkez sayesinde Esenboğa Havalimanı ve bağlantı yolları, liderlerin konaklayacağı oteller ve konvoylar anlık takip edilecek. Konvoy güzergahları sürekli izlenecek. Kavşaklar ve güvenlik noktaları 24 saat kontrol altında tutulacak. Şüpheli araç ve kişiler anında tespit edilerek sahadaki ekiplere bilgi aktarılacak. Olası protesto, yoğunluk veya güvenlik riski oluşturabilecek hareketlilik de takip altında olacak.
2: Ankara Emniyeti NATO zirvesi kapsamında teyakkuzda. Zirve boyunca toplam 6000 aşkın kamera aktif olacak. Kritik noktalar bu merkezden an be an takip edilecek.
3: NATO zirvesi bitimine kadar da kazası belası bu tedbirlerimizden sonuç almayı umut ediyoruz. Bu tedbirler günler öncesinden başladı. Risk analizleri yapıldı. Bütün değerlendirmeler yapıldı. Bu yapılan değerlendirmeler çerçevesinde toplam 56 bin civarında güvenlik gücümüz görev alacak.
1: Peki kent güvenlik yönetim sistemi nasıl çalışıyor? Burada görev yapan personel kameraları canlı olarak izliyor. İstediği kamerayı uzaktan yönlendirebiliyor. Şüpheli kişi veya aracı farklı kameralar üzerinden kesintisiz takip edebiliyor. Gerekli durumlarda polis ekiplerini saniyeler içerisinde olay noktasına yönlendirebiliyor.
0: Şimdi geri sayım sürüyor. NATO zirvesi gerçekten çok önemli çünkü tarihi bir zirve bu. Zirve için Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Daha önce de açıklamalar olmuştu. NATO Genel Sekreteri Rutte'den bahsediyorum ve Türkiye'nin ittifak için son derece önemli olduğunu da söylüyor. Türk ordusunun gücünü de vurguladı Rutte. Savunma sanayi alanındaki yatırımlara da dikkat çekti. Bakalım.
4: Türkiye NATO için son derece önemli dedi. İttifaktaki en güçlü ordulardan birinin Türk ordusu olduğunu söyledi.
5: Türkiye NATO açısından son derece önemli bir ülke. Kurucu üyeler arasında yer almasa da ittifakın kuruluşundan yalnızca 3 yıl sonra NATO'ya katıldı. Dolayısıyla neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası. Bugün de NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
4: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve için yapacağı Ankara ziyaretinden önce değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gücüne işaret eden Rutte, Lahey'de sözleri verdik, Ankara zirvesi de uygulama zirvesi olmalı dedi.
5: Ankara zirvesine gelecekte dönüp bakıldığında, insanların bunun verilen taahhütlerin hayata geçirildiği bir zirve olduğunu söylemesini umuyorum. Özellikle savunma harcamaları ele alınacak üç temel başlıktan biri olacak. İkinci önceliğimiz Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi. Üçüncü önceliğimiz ise daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa anlamına gelen NATO 3.0'ı inşa etmek.
4: Savunma sanayi üretiminin ciddi ölçüde artırılması gerektiğini de söyleyen Rutte, zirvede bu konuda odaklanılacağını söyledi.
5: Savunma sanayi üretim kapasitesi, caydırıcılığımızın ayrılmaz bir parçası. Ancak sözünü ettiğim üç öncelik arasında savunma sanayi üretiminin artırılması en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkabilir. Nitekim Ankara Zirvesi'nin ilk gününde düzenlenecek savunma sanayi forumunda da ağırlıklı olarak bu konuya odaklanacağız.
4: NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek.
0: İsrail çekilmiyor. Yani Lübnan'la imzalanan anlaşmaya rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi dahası geciktiriyor. Başbakan Netanyahu, Lübnan topraklarında kalmaya devam edeceklerini de söyledi. İsrail basını da ordunun pilot bölgelerden çekilmesinin geciktiğini ifade etti.
1: İsrail, Lübnan'la varılan anlaşmaya rağmen işgalini sürdürmekte kararlı. Başbakan Benjamin Netanyahu, Lübnan topraklarında kalmaya devam edeceklerini bir kez daha tekrar etti. İsrail'de yayınlanan Yedioth Ahronot gazetesi, Netanyahu'nun Lübnan'da öldürülen İsrail askerleri için yapılan törende konuştuğunu yazdı. Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde gerekli olduğu sürece kalacağız dedi. İsrail Başbakanı işgale rağmen Lübnan'la barış anlaşmasına varmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Aynı törende konuşan İsrail Savunma Bakanı Katz da ordunun geri çekilmeyeceğini vurguladı. Katz, Lübnan'ın yanı sıra Gazze ve Suriye'de işgal ettikleri bölgelerde de süresiz olarak kalacaklarını savundu. Lübnan'daki İsrail işgaline ilişkin bir iddia da devlet televizyonu Kan'dan geldi. Televizyona konuşan kaynaklar, ordunun Zavtar ve Ferrum bölgelerinden çekilmesinin gecikeceğini belirtti. Gecikmenin Tel Aviv ve Beyrut arasında kurulacak ortak denetim mekanizmasında yaşanan erteleme gösterildi. Haberi konuşan bir kaynağa göre Hizbullah'ın paylaşılan hassas bilgilere erişimini engellemek için mekanizmada yer alan isimler Amerika Birleşik Devletleri onayından geçecek. Kaynak bu durumun 2024'te kurulan önceki mekanizmanın başarısız olmasına yol açan nedenlerden biri olduğunu savundu. Lübnan ve İsrail, Washington'da yapılan görüşmelerin ardından 26 Haziran'da çerçeve anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre İsrail ordusu pilot bölgelerden çekilecek. Bu bölgelere Lübnan ordusu yerleşecek. Anlaşma şartları arasında Hizbullah'ın silahsızlandırılması da yer alıyor.
0: Şimdi Cem'le konuşacağız şöyle ki, bu WhatsApp meselesi, Instagram meselesi, sosyal medyada ne oluyor, ne bitiyor, isteyen herkes mesaj yazabilecek mi? Bir dolu soru var, Mehmet Ali de hazırlamış aslında o kırmızı bantta akıllardaki soruları diyeyim. Yani şöyle, sosyal medya hayatımızda işte ciddi bir yer kaplar hale geldi, öyle olmadan olmuyor yani birçok... Olur da olmuyor. Yani birçok iletişimi platformlar üzerinden yürütür olduk. Aslında ne kadar üzücü. Yani işte o iletişimi oradan yürütüyoruz. İletişim kurduk zannediyoruz. Ama öyle değil, sanal işte. WhatsApp'ın yeni bir özellik olarak sunduğu bu kullanıcı adı dönemi biraz böyle kafa karıştırdı. Onu aslında konuşmak istedik. Onu sormak istedik. Ne anlama geliyor bu kullanıcı adı olmadan olmuyor mu? İşte güvenlik sorunu mu var? Merak edilenleri soracağız. Habertürk Teknoloji Editörü Cem Kadri Özenen yayın konuğumuz. Cem'i hepiniz tanıyorsunuz. Nedir bu kullanıcı adı meselesi? Yani temel motivasyon nedir? Gerçekten merak ediyoruz. Olmadan olmuyor mu?
6: Şimdi sondan başa doğru gideyim istersen. Güvenlik sorunu mu var diye bitirdin ya. Aslında WhatsApp'ın buradaki amacı bir nevi güvenliği arttırmak. Yani sana şey diyor. WhatsApp gruplarına dahil oluyorsun. Yani hani tanımadığın kişilerin olduğu... Birçok kişinin olduğu veya kalabalık gruplara bir anda bir arkadaşın seni alabiliyor.
0: Sormuyor,
6: ve orada senin numaranı başkaları da görebiliyor.
0: Görüyor anında yani.
6: Ve bazı kişiler de bundan rahatsız olduğu için WhatsApp şu anda diyor ki numaran gözükmeden de istersen numaranı göstermeden de bir kullanıcı adıyla bu gruplarda gözükebilirsin. Veya Bir kişiye telefon numaranı vermek istemiyorsun ama sana mesaj atacak. Kullanıcı adını söyleyebiliyorsun. Kullanıcı adıyla seni WhatsApp'tan ekliyor. Yani bir nevi diğer Instagram gibi uygulamalarında, WhatsApp'ın biliyorsun ortak uygulaması, yani Meta'nın uygulamaları bunlar. Burada Instagram

0: Instagram'da yaptığı gibi bir kullanıcı adıyla WhatsApp'a girip kullanıcı adını kişiye vererek mesajlaşmaya başlayabiliyorsun diyor sana.
1: Bu bir artık güvenlik.
0: Numaranı görmeden de.
1: Numaranı görmeden. Evet. Bir güvenlik aslında, yani bu bir seçenek sunuyor sana.
0: Seçenek sunuyor. Yani zorunlu değil. Önce bunu söyleyeyim. Zorunlu değil. Bir kullanıcı adı alıp WhatsApp'a öyle girebiliyorsun bundan sonra. Bunu bir güvenlik önlemi olarak yapabiliyorsun. Ama şöyle bir detay da var. Instagram'la bağlantılı, yani hesaplar merkezinden Instagram'la bağlayarak WhatsApp'a girebiliyorsun. Threads'te bir problem olmuştu hatırlarsan, kapatılmasına sebep olmuştu. Çünkü sadece Instagram bilgileriyle girebiliyordun. WhatsApp'ta şu anda öyle değil. Yani istersen telefon numaranla girebileceksin, istersen kullanıcı adıyla, istersen Instagram'ını bağlayarak oradaki kullanıcı adını alabiliyorsun. Bunun için biraz elini çabuk tutman lazım. Çünkü istediğin kullanıcı adını başkası da alabilir. O zaman arkasına numaralar koymak zorunda kalabilirsin. Ama
1: senin adını alabilir mi?
0: İsmini şu an için şöyle, eğer kendi ismi olduğunu doğrularsa alabiliyor. Yani Instagram'da da şöyle bir şey var. Sahte hesap açabiliyorsun, şikayet edince kapatılıyor. Senden doğrulama istiyor. Kimliğinle doğrulama yapıyorsun. O zaman sen olduğunu doğrulayarak alabiliyorsun.
1: Ama her şeyi yapabilirler. Yani senin adını kullanabilirler ama adında bir harfi değiştirirler. Ama tabii böyle baktığında işte algı direkt, yani senin adınmış gibi.

0: Ama her türlü şey yapabilir.
1: Düşününce şöyle isim benzerlikleri de var. Başka Cem Özenen de olabilir. Kendi ismini kullanmak isteyebilir. O yüzden şey yapamazsın. Kimlikle doğrulama yapabiliyorsun ama şikayet edildiği zaman. Yani en azından sosyal medya kanallarında böyle bir şey var. WhatsApp aslında bir sosyal medya değil tabii. Mesajlaşma platformu ama bunu Meta biraz daha sosyal medya platformuna dönüştürüyor gibi. Meta AI'ye ekledi. Yapay zeka eklediği içine. Şimdi de
0: biraz amacı o galiba değil mi?
1: Ekliyor. Yani. Biraz daha evet.
0: İşlevsel hale getiriyor. Biraz daha aslında oraya da yönlendiriyor. Yani orada da az en...
1: Geçirilen zamanı arttırmaya çalışıyor platformda.
0: Platformda. Aslında. Evet kesinlikle öyle. Yani şimdi bu dolandırıcılık meselesi var. İşte böyle bakıyorsun yani bu dolandırıcılık meselesinin önünde işte ya da sahte hesap riski meselesi. Yani bunları böyle gerçekten azaltacak yöntemler mi bunlar? Önüne geçer mi? Yoksa...
1: Sahte hesap riskinin önüne geçmekten ziyade numarasını herkesin görmesini istemeyen kişilerin daha çok kullanacağı bir şey veya işte takma ad kullananlar, gençler arasında eğlence de olabilir, takma ad kullanırlar, kullanıcı adı alırlar. Bunun şöyle bir şeyi de var ama bu arada, telefon numaranı bilmese, kullanıcı adını bilen biri, ya örneğin Instagram kullanıcı adını WhatsApp'ta kullanmaya başladın ve Instagram kullanıcı adını bilen biri sana direkt olarak mesaj atabilir o zaman. Bunun da şöyle önüne geçilebiliyor, ayarlara girip hesaplardan bir parola belirleyip sana bu numarayı bilmeyen kimsenin mesaj atamamasını sağlayabiliyorsun.
0: Ya bunları yani, hiçbir şekilde yapmasan da olur. Yani bu bir seçenek.
1: Tabii
0: yani, bu bir tercih.
1: Seçenek. Bunların hepsi tercih. Bunu yaptığın zaman sadece şunun önüne geçiyorsun. Ya herkes durup dururken sana WhatsApp'tan mesaj atamıyor. Onun önüne geçebilmek için.
0: Yani ilginç tabii. Şimdi bu WhatsApp'ın biraz da farkını da söyleyebilirsin. Kullanıcı ismine kodla güvenlik demiş. WhatsApp 4 haneli güvenlik kodla korunacak. Uzun zamandır böyle değil mi aslında?
1: Yani bu yok kodla zaten girişi koruyabiliyordun ama
0: şimdi
1: bu,
0: geneli koruyacaksın.
1: Şu anda yani, şöyle bir şey. Sana kullanıcı adını bilen birinin mesaj atmasını engelliyorsun.
0: Engelliyor. Tabii dışarıdan yani
1: kullanıcı
0: gelen
1: kullanıcı adını biliyor diye sana mesaj atabilecek olmuyor yani. O kodu verdiğin bilen kişiler mesaj atabiliyor sadece sana.
0: Peki. Ya şimdi böyle bakıyorum hem yapılan açıklamalar yani dediğin gibi işte Meta mesela bu güncelleme mesela bir taraftan işte sosyal medyaya bakıyorsun uzun zamandır beklenen yenilik işte bu falan diye. Onlar ya, böyle biraz, gel yapan hesaplar. Ben onu bilmiyorum ama gerçekten hani bu mesela hani rakipleri açısından bakıldığında işte diğer platformlarda işte Signal'dir diğerleri falan hani onlar açısından bakıldığında da biraz herhalde o rekabet şeyinin bir denklemi galiba biraz da bu galiba.
1: Ya burada evet biraz gel yapılıyor tabii ki ama bir yandan da az önce söylediğim şey burayı bir sosyal medya platformu haline dönüştürmeye çalışıyor Meta ve diğer platformların da sahip olduğu diğer platformları da birbirine bağlayarak aslında içeride geçirilen zamanı yani buradan diğer uygulamasına ondan öbür uygulamaya bağlayarak ve bu farklı işte kullanıcı adı Instagram kullanıcı adında burada kullanabilmen işte bu gel az önce dediğin gibi gel burada daha çok vakit geçir içeride yapay zekayı kullan daha çok vakit
0: o da
1: geçir
0: var zaten,
1: gibi şeyleri de sunarak kullanıcıyı içeride tutmaya çalışıyor.
0: Var mı başka yenilik bekliyor musun sen? Yani mesela WhatsApp özeline olabilir, diğer platformlar özeline olabilir, Instagram mesela ya da...
1: Beklemiyorum ama Instagram'da sık sık değişiklikler oluyor. Yani şaşırtıcı olmaz Instagram'da yeni bir değişiklik gelirse.
0: Kesinlikle öyle. Bir taraftan bakıldığında aslında bu kullanıcı adı sistemiyle birlikte işte bu kişisel verilerin korunması meselesi en önemlisi o. İşte gördük. Yani
1: telefon
0: işte
1: numaranızın açığa çıkmaması tercih edilen bir şey. Zaten sosyal medya platformlarına da eğer telefon numarasını yazarsanız telefon numaramı başkalarına gösterme seçeneğini işaretleyebiliyorsun. Böylece telefon numaranın da açığa çıkmamış oluyor. WhatsApp da tam olarak bunu yapıyor aslında. Bizim WhatsApp kadar SMS'lerde de bence buna ihtiyacımız var. Çünkü durup dururken hiç üye olmadığım yerlerden bana SMS gelebiliyor.
0: Bence o
1: bunları
0: hiç bitmeyecek ya. Onları da engelleyebiliyorsun ama hiç durmuyor.
1: Yani, telefondan sürekli uğraşmak gerekiyor.
0: Tabii sürekli yani böyle sürekli bir şekilde elinde orada olması lazım. Yani bu tip değişimler ya hayatımızı bir şekilde hani olumlu anlamda etkileyen şeyler. Niye olumlu? Gerçekten

0: gerçekten daha korunaklı bir alan sunuyor belki de. O korunaklı alanda önemli yani Cem. Çünkü o olmadan da olmuyor diyelim. Var mı başka ekleyeceğim bir şey?
1: Yok.
0: Yok. Peki ederim. Çok teşekkür ediyorum. Cem Kadri Özenen, hepiniz yakından tanıyorsunuz aslında. Teknoloji meselesinde uzman Habertürk Teknoloji Editörü, sağ olsun katkılarından dolayı Cem, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Biz devam
1: ederim.
0: Edelim. Şöyle ki, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın geliştirdiği bir sistem var. O hayata geçecek. Bakalım onunla ilgili bir haber bu. Bu sistemle birlikte epey bir değişiklikler de olacak. Ama sistem nasıl çalışıyor? Yanıtı haberimizde.
2: Türkiye'de her yıl yaklaşık 25 milyar adet İçecek ambalajı tüketiliyor. Bu ambalajların önemli bölümü yeniden üretime kazandırılabilecek değerli bir kaynak olmasına rağmen sistemin dışında kalıyor.
3: Cam, pet şişe ya da alüminyum içecek ambalajları doğaya geri kazandırılabilecek. İade edilen her ambalaj için 1 lira teşvik ödemesi alınacak.
2: Doğa sistemi bu kayba dur demek amacıyla hayata geçiriyoruz.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın geliştirdiği doğa, yani depozitosu olan ambalajlar sistemi 81 ilde hayata geçti. Vatandaşlar üzerinde doğa logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makineleri veya sisteme dahil iade noktalarına teslim ederek her uygun ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazanabilecek.
2: Hedefimiz, bir yıl içinde Türkiye'nin her mahallesinde vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği en az bir depozito iade noktasını hizmete almaktır.
3: Teşvik bedelleri ise doğa cüzdana aktarılacak. Böylece kullanıcılar biriken bakiyelerini banka hesaplarına transfer edebilecek, ATM'lerden çekebilecek veya alışverişlerinde kullanabilecek. Peki iade makinesi nasıl çalışıyor?
4: İşlemin başlatılması için ilk etapta makine üzerinde bulunan dokunmatik ekrandan iade yöntemi seçiliyor. Atıklar burada yer aldığı gibi doğa mobil uygulamasıyla, doğaya kayıtlı kimlik numarasıyla ya da doğa kartla iade edilebiliyor.
3: Bireysel iadelerde günlük üst limit bulunuyor. Bir vatandaş günlük en fazla 200 ambalaj iade edebiliyor. Doğa sistemiyle ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.
0: Bir Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı bu yılda coşkuyla kutlandı. İstanbul'da Boğaz'da su takı gösterisi vardı. Bakın.
3: Boğaz'da Türk bayrağı açıldı. Gemilerde bulunan askerler Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ne doğru selam durdu. Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı.
5: Ülkemizin sularında kendi sahillerimize ve işte gemilerimize sahip çıkmamız çok onurlandırıcı bir şey.
6: Bence güzel bir etkinlik yapılmış. İlk kez katılıyorum. Çok güzel.
3: 1 Temmuz tam 100 yıl önce Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.
7: Bizler gemileri sadece denizden değil, karadan bile yürütmüş, tarihe damgasını vurmuş bir milletiz. Denizlerimizi mavi vatanımız bildik, denizciliği milli ve öncelikli sektör olarak kabul ettik.
8: Etkinlikler kapsamında 5 gemi Boğaz geçişine başladı. En önde TCG Kemal Reis'i görüyorsunuz. Arka tarafta ise Turgut Reis Boğaz'ı geçti.
3: Aynı dakikalarda Boğaz'da su takı gösterisi de vardı. Beşiktaş sahilinde toplanan vatandaşlar korteji yoğun ilgiyle takip etti.
6: Bu tip etkinlikler de bizi gurur duymamızı sağlıyor. Biraz motivasyonumuzu yükseltiyor.
9: Kabotaj Bayramı'nda oğlumla beraber bulunmak bir nevi vatani vazifedir, zorunluluktur kesinlikle. Bu hassasiyetlerle evlatlarımızı yetiştirmemiz gerektiği kanaatindeyim.
5: İnşallah çocuklarımıza da kalır. Diğer yüzyıllarda da bu etkinlikler devam eder.
10: Bereketli, huzurlu nice yüzyıllar olsun diyorum.
0: Ve sıcaklıklar gerçekten mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve dünya genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. İspanya 1961'den beri görülen en sıcak ilk 6 ayı geride bıraktı. Avrupa Birliği İklim İzleme Servisi ise küresel okyanus sıcaklığının rekor kırdığını da açıkladı. Yunanistan'da da aşırı sıcaklar var. Orman yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
11: Dünyayı kasıp kavuran aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. İspanya'da son 65 yılın en sıcak ilk 6 ayı yaşandı. Okyanuslardaki sıcaklık da rekor seviyeye ulaştı. İspanya Meteoroloji Enstitüsü yılın ilk yarısında sıcaklıkların normali

0: 1,6 derece üstünde seyrettiğini açıkladı. Resmi kayıtların tutulmaya başlandığı 1961'den bu yana en sıcak ilk 6 ayın geride bırakıldığını duyurdu. Enstitüye göre Haziran ayı olağanüstü sıcak kategorisine girdi. Sıcaklıklar ortalamanın 3,2 derece üzerinde seyretti. İspanya'da 1000'e aşkın insanın hayatını kaybettiği açıklanırken, Sağlık Bakanlığı sıcaklığa bağlı ölümlerin 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu. Avrupa Birliği'nin iklim izleme servisi Kopernik ise okyanus sıcaklığı konusunda uyarıda bulundu. Kopernik'in yayımladığı rapora göre küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı Haziran'da 20,98 derece olarak ölçüldü. 2023 ve 2024'te kaydedilen sıcaklık rekoru geride kaldı. Bilim insanları Pasifik Okyanusu'nda yaşanabilecek güçlü bir El Niño olayının yılın geri kalanında sıcaklıkları daha da artırabileceğini belirtti. Komşu Yunanistan'da ise aşırı sıcaklar yangınlara neden oldu. Selanik yakınlarındaki Derveni'de başlayan yangında can kaybı yaşandı. Yunanistan itfaiyesi 48 saatte ülke genelinde toplam 48 yangın çıktığını açıkladı. Bunların 40'ı söndürüldü, 8'i içinde söndürme çalışmaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri de ülkeyi etkisi altına alması beklenen sıcak dalgasına hazırlanıyor. Enerji Bakanlığı, aşırı sıcak hava dalgasının elektrik talebini rekor seviyelere çıkarmasını bekliyor.
1: Yükseköğretim Kurumları sınavında bir soru iptal edildi. Bir sorunun da cevabı değiştirildi ve açıklama ölçme, seçme ve yerleştirme merkezinden geldi. Sınavın madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı. Alan yeterlik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabı A olarak değiştirildi. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi. Geçerli soruların puan değeri yeniden saptanacak diyelim. Yeni bir dönem aslında restoran ve kafelerde detaylı menü dönemi zincir işletmeler için başladı. Yeni menülerde hangi detaylar var ve müşteriler yeni sistemi daha hızlı nasıl buldu? Dilara Civelek hem işletmecilere hem de müşterilere sormuş bakalım.
0: Sadece yemek adlarının yazdığı menüler gitti. Yerine bu detaylı menüler geldi.
2: Örneğin hangisinde protein, hangisinde gluten var, yok. Bütün detaylarını bu şekilde doküman halinde hazırladık firma. Yaklaşık 1-2 aydır ön hazırlığını yapıyorduk.
3: Bence çok iyi oldu. Özellikle kilosuna dikkat eden kızlar için kalorisini yazmaları ince düşünceli bir davranış.
4: Detaylı menü dönemi zincir işletmelerde başladı. Artık menülerde hem kaloriler hem de ürünlerin besin değerleri yer alıyor.
0: Detaylı menü uygulamasına en çok da yediğine içtiğine dikkat edenler sevindi.
5: Direkt fotoğrafını çekip yapay zekaya gönderiyordum. Kalorisini soruyordum.
6: Kişiler, müşteriler ne yediğini, ne kalori aldıklarını, içinde var mı kendilerine zarar verecek bir madde bunları biliyor olmaları güzel olur.
0: Menüyü yenilemek yerine QR kodlu menüye geçen de birçok işletme var. Burada da kural, QR kodun müşterilerin rahatlıkla görebileceği bir yerde olması.
2: Görünür yerlere kare kodla detaylı bilgileri de aktardık. Müşterilerimizle karşılaştığımız sorunları büyük ölçüde ortadan kaldıracağını düşünüyorum.
7: Misafirlerimiz geldiği zaman, menüye baktığı zaman ekstradan bize bir soru yönetmelerine gerek kalmadan menümüzde tüm detaylarıyla bu yazıyor.
8: Bence iyi oldu. İnsanlar yediğinin içtiğinin besin değerlerini görsün, bilsin.
0: Küçük işletmelerin detaylı menü uygulamasına geçişi için de 31 Aralık'a kadar süre tanındı.
1: 0-6 yaş arası çocuklara hizmet veren kreş ve gündüz bakım evlerini kapsayan yeni düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmelikle kreş ve gündüz bakım evlerinde standartların aynı olacağını açıkladı ve tüm veriler merkezi bilişim sistemiyle takip edilecek dedi.
9: Ülke genelinde kreş ve gündüz bakım evlerinde standartlar aynı olacak. Tüm merkezler için ortak kurallar uygulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürürlüğe giren kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliği hakkında bilgi verdi.
10: Yönetmeliğimizle çocuklarımızın gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Kamu kurumları ve belediyelerin sunduğu

0: sunduğu kreş hizmetleri de ortak bir mevzuat zeminine kavuşuyor. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz. Bu sayede ülke genelinde aynı standartları belirleyerek tam bir uygulama birliği sağlamış olacağız.
1: Kabine toplantısının ardından yönetmelik hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, kreş ve gündüz bakım evlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerinin netleştirildiğini belirtti. Fiziksel ve kurumsal standartlarının yeniden şekillendirildiğini aktardı. Bakan Göktaş ayrıca kuruluşa ve çocuklara ilişkin tüm verilerin kurulacak olan merkezi bilişim sistemiyle takip edileceğini, böylece sistemin tamamen şeffaf ve kontrol edilebilir olacağını ifade etti.
2: Tam 83 yaşında, İstanbul'da yaşıyor. Dolandırıcılara tam 1758 Cumhuriyet altınını kaptırmıştı. Yaşlı adam nasıl dolandırıldığını anlattı. Dedi ki adeta beni hipnotize etmişlerdi.
3: Son 10 yılda aşağı yukarı her yıl 10-15 tane dolandırıcılık teklifi alıyordu. Hepsinin usulüne uygun olarak reddettim.
1: Ama son aramada adeta basireti bağlandı.
3: Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz deyince kafam döndü.
1: Dolandırıcılar yıllardır kullandıkları yöntemle bu kez İstanbul'da yaşayan 83 yaşındaki Dinçer K'yi hedef aldı. Telefonla aradıkları adama kendilerini polis olarak tanıtıp hesaplarınız kara para aklamada kullanılıyor dedi.
3: Beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladı. Bana 50'ye yakın telefon etmek istiyordu. Beni hipnoze etti ve paralarımı aldı.
1: Dinçer K 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcıya teslim etti. Dolandırıldığını anlayan Dinçer K'nin şikayetiyle harekete geçen polis yaklaşık 2 aylık takibin ardından 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
3: Ben aynı zamanda para ve sermaye piyasaları uzmanıyım. Paraları da çalıştırmasını da biliyorum. 35 yılda kazançlarımın bir kısmını bu altınlara çevirerek onları kasaya kilitledim. Bu 35 yıllık ilk karı koca ikimizin altın teriyle kazanmış oldukları paralardır.
2: Malum NATO zirvesi var. Gizem Özsün sizinle birlikte olacak, dış haberler müdürümüz. Gelişmeleri aktaracak. Gizem'e bırakacağım ben şimdi sözü. İyi akşamlar efendim. Haber çıktı. Kalın.

0: Herkese merhabalar. NATO'ya geri sayım sürerken bir kez daha karşınızdayız. Evet, zirve haftaya Ankara'da başlıyor ama bu Türkiye'de düzenlenen ilk NATO zirvesi değil. İlk kez 2004 yılında İstanbul'da düzenlenmişti. Şimdi biraz ondan bahsedeceğiz size. Bu logoyu görüyorsunuz, 2004 yılında yapılan zirveyi temsil ediyor. Logodaki Boğaziçi Köprüsü ise aslında sadece Boğaz'ı ve İstanbul'u simgelemiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin hem Asya'da hem Avrupa'da olan bir NATO ülkesi olduğunu gözler önüne seriyor. 2004 yılında zirve yapıldığında elbette önemli kararlar alınmıştı. İlk önce biraz buna bakalım. O günkü zirvede NATO'nun Afganistan'daki misyonu genişletildi ve Orta Doğu ülkeleriyle işbirliğini hedefleyen İstanbul İşbirliği girişimi başlatıldı. Şimdi bu önemli, önümüzdeki hafta başlayacak olan zirvede, yani 7 Temmuz'da işbirliği girişiminin bir toplantısı olacak. Aslında zirvenin ilk günü böyle başlayacak. Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde bir toplantıya imza atacak. Dolayısıyla hem Ankara'nın hem NATO'nun bu girişime çok önem verdiğini söylemiş olalım. Elbette önemli kararların yanı sıra aslında olağanüstü güvenlik önlemlerini de anlatmak istiyorum. Zira eğer bu zirve Ankara'da değil İstanbul'da olsaydı nasıl olurdu diye düşünen genç izleyicilerimiz varsa, aslında bunlar yaşandı. Neler yaşandı onu da söyleyelim. O dönem zirvede 23 ila 24 bin polis görev yaptı. Olağanüstü önlemler vardı. İstanbul Boğazı savaş gemileriyle korundu ve Şişli ve Taksim'de geniş güvenlik çemberi oluşturuldu. Dediğimiz gibi olağanüstü önlemler vardı. O olağanüstü önlemler şimdi Ankara'da var. Yoğun bir önlem var, hem de 70 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev alacak. Beştepe'de adeta kuş uçurulmayacak.
1: Etimesgut Havalimanı'ndan itibaren üst düzey tedbirler devreye girecek. Çok sayıda emniyet ve jandarma personeli sahada olacak. Kentte kırmızı alan uygulaması yapılacak.
2: 36. NATO zirvesi süresince Ankara'da adeta kuş uçurulmayacak. Tedbirler çerçevesinde 55 bini silahlı polis ve jandarma olmak üzere toplam 70 bin personel görev yapacak.
1: Terörle mücadele, istihbarat, siber suçlarla mücadele, asayiş, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer, trafik özel harekat ve jandarma komando birimleri sahada olacak. Etimesgut Havalimanı'na Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın uçağının yanı sıra liderlere ait uçaklar iniş yapacak. Esenboğa Havalimanı içerisinde ve çevresinde de ekipler teyakkuzda olacak.
2: Havalimanı güzergahlarında jandarma komando timleri görev üstlenecek. Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıklaştırılacak.
1: Ve kırmızı alan. Zirvenin yapılacağı Beştepe'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan içerisinde yer alacak. Birçok ana arter, cadde ve bulvar görevlilerin dışında kullanıma kapatılacak.
2: Liderlerin ve delegasyonların konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de güvenlik tedbirleri uygulanacak. Kırmızı alan bölgelerine araç ve yaya girişleri kontrollü bir şekilde sağlanacak.
1: Güvenlik tedbirlerine sivil polisler de destek verecek. Ankara genelindeki kent güvenlik yönetim sistemi kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya da üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. İHA, anti-drone ve hava savunma sistemleri devrede olacak. Zirve süresince Ankara hava sahasında da kısıtlama uygulanacak. Valilik izni dışında kent genelinde her türlü İHA, drone ve benzeri araçların uçuşu yasaklandı. 6-12 Temmuz arasında da Ankara'daki kamu personeli idari izinli sayılacak. Kent genelinde açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, protesto, miting ve çadır kurma gibi eylem ve etkinlikler yasaklandı. Yurt dışında eylemlere karıştığı bildirilen kişilerin Türkiye'de olası protesto girişiminde bulunması

0: önlemek amacıyla ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak. İstihbarat raporu bulunan kişilerin Esenboğa Havalimanı'ndan başkente girişine izin verilmeyecek. Zirveye katılacak delegasyonların yanı sıra lider eşlerinin katılacağı kültürel gezi programları içinde ayrı güvenlik planlaması yapılacak. NATO zirvesi kapsamında İtalya'ya ait bir SAMT-T sistemi de Konya'dan güvenlik tedbirlerine katkı sağlayacak. SAMT-T mobil karadan havaya savunma sistemi Amerikan yapımı Patriot'a alternatif olarak görülüyor. Fransa-İtalya ortaklığıyla geliştirilen SAMT-T, NATO sistemlerine entegre edilebiliyor. Savaş uçaklarına, seyir füzelerine ve balistik füzelere karşı savunma sağlıyor.
1: Yoğun güvenlik önlemlerini ekrana getirdik ama bununla sınırlı değil. NATO zirvesi için Ankara Emniyeti'ne bağlı tüm birimler sahada görev yapıyor. Zirve için bir de Operasyon Turkuaz devreye alındı. Atlı Polis Amirliği ekipleri de 22 atlı polisle zirvede görev yapacak.
2: Atlı polisler, asayiş ve trafik ekipleri, güvenlik çemberi oluşturuldu. Ankara'daki NATO zirvesi için Operasyon Turkuaz planı uygulanıyor. Güvenlik planı kapsamında başkent genelinde geniş çaplı uygulamalar başlatıldı. Ankara'da Kızılay'da atlı polis grup amirliği ekipleri de denetim yaptı. Kalabalık ortamlar ve farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilen atlar, caydırıcılığı artırmak için devriyede olacak. Şehrin yoğun noktalarında faaliyetlerini sürdürecek. Zirvenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla belirlenen bölgelerde çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Zirve güzergahları, kritik tesisler ve yoğun insan hareketliliğinin bulunduğu bölgelerde polis ekipleri 24 saat esasına göre çalışacak. Yabancı devlet heyetlerinin ve ziyaretçilerin ağırlanacağı süreç öncesinde oteller, eğlence mekanları, kafeler ve umuma açık iş yerleri detaylı şekilde denetleniyor. Kamu düzenini bozabilecek dilencilik, değnekçilik, hanutçuluk ve benzeri faaliyetlere yönelik uygulamalara da ağırlık verildi.
1: Evet, 22 yıl sonra Türkiye zirve için bir kez daha ev sahibi. Bunun için hazırlıkları da ekranlara getirdik. O olağanüstü önlemleri hep birlikte izledik. 7-8 Temmuz'daki zirvede liderler Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar verecekler. Peki zirve neden Ankara'da yapılıyor ve müttefiklerin bir araya gelmesinde Ankara nasıl belirlendi? Onu da Habertürk muhabiri Serkan Şimşek'in haberinde izleyelim.
3: NATO'da eskiden yardım alan ülke pozisyonundan yardım veren ülke pozisyonuna yükseldik.
0: 22 yıl aradan sonra NATO yeniden Türkiye'de toplanacak. Liderler Türkiye'de bir araya gelecek. Kritik mesajlar verilecek. Peki NATO zirvesi için neden Ankara tercih edildi?
3: Türkiye'nin merkezinde yer aldığı, NATO ile beraber hareket ettiği sayısız oluşumlar var ve Türkiye bu konuda oldukça aktif rol alıyor.
0: NATO'nun her yıl düzenlediği zirvelerin konumu için otomatik olarak uygulanan bir prosedür bulunmuyor. Üye ülkelerin isteğine göre bir değerlendirme yapılarak zirvelerin düzenleneceği ülkelere karar veriliyor.
3: NATO 1949 yılında Washington'da kurulduğu için her 25 yılda bir Washington'da bir büyük zirve yapılması geleneksel hale gelmiştir. İlla ki şu tarihte bu ülkede yapılacak diye bir kuralı yok. İsteklilik esas.
4: Bu yıl zirvenin Ankara'da düzenlenmesinde Türkiye'nin ittifak içindeki rolünün etkili olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca stratejik konumu da büyük önem taşıyor. Ankara, bölgesel tansiyonun yüksek olduğu günlerde diplomasinin merkezi olarak ön plana çıkıyor.
3: NATO'nun biraz gelişmelere bağlı olarak bir takım mesajlar verdiği lokasyonlar önemli. Bir, Türkiye istekli oldu. İkincisi olarak şimdi bölgemizdeki gelişmelere baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşı var. Geçen 12 gün savaşı vardı İran'la İsrail arasında. Şimdi devam eden ABD-İsrail-İran savaşı devam ediyor. Bölgemiz biraz krizlerle çok teşne olmuş durumda.
4: Türk ordusu ittifaka ve müttefiklerine destek olmak amacıyla dünyanın dört bir tarafında çeşitli görevler üstleniyor. Buna karşılık olarak NATO ise Türkiye'deki yapılanmasını genişletiyor. Bu durum NATO'nun doğu kanadındaki güvenliğinin güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor.
3: Türkiye aynı zamanda bölgesindeki bu krizlere yönelik NATO'nun ileri ucu olması noktasından da güçlü bir yapıya kavuşması gerekiyor. Örneğin Adana'da NATO'nun bir çok uluslu sabit bir kol ordu karargahı.

0: Yanın kurulmasına karar verildi. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bahsediyoruz. Türkiye'nin içerisinde yer aldığı çok uluslu bir deniz karargahı da kuruldu. Şu anda o da aktif hale gelmek üzere.
1: Biz bu haberle kapatalım ve yayını ana haber için Faruk Aksoy'a bırakalım. Şimdilik hoşçakalın.

1973'te Arap-İsrail Savaşı başlayınca ABD, İsrail'e destek için dev bir hava köprüsü kurdu. Ardından Avrupa'daki NATO üslerini kullanmak istedi. Ancak İngiltere, Fransa ve Batı Almanya'nın yanı sıra Türkiye'den de hayır cevabı geldi. Hem Arap dünyasıyla ilişkilerin bozulmasından hem de petrol ambargosundan çekiniyorlardı. ABD yönetimi bu tavra sert tepki gösterdi ve ittifak ruhuna aykırı olduğunu ilan etti. Başkan Nixon gerekirse Avrupa'dan asker çekeceklerini ifade etti. Asker çekme olmadı ancak bu olay NATO tarihinin en sert ABD-Avrupa çekişmesi olarak tarihte yerini aldı.

0: CHP'de 26 il başkanı görevden alındı. CHP sözcüsü, hiçbir kurum iki başlı yönetilmez dedi. Sıra Özel ve İmamoğlu'nda mı? Özel, CHP'yi geri alabilir mi? Kılıçdaroğlu neden grup toplantısı yapmıyor? İşgal bitmezse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız diyen Özel, yeni parti için kararını verdi mi? Görülmeye başlanan CHP Kurultay ceza davası süreci nasıl etkileyecek? Sena Alkan soruyor, gazeteciler Alişer Delek, Gürbüz Evren, Merve Şebnem Oruç, Taha Hüseyin Karagöz, Can Özçelik ve akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
4: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
3: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 1 Temmuz Çarşamba günündeyiz. Hem memleketten hem dışarıdan önemli başlıklar, önemli haberler var. Elbette Ankara'yı bir NATO heyecanı aldı. Önemli çalışmalar yapılıyor. Yani büyük caddeler, önemli güzergahlar. Ankara NATO toplantıları süresince aslında dünyaya kapatılıyor. Havadan karadan hem tedbir hem de toplantı güzergahları, oteller bölgesi çok acayip önlemler alındı. Bunlardan ileriki dakikalarda bahsedeceğim ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki kabullerine bakalım. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev ve Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de kabul etti. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'i kabul eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı o kabulde. İkili ilişkiler ve bölgesel konu başlıkları ele alındı. Erdoğan Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı

0: Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da o kabulde yer alan isimler arasındaydı. Döndük hemen Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakacağız. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Aslında bu şekilde devam ettiği müddetçe pek durulacak gibi de görünmüyor. Sayın seyirciler, CHP'de mutlak mutlan kararının ardından ihraçlar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı. Peki genel merkeze yakın kaynaklar özellikle bu ihraçlar hakkında ne düşünüyor? Yani Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarını görevden alıyor, disipline sevk ediyor, ihraç mekanizmasını işletiyor. İşletiyor da bunu neye göre yapıyor? Buradaki kıstas nedir? Sadece Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında olmak mı? Yoksa başka doneler de masada mı? CHP ihraçları neye göre yapıyor?
1: İhraçlarda kıstas partinin kurumsal kimliği ve çift başlılık olacak. Kimliğe zarar verenler, çift başlılığa neden olanlar görevden alınacak. Kılıçdaroğlu'nu desteklemese dahi partide kalıp mücadele etmek isteyenlerle ise yola devam edilecek.
2: Barış güvercinlerini uçuruyor.
1: CHP'de ihraç süreci devam ediyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı. Görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi. Habertürk'e konuşan genel merkez kaynakları partinin kurumsal kimliğinin korunmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Parti içinde çift başlılığa müsaade edilmemesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Parti kaynakları tabii ki il başkanlarının hepsini görevden almayacağız. Parti disiplinine uygun davrananlar, partide kalıp siyasal mücadele edeceğiz diyenlerin başımızın üstünde yeri var ifadesini kullandı. Olağanüstü kurultay için imza veren 74 il başkanı içinde de genel merkezde temas kuran ve destek veren isimler olduğu kaydedildi. Bir yandan da il başkanları toplantısına hazırlanıyor genel merkez. Temmuz ayının sonunda başkent Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında tüm il başkanları ile bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hakkında soruşturma olan belediyeler de mercek altına alındı. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık ifadelerini tek tek inceliyor. Yetişmesi halinde ay sonunda MYK'ya bir sunum yapılacak. Kaynaklar yolsuzluk ve rüşveti tespit edilen başkanların sayıları kaç olursa olsun partiden ihraç edileceğini söylüyor. Özgür Özel de mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrasında konuşan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti konusunu ilk kez konuştuklarını söyledi.
3: Daha önce sorduğunuzda bunları konuşmadığımızı söylemiştik. Evet, şimdi konuştuk, konuşuyoruz. Net bir tarih vermek istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim, öyle çok uzun zaman dilimleri değil. Yani bazen böyle ben haklı olarak şu tepkileri alıyorum. Bir an evvel parti kurun, bir an evvel biz vatandaş olarak milyonlar olarak arkanızdayız. Destek oluruz, bağış yaparız vesaire diye. Bizler çözümsüz ya da çaresiz değiliz. Muhakkak yol bulacağız.
0: CHP'ye tekrar bakacağız. Çünkü önemli gelişmeler var ama başka sıcak gelişmeler de var sayın seyirciler. Maalesef bir yangın haberi. İstanbul Beylikdüzü'nde bir okulun çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi halen devam ediyor sayın seyirciler. İstanbul'da Beylikdüzü'nde bir okulun çatısında yangın çıktı. Bereket okullar tatile çıktı. Bir şekilde öğrenciler yok. Bu sevindirici haber. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi halen devam ediyor. İşte görüntüler. Burası Beylikdüzü. Beylikdüzü'nde bir okul. Tabii ayrıntılar gelince daha fazla teknik bilgi verebiliriz. Hangi okul? Ortaokul, lise neresi? Tam olarak konum neresi? Ama Beylikdüzü'ndeki okulun çatısındaki bu yangın devam ediyor. Sadece sevindirici olan okullar tatil, okulda öğrenci yok. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi biraz önce ihraçlar neden yapılıyor? CHP'den bu kadar insan ihraç ediliyor da gerekçe nedir sorusuna haberde bir cevap aradık. Özellikle yaklaşan il başkanları toplantısı. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda rüşvet meselesiyle ilgili açıklamalar yapıyor. Rüşvet konusunda adı geçen kim olursa olsun, sayısı kaç olursa olsun hepsini

0: partiden ihraç edeceğiz diyor. Bu arada CHP'de yönetimi değiştiren şaibeli kurultayda rüşvetle oy kullandığı iddiasıyla açılan dava görüldü. Bu dosyada sanıklar arasında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu Ekrem İmamoğlu da var. İmamoğlu ile birlikte tutuklu olan Adem Soytekin bugün o duruşmada konuştu sayın seyirciler. İBB dosyasının da itirafçı sanığı o konumdaki Soytekin CHP yöneticilerine Kiptaş üzerinden kolaylık sağlanarak daire satıldığını öne sürdü. Duruşmadan ayrıntılar.
1: Mutlak butlan kararını veren mahkemeye müzekkere yazıldı. Gerekçeli karar talep edildi. CHP'nin kurultay davası 16 Eylül'e ertelendi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları ve tanıklar katıldı. CHP'nin 38. olağan kurultayında para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasıyla açılan ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanıklı davaya devam edildi. Duruşma İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının sanıklarından Adem Soytekin'in beyanlarıyla başladı. Soytekin, Kiptaş üzerinden CHP'li bazı kişilere daire satıldığını öne sürdü. Ödeme konusunda kolaylık sağlandığını belirtti. Ardından avukatlarının beyanları alındı. Sanık avukatları tanık beyanlarındaki hususları kabul etmediklerini söyledi. Avukat beyanlarının tamamlanmasıyla hakim ara kararını açıkladı. Mutlak butlan kararını veren Ankara 36. Bölge İdare Mahkemesi'ne müzekkere yazıldı. Mahkemeden gerekçeli karar talep edildi. Dava 16 Eylül'e ertelendi.
0: Bolu Belediyesi ile ilgili gelişmeler var. Sayın seyirciler, Bolu Belediyesi ile belediyenin iştirak şirketlerine zimmet ve kara para aklama iddialarıyla yeni operasyonlar düzenlendi. 10 şüpheli gözaltında. Ayrıntılar var. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyonda Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve belediyenin iştirak şirketlerindeki bazı görevliler dahil 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarının yanı sıra iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı belgelere el konuldu. Şimdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 Temmuz'da ilginç bir toplantıya, enteresan bir anma törenine katılacak. Cudi Dağı'nda yapılacak bu anma töreni. Nuh Peygamber anılacak Cudi Dağı'nda. Tabii Nuh Peygamber deyince Nuh'un gemisi. Nuh'un gemisi Ağrı'da mı, Cudi'de mi net değil. Ama Cudi'de böyle bir program var. Elbette Ağrılılar buna bir şey der. Çünkü Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'na oturduğu söyleniyor. Fakat Cudi Dağı'ndaki o programın esas başka özelliği şu. Özellikle terörsüz Türkiye süreci. Cudi'den, Ağrı'dan, Gabar'dan, Doğu ve Güneydoğu'daki dağlar, vadiler, mezralar, meralar bugüne kadar sürekli terör eylemleriyle aklımızda kaldı. Türkiye'nin batısında böyle anımsandı, böyle hatıralarda kaldı. Şimdi terörsüz Türkiye süreciyle mesele çözülmeye çalışılıyor. İşte Cudi'de Nuh Peygamberi anma programında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu coğrafyanın, bu toprakların özellikle barış toprağı olduğu, savaşa, çatışmaya, kana ve intikama yer olmadığı, dolayısıyla terörsüz Türkiye süreciyle bu coğrafyanın tarihi arasında bağ kurup bu meselenin altını çizmesi bekleniyor. Cudi'de Nuh Peygamber anılacak ama Türkiye'de terörsüz bir dönemin sonuna doğru yavaş yavaş o işi çözmenin yollarını arayacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlarını bu kez Cudi Dağı'ndan verecek. Birlik ve beraberlik mesajını oradan iletecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 Temmuz'da Şırnak'ta düzenlenecek Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. 1984 yılına kadar düzenlenen ve terör olayları nedeniyle uzun yıllar ara verilen Hazreti Nuh'u anma töreni, bölgede güvenlik ortamının sağlanmasının ardından 2021 yılında yeniden başlatıldı. Bu yıl gerçekleştirilecek anma töreninin terörsüz Türkiye sürecinin öne çıktığı sembolik buluşmalardan biri olması bekleniyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Törene Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpagüç de katılacak. Program kapsamında ilahiler seslendirilecek. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Barış ve kardeşlik vurgusunun öne çıkacağı törene katılanlar ellerinde zeytin dalları taşıyacak. Törende gökyüzüne güvercinler bırakılacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş, törende yapacağı konuşmada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına atıfta bulunacak. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verecek. Kurtulmuş'un bölgede kalıcı huzurun sağlanmasına yönelik güncel gelişmeleri değerlendirmesi de öngörülüyor.
1: Türkiye bu önemli sorunu çözmek için hem teolojiyi, hem arkeolojiyi, hem tarihin her dönemini, hem bugünü, hem toplumsal ilişkileri, hem akrabalık bağlarını, her şeyi masaya getiriyor. Yani Türkiye diyor ki bu ülkenin Kürtleri de, Türkleri de, Çerkezleri de, Arapları da, Acemleri de ya da Lazları da diğer bütün etnik yapıları kardeştir. Bu meseleyi çözelim ve bir daha eller tetiğe gitmesin. Ülke içinde, ülkenin hemen dışında ülkeyi tehdit eden bir tehdit unsuru, terör yapılanması karşımıza çıkmasın. Bunları söylüyor. İşte Nuh'u, Hazreti Nuh'u anma programı düzenleniyor. Oranın bile ana konusu terörsüz Türkiye iken İyi Parti de bu meselenin bu şekilde halledilemeyeceğini iddia ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu önemli şeyler söyledi. Gündeminde terörsüz Türkiye için yasa hazırlıkları vardı. Müsavat Dervişoğlu dedi ki önce yasa çıkarılacak, sonra silah bırakılacak. Meclis hiçbir örgütün beklentisi için önceden yasa çıkaramaz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi önce terörsüz Türkiye sürecine dair bu meselenin halline dair yasaları çıkarıp da sonra terör örgütünden silah bırakmasını bekleyemez. Böyle bir şey olmaz dedi.
2: Düne kadar söylenen şuydu. Önce terör örgütü hiçbir şart ileri sürmeden silah bırakacak, kendini feshedecek, ihtiyaç varsa hukuki düzenlemeler değerlendirilecekti. Bugün ise deniliyor ki terör örgütünün silah bırakmasını gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu cümle iktidarın bugüne kadar anlattığı sürecin mantığını tersine çevirmektedir.
0: Süreç yasası hakkında yapılan açıklamaları değerlendirdi. Silah bırakma sürecine tepki gösterdi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir silahlı örgütün ve yapının beklentilerini karşılamak için önceden yasa çıkaran bir kurum değildir. Herkes aklını başına almalıdır. Bu cani örgüt silah bırakmamıştır. Kendini feshetmemiştir.
0: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Güvenlik gerekçesiyle alınan tedbirlerin esnafı mağdur ettiğini savundu. Hükümete çağrıda bulundu.
2: Doğacak olan ekonomik yükü esnafımızın omuzlarından almaktır. İktidara sesleniyorum. 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelinde faaliyet gösteren işletmelerin kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajı almayın.
0: Dervişoğlu'nun bir diğer gündemi ise ekonomiydi.
2: Açlık sınırı 35 bin liranın üzerine çıkmış, yoksulluk sınırı 115 bin liraya dayanmış, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 45 bin lirayı geçmiş. Buna rağmen iktidar ne diyor? Otomatik işleyen bir sistem var diyor. Evet, bu ülkede otomatik işleyen bir sistem var. Vatandaş otomatik olarak vergi ödüyor, emekli otomatik olarak yoksullaşıyor, asgari ücretli otomatik olarak eziliyor.
1: Dervişoğlu bunları söyledi. Sayın seyirciler, bu arada Cuma günü önemli bir gün. Yani enflasyon verileri açıklanacak. 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Peki bu ne işe yarayacak? En düşük emekli aylığına yönelik düzenlemeyi içeren teklif de AK Parti tarafından aynı gün meclise sunulacak. Yani o rakamlar emekli maaşlarını etkileyecek.
0: 3 Temmuz'da

0: 6 aylık enflasyon farkı açıklanacak. Emekli maaşlarında yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü saat 10'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. SSK ve Bağkur emeklilerine %18,4 ile %19,4 arasında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine ise %14,1 ile %15,1 arasında artış yapılması öngörülüyor. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığına yapılacak zamma ilişkin konuştu.
1: 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur.
0: Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira. Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak. Cuma günü 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından AK Parti en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini meclise sunacak. 25-30 maddeden oluşacak torba kanun teklifinin içinde turizm ve sinema sektörüne yönelik düzenlemeler de yer alacak.
2: Vallahi sunarken hiç kimsenin keyif almayacağı, çok da üzüleceği haberler var. Zam haberleri gibi. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı maalesef sayın seyirciler. Yeni tarife Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Ayrıntılara bakalım. Buna göre geçiş ücretlerine yaklaşık %40 oranında zam uygulandı. Osman Gazi Köprüsü'nde birinci sınıf araç geçiş ücreti 795 liradan 1170 liraya yükseltildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 790 lira olarak uygulanan geçiş ücreti de birinci sınıf araçlar için 1170 lira olarak belirlendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti ise 80 lira olarak uygulanıyordu. Yeni tarifeye göre 110 liraya yükseltildi. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 yıl aranın ardından Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesinin önemine dikkat çekti sayın seyirciler. Son iki zirvede alınan karar Ankara'daki zirvede gözden geçirilecek dedi. Zira son iki zirvede alınan kararlar NATO üyeleri arasında ciddi tartışmalara yol açmıştı. Hakan Fidan'ın gündeminde elbette İsrail'in saldırgan politikaları da vardı. İşte Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları.
3: Türkiye 22 yıl aradan sonra yeniden ev sahibi yapıyor. 2004'te olduğunda Cumhurbaşkanımız başbakandı. Şimdi yine ev sahipliği yapıyor. Bu bizim için fevkalade önemli bir husus.
0: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine değindi. Külfet paylaşımı vurgusu yaptı.
3: Son iki zirvede alınan kararlar Ankara zirvesinde gözden geçirilecek. Özellikle külfet paylaşımı başlığı altında gündeme getirilen NATO'daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbe Kulubayev'le ortak basın toplantısında konuştu. Ankara'yı ziyaret eden AB temsilcileriyle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.
3: Türkiye-AB ilişkileri son zamanlarda belli bir ivmeyle giderek daha yapıcı bir rotada temas ediyor. Özellikle ekonomi, ticaret, göç, güvenlik, bilim, araştırma, teknoloji dahil birçok alanda Türkiye-AB yüksek düzeyli diyalog toplantıları yeniden başlatıldı. Gümrük Birliği güncellenmesi meselesi var. Yoğun bir istek var her iki tarafta da. AB'nin Kahire ekseriyeti Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden yana. Çünkü şu andaki mevcut yaklaşık 250 milyar dolara zaman zaman yaklaşan ticaret hacminin 3 misline çıkma durumu var.
0: Fidan'ın gündeminde İsrail'in saldırgan politikaları da vardı.
3: Netanyahu'nun yayınlanması.

0: elmacı politikası bölgede kaosu, istikrarsızlığı, savaşı, gözyaşı, yıkımı ve soykırımı destekleyen bir politika. Bu politikanın durdurulması için uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz, hangi tedbirler alınabilir? Bildiğiniz gibi Türkiye olarak bütün uluslararası muhataplarımızla, ortaklarımızla konuyu ele alıyoruz.
1: Konuk Dışişleri Bakanı

0: Kulayan Rutte, savunma sanayi alanındaki yatırımlara da dikkat çekti.
1: Türkiye, NATO için son derece önemli dedi. İttifaktaki en güçlü ordulardan birinin Türk ordusu olduğunu söyledi.
2: Türkiye, NATO açısından son derece önemli bir ülke. Kurucu üyeler arasında yer almasa da, ittifakın kuruluşundan yalnızca 3 yıl sonra NATO'ya katıldı. Dolayısıyla neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası. Bugün de NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve için yapacağı Ankara ziyaretinden önce değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gücüne işaret eden Rutte, Lahey'de sözleri verdik, Ankara zirvesi de uygulama zirvesi olmalı dedi.
2: Ankara zirvesine gelecekte dönüp bakıldığında insanların bunun verilen taahhütlerin hayata geçirildiği bir zirve olduğunu söylemesini umuyorum. Özellikle savunma harcamaları ele alınacak 3 temel başlıktan biri olacak. İkinci önceliğimiz Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi. Üçüncü önceliğimiz ise daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa anlamına gelen NATO 3.0'ı inşa etmek.
1: Savunma sanayi üretiminin ciddi ölçüde artırılması gerektiğini de söyleyen Rutte, zirvede bu konuda odaklanılacağını söyledi.
2: Savunma sanayi üretim kapasitesi, caydırıcılığımızın ayrılmaz bir parçası. Ancak sözünü ettiğim üç öncelik arasında savunma sanayi üretiminin artırılması en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkabilir. Nitekim Ankara Zirvesi'nin ilk gününde düzenlenecek savunma sanayi forumunda da ağırlıklı olarak bu konuya odaklanacağız.
1: NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek.
0: Elbette NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da. Önemli başlıklar, önemli konuşmalar var. Çünkü halledilmesi gereken meseleler var. Bir kere bundan önceki son iki zirvede özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi itirazları vardı. Diğer NATO üyesi ülkelere, özellikle Avrupa Birliği ülkelerine elinizi cebinize atmanız lazım. Zira bütün yükü Amerika Birleşik Devletleri çekiyor. Bizim Uzak Asya'da, Pasifik'te Çin'le problemlerimiz oluyor. Hiçbiriniz orada yoksunuz. Ama Rusya karşısında tehdit hissedince bütün harcamaları, tedbirleri biz alıyoruz. Dolayısıyla herkes elini cebine atacak demişti. Ankara'dan nasıl bir sonuç çıkacağı bu anlamda önemli. İşin bir diğer tarafı var. Orta Doğu'da devam eden şu anda ateşkes süreciyle silahların sustuğu bir savaş. İran-Amerika savaşı. Washington-Tahran hattında gözler dolaylı teknik görüşmeler için Katar'a çevrilmişken doğrudan görüşmenin akıbeti belirsizliğe sürüklendi sayın seyirciler. İran mutabakat zaptına uyulmazsa müzakerelere başlamayacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'la çok iyi görüşmeler yaptık. Çok iyi anlaşıyoruz, her şey yolunda dedi. İran mı doğru söylüyor, Trump mı doğru söylüyor? Kimse bir şey anlamadı.
1: İran Meclis Başkanı Kalibaf, mutabakat zaptına uyulmazsa müzakerelere başlamayacağız dedi. Washington'dan tüm kozlar bizim elimizde açıklaması geldi. Taraflar doğrudan masaya oturmasa da gözler dolaylı görüşmeler için Katar'a çevrildi. ABD Başkanı Trump, çok iyi görüşmeler yaptık dedi. Denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings and we'll see. Tahran ve Washington arasında geçen hafta tamamlanan müzakerelerin ardından teknik görüşmeler başlamış ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Taraflardan karışık mesajlar peş peşe geldi. ABD Başkanı Trump çok iyi görüşmeler yaptık dedi. Denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings and we'll see. We hit them very hard for three nights as you know. But we're getting along very well. ABD Başkan Yardımcısı Vance, müzakerelerde bütün kozlar bizim elimizde dedi.
2: Müzakerelerin başarılı olmasını istiyoruz, ancak başarılı olmasa bile temel görevimizi yerine getirmiş olduk. O da İranlıların asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak. Başka bir deyişle bu Amerikan halkı için kazan kazan sonucudur.
1: İran'ın gerçek tavizler vermesi gerektiğini söyleyen Vance, ABD İranlılara kıyasla hala çok daha güçlü bir konumda dedi. İranlı yetkililerin barış görüşmeleri devam ederken görüşme yok demesini sinir bozucu buluyorum ifadesini kullandı.

0: İran Meclis Başkanı Kalibaf'sa mutabakat zaptına uyulmazsa müzakerelere başlamayacağız sözleriyle ABD'ye yanıt verdi.
1: Mutabakatın 5 maddesinin uygulanması amacıyla İsviçre'ye gittik. Bu şartlar uygulanmaz ise müzakerelere başlamayacağız. İslamabad mutabakatı ABD yenilgisinin belgesidir.
0: Kalibaf, İran'ın dondurulmuş varlıklarına da değindi. Farklı ülkelerde toplam 24 milyar dolarlık varlığın bulunduğunu ve bunun 12 milyar dolarının Merkez Bankası'nın tasarrufuna bırakılacağını söyledi. Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda Doha'da yapılan görüşmelerde İsviçre'deki toplantıda elde edilen ilerleme ve mutabakat saptı ele alınıyor. Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner da Katar'da temaslarda bulunuyor.
2: Trump ailesi görüşmelerde bulunuyor ama İran tarafı pek Trump'ın söylediklerini doğrulamıyor. Tabii İsrail-Lübnan meselesi, sayın seyirciler, İsrail-Lübnan'la imzalanan anlaşmaya rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi geciktiriyor. Hatta bu bölgelerden çekilmeyi reddediyor. Başbakan Netanyahu, Lübnan topraklarında kalmaya devam edeceklerini söyledi. İsrail basını da ordunun pilot bölgelerden çekilmesinin geciktiğini ifade etti. Ama kaynaklar ve Orta Doğu uzmanları İsrail'in işi geciktirerek Lübnan topraklarında kalıcı olarak, daimi olarak orada bulunmak istediğini söylediler.
3: İsrail, Lübnan'la varılan anlaşmaya rağmen işgalini sürdürmekte kararlı. Başbakan Benjamin Netanyahu, Lübnan topraklarında kalmaya devam edeceklerini bir kez daha tekrar etti. İsrail'de yayınlanan Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun Lübnan'da öldürülen İsrail askerleri için yapılan törende konuştuğunu yazdı. Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde gerekli olduğu sürece kalacağız dedi. İsrail Başbakanı işgale rağmen Lübnan'la barış anlaşmasına varmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Aynı törende konuşan İsrail Savunma Bakanı Katz da ordunun geri çekilmeyeceğini vurguladı. Katz, Lübnan'ın yanı sıra Gazze ve Suriye'de işgal ettikleri bölgelerde de süresiz olarak kalacaklarını savundu. Lübnan'daki İsrail işgaline ilişkin bir iddiada devlet televizyonu Kan'dan geldi. Televizyona konuşan kaynaklar, ordunun Zavtar ve Ferrum bölgelerinden çekilmesinin gecikeceğini belirtti. Gecikmenin Tel Aviv ve Beyrut arasında kurulacak ortak denetim mekanizmasında yaşanan erteleme gösterildi. Habere konuşan bir kaynağa göre Hizbullah'ın paylaşılan hassas bilgilere erişimini engellemek için mekanizmada yer alan isimler Amerika Birleşik Devletleri onayından geçecek. Kaynak bu durumun 2024'te kurulan önceki mekanizmanın başarısız olmasına yol açan nedenlerden biri olduğunu savundu. Lübnan ve İsrail, Washington'da yapılan görüşmelerin ardından 26 Haziran'da çerçeve anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre İsrail ordusu pilot bölgelerden çekilecek. Bu bölgelere Lübnan ordusu yerleşecek. Anlaşma şartları arasında Hizbullah'ın silahsızlandırılması da yer alıyor.
2: Yani şimdi biz haberi yaparken gerçekten önümüzdeki kaynaklara, anlatılanlara bakarak yapıyoruz. Ama işin gerçeği öyle değil. İşin gerçeği öyle değil. İsrail Savunma Bakanı Katz açık açık söylüyor zaten. İşgal ettiğimiz yerlerden çekilmeyeceğiz. Burası artık İsrail'in kontrolünde olacak diyor. Dolayısıyla İran-Amerika arasındaki ateşkesin devam edip etmeyeceği, daha doğrusu tamamen bir barış anlaşmasına giden yolun esas mihenk taşı şu Lübnan meselesi. Çünkü Amerika ve İran arasında 3 aşağı 5 yukarı anlaşılmayacak bir şey kalmadı. Onlar anlaşabilirler. Mesele İsrail. Özellikle İsrail'in Lübnan politikaları. Hepimiz dönüp oraya bakacağız. Oradan gelecek haberler bu süreci tetikleyecek. Bu arada hemen üst taraftaki yıllardır devam eden bir savaş. Ukrayna-Rusya savaşı. Sayın seyirciler, Ukrayna tarafından çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Denildi ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kiev'i işgal edecek. Topyekün Kiev'i işgal hazırlığı içerisinde. Ve bunun için de masada iki plan var. Doğru mu değil mi kimse emin değil.
3: Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev'i işgal etmek için yeni bir plan istedi. İddia, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski'den geldi. Kiev'in öne sürdüğü iddiaya göre Ukrayna'nın başkentini işgal etmek için farklı senaryolar Rusya Devlet Başkanı Putin'in masasında yer alıyor. En dikkat çeken senaryo Rus ordusunun diplomatik yakınlığı bulunan Belarus üzerinden taarruz başlatması. Belarus'un hem Ukrayna'nın kuzey sınırında bulunması hem de başkent Kiev'e olan yakınlığı bu ihtimali güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Masadaki ikinci senaryo ise Rusya'nın Bryansk bölgesi. Sınırdan başlayacak olası bir harekatın Ukrayna'nın Chernihiv bölgesine doğru ilerleyebileceği öne sürülüyor. Rusya'ya yönelik iddialar Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait uydu merkezini vurmasının ardından geldi. Söz konusu veri merkezi Rusya'nın Ukrayna içerisindeki askeri varlığı için istihbarat topluyordu. Ukrayna geçtiğimiz hafta savaşın başlangıcından bu yana Moskova'ya en geniş kapsamlı saldırısını düzenlemiş, başkent çevresindeki hedeflere yaklaşık 200 İHA isabet etmişti.
2: Dönelim içeriye. Sayın seyirciler, sosyal medyada yayınladığı videolar sonrası gözaltına alınan Tamar Tanrıyer adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Tanrıyer'in sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği Tamer Tanrıyer'e ait YouTube kanalına erişimin engellenmesine hükmetti. Kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirildiği öğrenildi. Kuşadası'nda polise teslim olduktan sonra halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Tanrıyer adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürmek suçundan yargılanan eski polis Cemil Koç, genç kıza şiddet uyguladığını itiraf etti. 4-5 kez suratına, bir kere de omuzuna vurdum dedi. Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz, Cemil Koç'un Diyarbakır'da öldürdüğü öne sürülen eski sevgilisi Ece Gül'e şiddet uyguladığı anların görüntüsünü delil olarak mahkemeye sundu.
0: 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı katletti. Cansız bedenini valize koyup yol kenarına bıraktı. Sanık eski polis bir kez daha hakim karşısına çıktı.
4: Hangi ceza olursa olsun hiçbir etkisi olmayacak ama en azından rahatlayacağız biraz. Çünkü çok yoruldum. Ben çok yoruldum.
0: Olay İstanbul Küçükçekmece'de geçen yıl Temmuz ayında meydana geldi. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından evde öldürüldü. Cesedi valize konulup yol kenarına atıldı.
4: Sadece Ayşe gitmedi, evimizde birçok şey gitti. Benim diğer yarım gitti. Evimizde yani sadece böyle bir tabağın eksildiğini, bir bardağın eksildiğini düşünmeyin. Tüm hayatınızın bittiğini, yani toparlanmaya çalışırken sonra fark ediyoruz biz daha fazla tükenmişiz.
0: Vahşi cinayetle ilgili 9'u tutuklu 11 sanık hakkında dava açıldı. Davanın 3. duruşmasında Cemil Koç, "Cezam neyse çekerim, indirim talebim yok." dedi. Ayşe'ye daha önce şiddet uyguladığını da itiraf etti. Ayşe'nin 4-5 kez suratına, bir kez de omzuna vurdum dedi.
5: Neden yaptın?
0: Mahkemede tanık olarak dinlenen Armağan K. Cemil Koç'tan şiddet gördüğünü anlattı. Çok fazla yasaklı madde kullanıyordu. Karakolda hakkında ifade verdim. İfadeyi bana okuyup şikayetimden vazgeçmemi istedi dedi. Öte yandan Esra Tokyaz, Cemil Koç'un yargılandığı eski sevgilisi Ece Gül'ün ölümüyle ilgili de mahkemeye genç kadının darp edildiği anların görüntüsünü delil olarak sundu. Duruşma 2 Temmuz Perşembe gününe ertelendi.
2: Sayın seyirciler, Türkiye'de 2025 yılında yaklaşık 350 bin yabancı işçiye çalışma izni verildi. Sektör olarak mevsimlik, tarım ve hayvancılık işleri ilk sırada. Çalışma izni verilen 5 yabancı işçiden biri ise üniversite mezunu. Mesele her açıdan tartışılıyor. İşçi bulamıyoruz, yabancı işçiye ihtiyaç var diyen esnaf, yatırımcı, girişimci, tarım sektörü. Türkiye'de yabancı işçi fazla, bize iş kalmıyor diyen bir başka cephe. İşte manzara.
0: 350 bin yabancı işçiye çalışma izni verildi. 2025 yılında bir önceki yıla göre 49.109 kişi arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre yabancı işçilere verilen çalışma izni sayısında bir süredir yaşanan artış 2025 yılında da devam etti. 2025 yılında 437.170 yabancı işçi için çalışma izni başvurusu yapıldı. 349.961 yabancı işçiye çalışma izni verildi. Geçen yıl 14.969 yabancı işçiye çalışma izni muafiyeti tanındı. Serbest bölgelerde çalışacak 411 yabancı işçiye de çalışma izin belgesi düzenlendi. Geçici koruma statüsünde bulunan başta Suriyeliler olmak üzere mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde 157.288 yabancı işçi çalıştı. Çalışma izni verilen yabancı işçilerin büyük çoğunluğu lise mezunu. Her 5 yabancı işçiden biri ise üniversite eğitimi almış kişilerden oluştu. En fazla Suriye, Türkmenistan ve Özbekistan uyruklulara çalışma izni verildi. Endonezya ve Rusya takip etti. Mevsimlik tarım ve hayvancılıktan sonra çalışma izni verilen yabancı işçiler en çok konaklama ve ev hizmetleri sektörlerinde çalışıyor. En çok yabancı işçinin çalıştığı şehir ise 129.341 kişiyle İstanbul oldu. Antalya ve Mersin takip etti.
2: Trabzon'da mangal gibi yürekli bir doktor. Trabzon Araklı'da görev yapıyor başhekim Osman Şener. Osman Hoca yapay kalp destek cihazıyla mesleğine geri döndü. Doktorların %1 yaşama şansı var dediği Şener, o %1'lik yaşama şansını öyle bir çevirdi ki şimdi hastalarını muayene ediyor. Osman Hoca'nın inanılmaz azmi.
0: Aylarca yoğun bakımda kaldı. Yaşama şansı %1 dendi. Direndi, kazandı, taburcu oldu. Kalbini omzuna asıp beyaz önlüğünü yeniden giydi.
6: Bu süreci, iyileşmeyi, kendime gelmeyi hastanede çalışanlarımızla, hastalarımızla çok daha hızlı sağlayacağımı düşündüğüm için de ilk fırsatta gelip zaten görevin başına gelmek için çaba gösterdim.
0: Trabzon'un Araklı ilçesinde Bayram Halil Devlet Hastanesi başhekimi operatör doktor Osman Şener kalp ameliyatı oldu. 70 gün yoğun bakımda kalan doktora yapay kalp destek cihazı takıldı. 110 günün ardından taburcu oldu.
6: Bunu kullanan birçok insanla da tanıştım. İnsanlar normal yaşamlarına devam ediyorlar. Genç hastalar evlenmiş, çocuğu olmuş. Hani onları görünce de zaten yaşam umudun da artıyor demek ki. Bunda oluyor diyorsun.
0: Bir süre dinlenen Osman Şener yeniden mesleğine geri döndü.
6: Yavaş yavaş işte hasta bakmaya, hasta yatırmaya başladık. Henüz şu an aktif ameliyat sürecine başlamadık ama zaman içerisinde biraz daha güç kazandıktan sonra elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince ameliyatlara da başlamayı planlıyoruz.
0: Doktor Şener'in şu an tek tedirginliği ise onu hayata bağlayan çantanın çalınması.
6: Para çantası zannediyorlar herhalde. Yani biri böyle içinde değerli bir şey var zannedip çantayı almasından tedirginliğim o biraz.
2: Hocanın kalbi o, para çantası değil. Gerçekten son dönemde en saygı duyduğum isim Osman Hoca. Sayın seyirciler, Türkiye bugün aşırı sıcakların en yoğun hissedildiği günlerden birini yaşadı. Sıcaktan bunalanlar kendilerini gölgelere attı. Vatandaşlar serinlemek için alternatif yollar denedi. Bugün en yüksek sıcaklıklar nedir, ne değildir? Bir bakalım, bizim programın adı gibi oldu. Bir bakalım nerede ne ölçülmüş. Gerçekten memleket yandı, kavruldu. Avrupa'da öyle. En sıcak noktalar Şırnak, Cizre. 42,3 gibi bir oranı ölçtü termometreler. İnanılır gibi değil. Ceylanpınar 40,4. Mardin Kızıltepe 39,9. Diyarbakır Silvan 38,7 derece. İnanılmaz. İstanbul Tuzla 33,1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de kaynağımız. Peki aşırı sıcaklar, bereket biraz baharı, kışı, yağışlı iyi geçirdik. Barajlar epey iyi. Biraz oradan içimiz rahat. Yoksa mesele gerçekten yandı gülüm keten elva kıvamında. Ama şu sıcaklıklar 42, 40, 39, 38 inanın bu iş artık çok ciddi bir noktaya evrildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dünya genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Avrupa başta olmak üzere. İspanya 1961'den beri görülen en sıcak ilk 6 ayı geride bıraktı sayın seyirciler. Avrupa Birliği İklim İzleme Servisi ise küresel okyanus sıcaklıklarının rekor kırdığını açıkladı. Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle

0: çıkan orman yangınında iki kişi hayatını kaybetti. Dünyada bunlar olurken Amerika ile Rusya ile Çin, kutuplar erirse, oralar denize dönüşürse o yolların hakimi kim olacak diye tartışıyor. Gerçekten kasap et derdinde, koyun can derdinde.
1: Dünyayı kasıp kavuran aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. İspanya'da son 65 yılın en sıcak ilk 6 ayı yaşandı. Okyanuslardaki sıcaklıkta rekor seviyeye ulaştı. İspanya Meteoroloji Enstitüsü yılın ilk yarısında sıcaklıkların normalin 1,6 derece üstünde seyrettiğini açıkladı. Resmi kayıtların tutulmaya başlandığı 1961'den bu yana en sıcak ilk 6 ayın geride bırakıldığını duyurdu. Enstitüye göre Haziran ayı olağanüstü sıcak kategorisine girdi. Sıcaklıklar ortalamanın 3,2 derece üzerinde seyretti. İspanya'da bini aşkın insanın hayatını kaybettiği açıklanırken Sağlık Bakanlığı sıcaklığa bağlı ölümlerin 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu. Avrupa Birliği'nin iklim izleme servisi Copernic'se okyanus sıcaklığı konusunda uyarıda bulundu. Copernic'in yayımladığı rapora göre küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı Haziran'da 20,98 derece olarak ölçüldü. 2023 ve 2024'te kaydedilen sıcaklık rekoru geride kaldı. Bilim insanları Pasifik Okyanusu'nda yaşanabilecek güçlü bir El Niño olayının yılın geri kalanında sıcaklıkları daha da artırabileceğini belirtti. Komşu Yunanistan'da ise aşırı sıcaklar yangınlara neden oldu. Selanik yakınlarındaki Derveni'de başlayan yangında can kaybı yaşandı. Yunanistan itfaiyesi 48 saatte ülke genelinde toplam 48 yangın çıktığını açıkladı. Bunların 40'ı söndürüldü, 8'i içinde söndürme çalışmaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri de ülkeyi etkisi altına alması beklenen sıcak dalgasına hazırlanıyor. Enerji Bakanlığı, aşırı sıcak hava dalgasının elektrik talebini rekor seviyelere çıkarmasını bekliyor.
0: Venezuela'yı vuran depremlerin üzerinden bir hafta geçti. Resmi rakamlar can kaybının 1943'e yükseldiğini gösteriyor. Yaralı sayısı da 10 bini aştı. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken 3 yaşındaki bir çocuk 6 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı sayın seyirciler. Depremler sırasında 38 kişiyi kurtaran Türk kahraman İbrahim Eser ise o sırada yaşananları anlattı.
2: Venezuela'daki depremde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Enkaz altında kalanların kurtarılma ihtimali her geçen saat azalıyor. Ancak mucize hikayeleri de görülüyor. 3 yaşındaki bir çocuk, Ürdün'den gelen ekiplerin saatler süren çalışmalarıyla enkaz altından kurtarıldı. Depremin 6. gününde kurtarılan çocuk tedavi altına alındı.
3: Maşallah aleykum. Maşallah aleykum.
2: Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı da Türk ekiplerinin çalışmalarına gece gündüz devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, AFAD personeliyle Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timleri ve arama kurtarma köpekleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor denildi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı da Venezuela'ya yaklaşık 1000 paketlik insani yardımda bulundu. Yaklaşık 5000 kişinin faydalanmasının hedeflendiği paketlerde 5 kişilik bir aileye 15 gün yetecek kadar yağ, pirinç, makarna, bisküvi gibi gıda maddelerinin yanı sıra kişisel temizlik ihtiyacının giderilmesi için hijyen kitleri de yer alıyor. Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, deprem sırasında gösterdiği olağanüstü çabayla gündemdi. Önce kendi ailesini güvenli alana tahliye eden Eser, ardından komşularının yardımına koşarak enkazdan 38 kişiyi sağ çıkardı.
4: Benim evde hemen şu yıkılan binanın hemen arkasındaki bina, eve doğru koştum. Girişinde, lobide, binanın hemen girişinde eşime ve çocuğuma rastladım. Ofisimizin olduğu yere çocuklarımı getirip bıraktım. Gaz doldurma istasyonu vardı. O istasyonun alev aldığını gördüm. O alev aldığını görürken artık aklımda deprem değil de sanki bir savaş varmış gibi hissettim. İnsanların çığlıklarını duyuyordum ve o insanları oradan çekmeye çalıştım. Yaklaşık o gece 38 kişi çıkarıp şu an hemen bu önümüzde gördüğümüz yere bırakmıştım.
2: ABD ordusu ise insani yardım ve arama kurtarma operasyonlarına destek vermek amacıyla Venezuela'ya 900'den fazla

0: bazı asker gönderdi. ABD Güney Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada kalıcı bir üstlenme niyetimiz yok denildi. 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yaklaşık 58 bin binanın hasar aldığı tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı, ülkede açlık ve hastalık görülebileceğine karşı uyarıda bulunuyor. Depremden etkilenen Venezuelalılara yardım için 50 milyon dolarlık yardım toplanması gerektiği belirtiliyor. Yaklaşık 16 bin kişinin evsiz kaldığı belirtilirken henüz 43 bin kişiden haber alınamıyor.
1: Ya Venezuela demişken Maduro nerede acaba? Yani uzun zamandır haber yok. Adamı evinden aldılar, götürdüler. Daha herhangi bir haber yok. Gerçekten unutuldu. Sanki öyle biri yaşamamış gibi. Daha dün Venezuela'nın devlet başkanıydı. Bir sürü yere gidiyordu. Ziyaretler yapıyordu falan. İnsan ekranda, gündemde, hayatın içinde olmayınca bir anda unutuluyor. Şimdi şu yapay zeka işine bir bakalım. Yapay zeka günlük hayatın yanı sıra iş dünyasını da derinden etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli otomotiv devi Ford yapay zekadan beklediği verimi alamadı. Bazen de ters tepiyor. Bu sefer ne yaptı? Deneyimli mühendisleri tekrar çağırdı. Tekrar gelin işbaşı yapın. Bu yapay zeka pek istediğim gibi olmadı dedi Ford. Yazılım firması Microsoft ise o yapay zekaya daha fazla bel bağladı. Hatta iş gücünü azaltacağız. Yani çalışanları çıkaracağız. İşleri yapay zekaya yaptıracağız dedi. İki firma, iki farklı uygulama.
0: Yapay zeka beklentileri karşılamadı. Otomotiv şirketi Ford, yüzlerce deneyimli mühendisi yeniden işe alma kararı verdi. ABD merkezli Ford, yapay zeka ile kalite kontrol süreçlerini hızlandırmayı denedi. Teknolojinin maliyetleri düşürüp verimliliği artıracağını hesapladı. Ancak otomatik sistemlerin süreçte yetersiz kaldığı tespit edildi. Şirket, geliştirme üzerine 300'den fazla deneyimli kalite kontrol mühendisini yeniden istihdam etti. Ford'un araç donanımı mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Charles Poon, birçok ürün geliştirme döngüsünde görev almış en deneyimli mühendislerimizin bilgi ve tecrübesine yeterince önem vermedik ifadelerini kullandı. Poon, yapay zeka destekli otomatik sistemlerin deneyimli teknisyenlerin eğitim ve uzmanlık düzeyine ulaşamadığını belirtti. Ford yöneticisi, "Otomasyon, makine öğrenimi ve yapay zeka araçlarımızı geliştirebilmek için bu sistemlerin en deneyimli kişiler tarafından eğitilmesini sağlamamız gerektiğini fark ettik" şeklinde konuştu. Teknoloji devi Microsoft ise binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. 228 bin çalışanı bulunan şirketin çalışan sayısını yaklaşık %2,5 oranında azaltacağı tahmin ediliyor. ABD basınında yer alan habere göre şirketin satış ve danışmanlık birimlerinin işten çıkarmalardan en çok etkilenen birimler olması bekleniyor. Satışlarda yapay zekanın daha fazla kullanılması planlar arasında. Şirket yapay zeka altyapısına yatırım yapmaya devam ederken işten çıkarmalarla maliyetleri düşürmeyi planlıyor.
1: Bu işler daha çok değişir. Habertürk'te ana haberde bir reklam arası.

Benden bu akşamlık bu kadar. Ana haber bitti. Şimdi Sena Alkan hazır, konukları hazır. Açık ve net başlıyor. Sorularını açık açık soracak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilginç başlıklar, enteresan gelişmeler var. Açık ve nette bütün boyutlarıyla çok farklı açılardan konu değerlendirilecek. Yarın akşam 19'da ana haberde görüşelim. İyi akşamlar Türkiye.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış.

0: olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Açık ve Net'ten iyi akşamlar değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. 1 Temmuz bugün günlerden 20'den 23'e beraberiz. İç siyaseti konuşacağız bugün. Çokça başlığımız var. CHP'de yine pek çok konunun üstünden geçilecek bir gün olacak. Çünkü dün 26 il başkanı görevden alındı. 7 isim disipline sevk edildi. Ve bununla beraber CHP'de yeni isimler de ortaya çıkmaya başladı. Üzerine çokça konuşulan isimler, tartışılan isimler, bakacağız. Öte yandan yeni ihraçlar olabileceği söyleniyor. Bir de İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialar ortaya atıldı. Ama bu iddiaların doğruluğu nedir acaba? Teyit edilebiliyor mu? Kulisler var. Onları da paylaşacağız konuklarımızla. Bir hoş geldiniz diyelim. Ondan sonra başlarız. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Not1.com yazarı Merve Şebnem Oruç, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, hoş geldiniz. Ve birazdan Ankara'da Gürbüz Evren gazeteci yazar bizimle. Hoş geldiniz.
2: Teşekkürler.
0: Can Özçelik Not1.com yazarı uzaktan bağlantıyla katılıyor. Hoş geldin Can.

0: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Alişer Delek de birazdan aramızda olur. Konuşmaya başlamadan öyle şöyle bir hızlıca reklama gidip gelelim. Sonra başlayalım.

0: Şimdi kısa bir reklamın ardından hızlıca başlıyoruz Açık ve Net'e. Alişer Delek de aramıza katıldı. Hoş geldin Alişer.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi dün 26 il başkanı görevden alındı CHP'de. 7 isim disipline sevk edildi ve yeni görevlendirmeler de yapıldı bugün. Onları bir görelim arkadaşlar, açalım. Ve bu görevlendirmeler üzerine de yürüyen bir tartışma var. Bu yeni isimler kim? Bu görevlendirmeler ne anlama geliyor? Bir Gürbüz Evren, buyurun sizinle başlayalım. Hem Ankara'dan bu vesileyle kulisleri de alalım. Bu isimler üzerine yaşanan tartışmaların nedenini de bize anlatırsınız. Buyurunuz.
1: Teşekkür ediyorum Sena Hanım. Size ve değerli konuklarınıza ve bizi izleyenlere iyi bir akşam diliyorum. Yani bu tartışmalar 20 Temmuz'a kadar devam edecek, bitmeyecek. Belki biraz daha şiddetlenerek devam edecek. Nedeni çok basit. Eğer siz partiyi kontrol etmek istiyorsanız önce partinin örgütlerini kontrol edeceksiniz. Partinin örgütleri, yani il ve ilçe başkanları sizden yana tavır almıyorsa ve geçmişte de ya da yakın gelecekte de size yönelik bir takım hakaretlerde bulunduysa, tabii siz derken Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden bahsediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyorum. Dolayısıyla daha önceki programlarda bu işin mutlak mutlanın geldiği günden itibaren şunu söylemiştim. Bazı milletvekilleri evet disiplin kuruluna gönderilir. Bazıları bir şekilde ihraç edilir vesaire, tedbirli olarak gönderilir. Ama bunlar çok önemli değil. Kemal Bey asıl hedefi zaman içerisinde, bu çok da uzak bir zaman olmayacak, zaman içerisinde örgütlerdir demiştim. Çünkü il ve ilçe başkanlarının değişmesi gerekiyor. Bir olağan kurultay sürecinden bahsediliyor. CHP'nin sözcüsü Müslüm Sarı Eylül ayını işaret etmişti. Eylül ayında başlayacak bir süreçten bahsetmişti. Dolayısıyla mahalle delegelerinin seçileceği ve ardından ilçe il kongrelerinin olacağı bir süreç. Bu süreçte kurultayda yeni bir delegasyonun olması gerekiyor. Yeni delegasyonunda siz mevcut il başkanlarıyla, yani Özgür Bey'e yakın olan il başkanlarıyla yapamazsınız, oluşturamazsınız. Ne yapacaksınız? Öncelikle o il başkanlarını, ilçe başkanlarını değiştireceksiniz. Kemal Bey'in asıl hedefinin bu olduğunu söylemiştim. Nitekim bunlar parça parça gelmeye başladı. Gerçi bu kez 26 il olması çok böyle yüksek bir sayı gibi gözüktü. Bence Kemal Bey elindeki bütün kartları masanın üstüne koymuyor. Onları parça parça gündeme getiriyor. Benim bildiğim 14 ile 17 arası il başkanı daha var. Yine aynı şekilde disiplin kuruluna sevk edilecek ya da kesin ihraç talebiyle gönderilecek olan 14 ile 17 arasında il başkanı daha var. Bir de bazı büyük ilçeler var. Onları da belirtmek gerekiyor. Ama bu ne zaman olur? Ya önümüzdeki MYK toplantısında ya da bir sonraki MYK toplantısında olabilir ama biz dananın kuyruğunun kopacağı tarih olarak bilinen, hem Özgür Bey tarafının hem Kemal Bey tarafının da işaret ettiği 20 Temmuz'u bekliyoruz. Aslında bu 20 Temmuz'dan önce de olabilir. Yani 20 Temmuz'da işte hemen herkesin bildiği, söylediği nedir? Yargıtay'dan bir karar çıkabilir. Yargıtay ihtiyat tedbir kararını kaldırabilir ya da onaylayabilir. Ona göre Özgür Bey ve ekibi hareket edecektir gibi bir değerlendirme
0: Gürbüz
1: var. Ama bunlar bilinen şeyler.
0: Şimdi
1: ama
0: biz bu ortada, çok özür dilerim, affedin. Bu ortada biz bu isimleri açtık. Bunlar üzerine yürüyen tartışmalar olduğu için de bu isimleri açtık. Mesela burada Soner Çetin, CHP Genel Sekreter Yardımcısı diye veriyoruz ama mesela bazı ses kayıtları çıktı suç örgütü liderleriyle ifade ediliyor. CHP sandığa gömülecek demiş ama Soner Çetin genel sekreter yardımcısı oldu deniyor. Yine hakeza mesela CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen Gelibolu Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti'ye kazandıran isim olarak görüyoruz.

0: görülen CHP il başkanlığına geliyor bu isim gibi deniyor. Bunlarla ilgili ya yani neden bu kadar tartışmalı atama yapıldı? Bu kadar üstünde tartışma olan isimler neden atandı sorusuna sizce yanıt nedir Ankara'da genel merkezde Kılıçdaroğlu kanadında?
1: Teşekkür ederim. Yani siz bir an önce oraya gelmemi istiyorsunuz ama benim oraya gelmem için bir yerlerden geçmem gerekiyordu. Çünkü o bir
0: uzun
1: yerlerden
0: bir yolda
1: geçmesem
0: halde. Peki,
1: şimdi doğrudan
0: buyurun.
1: Bu konuya girdim mi?
0: Buyurunuz.
1: Yok, neyse, o yolu kısaltayım ben. Sizleri değerli konuklarından zamanından çalmayayım ama ileride tekrar söz hakkı gelirse
0: tabii,
1: o zaman parça parça açarız. Soner Çetin meselesi, evet, Soner Çetin Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isimdi. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun gitmesinden sonra elbette onun da partide tutulmayacağı, aday yapılmayacağı, tekrar belediye başkanı olamayacağı fikri hakimdi. O da Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında bir geçişkenlik var. O da kendine İyi Parti'yi yakın gördü ve gitti. Dolayısıyla onun üzerinden yapılacak, niye İYİ Parti'ye gitti de bir de böyle bir açıklama yaptı, bu da ortaya çıktı. Şimdi tekrar geldi, genel sekreter yardımcısı oldu şeklinde eleştiriler yaparken o zaman şuna bakmak gerekiyor. İYİ Parti'de milletvekili olan birçok isim de Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi. Yani siyasette maalesef bu geçişkenlik ve yer değiştirme, parti değiştirme, taraf değiştirme sıklıkla gördüğümüz Türkiye siyasetine giderek has olan bir özellik olarak ön plana çıkıyor. Evet, Soner Çetin ve o isimlerin, yani hepsi için bir şey söyleyebiliriz. Hepsi için kiminin il başkanı olmaması gerekirken il başkanı yapıldığı. Mesela Ankara'daki il yönetim kurulu üyelerine baktığımızda onlar için birçok şey söyleyebiliyorsunuz, söylenebiliyor. Çankaya'daki belediye meclis üyelerine baktığımızda Kemal Bey'e yakın olan belediye meclis üyeleriyle bugün Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tartıştığı söyleniyor. Ya bunlar olacaktır. Çünkü Kemal Bey'e yakın olan isimler Kemal Bey gelince tekrar partiye dönmüştür. Siyasetin gereği bu. Kendilerine bir yer verilecektir, bir yer bulacaklardır, siyasete devam edeceklerdir, siyasetten kopmamışlardır. Bu olacaktır. Bu çok ayıp bir şey midir, çok çirkin bir şey midir? Vallahi biz Türkiye'de, Türkiye siyasetinde neler gördük? Hiç olmazsa bunlar CHP içerisinde geçişkenliği olan ya da en fazla işte İyi Parti'ye gidip gelen isimler olarak değerlendirebiliriz. Bunu ben çok fazla tartışma konusu yapıldığını görmedim açıkçası Ankara'da. Hem Özgür Bey'e yakın isimlerle bugün konuştuğumuzda, yani bu konuyu konuşmadık tabii, damdan tepeden konuşurken ister istemez konular buraya geliyor. Kemal Bey'e yakın genel merkezdeki isimlerle de konuştuğumuzda bunu çok fazla kimsenin dert etmediğini gördüm ben. Ha, tabanda dert oluyor mu? Sosyal medyada dert oluyor mu? Özellikle de Özgür Bey'e yakın tabanda o geniş kitlede yankı buluyor mu? Evet, onlar çok ciddi olarak bunu eleştiriyorlar. O öfke patlaması bitmiş diyemem ama öfkenin zirvesinden aşağı doğru inildiğini görüyorum ama ona rağmen yine de mevcut il başkanları, seçilen il başkanları, sizin ekrana getirdiğiniz il başkanları ile ilgili herkes kendi ilinden hareket ederek bir şeyler söylüyor. Mesela Muğla ile ilgili söyleyeyim size. Mesela Muğla çok konuşulmadı, konuşulacak önümüzdeki günlerde. Muğla il başkanı da görevden alındı ama Muğla'da sadece bir ilçenin belediye başkanı, Muğla il başkanının görevden alınmasına tepki gösterdi. Bu akşam saat 8'de yapılacak mitinge katılacağını söyledi. Onun dışında 11 tane ilçe Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarında ama diğer 10 belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaymış gibi tavır sergilediler. Seslerini çıkarmadılar. Aynı şekilde belediye meclis üyeleri. Muğla için söylüyorum. Onlardan da ses çıkmadı. Onlar da gidip şeye destek olacağız, görevden alınan il başkanımıza destek olacağız gibi bir tavır içerisine girmediler. Şimdi onun tartışması var mesela Muğla'da. Hani sizin ekrana getirdiğiniz illerin dışında en somut bugün yaşananlar itibarıyla söylüyorum. Peki olur mu? Çok mesela şu var. Görevden alınan isimler zaten 20 Temmuz'u bekliyorlardı. 20 Temmuz'da sanki bir işaret fişeğe çakılacak ve hepsi istifa edecek, ayrılacak bazı belediye başkanları da, bazı belediye meclis üyeleri de, bazı milletvekilleri de bir tarafa geçecek gibi. Böyle bir beklenti vardı. O beklentiyi illerdeki, il örgütlerindeki yönetim kurulu üyelerinde

0: de görüyoruz. Ama bir tane son cümle söyleyeyim,
1: Buyurun,
0: Sena Hanım bırakayım.
1: hızlıca
0: Son cümleyi söyleyeyim. Evet, il başkanları değiştirildi. Bazı Özgür Bey'e yakın olan il başkanları ayrıldı. Birçok yerde öyle düşünüldüğü gibi tartışmalar, görev devri sırasında kavgalar olmadı ilk başlarda olduğu gibi. Ama il yönetim kurulu üyelerinin, birçok ilde il yönetim kurulu üyelerinin bazıları tavır koydu, bazıları tarafsız kaldı, bazıları da sessiz kaldı. Bu bize şunu gösteriyor. Zaman içerisinde acaba partinin kuruluşuna göre pozisyon almak isteyen bir siyasetçi profiliyle mi karşı karşıyayız? Evet, zaman içerisinde biz 20 Temmuz'da bir pozisyon almaya hazırlanan büyük bir Cumhuriyet Halk Partisi ekibiyle karşı karşıyayız. Onu da 20 Temmuz'dan sonra göreceğiz.
1: Bunu da açarız. Neyi kastediyorsunuz? Kimler nasıl pozisyon alacak diye. Ama stüdyoya geçmeden önce Can, bunlar böyle olur, siyasetin gereğidir, tartışılır, tartışmalı isimler olur, bunun ayıp çirkin midir dedi Gürbüz Bey. Öyle midir yani, olur, olabilir gibi mi bakmalı? Nasıl baktın sen?
2: Tabii, olur yani. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk kez yaşanmıyor bu tartışmalar. Daha önce de genel başkanlık yarışları oldu, tartışmaları oldu. O yüzden bugün biraz daha sert geçiyor tartışmalar, ama şimdi arınma diyerek tasfiye süreci başka tabii. Şimdi Kemal Bey, hemen böyle Gürbüz Bey konuşurken aklıma geldi. Mesela Kurultay davasında da ifadesi, verdiği ifade kullanılan, mutlaklıktan da kullanılan bir isim vardı, Veysi Uyanık. O kişi, şahıs, kurultayda işte pavyonda para dağıttım diyen kişi bir ifade vermişti, tanık olarak vermişti. Onun oğlu şu anda Sayın Kemal Bey'in genel başkan yardımcılarından biri. Şimdi durum böyle olunca birazcık arınma değil de sanki intikamla gelen bir genel merkez yönetimi varmış izlenimi yaratıyor. Tabii ki kendi kadrosunu kuracak, çalışmak istediği il başkanlarıyla çalışacak, istediğini görevden alabilir. Ama arınma diyerek başlayıp da il başkanlarını görevden almak, o zaman şu akla geliyor: sizin sırtınıza hançer saplayan Ekrem İmamoğlu niye görevden almıyorsunuz, üyeliğini askıya almıyorsunuz? Veya Ekrem İmamoğlu ile beraber sizi sırtınıza ikinci hançeri saplayan Sayın Özgür Özel'i niye ihraç etmiyorsunuz? Şimdi bu konuşuluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde, bunu tartışıyorlar. Ama mesele şu: bu tartışmalar, ben de 20 Temmuz'a kadar süreceğini düşünüyorum. Ama 20 Temmuz'dan sonra şöyle bir beklenti var: Kemal Kılıçdaroğlu daha güçlü olacak diye. Ama benim tam tersini düşünüyorum. Çünkü hem izlediğim yorumlarda, hem işte okuduğum haberlerde, köşe yazılarında sanki İmre'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na döndüğü yönünde bir hava estiriliyor. Bir algı yönetimi yapılıyor, ama bildiğim kadarıyla Özgür Özel de boş durmuyor Kemal Bey ihraçlar yaparken. Şimdi kaç milletvekili geçecek, hangi il başkanları geçecek, belediye başkanları geçecek mi? Bunlar hep tartışılıyor. Bu tabii ki bir güç gösterisi olur. Özgür Özel tarafında veya Kemal Kılıçdaroğlu tarafında olurlarsa tabii ki bir güç gösterisi olur, ama seçmen ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri işe öyle bakmıyorlar. O yüzden hep alana işaret ediyorum. Kemal Bey ve ekibi bir pazara çıksa, şöyle sokağa bir inse, kendilerine yapılan eleştirileri görse, bu yaptıkları hamleleri yapmazlar. Biraz daha itidalli, biraz daha soğukkanlı davranırlar. Ama tabii bu siyaset, yani sonuçta koltuk için yapılıyor. O izlenim de yaratılıyor açıkçası. Niye? İşte bugün atanan genel sekreter yardımcısı veya daha önce de belediye yerel seçimlerde hatırlıyoruz. Aynı stüdyolarda oturduğumuz, konuştuğumuz isimler vardı. İşte Özgür Bey ile ve Ekrem İmamoğlu ile beraber hareket ettiğini bildiğimiz, ama işte adaylık veya işte bir görev verilmediğinde itiraz ettiği ve eleştirdiği dönemlere de geçtik. O yüzden siyaset zaten iddia işidir. Eğer belediye başkanı olmayacaksa, milletvekili olmayacaksa, bir parti yönetiminde yer almayacaksa siyaset yapmaz.

Bir anlamı yok haklı olarak. Bunu yapabileceği yere gider siyasetçi. Yani burada birbirlerini suçlamaları, bu siyasi tartışmayı kamuoyunda yapmaları çok normal. Ama Kemal Bey il başkanı alarak görevden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o birliği sağlayamaz. Öyle gözüküyor açıkçası. Bu daha da derinleşecektir. Ama yeni parti ilk günden itibaren demiştim zaten ben. Yani mutlak mutlağın açıklandığı

0: yılın Temmuz'a kadar bir kurultayın yapılması da mümkün gözükmüyor zaten. Kemal Bey de geri adım atmayacak. O yüzden biz 21 Temmuz'dan itibaren yeni partiyi, yeni partide kaç milletvekili olduğunu, güç tarafının güç dengesinin ne tarafta olduğunu konuşacağız. Ama ben ısrarlı bir şekilde, çünkü alanda da çıkıp gezdiğimizde, gördüğümüzde, vatandaşla konuştuğumuzda hep şu eleştiriyi yapıyorlar. Özgür Özel'li seçmen, en azından Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin %90'ına yakın bir kesimi de Özgür Özel'in yanında. Bunu niye böyle net söylüyorum? Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle de yaptığımız sohbetlerde bunun böyle olduğunu onlar da ifade ediyorlar. O yüzden tabii ki ekranlarda veya televizyonlarda veya işte haberlerde bu algıyı yönetebilirler, ama onlar da gerçeğin farkında. Yaptığımız sohbetlerde de işlerinin zor olduğunu zaten söylüyorlar.
1: Peki, şimdi bazı görüntüler veriyoruz bu esnada. Hazır mı o görüntü Erdem? Hazırsa onu da açabilir miyiz? CHP Bursa örgütü müydü bu? İl teşkilatına doğru yürüyor. Hakikaten il başkanlığına tepki olarak bir yürüyüş gerçekleştirdiklerinin görüntüsü ekranda. Yine az önce görevden alınan il başkanının tepkisi bugün çok konuşuldu. Çok sert bir tepki gösteriyordu. Eline mikrofon alıp çok sert çıkışlar yaptığı görüntüler vardı. Bu görüntülerde Bursa'dan il başkanlığına Bursa örgütünün, CHP'nin Bursa örgütünün yürüyüş anlarının görüntüsü. Teşkilatlarda seninle devam edeyim Alişer. Hakikaten böyle bir deprem. Örgütte de belirli noktalarda bir tepki var gibi görünüyor. Nereye gidiyor bu iş? Sen de mesela bu yeni isimlere dair bir bilgi, bir kulis var mı? Bizimle paylaşır mısın?
2: Ben genel itibariyle yeni isimleri, tek tek isimleri konuşmuyorum ama şeye katılıyorum. Gürbüz Bey'in, ben de siyasetin olağan akışında var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de varılmak istenen yer açısından il başkanlarının değiştirilmesi anlaşılır. Niye? Çünkü il başkanları bulundukları illerde kongre süreçlerini başlatacaklar ve delege yapısının değişmesi asıl mesele. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun varmak istediği o olağan kurultay, bu delegeyle değil de yeni delegelerle girmesi, o nereden başlayacak? İl, ilçe, mahallelerden yapılacak seçimlerle olacak.
1: Ya bu
2: o da
1: siyasetin gereği, ama mesela CHP seçmeni, CHP tabanı bunu gördüğünde onun reaksiyonu da siyasetin içinde mi?
2: İl başkanlarının değişmesi, hani Cumhuriyet Halk Partisi normal şeyinde olsa çok büyük sorun olmazdı, ama çok tartışmalı isimler var. Şimdi o ve çok da duyarlı bir sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni var. Bugünlerde duygusal tepkileri çok da yüksek. Tek tek isim söylemeyeceğim ama mesela bir isme gene Gürbüz Bey de yanlış değilsem kullandığı ifade, hani ayıp değil bunların değişmesi demişti, ama benim bir tane şer koyacağım bir isim var. Onu da izninle gündeme getireceğim. Ankara'da il başkanı değil ama il başkanlığı listesinde yönetimdeki isimlerden bir tanesi Gizem Altunsoy. Yani beni şimdi şaşırıyorsundur. Ben normalde hiç kimseye böyle hedef almam, şey yapmam. Ne
1: direkt
2: oldu?
1: İsim vermezsin o yüzden.
2: Şey yapıyor diyorsun diye. Çünkü bence şöyle bir şey, yani Gizem Hanım'ı aslında biz biraz nickname'i üzerinden tanıyor sosyal medya kullanıcıları ve rahmetli Gülşah Durbay'ın hastalığının ağır bir döneminde, şimdi benim burada dillendirmekten utanacağım, bir iftirayı yaymakla hepimiz onu çok fazla tanımıştık ve şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunun ambleminin olduğu antetli bir kağıtta ismini görmek, kimse adına konuşmayayım ama beni bile çok üzüyor. Ve bunu da sordum Kemal Kılıçdaroğlu tarafına. Dedim ki neden? Yani hani bana şuna olur dinlerim yani siz dedim. Çok başarılı ve şu kariyerinden dolayı ihtiyacı var falan diye. Birincisi iki kişiyle konuştum Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki ve her iki isim de kendilerinde rahatsız olduğunu söyledi. Bu atamanın yahut da bu ismin belirlenmesinin doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla değil, bugün evet bahsettiğim kişi.
1: Bu kişiden bahsediyorsun, yine Kemal Kılıçdaroğlu'yla da fotoğrafı var.
2: Bu kişinin bugün işte atamasının yapılması ya da görevlendirilmesinin yapılmasından doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası yok. Bir onu söyleyeyim. Normalde de böyle olmaz. İl başkanını Kemal Kılıçdaroğlu belirler ama il başkanı beraber çalışacağı isimleri belirler dendi. Ama bu isim etrafında bir rahatsızlık olduğunu biraz daha fazla vurgulandı ve Kemal Bey'e de bu rahatsızlığın aktarıldığı. Bundan sonrası benim biraz gözlemim ve yorumum gibi söyleyeyim. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde bu ismin o görevde olmama ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Bu kişinin

0: Ankara İl Yönetimi listesinde olduğundan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi mi yokmuş?
1: Şöyle, yani bu şimdi pek çok şeyde bilgisi olmadığını söylüyoruz. Bu onlardan birisi. Yani atamayı yapan kişi o değil. Kemal Bey il başkanını atamış. İl başkanı çalışacağı isimleri belirlemiş. Bugün itibariyle kendisinin de bilgisi olmuş. Hatta odasına giren yakın isimlerden bir tanesi daha önceki bu dedikoduları yayması sebebi aktarmış bu şeyi, hatırlamış Kemal Bey. Ve hani onun oradaki tepkisi, bana aktarılan tepkilerden benim yorumum bu ismin yarın ya da öbür gün itibariyle listeden çıkması.
0: Ama daha önce genel merkezde kendisinin görüldüğü Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafının üzerinden de çok konuşuldu ya.
1: Evet.
0: Onlardan yani, da mı bilgisi yok?
1: Yani onlardan tabii ki bilgisi var ama bu atamaya yapıldığını, bu antetli kağıtta artık imzalı kağıtta isminin olduğu, Kemal Bey'in imzası yok, il başkanının ve genel sekreterin yok. Bundan haberinin olduktan sonra bir rahatsızlığını, ben şu an en azından yorum olarak benim algım o.
0: Bu listeden çıkarılabilir mi o zaman?
1: Evet, ben yarın ya da öbür gün bunu çıkarılacağını bekliyorum. Yani onu da söyleyeyim. Hani bu pek çok diğer il başkanından ayıracağım bir şey. Bu çünkü bence hiç kimseye yakışmayan bir ayıptı. Onu öyle bir şey yapayım. Yürüyen süreçle ilgili bir iki bir not da vereyim izinle. Bu parantezi kapattıktan
2: sonra. Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Tabii söyleyebilirsin.
2: Bu konu geçmeden Kemal Kılıçdaroğlu bilmeyebilir ama Ankara İl Başkanı genel merkezin olduğu ili il başkanının bu ismi bilmesi lazımdı. Bu ismi oraya bilerek konulduğuna ben, bakın ben de yorum yapıyorum, eminim. Bilerek konuldu o isim oraya. Ve bu gerçekten çok, ben gazeteciyim, Cumhuriyet Halk Partili falan değilim, dışarıdan izliyorum ama uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip ettim. Ankara'da da genel merkezde de takip ettim. O yüzden oradaki iç işleyişi de iyi bildiğim için söylüyorum. Eminim ki ondan, yani o ilişkilerden dolayı o hanımefendi o listeye sokuldu. Kemal Bey bilmeyebilir ama Kemal Bey'in atadığı il başkanının karşı tarafa, Özgür Özel tarafına bakışını anlatan bir resim aslında bu. Yani burada Kemal Bey, evet, Ali Şahin çok güzel bir şey yapmış. En azından aklımızda olan soruları yöneltmiş. Ama Kemal Bey bilmemesinin bir önemi yok burada. İl başkanı biliyor ve il başkanı da bilerek oraya koyuyor. Yazık.
0: İl başkanı niye bilerek koysun? Yani ne murad ediyor işte olabilir buraya bilerek koyarak il başkanı?
2: Ben de şunu o yüzden altını çizerek söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin, Özgür Özel ekibine bakışını anlatan bir resim aslında bu. Yani biz her türlü şeyi yapacağız. Yani bu gerçekten anlam veremiyorsun. Evet, siyasette bazen bel altına hiç girilmez ama sert eleştiriler yapılabilir. Haksız eleştiriler yapılabilir. Karşı tarafı ona manevra alanı bırakmamak için. Ama bu böyle bir şey değil. Bir hayatta olmayan bir belediye başkanı ve hastalığı döneminde bu alçakça bir iftiraya uğramış bir siyasetçi. O yüzden bu kadar düşmemeli siyaset. Yani o il başkanı, bence o il başkanı görevden alınmalı. O zaman diyeceksin ki, o zaman adam akıllı yap listelerini kardeşim, bu tartışmaları bizi sokma. Bak biz arınmadan bahsediyoruz ya, Kemal Bey'den şunu beklerim ben şimdi. Bak biz arınmadan bahsediyoruz, siz ne yapıyorsunuz kardeşim? O zaman o il başkanı tekrardan görevden alacak, yeni bir il başkanı atacak, doğru düzgün siyaset yapacak bir il başkanı olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani bunu yapabiliyorsa Kemal Bey, evet, o zaman derim ki Kemal Bey'in haberi yok. O zaman net olarak bunu söyleyeyim.
3: Sena Hanım, bir şey söyleyebilir miyim?
0: Buyurun Gürbüz Bey, sizden de alayım.
3: Şimdi Can Bey bu örneği verince aklıma şey geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hatalar çok yapılıyor, çok sıklıkla yapılıyor. Yakın bir zamanda hatırlayalım, Arif Kocabıyık isimli bir şahıs vardı, bir kişi vardı. Hı hı. Özgür Bey ona rozetini takmıştı.
2: Evet.
3: Cumhuriyet Halk Partisi, evet, genel merkezinde. Daha sonra gelen tepkiler üzerine, ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz denilmesi üzerine üyeliği durdurulmuştu. Dolayısıyla bu tür şeyler maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde ister Özgür Bey tarafında ister Kemal Bey tarafında sıklıkla yapılan hatalar, sonradan da düzeltmeye kalktıklarında soru işaretleri oluşuyor.
0: Siz diyorsunuz ki Özgür Özel zamanında da yapılmıştı bu hatalar. O yüzden bu kayseri
3: yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin hep böyle şeyler maalesef oluyor. Dikkat edilmeden bir şeyleri hızlı adımlar atıyorlar. Tabandan nasıl bir tepki gelecek? Partinin tabanı buna ne diyecek? İyice araştırdınız mı? Mesela söz konusu

0: Gizem soy ismini bilmiyorum ama bu hanımefendinin geçmişini, daha doğrusu neler yaptığını herkes
1: Gizem
0: biliyor.
1: Gizem Lara mı, Gizem Altunsoy?
0: Belli ki iyi araştırılmamış.
2: Sosyal medya.
0: Evet, demek ki iyice araştırılmamış. Yani bunu araştırmadan siz il başkanlığı, üstelik Ankara il başkanlığı gibi önemli bir yerde yönetim kurulu alıyorsanız bu bir hatadır. Bunu nasıl telafi ederler ya da nasıl savunurlar bilmiyorum.
3: Benzer bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi grup kürsüsünde roze takılan başka bir isim de sonradan ortaya çıkan paylaşımların nedeniyle üyelik işlemi askıya alınmıştı. Şunu söylemekte fayda var. Gizem Lara mıymış sosyal medyada?
1: Altunsoy'muş.
3: Altunsoy gerçek
1: Gizem adı. Lara lakabı mı? Sosyal medyada.
3: Sosyal medyadaki niki galiba Lara. Bir kere çok çirkin. Bir kere kabul edilemez bu isnatlar. Yani
2: eski açıklaması için diyorsun.
3: Evet, yani canıyla mücadele eden bir insan bir tarafta. Bir yanda Sayın Genel Başkan çok şey, yani hani çok yakışıksız. Bilmiyorum yani il başkanı hani görevden almaya kadar gider mi ama...
1: Mesela sizce bir iletişim hatası mı? Yoksa bu il başkanı buraya bu listeye bu ismi koyarken bilerek mi koydu?
3: İl başkanı bilerek koymuştur. Hoş da bir harekette değil açıkçası. İnsanların böyle gergin noktalarına dokunmak. Bence bu kabul edilebilir bir durum değil. Ama az önce mesela Can abi konuşurken aklıma geldi. O belediye başkanımız, Allah rahmet eylesin, hayatını kaybetti. Nur içinde yatsın. Çok da seveni de varmış bu arada Manisa'da. Allah yani gerçekten bir şeyi varmış yani, orada karşılığı varmış. Şu var ama Kemal Bey hala yaşıyor. Yani Kemal Bey'in de senin yüzüne tükürürler. Efendime söyleyeyim, yok asarız, yok keseriz, yok Allah belanı versin gibi, çok özür dilerim. Bu ifadeleri kullananların da başına hiçbir şey gelmedi yahu. Ya kimse de dönüp sen eski genel başkanımızla ne biçim konuşuyorsun demedi yani. Ne namus, ne şeref, evet, ne haysiyet.
4: Aynısını söylüyorum.
3: Bu hoş değil yani.
2: Daha ağırı suratına çarpı işareti koyuldu. Şimdi hani iki taraf konuşacaksak suratına çarpı işareti konulması başka
3: yani,
2: bir siyasi bir mesajı da var.
3: Bunlar hoş değil yani.
2: Saçma sapan şeyler
3: Gizem
2: yaşanıyor.
3: Gizem denilen şahıs yani bence hani bir partide niye bir göreve getirilir? Yani nasıl bir alamet farikası var ki bu kadar büyük... Bu kadar galiz, bu kadar hakaret amiz, bu kadar yakışıksız ifadeler kullanmasına rağmen bir il yönetimine girebiliyor ki. İl yönetiminde başka da ilginç isimler var. Erdal Beşikçioğlu'nun özel kalem müdürü listeye girmiş yani. Yani Erdal Bey'in de bu anlamda taraf seçtiğini. Ama o ayrıca bir konu yani. Bunu kınayalım.
2: Ya onlar siyasi hep beraber, bir şey yani, ama bu hani, başka bir sorun var.
3: Belki de kişisel tercihidir. Bilmiyoruz yani şey Erdal Bey'in özel kalemi. Ama diğer tarafta da Kemal Bey, Allah selamet versin, yaşıyor, genel başkanlık yaptı. Kemal Bey'e söylenilenler, dilim dönmedi ya.
1: Yok, doğru söylediniz.
3: Söylenilenler daha mı az çirkindi yani? Şimdi mesela biz burada bu şeyi bekleyelim. İl başkanı görevden mi alır, il başkanlığı komple görevden mi alır bilmiyorum. Ama bence bunun bir yaptırım olması gerekir yani. Çünkü hiç hoş değil yani. Hele ki insanların... Bir hanımefendinin bu anlamda dil uzatılması. İyi de Kemal Bey hakkında da bu kadar şeyler atılırken de en azından bu anlamda bir jest olsaydı, belki bugün Kemal Bey'den, Kemal Bey buna da bir müdahale edin canım çağrısı yapan cenahın, o kanadın bugün aynı hareketi bekliyor olması gerekirdi mesela. Diyebilirlerdi ki Kemal Bey, bak biz senin hakkını, hukukunu bu kadar savunurken, bu işlemleri yaparken sen de buna müsaade etme canım. Evet, Kemal Bey buna müsaade etmesin. Etmemeli de yani. Ama diğer tarafta da ya Kemal Bey hakkında konuşulanlar da, söylenilenler de, ben bugün bu cümleye kelimeye takıldım.
1: Başkası için oluyor. Bir de düşününce üzerine çığ gibi büyüyor o kelime öyle.
3: Dolayısıyla ikisi de hoş değil. Tabii. Yani kabul edilebilir bir yanı yok. Siyasette böyle bir alan açılmamalı yani.
1: Merve Şebnem Hanım, sizden de bir değerlendirme alayım. Yani bilmiyorum, bilerek konduysa tabii bu hakikaten çok çirkin yani, neticede baktığınızda.
5: Ya ben o olayın tam aslını bilmiyorum. O yüzden çok yorum yapmak istemem ama hani burada konuşulanlar, bir de hani daha öncesinde sosyal medyada üstün körü baktığım konuda şöyle bir şerhim elbette var. Yani özellikle de hasta birisi. Orası kırmızı çizgi. Canıyla uğraşan birisi. Yani hani hiç böyle olacak iş değil. Orası ayrı ama hakikaten Sena Hanım, hani konuyu çok iyi bilmediğim için kimseyle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Sadece o konuyla ilgili

0: Bildiğim kadarıyla Gülşah Durbay birisine dava açmıştı o konuda.
1: İlk haberi yazan kişiye bir dava açıldı.
0: O da mahkum olmuştu evet. O konuda.
1: Ona rağmen sonra sosyal medyada yayılmasına devam edilmiş.
0: Ama işte bu işin sosyal medya boyutu, bu sosyal medya boyutu hakikaten ayrıca ele almamız gereken bir şey. İşte CHP'deki bu linç kültürü. Yani bir zamanlar böyle kapısı açılan, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde açıldı bu işte. İlk belki mağdurlarından bir tanesi Meral Akşener'di işte, nasıl bir linçle karşı karşıya kaldı. Gün geldi herkesi vurdu. Herkesi vurdu istisnasız. Kemal Kılıçdaroğlu'nu verdi. Taha Hüseyin Karadeniz'in verdiği örnek Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Özgür Özel'i aldı. İşte sonuçta o konunun mağdurlarından bir tanesi o. Demek ki günün sonunda bu kapıyı açtığınızda sadece rakibinizi değil, günün o zehir size de dönüyor. Bu her taraf için geçerli. CHP için geçerli, AK Parti için geçerli, İYİ Parti için geçerli. Hani şimdi konunun çok dışı ama bence o yüzden bir sosyal medya yasası gerekiyor. İnsanlar dışarıda yapamadıklarını burada da yapamamaları lazım. Ama bu kişi, yanlışsam düzeltin, bu 12. katta çikolata dağıttı denilen kişi mi? Değil, değil mi? O da ayrı bir kişi. Günün sonunda şöyle bir durum var denilen doğru. Ankara'da il başkanı muhtemelen biliyordur bu kadar kıyamet kopan bir konuysa. En azından uyarılabilirdi. Bilerek yapıldıysa da buradaki artık meselenin hani arınmayla başladı ya. Arındırmak için geldim partiye, artık başka bir şey oldu belli.
1: Ahlaki üstünlüğünü kaybetti, kazanacağız dedi. Şimdi hani bu orada biraz şey yapıyor.
0: Evet, pozisyonlu il başkanlığı ya da böyle delege yapısını etkileyecek bir durum olmasa da herkes artık kendine yakın bir cepheyi seçiyor. Ve yavaş yavaş şöyle görüyoruz. Aslında sizin Bursa'da gösterdiğiniz görüntüler, daha önce farklı şehirlerde gördüğümüz görüntüler bir taraf gitmeye hazırlanıyor. Doğru, 20 Temmuz. 20 Temmuz'u ben yani Yargıtay'ın kararı 20 Temmuz'da çıkar mı pek beklemiyorum, olabilir. Ama esas hani bir yazı okumuştum herhalde, bir dilekçe, yeni parti dilekçesi için artık geriye sayım biraz oraya doğru geliyor. Bir taraf gitmeye hazırlanıyor, öteki tarafta zaten istenmiyorsunuz diyor, boşaltıyor yani. Yapılan şey aslında bir mühendislik bence.
2: Bunu... Peki ama mesela az önceki soru için o zaman ne diyeceksiniz yani... Ekrem İmamoğlu'nu neden göndermiyorsunuz? Özgür Özel'i neden göndermiyorsunuz? Madem böyle onlara karşı bir mücadeleniz var, git deniyor.
0: Bu bir strateji, kendi tercihi. Kemal Kılıçdaroğlu sadece nasıl göndermekle değil. Sena Hanım işte mesela televizyona çıktığı yorum konuşmasında ya da farklı yerlerde ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler doğrudan Özgür Özel'in şahsını da şu ana kadar ismen zikretmediler. Ekrem İmamoğlu'nu da zikretmediler. Hatta İşte çok konuşulan röportajında Ekrem İmamoğlu konusu soruldu Kemal Kılıçdaroğlu'na ve cevaplamaktan da kaçtı. Aslında onun yerine ya da onunla konuştuktan sonra kendi fikirleriyle medyada konuşanların neler söylediğini az çok biliyoruz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından bunu duymadık, hiçbir zaman söylemedi. Ve söylemedim de diyor, söylemiyorum da diyor. Şu ana kadar orayla doğrudan... bir bırakın hani görevden almayı işte işte belediye başkanlığından çıkarmayı, partiyle ilişkisini kesmeyi, herhangi bir söz de yok. Bu biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarzı diyebiliriz. Yani ona yakın herkesi göndermek. Buradaki durumda işte 26, daha öncesinde galiba 10 vardı. 36 tane herhalde en az il başkanı ki 74-75 tane il başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı mevcuttaki mutlak kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı cephe aldığı kulislerde yazılmıştı. O zaman evet 15 tane falan, en az 14-15 tane daha il başkanının değişmesini bekleriz.
1: Birkaç hafta içerisinde bir bilgi olarak vereyim yorumunuzu.
0: Bu çok net artık şey, adı ambalajı evet arınma ama paketi açtığımızda içinden çıkan şey bir kurultay mühendisliği, bir delege aritmetiği gidiyor. Çünkü il başkanlıkları önemlidir. İlçe kurultaylarındaki süreci onlar yönetecek. O delegeler gelecek, genel başkanı seçecek. Biraz buradan geliyor. Tepki çeker miyim? CHP'li seçmen ne der? Belki unutulur diyorlar. Belki unutulur diyorlar. Belki de zaten onlar zaten kemik olanlar gidecektir. Zaman içerisinde bize kalanlar yeter deniyor. Ama bu yapmak zorunda oldukları, başka türlü partinin tamamına hakim olamayacaklarını düşündükleri bir süreç.
2: Unutuluyor mu? Yani ne kadar oldu mutlak butlan kararı çıkalı?
1: 21'inde
2: 21.
1: 40 günü falan olmuş.
2: 40 gün, 1 ayı geçti. 1,5 aya gidiyoruz. Böyle alınan kararlarla beraber

0: tepki yavaş yavaş soluyor, unutuluyor mu? Yoksa tam tersi artıyor mu?
1: Şimdi hafızadan ziyade sonuçları, yani siyasi sonuçları önemli. Nihayetinde hafıza çok böyle yeni ve dramatik şeylere konu oldukça eskilerini de unutur. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki çekişme ya da çatışma meselesini bir hançerleme metaforu üzerinden izah ettiklerinde bunun kadim bir şey olduğunu siyasette hepimiz biliyoruz. Siyasetin doğasında bu var. Yani 2000 yıl önce Sezar'la Brutus arasındaki hikayeden başlanarak bugüne kadar birçok meselede aslında bu politikadaki çatışma hikayesini biz okuyoruz, görüyoruz. Her biri kendisini unutturan hikayelerle dolu aynı zamanda. Ama sonuçları önemli. Yani biz mesela bugün siyasi ve toplumsal sonuçları üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ikiliği konuşurken kimin ne zaman öne geçeceğiyle ilgili ya da kimin bu çatışmadan galip çıkacağı meselesiyle ilgili bir tartışma yapıyoruz. Orada da kamuoyu araştırmaları şunu söylüyor. Evet, toplumsal destek özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmen desteği açısından Kılıçdaroğlu artı İmamoğlu cephesi bir iki adım öndeyken ki bu varsayımı ya da bu verileri son birkaç araştırmayla tersi yönde yorumlayanlar ya da bulgulayanlar var. Onlara da saygı duyuyorum. Ama an itibariyle benim gözlemim İmamoğlu ve Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi seçmen düzeyinde daha baskın bir yer işgal ettiği kanaatindeyim. Unutulur mu kısmının örgütteki karşılığı biraz bu ildeki il başkanları ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezin tasarrufu örgütteki siyasal dağılımı şekillendirebilecek bir şey. Nihayetinde bunun da gerekçeleri var. Az önce saydığımız bir kişi üzerinden Ankara İl Örgütü'ndeki bir hanımefendi üzerinden yapılan tartışmayı daha genele teşmil ettiğimizde Kılıçdaroğlu ve genel merkezin bugünkü inisiyatiflerinin iki tane gerekçesi var. Bir tanesi parti disiplinine uymadıkları gerekçeleriyle bazılarıyla ilgili görev değişimi, bazılarıyla ilgili de kesin ihraç talebi. Aynı zamanda bu hakaret meselesi, yani doğrudan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir takım paylaşımlar, kamuoyuna yansıyan sözler dolayısıyla genel merkez bu iradesini, bu tasarrufunu kullanıyor. Bu tasarruflar Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcut örgütün Kılıçdaroğlu yanında hizalanmasını mümkün kılacak şeyler. Çünkü kurumsal kapasiteyi sevk ve idare eden Kılıçdaroğlu ve arkadaşları. Ama bu kurumsal kapasite seçmen düzeyinde yine Kılıçdaroğlu lehine bir sonuç ortaya çıkartır mı? Bunun ben kısa orta vadede çok mümkün olabileceği kanaatinde değilim. Onun için Kılıçdaroğlu biraz daha aslında bu toplumsal destekle örgüt desteğini senkronize bir biçimde hareket ettirmek istiyor. Ama bununla ilgili de kısıtlılıkları var. Mesela geçtiğimiz hafta biz aynı gün bu programda Cem Evi'nde yapılacak etkinliğe Kılıçdaroğlu'nun katılmasını beklerken bir takım gerekçelerle buna katılmaktan imtina etti, sakındı. Şimdi ya da o seçmenle ya da toplumla doğrudan karşı karşıya gelme meselesini biraz zamana, biraz vadeye yaymak suretiyle hareket ediyor. Bu da doğal, anlaşılabilir bir şey. Çünkü karşı tarafta kendisine değişimciler ismini veren kurultaydan bugüne o ekip Kılıçdaroğlu'nu çok ciddi bir biçimde, yani kişisel haklarını da paranteze alarak, askıya alarak çok ciddi bir biçimde itibarını yerle bir ediyorlar. Tahfif ediyorlar, tahkir ediyorlar. Dolayısıyla bu toplumsal karşılık ya da seçmendeki karşılık meselesini biraz daha zamana yaymak suretiyle yönetmek istiyorlar. Ama örgütteki bu tasarrufları kendileri açısından hem yasal hem de meşru. Çünkü gerekçelere bakıldığında genel merkeze bugün vaziyet eden bir genel başkana hakaret eden herhangi bir örgüt yöneticisinin o görevde kalması mümkün değil. Diğer bir mesele, hukukçu dostumuz Cüneyt Altıparmak hatırlattı. Bence önemli bir nokta bu il başkanlarıyla ilgili alınan kararlarda. İl teşkilatlarının fesih sebeplerinden bir tanesi de delegelerin disiplin soruşturmasının ilde yapılacak olması. Yani bunların yoğunluklu olarak bu illerle ilgili o kompozisyona bakıldığında iradesi fesata uğratıldığı iddia edilen delegelerin de yoğun olduğu iller. Dolayısıyla böyle de bir tasarruf var. Bu açıdan bakıldığında kendisi hem hukuken hem de meşruiyet açısından problemi yok. Yani örgütsel hareket, örgütü kendi istediği yönde sevk ve idare etme anlamında. Bunu da zaten yapacağı çok açıktı. Ama bunun dediğim gibi parlamento aritmatiğindeki karşılığı meselesi de çok kıymetli olacak. Yani biz halen Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 137 milletvekilinin nerede nasıl pozisyon alacağı meselesini çok kestiremiyoruz. Evet, böyle katı blok halinde konumlanan isimler var ama onların dışında

0: Gri alan dediğimiz yana nötr kısımda kalan bir takım ara bulucuların da olduğu bir pozisyon alanı var. Bu pozisyon alanı belki diğerleri lehine bir ağırlık merkezi oluşturabilirler. Onların nerede konumlanacağı meselesi önemli. Ama Kılıçdaroğlu hiçbir zaman şunu söylemedi, bunu iddia etmedi ve iddia etmeyecektir. Yani kurultaya götürdüğü takdirde sonraki süreçte kendisi olmayacaktır. Yani kendisiyle ilgili iddiaları da bertaraf etmek için herhangi bir cumhurbaşkanlığı adaylığı ya da kurultay sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yine vaziyet etme anlamında bir iddiası olmayacaktır. Bu iddiası eğer gündeme gelirse kendisinin bu hukuki süreçten yararlanma meselesine de bir meşruiyet alanı oluşturacaktır. Bundan sakınıyor, sakınacaktır. Kendi elindeki enstrümanları bütün taraflar kullanıyor. Hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu. Biraz Özgür Özel'in dediği gibi, yani dediğim gibi ben örgütü hizalama noktasında ya da seçmen düzeydeki karşılığı noktasında bir iki adım önde olduğu kanaatindeyim.
1: Teşekkürler. Şimdi bir, hani dediniz ya, siyaset, siyasetin doğası olur bu gidişler, kayışlar, geçişler. Bir iddiadır, gidiyor. Bilmiyorum buna ilişkin varsa kulisi olan değerli konuğum paylaşsın. Ama Cemil Tugay'ın CHP'den istifa etmişti. AK Parti'ye geçeceğine dair bir iddia ortaya atıldı. Var mı böyle bir şey Alişler? Bakma bana öyle. Hayır, ben sana söyleyeyim.
2: Ben dersime çalıştım geldim. Cemil Tugay tarafını, Cemil Tugay'ın kendisine ulaşamadım. Kendisine sistemimi iletiyorum. Yani ben Özgür Özel'e doğrudan telefonla ulaşıyorum ama pek çok isme, diğer CHP'de ulaşamadığım isimler oluyor. Çok garip oluyor bu.
1: Cemil Tugay'a ulaşamadım.
2: Cemil Tugay'a ulaşamadım. Ama yakınındaki bir iki isimle de konuştum. Şuna güldüm asıl. Ayda bir biz bunu konuşuyoruz ya, Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor diye. Böyle bir şey oldu. Böyle bir, hani bir, öyle bir senaryosu çıktı bu işin. Bu soruna yanıt vereyim ama bir şey daha söyleyeceğim. Deminden de yarım kalan. Buna yanıt vereyim. Cemil Tugay bir kere kendisi bugün yerel bir şeye konuşmuş. Bizim telefonlarımızda çıkmıyor ama hala İzmir medyasına konuşuyor. Ve böyle bir şey yalanlamış.
1: Ulusal medyaya konuşmamış. Yerel medya. Evet. Bu da güzel bak.
2: Ama konu
1: ne demiş,
2: ulusal.
1: Yani belediye başkanlığına odaklanmış durumdayım. Böyle bir talebim asla olmadı. Bu yönde bir görüşme hiçbir şekilde hiç kimseyle yapmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi geleceğiyle ilgili süreci takip ediyorum. Şu anda yeni bir parti kurulmuş değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin ve onların iradesine bakıyorum. Bütünüyle geçişi reddeden bir açıklama.
2: Özgür Özel, Özgür Özel İzmir'deyken yanında Cemil Tugay yoktu.
1: Evet.
2: Şimdi oradan çıktı bu hikaye. Onun için de zorunlu olarak şehir dışındaydım demiş. Bir şey tam olarak bir açıklama yapmamış ama aynı yerden bakıyoruz, bilmiyorum. Bendeki şeyde bir 4-5 paragraflık bir açıklaması var. Herhalde bir diyalog halinde olmuş. İki paragraf boyunca şeyi vurguluyor Cemil Tugay. Ona da dikkat çekmek istiyordum. Özgür Özel parti kurmayacak galiba gibi bir yere çıkan ifadeleri var. Ve buna da biraz kırılmış.
3: Evet.
2: İzmirlilerle de konuştuğum, İzmir'de yakın çevresiyle de konuştuğumda böyle bir izlenim biraz orada fazla yüksek. Yani Özgür Özel'in yeni bir parti kurmamaya yönelik bugünlerdeki açıklamaları, onun önce içerideki süreç tüketelim yönündeki açıklamaları Cemil Tugay tarafında biraz hayal kırıklıklarına sebep olmuş.
1: Yani Cemil Tugay Özgür Özel'in parti kurmasını istiyormuş.
2: Evet, çünkü Cemil Tugay aslında ben biraz tanırım da Cemil Tugay biraz şeye önem verir. Bir Ankara siyasetçisi değil, Ankara'da değil, İzmir'de ve sokağa çok fazla dinler. Bu arada şey, tabanda da böyle bir tepki var şu an, onu söyleyeyim. Hadi ne oldu, yeni parti niye kurmuyoruz, niye kurmuyoruz diye. Siyaset tabanı bu kadar dinleyerek mi yapılır, ayrı bir tartışma. Bence öyle değil. Özgür Özel'de de bir söylem değişikliği var iki haftadır. Yani parti içerisinde süreci tüketmeye yönelik. Varacağı yer ayrı parti olacak, o ayrı bir mesele ama Cemil Tugay biraz İzmir'de istifasını açıklarken de bunu söyledi. Ben dedi şeye anlatamıyorum dedi bunu insanlara. Biz niye bu kayyumun partisindeyiz? Niye işte İzmir'e atanan il başkanının ya, aynı ilde yaşayalım? Bunu tabana anlatamıyorum. Bundan istifa ediyorum demişti. Şimdi de niye ayrı parti kurulmuyor diye aslında biraz sistem var açık. Bu şeyin açıklamanın devamında bolca biraz Özgür Özel'in yeni parti kurmamasını eleştirileri de var.
1: Peki ama bu iddia nereden geliyor? Yani AK Parti'ye geçecek iddiası.
3: Bu iddia şuradan geliyor. Cemil Bey, bilmiyorum geçmek için mi veya farklı bir meramını dile getirmek için mi, Sayın Cumhurbaşkanı'na bir randevu talebi gönderme noktasında bazı kanalları zorluyor.
1: Cumhurbaşkanı ile görüşmek
3: evet,
1: istiyor.
3: Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Ama İzmir'in sorunlarını konuşmak için mi? Yoksa başka
3: şimdi
1: bir
3: şey. İzmir'in sorunlarını konuşacaksanız mesela AK Parti'nin aynı zamanda İzmir milletvekili

0: Kili, Sayın Genel Sekreter, AK Parti Genel Sekreteri Sayın Eyüp Kadir İnan var. Daha önce kendisiyle müteakkit defa görüştü. Krediden tutun, şehre yapılan, ne bileyim, normalde hükümetin işi olmayan, yerel yönetimin çözmesi gereken konularla ilgili Sayın Eyüp Kadir İnan inisiyatif aldı, ön açtı. Bakanlarla görüştü, kendisi de görüştü, görüştürdü vesaire. Yani böyle bir şeyse eğer, zaten hani zaten şehrin AK Partili milletvekilleri ilgileniyor yani.
1: Ya bu onlarla bir görüşür, sorunu çözmek için yani oradan gerekli teması kurar diyorsunuz.
0: Ama Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep etmek üzere bazı kanalları çok ciddi bir şekilde bir süredir zorladığı ve bunların yakın zamanları sıklaştığına yönelik ben bugün yaptığım görüşmelerde duyum diye çok ciddi şeyler, şimdi isimleri zikredemem burada, fakat bu anlamda şeyleri gördüm, yani numuneleri gördüm bu sürece dair. Fakat
1: peki tabii çok özür dilerim, o görüştüğünüz isimler neden randevu almak istediğine dair bir tespitte bulunuyor mu?
0: İşin sonu tabii ki yani parti geçiş iddialarını destekler nitelikte bir beklentiyi ortaya çıkartıyor ama hiçbirimiz Cemil Bey ile beraber değiliz, yani onu ağzından duymadık. Belki farklı bir şey ifade edecek ama bir büyükşehir belediye başkanının, İzmir gibi bir şehrin belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş ve yanında bir ilçe hariç kimseyi istifa ettirememiş. 130 küsür Cumhuriyet Halk Partili belediye meclisinden yanlış hatırlamıyorsam 5 veya 15 kişi hariç kimseyi istifa ettirememiş bir belediye başkanı şu an için bir yalnızlık sendromu yaşıyor. Ve bu sendromun sonucu olarak da öğrendiğim kadarıyla öyle mücbir bir sebep de yokmuş şehir dışında olmasını gerektiren. Şehir dışında olduğunu belirterek Sayın Özgür Özel'in İzmir ziyaretine katılmıyor. Şimdi ben görüyorum ki şehirlerde bir ufaklı o şehrin milletvekilleri, o şehrin eski belediye başkanları, o şehrin önde gelen isimleri Sayın Özel'in yürüyüşüne destek veriyorlar. Geliyorlar, onunla beraber fotoğraf veriyorlar ve diyorlar ki biz bu değişimin yanındayız. Kemal Bey, seni tanımıyoruz diyorlar. Tamam. Cemil Bey mutlak butlan kararından sonra istifa etmedi. Aradan haftalar geçti. 3 hafta sonra yanlış hatırlamıyorsam İzmir İl Başkanı görevden alınıp kendisine pek haz etmediği yeni il başkanı atandıktan sonra dedi ki ben istifa ediyorum dedi. Fakat peşinden kimseyi sürükleyemedi. Bu anlamda da şehir aritmetiğinde ortada kalan bir pozisyonda. Yarın hani farklı bir durumda Cumhuriyet Halk Partili üyelerden de destek alabileceği, meclisten istediği kararı geçirebileceği, şimdi yıl sonu yaklaşıyor, bütçeler yapılacak. Cemil Bey İzmir'in bütçesini meclisten nasıl geçirecek? Bazı projelerden bahsediyor. Gerçi 3 seneden beri bahsediyor. Hala bir projenin ortada olduğu yok. Bunlarla ilgili adımları nasıl atacak sorusunun cevabı şu andaki hiçbir yerde yok. Burada 2 yol var. 3 yol var daha doğrusu. 1, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceksiniz.
1: Geri döneceksiniz. Nasıl açıklayacaksınız o da ayrı.
0: 2, yeni parti kurulacak. Yani bu Nasrettin Hoca'nın dikenli tel hikayesine benziyor. Merve abla neydi, koyunların tüyleri dikenli tellere takılacak. O tüylerden iplik yapılacak. O ipliklerden çorap örülecek. O çorapları pazarda satacak. Borcunu ödeyecek. O şeye, kurulan partiye yeterli sayıda belediye meclis üyesi gidecek. Risk alacaklar. O belediye meclis üyeleriyle beraber meclisten karar geçirecek. İzmir'e hizmet edecek. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne rağmen İzmir'de seçim kazanacak. Neyse, bu uzun hikaye. Veya parti değiştirecek.
2: Üçüncü de AK Parti'ye geçmeye
1: AK Parti'ye mi geçecek?
0: Yani parti değiştirecek. Bu İYİ Parti olur, AK Parti olur, Anahtar Parti olur bu ara şeyde, Ravaş'ta. Bir şekilde bir tabana oturtması gerekiyor ki vatandaşa bir şey söyleyebilsin yani.
1: Peki şu çok anda, özür dilerim, AK Parti'ye geçse bunu kendisine oy veren seçmene İzmir'de nasıl söyleyebilir?
3: Ya tabii. Kayısın.
1: Yani bir an bir hani üçüncü ihtimalin gerçekleştiği senaryoyu düşündüm.
4: İzmir siyasetin tahayyül sınırlarını zorlayabilir. Yani evet, AK Parti'ye geçmesi durumunda.
2: Bir de İzmir çok
4: çünkü
2: böyle kale değildir aslında da.
4: Çünkü şu satır arasındaki seçmen meselesine vurgu yapması önemli. Mesela Afyon, Aydın'da tartışıldı.
0: Evet.
4: Ama

0: İzmir gerçekten sembolik bir yer ve onun için Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin ve onların iradesine bakıyorum meselesi.
1: Bir de lideri yatlamamak gerekiyor. Yani AK Parti'nin İzmir'de kaybettiği seçimin oy farkı İstanbul'dan az.
2: Yerel seçim için söylüyorsunuz.
1: Ankara'dan çok çok az zaten yani. O yüzden AK Parti'nin yeni İzmir'i Ankara aslında. İzmir değil.
2: Yani İzmir'in yerelde çok büyük bazı sorunları olduğu olarak, için İzmirlilerin de kabul ettiği sorunlar olduğu için yerel seçim hala oy süren farkı sorunlar. O kadar düştü deniyor.
1: Hala süren sorunlar.
2: Hala süren sorunlar. Yani,
1: dolayısıyla benim aldığım...
2: Hani yoksa onu alamazdı AK Parti İzmir'de diyen de var.
1: Ya olabilir evet yani bu da bir tabana oturuyor
2: yani. Cemil Tugay bilemedim o senaryo.
1: Ama AK Parti'nin sandığa gitmeyen kitlesini de göz önünde bulunur ama neyse. Velhasıl benim bugün edindiğim bilgiyi Sayın Tugay'ın Beştepe için bazı kanal arayışlarında olduğu, bazı kanalları ciddi manada zorladığı
3: AK Parti'ye yakın kaynaklardır diye tahmin ediyorum.
1: Evet, evet, evet. Yani. Beştepe'ye gitmek için galiba.
2: Bunu niye sordunuz?
3: Belki Cemil Tümer tarafından da önemli.
1: Türkiye İşçi Partisi'nden değildir tabii ki de yani.
3: Yani belki Cemil Tugay tarafıdır diye düşündüm. Şaka yapıyorum.
2: Peki bir şey soracağım. Madem AK Parti'ye yakın kaynaklar size bunları söyledi. Cumhurbaşkanı'nın randevu verip vermeyeceğine dair bir...
1: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı nasıl hareket edeceği, hangi yönde takdir edeceğini onu hani kesmek çok mümkün değil. Ama belki hani bakarsınız gerçekten şehirle ilgili bir konuysa Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz böyle şeyleri geri çeviren bir lider değil bu anlamda. Fakat ben şunu da duydum. Cemil Bey'in bu iştiyakı İzmir'in önde gelen AK Partili isimleri tarafından çok böyle yeşil ışık yakılmıyor.
2: Neden?
1: Yani yakılmıyor yani. Nedenini onlara hani ayrıca sormadım ama benim kulis alabildiğim bilgiler...
3: Sorun efendim? Cemil Bey'in istifası da öyle çok Özgür Özel'in onayıyla falan olmuş bir şey değil. Evet. Yani onu yani, hatırlayın yani.
1: Yeşil ışık bu
4: hatta
1: anlamda...
4: sormuş, bekle denmiş falan değil mi? Yani.
3: Evet. Hatta evet. Özgür Özel istifa edeceğim. Bendeki bilgi o. Cemil Bey aksini söylüyor. Anlaştıysam galiba Can da benzer bir şey söylemişti. Yani Özgür Özel istifası duyum alınca arıyor ne oluyor falan diye istifa evet. etmeyi düşündüğünü söylüyor. Bekle diyor.
1: Evet. Orada hissi bir karar alıyor belki.
3: Ya biraz evet.
1: Bir benzer bir şey senaryoyu Bursa'da yaşamıştı. Yani Mustafa Bozbey'in Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşmak için yani yaptıklarını Bursa'da Sağır Sultan duydu. Ama Bursa'da da çok AK Parti'nin kurmay isimleri Bozbey ismine asla sıcak bakmadılar. Bu anlamda şerhlerini ortaya koydular. Keza Antalya'da Muhittin Böcek yani kimleri kimleri aralara koymaya çalıştı da bir türlü yeşil ışık alamadı yani.
3: AK Parti'ye geçmek için mi?
5: Sena Hanım bir soru sorabilir miyim?
2: Tabii ki
3: sonra da parası çokmuş Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş.
5: Şöyle Taha kulislerden AK Parti kulislerine yakın bir arkadaşımız olduğu için evet değerli bilgiler verir ama ben onu doğrudan hedefe götüreyim. Hamza Dağ'la konuştun mu?
1: Yok ben Hamza Bey'le konuşmadım. Hamza Bey çok...
2: Ya kaynağını Hamza sordunuz. Da... Olur mu böyle şey? Ya,
6: o yere işaret ediyor.
1: Sayın Dağ kuşkusuz. Ben de İzmir'de çok önemli bir siyasetçi. Ben de çok severim kendisini. Çok saygı duyarım. Fakat görüştüm demem ama gerçekten görüşmedim yani.
2: Siz niye bu yönlendirmeyi yaptınız şimdi?
6: Bir soru da ben sorayım.
5: Şöyle yönlendirmeyi yaptım. Çünkü...
6: Eğer Hamza...
2: Sen soracağım.
6: Hamza Bey'le
5: bu yönlendirmeyi neden yaptım? Çünkü özür dilerim Can'dan. Şöyle en doğru adresi olduğunu çünkü rakiptiler seçimde. Hı-hı. Dolayısıyla birbirlerini çok iyi tanıyorlardı. Ben Hamza Bey'in çok da pozitif bir insan olduğunu biliyorum.
1: Kesinlikle.
5: Yani herkesin
1: Gürbüz abi şöyle bir olay var.
5: Gazetecinin
1: bütün yorumlarına katılıyorum.
5: Konuşacağı bir insandır ve o gizlemez söyler.
1: Evet Hamza Bey fakat aynı zamanda çok da usta bir siyasetçi. Bu kadar detayı evet. alabilir miydim emin değilim yani. Biliyorsun AK Parti'de medya tanıtım başkanlığı yaptı. Genel başkan yardımcılığı yaptı medya ve tanıtımdan sorumlu. Ben çok soruyu böyle cevabını aramaya çalışırken kendimi farklı yerde bulduğum oldu. dolayısıyla bu konuyla ilgili görüşmedim ama yakın zamanda arayayım.
4: Güzel fikrini soruyor.
6: O zaman... Ben de bir şey soracağım Taha'ya. O zaman aradığında da Hamza Bey rakibi de Cemil Bey'le yemek yemiş mi? Seçimlerden sonra bir araya gelmişler mi? Onu da bir sorarsan belki senin sorularına yanıt verebilir. Yani o bir yol açabilir sana.
2: Sen şimdi bunu niye söyledin? Yemek yediklerine dair bir bilgi mi var sende?
6: Hayır hayır. Yani bir araya geliyorlar sonuçta. Onlar siyasetçiler yani.
1: Niye
6: insanlar
1: gelmesinler ama?
6: Bir araya gelirler.
1: Evet. İşte AK Parti'nin en önde gelen isimlerinden birisi. Diğeri Büyükşehir Belediye Başkanı.
6: Ben de aradığın zaman sorabilirsin diyorum. Bir şey demedim.
1: Tamam. Tamam.
2: Peki o zaman...
6: Şöyle ben geçen 10 gün önce bu tartışmalar yaşandığında şöyle bir iddiada bulunmuştum. Hatta yazmıştık da Cemil Bey istifa ettiği gün sadece Özgür Özel değil, bir AK Parti'nin kendisine telefon açıp hayırlı olsun dediğini söylemiştim. Sonra Cemil Bey bana mesaj attı. Dedi ki işte bu işte o haber içinde de kendisine destek olunmadığını, işte belediye mesuliyetlerinin kendisine destek olmadığını falan yazmıştık. Kendisi dedi ki ben zaten belediye mesuliyetlerinin istifa etmesini ben istemedim. Arkadaşlar bana destek oldular ama ben istemedim. Onların orada kalmasını istedim diye söyledi. Bu Cemil Bey'in açıklaması. Ama mesela bir AK Partili'nin kendisini arayıp hayırlı olsun dediğine ilişkin doğru veya yalan dememişti. Şimdi belki programı izliyorsa, ben program arasında bir de mesaj attım kendisine. Bu tartışmalar tekrar gündeme geldi. AK Parti'ye geçeceğiniz iddia ediliyor. Böyle de bir sistem etmişti. Ya bana neden sormadan yazıyorsunuz diye sordum. İşte danışmanına da ulaştım. Danışmanına da ulaştım. Ama o yerel basına verilen açıklamayı ilettiler. Böyle bir iddia doğru değil açıklamasına, ama yine havada kalıyor. Yani mesele bunu sadece biz söylemiyoruz. Bunu AK Parti çevresi de söylüyor. AK Parti'yi takip edenler de söylüyor. Yani böyle bir istek, talep oluşmuş ki birilerine ulaşılmış ki bu kadar dillendirilmiş ve biz bunu ekranlarda yorumluyoruz. O yüzden yok diyebilir. Bir siyaset mi sonuçta? İzmir gibi bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi diye tabir edilen bir yerin belediye başkanının AK Parti'ye geçme isteği gerçekten siyasette başka bir alan açar.
1: Burcu Hanım mıydı? Olduğum yerdeyim.
5: Sena Hanım bir şey
6: yapmıştı. Evet evet. Yani o yüzden burada Cemil Bey belki bizi izliyorsa veya dinliyorsa çevresindekiler belki daha net bir açıklama yapabilir.
2: Şöyle anlıyorum. Yerel medyaya yaptığı açıklamaların hiçbiri hakikaten burada konuklarım için bütünüyle tatmin edici olmamış. Yani, yok AK Parti'ye geçmeyecek. Bunu çok net bu açıklamalarda okuyoruz
3: Özel,
2: diyen yok.
3: Gelmişim. Diyarbakır'da ciğerciler bile fazla mesai yaptı. Özgür Özel geliyor diye. Belediye başkanı İzmir'de yok. Yani bu soru sorulmamış. Yerel medyada arkadaşlar da kusura bakmasın da bu soru sorulmamış en basit. Neredeydiniz ya? Özgür Özel geliyor yani. Yani dolayısıyla orada bir nokta atışı, cevaplar sorulanmış falan gibi olduğu için bence telefonlarımıza da çıkmıyor Cemil Bey. Yoksa doğru sorular bunlar ya. Niye yoktunuz? Özgür Özel gelmiş. Siz niye yoktunuz? Ve de yani bu AK Parti'ye geçiyorsun iddiaları nerede? Hatta bak el yükseltiyoruz. Randevu istediniz mi? Sorularımız çok var da konuşmuyorlar maalesef.
2: Burada sormuş oldun.
1: Bu arada Cemil Bey, Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanlar arasında tek değil yani. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu için kanal açmaya çalışan.
3: Yok o zaten gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ni şaşırarak o açıdan
1: yanlış görüyoruz. Yanlış anlaşılmasın evet. Ben burada Beştepe adına falan konuşmuyorum ama kulislerde Sayın Cumhurbaşkanı ulaşmak için birilerini arayan, ya bir görüşsek falan, işte siz aracı olur musunuz diye çok fazla konuşuluyor yani. Bu stüdyoda bir tek ben duymamışımdır herhalde.
2: Halen daha mı? Kaç belediye kaldı?
3: Yani. Vallahi ben Keşan Belediyesi'nden beri şaşırmıyorum artık yani.
2: Ya yok hani İzmir bilmiyorum.
3: 15 yıl yönetti sonra kendisi ayrıldı.
2: Gürbüz Bey buyurun.
0: Ama kendi özgürlüğü
5: var. Teşekkür ederim. Ya değerli konuklar kusuruma İzmir'de bakmasınlar. Uzaktan bağlandığım için sık sık böyle geçte geliyor ses. Sözlerinde kesmiş gibi oluyorum. Dikkat ettiğim bir şey. Şöyle ben şey örneğinden Cemil Tugay örneğinden daha doğrusu durumundan hareket ederek iki örneği bir kez daha incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem Aydın Belediye Başkanı Özlem Hanım'ın hem de Afyon Karahisar Belediye Başkanı

0: Burcu Köksal'ın. Şimdi ben yani 20 yıl bu partinin içerisinde siyaset yaptım. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı dengeleri bildiğimi ve tüm bu isimleri de yakından tanıdığımı rahatlıkla söylediğim için bazen yanılabiliyoruz ve yanıldığımızda da biz de şaşırıyoruz. Nedir o? Burcu Hanım'la konuşmuştum. Ya AK Parti'ye geçme durumunuz var, partiden istifa edeceksiniz vesaire. Bu söylentiler çıktığında, daha ortada hiçbir şey yokken bana bir açıklama yapmıştı. Onu da Independent Türkçe'de köşe yazısında net bir şekilde ortaya koymuştum. Kapıdan kovsalar bacadan girerim, ben CHP'den ayrılmam şeklinde ifadesi vardı. Şimdi o köprünün altından çok sular aktı ve Burcu Hanım AK Parti'ye geçti. Dolayısıyla Cemil Bey'in AK Parti'ye geçmesi konusunda stüdyodaki değerli gazeteci arkadaşlar da kendi taraflarından bütün kaynaklarını, tanıdıklarını arayıp görüş almaya çalışıyorlar. En azından bilgiye ulaşmaya çalışıyorlar. CHP'de iki eski İzmir milletvekiliyle görüştüm. Cemil Bey'e çok yakın isimler bunlar. Hı hı. Bu dedikodular çıktığından beri, yani şu anda dedikodu düzeyinde geçiyor ama giderek somutlaşan bir gerçeğe de dönüşüyor. O iki eski milletvekili, biri Özgür Bey'e çok yakın, biri de Kemal Bey'e yakın. Birisi şunu söyledi, ya Özgür Bey'e biraz sitem ediyor, parti kurmakta gecikti, hemen harekete geçmekte geç kalıyor, dolayısıyla bir şeyleri kaçırıyor, buna kızdığı için dedi. Diğeri ise hayır kardeşim, öyle bir şey yok, doğrudan AK Parti'ye geçecek, AK Parti'ye geçmenin yolunu arıyor dedi. Şimdi bu iki eski CHP İzmir milletvekili söylüyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü genel merkezinde çok çok önemli bir isim. Stüdyodaki arkadaşlar da yakından tanırlar. Onunla da konuştuğumda o da o CHP eski milletvekilinin dediğine teyit etti. Yani AK Parti'ye geçmenin yollarını arıyor ama AK Parti'de şu anda ona yönelik bir kabul etme durumu yok gibi bir değerlendirme aldım. Yani AK Parti yani herhalde...
1: beni teyit ediyor, doğru mu Gülmüz abi?
0: Evet, yani kollarını açmıştı AK Parti, gelsin Cemil Tugay, İzmir gibi büyük bir yeri alalım, biz yönetelim gibi bir tablo herkesin gözüne, özellikle de AK Partilerin gözüne hoş gelebilir. Ne güzel olur İzmir AK Parti tarafından yönetilse gibi bir durum gerçekten hoş karşılanabilir. Cumhuriyet AK Partilerin çok büyük tepkisini çekebilir ama... yani niye kabul etmiyor AK Partiler, ne gibi gerekçeler var, bunları bilmiyoruz. Fakat ateş olmayan yerden duman çıkmaz ifadesi çok da sıklıkla kullanan bir ifade. Var bir şeyler. Ben Özlem Hanım'ı gördükten sonra, Burcu Hanım'ı gördükten sonra, hep yakından tanıdığım, yıllardır tanıdığım insanlar, onların AK Parti'ye geçme süreçlerini yok olmaz, kesinlikle olmaz denildiği andan itibaren bir şeylerin değişmeye başladığını hissediyorsunuz. Ben İzmir'de de bir şeylerin değişmeye başladığını, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçme konusunda öyle bir hissiyatın ağır basmaya başladığını görüyorum. Onu söylemek istedim.
2: Peki yani eğer Cemil Tugay geçmenin, ya Cemil Tugay neden AK Parti'ye geçmenin yollarını arıyor sizce o zaman? AK Parti'ye neden geçmek istiyor, AK Parti istemiyorsa? Benim de o kısmını aklım almadı. AK Parti kabul etmeyecekse diğer taraf neden bu kadar AK Parti'ye geçmek istiyor? Motivasyonu ne olabilir?
0: Ya mesela Özlem Hanım için bir takım yolsuzluklardan bahsedilmişti değil mi? Denilmişti ki kendini, hı-hı, kurtarmak için AK Parti'ye geçiyor. Evet. Davalar düşsün vesaire diye. Aynı şey Burcu Hanım için de söylendi. Ama hiç de öyle olmadığı, gerçeklerin öyle olmadığı ortaya çıktı. Yani burada da acaba partinin durumundan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumundan, geleceğe yönelik belirsizlikten ve İzmir'de istediklerini yapamamaktan kaynaklanan, projelerini hayata geçirememekten kaynaklanan bir takım sıkıntıları aşmak isteyen bir Cemil Tugay düşüncesi mi var? Ben bunu hani daha sonra konuştuğumda Burcu Hanım'dan, Afyonkarahisar için ya yapamadığım birçok şey vardı, şimdi bunları artık rahatlıkla yapabileceğim dediğini duyduktan sonra o ilk baştaki hissiyatımın doğru olduğunu hissettim. Aynı şey Özlem Hanım'da da, ya benim birçok projem vardı, yapamıyordum, hayata geçiremiyordum. Mesela Aydın Havalimanı projem vardı. Aha şimdi bu yapabilme, hayata geçirme fırsatını yakaladım dediğini duyduk, hepimiz dinledik. Dolayısıyla aynı şey Cemil Bey için de söz konusu olabilir. Biz yakın bir zamanda, ya ben projelerimi hayata geçiremiyorum, İzmir'de istediğimi yapamıyorum, İzmir'i istediğim gibi yönetemiyorum. Bundan sonra başka bir İzmir ortaya çıkarmak istiyorum. Hayalimdeki İzmir'i yaratmak için de böyle bir adım attım diyecek bir savunmayı da yapıyor olabilir. Bunu zaman gösterecek.
3: Örnekleri var. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor hala. Öyle değil mi? Başkan vekili Nuri Bey şu anda, yani kayyum falan yok. Tuzla Belediyesi de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor. Tuzla Belediyesi oradaki vatandaşların mağduriyetini çözmek için bir plan hazırlıyor. Bu planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi mahkemeye veriyor. İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalara, bilmiyorum hani kaç tanedir de, benim bugün yaptığım görüşmede mesela ne dedi, bilmem ne töreni açılışına dedi, iki Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ya katıldı ya katılmadı dedi. Geri kalanların Cemil Bey ile arası pek iyi değil. Şimdi Cemil Bey şunu görüyor. Şimdi bir şey yaptınız, kahramanlık yaptınız, kendinizi ortaya attınız. Tamam, çok güzel, istifa ettiniz, res çektiniz. Peki arkanızdan gelecek kitle sizin arkanızdan gerçekten geliyor mu? Şu an için gelmiyor. Yarın parti meclis belediye meclisindeki aritmetik sizin aleyhinize dönebilir mi? Dönebilir. Ben hatta daha ileri gideyim. Şu kadarını söyleyeyim. Cemil Bey bir şekilde bir yargı soruşturmasına konu olursa, Büyükşehir Meclisi'nde seçim yapılırsa yeniden belediye Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçme ihtimali var mı? Var.
4: Var.
3: Hatta Kemal Bey taraftarı birisine sayın geçme ihtimali var mı? Var. Peki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde eğer sıkıntılı bir dosya varsa bunu Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyelerinden daha iyi kim bilebilir? İlk suç duyurusunda kim bulunur? Tahmin etmesi zor mu? Vallahi bence değil. Tunç Soyer hakkında bugün cezaevinde yatmasını sağlayan kişi Cemil Bey'dir. Yani o ne deniyordu ona? Kooperatif meselesi. Kooperatif meselesiyle ilgili Cemil Bey diyor ki ben yerel yönetimler olarak o dosyaları vermek durumundaydım. Tamam, ama aynı zamanda Cemil Bey'i içeri cezaevine götürdükleri süreçte, pardon, Tunç Soyer'i, Tunç Bey'in eşi cezaevinin önünde bas bas bağırdı. Cemil Tugay senden hesap soracağım. Kocam senin yüzünden cezaevine giriyor diye. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hizipler o kadar acımasız boyutta ki, şimdi şu soru gayet anlaşılabilir bir soru, sizin sorunuz. Niye Cemil Bey başka partiye geçmek istesin ki? Evet, niye istesin? Çünkü ilk darbe Cumhuriyet Halk Partisi'ne alacak. Ben yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun biraz güçlendiği bir senaryoda Kemal Bey'in İzmir'i kendi başına bırakmak isteyeceğini falan mı düşüneceğiz? Yok, ben size söyleyeyim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultayın revanşını almak için elinde dosyalarla beraber mahkemeye delil üstüne delil sunanlar, yarın Cemil Bey hakkında yolsuzluk soruşturmalarını açtırmak için mahkemelerin kapılarını aşındıracaklar belki. Bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle bir süreçte Cemil Bey ortada kalmak istemeyebilir yani.
2: Şöyle bir senaryo, madem öyle bu senaryonun...
3: Çok özür dilerim. O taraf, o zaman da dava eden de CHP'li olacak, dava edilen de CHP'li olacak, şahit de CHP'li olacak. Ama yine birileri çıkacak diyecek ki işte AKP yargısı şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ya bunun anlaması güç yani.
2: Ya Cemil
3: Sanki Tugay... Tunç Soyer hakkında AK Parti Grup Başkan Vekili gitti, verdi o dosyaları yani. Onu da Cemil Bey verdi yani.
2: Cemil Bey'in AK Parti'ye geçtiği bir senaryo konuşuluyorsa, giderek somutlaşıyor dedi Gürbüz Bey. Hakikaten yani tamam, Afyon'u gördük, Aydın'ı gördük, başka belediyeleri de gördük ama İzmir. Seçmen profilinde az çok biliyorum, siz de biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Nedir bunun siyaseten anlamı, CHP seçmeni üzerinde anlamı, böyle bir şey olursa... Bir şey diyemeyecekmiş gibi baktınız bana öyle.
5: Çok şey denilebilir. Bazen siyasette, az önce yani Brutus örneğini vermemin nedeni, tarih böyle akıyor. Tarihten bir örnek vererek devam edeyim. Aslında bunlar çok olası şeyler. 1956 ya da 57 Demokrat Parti içerisinde, Demokrat Parti'nin 55 sonrası iktidar pratiğine politika tarzına içeride Demokrat Parti'de itiraz eden 40'ın üzerinde milletvekili istifa ediyor.

0: ve Hürriyet Partisi'ni kuruyorlar. Başarılı olamayacağı Cumhuriyet Halk Partisi'ne eklemleniyorlar. 40'ın üzerinde vekil. Şimdi bu geçişler tarih itibariyle bakıldığında çok olası. Geçtiğimiz hafta Güneş Motel olayını, Adalet Partisi ile Ecevit arasındaki hikayeyi de anlattık. Bunlar siyasetin içerisinde var. Siyaset bir yönüyle budur. Yani biz siyaseti çok idealize ettiğimizde işin içerisinden çıkamayız. Bu geçiş olur mu? Bu geçişin olması için ben iki örnekle çok benzeştirmiyorum. Yani Aydın, hepsinde de sağ araştırması yaptım. Yani siyasi sağ araştırması. Evet, politik olarak İç Ege, Kıyı Ege, buralarda Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni daha ziyade seküler, laik bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmen tabanı var. Afyon zaten hani daha muhafazakar, milliyetçi diyebileceğimiz bir seçmen tabanı. Ama hakikaten İzmir biraz daha, yani belediye başkanı ya da parlamenter fark etmeksizin, bu denli tam farklı bir hatta geçtiğinde bunu hem kendisinin izah etmesi gerekiyor, hem de intisap edeceği partinin izah etmesi gerekiyor. Yani seçmen vurgusu yapmasının nedeni o. Parti içerisinde yaşadığı anlaşmazlıklar, belediye başkanlarının, ilçe belediye başkanlarının kendi yanında hizalanmaması ya da mevcut parti içerisindeki elit çatışmasından çok ciddi bir biçimde yara alması Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir seçmenini çok ilgilendirir mi? Onu bilmiyorum ama bazı ideallerini İzmir'le ilgili gerçekleştirmek namına AK Parti'ye katılma yönünde bir motivasyonu varsa, AK Parti'nin kurmay kadrosunun, Cumhurbaşkanı'nın, ben de hani bugün baktığım yerden bunu kabul edebileceği kanaatinde değilim. Zaten Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan Murat Kurum ve başta olmak üzere birçok bakan, kendisiyle görüşen, kendi iliyle ilgili bir takım yatırım talebinde bulunan isimlerle görüşüyor. Ve bu yatırım taleplerini de hızlandırıyor. Elinden gelen desteği veriyor hükümet zaten.
1: Bağımsız için... da kalsa, yani gitse hükümete böyle böyle projelerim var, destek istiyorum dese alabilir de o desteği diyorsunuz.
0: Bu akış zaten var. Bu kanal her zaman mevcuttu. Bu kanalın mevcut olduğunu Murat Kurum çok açık bir biçimde gösterdi. Birçok milletvekiliyle, birçok şeyle, belediye başkanlığı görüşmek suretiyle zaten hükümetin desteğinin açık olduğunu ifade etti. Onun için yani ben biraz İzmir meselesinin çok sembolik olduğu kanaatindeyim. Evet, ismi geçti bazı siyasilerin. Bu görüşme talepleri olabilir, bunlara aracılık eden isimler olabilir. Bunlar da siyasetin kulislerinde tartışılıyor. Ama hani Cemil Tugay'ın içeride, ben şöyle bir ayrım yapıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve arkadaşları ve hatta İmamoğlu yeni bir parti kurulma meselesinde böyle hani çok hızlı karar alma noktasında kendi içlerinde de ayrışıyorlar. Ya Özgür Özel'i yeni bir parti kurmaya hani mecbur mu bırakıyor İmamoğlu ve onun yakınındaki çevre? Bunun biraz izaha kavuşması için bir zamana ihtiyacımız var. Çünkü Özgür Özel parti içerisinde kalmayı daha fazla yeğliyor. Yani yeni bir kurumsal kimlik ya da yeni bir parti içerisine eklemlenerek siyasi hayata devam etmek hem mali hem de örgütsel açıdan ciddi kısıtlılıkları, ciddi meydan okumaları beraberinde getiriyor. Onun için biraz daha düşünüyor. Bence Cumhuriyet Halk Partisi mevcut, yani genel merkez ve Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'in bu ikircikli tutumundan yararlanarak devam ediyor. Mesela bu hafta içerisinde çok dikkat çeken bir tartışma oldu. Müslüm Sarı, parti sözcüsü, açıklama yaptı ve bunu tevil etti. Yani böyle olmadığını söyledi. Neydi o? Özgür Özel'in grup başkanlığından alındığı meselesi. Normalde bildiğim kadarıyla, belki Alişer Bey de açar o konuyu, yaklaşık iki hafta önce biz bu ekranlarda o grup başkanlığı ile ilgili seçimin meclis ve parti tüzüğü ile ilgili bir takım tartışmaları barındırdığı, dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada yeni bir tasarrufta bulunarak bu grup başkanlığı ile ilgili bir karar alabileceği ifade edildi. Mesela birkaç gün önce Müslüm Sarı'nın açıklaması tam tersini gösteriyor. Böyle bir tasarruf yok. Ya mesela Özgür Özel ile ilgili niye böyle bir tasarruf yok? Bugün mesela bizim sosyal medyada Habertürk'ün duyurusu neydi? Sıra Özel ve İmamoğlu'nda mıydı? Ya bu sıra bu şekilde böyle bir hiyerarşiyi takip ederek mi ilerleyecek? Merak ediyoruz, merak ediliyor. Normalde işlemesi gerekiyor. Çünkü hani Kılıçdaroğlu bugün çok açık bir biçimde ifade etmese de bu siyasetin finansmanı meselesinde yerel yönetimleri ve İmamoğlu'nu işaret ediyor. Yine Gürsel Tekin'e atıf yapalım. Burada aynı ekranlarda İstanbul İl Örgütü ile ilgili karar alındığında siyaseten hem genel merkez hem de örgütün buna mukavemet etmediği ama İstanbul Belediye Meclisi

0: içerisinde bununla ilgili bir mukavemet olduğunu ifade etti. Yani açıkça işaret etti. Onun için burada bir ayrışma var. Evet. Ama ayrışmada Özgür Özel nerede nasıl konumlanacak meselesiyle ilgili belki kendi içerisinde de bir kafa karışıklığı yaşıyor olabilir.
1: Şimdi bir çok kısa bir reklama gideceğim. Reklam dönüşü.

0: Şimdi kısa bir aranın ardından açık ve nete devam ediyoruz. Bir açıklama var. Atakan Sönmez'den onu aktarayım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı. Demiş ki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2 Temmuz 2026 yarın sabah 11'de Genel Merkez binamızda güncel gelişmelere dair bir basın açıklaması yapacaktır diye bir 3 dakika önce bir paylaşım yaptı. Yarın 11'de Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması yapacak. Güncel gelişmelere dair deniyor ama neden bahsediliyor? Şimdi birazdan polisler gelir onları aktarırız. Ne söyleyecek Kemal Kılıçdaroğlu diye soruyoruz. Varsa elinde bilgi diye bir Gürbüz Bey'e sorayım. Ne açıklayacak olabilir Kemal Kılıçdaroğlu? Bu böyle sürpriz bir mesaj gibi geldi.
1: Sena Hanım, ben de tam onunla uğraşıyordum. Bana birkaç dakika müsaade edin. Yanıt gelince ben size aktaracağım.
0: Tamam, şimdi herkes kulis almaya çalışıyor. Alişer de görüyorum elinde telefon. Ne açıklayacak olabilir Merve Şen?
2: Ben gelen cevap beğenmediğim için deşiyorum biraz.
0: Daha sondaj yapıyorsun. Ne duymayı bekliyoruz bilmiyorum. Birazdan Mahir'e de bağlanırız. Onda da bilgi vardır. Yani belki bu ihraçlarla ilgili ya da belki başka bir şey açıklayacak olabilir, bilemiyorum. Ama bir yandan yeni partiye dönük de Özgür Özel kanadında bir hazırlık olduğu, pek çok ismin konuşulduğu söyleniyor. Hızlıca sizden bir değerlendirme alayım. Sürecin nereye evrildiğine dair o esnada kulislerde gelir zannederim. Buyurun.
3: Genel merkez açısından soruyorsunuz değil mi? Şimdi bu sıcak bilgi tabii şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha öncesinde de işte 2-3 işte bayramdan beri açıklama yapacak dendiğinde bekledik, heyecanlandık. Açıklamaların kendileri beklenti kadar heyecanlandırmadı. O yüzden bilemiyorum, kulislerden, arkadaşlardan esas bilgiyi almak lazım. Çünkü biraz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu belki Türkiye gündemine dair açıklama yapacak. AK Parti'ye dair, NATO'ya dair ama belki CHP'ye dair yapmayacak. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bu anlamda bizi şaşırtabiliyor. Ben o yüzden biraz beklentimi düşürdüm. Daha önce hayal kırıklığı yaşadığım için diyeyim. Ama az evvel ki meseleyle ilgili arkadaşlar kulis alırken kapatmadan bu belediye meselesini. Hakikaten son dönemde AK Parti'ye geçen CHP belediyeler konusu çok konuşuldu. Buna dair acaba bir baskı mı var da çok denmişti, hatırlarsınız. Buna yine parti içerisinden mesela Hüseyin Aygün'ün sanırım bir eleştirisi oldu ve yani işte bir baskı olsaydı zaten kayyumlar falan varken demliler geçerdi. Böyle bir şeye bence dönüp bakılmamalı, CHP kendi içerisine dönüp bakmalı demişti. Ben öyle çok baskı olduğunu düşünmüyorum ama CHP içerisinde tabii belediyecilik biraz daha farklı, kişilerin parti aidiyetleri evet önemli ama yerelde daha farklı bir hizmet yapıyorsunuz. Daha farklı bir karşılığınız oluyor. Büyük şehirden ile ve ilçeye doğru gidince mesela Keşan örneği dile getirildi. Geçen hafta da geçiş yaptığı için hatırlamak lazım. Benim de memleketime çok yakın olduğu için Lüleburgaz'a Keşan'ı biraz yakından takip etmiştim ilçe özelinde. Trakya'da CHP'nin kalesi bilinen yerlerden olduğu için söyleyeceğim. 2019'da ufak bir oy farkıyla AK Parti'ye geçmişti aslında, farklı bir isimle. Bir 5 yıl AK Parti belediyeciliği görüldü mesela Keşan'da ve AK Parti'nin yereldeki o hizmet anlayışı oraya gitti açıkçası. Sonrasında evet 2024'ün yerel seçim dinamiği biraz daha farklı ve Mehmet Özcan daha önceden de orada belediye başkanıydı. Dönüş yaptı ama ben bir fragman, daha farklı yerler de var. Mesela işte Lala Paşa'ydı, Süleyman Paşa'ydı falan, orada farklı farklı ilçelerde de olsa da bunların görüldüğünü ve böyle küçük lokasyonda dolaşanların hizmet farkını gördüğünü düşünüyorum. CHP'liler acaba bunu düşünüyor mu? AK Parti'de
0: bir cümle olsun. Mali
3: AK Parti'de ya biz CHP'li yerlerdeki algıyı bu ulusal siyaset sebebiyle yıkamıyoruz. Acaba bize geçişler üzerinden orada kendimizi gösterebilir miyiz diye düşünüyor olabilir. Bu da bir yaklaşım olabilir. İzmir tabii ki çok konuşuruz olursa ama bu geçişlerden sonra olmaz diyemiyorum. Çok büyük şerh konulmazsa eğer, Muhittin Böcek örneği de çok konuşulmuştu mesela acaba diye. Bir şerh konulmazsa
0: olabilir.
3: Olabilir, olabilir, her şeye olabilir demek mümkün.
0: Hepsini sorarız Mahir'e ama önce Kemal Kılıçdaroğlu yarın sabah 11'de ne açıklayacak? Mahir Kılıç, hoş geldin.
4: Aslında tartışma programında konuştuğumuz her şeye ilişkin bir mesaj vermesini bekliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu. Bu süreçte çok çok az konuştu. Kendisine yönelik çok eleştiriler oldu, ağır ithamlar oldu. İl başkanlarının ihraçları söz konusu oldu. Özel cephesinden tepkiler geldi. Tabandan eleştiriler var. Sokağa çıkmaması noktasında bazı eleştiriler yöneltiliyor kendisine. En son İstanbul'a gidecekti, bir program vardı. Son anda iptal edildi. Bir sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ki İstanbul'da Garip'te de dergahında da kendisi aleyhine sloganlar atılmıştı. Tüm bunlara dair bir değerlendirme, bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Yine bir yandan da tabii yeni parti tartışması var özel cephesinde. Şunu biliyoruz, genel merkezde görüştüğümüzde hiçbir milletvekilinin partiden kopmasını istemedikleri net bir şekilde ifade ediyorlar. Daha önce de belirtmiştik. Görüştüğüm bir MYK üyesi, sadece Özgür Bey'in dahi ayrılmasını istemeyiz. Onun tek başına gidişi bile Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verir deyip davette bulunmuşlardı. Yine daha önce il başkanlarına, Özgür Özel'in bizzat ekibine, kendisine çağrıda bulundular. Zaten olağan kurultay takvim başlıyor. Buyursunlar, gelsinler, birlikte yarışalım, kurultayda yarışalım şeklinde çağrılar olmuştu. Benzer bir durum il başkanları için de geçerli diyebiliriz. Geçtiğimiz gün çok sayıda isim yine görevden alınmıştı. 26 belediye başkanı görevden alındı. Bazıları kesin ihraç sistemine sevk edildi. Bu kararlardan hemen sonra genel merkez kaynaklarıyla görüşme imkanı bulduğumuzda, bu ihraçlar sürecek mi, devam edecek mi diye sorduğumuzda, bunun dinamik bir süreç olduğunu belirtiyorlar. Burada biraz da durumun il başkanlarına bağlı olduğunu kaydettiler. Çünkü halihazırda kimsenin partiden ayrılmasını ya da gitmesini istemediklerini net bir şekilde ifade ettiler. Fakat il başkanlarının tavrı burada oldukça önemli. Bizzat ifadelerini aktarmak gerekirse, parti disiplinine, parti hiyerarşisine uygun hareket edecek, partide kalıp siyasal mücadelesini verecek olanlar başımızın üstünde yeri var ifadesi kullanıldı. Ancak bazı örnekler de verildi. Örneğin mutlak tutan karar çıktıktan sonra zaman zaman il başkanlarından tepkiler gelmişti. Benim görüştüğüm kişi, X il başkanı çıkıyor, siz kayyumsunuz, siz butlansınız, yok hükmündesiniz, işte şunun aparatısınız, bunun aparatısınız diyen bir il başkanıyla yol yürümemiz nasıl mümkün olabilir şeklinde bir açıklaması, bir mesajı oldu. Dolayısıyla bu tavır ve tutum içinde olan il başkanlarının önümüzdeki günlerde de ihraç edilmesini bekliyoruz diyebiliriz. Yine hakaret eden bazı isimler vardı. Kars il başkanı, yanlış hatırlamıyorsam, maşa ifadesini kullanmıştı Kemal Kılıçdaroğlu için. Yine Sinop eski belediye başkanında videolu bir tepkisi olmuştu Kemal Kılıçdaroğlu, onun taklidini yaparak eleştirmişti. Dolayısıyla bu iki isim de son 26 il başkanı arasında yer almıştı partiden gönderilen. Ancak dediğim gibi genel yaklaşım burada il başkanlarının tavrına bakılması ve iki kıstasa çok dikkat ediliyor. Bugüne kadar yapılan tüm açıklamalarda da aslında buna dikkat çekildi. Birincisi, partinin kurumsal kimliğinin yıpratılmaması. Son tartışmalar, çıkan karar, genel merkezin tahliyesi, yeni parti tartışmaları, bazı milletvekillerinin istifası, belediye başkanı Sayın Cemil Tüben'in istifası, bütün bunların totalde Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verdiğini herkes görüyor, herkes kabul ediyor. Hem
0: Mahir,
4: Kılıçdaroğlu cephesi.
0: Tam Cemil Tugay demişken, biz bunu burada konuştuk. Sende bu konuda bir kulis var mı Cemil Tugay ile ilgili? Sonra biraz daha Kılıçdaroğlu'nun yarın ne diyeceğini de açmanı isteyeceğim, ama önce bir Cemil Tugay ile ilgili bir kulis var mı onu sorayım.
4: Şunu ifade edeyim, yayına katılmadan önce aslında İzmir bölgesinden bir siyasetçiyle tesadüfen ettiğim sohbette kendisi aktardı bana. Sayın Tugay'ın hala parti kurmaması dolayısıyla özel cephesinde biraz tepkili olduğu belirtiliyor. Bu işin geciktirildiği görüşünde Sayın Cemil Tugay ve bir an önce partinin kurulması ve yola koyulması gerektiğini yakın çevresine söylediği aktarıldı. Dolayısıyla bir tepki olduğunu net bir şekilde iletti görüştüğüm kişi. Hatta bu nedenle de Sayın Özel'in İzmir'deki programlarına katılmadığı belirtildi. İzmir'de birçok ilçeyi gezdi. Ondan sonra İzmir kent merkezinde de halka, vatandaşlara bir hitabı oldu Özgür Özel'in. Cemil Tugay bunların hiçbirine katılmadı ki kısa süre önce istifa etmişti mevcut genel merkez yönetimine tepki gösterdiği için. Sayın Özel'le birlikte hareket edeceğini ifade etmişti. Parti kurulması halinde katılacağını söyledi, ancak Sayın Cemil Tugay biraz daha hızlı, daha acele hareket edilmesi görüşünde anladığım kadarıyla burada. Dolayısıyla bu onun istediği hızda gitmediği için süreç, bir tepki var, bir eleştiri var. Bu yüzden de Özel'in oradaki programlarına katılmadığı belirtildi. Son belki 24 saat, 48 saat içinde yeniden alevlenen başka partiye geçme tartışmasının sebebinin de bu tavrı yakın çevresine yaptığı bu sitem olduğu belirtiliyor. Hal böyle olunca ki geçmiş dönemde bize de ulaşan kulis bilgileri vardı. İktidar Partisi'nde bazı isimlerle görüştüğü, temas kurduğu, kendisine yönelik davet olduğu yönünde bazı ulaşan bilgiler vardı bize de İzmir'den. Son dönemde beklediği hızla da gitmeyince süreç anladığım kadarıyla bir eleştiri, bir tepki oldu Sayın Tugay'ın cephesinden.
0: Yani AK Parti'den Cemil Tugay'a dönük bir davet var diye mi aktarılıyor?
4: Geçmiş dönemde buna benzer duyumlar, bilgiler bizlere ulaştı. Zaman zaman temas kurulduğuna ilişkin bilgiler bizlere ulaştı. Ancak Cemil Tugay partisinde yoluna devam etti. Fakat son olaylardan sonra, butlan kararından sonra İzmir İl Başkanı özellikle belki de tabiri caizse bardağı taşıran damla oldu diyebiliriz. Şöyle bir dipnot açayım ona ilişkin. Aslında bir hafta 10 gün neredeyse geride kaldı, ancak belirtelim. İzmir İl Başkanı görevden alınacağı bilgisi ulaşınca İzmir'e, henüz kamuoyuyla paylaşılmadan, Sayın Tugay'ın genel merkezi arayarak sitemlerini ilettiği bilgisi bana ulaştı. Kendisine neden sorulmadığını iletti genel merkez yetkililerine. Onlar da bize şunu söylüyor. Kamera önünde bizi tanımadıklarını, bizi yok hükmünde gördüklerini ifade ediyor, ancak arka planda neden il başkanını atarken bize sormuyorsunuz, bize danışmıyorsunuz şeklinde bir sistem olduğunu belirttiler Sayın Tugay'ın. Bunu da bir çelişki olarak değerlendirdiler.
0: Bir soru daha. Yeni parti, Özgür Özel yeni bir parti mi kuracak? Hatta bu yeni partinin adı yeni parti olabilir gibi de söyleniyor. Kimler var, kimlerle bir yol yürüyecek? Ne konuşuluyor o kurulacak yeni partiyle ilgili Ankara'da?
4: Onun görüşmeleri, temasları, hazırlıkları var. Daha bugün Özgür Özel kurmaylarıyla birlikte mecliste bir toplantı yaptı. Orada da bu konunun ele alındığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Ancak şu an bir bekleme hali var Özel cephesinde 20 Temmuz'a kadar. Fakat bu hiçbir çalışma yapılmadığı anlamına da gelmiyor, onu belirtelim. Hazırlıkları, ön çalışmaları var yeni partinin. Öne çıkan isimler var yeni parti bunlardan. Bir tanesi kimin önerisi de Değişim Partisi olması. Bir diğer son günlerde en çok tartıştığımız konu Yürüyüş Partisi. Sayın Özel sık sık yürüyüş, yeni bir yol, yürüme vurgusu yaptığı için bu isim de ön plana çıktı. Ancak kesin isim henüz netleşmedi, ancak çalışmalar var. Diğer partilerle temaslar var. Şunu sordum ben de kaynaklarıma. Şunu ifade ettiler net bir şekilde. 20 Temmuz'a kadar bekleyeceğiz. Kesinlikle bekleyeceğiz. 20 Temmuz'a şayet adli tatil geldiğinde hiçbir adım atılmamış olursa, Yargıtay'dan bir karar çıkmamış olursa, Ağustos ayının başı ya da Ağustos ayının ortalarında biz yeni partiyi kurmuş oluruz ifadesini kullandılar. Ancak bu diğer partilerle görüşülmedi, temas kurulmadı anlamına gelmiyor. Seçime yeterliliği olan partileri kastediyorum. Burada da Anadolu Birliği Partisi başta olmak üzere birkaç partiyle temaslar var. Siyaset bu. Olur ki bir erken seçim, bir baskın seçim olursa da bu partilere geçilecek ve kısa süre içerisinde partinin isminin, logosunun değiştirilmesi, genel başkanın değiştirilmesi söz konusu olacak ve o parti çatısı altında seçime girmesi planlanıyor. Kaç milletvekili geçer, kaçı kalır, bu çok konuşuluyor. Net bir sayı vermek zor, ancak yine yayından kısa bir süre önce bir Özel cephesiyle görüşümde 85-90'ın altında bir katılım beklemediklerini ifade ettiler. Kendileri birlikte hareket edecek olan milletvekillerini kasteder. Fakat genel merkez tam tersi görüşte. Gün geçtikçe zamanın genel merkeze, Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibine yaradığı Özel cephesinde çözülmenin, erimenin daha fazla olduğunu ifade etti genel merkez yetkilileri. Sayın Özel için, olağanüstü kurultayı için imza verdiği halde genel merkeze gelip kendileriyle görüşen milletvekili olduğunu söylediler. Yine bu 74 il başkanı için de geçerli, aklıma gelmişken söyleyeyim. Onlar da imza toplamıştı. Fakat o il başkanlarından da genel merkeze görüşen, desteğini ifade edenler var. Vekil konusuna tekrar dönecek olursak, bugün mecliste Sayın Özel'le birlikte hareket eden bir milletvekiliyle tesadüfen karşılaştım ve yeni parti tartışmasını sordum. Aslında bunu hiç de istemediklerini ifade ettiler. Çok gönülsüz olduğunu gördüm. O vekilin ve son çare, artık yapacak bir şey yok. Bütün yollar tükenince bakacağız şeklinde bir ifadesi oldu, bir değerlendirmesi oldu. Ancak dediğim gibi son derece gönülsüzdü. Sayın Özel'in de bu noktada çok istekli olmadığını belirtiyorlar. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak istemiyor. Baba Hoca'dan ayrılmak istemiyor. CHP'nin çatısı da, marka değeri de çok yüksek. Bir anda ondan ayrılmak, sıyrılmak da yeni bir denklem demek aslında. Ciddi de bir cesaret istiyor. Riskli bir iş çünkü en nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni bir parti kurmak. Geçmiş dönemde benzerleri var, örnekleri var. Birçoğunda olumlu gitmediğini gördük. Bir risk olduğunun farkındalar. Ancak bu noktada bazı kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Çok uzatmayayım, belki son olarak ondan bahsedebilirim. İki tarafa da sordum ben rakamları, kendine gelen rakamları. Bugün Sayın Özel ve ekibine yapılan bir sunumda Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin %34 oy aldığını ifade etti Özel'e yakın kaynaklar. Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise 4.1 olduğunu belirtti Özel cephesi. Genel merkezde dün akşamüstü konuştuğumda onlar da bir rakam verdi. Kararsızların katılmadığı ham haliyle %14 Kılıçdaroğlu'nun başında oldu Cumhuriyet Halk Partisi, %11 ise Özgür Özel'in kuracağı parti şeklinde bir rakam verildi. Bir daha belirteyim, kararsızlar dağıtılmadan ve görüştüğüm kaynağın bu anketi kendilerini yaptırmadığını.
0: Yani herhangi bir sapma olur da böylesi bir iki tarafında anketi arasında dağlar kadar fark var yani.
4: Yani herhalde ortayı bulmamız gerekecek. Karar %14-11 genel merkezi verdi rakamlar. Şunu belirteyim, grubu olan bir başka partinin yaptırdığı bir çalışma bu. Genel merkeze rakamlar ulaşıyor, CHP cephesine ulaşıyor. Onlar da bizimle paylaştı. Belki kararsızlar eklendiğinde iki tarafta 20'ye yakın bir tabloya, bir rakama ulaşmış olabilir. Ancak totalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının eridiği net bir şekilde tüm taraflarca ifade ediliyor. İster Özel cephesi, ister Kılıçdaroğlu cephesinde genel olarak bu tablonun CHP'ye yaramadığı belirtiliyor Sena Alkan.
0: Çok teşekkür ediyorum. Mahir Kılıç Habertürk editörü, CHP'de tüm kulislere hem Özgür Özel tarafında hem Kemal Kılıçdaroğlu tarafında hakim ve bize aktardı. Çok... Evet.
4: Son bir ekleme yaparak
0: tabii alayım, alayım Mahir.
4: Özür dilerim. Belediye başkanları çokça konuşulduğu için söylüyorum. Yakın zamanda genel merkezi bir birim oluşturuldu. Yerel yönetimler çatısı altında, bünyesi altında. Orada avukatlar harıl harıl çalışıyor. Neyi çalışıyorlar? Hakkında soruşturma olan CHP'li belediyeleri mercek altına aldılar. İddianameler, tanık ifadeler, deliller, her şeyi dedik dedik inceleniyor ve büyük kapsamlı bir dosyanın hazırlandığını ifade edeyim. Ve yetiştirebilirlerse Temmuz ayı sonunda, olmazsa belki Ağustos'un başında Kılıçdaroğlu ve ekibine MYK'ya sunulacak ve orada yolsuzluğa, rüşvete bulaştığı kesinleşen, kanıtlarla, delillerle netleşen belediye başkanlarının ihraç edileceğini ifade etti genel merkez kaynakları. Ben de şunu sordum, neredeyse soruşturma geçirmeyen Cumhuriyet Halk Partili belediye birçoğuna yönelik soruşturmalar var. Sayı hiç önemli değil. 50, 60, 80 kaç olursa olsun rüşvete bulaştığı kesinleşen hiçbir başkanla yol yürümeyeceğiz ifadelerini kullanıyor. Yine büyükşehir belediye başkanlarıyla da genel merkezin, Kılıçdaroğlu ekibinin sık sık temas halinde olduğunu belirtelim. Henüz yan yana fotoğraf vermeselerdi.
0: Çok teşekkür ederim. Mahir Kılıç aktardı Ankara'da kulislerde konuşulanlara. Çok teşekkürler Mahir. Şöyle bir Ankara'da kalmaya devam edeyim. Gürbüz Bey, var mı sizde bilgi bu yarın ne açıklayacağına dair Kemal Kılıçdaroğlu'nun? Evet. Buyurun.
1: Evet, tahmin ettiğim bir şeydi. Çünkü daha önce bu konu üzerinde bir yazım vardı. Kemal Bey de okuduktan sonra görüşlerini bildirmişti. Güncel konu NATO zirvesiyle ilgili değerlendirmeler yapacağını, bir takım önerilerde de bulunacağını NATO zirvesiyle ilgili.
0: Ayrıca Merve Şebnem Hanım'ın tahmini doğru çıktı yani. NATO ile ilgili yapacak açıklamayı Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Savunma sanayisinin durumuyla, evet Merve Hanım'ın söylediği doğru çıktı. Savunma sanayinin durumuyla ilgili bir takım değerlendirmeler yapacak. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'ne F-35'ler üzerindeki engeli kaldırması yönünde çağrıda bulunacak ve yine Türkiye'ye yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nde var olan bir takım yaptırımlar, ambargolar her neyse bunlara ilişkin değerlendirmeler yapıp Türkiye'nin üzerinden bunların kalkmasını isteyen bir konuşma yapacak ama NATO zirvesinden hareket ederek bütün bu değerlendirmeleri yapacak. Şimdilik ilk bilgiler bunlar, devamı gelince de aktarırım.
0: Pekala, yani biz iç siyasete dönük bir şey duymayacağız, daha çok yaklaşan
2: NATO. Ama soru cevap olacak.
0: Orada soruluyor.
2: Orada sorulara yanıt verecek. Kendi iddiamı doğrulamış gibi olacağım ama bu Gizem Altunsoy'un ismi, hani konuştuğumuz hanımefendi, izleyiciler tekrar hatırlasın. Onaylanan listede olmayacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu onaylamayacak o ismi. O yeni, yani o zaten ortada dolaşan il başkanının listesi. Genel merkeze sunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu o listeyi, o hanımefendinin olduğu listeyi onaylamayacak. Yani o isim olmayacak. Tahminim o yöndeydi. Bilgi olarak da ve bu yarın büyük ihtimalle basın açıklamasına sorulursa da yarın açıklanacak.
0: Listeden çıkaracak o ismi, evet. Yani.
5: Hazır Kemal Bey ve Özgür Bey arasında da bir iletişim süreci başlamışken bu jest, bilmiyorum, havayı daha yumuşatır mı?
2: Bu yara dikiş tutmaz ya. Yani hani ben de öyle umut ediyorum.
0: Ben de böyle her soruları merak edip çok Alişer'e daha geçtiğimiz haftalarda sordum. Alişer'in daha bir kere olur dediğini duymadım
2: bu
0: yani.
2: Bu yara dikiş tutmaz. Yani çünkü başka adımlar da var. Mahir'in söylediği önemliydi. Yani pek çok söylediği gibi. Mesela bu üzerine bir şey ekleyeyim. Belediye başkanlarının durumu masaya yatırılacak ay sonu itibariyle. Genel merkezde. Şimdi yani başkanların önümüzdeki haftalarda da değişimini göreceğiz. İmamoğlu'na gelir mi hala bilmiyorum ama hani İmamoğlu'na gelir mesajı veriliyor yani aslında. Hmm. Toplayayım. İl başkanlarının değişimini önümüzdeki haftada devam edecek bir şekilde göreceğiz ve amaç bu ay sonuna yetişmesi planlanan bir il başkanlarıyla toplantı var. Kemal Kılıçdaroğlu il başkanlarıyla bir toplantı yapmak istiyor ve hukuk departmanı, yani yeni kurulan hukuk departmanı da orada mevcut soruşturması devam eden ya da soruşturmaya geçmiş, soruşturma sürecinden geçmiş belediye başkanlarının dosyaları o il başkanlarının da olduğu toplantıda gündeme gelecek. Hı hı. Bu ay sonu yahut da bir dahaki ayın başındaki MYK'da da durumun konuşulması gündemde. Belediye başkanlarının durumunun konuşulması gündemde. Şimdi biraz hep beraber düşünelim diye söylüyorum. Bu bilgi ben öğlen saatlerinde geldi. Mahir'de de varsa bu Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden duyulması istenilen bir bilgi. Ay sonunda belediye başkanlarının durumunu konuşmaya başlayacağız. Ay sonunda başka ne var? Özgür Özel'in belirlediği bir takvime de
0: 20
2: geliyor.
0: Temmuz.
2: 20 Temmuz falan. Yani taraflar aslında, hani şimdi kendimiz de kullanılmış gibi hissettim ama bizlere verdikleri bilgilerle aslında hani onun için hani evet tamam iyi niyet falan ama birbirlerine bir adımları da yapıyorlar. Özgür Özel biraz takvimini o da yavaş yavaş belirliyor. Onun da bugün kendi MYK'sı vardı. İşte bir şey çıktı. Önümüzdeki hafta itibariyle haftada 3 ile gezmeye devam edecek. Bu tabii ki gezme değil, görüyoruz. Her ilde bir miting haline geldi artık. Yani insanlar ona ilgi gösteriyor, şey yapıyor. Bu bana göre hem genel merkeze bir mesaj. CHP'liler benimle, işte seçmen benimle diye. Bir yandan da yeni partinin bir çalışması. Ve bu pazar günü hem şeyde olabilir. Bu pazar günü İstanbul'da olacak. Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme yapacağının bilgisi var. Bu da hani artık çıkışında bir açıklama olacaktır. Bir süredir Silivri çıkışı bir açıklama görmüyorduk. Ekrem Bey'in önümüzdeki hafta bu arada sıra ona geliyor. Evet. İBB davasında savunma yapması ile. Onun öncesinde de bir görüşme olabilir ama tabii ki bu yeni parti ve mevcut durum da konuşulacaktır. Yani dolayısıyla yol haritalarının hepsi bana daha önce söylediğimi tekrarlayayım. Hani aylar değil haftalar içerisinde bu yol ayrımının nereye varacağını bu ay sonuna doğru göreceğiz. 20 Temmuz çok önemli Özgür Özel tarafı için. Yargıtay kararını o zamana kadar verecek mi vermeyecek mi diye bir şey ama hani yani hepimiz biliyoruz ki vermeyecek yani. Bu takvime de uyan bir şey değil. Öyle Yargıtay'ın çok hızlı hareket etmesi mümkün değil. Oradan bir tamam biz mahkemeden de beklediğimizi alamadık. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı bu yandan bakın biz yavaş yavaş belediye başkanlarını da konuşuyoruz. Onları da masaya yatıracağız. İl başkanlarını görevden almaya devam ediyoruz diye birbirlerini aslında
3: Yine çok özür dilerim, bir şey sorabilir miyim? Bu belediye başkanlığı süreci nasıl ilerleyecek? Yani bunları dosya dosya mı alacaklar, topluma alacaklar? O dosyalarda mesela yani soruşturması başlayan, devam eden, süre gelen falan dediniz. Şimdi paralel bir yargı mı kurulacak? Parti içerisinde bir yargılama süreci mi olacak? Yani işte mevcuttaki yargılamanın dışında yeni bilgi sahibi olurlarsa gidecek, verecekler mi savcılığa? Ya da işte ne bileyim kendilerine göre aklayacak, aklananlara hayır deyip onların arkasında mı duracaklar, savunacaklar mı? Bu çok karmaşık. Şey.
2: Çok doğru, çok
3: mı
2: doğru bir soru. O bilgi yok. Çok da doğru bir soru.
6: Askeri
2: ama zaten
6: alacaklar o isimlerle ilgili üyelikleri. Yani ihraç zaten söz konusu.
3: Toplu olarak
6: askerin gelin denilecek.
2: Ama tabii orada anladığım kadarıyla doğru bir soru var. Mahkeme kararı çıkmışları mı? Tabii hala
6: zaten
2: hazırda
6: evet. Şeye kullanılır ediyor mı? İçerideki diğer grup. Yani mahkemenin çünkü almadığı kararı daha siz parti için. Ama şöyle zaten partiler kendi içerisinde bu tür kararları bir disiplin mekanizması marifetiyle yapabilirler. Yani bu itirazlar olur. Sonrasında mahkemeye intikal eder. Eğer ihraç söz konusu olursa geri de dönebilirler. Çoğu zaten geri dönüyor bu tür durumlarda. Örnekleri bütün partiler için geçerli ama yani buradaki biraz daha değişik olduğu için tabii taraflar birbirlerine itiraz ediyor.
3: Bu biraz da Ekrem İmamoğlu'na doğru gibi yani. Ben onu doğrudan değil ama totalin içerisinde yani gibi yani.
2: Yavaş yavaş oraya geliyoruz. Bu aslında ay sonu. İşte adımların hepsi
6: kademeli.
2: Gelinen noktada işte hep gene konuştuğum ve söylediğim şeye geliyorum. Ben seni kovmuyorum. Onlar da diyor ki sen kovmuyorsan ben de gitmiyorum. Ama ayağı eşikti bu arada. Hani ya gitti ha gidecek diye. Tarafların birbirine hamlelerinin gene geldiği nokta oraya geliyor bence.
0: Şimdi şu yeni partiyle ilgili kulisleri candan alacağım ama önce birçok isim dolaşıyor partinin adıyla ilgili. Bir açabilir miyiz değerli arkadaşlar? Yani Halk Partisi ismi geçen isimler arasında, Yeni Parti ismi, Yürüyüş Partisi, Yürüyelim Arkadaşlar Partisi, Ekim Partisi, İstiklal Partisi, bir de Değişim Partisi gibi böyle. Bilmiyorum bunun haricinde isim duyan var mı ama bu isimlerin konuşulduğuna dair kulislerde bilgiler var. Özellikle Yeni Parti ismi bu ara sanki çokça konuşuluyor. Halk Partisi ismi geçince Cumhuriyet Halk Partisi oradan ne olacak? Onu kullanabilirler diye.
2: Telif hakkı atar. Ha? Telif talebi gönderebilirler yani. O
0: pek Cumhuriyet Halk Partisi evet. Kullanamazsınız diye. Can, bu isimlerden hangisi öne çıkıyor? 20 Temmuz'da sen ne bekliyorsun? Hiç Özgür Özel tarafıyla konuştun mu? Sana bir takvim verdiler mi? Ne söylüyorlar?
7: Görüştüğümde de şunu söylüyorlar. Yani tabii bir isim üzerinde net bir isim yok henüz belirledikleri. Ama akılda kalıcı ve sade bir isim ekseninde birleşmişler. O da Halk Partisi, Yeni Parti isimleri daha öncelikli gibi gözüküyor. Yürüyüş Partisi de olabilir. Yürüyüşü de zaten bir WhatsApp grupları oldu. 106 kişinin oldu. Yani 106 milletvekilinin içinde bulunduğu bir WhatsApp grubu ve bu WhatsApp grubunun adı da Yürüyüş. O yüzden de buna atıf yaparak da belki de Yürüyüş Partisi de konuşulan isimler arasında
0: ama o da akla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nü de getirmez mi?
7: Ya sonuçta yani Kemal Bey yürürken de Özgür Bey onun grup başkan vekiliydi. Yani sonuçta Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi içinden kopan bir grup. Ve illaki birbirlerini anımsatacak, birbirlerini kullanacağı isimler olacak veya sloganlar olacaktır. O yüzden çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Amblem konusunda belki burada bir belirleyici olan şey olur. Çünkü Altok çok belirgin bir şey. Ve seçmen açısından da hem Cumhuriyet Halk Partisi seçmen açısından hem de Türkiye'de yaşayan vatandaşlar açısından Altok'u seçimlerde kullanıldığında insanların algısının hep oraya yönleneceğini biliyorlar. O yüzden de bence amblem üzerinde birazcık daha titiz davranıyorlar. İsim konusu değil ama amblemin de daha belirleyici olacağını düşünüyorum açıkçası. Burada 20 Temmuz'dan sonra zaten Yargıtay herkes söyledi. Yargıtay'ın karar vermesi çok mümkün gözüküyor.

0: gözükmüyor. 20 Temmuz'dan sonra da yeni partinin kurulması buna kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu ilk günden itibaren, yani mutlak buttan çıktığı günden itibaren hep şunu söylüyor. Kendisiyle yapılan görüşmelerde hızlı bir şekilde yeni partinin kurulması gerektiğini, çünkü arkadaki bu rüzgarın dinmeden, bu rüzgarla beraber bir siyasi hareket başlatılması gerektiği görüşünde, ki sadece Ekrem İmamoğlu değil, Silivri'deki Cumhuriyet Halk Partisi, yani Ekrem İmamoğlu ile beraber hareket eden o yakın çevresi de aynı şeyleri söylüyor. Ve bu mesajlarda Özgür Özel'e ve Özgür Özel'e yakın işte kurmayları, milletvekillerine ulaşıyor. O yüzden de yeni partiyi sadece dışarıda işte Özgür Özel'in ve çevresinde değil, Silivri'den de istekli bir şekilde beklendiğini biliyoruz. Ama şöyle bir durum var. Bu yeni bir durum. Özgür Özel'in yeni partide kurma ekibinin de tamamen değiştireceği bilgisi. Yani işte Ali Mahir Başarır, işte Malatya Milletvekili, şimdi adını Vela Baba gibi isimlerin çok yıprandığını, onların tabii ki yeni siyasi parti olacağını ama kurma ekibi içinde, görünür ekip içinde olma ihtimalinin düşük
1: Bu
0: olduğu
1: çok
0: ifade
1: önemli bir şey
0: edilirse,
1: söyledin. Yani
0: bu tabii
1: bu çok önemli bir şey söyledin. Yani bu şeyi denklem değiştiren bir şey. Yani çünkü hani onlar aslında biraz hedefteydi. Onlar çok tartışılandı. Sadece CHP içerisinde kavga değil. Özgür Özel döneminde CHP'nin siyaset üretme meselesinde de onlar hep ön plandaydı ve buralara çok malzeme verdiler diyeyim, yani tartışmalarda, siyasi polemiklerde. Onun için hani onlarsız bir yol başka da bir şeye şey yapıyor. Önemli bir şey söylüyorsun.
0: Böyle
2: Neden
0: iki
2: onlarsız bir
0: yani
2: yol, bir de yani
0: iki
2: neden böyle bir yol seçmeye dönük bir kararı olabilir sence?
0: şimdi Özgür Özel'e yöneltilen eleştirilerin Ekrem İmamoğlu kadar yüksek bir kesimi de hem Ali Mahir Başar hem de Vela Baba ile olan ilgili iddialar. Şimdi bunlar iddia ve yıpratıcı bir süreç Özgür Özel ve Özgür Özel siyasetinin açısından. Şimdi her defasında karşısına bu isimlerle beraber hareket ettiğini ve bu isimlerle beraber hareket ettiği sürece bir siyasi önceliğinin olamayacağı görüşü de hakim etrafında. O yüzden şöyle, yani parti içinde olabilirler, milletvekili olarak kalacaklar ama görünür olmayacaklar ve o kurma ekibi içinde, belki de arka planda kurma ekibi içinde olabilir ama görünür olarak bu iki ismin çok yıprandığını ve bu yıpranmanın da hem yeni partiye hem de Özgür Özel'e de yıpratıcı bir şekilde geldikleri için Özgür Özel'in de bu konuda birazcık daha mesafeli olacağını, en azından görünür tarafta mesafeyi koyacağını ifade ediyorlar. Tabii ne kadar doğru olur bilmiyorum.
3: Ben de Can
0: Bu
3: abiye bir
0: bir
3: soru sorabilir miyim?
2: Tabii.
3: Bilgi. Hadi bugün bir soru hakkında ben kullanayım Can abiye. Peki bu isimler arasında Gökhan Günaydın yine vitrinde olan isimler arasında olacak mı? Veya mesela Ümit Dikbayır gibi, Cemal Enginyurt gibi, Sayın Bekar gibi isimler yine arka planda mı olacak yoksa?
0: Şöyle, Gökhan Günaydın zaten uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi içinde yönetim kadrosunda yer alıyor. Ekrem İmamoğlu ile beraber hareket ediyordu. Ekrem Bey hapse girdikten sonra da genel merkezde grup başkan vekilliğini aldı. Ve Kemal Bey tarafından, yani Kemal Bey kurmayları tarafından da hedef alınan bir isim değil. O yüzden Özgür Özel'in grup başkan vekili, ki yeni partide de bir grup olacağı için mecliste, grup başkan vekillerinin biri Murat Emir ve Gökhan Günaydın'ın olacağını söyleyebiliriz. Grup kurulduğunda Gökhan Günaydın olacak. Diğer istifa, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan diğer partilerden Cumhuriyet Halk Partili olmayan milletvekillerinde Özgür Özel'le birlikte hareket etmesi muhtemel. Yani hem Adnan Bekir'in, hem Ümit Dikbayır'ın hem de Cemal Enginyurt'un bu yeni partide yer alması, görev değil ama yer alması mümkün.
3: Şeyden ben bahsediyorum yani
0: bir görev,
3: belki
0: bir
3: rozet olarak
0: içinde olacağını düşünmüyorum.
3: Çünkü yani Adnan Beker malum otobüsünü getirdiği işte hani çok çok ciddi destek verdi. O yüzden bir beklenti var
0: şimdi
3: bu yönde.
0: Şöyle evet şöyle beklenti olabilir. Zaten partiyi de kurarken bir sol parti görünümü değil de daha merkezde siyaset yapacak bir parti. Daha işte liberal, özgürlükçü, işte AK Parti'nin ilk dönemlerine yansıtacak bir siyasi parti izlenimi vermeye çalışıyorlar. Bu kapsamda bakıldığında evet yani Ümit
2: Dağ, onda karar verilmiş mi? Çünkü orada Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tarafının farklılaştığını tabii, sen daha önce söylemiştin. O zaman daha farklı bir yere bir çizgide evet. buluşmuşlar.
3: Yani Sosyalist Enternasyonel'den ayrılıyor diyebilir miyiz Özgür Bey? Ki çok önemli bir böyle şeylere.
0: Ayrılıyor zaten çünkü oradaki üye parti Cumhuriyet Halk Partisi ayrıldığı için doğal olarak orada Sosyalist Enternasyonel'e katılacak katılım süreci nasıl işliyor bilmiyorum ama bu biraz daha geniş kapsamlı bir siyasi parti olacağı kesin ancak şöyle bir
2: ama Taha Bey'in sorusu sanki böyle var. Kuracağı partinin ideolojisi bağlamında gibi tabii, algıladım tabii. Ben.
0: Evet evet onu da şimdi onu söyleyeceğim.
2: Üyelik anlamında değil.
0: Bu...
3: Şunu, Özgür Bey çok özür dilerim Cenab-ı sözünü bölüyorum ama yani açıklamaların önemli. Özgür Bey hani geldiği şey sosyolojik çevre kendisini konumlandırdığı hayat görüşü yani Özgür Bey sosyalisttir yani bu an yani gerçekten yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün bütün ilkeleriyle bütün işte dünya görüşüyle beraber kendisini konumlandırdı.
0: Şimdi
3: ki bunu da hani
0: şeyi
3: şeyini yapmadı yani gerçekten öyle bir profil. Bunun üzerine nasıl hani ortanın sağ hani biraz daha böyle hani liberal AK Parti'nin ilk dönemleri gibi nasıl bir şey olacak yani?
4: Bir eklemede ben yapabilir miyim? Çok özür dilerim Can. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirlerken biraz böyle ben geriye dönük hafıza tazelemeyi seviyorum da Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük eleştirileri 2023 seçimleri üzerinden partinin içerisine ya da partinin ittifakları içerisine kendi danışmanlarını falan hep sadece isimlerden seçmesi o sol aksı bozmaları evet. üzerineydi.
3: De,
4: yani eleştiri de, buydu değil mi?
3: AKP'nin
4: öyleydi yani.
3: Adamı deniyor ya bu sefer de tırnak içerisinde AKP'nin kötü bir kopyası hani ihtiyaç var mı? İşte
2: ben yeni parti için hani, AKP'nin bir kopyası olacak.
3: Öyle bir malzeme verecekler yani. Şimdi diyorlar ya AKP'nin evet, evet. adamı falan.
0: Doğru. Hani. Doğru. Benim eleştirim de o yönde zaten. Bir ideolojik anlamda eğer 25 yıldır eleştirdiğiniz bir siyasi partinin, bir iktidarın bir kopyası, bir siyasi parti kuracaksanız ona gerek yok. Halk zaten 25 yıldır o partiyle yönetiliyor. Onun kopyasının bir anlamı yok. Yani Ali Babacan ekonomisiyle, tırnak içinde söylüyorum Ali Babacan, yani AK Parti'nin ilk dönemin orta, yani ilk 10 yılında o politikayla, ekonomi politikasıyla yönetildiği için söylüyorum. Yani Ahmet Davutoğlu'yla, Ali Babacan'la aynı siyasi hareket içinde yol alacaksanız ki siyasi, ideolojik anlamda zaten o yönetiliyor 25 yıldır. Buna ne gerek var? Benim eleştirim bu. Bu ideolojik bir eleştiri. Ama ben zannetmiyorum parti içinde bu kadar derin bir tartışma olduğunu, ideolojik bir tartışma olduğunu. Zaten buradan kaybediyor Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi de yeni kurulacak siyasi parti. Bir ideolojik tartışma yok orada. Ama şunu belki ben ideolojik bir yöne çekebilirim. Burada bir işte önümüzde buna benzer yani farklı ideolojik görüşlerin bir arada yürüdüğü birçok dünyada da birçok örnek var. Belki buralarda çok eskiye gitmeye gerek yok. İşte Avrupa'da da buna benzer birlikler kurulmuştu. Belki böyle bir birlik içinde hareket etmek isteyeceklerdir ama bu da çok çok Türkiye açısından belirleyici olmaz. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan ve sol görüşlü bir kitlenin, milletvekillerinin ve seçmen kitlesinin özellikle ne söyleyeceği önemli. Şimdi şöyle bir şey var. Hep tartışıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ecevit'in Demokratik Sol Partisi ve işte 60'lardaki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki İnönü ve Ecevit yarışması çatışmasındaki durumu. Yani ortanın solunu kimin nasıl kullandığıyla alakalı. Değil mi? Ecevit orada Kurtuluş Savaşı kahramanını kurultayda yendi ve bir ortaya bir model koydu. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi artık ortanın sol diye tabir edilen işte bir ideolojik görüşü Cumhuriyet Halk Partisi'ne yerleştirdi ve onunla beraber iktidar oldu. İşte toprak kullanır, toprak işlerinin su kullanalım diye bir slogan üretti ve onunla beraber bambaşka bir kitleye daha ulaştı. Yani tabii ki o dönemin siyasi atmosferi de farklı. İşte dünyadaki işte 68 hareketleri muhakkak Türkiye'yi de etkilemiştir ama ya sonuçta burada bir hikaye yazdı. Şimdi burada Özgür Özel cephesinde bu kadar derin bir tartışmanın olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu derin tartışma olmadığı için de ideolojik temelde bir siyasi parti kuramadığın zaman millete de bir program ekseninde bir sunum yapamıyorsun. AK Parti'nin buradan ayrıldığı nokta AK Parti milli görüş gömleğini çıkarttım derken vatandaşa da millete de bambaşka bir bakış açısı sundu. Yoksa niye Turgut Özal da aynı açılımı yapmıştı Türkiye açısından değil mi? Yani sonuçta bir 12 Eylül darbesinden sonra liberal bir ekonomi politikasıyla Türkiye'yi dünyaya açmıştı. AK Parti bunu bir kat daha ileriye götürdü. Şimdi siz AK Parti'nin eleştirdiği işte özelleştirmeleri eleştiriyorsunuz ama diyorsunuz ki ben gelince kamulaştırma yapacağım. O kamulaştırmayı ne için yapacağınızı anlatmazsanız vatandaş şöyle algılayacak. Aa benim toprağımı elimden alacak diye algılayacak. O yüzden bunu yani bunu böyle basit anlatıyorum ki çünkü bu temelde anlatmadığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi veya onun içinden ayrılan siyasi hareket bir karşılığı olmuyor. Bir karşılığı olmadığı için de ne yazık ki başarısız oluyor. O yüzden burada acilen bir program ekseninde birleşmesi lazım. Yani bunu koyarken kafasına evet kasket takıyor çok güzel. O kasketle köylünün karşısına çıkıyor, sandalye üzerinde miting yapıyor, işte traktör kasasının üstüne çıkıp insanlara konuşuyor. Çok güzel, çok doğru, siyasi. Ama bunu da altını doldurması lazım. Bunun eksik olduğunu düşünüyorum ben. Bunu da doldurduğu zaman bambaşka bir yeni kurulacak adı ne olursa artık partinin, bambaşka bir siyasi hareket doğacak Türkiye'de ve ben eminim burada başarılı olacağını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni açısından da o seçmenin tamamına yakınının bu yeni siyasi harekete kayacağını düşünüyorum.
3: Küçük ekleme yapabilir miyim?
2: Buyurun.
3: Şimdi, yani bu konuşuluyordu ama Cenab-ı'nın bunu kulis bilgisi olarak aktarması bence önemli. Hani solda değil de biraz daha böyle merkezde AK Parti'nin ilk dönemi gibi konumlandırılacak bir parti. Yani galiba alınabilecek en kötü karar olur. Çünkü AK Parti hani bu alandaki boşluğu en iyi değerlendiren ve 25 yıldır da bunun üzerinde iktidar olan bir parti. Yani ne Türkiye Partisi kuruldu, efendim söyleyeyim o İdris Ballar, şunlar bunlar bir sürü parti kuruldu. En son işte son versiyonu Gelecek Deva bu partiler. Dolayısıyla hani onlar ki AK Parti'nin o hani birinci dönemini biz inşa ettik, biz yaptık ki diye bir argümanla gelirken hiçbir şeyi toplayamadılar. Yani toplasanız 2 puan etmiyor kurulan yeni partilerin hepsi. O dönemde de muhalefe olan, o dönemde de hani şimdi şey duyuyorum efendim AK Parti'nin birinci dönemi işte ne kadar da güzeldi. İyiydi abi sen de o zaman gene muhaliftin, gene beğenmiyordun bir şeyi yani. O zaman da senin başka şeylerin vardı, korkuların vardı. Yok işte... Kadınlar çarşafın arkasına itilecek, yok işte kırbaçlanacak, yok işte şöyle olacak, böyle olacak falan. Böyle acayip paranoyaların vardı. Sen o zaman da beğenmiyordun yani. Bazen duyuyorum işte birinci dönem, ikinci dönem, üç dönem. O zamanlar da beğenmiyordunuz ya. Yani. 2013 yıllarının fotoğraflarını paylaşıyorlar, videolarını paylaşıyorlar. Aha özgü güzel Türkiye. O zaman da İstanbul'u birbirine kattınız, gezi eylemlerini yaptınız.
2: Kimi söylüyorsunuz şimdi, bunları?
3: Hani genel olarak muhalif camiada...
2: Ne tarafa böyle, söylediğinizi anlayamadım. Özgür Özel ve ekibine mi diyorsunuz?
3: Şuraya geliyorum. Şimdi Sayın Özgür Özel ve ekibinin oturacağı temel ne üzerine kurulur? Muhalif kitle üzerine değil mi? Sayın Özel'in ekibinin Saadet Partisi seçmeninden oy isteyecek hali yok. Kimden oy isteyecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendilerinin de yukarıya çıkarttıkları o oy tabanını mümkün mertebe almaya çalışacaklar.
2: Herhalde ama diğer partilerden de AK Parti seçmeninden de oy isteyecek.
3: İlla ki isteyecektir ama üzerine oturacağı ana temel bu olacak. Bir ana aksınız olur. Onun üzerine bir pergel oluşturursunuz ve dersiniz ki ben seni de anlıyorum, seni de anlıyorum, seni de anlıyorum ama ben bu koltuğa oturuyorum dersiniz. Sonra gelin buyurun dersiniz. Şimdi o aksa bir geleceğin ne o gelecek, ne o deva, ne bileyim ne o Türkiye Partisi, şu bu parti eğer kurulacaksa, ya bu galiba biz İmamoğlu için kendimizi feda ediyoruz partisi olur yani. Hani öyle bir partide de Özgür Bey bulunmak ister mi? Vallahi yani çok emin değilim yani.
2: Gürbüz Bey buyurun, evet. Sonra stüdyoya döneceğim.
5: Evet. Tamam, teşekkür ederim. Ya şimdi İstanbul milletvekili bir arkadaşım Özgür Bey'in ekibinden, öyle biraz entelektüel yanı da yüksek bir arkadaş. Genellikle Sosyalist Enternasyonel ile ilgili de çok çalışmaların içerisinde olan bir arkadaş. Onunla konuştuğumuzda yeni parti meselesini, ben şöyle bir intiba edindim. Çünkü bana ısrarla şunu sordular. Fransa'daki Macron modelini, Macron'un biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Macron'un Rönesans isimli bir hareketi, bir partisi var. Onunla seçimlere girerek kazanmıştı iki dönemdir. Macron Fransa'nın Sosyalist Parti iktidarı döneminde 2014'te en genç ekonomi bakanı olan isimlerden birisi. Sosyalist Parti'nin, sosyalistlerin iktidarı döneminde ekonomi bakanı olmuş bir isim daha sonra onlarla işbirliğini kesiyor ve Rönesans hareketini kuruyor. Ve bu Rönesans hareketinin içerisinde De Gaulle'cular da var, muhafazakar sağ da var. Aynı şekilde Sosyalist ve Komünist Parti'den olanlar da var. Artık bu Komünist Parti ve Sosyalist Parti gibi klasik partilerin eski gücü kalmadı ama önemli isimleri Rönesans Hareketi'nin içerisine aldı. Yine aynı şekilde ayrılıkçı olarak bilinen Korsika'daki hareket içinde olanlar da var. Yani bizdeki ANAP'ın bir başka versiyonu. Bu Fransa'da işledi, çalıştı. Şu anda yani önümüzdeki seçimlerde zaten bu Rönesans hareketine çok fazla şans verilmiyor ama Özgür Özel ekibi yeni parti için Macron modelini de araştırmış. Uzun süre araştırmışlar. Biz bunu yaparsak nasıl olur? Bana yapılan tarif şu Sena Hanım. Merkez sol parti olacağız. Ana omurgayı oluşturacağız. Ana omurgayı oluşturacağız ama İçimizde, yanımızda, partinin içerisinde işte MHP'lisi de olacak, işte Çeylisi de olacak, Demlisi de olacak. Yani diğer partilerden, diğer kesimlerden birçok isim de olacak, İyi Partilisi de olacak. Ama İyi Partilisi olacak derken İyi Parti'den hani kopup istifa edip gelmiş olanlar var. MHP'den istifa edip gelmiş olanlar var. Başka partilerden istifa edip gelmiş olanlar var. Bunlarla kurulacak ama daha sonra seçime bir ittifak olarak gitme, tıpkı Kılıçdaroğlu'nun altılı masasının başka bir versiyonu olarak ortakla bir adaya çıkarıp seçimleri kazanıp bir de parlamenter sisteme dönmek gibi bir düşünce var. Şimdi bu genel olarak benim edindiğim izlenim ve bana anlatılanlardan çıkardığım sonuç. Ama bu yeni parti meselesine gelince, ismine gelince, özellikle de örgütlerine, il başkanlıklarına gelince şunu net söyleyeyim. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Bursa gibi büyük il, Kocaeli gibi büyük illerde hiç tahmin edilmeyecek isimler il başkanı olarak düşünülmüş, hatta büyük oranda da belirlenmiş.
2: Kim mesela?
5: Yeni partinin. Bunu bir kere bir kenara koyalım. Yani hani ben burada söylemem hoş olmaz. Şu anda da izliyor programı zaten arkadaşımız.
1: Ama hangi açıdan şaşıracağız? En azından onu söyleyebilirsiniz. Yani siyasete yeni girecek isimler mi? Daha önce CHP ile anılmayan isimler mi? O şöyle, açıdan merak uyandırdı.
5: Onu söyleyeyim Alişer Bey, onu söyleyeyim, o sır değil. Şöyle, herkes zannediyor ki hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen, gönderilen ya da onlarla birlikte istifa edip gelen il başkanlarının hepsi sanki otomatik olarak bu illerde de il başkanı olacak gibi düşünülüyor. Hayır, öyle olmayacak. Otomatik olarak onlar olmayacaklar. Başka isimler olacak. Hatta sürpriz isimler arasında da Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir zaman siyaset yapmamış bir takım isimler de var. Onlar belki de yeni partinin yüzü ya da toplumun büyük bir bölümünü kavrama anlamında ön plana çıkacak. Peki başka ne var? Onu da birkaç gün önce edindiğim bilgi ve yazdığım yazın olması nedeniyle söyleyebiliyorum. Yaklaşık 50 ilin, bu biraz 50'den fazla da olabilir ama...

0: Yaklaşık 50 ilin il başkanını 3 aşağı 5 yukarı belirlemişler. Bu da önemli bir şey olarak duruyor. Peki isim nedir? Yeni parti, işte Yürüyüş Partisi, Halk Partisi vesaire dediğimde bana söylenenler şu: biz önümüze aldık var olan Türkiye'deki siyasi partiler listesini. Hani bizim düşündüğümüz isimler acaba var mı? Çakışmayalım. Listede olmayan isimleri gördük. Bizim de düşündüğümüz isimler o listede yoktu. Yani bugün Türkiye'de resmi olarak var olan siyasi partiler, açık olan siyasi partiler, onların listesine bakıldığında evet, sizin de ekrana getirdiğiniz bazı partiler öne çıkarıyor. Peki yeni parti üzerinde çok duruluyor dedim. Onun da mantığı şu: ya mesela siz gazeteciler dedi, ya da işte halk arasında partinin ismi olmadığı için yeni parti diye bahsediliyor. Yeni parti kurulacak, yeni parti kurulacak. Bu yeni parti kulağa hoş geliyor, dile de oturdu. Halkın da alıştığı bir şey haline geldi. Çünkü uzun süredir herkes yeni parti diyor. Dolayısıyla biz de yeni bir başlangıç yapıyoruz. Neden yeni parti
1: olmasın? Yani bizim tartışma programlarında gazetecilerin ya da halkın böyle yeni parti söylemiyle mi isim bulunmuş olacak o zaman, öyle olursa?
0: Yani kendilerinin de kafasına yatmış belli ki. Özür diliyorum, Çeskel gitti.
1: Nasıl canım?
0: Ve başka bir şey, Halk Partisi'ni...
2: Reklamı da böyle yapılırsa anlamlı olur. Yani hepsi bunu halk tartıştı, konuştu deyip de yeni parti kurulacaksa da güzel, anlamlı olur.
0: Yani vatandaş bir de yeni partiyle ilgili
1: kendi vatandaş verdi diyorsun. Buyurun Gürbüz Bey.
0: Yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı yani Özgür Bey'e destek veren büyük kesim arasında yeni parti ismi çok tutmuş, çok konuşulmuş. Hatta kendi bölgelerindeki milletvekillerine ısrarla, ben de mesela Ankara'dan biliyorum, Muğla'dan biliyorum, Denizli'den biliyorum, Erzurum'dan biliyorum, yine birkaç ilden, Mersin'den, Adana'dan biliyorum. Oradaki Özgür Bey'e yakın kesimler, yönetim kurulu üyeleri işte, ya da görevden alınanlar, ya da orada partide bir fiil çalışanlar yeni parti ismini çok tuttuklarını milletvekillerine de söylemişler. Israrla da bunu Özgür Bey'e aktarmalarını, zaten Özgür Bey miting için gittiği yerlerde de bunu sıklıkla dile getiriyorlar. Yüzüne karşı da söylüyorlar yeni partiyi. Halk Partisi'nin olmamasının nedeni de Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı şeyi şu anda taşımamak. Madem yeni bir yola çıktık, yeni bir şey yapıyoruz, o zaman bu eskiyi çağrıştıracak hiçbir şey olmasın. Zaten tabanımız da bunu biliyor. Bir de son olarak anketler Buyurun. Meselesini sordum. Ya şimdi bu anketler meselesi, ben öğrenciyim de, geçmişte bu Ipsos şeyinde anket kamuoyu araştırma şirketinde Fransa'da çok sokakta anket yaptım, çalıştım. Geçimimizi sağlamak için o işleri yapmak zorundaydık. Öğrendik o işleri. Biraz neyin nasıl gittiğini tahmin edebiliyorsunuz. Yapılan anketlerin bazılarını şöyle değerlendiriyorlar: ya çok yüksek gösteriyorlar bizi. Bir an önce ayrılın gidin, bu büyük pastayı kaçırmayın diyerek dolduruşa mı getiriyorlar acaba? Bir soru işareti. Bu tabanda var. Pardon, milletvekillerinin bazılarında var. Ama tabanda böyle bir soru işareti yok. Taban ısrarla diyor ki ya biz bakıyoruz %34, %35, evet biz bunu alırız. Ama bir de şöyle düşünelim, ya Cumhuriyet Halk Partisi, ya herhangi bir partide partililer kendi aralarında konuşurken biraz yankı odasında konuşuyorlar. Herkes birbirine propaganda yapıyor. Dolayısıyla zannediyorlar ki dışarı çıktıklarında da Türkiye'nin tamamında bu düşünce hakim, Türkiye'nin tamamında bu eğilim var diye düşünüyorlar. Halbuki öyle değil. Yani Cumhuriyet Halk Partililerin ben bu mutlak putlan sürecinde ikiye bölündüğünü, ortadan ikiye bölündüğü ifadesi doğru değil. Büyük bir bölümü bölündü, Özgür Bey'in yanına gitti. Küçük bir bölüm de bu tarafta kaldı, ama o küçük bölüm, öfkeli bölüm karşısında uzun süre sessizliğini korudu. Linç yerim korkusuyla ne sosyal medyada konuştu ne başka bir yerde konuştu. Ama 1,5 aya geleceğiz. Giderek o susan kesim artık susmuyor. Bir özgüven kazandı. Onlar da Özgür Bey'in eki gibi çok sert konuşmasalar bile onlar da çıkıp kendilerini savunmaya başladılar ve birbirlerinden cesaret alan, Kemal Bey'i destekleyen kesimden daha çok insanın sesini çıktığını evet. görüyoruz. Ben o yani Kemal Bey'in böyle %1, %2, %3'te falan kalacağını düşünenlerden değilim. Bunu tabii ki zaman gösterecek ama ne derseniz deyin yine de o %10'lar civarında bir oy oranının olması kuvvetle muhtemel. Onun için partinin bir an önce kurulup her şeyin ortaya çıkmasında büyük yarar var diye düşünüyorum.
1: Teşekkürler.
3: İsimlerle ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
1: Hızlıca alayım.
3: Olmayacaklardan ben de söyleyeyim. Ekim Partisi olmayacak.
1: Tamam.
3: Çünkü Ekrem İmamoğlu'nu hatırlatıyor ve işte ilk iki hece bu birkaç ay önce tartışılıp o liseden çıkartılmış. Şimdi Erol Mütercimler de
4: biraz zaten o çok narsist bir duruşu var yani zarar veriyor.

0: sorumluyken. Bir de Yürüyüş Partisi ve Yürüyelim Arkadaşlar Partileri de böyle çok konjektürel ve hani müzmin solcu isimleri aynen, olarak
1: grup ismi gibi şarkı grubu.
0: Bir de bu
1: falan,
0: yani şey kronik solcu falan. Gibi yürüyelim iktidara geldiğimizde ne yapacağız partinin adını mı diye oturalım arkadaşlar mı diyeceğiz yani. O konjektürel bugünün şeyleri o bir ikisi de biraz elenenler arasında.
2: Yürütme üzerinden de çok fazla yürütme üzerinden de çok fazla vurulabilir.
0: Ha, yani yürütme.
2: Yürüyüş, yürütme.
0: Dolayısıyla o ikisi zaten hani biraz kork. Efendim?
1: Ya çok narsist bir duruşu var. Bir süre belki etkili ya, olabilir, bir süre sonra çok zarar verici bir
0: yani
1: şey.
0: Şeyden, hani öyle bir, yani bir insan ismine hani gömleğe yazılması bile sorunluyken. Bir de Yürüyüş Partisi ve Yürüyelim Arkadaşlar Partileri de böyle çok konjektürel ve hani müzmin solcu isimleri aynen, olarak
1: grup ismi gibi şarkı grubu.
0: Bir de bu
1: falan,
0: yani şey kronik solcu falan. Gibi yürüyelim iktidara geldiğimizde ne yapacağız partinin adını mı diye oturalım arkadaşlar mı diyeceğiz yani. O konjektürel bugünün şeyleri o
2: bir
0: ikisi de biraz elenenler
2: yürütme
0: arasında.
2: Yürütme üzerinden de çok fazla yürütme üzerinden de çok fazla vurulabilir.
0: Ha, yani yürütme. Dolayısıyla o ikisi zaten hani biraz konjektürel bulundu. Ekim de listede yok.
3: O zaman öne çıkan Halk Partisi, Yeni Parti, İstiklal Partisi bir de değişik.
0: Ben diğer ikisine bakmadım ama İstiklal Partisi ile ilgili şöyle ilginç bir bilgi vereyim. O zaman ben o ilk konuşulduğu gün bakmıştım. İnternet domain adı tam mutlak muttan kararını çıktığı gün alınmış.
3: İstiklal Partisi'ne
0: evet, ben onu hatta böyle şey yapmıştım. Burada mıydım yayında? Bir yayında da o zaman, tam orada bakmıştım söylemişim. Diğerlere de bakmak
3: sen
0: lazım.
3: Sen onu nasıl buldun ki o partinin domaini?
0: Sıkıntıdan oturup bakmıştım.
3: Oturup
0: işte
3: buna yani. Mı bak?
0: Ne zaman alınmış bunu domaini?
3: Yani
0: istiklalpartisi.com.tr ya da işte org.tr neyse onlar tam mutlak butan kararı günü alınmış.
3: Yeni partinin domaini.
0: Onlara bakmadım şimdi bakarız biraz.
1: Ama biraz ama domain ticareti diye bir şey var. Biraz ya fırsatçılar hızlıca yani. Boşta olanlara atlıyorlar yani.
0: Zekalarına
1: satarım
0: sağlık
1: diye.
0: Yani. Olabilir.
3: Ama hani ihtimal. Mallerin hepsini alalım da birisi almasın gibi bir yaklaşımda olmuş olur. Çok dert oluyor ya sonra bu domain işleri. Hocam beğendiniz mi yeni partiyi? Hani halk buldu ismi gibi bir çağrışma da olabilir. Güzel olur
4: şimdi,
3: dedi vatandaşlar.
4: Yani ben
3: buldu
4: parti
3: dedi.
4: İsimlerinden ziyade partilerin çıkış programları ve hikayelerinin çok daha anlamlı olabilecek.
3: Tamam ama ben size diye. İsmi sordum. Yani bu isimlerden var mı beğendiniz? Bir önce onu söyleyeyim.
4: Benim beğenmem bir anlam ifade
3: etti. Merak etti.
4: Yok etkileyebilecekleri
3: şu ses getirir dediğiniz yani o kadar parti kuruldu o kadar isim duyduk burada mesela yeni parti hakikaten etkili olur mu isim olarak
4: ya şöyle tabii yani yeni parti kamuoyunda tartışıldığı için ya da tartışma programlarında hep yeni parti olarak zikredildiği için bir karşılık bulabilir ama dediğim gibi isimden ziyade o ismin bir hikayeye ihtiyaç duyması önemli bu hikayeyi nasıl şekillendirecekler madem kendilerini merkezde konumlandıracakları bir parti tahayyül ediyorlardı. 2023'teki kurultayda neden Özgür Özel ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevk edecekleri istikameti bir program haline getirmediler? Hem ideolojik olarak hem de parti politikasının nasıl cereyan edeceğini göstermesi açısından. Mesela 2023'teki kurultayda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında hiçbir ideolojik tartışma, hiçbir parti politikasına ilişkin görüş ihtilafı hani duyabildiğimiz tartışabildiğimiz bir mesele değil de elle tutulabilir bir şey yoktu ama sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle normalleşme döneminde Özgür Özel biraz daha partinin klasik sol ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ziyade biraz daha merkeze hitap eden kapsama alanını genişletebilen hatta AK Parti seçmeninden de oy alabilecek bir potansiyelde parti olduğunu ifade etmeye zikretmeye hatta bunu kabullenmeye başlamıştı ki ta ki normalleşme tartışmaları kesintiye uğrayana kadar. Yani neden mesela o dönemde Özgür Özel partinin cephesini biraz daha genişletip seçmene daha farklı dünyalarda hitap edebilecekken o normalleşme tartışmaları sekteye uğradı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bambaşka bir tartışmaya evrildi. Neydi o? Cumhurbaşkanının kimin olacağı tartışma. Bence partide Cumhurbaşkanı'nın kimin olacağı tartışmasını hararetli bir biçimde gündeme getiren kurultayda ideolojik tartışmayı yaptırmayandır. Aynı zamanda normalleşme tartışmasını askıya alandır. Bu denklem anlaşıldığında aslında Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki konumu, pozisyonu da çok net anlaşılır. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel ve arkadaşları tarafından terk edilip başka bir partiyle yoluna devam edecekse bu ana kütle... Hı hı. Kendilerinin ifade ettiği eğer %30'un üzerinde bir oy oranına sahiplerse muhtemelen parti içerisinde kalmak suretiyle bu hani bir yol bulacağız meselesinden önce bütün yolları tüketeceğiz söylemini kullanmalarına gerek yok çünkü

0: %30'un üzerinde bir parti mevcut yani Türk siyaseti içerisinde yani konjonktürel olarak iktidara namzet bir partidir. Çok açık. Hatta ana muhalefet olma pozisyonu ve iddiasından da vazgeçerek diğer direkt merkezde konumlanabilir. Direkt iktidar olma yolunda ilerleyebilir. Onun için neden mesela %34 gibi bir oran zikrediliyor da parti içerisinde halen o kalma motivasyonuyla hareket ediliyor? Çünkü ben anlayabiliyorum, evet, kurumsal kimlik,
1: işte az önce
0: CHP'nin ozeti, partinin
1: yani,
0: 1 milyonun üzerinde...
1: Anketler, hadi bir an önce gidin parti kurun gibi böyle caydırıcı, yani yönlendirici de olabiliyor bazen ya, ona işaret etti mesela.
0: Bu parti, yani o yol ayrımını netleştirene kadar kendi mağduriyet hikayesini tahkim edecek bütün alanları değerlendiriyor Özgür Özel ve arkadaşları. Onun için bu hikayeyi anlamlı hale getirmeye
2: yani
0: çalışıyorlar.
2: Yani biraz partinin
0: ama
2: kurulmasının geciktirilmesine de bu var değil mi? Mevcut rüzgarı aslında hani oya çevirebilme. Doğru mu anlıyorum hocam?
0: Yani öyle hem mi örgütsel anlamda hem seçmen düzeyinde, ama ben %34 yeni kurulan parti %4 ya da 5 oranında kendilerinden, Özgür Özel'in ifade ettiği az önce beyefendi onlara danışarak yani onların kaynaklarından aldığı bilgiyi söyledi. Böyle bir oy oranı varsa iktidara muhalefet eden diğer bütün partileri de yanına çekmek suretiyle muhtemelen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zorlayabilirler. Böyle bir şey varsa, yol haritası. Ama yani ben uzunca süredir de bu yol ayrımı meselesini tarihi örneklerle kendi köşemde de yazmaya çalışıyorum. Yani mevcut Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki çatışma tarihsel örneklerle mukayese edilebilecek bir örnek değil. Yani unik, kendi içerisinde biricik bir hikayesi var. O da yargıya intikal etmesi üzerinden biraz da. Çünkü mesela Can da söyledi, yani ortanın solu hikayesi, Ecevit falan böyle mukayese edilebilecek isimler değil. Ecevit gerçekten siyasi aklı olan, ortanın solu hikayesini 1960'lar sonunda düşünen, bunu tefrika eden, kendisine yakın isimler aracılığıyla da parti örgütüne hakim olmaya çalışan bir isimdi. Ve hakim oldu da İnönü'ye karşı. Sonrasında mesela yine bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünme var 1967'de. Ortanın solu hikayesine karşı çıkan, partinin çok solda yer aldığını düşünen isimlerde, milliyetçilik, soğuk savaş hikayesi, mesela Güven Partisi'ni kuruyorlar Feyzoğlu önderliğinde. 40'ın üzerinde milletvekili ve senatör. Onlar da hikayesine başka bir yolla değil. Ama bunların hepsi ideolojik itiraz. Bir de parti yani, programına yönelik itiraz. Ya burada
2: dünden bugün olan bir şey değil mesela.
0: Tabii, bir aşama var, bir kadem. Özgür Özel'in
2: İnönü darbe yönetimine bakan verdi diye ayaklanan bir şey. Öyle başlayan bir yani silsile halinde yani bir şey
0: var. Özgür Özel'in kendi siyasi biyografisi, entelektüel şeyi de yani yanlış anlaşılmasın, buna
2: uymuyor. Olmuyor yani.
0: Yani bu profil İmamoğlu'nun hiç uymuyor. Zaten daha pragmatik bir siyaset düzleminde hareket etti.
3: Hocam uzunca bir zaman uyuyor ya. Kim? İmamoğlu'nun uyuyor. Yani ANAP kökenli bir aileden geliyor zaten.
2: Baktığınız yani zaman ideolojik,
0: şöyle, pragmatik
2: şey
0: siyasete uygun bir karakter. İdeolojik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni belli bir forma sokabilecek bir karakter değil. Ya mesela sol, internasyonel, nerede, nasıl, nerede konumlandıracağız? Böyle düşünmüyor. Bir rüzgar var, pragmatik siyaset yapıyor. Bunu arkasına alıp devam ediyor. Yani 2023 öncesindeki hikaye o, 2019 sonrası. Onun için Özgür Özel'in burada yani karşılığı ne sorgulaması yaparken o İmamoğlu rüzgarıyla zaten devam etmesinin bir sonucu. Onun için 2023 sonrasında da hiç tartışmadılar Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi istikamette siyaset yapacağını, ta ki bu meseleler içeride gündem olunca. Mesela Kılıçdaroğlu neden bu Türk dış politikasını olumlayan bir çizgide hareket etmeye başladı? Neden bu gönül coğrafyasına ve etki alanına işaret eden bir tutum takınmaya
3: bir
0: başladı.
3: Bir milli diyor ya, Osmanlı
0: gibi
3: toprakları diyor.
0: Ya biraz açmaya
1: geçen
0: ihtiyaçları
1: var. Geçen de
0: mesela
1: yine Türk dış politikasına dönük bir paylaşım olmuştu. Burada konuştuk, uzun bir açıklama yapmıştı. Şimdi yarın NATO ile ilgili açıklama yapacak. Niye sizce o zaman?
0: Niye? Çünkü artık bu kısır tartışmaların kendi hikayeleri açısından bir anlamı olmadığını düşünüyor. Ama o da geç kaldı yani, onu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun önünde çok uzun bir zaman vardı. Hem parti içerisinde bu siyaset finansmanıyla kendi genel başkanlığını gasp ettiğini düşünenleri bertaraf etmek ya da ifşa etmek anlamında, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir ana muhalefet partisi olarak daha olumlu bir yerde, yani yerli milli siyaset anlamında konumlandırmada geç kaldı. Yani Kılıçdaroğlu'nun kendi hikayesini bu saatten sonra başarılı kılma noktasında

0: noktasında bir takım kısıtlılıkları var. Ekip olarak da öyle. Ama bugün yani partinin isminden ziyade bir hikayesi olması meselesi önemli. Şimdi Macron 2017 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Fransa örneği hatırlatıldı. 2023 seçimleri öncesinde de bu ekranlardaydık. Macaristan örneğini verdiler. Orban'a karşı yine aynı muhalif cephenin birleşmesi. Yine Brezilya örneği verildi. Ha, bu örnekler de yani AK Parti'nin hikayesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk siyasetinde neye karşılık geldiğinin çok yeterince anlaşılmamasından kaynaklanıyordu. Ve çok açık bir biçimde ortada yani Türk siyasetinin kendine mündemiş bir hikayesi var. Ve Erdoğan orada belki son 2-3 senelik tartışmaları bırakırsak kenara, ekonomi vesaire, yani çok sadece Türkiye'de değil dünyada pozitif ayrışan bir siyasetçi. Ve onun meyvesini yiyebiliyor. Mesela 2023 öncesinde de tartıştık. Ama ekonominin tek başına yeterli olacağını söyleyenler iktidarı değişme noktasında Erdoğan aktörünü, Erdoğan unsurunu öyle çok hesaba katmadılar. Bugün de benzer bir hikaye var karşısında. Ve Erdoğan yine seçimlerde aday. Onun için yani Fransa örneği, merkezde konumlanma, Türk siyasetinde şu an öyle bir boşluk da yok. Mesela AK Parti hikayesi, Can Özçelik söyledi ama AK Parti 2002'de iktidar oluyor. 1999 sonrasında Türk siyaseti bambaşka bir yere girdi. Ciddi tahribatlar yaşadı. AK Parti bir hikaye sunarak o yıkımı bir başarıya tebdil edebileceğini gösterdi. Onun için zaten 20 senenin üzerinde iktidar. Biraz daha hani böyle başka bir hikaye üretmeleri gerekiyor. Ama Özgür Özel ve arkadaşlarının bu hikayeyi ne kadar kurgulayacakları, onu ne kadar sevk ve idare edecekleriyle ilgili benim de biraz şüphelerim var.
1: Şimdi az önce oranlar verdi ya Mahir. Mesela Özgür Özel cephesinde işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani CHP'nin oy oranı 4.1 seviyesine iniyor. Yeni bir parti kurulursa bunun oy oranı %34 seviyelerinde görünüyor diye genel merkezin yaptırdığı genel merkeze ulaşan ankete göre de %14, %11 kararsızların dağıtılmamış hali. Bu oranlar ne söylüyor? Yani %34 seviyelerine hakikaten yeni bir parti kurulsa, seçimlere de bu kadar az kalmışken buralara gelir mi? Böyle bir rüzgarı alır, taşıyabilir mi?
2: Şimdi bunların hepsi empirik veri tabii. Anketlere şu anda ortaya çıkanlara. Bir de çok Türkiye'de hani güvenemiyoruz da anket verilerine
3: normal
2: ama.
3: Normal zamanda da güvenemiyoruz.
0: Onun için empirik veri olmayabilir hocam.
2: O kadar bile değil, doğru söylüyorsunuz ama günün sonunda seçime yaklaştıkça öyle olabilir. Şimdi ama bir kısmını doğru kabul edersek ya da en azından bize sağlayacağı bir öngörüden bahsedersek gün sonunda şunu görüyoruz. Yani yeni bir partinin kurulmasıyla CHP'yi tek haneye düşüren anketlerde muhtemelen Özgür Özel cephesi tarafından falan ön planda görülüyordur. Yani bir yine hala CHP'nin içerisinden oy taşıyorsunuz. O zaman ben biraz bu sağdan oy alma meselesinin içeride de ikinci planda olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten bir geldiğiniz yer belli. Kökeniniz belli, taşıyacağınız milletvekilleri belli. Bu zamana kadar size, isminize ne kadar işte CHP'li olmuş olsanız da bir oy veren bir kitle var.
1: Ama kamuoyunun hani şaşıracağı isimleri de böyle partinin yüzüğü yapabilir dedi Gürbüz Evren.
2: Kim, İsim Cemal Engin Yurt mu mesela?
1: Bilmiyorum.
0: Ya da hayır. Onlar niye şimdiye bilmiyorum. Kadar yapılmadı?
2: Hayır, bunun bir bagajı da var. Bakın yani şimdi şöyle şeyler de söylendi tabii. İşte bir kısım bugüne kadar yanında olmayan, yanında olan ve aslında Özgür Özel'in de bedel ödemesine de sebep olan bazı isimlerin ön planda olmayacağı da söylendi. Bu çok ciddi bir kimlik dönüşümü mesajı veriyor. Bir partinin isimden önce o ismi dolduracak olan şey kimliktir. Yüzlerden de öte kimliktir. O kimliğe karar vermeniz lazım ve işte Cemal Enginyurt'u koyarsanız, Adnan Bekir'i koyarsanız vesaire. Orada zaten doğrudan isterseniz yani o kitapçığa ne yazarsanız yazın, tüzüğe ne yazarsanız yazın. Ben ortanın solundayım deyin, ben aşırı soldayım deyin hiçbir şey ifade etmez. İsimlerin getirdiği bir kimlik, bir karakter var ve onu kolay kolay silemezsiniz. Sizin de getirdiğiniz bir şey var ve o yüzden de bunun böyle çok hibrit, yani oradan alayım, buradan alayım. Bu biraz mesela Ekrem İmamoğlu bazı mesajlarında eleştiriliyor. Ya her tuşa basmaya çalışmış yine diye. Bunun ciddi bir sıkıntısı var. Bence merkez sağ gerçekten dolu. Bir kere ana büyük bir parti var ve o parti kendisine başından beri bir şey söylüyor ve bence verdiği mesaj önemli. Muhafazakar Demokrat Parti'yim diyor. Merkez sağdayım mı da çok zikretmedi AK Parti. Başından beri, kurulduğu günden beri mini görüş görmüş.

0: Beyin'in işte o tırnak içinde çıkarıldığının söylendiği dönemden beri muhafazakar demokrat kimliği ifadesi hiç değişmedi. Yeri geldi belki işte mesela dış politikada çok sertleşildiği dönemde İslamcı vurguları arttı, geri geldi çözüm süreci başladı falan ama hep vurgu muhafazakar demokrattaydı. Şimdi Özgür Özel'in bugüne kadar solun içerisinde siyaset yapmış biri olarak yani merkez sağda siyaset yapmasının çok böyle bir şey ifade edeceğini de düşünmüyorum. Orası da dolu bir kere. İyi Partisi var. İşte biraz sağa doğru iyice gittiğinizde aşırı sağdaki işte Zafer Partisi vesaire var. Oraya oynamanın çok bir yeri de yok. Solda merkez sol diyelim. Hatta merkez sol doğru bir tabir olacaktır. CHP yani biraz daha yani CHP'nin sağına doğru hafif gelmeyi anlarım. Ortanın solu ifadesi. O yüzden hani şeye de Ecevit'e de vurgular yapılıyor, kasketler falan. Belki olabilir ama orada da mesela daha sola kaymanın yani CHP'nin soluna kaymanın onun da pek bir anlamı yok. Türkiye'de örnekleri var ve ne kadar başarılı oldukları yüzdelerle belli. Macron çalışılmış deniyor. Ben orada hocama katılıyorum. Macron'u çalışırken Macron'un rakibi, Macron'u ortaya çıkaran faktör Le Pen'di. Ve o Avrupa'nın aşırı sağı ve ona karşı bir tepkiydi. Eğer siz hala oradan okursanız Türkiye zaten Türkiye'de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neden üst üste seçildiğini de anlamazsınız. Ben biraz aslında Macron'u değil
1: daha de daha ilginci yani Macron Cumhurbaşkanlığı sürecinde Le Pen tekrar yükseldi.
0: Evet.
1: Öyle bir şey.
0: Evet, hayır zaten Avrupa'da merkez sağ
2: yükseldi ama Le Pen siyasi yasa kaldı.
0: Ama Avrupa'da genel olarak merkez sol çöken bir durumda. Yani pasoklaşma dedikleri bir dönem yaşıyorlar. Bunun istisnası eğer gidip de Danimarka'daki falan örneklere bakıyorlarsa yok. Belki biraz kendilerine yakın görüyor olabilirler. Ama orada da tamam işte liberalleşme, ekonomi konusunda daha böyle sol politikalar falan ama mesela göçmen meselesinde çok sert sağdalar ve Türkiye'de ya kimlikler üzerine yani işte yani vatandaşın daha böyle çoklu kimlikli olduğu bir partinin kazandığını görüyoruz. Ötekiler hep marjinalde kalıyor. Ben açıkçası neden şeyi incelememişler anlamadım. İspanya örneği, Pedro Sanchez. Sanchez örneği gerçekten de incelemeleri gereken bir karakter. Ne belki yapıyor açıkçası ha yani bugüne kadar ki o işte göçmen karşıtı Suriye karşıtı işte Filistin meselesi İsrail konusu onlara göre çok daha farklı bir yerde o konularda tamamen katılımcı bir yaklaşımları
1: tabii
0: var.
1: Mesela 1 milyon göçmeni kayıt altına alacaksınız.
0: Evet, bugün, evet. Ha bu arada koalisyon ve ittifakla da ayakta duruyor ve ama karşı durduğu yer kesinlikle aşırı sağ. Evet. Solun Türkiye'deki meselesi zaten laiklik, sekülerlik oldu mu tam soldayım diyor ama bu tarz böyle yani çoğunluk meselesine geldi mi sınırlarını koyuyor ve işte orada sağa benzemeye başlıyor. Ve biz İdris Küçük Ömer'leri falan hatırlamaya başlıyoruz. İşte oraya gitmemeleri lazım.
3: Bir küçük katkı mesela o kombinasyonda Erdoğan'a karşı bir ittifak kurulacaksa bugünkü meselelere itirazlar üzerinden de bir şey çıkartabiliriz. Mesela İyi Parti'nin dışında kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mevcut durumu Özgür Özel lehine savunan kaç tane parti var? Mesela şimdi Diyarbakır örneği verildi. Benim orada itirazım var. Diyarbakır'a kimle gidildi ve o seçim ittifakında Sezgin Tanrıkulu neye karşılık geliyor? DEM mesela bir kurumsal kapasiteyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2027 ya da 2028'de bir bütün olarak Özgür Özel'in ve arkadaşlarının işaret ettiği adayı mı seçecekler? Böyle bir kombinasyon yok. Mesela Kılıçdaroğlu ama bu zemine göre daha başarılıydı. Orayı konsolide etme anlamında. Mesela bugün İyi Parti'nin dışında ben Özgür Özel ve arkadaşlarının yanında doğrudan cephe alıp konumlanabilecek bir parti göremiyorum.
4: Kurumsal olarak.
3: Kurumsal olarak.
4: Ama şeyde yani zaten ona Diyarbakır örneği de orada başka bir yere tekabül ediyor. Sokakta şimdi rüzgar Özgür Özel'in arkasında CHP'li olmasa bile şu an öyle bir rüzgar var.
3: Kendi adaylarını çıkarttıklarında Özgür Özel o rüzgarı alamaz.
4: İleride bence de değişecek ama hani şu an anketlerde de
3: belki hani farklı kombinasyonlar senaryolar olabilir ama mümkün değil yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir karşılığı yok zaten oralarda. Yani Sezgin Tanrıkulu örneği milletvekili olarak başka bir şeyin yerel seçimlerdeki İstanbul İttifakı'nın da oraya teşmil edilme ihtimali üzerinden bir denemeydi. Yani
1: neden
3: Kılıçdaroğlu o açıdan altılı masayı kurarken bence daha başarılıydı yani. Onları iktidar karşısında konsolide etme anlamında.
0: Kesinlikle.
3: Bugün hani 2027'de yani seçimlerin yenilenmesi durumunda ya da olası
1: niye yani
3: takviminde
1: bunu mesela
3: 2028'de...
1: Özgür Özel Parti kursa böyle bir konsolidasyonu yapamaz mı?
3: Bugün mesela itiraz etmeyenler Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel lehine pozisyon almayanlar neden o gün pozisyon alsınlar? Siyasette de mesela AK Parti'ye DEVA, Gelecek, Cumhuriyet Halk Partisi böyle geniş düzlemde 17 milletvekili katılmış.
1: Biz hani hocam yerel yönetimleri tartışıyoruz ama... Hocam yaklaştıkça böyle daha saflar sıklaşır falan ya hep böyle ya görüyoruz.
3: O safların orada sıklaşma ihtimali... Yakın...
4: Aday belirler tabii biraz daha. Ha? Aday da belirler. Yani. Arkadaki hesapları yani Mansur
2: Yavaş... Senden olanlara bir şey vermezsen neden senden yana olsunlar?
3: Siyasetin doğası.
2: Yani meşru bir söz vardır ya, senden olanlara bir şey vermezsen neden senden yana olsunlar diye. Şimdi 39 milletvekilini yerden yere vuran bir değişimci anlayış gidip yine bu tarz ittifaklara girme noktasında belli bir koltuk pazarlığına girerse bu sefer kendisiyle çelişecek. Bir de Ekrem İmamoğlu mantalitesinde şu var. Biz görünürde bir şey yapmayalım. Hani bir mutabakat bir şey yapmayalım. Kapalı kapılar ardında adam transfer etme yoluyla bir başarı elde edelim. Bizim bunların hiçbirisine ihtiyacımız yok. Böyle bir anlayış var.
3: Bu... Ya, o da çok işlemez. Çünkü elinde o şeyi dağıtacak enstrümanlar yok.
2: Ya, Turgay Hocam ama bu anlayış
3: mesela,
2: var
3: Cumhuriyet
2: İmamoğlu'nda
3: yok.
2: Yani.
3: Evet. Aday yapacaksın. Genel merkez karar verecek.
2: Evet. Mesela Meral Hanım'a ihtiyaç yok. Ne var? İşte Meral Hanım'ın kıyısına köşesinde kim varsa onları çekelim, yanımıza alalım. Altını boşaltalım. Ondan sonra kendisi çalsın, kendisi oynasın. Bu mantalite var. Fakat bunun getireceği agresyon, mesela muhalif cephede ben de eleştirdim. Herkes de eleştirdi yani. Altılı masa bu ülke için bence çok kötü bir tecrübe olurdu iktidar anlamında. Şu yaşadığımız günlerde de Allah memleketi korumuş ki hani öyle bir yönetime düşmemişiz. Fakat muhalefetin konsolidasyonu anlamında çok başarılı bir operasyondu. Şimdi benim kimseye ihtiyacım yok mantalitesi ile gelinen noktada bugünden başlasalar bir altılı masa inşa edebilirler mi? Şurada seçimlere işte 2027 Kasım deniyor, 2028 Nisan deniyor. O da şüpheli yani. Dolayısıyla Turgay Hocam bence oradaki değerlendirmesi çok yerinde. Hani İyi Parti haricinde ki ben İyi Parti'de de böyle bir ölümüne bir beraberiz şeyi de görmüyorum. İyi Parti...
3: Bir de orası da çok eridi zaten.
2: İyi Parti çok ciddi bir erime yaşadı. İyi Parti Meral Akşener ve arkadaşlarının partisiyken Meral Hanım'ın seçilmesine vesile olduklarımızın kocaman birer hırsız olduğunu görmenin ızdırabını yaşıyorum. Çıkışının ardından terk ettiği ve muhtemeldir ki bıraktığı seviyeden yarısına düşen bir yerde Müsavat Bey de çok hani bence iyi bir hamleyle bu selden nasıl bir kütük kaparım? Muhalif insanlar bir yere gitmeye çalışıyorlar. O sırada ne kadarını kendime çekebilirim diye bir arayışa girdi. Ama bence Müsavat Bey'in kendisine yapacağı en büyük kötülük olur. Kendisini çok bu anlamda angaje etmek. Çünkü bir bakmışsınız İyi Parti'ye geçmişler. Müsavat Bey genel başkanlık koltuğundan inmiş. Olamaz mı? Vallahi Meral Hanım'a yaptılar yani bunu.
4: Ya biraz herhalde o şey değil ama şeye katılıyorum. Yani amacı o değilse bile şeye katılıyorum. İyi Parti'nin şu anki bu yakınlaşmasının arkasında şimdi bu anketlere de bir cevap olsun aslında biraz söyleyeceğim. Bu iki partiyi topluyorsun, iktidara yürüyorlar falan ya, yeni parti kurulacak, yeni parti ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisi. Bunlar tepki oyları. Ben hatta tam tersine iddia ediyorum. İki partiyi toplayın, mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha aza düşme ihtimali çok yüksek. Bu kavga devam ettikçe
2: orada CHP'liler küsecekler. Parti olacak.
4: CHP'liler küsecekler bu kavga devam ettikçe bir yerde. Ve orada daha nereye gidelim? İlk akla gelen İyi Parti olacak. Ha? Biraz öyle bir yakınlaşma da olabilir.
1: Teşekkür
2: makul
1: ediyorum
2: bir yani.
1: Tüm değerli konuklarıma. Süremizin sonuna geldik. Alişer Delek, Taha Hüseyin Karagöz, Merve Şebnem, Oruç Doçent Doktor, Turgay Yerlikaya, Gürbüz Evren ve Can Atışelik bizimleydi. Çok sağ olunuz. Bir reklam.

0: Efendim iyi geceler. Burası Habertürk. ABD ve İran bölgede barışı güvence altına almak için teknik görüşmeleri sürdürse de İsrail mutabakat zaptını baltalamaya devam ediyor. Peki Lübnan'daki işgalini pekiştiren İsrail yönetiminin bölgede gizli amaçları ne? Tahran-Tel Aviv hattındaki o yüksek gerilim yeni bir çatışmaya evrilir mi? Küresel siyasetteki kritik sorulara yanıtlar arayacağımız gece raporu başlıyor. Ben Evren Aydın, önce özetlerimiz. Evet, ABD ve İran arasında doğrudan görüşmelerin akıbeti belirsizliğini koruyor. Amerikan Başkanı Trump ise görüşmelerin iyi gittiğini savundu. İran ise mutabakata uyulmazsa müzakere başlamaz diyor. Peki taraflar yeniden bir masa etrafında toplanacak mı? Konuğumuzla birazdan enine boyuna değerlendireceğiz. Ve ABD'de desteğini yitirdiği anketlere yansıyan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya içeride ülkesinde de baskı artıyor. Eski Başbakan Bennett, Netanyahu'nun ülkeyi yönetemediğini söyledi ve sert eleştirilerde bulundu. Neler söyledi birazdan paylaşacağız. Ve 20.000 TL olan en düşük emekli aylığına yapılacak zam için gözler artık 3 Temmuz'a çevrildi. Artışın 6 aylık enflasyon farkı oranında olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. O açıklamaları da birazdan gece raporuna bakacağız. Hadi başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan heyetler Katar'daydı. Başkent Doha'da arabulucularla ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Amerikan heyetinin görüşmesini olumlu olarak niteleyen ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance, İran'ı mecbur kalmadıkça bombalamayacaklarını söyledi.
1: Hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran heyetleri Katar'da toplantılara katıldı. Ancak heyetler birbirleriyle görüşmedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndense mecbur kalmadıkça İran'a asker göndermeyecekleri mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Virginia eyaletinde Amerikan askerlerine seslendi. Gündeminde İran'da vardı. Amerikan Başkanı Donald Trump, mecbur kalmadıkça İran'a asker yollamayacağını belirtti.
2: ABD Başkanı, 2026'da birçok seçeneğe sahip. Ancak eğer bir gün sizden gidip bomba atmanızı isterse, bu Amerikan halkı için önemli bir şeyi başarmak amacıyla belirli bir gerekçe için olacaktır.
1: Vance, Katar'ın başkenti Doha'da Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'ın katıldığı görüşmelere ilişkin de konuştu. Henüz çok erken bir aşamada olduklarını söyleyen Vance, ancak görüşmeler iyi gidiyor dedi. Trump da Katar'da çok iyi görüşmeler yaptıklarını söyledi.
3: Denuklearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings and we'll see. We hit them very hard for three nights, as you know. But we're getting along very well.
1: Doha'daki İran heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise Amerikan heyetiyle görüşmediklerini kaydetti. Arabulucu Katar ve Pakistan heyetleriyle üçlü görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Görüşmeler özellikle Lübnan ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması olmak üzere mutabakat zaptının uygulanmasını takip etmek amacıyla yapıldı dedi. Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş fona ilişkin konuşan Garibabadi, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli mallar satın alınarak İran'ın kullanımına sunulacak ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu iddia etmiş, Tahran yönetimi yalnızca arabulucularla görüşeceğini açıklamıştı.
0: Evet, diplomasi ayağında bunlar yaşanıyor. Tüm detaylarıyla izledik ama İsrail yönetimi ise oyalama taktiği içerisinde, yani Lübnan'da

0: imzalanan anlaşmaya rağmen işgal ettiği o bölgelerden çekilmeyi bir anlamda geciktiriyor. Başbakan Netanyahu da Lübnan topraklarında kalmaya devam edeceklerini söyledi. Bu arada İsrail basını da ordunun pilot bölgelerden çekilmesinin geciktiğini yazdı.
1: İsrail, Lübnan'la varılan anlaşmaya rağmen işgalini sürdürmekte kararlı. Başbakan Benjamin Netanyahu, Lübnan topraklarında kalmaya devam edeceklerini bir kez daha tekrar etti. İsrail'de yayınlanan Yedioth Ahronot gazetesi, Netanyahu'nun Lübnan'da öldürülen İsrail askerleri için yapılan törende konuştuğunu yazdı. Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde gerekli olduğu sürece kalacağız dedi. İsrail Başbakanı işgale rağmen Lübnan'la barış anlaşmasına varmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Aynı törende konuşan İsrail Savunma Bakanı Katz da ordunun geri çekilmeyeceğini vurguladı. Katz, Lübnan'ın yanı sıra Gazze ve Suriye'de işgal ettikleri bölgelerde de süresiz olarak kalacaklarını savundu. Lübnan'daki İsrail işgaline ilişkin bir iddiada devlet televizyonu Kan'dan geldi. Televizyona konuşan kaynaklar, ordunun Zavtar ve Ferrum bölgelerinden çekilmesinin gecikeceğini belirtti. Gecikmenin Tel Aviv ve Beyrut arasında kurulacak ortak denetim mekanizmasında yaşanan erteleme gösterildi. Haberi konuşan bir kaynağa göre Hizbullah'ın paylaşılan hassas bilgilere erişimini engellemek için mekanizmada yer alan isimler Amerika Birleşik Devletleri onayından geçecek. Kaynak bu durumun 2024'te kurulan önceki mekanizmanın başarısız olmasına yol açan nedenlerden biri olduğunu savundu. Lübnan ve İsrail Washington'da yapılan görüşmelerin ardından 26 Haziran'da çerçeve anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre İsrail ordusu pilot bölgelerden çekilecek. Bu bölgelere Lübnan ordusu yerleşecek. Anlaşma şartları arasında Hizbullah'ın silahsızlandırılması da yer alıyor.
0: Bölgede bunlar yaşanırken İsrail ise eski başbakan Naftali Bennett'in açıklamalarıyla çalkalanıyor. Bennett, başbakan Netanyahu'nun ülkeyi yönetme kabiliyetini artık kaybettiğini söyledi ve hükümetin radikal unsurların esiri olduğunu savundu İsrail siyasetçi. Aynı zamanda Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu da dile getirdi.
2: Netanyahu ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen kaybetti. Değerlendirme İsrail eski başbakanı Naftali Bennett'ten geldi. Eski başbakan Bennett, Amerikalı bir yayıncının programına konuk oldu. Netanyahu'nun kendi hükümeti üzerindeki kontrolünü yitirdiğini savunan Bennett, Netanyahu artık kendi kabinesine söz geçiremiyor dedi. Eski başbakan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'le Maliye Bakanı Smotrich'in Netanyahu'ya baskı yaptığını ifade etti. Netanyahu iktidarda kalabilmek için bu isimlere muhtaç olduğundan hiçbirine hayır diyebilecek gücü kendisinde bulamıyor sözlerini sarf etti. Bennett ayrıca mevcut hükümetin radikal unsurların esiri haline geldiğini öne sürdü. İsrail siyasetçi Bennett ülkesinin uluslararası kamuoyunda çöken itibarından da hükümeti sorumlu tuttu. İsrail'e karşı yükselen tepkilerin İsrail'in kendi hatalarından kaynaklandığını açıkça kabul etti. Eski başbakan Bennett, Filistin devletinin kurulmasına karşı çıktığını, Hamas'ın yok edilmesi gerektiğini ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması görüşünde olduğunu belirtti. İran'ın hala en büyük stratejik tehdit olarak görüldüğünü dile getirdi. Uzun süren savaşların askeri doktrine aykırı olduğunu da ifade eden Bennett, bunun ülke ekonomisini tükettiğini savundu. Naftali Bennett, Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlerde Başbakan Netanyahu'nun en büyük rakiplerinden biri olarak görülüyor.
0: Tarihi NATO zirvesi için geri sayım devam ediyor. Zirve için Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin ittifak için son derece önemli olduğunu söyledi. Türk ordusunun gücünü de vurguladı Rutte ve savunma sanayi alanındaki yatırımlara da dikkat çekti.
1: Türkiye, NATO için son derece önemli dedi. İttifaktaki en güçlü ordulardan birinin Türk ordusu olduğunu söyledi.
3: Türkiye, NATO açısından son derece önemli bir ülke. Kurucu üyeler arasında yer almasa da, ittifakın kuruluşundan yalnızca 3 yıl sonra NATO'ya katıldı. Dolayısıyla neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası. Bugün de NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirve için yapacağı Ankara ziyaretinden önce değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gücüne işaret eden Rutte, Lahey'de sözleri verdik. Ankara zirvesi de uygulama zirvesi olmalı dedi.
3: Ankara zirvesine gelecekte dönüp bakıldığında insanların bunun verilen taahhütlerin hayata geçirildiği bir zirve olduğunu söylemesini umuyorum. Özellikle savunma harcamaları ele alınacak üç temel başlıktan biri olacak. İkinci önceliğimiz Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi. Üçüncü önceliğimiz ise daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa anlamına gelen NATO 3.0'ı inşa etmek.
1: Savunma sanayi üretiminin ciddi ölçüde artırılması gerektiğini de söyleyen Rutte, zirvede bu konuya odaklanılacağını söyledi.
3: Savunma sanayi üretim kapasitesi, caydırıcılığımızın ayrılmaz bir parçası. Ancak sözünü ettiğim üç öncelik arasında savunma sanayi üretiminin artırılması en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkabilir. Nitekim Ankara Zirvesi'nin ilk gününde düzenlenecek savunma sanayi forumunda da ağırlıklı olarak bu konuya odaklanacağız.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO Büyükelçisi Whitaker da NATO müttefiklerinin Ankara Zirvesi'nde savunma harcamaları konusunda adım atmaları gerektiğini belirtti. Başkan Trump, tüm müttefiklerin derhal harekete geçip %5 hedefine giden yolda ilerlemelerini bekliyor dedi. Almanya Başbakanı Merz ise NATO zirvesinde Orta Doğu'nun geleceğinin de ele alınacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı bir barışın sağlanmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz diye belirtti. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek.
0: Zirve öncesi yankılanan mesajlarla devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 22 yıl aranın ardından Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin önemine dikkat çekti. Son iki zirvede alınan karar Ankara'da gözden geçirilecek dedi. Bu arada Fidan'ın gündeminde İsrail'in o bölgedeki saldırgan politikaları da vardı.
4: Türkiye 22 yıl aradan sonra yeniden ev sahibi yapıyor. 2004'te olduğunda Cumhurbaşkanımız başbakandı. Şimdi yine ev sahipliği yapıyor. Bu bizim için fevkalade önemli bir husus.
2: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine değindi. Külfet paylaşımı vurgusu yaptı.
4: Son iki zirvede alınan kararlar Ankara zirvesinde gözden geçirilecek. Özellikle külfet paylaşımı başlığı altında gündeme getirilen NATO'daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev'le ortak basın toplantısında konuştu. Ankara'yı ziyaret eden AB temsilcileriyle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.
4: Türkiye-AB ilişkileri son zamanlarda belli bir ivmeyle giderek daha yapıcı bir rotada temas ediyor. Özellikle ekonomi, ticaret, göç, güvenlik, bilim, araştırma, teknoloji dahil birçok alanda Türkiye-AB yüksek düzeyli diyalog toplantıları yeniden başlatıldı. Gümrük Birliği güncellenmesi meselesi var. Yoğun bir istek var her iki tarafta da. AB'nin Kahire ekseriyeti Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden yana. Çünkü şu andaki mevcut yaklaşık 250 milyar dolara zaman zaman yaklaşan ticaret hacminin 3 misline çıkma durumu var.
2: Fidan'ın gündeminde İsrail'in saldırgan politikaları da vardı.
4: Netanyahu'nun yayılmacı politikası, bölgede kaosu, istikrarsızlığı, savaşı, gözyaşı, yıkımı ve soykırımı destekleyen bir politika. Bu politikanın durdurulması için uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz, hangi tedbirler alınabilir? Bildiğiniz gibi Türkiye olarak bütün uluslararası muhataplarımızla, ortaklarımızla konuyu ele alıyoruz.
2: Konuk Dışişleri Bakanı Kulubayev de ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki işbirliğine dikkati çekti. Bu alanların geliştirilmesi görüşmelerimizin öncelikli gündem maddelerini oluşturdu dedi.
0: Gece raporunda geçelim siyasete. Ana muhalefette de geride kalan 24 saatte pek çok yeni gelişme yaşandı ve beraberinde birçok soru işareti doğdu. Şimdi CHP'de bildiğiniz gibi mutlak mutlan kararının ardından ihraç dalgası sürüyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı. Peki genel merkez kaynakları bu ihraçlar hakkında neler düşünüyor ve karar verme sürecinde kıstaslar ne? Yanıtı için habere gidelim.
2: İhraçlarda kıstas, partinin kurumsal kimliği ve çift başlılık olacak. Kimliğe zarar verenler, çift başlılığa neden olanlar görevden alınacak. Kılıçdaroğlu'nu desteklemese dahi partide kalıp mücadele etmek isteyenlerle ise yola devam edilecek.
5: Barış güvercinlerini uçuruyor.
2: CHP'de ihraç süreci devam ediyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı. Görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi.

0: Habertürk'e konuşan genel merkez kaynakları, partinin kurumsal kimliğinin korunmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Parti içinde çift başlılığa müsaade edilmemesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Parti kaynakları, tabii ki il başkanlarının hepsini görevden almayacağız. Parti disiplinine uygun davrananlar, partide kalıp siyasal mücadele edeceğiz diyenlerin başımızın üstünde yeri var ifadesini kullandı. Olağanüstü kurultay için imza veren 74 il başkanı içinde de genel merkezle temas kuran ve destek veren isimler olduğu kaydedildi. Bir yandan da il başkanları toplantısına hazırlanıyor genel merkez. Temmuz ayının sonunda başkent Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında tüm il başkanları ile bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hakkında soruşturma olan belediyeler de mercek altına alındı. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık ifadelerini tek tek inceliyor. Yetişmesi halinde ay sonunda MYK'ya bir sunum yapılacak. Kaynaklar yolsuzluk ve rüşveti tespit edilen başkanların sayıları kaç olursa olsun partiden ihraç edileceğini söylüyor. Özgür Özel de mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrasında konuşan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti konusunu ilk kez konuştuklarını söyledi.
1: Daha önce sorduğunuzda bunları konuşmadığımızı söylemiştik. Evet, şimdi konuştuk, konuşuyoruz. Net bir tarih vermek istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim, öyle çok uzun zaman dilimleri değil. Yani bazen böyle ben haklı olarak şu tepkileri alıyorum. Bir an evvel parti kurun, bir an evvel biz vatandaş olarak milyonlarla arkanızdayız. Destek oluruz, bağış yaparız vesaire diye. Bizler çözümsüz ya da çaresiz değiliz. Muhakkak bir yol bulacağız.
2: Siyasetteki diğer sıcak başlıklarla yolumuza devam edelim. Şimdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu hafta sonu 5 Temmuz yani pazar günü Cudi Dağı'nda olacak ve düzenlenecek Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak ve burada yapacağı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine dair çok önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlarını bu kez Cudi Dağı'ndan verecek. Birlik ve beraberlik mesajını oradan iletecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 Temmuz'da Şırnak'ta düzenlenecek Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. 1984 yılına kadar düzenlenen ve terör olayları nedeniyle uzun yıllar ara verilen Hazreti Nuh'u anma töreni, bölgede güvenlik ortamının sağlanmasının ardından 2021 yılında yeniden başlatıldı. Bu yıl gerçekleştirilecek anma töreninin terörsüz Türkiye sürecinin öne çıktığı sembolik buluşmalardan biri olması bekleniyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Törene Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpagüç de katılacak. Program kapsamında ilahiler seslendirilecek. Barış ve kardeşlik vurgusunun öne çıkacağı törene katılanlar ellerinde zeytin dalları taşıyacak. Törende gökyüzüne güvercinler bırakılacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş, törende yapacağı konuşmada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına atıfta bulunacak. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verecek. Kurtulmuş'un bölgede kalıcı huzurun sağlanmasına yönelik güncel gelişmeleri değerlendirmesi de öngörülüyor.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da partinin grup toplantısında konuştu. Onun da gündeminde terörsüz Türkiye süreci için yasa hazırlıkları vardı. Önce yasa çıkarılacak, sonra silah bırakılacak dedi ve meclis hiçbir örgütün beklentisi için önceden yasa çıkaramaz açıklaması yaptı.
4: Düne kadar söylenen şuydu. Önce terör örgütü hiçbir şart ileri sürmeden silah bırakacak, kendini feshedecek, ihtiyaç varsa hukuki düzenlemeler değerlendirilecekti. Bugün ise deniliyor ki terör örgütünün silah bırakmasını gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu cümle iktidarın bugüne kadar anlattığı sürecin mantığını tersine çevirmektedir.
0: Süreç yasası hakkında yapılan açıklamaları değerlendirdi. Silah bırakma sürecine tepki gösterdi.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir silahlı örgütün ve yapının beklentilerini karşılamak için önceden yasa çıkaran bir kurum değildir. Herkes aklını başına almalıdır. Bu cani örgüt silah bırakmamıştır. Kendini feshetmemiştir.
0: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Güvenlik gerekçesiyle alınan tedbirlerin esnafı mağdur ettiğini savundu, hükümete çağrıda bulundu.
4: Doğacak

0: olan ekonomik yükü esnafımızın omuzlarından almaktır. İktidara sesleniyorum. 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelinde faaliyet gösteren işletmelerin kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajı almayın.
1: Dervişoğlu'nun bir diğer gündemi ise ekonomiydi.
0: Açlık sınırı 35 bin liranın üzerine çıkmış, yoksulluk sınırı 115 bin liraya dayanmış, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 45 bin lirayı geçmiş. Buna rağmen iktidar ne diyor? Otomatik işleyen bir sistem var diyor. Evet, bu ülkede otomatik işleyen bir sistem var. Vatandaş otomatik olarak vergi ödüyor, emekli otomatik olarak yoksullaşıyor, asgari ücretli otomatik olarak eziliyor.
2: İstanbul Büyükada'da bir restoranda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın hem havadan hem de karadan müdahaleyle neyse ki söndürüldü. Viranbağ plajındaki restoranda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere hem karadan hem de helikopterle müdahale edildi. Bu arada dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı ve yangın ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürüldü. Bölgede şu anda soğutma çalışması var. Gece raporuna devam ediyoruz. ABD ve İran arabulucular yardımıyla görüşmeleri ilerletmek amacıyla Katar'da buluştu. Amerikan tarafı görüşmelerin iyi geçtiğini bildirse de şimdi sahada farklı gelişmeler var. İsrail bir yandan Lübnan'daki askeri varlığını pekiştirmeye devam ediyor. İran'sa yani bu anlaşmaya uyulmazsa müzakereler buzdolabından çıkmayacak görüşünde. Anadolu Ajansı dış politika analisti Özcan Tikit'le konuşacağız küresel siyaseti. Efendim hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
2: Çok sağ olun Özcan Hocam. Şimdi Lübnan konusunu ayrı bir başlık halinde konuşuruz ama Katar'la bir başlayalım dilerseniz. Beklentiniz neydi? Görüşmelerde nelere odaklanıldı ve hangi sonuçlar alındı? Şimdi karmaşık konularda bir ilerleme kaydedildiğine dair herhangi bir işaret var mı hocam?
3: Tabii taraflar arasında bu ateşkesin tam olarak uygulanamamasının sebeplerine bir bakmak gerekiyor. O noktalarda bir ilerleme var mı yok mu? Biliyorsunuz ilk meselelerden bir tanesi, kamuoyuna deklarettilen meselelerden bir tanesi de yapılan anlaşmadaki 5. maddeydi. İran tarafı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Hürmüz Boğazı'ndan geçişler noktasının Umman'ın kıyılarını kullanarak kendi egemenlik sahasına ait bir durumu. Dolayısıyla kendisine rağmen Hürmüz Boğazı'nı açmaya çalıştığını iddia ediyordu. Bunu da anlaşmanın ruhuna aykırı buluyordu. Bir diğer madde İran'ın beklediği bir takım finansal tavizler var. Daha doğrusu bu anlaşmada hüküm altına alınmış. Özellikle Katar'daki 6 milyar dolarlık kısmın serbest bırakılması ve İran'a verilmesi yönünde. Şimdi bugün baktığımızda taraflar arasında bir olumlu hava var. Yani bu görüşmelerden sonra görüşmelerin olumlu geçtiğine dair özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından deklare edilen bir takım mesajlar var. Ama henüz bunun İran tarafından doğrulandığını göremiyoruz. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Amerikan Başkan Yardımcısı G.D. Vance İran'ın tavrına yönelik anlayamadığı bir şey, anlayamıyorum dediği bir noktaya işaret etmişti. O tarihlerde müzakereler devam ediyor etmiyor veya işte bu anlaşmanın detaylarında teknik konularda görüşmeler var yok meselesi tartışılıyordu. İranlılar biz görüşmüyoruz şu an o saldırılar nedeniyle görüşmelerin durduğunu iddia etmişti. Biz G.D. Vance de biz görüşüyoruz aslında ama İran'a dair anlamadığım bir şey var. İran görüşmemize rağmen sanki görüşmüyormuşuz gibi demeçler veriyor diyordu. Tabii bu İran açısından meselenin psikolojik ağırlığının da epey yükseldiğini gösteriyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile durduğu bu masaya eğer açık tavizler aram almazsa ve sıcak bir veril İran mü
4: Çünkü...

0: Özcan hocamızın...
1: Şimdi ne bu açıklanması zor durum? İran açısından aslında şimdi...
0: Özcan hocamızın küçük bir ses problemi var. Birazdan Anadolu Ajansı dış politika analisti Özcan Tikit'le birlikte küresel siyaseti şifrelerini konuşmaya devam edeceğiz. Haberimize devam edelim dilerseniz. Terör ve adli suçlara karışarak yurt dışına kaçanlar Adalet Bakanlığı'nda gündeminde. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te 31 ülkeden toplam 197 şüphelinin Türkiye iadesinin tamamlandığını açıkladı.
2: Yurt dışına kaçan suçluların iade süreçleri kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 31 farklı ülkeden 197 kişinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
3: Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler. Adalet Bakanlığı olarak yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerinin çok daha sıkı, tavizsiz ve an be an takipçisi olacağız. Bu kararlılığımızın bir neticesi olarak 2026 yılının ilk yarısında adli suçlar ve terör suçları kapsamında taleplerimiz doğrultusunda 31

0: Kişilerin 85'inin Gürcistan'dan, 52'sinin Almanya'dan, 9'unun Yunanistan'dan, 8'inin Karadağ'dan, 6'sının da Bulgaristan'dan olduğunu belirtti.
1: Net bir şekilde ifade etmek isterim ki Türkiye'den iade talebinde bulunan ülkelere yönelik değerlendirmelerimizde onların haklı iade taleplerimize verdikleri yanıtları dikkate alacağız. İadeler konusunda işbirliği sergilenip sergilenmediğine, aramızdaki hukuki yardımlaşma ve mütekabiliyet ilkesine riayet edilip edilmediğine titizlikle bakacağız. Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız.
2: Gece raporuna devam ediyoruz. Anadolu Ajansı dış politika analisti Özcan Tikit tekrar bizlerle birlikte. Hocam yeniden hoş geldiniz. Katar'daki o kritik görüşmeleri bizler için değerlendiriyordunuz. Küçük bir virgül koymuştuk. İzleyicilerimizden de özür diliyoruz. Lütfen evet. Devam edin hocam.
3: Buyurun. Şimdi müzakerelerin İran açısından topluma anlatılması zor tarafları var. Ondan bahsediyorduk. Bunlardan evet. Bir tanesi. Şimdi biz çoğu zaman şunu unutuyoruz. İran'ı uzunca bir süre yönetmiş, 37 yıl yönetmiş bir isim, yani İran dini lideri Ali Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürüldü. Evet. Bu kolay hazmedilebilecek bir durum değil. Ve hali hazırda bu öldürülen liderin, yani ikinci imam olarak İran tarafından görülen, dini, siyasi, her türlü bütün gücü elinde bulunduran isimdi Ali Hamaney. Ve bu ismin oğlu hali hazırda İran'ı yönetiyor. Ve aynı saldırıda sadece babası ölmedi Müşteba Hamaney'in. Müşteba Hamaney'in eşi, çocukları ve kardeşleri çok sayıda aynı aileden kayıp var. Dolayısıyla bu işin bir de psikolojik boyutu var. İşte dördünde daha yeni Ali Hamaney'in cenazesi kaldırılacak. İran şu anda ona hazırlanıyor. Ve düşünün ki şöyle bir ortamda dini lideri öldürmüş, ailesini yok etmiş. Pek çok tabii bununla birlikte İran siyasetinin, İran devletinin önde gelen pek çok ismini katletmiş bir devletle masaya oturuyor İran. Şimdi bunu kendi toplumuna nasıl pazarlayabilir, nasıl satabilir?
2: Bir de hocam bunu son birkaç gündür dikkatinizi çektiyse şimdi psikolojik boyutuna değindiniz savaşın. Yani Müşteba Hamaney'e yönelik de İsrail tarafından son günlerde bazı tehditlerin arttığını da görüyoruz. Buna ilişkin yorumunuzu da merak ediyorum.
3: Açıkçası şimdi özellikle Hamas'la mücadele döneminde İsrail Hamas'a yönelik saldırılarında müzakereleri bir nevi üst düzey isimlere ulaşma yöntemi olarak kullandı. Yani evet. Oradaki mesajların gidip gelmesinde isimlerin yerlerini belli etmeye çalıştı ve o öyle saldırı. Mesela İlahi Sinvar saldırısı öyle bir saldırıydı. Evet. Dolayısıyla burada da öyle bir şüphe de var. Yani İran tarafı tam olarak bu müzakerelerde Müşteba Hamaney'e erişim noktasında güvenle hareket edemiyor. Halen çok büyük bir güvensizlik söz konusu. Dolayısıyla burada Müşteba Hamaney'in de hedef alınabileceğine dair bir endişenin, korkunun olduğu çok açık. Onun içindir ki halen biz Müşteba Hamaney'in bir görüntüsüne sahip değiliz. Müşteba Hamaney'in halen videolu bir açıklaması yok. Müşteba Hamaney halen mektuplarla, yazılı mesajlarla müzakerelere ilişkin görüşlerini ifade ediyor. Zaten o görüşlerini ifade ettiği mektuplara da baktığımızda Müşteba Hamaney'in çok da anlaşma taraftarı olmadığını görürüz. Hatırlayın ne dedi en son gönderdiği mektupta? Ülkenin Cumhurbaşkanı bu anlaşmayı yapmamız gerektiğine yapmamızdan yana olduğunu söyledi dedi. Ve dolayısıyla biraz daha topu mevcut Cumhurbaşkanı'na Pezeşkiyan'a attı ve Pezeşkiyan'ın istediği için şu an İran'la masaya oturduklarını söylediler. Dolayısıyla bu anlaşma Evren Bey ilk günden beri söylüyorum. Evet taraflar savaşmak istemiyor. Ama anlaşmanın her an masanın devrilmesi gibi bir ihtimal söz konusu. Hem psikolojik hem de somut veriler anlaşmanın önünü
2: çıkıyor. Şimdi masa nasıl devrilebilir, nasıl ne olur da devrilir bunu konuşalım dilerseniz. Lübnan konusundaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Şimdi buradaki askeri varlığını pekiştiren bir İsrail görüyoruz hocam ki merak ettim yani bu durum ABD-İran anlaşmasını ne oranda baltalıyor hocam? Yani İsrail'in bu işgal politikası iç siyasete yönelik sadece bir mesaj mı yoksa daha bunun ilerisinde yani mutabakat zaptını gerçekten bozabilecek bir anlam taşıyor mu ne dersiniz?

0: Şimdi İsrail'de ilk günden beri söylüyorum, İsrail birincisi bir ordu devleti. İkincisi, İsrail'de hali hazırda savaşlarla iktidarda durmayı kendisine bir yetenek haline getirmiş ve bu yolda hareket eden bir Netanyahu yönetimi var. Bütün aşırı sağcı demografiyi bu sebep üzerine birleştirmiş durumda. Dolayısıyla savaşları bitirmek istemiyor Netanyahu. Lübnan meselesi zaten o nedenle çözülemiyor. Lübnan meselesi bu anlaşmanın neresinde? Yani ABD ve İran arasında yapılan anlaşmanın tam göbeğinde. Az önce konuşuyorduk ya, İran kendi toplumunda nasıl anlatacak bunu? İşte o anlatabileceği, ben bu anlaşmayı yaptım çünkü diyebileceği ana husus, ana noktalardan bir tanesi Lübnan'dı ve Lübnan'daki savaşı ben sona erdirdim. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri ile uzlaştım diyebilmek istiyor. O nedenle bu anlaşmada Amerika Birleşik Devletleri çok zor da olsa günün sonunda İran'ın isteğini kabul etti ve İsrail'e bir nevi kefil oldu. İsrail adına Lübnan'da savaşı sürdürmeyeceğine dair bir söz verdi. Ama geldiğimiz noktada bu söz tutuluyor mu? İran bence burada anlaşmaya koyduğu şerhte ve anlaşmanın uygulanmamasına yönelik serzenişlerinde, eleştirilerinde son derece haklı. İsrail burada sözünü tutmuyor. İsrail halen Lübnan'da işgalci. İsrail halen Lübnan'da yayılmaya çalışıyor. Lübnan'ın hali hazırda topraklarının yaklaşık %20'sini işgal etmiş durumda. Ve bu sadece Lübnan'la da sınırlı değil. O Lübnan hattını Suriye üzerinden birleştirmiş durumda. Bakın, daha 2 gün önce Suriye Cumhurbaşkanı Şara da İsrail'in bu yayılmacılığından şikayet etti. Bütün bölge şikayetçi. Bütün bölge şikayetçi. Amerika'nın kendisi bile şikayetçi. Bakın, daha 2 ay önce
1: Hocam peki
0: Amerika'nın
1: şikayetçilerse
0: Irak'tan,
1: neden bu kadar
0: Suriye'den,
1: İsrail'i
0: Lübnan'dan sorumlu
1: dizginlemekte
0: Türkiye
1: yetersiz
0: Büyükelçisi
1: kalıyorlar?
0: Thomas Barak, Sayın Barak ne dedi?
1: Madem hocam böyle bir manzara var, neden peki müttefikini dizginleme
0: Şimdi
1: noktasında
0: İsrail'in
1: yetersiz oluyor?
0: Amerikan toplumu için... Evet, yani şimdi tabii bu Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki İsrail gücüyle ilgili bir durum. Bunlar çok şeffaf, defalarca konuştuk, çok şeffaf bir nüfuza sahip değil İsrail. Orada ticaret üzerinde, ekonomi üzerinde ciddi kanallarda bir nüfuzu var. Hollywood üzerinde bir nüfuzu var. Amerikan medyası üzerinde bir nüfuzu var. Ve bütün bunları, bunlar tabii görünür olanlar. Bir de görünmez olanlar var. Yani Amerikan siyasetçilerini daha siyasette bir meclis üyesiyken takip alıyor ve bunların açıkları var mı yok mu? Bunları dosyalıyor. Eğer bir siyasetçinin ileride durdurulmasını sağlayabilecek bir takım falsoları varsa, açıkları varsa ve bu açıklar İsrail'in elindeyse onların önü açılıyor. Zaten eğer o açıkları varsa İsrail'in menfaatlerine aykırı hareket ettiklerinde bu dosyaların biz gündeme geldiğini görüyoruz ve bu siyasetçiler bir anda Amerikan toplumunda veya bu sadece siyasetçiler için söylemiyoruz, sanatçılar için de söylüyoruz, sporcular için de söylüyoruz. İsrail'in menfaatlerine aykırı hareket edebileceği düşünülen herkes bir anda itibarsız hale getiriliyor. Geçmişte bunun sayısız örneği oldu. Ve itibarsız hale getirilemeyenler de bakıyoruz işte şaibeli, nasıl olduğu belirsiz suikastlere kurban gidiyorlar. Hatırlayacaksınız, daha geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'a yakın, çok yakın isim, bir isim katledildi bir yerde konuşma yaparken. Amerikan muhafazakar kesiminde sözü dinlenen bir isimdi. Bu katledildi ve daha kısa süre öncesine kadar biz Epstein belgelerinde Trump'ın isminin geçip geçmeyeceğini merak ediyorduk. Bazen var, bazen yok deniliyor. Halen bazı belgelerin bir kısmının açıklanmadığı söyleniyor. Ama altından sopa gösteriliyor ve dolayısıyla İsrail böylesi bir etkiye sahipken hiçbir siyasetçi kolay kolay İsrail'i karşısına alamıyor. Bu tabii diğer taraftan bu işin bir hani perde arkasında yürüyen boyutu, ama İsrail'in bir de somut gerçek Evanjelik Kilisesi üzerinde bir ağırlığı var. Evanjelik Kilisesi ile örtüşen menfaatleri var. Biliyorsunuz Evanjelikler yani dini olarak İsrail'i bir nevi o inandıkları düşünceyi gerçekleştirebilecek o ifadeyi kullanmak istemiyorum ama bela olarak görüyorlar. Dolayısıyla bu belanın desteklenmesi gerektiğini, kendi inandıkları şeyin gerçekleşmesi için bu belanın Orta Doğu'da fitne tohumları ekmeye devam etmesi

0: gerektiğine inanıyorlar. Bu nedenle de İsrail'in desteklenmesi gerektiğini düşünüyorlar. İşte her türlü ahlaksızlık, yani ahlaksızlık olduğu bilinerek İsrail nasıl desteklenir sorusunun cevabı bütün bu resmin içerisinde yatıyor. Trump bunu engelleyebilir mi? Açıkçası bazen umutlu olmak istiyoruz. Joe Biden döneminde de durum farklı değildi. Biz Trump öyle diyoruz ama Joe Biden dönemi daha beterdi. Trump zaman zaman bir takım girişimlerde bulunuyor, bir cesaret işareti veriyor. Ama günün sonunda o da o son noktayı koyamıyor ve çok net bir duruş açıkçası sergileyemiyor. Çünkü biliyoruz yani biz buraya nasıl geldik Evren Bey? Öncelikle onu unutmamamız gerekiyor. Cenevre'de yürüyen bir müzakere vardı ve bu müzakerelerde İran, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'dan almayı hayal edemeyeceği tavizleri vermişti. Ama o masa niye devrildi? O masa damadın, Trump'ın İsrail'in adamı olduğu netleşmiş damadı Jared Kushner'in masayı devirmesiyle savaş başladı. Steve Witkoff, Netanyahu'nun adamları bunlar. Bunu biz söylemiyoruz.
1: Hocam,
0: İngiliz istihbaratı söylüyor.
1: Tam da bunu soracaktım size. Yani Kushner ve Witkoff, yani biz bu isimleri aylardır konuşuyoruz burada ama bu isimler uluslararası diplomasi adına gerçekten yani bu kadar yüksek riski bir konu için doğru isimler mi hocam? Yani Amerikan diplomasisi tarafsız diplomatlara mı emanet, yoksa yani emlak yatırımcıları tarafından mı yönetiliyor gibi bir soru da aklımda uyanmıyor değil.
0: Tabii masum bir emlak milyarderi de değil, milyoneri de değil, yani bir öyle biri de değil. Trump'la çok geçmiş de belki hani kirli diyebileceğimiz ilişkileri de olduğu söylenen bir isim Steve Witkoff. Ama daha da önemlisi damadı Jared Kushner. Jared Kushner kendisini Amerikalı'dan önce İsrail'i gören ve her şeyden önce İsrail'deki bu ultra ortodoksların düşüncelerine, İsrail'deki aşırı dincilerin görüşlerine değer veren, önem veren, onların gerçekleştirilmesi gerektiğine inanan bir isim. Bunu daha önce söyledi pek çok gizli toplantılarda, hani basına kapalı toplantılarda sonradan dışarıya sızan sözleri oldu. Ama ilginçtir, bugünkü toplantıda, Katar'da yapılan toplantıda bir detay vardı. Bilerek mi bu cümle kamuoyuna sızdırıldı bilmiyorum ama Steve Witkoff ve Jared Kushner'in bugün Katar'da, Doha'da yapılan dinlik müzakerelere alınmadıkları, yani orada yer almadıkları söyleniyor. Sanki Trump bir noktada bu sefer de masayı devirmesinler diye biraz daha G.D. Vance kanadını güçlü tutmaya çalışıyor. Evet, çünkü evet. Trump'ın bir savaşa gidecek lüksü yok. Önümüzde seçim var. Amerika Birleşik Devletleri toplumu her yönüyle, her ne kadar İsrail tüm ağlarını örmüş olsa da şunu sorguluyor. Bu savaşa girmeye değer miydi? Çünkü Amerika'da ekonomi kötüye gidiyor. Amerika'da enflasyon yükseliyor. Yakıt fiyatları yükseliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri girdiği bu bataklıktan çıkamıyor. Bakın önümüzde NATO zirvesi var. NATO 3.0'dan bahsediyoruz. Asya Pasifik'e yönelecek bir NATO gücünden bahsediyoruz. Ama İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya hapsettiği için peki. Amerika Birleşik Devletleri bir türlü dönüp Asya Pasifik'e kafasını çeviremiyor. Ve bir nevi İsrail'in mahkumu haline gelmiş durumda.
1: Peki. Hocam konular çok heyecan uyandırıcı, keyif verici küresel siyaseti anlamak adına ama süremiz de bu kadar. Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tikit'le barışın önünde kim engel olarak duruyor bunu konuştuk. Çok sağ olun hocam katkılar için. Sağ olun. Özcan Tikit hocamızla konuştuk, devam edelim haberlerimize. Şimdi siyasi liderlerin belli alışkanlıkları var, rutinleri var değiştirmedikleri. Fransa Cumhurbaşkanı Macron içinse bu sabah koştu. Ziyaret yaptığı ülkelerde de bu rutinini pek aksatmıyor. Peki Macron Ankara'da nerede koşacak NATO zirvesi sonrasında? İşte başkentte Fransız liderin o muhtemel sabah koşusu rotaları.
2: Ziyaret ettiği ülkelerde rutinini aksatmıyor. Kenya'da, Ermenistan'da, Mısır'da. NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek Macron'un sabah yaptığı koşuyu aksatmaması bekleniyor. Macron'un Ankara'da kalacağı otel Çankaya ilçesinde. Merak edilense koşu parkuru olarak seçeceği rota. Seçeneklerden biri Botanik Parkı. Macron'un oteline yaklaşık 3 kilometre mesafede.
3: Çankaya ilçesindeki Atakule'nin hemen yanı başındaki Botanik Parkı

0: 5000 metrekarelik geniş bir alana sahip. 1970 yılında kurulan parkın ortasında bir havuz, çocuk bahçesi ve çiçek serası bulunuyor. Öne çıkan özelliklerinden birisi de çiçek ve ağaç çeşitliliği.
1: Sabah koşusu için Dikmen Vadisi ile tercih edilebilir.
0: Dönüşüm ve gelişim projesiyle bugünkü haline kavuşan Dikmen Vadisi yaklaşık 378 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu. İçerisinde şelaleler ve gölet yer alıyor. 120 binden fazla yaprak döken ve iğne yapraklı ağaçla 50'ye yakın bitki türü yer alıyor.
1: Eymir Gölü çevresinde Macron'un sabah koşusu için seçeneklerden birisi olabilir. Kalacağı otelle mesafesi yaklaşık 18,8 kilometre.
0: Arazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait olan Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde Otü Spor Kulübü kürek ve yelken takımları çalışmalarını gerçekleştiriyor. Göl kendine has bir fauna ve florayı da sahip.
1: Macron'un sabah koşusu için tercih edeceği rotada yoğun güvenlik önlemleri alınacak.
2: 2025 yılında Türkiye'de yaklaşık 350 bin yabancı işçiye çalışma izni verildi. Sektör olarak mevsimlik tarım ve hayvancılık işleri ilk sırada. Çalışma izni verilen 5 yabancı işçiden biri ise üniversite mezunu.
3: 350 bin yabancı işçiye çalışma izni verildi. 2025 yılında bir önceki yıla göre 49.109 kişi arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre yabancı işçilere verilen çalışma izni sayısında bir süredir yaşanan artış 2025 yılında da devam etti. 2025 yılında 437.170 yabancı işçi için çalışma izni başvurusu yapıldı. 349.961 yabancı işçiye çalışma izni verildi. Geçen yıl 14.969 yabancı işçiye çalışma izni muafiyeti tanındı. Serbest bölgelerde çalışacak 411 yabancı işçiye de çalışma izin belgesi düzenlendi. Geçici koruma statüsünde bulunan başta Suriyeliler olmak üzere mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde 157.288 yabancı işçi çalıştı. Çalışma izni verilen yabancı işçilerin büyük çoğunluğu lise mezunu. Her 5 yabancı işçiden biri ise üniversite eğitimi almış kişilerden oluştu. En fazla Suriye, Türkmenistan ve Özbekistan uyruklulara çalışma izni verildi. Endonezya ve Rusya takip etti. Mevsimlik tarım ve hayvancılıktan sonra çalışma izni verilen yabancı işçiler en çok konaklama ve ev hizmetleri sektörlerinde çalışıyor. En çok yabancı işçinin çalıştığı şehir ise 129.341 kişiyle İstanbul oldu. Antalya ve Mersin takip etti.
2: O görüntüleri hatırlayacaksınız. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir hastane müdürü personeli darp etmişti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma kapsamında müdür açığa alındı.
3: Hastane koridorunda personeli darp etti. Hastane müdürü açığa alındı. Olay Eskişehir'de Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde 3 ay önce yaşandı. Hastane müdürü T.Y. ile personel AD arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Müdür personeli yumrukla darp etti.
4: Olay hastanede bir personel arkadaşımla tartışmamdan dolayı ortaya çıktı. İlk darbeden sonra olan her şey beyin travmasına bağlı olarak yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Daha sonrasında da ikinci darp edildiğim kamera kayıtlarından işte soruşturma aşamasında gördüm, öğrendim.
3: Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürerken hastane müdürü T.Y. kaymakamlık kararıyla açığa alındı.
2: Mersin'de ise bir kadın erkek arkadaşı tarafından marketin içinde herkesin gözü önünde darp edildi. Üstüne üstlük yerlerde sürüklendi. Saldırgan daha sonra kadını araca bindirip kaçırmaya çalıştı. İşte o anlar.
1: Marketin içinde dövdü. Sürükleyerek arabaya bindirdi. Kendisine engel olmaya çalışanlara da saldırdı. Mersin'de bir kadın ve erkek arkadaşı arasında iddiaya göre araç içinde tartışma çıktı. Araçtan inen kadın bir markete sığındı. Erkek arkadaşı da peşinden gitti. Kadını darbeden saldırgan sürükleyerek arabaya bindirmeye çalıştı.

0: Hiçbir şeyim yok. Telefonum bile onun arabasında düşmüş. İçeri girdim. Nefes nefeseyim, artık gücüm kalmadı benim. O da zaten peşimden geldi. Beni tuttu böyle sürükledi, o gömleğimden çekti çekti arabaya kadar.
1: Çevredekiler saldırgana engel olmaya çalıştı. Kadını arabaya bindiren şüpheli tam gidecekken başka bir kadın geldi. Darp edilen BŞ'yi saldırganın elinden alıp kendi aracına bindirdi. Saldırgan daha sonra aracına binip peşlerine düştü.
0: Orada kovalamaca başlıyor. Arkadan vura vura vura vura. Öyle bir vuruyor ki hani ben dedim öleceğiz yani, bitti. Uçurumdan gideceğiz.
1: Saldırgan önlerini kesip BŞ'yi araçtan indirdi. Diğer kadını da darp etti. BŞ o sırada başka bir dükkana sığınıp kurtuldu.
0: Uzaklaştırma almıştım iki kere darp ettiği için. Benimle evlenmek istiyordu.
1: Polis ekipleri şimdi kaçan şüpheliyi arıyor.
2: Dolandırıcılara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda çok sayıda haber yaptık. Anlatmaktan dilimizde tüy bitti ama benzer olaylar devam ediyor. İstanbul'da yaşandı bir yenisi. 83 yaşındaki Dinçer K. dolandırıcılara tam 1758 Cumhuriyet altınını kaptırmıştı. Yaşlı adam nasıl dolandırıldığını anlattı ve adeta beni hipnotize ettiler dedi.
3: Son 10 yılda aşağı yukarı her yıl 10-15 tane dolandırıcılık teklifi alıyordum. Hepsinin usulüne uygun olarak reddettim.
4: Ama son aramada adeta basireti bağlandı.
3: Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz deyince kafam döndü.
4: Dolandırıcılar yıllardır kullandıkları yöntemle bu kez İstanbul'da yaşayan 83 yaşındaki Dinçer K'yi hedef aldı. Telefonla aradıkları adama kendilerini polis olarak tanıtıp hesaplarınız kara para aklamada kullanılıyor dedi.
3: Beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladı. Bana 50'ye yakın telefon etmek istiyorsun. Beni hipnoze etti ve paralarımı aldı.
4: Dinçer K 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcıya teslim etti. Dolandırıldığını anlayan Dinçer K'nin şikayetiyle harekete geçen polis yaklaşık 2 aylık takibin ardından 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
3: Ben aynı zamanda para ve sermaye piyasaları uzmanıyım. Paraları da çalıştırmasını da biliyorum. 35 yılda kazançlarımın bir kısmını bu altınlara çevirerek onları kasaya kilitledim. Bu 35 yıllık ilk karı koca ikimizin alın teriyle kazanmış oldukları paralardır.
2: İstanbul'da Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Çatıdan kopan beton parçaları ise teker teker sokağa düştü. O sırada sokakta olan 2 kişi son anda kaçarak nasıl kurtuldu bakın.
4: Sokakta yürüyorlardı. Bir anda çatıdan gelen sesi duyunca koştular. Beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldular. Olay akşam saatlerinde İstanbul Fatih'te yaşandı. 4 katlı binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Çatıdan kopan beton parçaları sokağa düştü. O sırada sokakta bulunan 2 kişi koşarak saniyelerle ölümden döndü. Düşen beton parçaları park halindeki otomobil ve motosiklete zarar verdi. Bazı iş yerlerinin de camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri beton parçaların çarpması sonucu binanın dış cephesinde asılı kalan klima motorlarını keserek indirdi.
2: Şamil Karatoprak, kardeşine bakmak için refakatçi olarak İstanbul'da bir özel hastaneye gitti ve iddiaya göre ayağı kaydı, düştü ve omurilik felci geçirdi. Bir anda yani kendisi bakıma muhtaç hale geldi. Aile ise uygun olmayan zemin koşulları nedeniyle hastaneden şikayetçi oldu. Ailenin ihmal iddiaları ve dikkat çeken dava dosyasının detayları Aslı Ömer Aktaş'ın özel haberinde.
0: Her gün uyandığımda kalkıyorum, elim ayağım tutuyor. Biz böyleyiz, bu durumdayız. Onu düşündükçe daha da kötü oluyor. Hiçbir şekilde bir kaydırmaz yok.
5: Kayıp düşmesini önleyecek, ıslaklığı fazla olsa bile kayıp düşmemelerini sağlayacak bir zemin yapısında olması lazım.
0: O kat tamamen değiştirilmiş.
4: Kardeşine bakmak için hastaneye gitti. Öyle bir kaza geçirdi ki bir daha yürüyemez hale geldi.
0: Amcam kardeşinin yanında refakatçi olarak kaldığı sırada akşam ayaklarını yıkamak için banyoya gidiyor. Çıkarken derin ekstra kaygan olması sebebiyle

0: bile dengesini kaybediyor, düşüyor ve başının arkasına darbe alıyor.
1: Şamil Karatoprak refakatçi olarak girdiği hastaneden iddiaya göre %99 engelli olarak çıktı.
2: Aile hastaneden şikayetçi olduğu dava açıldı. Ailenin iddiasına göre zemin hastane koşullarına uygun değildi. Şamil Karatoprak'ı felç bırakan kazada bu yüzden oldu.
0: Duvara döşenen kalebodur kaygan malzemenin aynısından yerde, zeminde, bir banyo zemininde devam ettiğini gördük. Hastanenin yanlış malzeme seçtiği çok aşikar. Bir kusur olduğu çok bariz.
2: Ve bir başka iddia daha. Ailenin anlatımına göre hastane personeli de hastaya yanlış müdahalede bulunmuştu.
0: Amcam ilk düştüğünde 4 kadın hemşire kolundan bacağından tutarak bir de tekerlekli sandalyeye oturtmaya çalışmışlar. Doktor da zaten anında intikal etmemiş.
3: Özellikle kafa ve omurga travması şüphesi varsa boyunluk uygulanmalı ve uygun şekilde sedye aktarımı sağlanmalıdır.
2: Peki böyle bir kazayı önlemek için zemin nasıl olmalı?
4: Düşme anında tutunma yerleri, işte zeminin sağlam olması, zeminin kaymaması ve mesela tuvaletteyken veya acil bir durumda çağırma ipleri oluyor. O iplerin olması lazım.
2: Yargı süreci devam ederken hastanenin söz konusu zemini değiştirdiği öğrenildi.
5: O kat tamamen değiştirilmiş. Boyası olmuş, banyoları yenilenmiş, eski halinden hiçbir şey kalmamış.
2: Habertürk'ün ulaştığı hastanenin yetkilileri, hastanın kendi hatası sonucu bu kazanın yaşandığını belirtti. İhmal iddialarını reddetti.
6: Trabzon Araklı'da görev yapan başhekim Osman Şener, yapay kalp destek cihazıyla mesleğine geri dönmeyi başardı. Doktorların %1 yaşama şansı var dediği Şener, şimdi bugünlerde hastalarını muayene ediyor.
2: Aylarca yoğun bakımda kaldı. Yaşama şansı %1 dendi. Direndi, kazandı, taburcu oldu. Kalbini omzuna asıp beyaz önlüğünü yeniden giydi.
7: Bu süreci, iyileşmeyi, kendime gelmeyi hastanede çalışanlarımızla, hastalarımızla çok daha hızlı sağlayacağımı düşündüğüm için de ilk fırsatta gelip zaten görevin başına gelmek için çaba gösterdim.
2: Trabzon'un Araklı ilçesinde Bayram Halil Devlet Hastanesi başhekimi Operatör Doktor Osman Şener kalp ameliyatı oldu. 70 gün yoğun bakımda kalan doktora yapay kalp destek cihazı takıldı. 110 günün ardından taburcu oldu.
7: Bunu kullanan birçok insanla da tanıştım. İnsanlar normal yaşamlarına devam ediyorlar. Genç hastalar, evlenmiş, çocuğu olmuş. Hani onları görünce de zaten yaşam umudun da artıyor. Demek ki bunda oluyor diyorsun.
2: Bir süre dinlenen Osman Şener yeniden mesleğine geri döndü.
7: Yavaş yavaş işte hasta bakmaya, hasta yatırmaya başladık. Henüz şu an aktif ameliyat sürecine başlamadık ama zaman içerisinde biraz daha güç kazandıktan sonra elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince ameliyatlara da başlamayı planlıyoruz.
2: Doktor Şener'in şu an tek tedirginliği ise onu hayata bağlayan çantanın çalınması.
7: Para çantası zannediyorlar herhalde. Yani biri böyle içinde değerli bir şey var zannedip çantayı almasın. Tedirginliğim o biraz.
6: 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı bu yılda büyük bir coşkuyla kutlandı. İstanbul'da Boğaz'da su takı gösterisi vardı, izleyelim.
2: Boğaz'da Türk bayrağı açıldı. Gemilerde bulunan askerler Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ne doğru selam durdu. Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı.
8: Ülkemizin sularında kendi sahillerimize ve işte gemilerimize sahip çıkmamız çok onurlandırıcı bir şey.
9: Bence güzel bir etkinlik yapılmış. İlk kez katılıyorum. Çok güzel.
2: 1 Temmuz tam 100 yıl önce Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.
10: Bizler gemileri sadece denizden değil karadan bile yürütmüş, tarihe damgasını vurmuş bir milletiz. Denizlerimizi mavi vatanımız bildik, denizciliği milli ve öncelikli sektör olarak kabul ettik.
11: Etkinlikler kapsamında 5 gemi Boğaz geçişine başladı. En önde TCG Kemal Reis'i görüyorsunuz. Arka tarafta ise Turgut Reis Boğaz'ı geçti.
2: Aynı dakikalarda Boğaz'da su takı gösterisi de vardı. Beşiktaş sahilinde toplanan vatandaşlar korteji yoğun ilgiyle takip etti.
9: Bu tip etkinlikler de bizi gurur duymamızı sağlıyor. Biraz motivasyonumuzu yükseltiyor.
12: Kabotaj Bayramı'nda oğlumla beraber bulunmak bir nevi vatani vazifedir, zorunluluktur kesinlikle. Bu hassasiyetlerle evlatlarımızı yetiştirmemiz gerektiği kanaatindeyim.
8: İnşallah çocuklarımıza da kalır. Diğer yüzyıllarda da bu etkinlikler devam eder.
13: Bereketli, huzurlu nice yüzyıllar olsun.

0: diyorum.
1: İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 33. İstanbul Caz Festivali başladı. Peki festival kapsamında bu yıl hangi gruplar var? Gelin bir bakalım.
2: Dünyanın dört bir yanından tabii gruplarımız var. Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya, oradan Brezilya'ya, Brezilya'dan Avrupa'ya uzanıyoruz.
3: Marcus Miller'dan The Sacred Souls'a, Aruj Aftab'tan Robert Plant'a. İstanbul Jazz Festivali bu yıl 200 aşkın sanatçıyı ağırlayacak.
2: 13 Temmuz'a kadar İstanbul 33. İstanbul Jazz Festivali devam edecek. Birbirinden güzel konserlerimiz var.
3: İstanbul Jazz Festivali'nde bu yıl dikkat çeken isimlerden biri de Grammy ödüllü besteci Aruj Aftab.
2: Kendisi Amerikalı bir müzisyen ama Pakistan kökenleri, Pakistanlı olması kökenleri itibariyle Sufi müziğine olan ilgisi çok böyle farklı. Cazla bu mistik veya ruhani tarzları bir araya getiren çok başarılı bir isim Aruj Aftab.
3: İstanbul'un simge yerlerinde de festival ruhu yaşanacak.
2: İstanbul Caz Festivali gerçekten şehrin dört bir yanına yayılıyor. Parklardan vapurlara, işte konsolosluk bahçelerine, işte bu içinde bulunduğumuz böyle İstanbul'un güzel, keyifli köşelerine uzanan çok renkli bir festival yapıyoruz. İzleyicilerimizi bu festivale bekliyoruz mutlaka.
3: 14 gün sürecek festival müzikseverleri bekliyor.
1: Türkiye'nin, dünyanın gündemini anlatmaya devam edeceğiz gece raporunda ama kısa bir ara var şimdi.

0: Habertürk ekranlarındasınız. Gece raporuna devam ediyoruz. İkinci dilime başlayacağız ama şöyle günün özetlerini hızlıca bir sizlerle birlikte bakalım. Tarihi NATO zirvesi için geri sayım devam ediyor. Zirve için Ankara yapacağı ziyaret öncesinde değerlendirmelerde bulunan NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin ittifak için son derece önemli olduğunu söyledi. Türk ordusunun gücünü de vurgulayan Rutte, savunma sanayi alanındaki yatırımlara da dikkat çekti. Bu arada Venezuela'yı vuran depremlerin üzerinden bir hafta geçti. Resmi rakamlara göre can kaybı 2295'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken 3 yaşındaki bir çocuk tam 6 gün sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bu arada depremin ardından Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser'in ise 38 kişiyi kurtardığı ortaya çıktı. Terör ve adli suçlara karışıp yurt dışına kaçanlar Adalet Bakanlığı'nın gündeminde. Adalet Bakanı Gürlek, 31 ülkeden toplam 197 şüphelinin Türkiye iadesinin tamamlandığını duyurdu. İade süreçlerini de çok daha sıkı takip edeceğiz mesajı verdi. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir hastane müdürü personeli darp etmişti, hatırlayacaksınız. Güvenlik kamerasına yansıyan o olayla ilgili soruşturma kapsamında müdür açığa alındı. Bu arada Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkilerini bir kez daha ele aldı. Bu oyunlar için Türkiye'ye özgü yaş derecelendirme sistemi oluşturulması önerildi. Türkiye'de 18 yaş altındaki erkeklerde oyun oynama oranının da oldukça fazla, %85 oranında olduğu belirtildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca hastanelerde uygulanan muayene katılım paylarında bir değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yapılan değişikliğe göre sağlık kuruluşunun basamağına göre yeni fiyatlar belirlendi. Yeni düzenlemeyle aile hekimi tarafından sevk durumunda katılım payına %50'lik bir indirim olacak. Bu arada NASA Ay'da kalıcı üs kurma hedefi doğrultusunda 3 yeni insansız kargo görevi başlatıyor. 20 milyar dolarlık projeyle gelecekteki insanlı Ay görevlerinin de altyapısı hazırlanacak. Plan kapsamında Ay'a iniş araçları, keşif robotları, enerji şebekeleri ve aynı zamanda yaşam alanlarının da kurulması hedefleniyor. Yeni günün başlıkları böyleydi. Devam edelim. Haberlerimizle 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verileri açıklanacak. Yani 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. En düşük emekli aylığına yönelik düzenleme içeren teklifte AK Parti tarafından aynı gün meclise sunulacak.
1: 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon farkı açıklanacak. Emekli maaşlarında yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü saat 10'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. SSK ve Bağkur emeklilerine %18,4 ile %19,4 arasında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine ise %14,1 ile %15,1 arasında artış yapılması öngörülüyor. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığına yapılacak zamma ilişkin konuştu.
2: 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur.
1: Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira. Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak. Cuma günü 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından AK Parti en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini meclise sunacak. 25-30 maddeden oluşacak torba kanun teklifinin içinde turizm ve sinema sektörüne yönelik düzenlemeler de yer alacak.
0: Faizsiz finansman modeliyle ev ve araba sahibi olmayı sağlayan tasarruf finansman şirketlerine yönelik düzenlemeye gidildi. Erken teslim için ödenmesi gereken tutarın oranı artırıldı. Teslim süresi ise uzatıldı. Tasarruf

0: finansman sistemlerinde azami erken teslim oranı %45'e yükseldi. En erken teslim süresi 150 günden 180 güne uzatıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na talimat gönderdi. Faizsiz finansman modeliyle ev ve otomobil sahibi olmayı sağlayan tasarruf finansman sisteminde teslim ve ödeme koşulları yeniden düzenlendi. Bu sistemlerde ev ve arabaları alırken uygulanan azami erken teslim oranı %40'dan %45'e çıkarıldı. Tasarruf finansman sistemine katılanlar ev ya da arabanın toplam tutarının %45'lik kısmını ödedikten sonra erken teslimatı hak edecek. Tasarruf finansman sistemlerinde en erken teslim süresi de 150 günden 180 güne uzatıldı. Vatandaşlara taksitli sistemle aldıkları konut ya da otomobiller 5 ay yerine en erken 6 ayda teslim edilecek. Yapılan düzenlemeler kuralı ve kurasız sözleşmeleri kapsıyor. Düzenleme yalnızca teslim süreleriyle sınırlı kalmadı. Müşteri bazlı yani kurasız tasarruf finansman sözleşmelerindeki ödeme planlarına da yeni kriter getirildi. Buna göre peşinat hariç ödeme planlarında en büyük taksit, en küçük taksitin en fazla 3 katı olabilecek.
1: Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde kent güvenlik yönetim sistemi merkezde 24 saat esasıyla görev başında. 6000 aşkın kameradan gelen görüntüler anlık olarak izlenecek ve liderlerin kullanacağı tüm güzergahlar da buradan takip edilebilecek. Bu arada şüpheli durumlar saniyeler içinde hemen sahadaki ekiplere aktarılacak.
0: Kentin tamamı tek bir merkezden izlenecek. Tüm gelişmeler ekranlardan takip edilecek. Sahadaki polislerle koordinasyon sağlanacak. Ankara Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi göreve hazır. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Sahadaki binlerce polisin yanı sıra teknolojik merkez de devrede olacak. Zirve boyunca başkentteki güvenliğin en kritik merkezlerinden biri işte bu kontrol odası olacak. Hazır mıyız? Merkez sayesinde Esenboğa Havalimanı ve bağlantı yolları, liderlerin konaklayacağı oteller ve konvoylar anlık takip edilecek. Konvoy güzergahları sürekli izlenecek. Kavşaklar ve güvenlik noktaları 24 saat kontrol altında tutulacak. Şüpheli araç ve kişiler anında tespit edilerek sahadaki ekiplere bilgi aktarılacak. Olası protesto, yoğunluk veya güvenlik riski oluşturabilecek hareketlilik de takip altında olacak.
2: Ankara Emniyeti NATO zirvesi kapsamında teyakkuzda. Zirve boyunca toplam 6000 aşkın kamera aktif olacak. Kritik noktalar bu merkezden an be an takip edilecek.
3: NATO zirvesi bitimine kadar da kazası belası bu tedbirlerimizden sonuç almayı umut ediyoruz. Bu tedbirler günler öncesinden başladı. Risk analizleri yapıldı. Bütün değerlendirmeler yapıldı. Bu yapılan değerlendirmeler çerçevesinde toplam 56 bin civarında güvenlik gücümüz görev alacak.
0: Peki kent güvenlik yönetim sistemi nasıl çalışıyor? Burada görev yapan personel kameraları canlı olarak izliyor. İstediği kamerayı uzaktan yönlendirebiliyor. Şüpheli kişi veya aracı farklı kameralar üzerinden kesintisiz takip edebiliyor. Gerekli durumlarda polis ekiplerini saniyeler içerisinde olay noktasına yönlendirebiliyor.
1: ABD'nin askeri helikopteri Umman Denizi'ne bir acil iniş gerçekleştirdi ve 4 kişilik mürettebattan biri kayıp, arama çalışmaları devam ediyor. Açıklamayı ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı yaptı. Buna göre USS George Bush uçak gemisinde görevli bir helikopter Umman Denizi'ne acil durum su inişi gerçekleştirdi. Acil durumun düşmanca bir eylemden kaynaklandığına dair bir bulgu yok. Mürettebattan 3 kişi ise kurtarıldı ancak kayıp olan 1 kişi var ve arama çalışmaları devam ediyor. Komşu Yunanistan'dan bir gelişme. İktidar Partisi üyesi 3 siyasetçinin evine saldırı düzenlendi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. Saldırılar sabah saatlerinde Selanik'te yaşandı. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi üyesi Nestora'nın yaşadığı binaya patlayıcı düzenek bırakıldı. Patlayıcının infilak etmesi sonucu Nestora dahil 4 kişi yaralandı. Siyasetçinin annesi ise hayatını kaybetti. Aynı saatlerde yine Demokrasi Partisi üyesi 2 siyasetçinin yaşadığı binalarda da patlamalar meydana geldi. Bu 2 saldırıda ise yaralanan olmadı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Nestora'ya başsağlığı diledi. Acımız güç ve kararlılığa dönüşecek, hiçbir şey ülkemizin ilerleyişini durduramayacak ifadelerini kullandı.

0: Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kiev'i işgal hazırlığında olduğunu iddia ediyor. İddiaya göre ise masada şu anda iki farklı plan var.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev'i işgal etmek için yeni bir plan istedi. İddia, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi'den geldi. Kiev'in öne sürdüğü iddiaya göre Ukrayna'nın başkentini işgal etmek için farklı senaryolar Rusya Devlet Başkanı Putin'in masasında yer alıyor. En dikkat çeken senaryo Rus ordusunun diplomatik yakınlığı bulunan Belarus üzerinden taarruz başlatması. Belarus'un hem Ukrayna'nın kuzey sınırında bulunması hem de başkent Kiev'e olan yakınlığı bu ihtimali güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Masadaki ikinci senaryo ise Rusya'nın Bryansk bölgesi. Sınırdan başlayacak olası bir harekatın Ukrayna'nın Chernihiv bölgesine doğru ilerleyebileceği öne sürülüyor. Rusya'ya yönelik iddialar Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait uydu merkezini vurmasının ardından geldi. Söz konusu veri merkezi Rusya'nın Ukrayna içerisindeki askeri varlığı için istihbarat topluyordu.
2: Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski uzun menzilli saldırıları sürdürerek Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak istediklerini söyledi. Putin'in savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenski, bu savaşa devam etmesini imkansız hale getirecek koşullarla yüzleşmek zorunda dedi.
1: Ukrayna geçtiğimiz hafta savaşın başlangıcından bu yana Moskova'ya en geniş kapsamlı saldırısını düzenlemiş, başkent çevresindeki hedeflere yaklaşık 200 İHA isabet etmişti.
0: ABD Kamu Etiği Ofisi, Başkan Donald Trump'ın 927 sayfalık yıllık mali beyan raporunu yayımladı. Buna göre Trump ve ailesinin kripto girişimlerinden yaklaşık 1,4 milyar gelir elde ettiği açıklandı. Trump'ın portföyünde Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon ve Tesla gibi büyük şirketlerin hisse senetleri yer alıyor.
3: ABD Başkanı Trump'ın yıllık mali beyanı açıklandı. Trump ailesinin kripto girişimlerinden 1,4 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği anlaşıldı. ABD Kamu Etiği Ofisi Trump'ın 927 sayfalık yıllık mali beyan raporunu yayımladı. Trump'ın hükümet dışındaki pozisyonlarının da yer aldığı raporda çeşitli şirketlerde yürüttüğü yöneticilik ve başkanlık görevleri listelendi. Buna göre Trump, geçen yıl ailesinin kripto girişimlerinden 1,4 milyar dolardan fazla gelir elde etti. Trump'ın eşi Melania Trump'ın da mal varlıklarının bildirildiği raporda, Melania adlı kitap ve film projeleriyle NFT satışlarından sağlanan telif hakları ve net gelirler detaylandırıldı. Trump'ın kendisi ve oğullarının kurucuları arasında yer aldığı kripto girişimi World Liberty Financial'dan 500 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği görüldü. Trump ayrıca Memecoin satışından 635 milyon dolar daha gelir bildirdi. Çeşitli medya şirketleriyle yapılan uzlaşmalardan 80 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Raporun en uzun bölümünde ise Trump'ın farklı yatırım hesapları altında tutulan binlerce kalemde finansal varlığı yer aldı. Portföyünde Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla ve Meta gibi büyük şirketlerin hisse senetlerinin yanı sıra çok sayıda belediye ve devlet tahviliyle borsa yatırım fonu bulunduğu görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan ve başkan yardımcısı dahil mali bildirim yükümlülüğü bulunan hükümet yetkilileri mal varlıklarını rapor ediyor.
0: Fransa'da açıkçası bugünlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisinden daha fazla gözlükleri konuşuluyor ve o güneş gözlükleri yine gündem haline geldi. Umman Sultanı Heyzem Bin Tarık'ı Paris'te karşılayan Macron'un gözlükleri kritik ziyaretin atılan imzaların da önüne geçti.
3: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ı Paris'teki Elize Sarayı'nda ağırladı. İki ülke arasındaki resmi imza töreni ve iş forumuna liderlerin kritik görüşmelerinden ziyade Macron'un kapalı alanda kullandığı güneş gözlükleri damga vurdu. Fransız liderin kapalı alanlarda gözlük takması ilk değil. Macron geçtiğimiz Ocak ayında Davos zirvesinde de bu görüntüyle kürsüye çıkmış ve sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden biri olmuştu. O dönem ABD Başkanı Donald Trump da kameralar önünde Macron'un tarzını diline dolamış, o gözlüklerle dışarıdan tam bir sert çocuk gibi görünüyor ifadeleriyle dalga geçmişti. Fransız liderin Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'la ikili görüşmeleri

0: görüşmelerinde kameraların karşısına tekrar güneş gözlükleriyle çıkması ve eleştirilerin artması üzerine Elize Sarayı kurmayları sessizliğini bozdu. Fransız Le Parisien gazetesi Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde Macron'un bu tercihinin arkasında kasıtlı bir seçim değil tıbbi bir zorunluluk yattığı ifade edildi. Kaynaklar Macron'un yeni bir göz rahatsızlığı geçirdiğini doğrularken Fransız liderin özellikle kapalı alanlardaki yoğun ışık hassasiyeti nedeniyle bu gözlükleri takmak zorunda kaldığı vurgulandı. Rahatsızlığın tıbbi tanısı hakkında net bir bilgi verilmezken Macron'un bir süre daha bu imajla kameralara yansıyacağı belirtiliyor.
1: Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran heyetleri arasında ayrı yapılan görüşmelerin sonlandığını duyurdu. Bakalım detaylandıralım. Açıklamada taraflar önümüzdeki dönemde görüşmelere devam etme konusunda anlaştı ve bir sonraki toplantının eski İran dini liderinin cenaze töreninin ardından mümkün olan en kısa sürede planlanması kararlaştırıldı denildi. Önemli bir gelişme, bir son durum olarak duyuruyoruz. ABD-İran hattında yaşanan müzakere bilmecesinin bir anlamda çözüldüğüne işaret eden bir gelişme ki Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi açıklama ve Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri arasında bildiğiniz gibi Doha'da bir görüşme serisi vardı, dolaylı görüşmeler. Bu görüşmeler sona erdi ve sonrası yapılan açıklama aslında önümüzdeki günlerde neler göreceğimize de bir projeksiyon tutuyor. Ki o açıklamada taraflar önümüzdeki dönemde görüşmelere devam etme konusunda anlaştı deniliyor. Ve bir sonraki toplantının da eski İran dini liderinin cenaze töreninin ardından mümkün olan en kısa sürede planlanması kararlaştırıldı denilmiş. Yani Doha'da bir olumlu ilerleme sağlandığına yönelik de bir mesaj olarak görebiliriz bu gelişmeyi. Bu arada ABD ile ticaret anlaşmasını askıya alan Avrupa Birliği Trump'ın tanıdığı sürenin dolmasına günler kala geri adım attı. ABD ticaret anlaşması gereği ABD sanayi ürünlerine gümrük vergisi kaldırıldı.
2: Avrupa Birliği taahhütlerini yerine getirdi. Amerika Birleşik Devletleri sanayi ürünlerine gümrük vergilerini kaldırdı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği'nin Amerikan sanayi ürünlerine uyguladığı tarifeleri kaldırdığını açıkladı. Bunun Avrupa Birliği'nin yerine getirilen taahhüdü olduğunu anımsattı. Bu, transatlantik ticaret için iyi bir haber ifadelerini kullandı. Transatlantik ilişkinin dünyanın en değerli ortaklığı olmaya devam ettiğini vurguladı. Gümrük vergileri konusundaki ana düzenleme Avrupa Birliği resmi gazetesinde de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Anlaşması 31 Aralık 2029'a kadar geçerli olacak. Taraflar arasındaki ticaret anlaşması von der Leyen ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından geçen sene imzalanmıştı. Washington, Brüksel hattında başta Grönland'da olmak üzere pek çok kriz yaşanınca bir süreliğine askıya alınmış, Trump da Avrupa Birliği'ne 4 Temmuz'a kadar süre tanımıştı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de önemli kabulleri vardı. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev ve Türkiye Katolik Episkoposlar Heyeti'ni kabul etti. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'i kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. İkili ilişkiler ve bölgesel konu başlıkları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyeti'ni de kabul etti. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da kabulde yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetimi değiştiren şaibeli kurultayda rüşvetle oy kullanıldığı iddiasıyla açılan dava görüldü. Dosyada sanıklar arasında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu Ekrem İmamoğlu da var. İmamoğlu ile birlikte tutuklu olan Adem Soytekin duruşmada konuştu ve İBB dosyasının da itirafçı sanığı konumundaki Soytekin CHP yöneticilerine Kiptaş üzerinden kolaylık sağlanarak daire satıldığını öne sürdü.
3: Mutlak butlan kararını veren mahkemeye müzekkere yazıldı. Gerekçeli karar talep edildi. CHP'nin kurultay davası 16 Eylül'e ertelendi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları ve tanıklar katıldı. CHP'nin 38. olağan kurultayında para karşılığı oy kullandırıldı.

0: iddiasıyla açılan ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanıklı davaya devam edildi. Duruşma İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının sanıklarından Adem Soytekin'in beyanlarıyla başladı. Soytekin, Kiptaş üzerinden CHP'li bazı kişilere daire satıldığını öne sürdü. Ödeme konusunda kolaylık sağlandığını belirtti. Ardından avukatlarının beyanları alındı. Sanık avukatları tanık beyanlarındaki hususları kabul etmediklerini söyledi. Avukat beyanlarının tamamlanmasıyla hakim ara kararını açıkladı. Mutlak butlan kararını veren Ankara 36. Bölge İdare Mahkemesi'ne müzekkere yazıldı. Mahkemeden gerekçeli karar talep edildi. Dava 16 Eylül'e ertelendi.
1: Habertürk'te gece raporuna devam ediyoruz. Bilgilendirici bir ledimiz var. Şimdi ona biraz yoğunlaşacağız. Şimdi siyasi partilerin üye sayıları da bir güncellemeye gidildi. Şimdi hatırlatalım, Ocak'ta ve Temmuz ayında her yıl iki kere güncelleniyor bu listeler ve daha sonra kamuoyuyla paylaşılıyor. Oh rapordan dikkat çekici bazı veriler var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki duruma ilişkin mutlak butlan sonrası. Şimdi şöyle bir bakalım, siyasi partilerin üye sayıları güncelleme sonrası nasıl rakamlar ortaya çıktı? Şimdi AK Parti'de Ocak ayına baktığımızda 11.543.301 kişilik bir üye sayısından bahsediliyor. Ama Temmuz ayına geldiğimizde bu sayının arttığını, yaklaşık 166.000'lik bir artış gösterdiğini görüyoruz ki böylece 11.709.913 üyeye ulaşmış durumda AK Parti. Şimdi burada dikkat çekici olansa Cumhuriyet Halk Partisi sevgili izleyiciler. CHP'de Ocak ayına baktığımızda 1.922.757'lik bir üye sayısı var ama özellikle mutlak butlan kararı sonrasında 1.879.973'e düştüğünü görüyoruz. CHP'deki üye sayısının bu da 42.000 kişilik bir düşüşü işaret ediyor. Tabii Özel döneminde, Özgür Özel'in genel başkanlığı yaptığı dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısında radikal bir artış söz konusuydu ama mutlak butlan kararı sonrası burada ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yeniden Refah Partisi ise üye sayısını artıran partiler arasındaki 652.933 üyeye sahipti Ocak ayında. O sayının 703.000 sınırını aştığını görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne de bir artış söz konusu. Ocak'ta 498.021'i görüyoruz. Ancak Temmuz ayına geldiğimizde o rakamlar 501.122'ye yükselmiş. MHP'de de üye sayısı artıyor. İyi Parti'ye baktığımızda düşüş olan bir parti. İyi Parti'de 391.731 üye sayısı Ocak ayında ama 6 ay sonra o sayıda bir ciddi bir düşüş var. 385.025'e düşmüş. Ve DEM Parti üye sayısını artıran partilerden biri 16.228'di Ocak ayına baktığımızda ama 6 ay sonra 17.000 sınırını aşmış görünüyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlamış olduğu o rapora göre. Tabii Türkiye'de 189 siyasi parti var ama bir parti bolluğu da yaşanır ülkemizde ama biz öne çıkan partileri bu şekilde sizlere anlatmak istedik. Devam edelim. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında yapılacak programların detayları da yavaş yavaş netleşiyor. İletişim Başkanı Duran 81 ilde etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. Etkinlikler dizisinin ana sloganı ise "İrade bizim, zafer bizim" olarak belirlendi.
2: 81 ilde etkinlikler düzenlenecek. Slogan "İrade bizim, zafer bizim" olacak. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında düzenlenecek programların detayları netleşti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, aralarında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de bulunduğu medya temsilcileriyle bir araya geldi. 15 Temmuz zaferinin Türkiye'nin kendi iradesiyle geleceğini inşa etme kararlılığının göstergesi olduğuna dikkat çekti. Bu tarihin ülkenin ortak hafızasının en önemli unsurlarından biri haline geldiğini vurguladı. Duran 10. yıl programının ayrıntılarını anlattı. Buna göre 81 ilin tamamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırları projesi hayata geçirilecek. Şehir meydanları, millet bahçeleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kurulacak anma çadırları, yaşayan hafıza merkezi olarak tasarlanacak. Çadırlarda video gösterimleri, bilgilendirici broşürler, dijital ekranlar, projeksiyon sistemleri, QR kod uygulamaları ve etkileşimli bilgi panoları yer alacak. Çocuklar ve gençler anı defterlerine duygu ve düşüncelerini yazacak. 81 ilde nöbetler tutulacak. Sancak koşuları olacak. Konserlerden, tiyatro gösterilerine, spor etkinliklerinden fidan dikimine kadar anma etkinlikleri düzenlenecek. Ankara ve İstanbul anma etkinliklerinin merkezi olacak. Başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişinin katılımıyla anma programı gerçekleştirilecek. Gazi Mecliste de anma töreni, dijital sergi ve mapping gösterisi yapılacak. İstanbul'da ise Ayas

Sofya'da 253 şehidin anısına 253 hafızın katılımıyla hatim programı icra edilecek. İstanbul'daki etkinlikler arasında 253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi korteji ile drone ve ışık gösterileri de olacak. İstanbul Boğazı'nda senkronize ışıklı drone gösterisi yapılacak. 15 Temmuz'un ruhunu geleceğe taşıyoruz sloganıyla Milli Hafıza Projesi düzenlenecek. Yurt dışında da paneller düzenlenerek 15 Temmuz'da yaşananlar anlatılacak. Panellerin düzenleneceği şehirler arasında Berlin, Tiran, Brüksel,

0: Televizyon filminin yanı sıra 13 ulusal, 6 uluslararası olmak üzere toplam 19 belgesel hazırlandı. Darphane tarafından basılacak hatıra parası ve Anadolu Ajansı tarafından tasarlanan 106. yıl özel pulu da 15 Temmuz direnişini geleceğe taşıyacak.
1: Gece raporunda şimdi gündemimiz bir zamanların güvenli limanı yani altın ki ABD-İran savaşı ile birlikte çakıldı. Savaş öncesi 8000 TL seviyesindeydi, 6000 bandında seyrediyor. Peki bundan sonra neler olacak? Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Yüksel Okşak bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Bize önemli şeyler anlatacaksınız diye düşünüyorum. Şöyle başlayalım efendim. Dünya Altın Konseyi'nin bir raporu var ve o rapor neden önemli? Lütfen önce bize bunu anlatın ve o raporda altının fiyatının kısa vadede %5 artış veya düşüş kaydetmesi bekleniyor deniyor. Yani 4 aydır üst üste düşen altın akıbeti kısaca hocam ne olacak, ne göreceğiz?
2: Evren Bey, şu iki sebeple çok önemli. Dünya Altın Konseyi'nin bu raporu yani bugün bu kadar gündeme damga vurmasının, çokça dillendirilmesinin iki sebebi var. Bir tanesi Dünya Altın Konseyi altın üretiminden tutun da fiyatlama mekanizmasına kadar dünyanın FIFA'sı diyebiliriz. Yani hani en önemli kuruluşlarından bir tanesi. Dolayısıyla oradan gelecek olan bir rapor ya da bir söylem ya da bir brief oldukça kıymetli oluyor. Birincisi bu. İkincisi altının sizin de girişte ifade ettiğiniz yani dramatik bir şekilde ifade ettiğiniz gibi yani güvenli liman sanılan diye ifade kullandınız ya o sebeple diyorum. Bu kadar düştüğü bir dönemde Dünya Altın Konseyi'ne herhangi bir ses çıkmamıştı. Yani çok böyle bekle gör bir yaklaşım izlemişlerdi. İkinci önemli sebebi de bu. Yani bu kadar önemli hale gelmesinin, bu kadar gündemde yer tutmasının iki önemli sebebi bu. Şimdi raporu incelediğimizde evet raporun basına belki de yansıyan en önemli noktalarından bir tanesi sizin ifade ettiğiniz kısmı. Aslında oradan orası üç aşamalı yani üç farklı senaryo çiziyor. Ekrandaki grafik işte bu açıdan çok kıymetli. Yani zaten raporun da en önemli chartlarından bir tanesi de bu. Dikkat ederseniz orada Temmuz ayına geldiğimizde bir kırılmaya işaret ediyor grafiğimiz. Üç farklı renk üzerinden bunu fiyatlıyor. Bunlardan bir tanesi birinci bölge dediğimiz makroekonomik konsensusu sağlandığı bölge. Yani bizi izleyenlerin çok net anlayacağı şekilde küresel büyümenin ılımlı devam ettiği, enflasyonun yavaş ama hala daha yüksek kaldığı, merkez bankaların sınırlı bir sıkılaştırma politikası izlediği, doların güçlü kaldığı bir senaryo. Yani bugün aslında bugünü anlatıyor bir miktar bize. Dolayısıyla eğer böyle bir senaryo varsa diyor ekrandaki grafik bize, Dünya Altın Konseyi'nin raporundaki grafik, 4100 dolar etrafında dar bir bantta hareket eden bir altın fiyatı göreceğiz ve sizin işaret ettiğiniz gibi artı eksi %5'lik bir eğilim içerisinde olacak altın fiyatları diyor. İkinci bölge yukarı doğru bir kırılıma işaret ediyor Evren Bey. Orada da varsayım ve senaryo şu, eğer jeopolitik riskler tekrar büyürse yani yeni bir savaş ya da mevcut savaşın daha da derinleşmesi hali söz konusu olursa, ekonomik görünüm bozulursa, Fed gibi lokomotif merkez bankaları işte Avrupa Merkez Bankası gibi lokomotif merkez bankaları faiz beklentilerini aşağı yönlü kırarsa, uzun vadeli alıcılar güçlü bir şekilde piyasaya girerse o zaman yukarı trend kırılabilir. Yani yukarı yönlü bir fiyatlama görebiliriz altında diyor. Orayı da işaret ederken hem grafik hem rapor 4500 dolarları ve bunun üzeri rakamları mümkün olduğunu, hatta çok güçlü katalizörler oluşur ise az önce söylediğim faktörler içerisinde 5000 dolarların yeniden konuşulacağı bir senaryoya, bir akışa işaret ediyor. Üçüncü bölge daha çok fiyat konsolidasyonu dediğimiz bölgeyi işaret ediyor. Hepimizin anlayacağı dilde ifade edelim varsayımlarla diğerlerinde söylediğimiz gibi. Eğer dolar daha da güçlenirse de yani dolar endeksi biliyorsunuz altının radikal düştüğü günlerde 109'lara kadar çıkmıştı. Bugünkü seyri yaklaşık 101'ler civarında. Yine bizi izleyenler kolay anlasın diye ifade edelim. Eğer dolar endeksi 100'ün üzerindeyse dolar uluslararası paralar karşısında bir tık değerli demektir. Bu rakam tamam. Yukarı çıktıkça dolar diğer paraları baskılıyor anlamına gelir. Biz 101'lerdeyiz yani altın fiyatı radikal düştüğü yerlerden biraz uzaktayız ama faizler yukarı giderse bu sefer piyasa riskli varlıklara dönelim diyecektir. Teknik desteklerde kırılırsa eğer diyor rapor %5 ila %15 önümüzdeki günlerde.

0: nerede? Altında aşağı yönlü bir kırılma görebiliriz. Ama rapor, grafikte bu yok tabi ama raporun içeriğini okuduğumuzda yaklaşık 10-15 sayfalık rapor, ben izleyenler için kısaca özetliyorum raporu. Aşağı yönlü %15'lik kırılmaya işaret ederken şunu söylüyor bize, dikkat çekiyor. Ama diyor, merkez bankaları alım yapmaya devam edecektir. Dolayısıyla bu %15'lik fiyat mekanizmasının daha da aşağı gitmesini engelleyecektir şeklinde bir ibareyle raporu tamamlıyor. Hülasa, 3 ana eksende ifade ettiğimiz bu grafikte altın fiyatları en iyi senaryolarda 4500-5000 dolarlara kadar gidebilir ama az önceki varsayımlar olur ise, aşağı yönlü kırılmalarda da bugünkü fiyatından %15 radikal bir şekilde aşağıya gidebilir. Daha net senaryolarda, daha reel senaryo, bizim bas senaryo dediğimiz senaryoda ise işte 4000 dolar etrafında bir süre gezinebilir şeklinde toparlamış olayım.
1: Hocam çok iyi toparladınız. Gerçekten hem teknik konular hem de vatandaşın rahat anlaması açısından da çok güzel özetlediniz. Ama şimdi jeopolitik risklerden bahsettik, doların durumundan bahsettik. Peki aynı zamanda o merkez bankalarının o süre gelen altın alımlarından da bahsettiniz. Bunlar altının nasıl bir senaryo izleyeceğine dair. Peki yani başka etkenler, başka unsurlar da var mı altının senaryosunu etki edecek bunlar dışında?
0: Şimdi en temel senaryolar, yani bizi en fazla tetikleyen unsurlar bunlar. Elbette ki var. Yani işte doların fiyat, petrol fiyatları da biliyorsunuz radikal bir şekilde altın fiyatlarını tetikleyen hususlardan biriydi. Ama bugün orada çok sağlam bir gevşeme gördüğümüz için, yani normalleştiği için petrol fiyatları, burada farklı bir eksen konuşmuyoruz. Aslında az önce söylediğimiz varsayımlarda Evren Bey, onu da işaret ettik. Yani jeopolitik riskler tekrar tırmanırsa, yeni bir savaş olursa, ki zaten bu petrol fiyattan tekrar yukarı gitmesi demek. Piyasa burada aslında bizim ya yani küçük yatırımcıyı yanılttığı yer, altın fiyatları düşünün de burası oldu zaten. Biz normalde ne bekleriz? İşte savaş oldu, altın fiyatları tekrar patlayacak, yükselecek dedik. Ama altın fiyatları zaten o kadar çok yükselmişti ki piyasa yeni bir hikaye, yeni bir senaryo fiyatlamak istiyordu. Petrol fiyatlarının bu kadar yükseldiği yerde piyasa şunu dedi: bir dakika, ya bu kadar yüksek petrol fiyatları illa enflasyon olarak dönecek. Enflasyon olarak dönülen bir ortamda da merkez bankaları faiz arttıracak. Tam bu noktada Fed'in yeni Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh devreye girdi ve o kadar şahin bir açıklama yaptı ki işte o andan sonra altın fiyatlarında biz o çöküş diye belki tabir edeceğim, yani çok doğru bir ifade değil ama teknik anlamda o radikal düşüşü gördüğümüz dönemi yaşadık. Yani dolayısıyla piyasa bu şekilde fiyatladığı için biz aslında senaryoyu ters okuduk ya da kontrpiyede kaldı küçük yatırımcı diyebiliriz. Aslında burada belki de onlar için en önemli soru şu Evren Bey: altın daha düşer mi? Yani belki de en fazla merak edilen hususlardan bir tanesi bu. Hem rapor ekseninde hem de kendimce cevap vereyim. Düşebilir. Raporda da buna yer veren ifadeler var. Biz de zaten yazdığımız köşe yazılarında da bunları sıklıkla dile getiriyoruz yaptığımız yayınlarda. Ama çöker ifadesi çok doğru bir ifade değil. Ben altın fiyatlarının en radikal düştüğü günde bile çöküş ifadesi kullanmadım. O günlerde yazdığımız
1: hocam
0: yazılarda
1: siz kullanmadınız ama halk arasında yani bu ifadeler sıkça kullanılmaya başlandı. Yani altın çöktü artık, o efsane sona erdi diyen var. Yani karar kavşağında diyenler var. Çok farklı yorumlar var. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz?
0: Şimdi şöyle ifade edelim. Ya bizi izleyenler için biz zaten en temelde şu uyarıyı yapıyoruz. Bakın, yani bir şeyin fiyatı yükseliyor diye bu altın olur, başka bir şey olur, önemli değil. Evinizi, arabanızı satıp elinizdeki tüm varlığı bu varlığa yatırmanızın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Çok doğru, rasyonel bir yaklaşım değil zaten bu. Biz bu şekilde yapan, bir kere bunun bir altını çizelim. Yumurtaları farklı sepetlere koymamız gerekiyor. Altın meselesine geldiğimizde ise herkes bir kere küçük yatırımcı için söylüyorum, şu soruyu bir kere kendisine sormalı. Altın bu kadar sert yükseldiği dönemde, ya bir dakika, bu kadar hızlı yükselmemeli diyen oldu mu? Olmadı. O zaman düşerken de dememek gerekiyor. Dolayısıyla hani bu kadar radikal çıkışların kendisine bir dengelleme arayışı olacaktır. İşaret et Yüksel Hoca derseniz, hemen bir işaret fişeği atayım. Ağustos ayının sonunda Jackson Hole konuşmaları var ABD'de Fed'in. Burada biz radikal bir söylem bekliyoruz. Yani ABD'de enflasyon meselesi çözüldü mü? Fed ne kadar faiz arttıracak önümüzdeki dönemlerde? Çünkü bu altın fiyatlarını direkt olarak etkileyen bir husus. Birincisi bu. Ben o tarihe kadar bir dengelenme bekliyorum. Kasım'da bir ara seçim var. Dolayısıyla ben çok yüksek faiz artışları beklemiyorum. Raporun ana senaryosuna çok yakınım. Yaz ayları bir dengelenmeyle geçecektir.

0: Evren Bey artı eksi beşler civarında. Ama yaz aylarından sonra ben eskisi kadar sert olmamak kaydıyla bir yükseliş trendi olacağını düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber.
1: Peki altında hangi senaryolar etkili olacak önümüzdeki günlerde ve altın hangi kavşakları dönerek yol alacak? Doçent Doktor Yüksel Okşak çok güzel anlattı bize. Çok sağ olun hocam katkılar için. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Devam edelim gece raporuna. Şimdi restoranlarda ve kafelerde detaylı menü dönemi zincir işletmeler için başladı. Peki yeni menülerde hangi detaylar var ve müşteriler yeni sistemi nasıl buldu, nasıl karşıladı? Dilara Civelek hem işletmecilere sordu bu soruyu hem de müşterilere.
2: Sadece yemek adlarının yazdığı menüler gitti. Yerine bu detaylı menüler geldi.
3: Örneğin hangisinde protein, hangisinde gluten var, yok. Bütün detaylarını bu şekilde doküman halinde hazırladık firma. Yaklaşık 1-2 aydır ön hazırlığını yapıyorduk.
4: Bence çok iyi oldu. Özellikle kilosuna dikkat eden kızlar için kalorisini yazmaları ince düşünceli bir davranış.
5: Detaylı menü dönemi zincir işletmelerde başladı. Artık menülerde hem kaloriler hem de ürünlerin besin değerleri yer alıyor.
2: Detaylı menü uygulamasına en çok da yediğine içtiğine dikkat edenler sevindi.
6: Direkt fotoğrafını çekip yapay zekaya gönderiyordum. Kalorisini soruyordum.
7: Kişiler, müşteriler ne yediğini, ne kalori aldıklarını, içinde var mı kendilerine zarar verecek bir madde bunları biliyor olmaları güzel olur.
2: Menüyü yenilemek yerine QR kodlu menüye geçen de birçok işletme var. Burada da kural QR kodun müşterilerin rahatlıkla görebileceği bir yerde olması.
3: Görünür yerlere kare kodla detaylı bilgileri de aktardık. Müşterilerimizle karşılaştığımız sorunları büyük ölçüde ortadan kaldıracağını düşünüyorum.
8: Misafirlerimiz geldiği zaman menüye baktığı zaman ekstradan bize bir soru yönetmelerine gerek kalmadan menümüzde tüm detaylarıyla bu yazıyor.
9: Bence iyi oldu. İnsanlar yediğinin içtiğinin besin değerlerini görsün, bilsin.
2: Küçük işletmelerin detaylı menü uygulamasına geçişi için de 31 Aralık'a kadar süre tanındı.
1: Çok enteresan bir haberle devam. Bir yazılım mühendisi onaylı Discord hesabını zorla almak isteyen sanal hırsızların istediğini yapmayınca başına gelmeyen kalmadı. Kişisel verilerini ele geçiren hırsızlar adresine polis, itfaiye hatta onlarca kapıda ödemeli yemek siparişi bile gönderdi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan o mühendis yaşadıklarını Ali Antok'a anlattı.
10: Benim adresime itfaiye, polis, İGDAŞ gibi birimler geldi. 20-30 tane yemek siparişi geldi.
11: Oturduğu evin kapısı her gün yeni bir sahte ihbarla çaldı. Kapıda ödemeli yemek siparişleri, yangın ihbarıyla itfaiye, cinayet ihbarıyla polis.
10: Polisler evde benim babamı öldürdüğüme dair ihbar aldıklarını söylediler. İGDAŞ evimde gaz kaçağı olduğuna dair ihbar aldıklarını söylediler. Adresimi kullanarak istedikleri ekibe istediklerini söyleyebiliyorlar. Amaçları beni evimde rahatsız etmek.
11: Ona evinde rahat vermek istemeyenlerse sanal bir çete. Yazılım mühendisi Orhan E'den istedikleri ise değerli gördükleri bir sosyal medya hesabı.
10: Benden sosyal medya hesabımı istediler. Sosyal medya hesabında hesabın otantik olduğunu işaret eden ve güvenilirliğini arttıran onay işareti gibi bir sembol var.
11: İşte her şey o sembolü zorla elde etmek için. Sürekli tehdit ve sahte ihbarlardan kaçan Orhan E. bu yüzden yüzünü göstermekten de çekiniyor. Çünkü anonim çeteler onun peşini bırakmıyor.
10: İnternette kişisel bilgilerimi kullanarak akrabalarımı ve ailemi buldular. WhatsApp grupları açtılar benim adımı bulunduran. Annemi arayarak öldürüldüğümü söylediler. Daha sonrasında hesabımı vermezsem benimle uğraşmaya devam edeceklerini, aile huzurumun kaçacağını söylediler.
11: Nitekim kaçırdılar da. Kendisi de yaşadığı adresten çıkmak zorunda kaldı.
10: Ben açıkçası bununla ne kadar uğraşacağımı düşündüm ilk başta. Çünkü bu insanların gerçekten adresime gelmeyeceğine inanıyordum.
11: Savcılığa suç duyurusunda bulunan genç adam kendisini tehdit eden o çetenin bulunmasını istiyor.
10: Bu tarz bir olay başlarına geldikleri zaman kesinlikle suçlularla konuşmayı denememeleri gerekiyor. Yeni adresin bilgisinde sızdırılmamasını, bu bilginde bir yerden ulaşılamamasını umuyorum.
1: İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürmek suçundan yargılanan eski polis Cemil Koç şiddet uyguladığını itiraf etti. Hakim o şiddetin detaylarını da teker teker anlattı. Bu arada Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz, Cemil Koç'un Diyarbakır'da öldürdüğü öne sürülen eski sevgilisine şiddet uyguladığını gösteren kamera kayıtlarını da mahkemeye verdi.

0: 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı katletti. Cansız bedenini valize koyup yol kenarına bıraktı. Sanık eski polis bir kez daha hakim karşısına çıktı.
1: Hangi ceza olursa olsun hiçbir etkisi olmayacak ama en azından rahatlayacağız biraz. Çünkü çok yoruldum. Ben çok yoruldum.
0: Olay İstanbul Küçükçekmece'de geçen yıl Temmuz ayında meydana geldi. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından evde öldürüldü. Cesedi valize konulup yol kenarına atıldı.
1: Sadece Ayşe gitmedi, evimize birçok şey gitti. Benim diğer yarım gitti. Evimizde yani sadece böyle bir tabağın eksildiğini, bir bardağın eksildiğini düşünmeyin. Tüm hayatınızın bittiğini, yani toparlanmaya çalışırken sonra fark ediyoruz ki biz daha fazla tükenmişiz.
0: Vahşi cinayetle ilgili 9'u tutuklu 11 sanık hakkında dava açıldı. Davanın 3. duruşmasında Cemil Koç, "Cezam neyse çekerim, indirim talebim yok." dedi. Ayşe'ye daha önce şiddet uyguladığını da itiraf etti. Ayşe'nin 4-5 kez suratına, bir kez de omzuna vurdum dedi.
2: Neden yaptın?
0: Mahkemede tanık olarak dinlenen Armağan K. Cemil Koç'tan şiddet gördüğünü anlattı. Çok fazla yasaklı madde kullanıyordu. Karakolda hakkında ifade verdim. İfadeyi bana okuyup şikayetimden vazgeçmemi istedi dedi. Öte yandan Esra Tokyaz, Cemil Koç'un yargılandığı eski sevgilisi Ece Gül'ün ölümüyle ilgili de mahkemeye genç kadının darp edildiği anların görüntüsünü delil olarak sundu. Duruşma 2 Temmuz Perşembe gününe ertelendi.
3: İstanbul'da hakkında tam 127 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. 7 çocuk annesi kadının cezaevine girmemek adına her seferinde kullandığı yöntem de bakın nasıl ortaya çıktı.
0: Çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 127 yıl hapis cezası verildi. Polisin aradığı şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul'da 157 hırsızlık olayına karışan Elif Şeh hakkında 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası vardı. Hükümlüyü yakalamak için harekete geçen polis ekipleri kadının eşinin anneannesinin evinde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen baskınla Elif Şeh yakalandı. Hakkında ayrıca 18 arama kararı da olan 32 yaşındaki kadının hapse girmemek için kullandığı yöntem de ortaya çıktı. Yaşları 12 ile 2 arasında değişen 7 çocuğu bulunan kadın yakalandığı dönemlerde ya hamileydi ya da 2 yaşından küçük çocuğu vardı. Böylece infaz hükümlerinden yararlanıp hapse girmiyordu. Hükümlünün şimdi de 8. çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.
3: Yani çok üzücü bir haber. Bursa'da bir aracın çarptığı elektrik direği devrilince yardım etmek isteyen bir genç akıma kapıldı. Yeni evliydi. 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
0: Yardım etmek için koştu. Elektrik akımına kapıldı. 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Bursa'nın Mudanya ilçesinde Onur Uslu'nun kullandığı araç kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrildi. Sürücü yaralandı. Kazayı gören 27 yaşındaki Furkan Alan hemen ekiplere haber verdi. Yardım etmek için aracın yanına doğru koşan genç, yere devrilen elektrik direğinin kablolarına bastı. Akıma kapılan genç yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Furkan Alan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. 27 yaşındaki Furkan Alan'ın geçen hafta evlendiği, olayın yaşandığı günse balayından döndüğü ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.
3: Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları da devam ediyor. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 7 ayda yaptıkları operasyonlarda 125 milyon lira değerinde uyuşturucu hap ele geçirdi.
4: Aç polis!
0: Şüpheliler takibi alındı. Adreslere baskınlar yapıldı, uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu.
4: Aç polis!
0: Kimi zaman aracın motor kaputuna, kimi zaman vites kutusuna, kimi zaman evdeki çiçek saksısının dibinde gizlediler. Polis ekipleri uyuşturucuyu saklandığı yerde buldu.
5: Satışı yetkili makamların iznine tabi olan kırmızı reçeteye tabi sentetik eczi hapları.
0: Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 7 ayda kent genelinde düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 125 milyon lirayı bulan 987 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

0: üst üste yaptığımız 4'er aylık planlı istihbarat operasyonu çalışmalarıyla 39 sokak satıcısını bir anda, 58 sokak satıcısını bir anda da yakalayarak ilimizde şu anda arz talep dengesini devletimizin ve milletimizin faydasına bozmuş durumda bulunuyoruz.
1: Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
2: Tabiat ana kimi zaman şifa alıyor, kimi zaman da bir tehlike. Tokat'ta diz ağrısına çözüm arıyordu bir kadın. Ben doktora gitmeyeyim, doğaya başvurayım dedi ama işler ters tepti. Bacağına mayıs otu saran kadın kısa süre içinde ağrıyı dindirmek yerine hastanelik oldu.
3: Dizimden aşağıya mı buradan sardım botlar böyle ikisine tek de.
4: Ameliyat edeceğim dedi. Ben de ameliyattan korktuğum için otu sardım.
1: Doktor ameliyat olman gerek dedi. Oysa çareyi otlarda aradı. Kullandığı ot bacaklarını yaktı. Tokat'ta yaşayan Satibuz diz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Doktorlar menisküs ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Ameliyat olmak istemeyen kadın diz ağrısını hafifletmek için yaylada topladığı otları kullandı.
4: Akşamdan saat 12'de sardım, sabah 7'de açtım. Ondan sonra olan oldu zaten, ayaklarım şişmiş idi.
1: Hastaneye giden kadının bacaklarında ikinci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.
5: Bilimsel bir tarafı yok bunun. Çeşitli kimyasal yanıklara sebep olabiliyor, alerjik durumlara sebep olabiliyor.
4: Doktordan başkasını ota çöpe güvenmesine ben güvendim oğlum, bak yarım kaldım aha.
2: Nikah kıydınız ama eşinizin sakladığı bir sır yıllar sonra ortaya çıktı. Bu sadece boşanma davasının değil, doğrudan evliliğin iptaline bile neden olabilir. Peki şimdi Evren, ne tür sırlardan bahsediyorsun diyeceksiniz. Evlilik bitiren sırların hikayesini Arzu Kaya'nın haberi ve Ahmet Uludağ'ın görüntüleriyle birlikte izleyeceğiz.
6: Eşinizden gizlediğiniz bir bilgi, sakladığınız geçmişiniz. Nikahınız olsa bile tek bir hata sizi hiç evlenmemiş sayabilir.
7: Sizden gizlediği bir gerçeği yıllar sonra öğrenseniz evliliğinizi iptal eder misiniz?
8: Ederim.
7: Acımam diyorsun.
8: Acımam vallahi, ederim yani.
9: Eğer bilseydim ben bu evliliği hiç yapmak istemezdim diyecek noktada aslında olması.
6: Her evlilik sona erdiğinde sonuç boşanma olmuyor. Bazı durumlarda mahkeme evliliği baştan itibaren hükümsüz sayabiliyor. Peki hangi hallerde evlilik iptal ediliyor?
9: Örnek veriyorum, diyelim ki ikinci evlilik. Yurt dışında başka bir evlilik varsa eş ve mirasçılar ve reysen Cumhuriyet Savcılığı dava açabilir. Evlenme yasağı olacak şekilde hısımlık olursa nüfus kayıtlarında bir hata olmuş olması gerekiyor.
7: Yanılma hali veya eşin özel bir niteliği hakkında gerçeklerin gizlenmesi. Bunlar boşanma değil, evliliğin iptaline gerekçe. Peki sizce de gerçekten böyle mi? Evliliğinizi iptal eder misin?
8: Etmezdim ya, eşimi seviyorum. Ben dünyaya bir kere geliyorum. Eşim için de gelmiyorum. O yüzden ederdim yani.
6: Hukukçular bilinmeyen birçok halin daha evlilik iptaline gerekçe olabileceğini ekliyor.
9: Ayırt etme gücünden yoksunluk, kişinin birkaç gün kendine gelemeyecek halde alkollü olması, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tehditten dolayı istenmeyen bir evlilikten bahsedebiliriz. Tırnak içerisinde iyi aile çocuğu şeklinde tanıtıyorsa ve siz bunun sonunda o kişinin çok farklı suçlara karıştığını görüyorsanız evliliğin iptali yoluna başvurulabilir.
7: Örneğin yüz kızartıcı bir suç veya bir akıl hastalığı. Mahkeme eğer bunları bilseydi evlenmezdi kanaatine varırsa o evliliği iptal edebiliyor.
9: Karşı tarafta bir akıl hastalığı var ama sizin bundan haberiniz yok. İşte aslında baştan bu evlilik sakat kurulmuş oluyor.
10: Hasta da olsa eşimi hiçbir zaman için değişmem.
11: Kader birliği yapmışız, yola çıkmışız. Yolun sonuna kadar devam ettiririm.
6: Hukukçulara göre her gizlenen bilgi evliliğin iptaline yol açmıyor. Gizlenen durumun evlenme kararını etkileyecek ölçüde önemli olması gerekiyor. Boşanma ile evliliğin iptali arasındaki en temel fark da burada ortaya çıkıyor. Birinde geçerli bir evlilik sona eriyor, diğerinde ise mahkeme evliliği iptal edip hiç olmamış hale getiriyor.
8: Yanında olurum, destek olurum. İnsanın başına ne geleceği belli olmaz.
2: Kanser tedavisinde son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler cerrahi uygulamalarda da önemli bir dönüşüm meydana getirdi. Günümüzde robotik cerrahi sistemleri onkolojik cerrahinin de ileri noktalarından biri haline geldi. 68 yaşındaki bir hasta robotik cerrahi ameliyatla hayata tutundu.
12: Akciğer kanser ameliyatlarında daha önceleri kullandığımız açık cerrahi yöntemlerle karşılaştırdığımızda robotik cerrahi hem kullandığımız kesi sayısı, kesinin küçüklüğü, hastanın konforu, hastanın ameliyatı daha iyi tolere etmesi,

0: açısından çok büyük üstünlükler sağlamaktadır.
1: Öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti vardı. Sağ akciğerinde kanser hücresi tespit edildi. 68 yaşındaki hasta robotik cerrahi ameliyatıyla hayata tutundu.
2: Ya Serdar abi, görüntü verebilir misin? Lobların olduğu yerde abi. Orayı bir kapat abi.
1: Ankara Etlikşehir Hastanesi'nde robotik cerrahi yöntemiyle akciğer rezeksiyonu yapıldı. Robotik kollar 1 santimetrelik küçük kesiklerden içeri sızdı. Milimetrik hareketlerle operasyon gerçekleştirildi.
0: Daha önceki akciğer kanseri ameliyatlarında yaklaşık 15-20 santimlik bir kesilerle iki kaburga aralığından girerek ve kaburgalara tamamen ayrılarak bir cerrahi işlem uygulanmaktaydı.
3: Ankara Etlikşehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği robotik cerrahide 150'ye yakın ameliyatla akciğer kanserinde öncülük etmektedir. İlerleyen zamanlarda ise akciğer kanserinde robotik cerrahinin rutin bir ameliyat yöntemi olarak kullanılması bekleniyor.
4: Robotik cerrahi çıplak gözle gördüğümüz görüntünün 10 katı daha yüksek bir görüntüde, daha kaliteli bir görüntüde gördüğümüz için bize çok güzel bir avantaj sağlamaktadır.
1: Joystickler ve ayak pedallarıyla kritik ameliyata imza atıldı. 2 saatlik ameliyat ekranlardan takip edildi. Cerrahi ve ameliyat ekibi müdahalenin gerekebileceği anlar için hazır bulundu.
5: Başımızı yaklaştırdığımız zaman ancak kollar aktifleşebiliyor. Başımızı kaldırdığımız zaman direkt hastanın içindeki kollar inaktif hale geliyor. Burada yaptığımız en ufak bir hareket içeride de hastanın içinde aynı hareketi hissedebiliyoruz.
1: Özenli bir kontrolle akciğer dokusu damarları ayrıştırıldı. Ameliyat başarıyla tamamlandı.
6: Mevsim normallerinin üzerine seyreden sıcaklıklar dünya genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. İspanya 1961'den beri görülen en sıcak ilk 6 ayı geride bıraktı. Avrupa Birliği İklim İzleme Servisi ise küresel okyanus sıcaklığının rekor kırdığını açıkladı.
7: Dünyayı kasıp kavuran aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. İspanya'da son 65 yılın en sıcak ilk 6 ayı yaşandı. Okyanuslardaki sıcaklık da rekor seviyeye ulaştı. İspanya Meteoroloji Enstitüsü yılın ilk yarısında sıcaklıkların normalin 1,6 derece üstünde seyrettiğini açıkladı. Resmi kayıtların tutulmaya başlandığı 1961'den bu yana en sıcak ilk 6 ayın geride bırakıldığını duyurdu. Enstitüye göre Haziran ayı olağanüstü sıcak kategorisine girdi. Sıcaklıklar ortalamanın 3,2 derece üzerinde seyretti. İspanya'da bini aşkın insanın hayatını kaybettiği açıklanırken, Sağlık Bakanlığı sıcaklığa bağlı ölümlerin 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu. Avrupa Birliği'nin iklim izleme servisi Kopernik ise okyanus sıcaklığı konusunda uyarıda bulundu. Kopernik'in yayımladığı rapora göre küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı Haziran'da 20,98 derece olarak ölçüldü. 2023 ve 2024'te kaydedilen sıcaklık rekoru geride kaldı. Bilim insanları Pasifik Okyanusu'nda yaşanabilecek güçlü bir El Niño olayının yılın geri kalanında sıcaklıkları daha da artırabileceğini belirtti. Komşu Yunanistan'da ise aşırı sıcaklar yangınlara neden oldu. Selanik yakınlarındaki Derveni'de başlayan yangında can kaybı yaşandı. Yunanistan itfaiyesi 48 saatte ülke genelinde toplam 48 yangın çıktığını açıkladı. Bunların 40'ı söndürüldü, 8'i içinde söndürme çalışmaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri de ülkeyi etkisi altına alması beklenen sıcak dalgasına hazırlanıyor. Enerji Bakanlığı, aşırı sıcak hava dalgasının elektrik talebini rekor seviyelere çıkarmasını bekliyor.
6: Gece raporundan bu gecelik bu kadar. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Nurdan Üstrev gelişmelerle karşınızda olacak. Habertürk'ten ayrılmayın efendim, geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne yağmurlu 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Kütahya yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana parçalı bulutlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 35, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 40, Gaziantep güneşli 37 derece.

Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağladığımız gecede saat 21'e yaklaşırken günden geceye yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de kabulleri vardı. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cembek Kulubayev ve Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'i kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. İkili ilişkiler ve bölgesel konu başlıkları ele alındı. Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini

0: de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da kabulde yer aldı. CHP'de mutlak butlan kararının ardından ihraç sürüyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı. Peki genel merkez kaynakları ihraçlar hakkında ne düşünüyor? Karar verme sürecinde kıstas ne? Yanıt haberimizde.
1: İhraçlarda kıstas, partinin kurumsal kimliği ve çift başlılık olacak. Kimliğe zarar verenler, çift başlılığa neden olanlar görevden alınacak. Kılıçdaroğlu'nu desteklemese dahi partide kalıp mücadele etmek isteyenlerle ise yola devam edilecek.
2: Barış güvercinlerini uçuruyor.
1: CHP'de ihraç süreci devam ediyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı. Görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi. Habertürk'e konuşan genel merkez kaynakları partinin kurumsal kimliğinin korunmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Parti içinde çift başlılığa müsaade edilmemesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Parti kaynakları, tabii ki il başkanlarının hepsini görevden almayacağız. Parti disiplinine uygun davrananlar, partide kalıp siyasal mücadele edeceğiz diyenlerin başımızın üstünde yeri var ifadesini kullandı. Olağanüstü kurultay için imza veren 74 il başkanı içinde de genel merkezle temas kuran ve destek veren isimler olduğu kaydedildi. Bir yandan da il başkanları toplantısına hazırlanıyor genel merkez. Temmuz ayının sonunda başkent Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında tüm il başkanları ile bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hakkında soruşturma olan belediyelerde mercek altına alındı. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık ifadelerini tek tek inceliyor. Yetişmesi halinde ay sonunda MYK'ya bir sunum yapılacak. Kaynaklar yolsuzluk ve rüşveti tespit edilen başkanların sayıları kaç olursa olsun partiden ihraç edileceğini söylüyor. Özgür Özel de mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrasında konuşan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti konusunu ilk kez konuştuklarını söyledi.
3: Daha önce sorduğunuzda bunları konuşmadığımızı söylemiştik. Evet, şimdi konuştuk, konuşuyoruz. Net bir tarih vermek istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim, öyle çok uzun zaman dilimleri değil. Yani bazen böyle ben haklı olarak şu tepkileri alıyorum. Bir an evvel parti kurun, bir an evvel biz vatandaş olarak milyonlar olarak arkanızdayız, destek oluruz, bağış yaparız vesaire diye. Bizler çözümsüz ya da çaresiz değiliz. Muhakkak yol bulacağız.
0: CHP'de yönetimi değiştiren şaibeli kurultayda rüşvetle oy kullanıldığı iddiasıyla açılan dava görüldü. Bu dosyada sanıklar arasında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu Ekrem İmamoğlu da var. İmamoğlu ile birlikte tutuklu olan Adem Soytekin bugün o duruşmada konuştu. Dün o duruşmada konuştu. İBB davasının da itirafçı sanığı konumundaki Soytekin, CHP yöneticilerine Kiptaş üzerinden kolaylık sağlanarak daire satıldığını öne sürdü.
4: Mutlak butlan kararını veren mahkemeye müzekkere yazıldı. Gerekçeli karar talep edildi. CHP'nin kurultay davası 16 Eylül'e ertelendi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları ve tanıklar katıldı. CHP'nin 38. olağan kurultayında para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasıyla açılan ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanıklı davaya devam edildi. Duruşma İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının sanıklarından Adem Soytekin'in beyanlarıyla başladı. Soytekin, Kiptaş üzerinden CHP'li bazı kişilere daire satıldığını öne sürdü. Ödeme konusunda kolaylık sağlandığını belirtti. Ardından avukatlarının beyanları alındı. Sanık avukatları tanık beyanlarındaki hususları kabul etmediklerini söyledi. Avukat beyanlarının tamamlanmasıyla hakim ara kararını açıkladı. Mutlak butlan kararını veren Ankara 36. Bölge İdare Mahkemesi'ne müzekkere yazıldı. Mahkemeden gerekçeli karar talep edildi. Dava 16 Eylül'e ertelendi.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 Temmuz Pazar günü Cudi Dağı'nda düzenlenecek Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. Kurtulmuş'un burada yapacağı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlarını bu kez Cudi Dağı'ndan verecek. Birlik ve beraberlik mesajını oradan iletecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 Temmuz'da Şırnak'ta düzenlenecek Hazreti

0: Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. 1984 yılına kadar düzenlenen ve terör olayları nedeniyle uzun yıllar ara verilen Hazreti Nuh'u anma töreni, bölgede güvenlik ortamının sağlanmasının ardından 2021 yılında yeniden başlatıldı. Bu yıl gerçekleştirilecek anma töreninin terörsüz Türkiye sürecinin öne çıktığı sembolik buluşmalardan biri olması bekleniyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Törene Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpa Güç de katılacak. Program kapsamında ilahiler seslendirilecek. Barış ve kardeşlik vurgusunun öne çıkacağı törene katılanlar ellerinde zeytin dalları taşıyacak. Törende gökyüzüne güvercinler bırakılacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş törende yapacağı konuşmada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına atıfta bulunacak. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verecek. Kurtulmuş'un bölgede kalıcı huzurun sağlanmasına yönelik güncel gelişmeleri değerlendirmesi de öngörülüyor.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci için yasa hazırlıkları vardı. Önce yasa çıkarılacak, sonra silah bırakılacak dedi. Meclis hiçbir örgütün beklentisi için önceden yasa çıkaramaz açıklaması yaptı.
3: Düne kadar söylenen şuydu. Önce terör örgütü hiçbir şart ileri sürmeden silah bırakacak, kendini feshedecek, ihtiyaç varsa hukuki düzenlemeler değerlendirilecekti. Bugün ise deniliyor ki terör örgütünün silah bırakmasını gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu cümle iktidarın bugüne kadar anlattığı sürecin mantığını tersine çevirmektedir.
0: Süreç yasası hakkında yapılan açıklamaları değerlendirdi. Silah bırakma sürecine tepki gösterdi.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir silahlı örgütün ve yapının beklentilerini karşılamak için önceden yasa çıkaran bir kurum değildir. Herkes aklını başına almalıdır. Bu cani örgüt silah bırakmamıştır. Kendini feshetmemiştir.
0: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Güvenlik gerekçesiyle alınan tedbirlerin esnafı mağdur ettiğini savundu, hükümete çağrıda bulundu.
3: Doğacak olan ekonomik yükü esnafımızın omuzlarından almaktır. İktidara sesleniyorum. 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelinde faaliyet gösteren işletmelerin kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajı almayın.
0: Dervişoğlu'nun bir diğer gündemi ise ekonomiydi.
3: Açlık sınırı 35 bin liranın üzerine çıkmış, yoksulluk sınırı 115 bin liraya dayanmış, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 45 bin lirayı geçmiş. Buna rağmen iktidar ne diyor? Otomatik işleyen bir sistem var diyor. Evet. Bu ülkede otomatik işleyen bir sistem var. Vatandaş otomatik olarak vergi ödüyor, emekli otomatik olarak yoksullaşıyor, asgari ücretli otomatik olarak eziliyor.
2: 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. En düşük emekli aylığına yönelik düzenlemeyi içeren teklif de AK Parti tarafından aynı gün meclise sunulacak.
0: 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon farkı açıklanacak. Emekli maaşlarında yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü saat 10'da Haziran'a enflasyon rakamlarını açıklayacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. SSK ve Bağkur emeklilerine %18,4 ile %19,4 arasında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine ise %14,1 ile %15,1 arasında artış yapılması öngörülüyor. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına yapılacak zamma ilişkin konuştu.
4: 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak.

0: Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur.
1: Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira. Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak. Cuma günü 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından AK Parti en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini meclise sunacak. 25-30 maddeden oluşacak torba kanun teklifinin içinde turizm ve sinema sektörüne yönelik düzenlemeler de yer alacak.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın Kerkük kentini ziyaret ederek tarihi Kerkük Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Kalın'ı Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Selman Ağa karşıladı. İlk durağı Kerkük Kalesi olan Kalın, Türk şehitliğini de ziyaret etti. Daha sonra Türkmen yetkililerle bir araya geldi, Kerkük Valisi ile görüştü. MİT Başkanı Kalın dün de Bağdat'ta yoğun görüşmeler yaptı. Irak Cumhurbaşkanı Hamidi ve Meclis Başkanı Halbusi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye-Irak arasında güvenlik ve istihbarat işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 yıl aranın ardından Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesinin önemine dikkat çekti. Son iki zirvede alınan karar Ankara'daki zirvede gözden geçirilecek dedi. Fidan'ın gündeminde İsrail'in saldırgan politikaları da vardı.
3: Türkiye 22 yıl aradan sonra yeniden ev sahibi yapıyor. 2004'te olduğunda Cumhurbaşkanımız başbakandı. Şimdi yine ev sahipliği yapıyor. Bu bizim için fevkalade önemli bir husus.
1: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine değindi. Külfet paylaşımı vurgusu yaptı.
3: Son iki zirvede alınan kararlar Ankara zirvesinde gözden geçirilecek. Özellikle külfet paylaşımı başlığı altında gündeme getirilen NATO'daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev'le ortak basın toplantısında konuştu. Ankara'yı ziyaret eden AB temsilcileriyle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.
3: Türkiye-AB ilişkileri son zamanlarda belli bir ivmeyle giderek daha yapıcı bir rotada temas ediyor. Özellikle ekonomi, ticaret, göç, güvenlik, bilim, araştırma, teknoloji dahil birçok alanda Türkiye-AB yüksek düzeyli diyalog toplantıları yeniden başlatıldı. Gümrük Birliği güncellenmesi meselesi var, yoğun bir istek var her iki tarafta da. AB'nin Kahire ekseriyeti Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden yana, çünkü şu andaki mevcut yaklaşık 250 milyar dolara zaman zaman yaklaşan ticaret hacminin 3 misline çıkma durumu var.
1: Fidan'ın gündeminde İsrail'in saldırgan politikaları da vardı.
3: Netanyahu'nun yayılmacı politikası bölgede kaosu, istikrarsızlığı, savaşı, gözyaşı, yıkımı ve soykırımı destekleyen bir politika. Bu politikanın durdurulması için uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz, hangi tedbirler alınabilir? Bildiğiniz gibi Türkiye olarak bütün uluslararası muhataplarımızla, ortaklarımızla konuyu ele alıyoruz.
1: Konuk Dışişleri Bakanı Kulubayev de ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki işbirliğine dikkati çekti. Bu alanların geliştirilmesi görüşmelerimizin öncelikli gündem maddelerini oluşturdu dedi.
2: Tarihi NATO zirvesini geri sayım sürüyor. Zirve için Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesinde değerlendirmelerde bulunan NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin ittifak için son derece önemli olduğunu söyledi. Türk ordusunun gücünü vurgulayan Rutte, savunma sanayi alanındaki yatırımlara da dikkat çekti.
4: Türkiye NATO için son derece önemli dedi. İttifaktaki en güçlü ordulardan birinin Türk ordusu olduğunu söyledi.
5: Türkiye NATO açısından son derece önemli bir ülke. Kurucu üyeler arasında yer almasa da ittifakın kuruluşundan yalnızca 3 yıl sonra NATO'ya katıldı. Dolayısıyla neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası. Bugün de NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
4: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirve için yapacağı Ankara ziyaretinden önce değerli

0: yönlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gücüne işaret eden Rutte, Lahey'de sözleri verdik. Ankara zirvesi de uygulama zirvesi olmalı dedi.
1: Ankara zirvesine gelecekte dönüp bakıldığında, insanların bunun verilen taahhütlerin hayata geçirildiği bir zirve olduğunu söylemesini umuyorum. Özellikle savunma harcamaları ele alınacak, üç temel başlıktan biri olacak. İkinci önceliğimiz Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi. Üçüncü önceliğimiz ise daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa anlamına gelen NATO 3.0'ı inşa etmek.
0: Savunma sanayi üretiminin ciddi ölçüde artırılması gerektiğini de söyleyen Rutte, zirvede bu konuya odaklanılacağını söyledi.
2: Savunma sanayi üretim kapasitesi caydırıcılığımızın ayrılmaz bir parçası. Ancak sözünü ettiğim üç öncelik arasında savunma sanayi üretiminin artırılması en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkabilir. Nitekim Ankara zirvesinin ilk gününde düzenlenecek savunma sanayi forumunda da ağırlıklı olarak bu konuya odaklanacağız.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO Büyükelçisi Whitaker da NATO müttefiklerinin Ankara zirvesinde savunma harcamaları konusunda adım atmaları gerektiğini belirtti. Başkan Trump, tüm müttefiklerin derhal harekete geçip %5 hedefine giden yolda ilerlemelerini bekliyor dedi. Almanya Başbakanı Merz ise NATO zirvesinde Orta Doğu'nun geleceğinin de ele alınacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı bir barışın sağlanmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz diye belirtti. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek.
3: ABD ile İran'dan heyetler Katar'ın başkenti Doha'da arabulucularla ayrı ayrı görüştü. ABD heyetinin görüşmesini olumlu olarak niteleyen ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'ı mecbur kalmadıkça bombalamayacaklarını söyledi.
0: Hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran heyetleri Katar'da toplantılara katıldı. Ancak heyetler birbirleriyle görüşmedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndense mecbur kalmadıkça İran'a asker göndermeyecekleri mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Virginia eyaletinde Amerikan askerlerine seslendi. Gündeminde İran'da vardı. Amerikan Başkanı Donald Trump, mecbur kalmadıkça İran'a asker yollamayacağını belirtti.
4: ABD Başkanı, 2026'da birçok seçeneğe sahip. Ancak eğer bir gün sizden gidip bomba atmanızı isterse, bu Amerikan halkı için önemli bir şeyi başarmak amacıyla belirli bir gerekçe için olacaktır.
0: Vance, Katar'ın başkenti Doha'da Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'ın katıldığı görüşmelere ilişkin de konuştu. Henüz çok erken bir aşamada olduklarını söyleyen Vance, ancak görüşmeler iyi gidiyor dedi. Trump da Katar'da çok iyi görüşmeler yaptıklarını söyledi.
5: Denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for three nights, as you know, but we're getting along very well.
0: Doha'daki İran heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise Amerikan heyetiyle görüşmediklerini kaydetti. Arabulucu Katar ve Pakistan heyetleriyle üçlü görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Görüşmeler özellikle Lübnan ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması olmak üzere mutabakat zaptının uygulanmasını takip etmek amacıyla yapıldı dedi. Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş fona ilişkin konuşan Garibabadi, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli mallar satın alınarak İran'ın kullanımına sunulacak ifadelerini kullandı. Katar Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile İran heyetleri arasında ayrı yapılan görüşmelerin sonlandığını duyurdu. Taraflar önümüzdeki dönemde görüşmelere devam etme konusunda anlaştığı açıklamasını yaptı. Bir sonraki toplantının öldürülen İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin ardından yapılacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu iddia etmiş, Tahran yönetimi yalnızca arabulucularla görüşeceğini açıklamıştı.
3: İsrail, Lübnan'la imzalanan anlaşmaya rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi geciktiriyor. Başbakan Netanyahu, Lübnan topraklarında kalmaya devam edeceklerini söyledi. İsrail basını da ordunun pilot bölgelerden çekilmesinin geciktiğini ifade etti.
0: İsrail, Lübnan'la varılan anlaşmaya rağmen işgalini sürdürmekte kararlı. Başbakan Benjamin Netanyahu, Lübnan topraklarında kalmaya devam edeceklerini bir kez daha tekrar etti. İsrail'de yayınlanan Yedioth Ahronot gazetesi, Netanyahu'nun Lübnan'da öldürülen İsrail askerleri için yapılan törende konuştuğunu yazdı.

0: Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde gerekli olduğu sürece kalacağız dedi. İsrail Başbakanı işgale rağmen Lübnan'la barış anlaşmasına varmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Aynı törende konuşan İsrail Savunma Bakanı Katz da ordunun geri çekilmeyeceğini vurguladı. Katz, Lübnan'ın yanı sıra Gazze ve Suriye'de işgal ettikleri bölgelerde de süresiz olarak kalacaklarını savundu. Lübnan'daki İsrail işgaline ilişkin bir iddiada devlet televizyonu Kan'dan geldi. Televizyona konuşan kaynaklar, ordunun Zavtar ve Ferrum bölgelerinden çekilmesinin gecikeceğini belirtti. Gecikmenin Tel Aviv ve Beyrut arasında kurulacak ortak denetim mekanizmasında yaşanan erteleme gösterildi. Haberi konuşan bir kaynağa göre Hizbullah'ın paylaşılan hassas bilgilere erişimini engellemek için mekanizmada yer alan isimler Amerika Birleşik Devletleri onayından geçecek. Kaynak bu durumun 2024'te kurulan önceki mekanizmanın başarısız olmasına yol açan nedenlerden biri olduğunu savundu. Lübnan ve İsrail Washington'da yapılan görüşmelerin ardından 26 Haziran'da çerçeve anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre İsrail ordusu pilot bölgelerden çekilecek. Bu bölgelere Lübnan ordusu yerleşecek. Anlaşma şartları arasında Hizbullah'ın silahsızlandırılması da yer alıyor.
1: Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kiev'i işgal hazırlığında olduğunu iddia etti. İddiaya göre masada iki farklı plan var.
0: Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev'i işgal etmek için yeni bir plan istedi. İddia, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski'den geldi. Kiev'in öne sürdüğü iddiaya göre Ukrayna'nın başkentini işgal etmek için farklı senaryolar Rusya Devlet Başkanı Putin'in masasında yer alıyor. En dikkat çeken senaryo Rus ordusunun diplomatik yakınlığı bulunan Belarus üzerinden taarruz başlatması. Belarus'un hem Ukrayna'nın kuzey sınırında bulunması hem de başkent Kiev'e olan yakınlığı bu ihtimali güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Masadaki ikinci senaryo ise Rusya'nın Bryansk bölgesi. Sınırdan başlayacak olası bir harekatın Ukrayna'nın Chernihiv bölgesine doğru ilerleyebileceği öne sürülüyor. Rusya'ya yönelik iddialar Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait uydu merkezini vurmasının ardından geldi. Söz konusu veri merkezi Rusya'nın Ukrayna içerisindeki askeri varlığı için istihbarat topluyordu. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski uzun menzilli saldırıları sürdürerek Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak istediklerini söyledi. Putin'in savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenski, bu savaşa devam etmesini imkansız hale getirecek koşullarla yüzleşmek zorunda dedi. Ukrayna geçtiğimiz hafta savaşın başlangıcından bu yana Moskova'ya en geniş kapsamlı saldırısını düzenlemiş, başkent çevresindeki hedeflere yaklaşık 200 İHA isabet etmişti.
1: Manisa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili 16 sanıklı davaya devam edildi. Duruşma ek bilirkişi raporu için ertelendi. Duruşmada söz verilen sanıklar suçlamaları kabul etmedi ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti havuzun elektrik tesisatı, akım koruma sistemleri ve yapı denetim süreçlerine dair 9 Eylül Üniversitesi'nden beklenen ek bilirkişi raporunun henüz dosyaya sunulmadığını belirtti. Raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi ve Ferdi Zeyrek geçen yıl hatırlayacaksınız Haziran ayında evinde havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılmış, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.
2: Sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmek sunmanın mutluluğunu yaşıyor.
1: Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hastane müdürü personeli darp etmişti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturmada kapsamında müdür de açığa alındı.
3: Hastane koridorunda personeli darp etti. Hastane müdürü açığa alındı. Olay Eskişehir'de Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde 3 ay önce yaşandı. Hastane müdürü T.Y. ile personel A.D. arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Müdür personeli yumrukla darp etti.
4: Olay hastanede bir personel arkadaşımla tartışmamdan dolayı ortaya çıktı. İlk darbeden sonra olan her şeyi bir travmasına bağlı olarak yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Daha sonrasında da ikinci darbe edildiğim kamera kayıtlarından işte soruşturma aşamasında gördüm, öğrendim.
3: Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürerken hastane müdürü T.Y. kaymakamlık kararıyla açığa alındı.

0: Mersin'de bir kadın erkek arkadaşı tarafından marketin içinde darp edilerek yerde sürüklendi. Saldırgan daha sonra kadını araca bindirip kaçırmaya çalıştı.
1: Marketin içinde dövdü. Sürükleyerek arabaya bindirdi. Kendisine engel olmaya çalışanlara da saldırdı. Mersin'de bir kadın ve erkek arkadaşı arasında iddiaya göre araç

0: bile onun arabasında düşmüş. İçeri girdim, nefes nefeseyim, artık gücüm kalmadı benim. O da zaten peşimden geldi. Beni tuttu böyle, sürükledi, o gömleğimden çekti çekti arabaya kadar.
1: Çevredekiler saldırgana engel olmaya çalıştı. Kadını arabaya bindiren şüpheli tam gidecekken başka bir kadın geldi. Darp edilen BŞ'yi saldırganın elinden alıp kendi aracına bindirdi. Saldırgan daha sonra aracına binip peşlerine düştü.
0: Orada kovalamaca başlıyor. Arkadan vura vura vura vura. Öyle bir vuruyor ki hani ben de bile onun arabasında düşmüş. İçeri girdim. Nefes nefeseyim, artık gücüm kalmadı benim. O da zaten peşimden geldi. Beni tuttu böyle, sürükledi, o gömleğimden çekti çekti arabaya kadar.
1: Çevredekiler saldırgana engel olmaya çalıştı. Kadını arabaya bindiren şüpheli tam gidecekken başka bir kadın geldi. Darp edilen BŞ'yi saldırganın elinden alıp kendi aracına bindirdi. Saldırgan daha sonra aracına binip peşlerine düştü.
0: Orada kovalamaca başlıyor. Arkadan vura vura vura vura. Öyle bir vuruyor ki hani ben dedim öleceğiz yani, bitti. Uçurumdan gideceğiz.
1: Saldırgan önlerini kesip BŞ'yi araçtan indirdi. Diğer kadını da darp etti. BŞ o sırada başka bir dükkana sığınıp kurtuldu.
0: Uzaklaştırma almıştım iki kere darp ettiği için. Benimle evlenmek istiyordu.
1: Polis ekipleri şimdi kaçan şüpheliyi arıyor.
2: İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyas'ı öldürmek suçundan yargılanan eski polis Cemil Koç, şiddet uyguladığını itiraf etti. Hakime şiddetin detaylarını anlattı. Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra Tokyas, Cemil Koç'un Diyarbakır'da öldürdüğü öne sürülen eski sevgilisine şiddet uyguladığını gösteren kamera kayıtlarını da mahkemeye verdi.
3: 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı katletti. Cansız bedenini valize koyup yol kenarına bıraktı. Sanık eski polis bir kez daha hakim karşısına çıktı.
4: Hangi ceza olursa olsun hiçbir etkisi olmayacak ama en azından rahatlayacağız biraz. Çünkü çok yoruldum. Ben çok yoruldum.
3: Olay İstanbul Küçükçekmece'de geçen yıl Temmuz ayında meydana geldi. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından evde öldürüldü. Cesedi valize konulup yol kenarına atıldı.
4: Sadece Ayşe gitmedi, evimizde birçok şey gitti, benim diğer yarım gitti. Evimizde yani sadece böyle bir tabağın eksildiğini, bir bardağın eksildiğini düşünmeyin. Tüm hayatınızın bittiğini, yani toparlanmaya çalışırken sonra fark ediyoruz ki biz daha fazla tükenmişiz.
3: Vahşi cinayetle ilgili 9'u tutuklu 11 sanık hakkında dava açıldı. Davanın 3. duruşmasında Cemil Koç, "Cezam neyse çekerim, indirim talebim yok" dedi. Ayşe'ye daha önce şiddet uyguladığını da itiraf etti. Ayşe'nin 4-5 kez suratına, bir kez de omzuna vurdum dedi.
4: Neden yaptın?
3: Mahkemede tanık olarak dinlenen Armağan K. Cemil Koç'tan şiddet gördüğünü anlattı. Çok fazla yasaklı madde kullanıyordu. Karakolda hakkında ifade verdim. İfadeyi bana okuyup şikayetimden vazgeçmemi istedi dedi. Öte yandan Esra Tokyaz, Cemil Koç'un yargılandığı eski sevgilisi Ece Gül'ün ölümüyle ilgili de mahkemeye genç kadının darp edildiği anların görüntüsünü delil olarak sundu. Duruşma 2 Temmuz Perşembe gününe ertelendi.
2: İstanbul'da 33 yaşındaki Dinçer K. dolandırıcılara tam 1758 Cumhuriyet altınını kaptırmıştı. Yaşlı adam nasıl dolandırıldığını anlattı. "Adeta beni hipnotize etmişlerdi" dedi.
5: Son 10 yılda aşağı yukarı her yıl 10-15 tane dolandırıcılık teklifi alıyordu. Hepsinin usulüne uygun olarak reddettim.
3: Ama son aramada adeta basireti bağlandı.
5: Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz deyince kafam döndü.
3: Dolandırıcılar yıllardır kullandıkları yöntemle bu kez İstanbul'da yaşayan 83 yaşındaki Dinçer K'yi hedef aldı. Telefonla aradıkları adama kendilerini polis olarak tanıtıp "Hesaplarınız kara para aklamada kullanılıyor" dedi.
5: Beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladı. Bana 50'ye yakın telefon etmek istedi. Beni hipnoze etti ve paralarımı aldı.
3: Dinçer K. 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcıya teslim etti. Dolandırıldığını anlayan Dinçer K.'nin şikayetiyle harekete geçen polis, yaklaşık 2 aylık takibin ardından 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
5: Ben aynı zamanda para ve sermaye piyasaları uzmanıyım. Paraları da çalıştırmasını da biliyorum. 35 yılda kazançlarımın bir kısmını bu altınlara çevirerek onları kasaya kilitledim. Bu 35 yıllık karı koca ikimizin alın teriyle kazanmış oldukları paralardır.
2: İstanbul'da hakkında 127 yıl kesinleşmiş.

0: hapis cezası bulunan kadın yakalandı. 7 çocuk annesi kadının cezaevine girmemek için her seferinde kullandığı yöntem de ortaya çıktı.
1: Çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 127 yıl hapis cezası verildi. Polisin aradığı şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul'da 157 hırsızlık olayına karışan Elif Şeh hakkında 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası vardı. Hükümlüyü yakalamak için harekete geçen polis ekipleri kadının eşinin anneannesinin evinde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen baskınla Elif Şeh yakalandı. Hakkında ayrıca 18 arama kararı da olan 32 yaşındaki kadının hapse girmemek için kullandığı yöntem de ortaya çıktı. Yaşları 12 ile 2 arasında değişen 7 çocuğu bulunan kadın yakalandığı dönemlerde ya hamileydi ya da 2 yaşından küçük çocuğu vardı. Böylece infaz hükümlerinden yararlanıp hapse girmiyordu. Hükümlünün şimdi de 8. çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.
0: İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği ve meşale gibi patlayıcı yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı 16 Temmuz itibarıyla yasaklanacak. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada orman yangınlarının önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişlerin 8 Haziran ve 15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığı hatırlatıldı. Yaz mevsimiyle birlikte artan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla ek tedbirler alındığı belirtildi. Bu kapsamda İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklandı. 16 Temmuz'da başlayacak yasak 28 Ekim'e kadar da sürecek. Mardin'in Derik ilçesinde akrabalar arasında çıkan çatışmada 5 kişi yaralanmıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan o çatışmada yaralananlardan biri yaşananları anlattı.
2: Akrabayız, dayı yeğeniz. Bunlar bizim buğday tarlamızı biçmeye kalktılar. Ben de babam jandarmaya gittik. Babam daha öncesinden savcılığa ifade vermişti. Uzun namlulu silahla beni tehdit ediyorlar. Malımızı, mülkümüze göz koymuşlardı.
3: Tarla yüzünden başlayan husumet kanlı bitti. Akrabalar arasında çatışma çıktı.
2: Döndüğüm esnada birinci araba, ikinci araba direktmen ortamıza vurup bizi şarampola atmaya çalıştı. Bir de lastikimize, bir de arabaya ateş ettiler.
3: Olay Mardin'in Derik ilçesinde 15 Haziran'da yaşandı. İki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü.
2: Arka sağ cama, bir de arka sağ lastiğe silah sıktılar. İki el ateş ettiler. Bana çarptığı zaman, beni yolun ortasına attığı zaman bütün herkes 6-7 kişi miydi? Bana yönlendirdiler zopalarla.
3: Saldırıya uğrayan Şersu Varkey'nin darp edilen babası da silahla karşılık verdi.
2: Arabayla babama yöneldi. Sürekli babamı ezmeye çalışıyordu. Babamda silah vardı, pusatlı, taşımalı. Üstüne gidenlere babam onlara sıkıyordu. 3 sefer arabayla babama çarptı.
3: Ama baba oğul saldırganlardan kurtulamadı.
2: 4-5 el babama ateş ettiğini gördüğüm anda yere kalktım. Kalktığım gibi susturucu silah elindeydi. Geldi, iki bacağımdan sıktı.
3: 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 9 şüpheli tutuklandı. İki şüpheli adli kontrolle bırakılırken bir kişiye ev hapsi verildi.
2: Bu bir herhangi bir kavga değil. Bu hepsi planlı, teşvikli. Hepsinin adaletin yerini bulmasını istiyorum.
0: Şamil Karatoprak, kardeşine bakmak için refakatçi olarak İstanbul'da özel bir hastaneye gitti. İddiaya göre ayağı kayınca düştü. 11'lik felci geçirdi. Bir anda kendisi de bakıma muhtaç hale geldi. Aile uygun olmayan zemin koşulları nedeniyle hastaneden şikayetçi oldu. Ailenin ihmal iddiaları ve dikkat çeken dava dosyasının detayları Aslan Ömer Aktaş'ın özel haberinde.
4: Her gün uyandığımda kalkıyorum, elim ayağım tutuyor. Biz böyleyiz, bu durumdayız. Onu düşündükçe daha da kötü oluyor.
5: Hiçbir şekilde bir kaydırmaz yok.

0: kayıp düşmesini önleyecek, ıslaklığı fazla olsa bile kayıp düşmemelerini sağlayacak bir zemin yapısında olması lazım.
1: O kat tamamen değiştirilmiş.
2: Kardeşine bakmak için hastaneye gitti. Öyle bir kaza geçirdi ki bir daha yürüyemez hale geldi.
1: Amcam kardeşinin yanında refakatçi olarak kaldığı sırada akşam ayaklarını yıkamak için banyoya gidiyor. Çıkarken derin ekstra kaygan olması sebebiyle dengesini kaybediyor, düşüyor ve başının arkasına darbe alıyor.
3: Şamil Karatoprak refakatçi olarak girdiği hastaneden iddiaya göre %99 engelli olarak çıktı.
2: Aile hastaneden şikayetçi olduğu dava açıldı. Ailenin iddiasına göre zemin hastane koşullarına uygun değildi. Şamil Karatoprak'ı felç bırakan kazada bu yüzden oldu.
1: Duvara döşenen kalebodur kaygan malzemenin aynısından yerde, zeminde, bir banyo zemininde devam ettiğini gördük. Hastanenin yanlış malzeme seçtiği çok aşikar. Bir kusur olduğu çok bariz.
2: Ve bir başka iddia daha. Ailenin anlatımına göre hastane personeli de hastaya yanlış müdahalede bulunmuştu.
1: Amcam ilk düştüğünde 4 kadın hemşire kolundan bacağından tutarak bir de tekerlekli sandalyeye oturtmaya çalışmışlar. Doktor da zaten anında intikal etmemiş.
4: Özellikle kafa ve omurga travması şüphesi varsa boyunluk uygulanmalı ve uygun şekilde sedye aktarımı sağlanmalıdır.
2: Peki böyle bir kazayı önlemek için zemin nasıl olmalı?
0: Düşme anında tutunma yerleri, işte zeminin sağlam olması, zeminin kaymaması ve mesela tuvaletteyken veya acil bir durumda çağırma ipleri oluyor. O iplerin olması lazım.
2: Yargı süreci devam ederken hastanenin söz konusu zemini değiştirdiği öğrenildi.
1: O kat tamamen değiştirilmiş. Boyası olmuş, banyoları yenilenmiş. Eski halinden hiçbir şey kalmamış.
2: Habertürk'ün ulaştığı hastanenin yetkilileri, hastanın kendi hatası sonucu bu kazanın yaşandığını belirtti. İhmal iddialarını reddetti.
5: Trabzon Araklı'da görev yapan başhekim Osman Şener, yapay kalp destek cihazıyla mesleğine geri döndü. Doktorların %1 yaşama şansı var dediği Şener, şimdi hastalarını muayene ediyor.
2: Aylarca yoğun bakımda kaldı. Yaşama şansı %1 dendi. Direndi, kazandı, taburcu oldu. Kalbine omzuna asıp beyaz önlüğünü yeniden giydi.
6: Bu süreci, iyileşmeyi, kendime gelmeyi hastanede çalışanlarımızla, hastalarımızla çok daha hızlı sağlayacağımı düşündüğüm için de ilk fırsatta gelip zaten görevin başına gelmek için çaba gösterdim.
2: Trabzon'un Araklı ilçesinde Bayram Halil Devlet Hastanesi başhekimi Operatör Doktor Osman Şener kalp ameliyatı oldu. 70 gün yoğun bakımda kalan doktora yapay kalp destek cihazı takıldı. 110 günün ardından taburcu oldu.
6: Bunu kullanan birçok insanla da tanıştım. İnsanlar normal yaşamlarına devam ediyorlar. Genç hastalar evlenmiş, çocuğu olmuş. Hani onları görünce de zaten yaşam umudun da artıyor demek ki. Bununla oluyor diyorsun.
2: Bir süre dinlenen Osman Şener yeniden mesleğine geri döndü.
6: Yavaş yavaş işte hasta bakmaya, hasta yatırmaya başladık. Henüz şu an aktif ameliyat sürecine başlamadık ama zaman içerisinde biraz daha güç kazandıktan sonra elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince ameliyatlara da başlamayı planlıyoruz.
2: Doktor Şener'in şu an tek tedirginliği ise onu hayata bağlayan çantanın çalınması.
6: Para çantası zannediyorlar herhalde. Yani biri böyle içinde değerli bir şey var zannedip çantayı almasın. Tedirginliğim o biraz.
5: Sosyal Güvenlik Kurumu'nca hastanelerde uygulanan muayene katılım paylarında değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yapılan değişikliğe göre sağlık kuruluşunun basamağına göre yeni fiyatlar belirlendi. Yeni düzenleme ile aile hekimi tarafından SEK durumunda katılım payına %50 indirim uygulanacak.
2: Aile hekiminden sağlık kuruluşlarına SEK'te katılım payına %50 indirim yapılacak. Vakıf üniversiteleri ve özel hastanelerde muayene katılım payı 26 liradan 100 liraya çıkarıldı. Resmi gazetede yayınlanan değişiklikte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunucularında uygulanacak muayene katılım payları yeniden düzenlendi. Aile hekimlerinin sevkiyle sağlık kuruluşlarında yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinde katılım payı %50 indirimli olarak tahsil edilecek. 2. basamak sağlık hizmeti sunucularında hekim ve diş hekimi muayenelerinde katılım payı 50 lira olarak uygulanacak. Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile 3. basamak hastaneler devlet üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakültesi hastaneleriyle sağlık araştırma merkezlerinde muayene katılım payı 26 lira olarak uygulanıyordu. Bu ücret 90 lira olarak belirlendi. Vakıf üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakültesi hastanelerinde uygulanacak katılım payı 100 lira oldu. Aynı tutar ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularındaki muayeneler için de geçerli olacak.
5: Faizsiz finansman modeliyle ev ve araba sahibi olmayı sağlayan tasarruf finansman şirketlerine yönelik düzenlemeye gidildi. Erken teslim için ödenmesi gereken tutarın oranı artırılırken teslim süresi de uzatıldı.
7: Tasarruf finansman sistemlerinde azami erken teslim oranı %45'e yükseldi. En erken teslim süresi 150 günden 180 güne uzatıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na talimat gönderdi. Faizsiz finansman modeliyle ev ve otomobil sahibi olmayı sağlayan tasarruf finansman sisteminde teslim ve ödeme koşulları yeniden düzenlendi. Bu sistemlerde ev ve arabaları alırken uygulanan azami erken teslim oranı %40'dan %45'e çıkarıldı. Tasarruf finansman sistemine katılanlar ev ya da arabanın toplam tutarının %45'lik kısmını ödedikten sonra erken teslimatı hak edecek. Tasarruf finansman sistemlerinde en erken teslim süresi de 150 günden 180 güne uzatıldı. Vatandaşlara taksitli sistemle aldıkları konut ya da otomobiller 5 ay yerine en erken 6 ayda teslim edilecek. Yapılan düzenlemeler kuralı ve kurasız sözleşmeleri kapsıyor. Düzenleme yalnızca teslim süreleriyle sınırlı kalmadı. Müşteri bazlı yani kurasız tasarruf finansman sözleşmelerindeki ödeme planlarına da yeni kriter getirildi. Buna göre peşinat hariç ödeme planlarında en büyük taksit en küçük taksitin en fazla 3 katı olabilecek.
5: Türkiye'de 2025 yılında yaklaşık 350 bin yabancı işçiye çalışma izni verildi. Sektör olarak mevsimlik tarım ve hayvancılık işleri ilk sırada. Çalışma izni verilen 5 yabancı işçiden biri ise üniversite mezunu.
2: 350 bin yabancı işçiye çalışma izni verildi. 2025 yılında bir önceki yıla göre 49.109 kişi arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre yabancı işçilere verilen çalışma izni sayısında bir süredir yaşanan artış 2025 yılında da devam etti. 2025 yılında 437.170 yabancı işçi için çalışma izni başvurusu yapıldı. 349.961 yabancı işçiye çalışma izni verildi. Geçen yıl 14.969 yabancı işçiye çalışma izni muafiyeti tanındı. Serbest bölgelerde çalışacak 411 yabancı işçiye de çalışma izin belgesi düzenlendi. Geçici koruma statüsünde bulunan başta Suriyeliler olmak üzere mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde 157.288 yabancı işçi çalıştı. Çalışma izni verilen yabancı işçilerin büyük çoğunluğu lise mezunu. Her 5 yabancı işçiden biri ise üniversite eğitimi almış kişilerden oluştu. En fazla Suriye, Türkmenistan ve Özbekistan uyruklulara çalışma izni verildi. Endonezya ve Rusya takip etti. Mevsimlik tarım ve hayvancılıktan sonra çalışma izni verilen yabancı işçiler en çok konaklama ve ev hizmetleri sektörlerinde çalışıyor. En çok yabancı işçinin çalıştığı şehir ise 129.341 kişiyle İstanbul oldu. Antalya ve Mersin takip etti.
5: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkilerini ele aldı. Bu oyunlar için Türkiye'ye özgü yaş derecelendirme sistemi oluşturulması önerildi. Türkiye'de 18 yaş altındaki erkeklerde oyun oynama oranının %85 olduğu belirtildi.
7: Türkiye'de yaklaşık 31,4 milyon kişi oyun oynuyor. Oyunlar için Türkiye'ye özgü yaş derecelendirme sistemi oluşturulsun. Bu tespit ve öneriler Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda dile getirildi. Meclis Araştırma Komisyonu dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkilerini ele aldı. Akademisyenler ve oyun dernekleri dinlendi. Komisyonda sunum yapan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yavuz Samur, dijital oyunlar için Türkiye'ye özgü yaş derecelendirme sistemi oluşturulmasını önerdi.
8: Oyunların sınıflandırılması ve derecelendirilmesi gerekiyor. Maalesef şu anda Avrupa'nın derecelendirme sistemini kullanıyoruz. Kendi ulusal derecelendirme sistemimizi geliştirmeliyiz. Lütfen kamu spotlarında bunun altı çizilsin. Her oyunun bir yaş sınırı vardır ve

0: ve yaşa uygun değilse oynanmaması gerekir.
1: Samur, yaz aylarında oyun bağımlılığında artış yaşandığına da dikkati çekti. Yapacak etkinliği olan çocuk bağımlı olmuyor. Bir kursa giden, bir merkeze devam eden çocuk bağımlı olmuyor dedi. Komisyonda konuşan Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Danışma Kurulu Başkanı Tuğbek Örek, Türkiye'de yaklaşık 31,4 milyon kişinin oyun oynadığını belirtti.
2: Türkiye'de 31,4 milyon TÜİK verilerine göre oyuncu olduğunu görüyoruz. 18 yaş altı erkeklerde oyun oynama oranı %85. Oyun oynamıyor olmaları artık garip. Şu an Türkiye'de düzenli futbol izleyen insandan çok düzenli oyun oynayan insan var. Türkiye artık bir oyun ülkesidir.
3: Kanser tedavisinde son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler cerrahi uygulamalarda da önemli bir dönüşüm meydana getirdi. Günümüzde robotik cerrahi sistemleri onkolojik cerrahinin ileri noktalarından biri haline geldi. 68 yaşındaki bir hasta robotik cerrahi ameliyatla hayata tutundu.
4: Akciğer kanser ameliyatlarında daha önceleri kullandığımız açık cerrahi yöntemlerle karşılaştırdığımızda robotik cerrahi hem kullandığımız kesi sayısı, kesinin küçüklüğü, hastanın konforu, hastanın ameliyatı daha iyi tolere etmesi açısından çok büyük üstünlükler sağlamaktadır.
5: Öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti vardı. Sağ akciğerinde kanser hücresi tespit edildi. 68 yaşındaki hasta robotik cerrahi ameliyatıyla hayata tutundu.
6: Ya Serdar abi, görüntü verebilir misin? Lobların olduğu yerde abi. Orayı bir kapat abi.
5: Ankara Etlikşehir Hastanesi'nde robotik cerrahi yöntemiyle akciğer rezeksiyonu yapıldı. Robotik kollar 1 santimetrelik küçük kesiklerden içeri sızdı. Milimetrik hareketlerle operasyon gerçekleştirildi.
4: Daha önceki akciğer kanseri ameliyatlarında yaklaşık 15-20 santimlik bir kesilerle iki kaburga aralığından girerek ve kaburgalar tamamen ayrılarak bir cerrahi işlem uygulanmaktaydı.
7: Ankara Etlikşehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği robotik cerrahide 150'ye yakın ameliyatla akciğer kanserinde öncülük etmektedir. İlerleyen zamanlarda ise akciğer kanserinde robotik cerrahinin rutin bir ameliyat yöntemi olarak kullanılması bekleniyor.
8: Robotik cerrahi çıplak gözle gördüğümüz görüntünün 10 katı daha yüksek bir görüntüde, daha kaliteli bir görüntüde gördüğümüz için bize çok güzel bir avantaj sağlamaktadır.
5: Joystickler ve ayak pedallarıyla kritik ameliyata imza atıldı. 2 saatlik ameliyat ekranlardan takip edildi. Cerrahi ve ameliyat ekibi müdahalenin gerekebileceği anlar için hazır bulundu.
9: Başımızı yaklaştırdığımız zaman ancak kollar aktifleşebiliyor. Başımızı kaldırdığımız zaman direkt hastanın içindeki kollar inaktif hale geliyor. Burada yaptığımız en ufak bir hareket içeride de hastanın içinde aynı hareketi hissedebiliyoruz.
5: Özenli bir kontrolle akciğer dokusu damarları ayrıştırıldı. Ameliyat başarıyla tamamlandı.
3: İstanbul Fatih'te 4 katlı binanın çatısında kısmi çökme yaşandı. Çatıdan kopan beton parçaları sokağa düştü. O sırada sokakta olan 2 kişi son anda kaçarak kurtuldu.
5: Sokakta yürüyorlardı. Bir anda çatıdan gelen sesi duyunca koştular. Beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldular. Olay akşam saatlerinde İstanbul Fatih'te yaşandı. 4 katlı binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Çatıdan kopan beton parçaları sokağa düştü. O sırada sokakta bulunan 2 kişi koşarak saniyelerle ölümden döndü. Düşen beton parçaları park halindeki otomobil ve motosiklete zarar verdi. Bazı iş yerlerinin de camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri beton parçaların çarpması sonucu binanın dış cephesinde asılı kalan klima motorlarını keserek indirdi.
3: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dünya genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. İspanya 1961'den bu yana görülen en sıcak ilk 6 ayı geride bıraktı. Avrupa Birliği İklim İzleme Servisi ise küresel okyanus sıcaklığının rekor kırdığını açıkladı. Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan orman yangınında da 2 kişi hayatını kaybetti.
1: Dünyayı kasıp kavuran aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. İspanya'da son 65 yılın en sıcak ilk 6 ayı yaşandı. Okyanuslardaki sıcaklıkta rekor seviyeye ulaştı. İspanya Meteoroloji Enstitüsü

0: Enstitüsü yılın ilk yarısında sıcaklıkların normalin 1,6 derece üstünde seyrettiğini açıkladı. Resmi kayıtların tutulmaya başlandığı 1961'den bu yana en sıcak ilk 6 ayın geride bırakıldığını duyurdu. Enstitüye göre Haziran ayı olağanüstü sıcak kategorisine girdi. Sıcaklıklar ortalamanın 3,2 derece üzerinde seyretti. İspanya'da 1000'e aşkın insanın hayatını kaybettiği açıklanırken Sağlık Bakanlığı sıcaklığa bağlı ölümlerin 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu. Avrupa Birliği'nin iklim izleme servisi Kopernik ise okyanus sıcaklığı konusunda uyarıda bulundu. Kopernik'in yayımladığı rapora göre küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı Haziran'da 20,98 derece olarak ölçüldü. 2023 ve 2024'te kaydedilen sıcaklık rekoru geride kaldı. Bilim insanları Pasifik Okyanusu'nda yaşanabilecek güçlü bir El Niño olayının yılın geri kalanında sıcaklıkları daha da artırabileceğini belirtti. Komşu Yunanistan'da ise aşırı sıcaklar yangınlara neden oldu. Selanik yakınlarındaki Derveni'de başlayan yangında can kaybı yaşandı. Yunanistan itfaiyesi 48 saatte ülke genelinde toplam 48 yangın çıktığını açıkladı. Bunların 40'ı söndürüldü, 8'i içinde söndürme çalışmaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri de ülkeyi etkisi altına alması beklenen sıcak dalgasına hazırlanıyor. Enerji Bakanlığı, aşırı sıcak hava dalgasının elektrik talebini rekor seviyelere çıkarmasını bekliyor.
1: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'un 2. turunda Birleşik Amerikalı Claire Liu'ya 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.
2: Zeynep Sönmez Wimbledon'a ikinci turda veda etti. Milli tenisçimiz sezonun 3. Grand Slam turnuvasının 2. turunda Amerika Birleşik Devletleri'nden Claire Liu ile karşılaştı. Karşılıklı kazanılan oyunlarla geçilen ilk setin son bölümünde 5-5 eşitlik ortaya çıktı. Setin sonunu daha iyi oynayan Birleşik Amerikalı raket bu seti 7-5 alarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette daha iyi servis atan Claire Liu seti 6-3 maçı da 2-0 kazanarak turu geçen taraf oldu. Zeynep Sönmez bu sonucun ardından turnuvaya ikinci turda veda etti.
1: NASA, Ay'da kalıcı üs kurma hedefi doğrultusunda 3 yeni insansız kargo görevi başlatıyor. 20 milyar dolarlık projeyle gelecekteki insanlı Ay görevlerinin altyapısı hazırlanacak.
0: NASA, Ay'a 3 insansız kargo seferi düzenleyecek. Gelecekteki kalıcı üssün altyapısını kuracak. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi bu kapsamda 3 Amerikan şirketiyle 600 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Toprak altında su buzu barındırması nedeniyle stratejik öneme sahip olan Ay'ın Güney Kutbu'na kurulacak üs için inşaat çalışmalarının 2029 yılında başlaması planlanıyor. NASA bu dev proje için yaklaşık 20 milyar dolarlık bütçe ayırdığını duyurdu. Ancak proje takvimi Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin tarafından geliştirilen New Glenn roketinin ilkbaharda yaşadığı patlama nedeniyle rötar yaşadı. NASA yetkilileri aksaklıkların gecikmeye yol açabileceğini kabul ederken alternatif seçeneklerin de masada olduğunu belirtti. Ay üssü program yöneticisi Carlos Garcia Galan, Blue Origin'in toparlanma takvimini izlediklerini plana uyulmaması halinde farklı seçenekleri değerlendireceklerini açıkladı. NASA'nın bu hamlesi uzayda üs gibi benzer planları bulunan Çin'le rekabetinde en kritik adımlarından biri olarak görülüyor. Projeyle alakalı birçok ayrıntı henüz netleşmemiş olsa da plan kapsamında Ay iniş araçları, keşif robotları, enerji şebekeleri ve basınçlı yaşam alanları kurulması hedefleniyor. Ayrıca proje takviminin gecikmemesi adına daha önce Mars'ta kullanılan bir keşif aracının da Ay programında değerlendirilmesi gündemde.
1: 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı bu yılda coşkuyla kutlandı. İstanbul'da Boğaz'da su takı gösterisi yapıldı.
3: Boğaz'da Türk bayrağı açıldı. Gemilerde bulunan askerler Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ne doğru selam durdu. Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı.
4: Ülkemizin sularında kendi sahillerimize ve işte gemilerimize sahip çıkmamız çok onurlandırıcı bir şey.
5: Bence güzel bir etkinlik yapılmış. İlk kez katılıyorum. Çok güzel.
3: 1 Temmuz tam 100 yıl önce Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.
6: Bizler gemileri sadece denizden değil, karadan bile yürütmüş, tarihe damgasını vurmuş bir milletiz. Denizlerimizi

0: mavi vatanımız bildik, denizciliği milli ve öncelikli sektör olarak kabul ettik.
1: Etkinlikler kapsamında 5 gemi Boğaz geçişine başladı. En önde TCG Kemal Reis'i görüyorsunuz. Arka tarafta ise Turgut Reis Boğaz'ı geçti.
2: Aynı dakikalarda Boğaz'da su takı gösterisi de vardı. Beşiktaş sahilinde toplanan vatandaşlar korteji yoğun ilgiyle takip etti.
3: Bu tip etkinlikler de bizi gurur duymamızı sağlıyor. Biraz motivasyonumuzu yükseltiyor.
4: Kabotaj Bayramı'nda oğlumla beraber bulunmak bir nevi vatani vazifedir, zorunluluktur kesinlikle. Bu hassasiyetlerle evlatlarımızı yetiştirmemiz gerektiği kanaatindeyim.
5: İnşallah çocuklarımıza da kalır. Diğer yüzyıllarda da bu etkinlikler devam eder.
6: Bereketli, huzurlu nice yüzyıllar olsun diyorum.
7: Kısa bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne yağmurlu 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Kütahya yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana parçalı bulutlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 35, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 40, Gaziantep güneşli 37 derece.

Aranın ardından Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye gelirken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. İstanbul Büyükada'da bir restoranda başlayan yangın ormana sıçradı. Yangın hem havadan hem de karadan müdahale ile söndürüldü. Miranbağ plajındaki restoranda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormana da sıçradı. İFA üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere hem karadan hem de helikopterle müdahale edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor. Restoran ve kafelerde detaylı menü dönemi zincir işletmeleri için başladı. Peki yeni menülerde hangi detaylar var? Müşteriler yeni sistemi nasıl buldu? Dilara Civelek hem işletmecilere hem de müşterilere sordu.

0: Sadece yemek adlarının yazdığı menüler gitti. Yerine bu detaylı menüler geldi.
1: Örneğin hangisinde protein, hangisinde gluten var, yok. Bütün detaylarını bu şekilde doküman halinde hazırladık firma. Yaklaşık 1-2 aydır ön hazırlığını yapıyorduk.
2: Bence çok iyi oldu. Özellikle kilosuna dikkat eden kızlar için kalorisini yazmaları ince düşünceli bir davranış.
3: Detaylı menü dönemi zincir işletmelerde başladı. Artık menülerde hem kaloriler hem de ürünlerin besin değerleri yer alıyor.
0: Detaylı menü uygulamasına en çok da yediğine içtiğine dikkat edenler sevindi.
4: Direkt fotoğrafını çekip yapay zekaya gönderiyordum. Kalorisini soruyordum.
5: Kişiler, müşteriler ne yediğini, ne kalori aldıklarını, içinde var mı kendilerine zarar verecek bir madde, bunları biliyor olmaları güzel olur.
0: Menüyü yenilemek yerine QR kodlu menüye geçen de birçok işletme var. Burada da kural QR kodun müşterilerin rahatlıkla görebileceği bir yerde olması.
1: Görünür yerlere kare kodla detaylı bilgileri de aktardık. Müşterilerimizle karşılaştığımız sorunları büyük ölçüde ortadan kaldıracağını düşünüyorum.
6: Misafirlerimiz geldiği zaman menüye baktığı zaman ekstradan bize bir soru yönetmelerine gerek kalmadan menümüzde tüm detaylarıyla bu yazıyor.
7: Bence iyi oldu. İnsanlar yediğinin içtiğinin besin değerlerini görsün, bilsin.
0: Küçük işletmelerin detaylı menü uygulamasına geçişi için de 31 Aralık'a kadar süre tanındı.
8: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın geliştirdiği Doğa Sistemi hayata geçti. Üzerinde geri dönüşüm logosu bulunan içecek ambalajlarının geri dönüştürülebildiği sistemde vatandaşlar iade başına 1 lira teşvik bedeli de yatırılacak. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Yanıt haberimizde.
9: Türkiye'de her yıl yaklaşık 25 milyar adet içecek ambalajı tüketiliyor. Bu ambalajların önemli bölümü yeniden üretime kazandırılabilecek değerli bir kaynak olmasına rağmen sistemin dışında kalıyor.
10: Cam, pet şişe ya da alüminyum içecek ambalajları doğaya geri kazandırılabilecek. İade edilen her ambalaj için 1 lira teşvik ödemesi alınacak.
9: Doğa sistemi bu kayba dur demek amacıyla hayata geçiriyoruz.
10: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın geliştirdiği Doğa, yani depozitosu olan ambalajlar sistemi 81 ilde hayata geçti. Vatandaşlar üzerinde Doğa logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makineleri veya sisteme dahil iade noktalarına teslim ederek her uygun ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazanabilecek.
9: Hedefimiz bir yıl içinde Türkiye'nin her mahallesinde vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği en az bir depozito iade noktasını hizmete almaktır.
10: Teşvik bedelleri ise doğa cüzdana aktarılacak. Böylece kullanıcılar biriken bakiyelerini banka hesaplarına transfer edebilecek, ATM'lerden çekebilecek veya alışverişlerinde kullanabilecek. Peki iade makinesi nasıl çalışıyor?
11: İşlemin başlatılması için ilk etapta makine üzerinde bulunan dokunmatik ekrandan iade yöntemi seçiliyor. Atıklar burada yer aldığı gibi Doğa Mobil uygulamasıyla, doğaya kayıtlı kimlik numarasıyla ya da Doğa Kart'la iade edilebiliyor.
10: Bireysel iadelerde günlük üst limit bulunuyor. Bir vatandaş günlük en fazla 200 ambalaj iade edebiliyor. Doğa sistemiyle ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.
8: 0-6 yaş arası çocuklara hizmet veren kreş ve gündüz bakım evlerini kapsayan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yönetmelikle kreş ve gündüz bakım evlerinde standartların aynı olacağını açıkladı. Tüm veriler merkezi bilişim sistemiyle takip edilecek dedi.
10: Ülke genelinde kreş ve gündüz bakım evlerinde standartlar aynı olacak. Tüm merkezler için ortak kurallar uygulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürürlüğe giren kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliği hakkında bilgi verdi.
12: Yönetmeliğimizle çocuklarımızın gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Kamu kurumları ve belediyelerin sunduğu kreş hizmetleri de ortak bir mevzuat zeminine kavuşuyor. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz. Bu sayede ülke genelinde aynı standartları belirleyerek tam bir uygulama birliği sağlamış olacağız.
10: Kabine toplantısının ardından yönetmelik hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, kreş ve gündüz bakım evlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerinin

0: netleştirildiğini belirtti. Fiziksel ve kurumsal standartlarının yeniden şekillendirildiğini aktardı. Bakan Göktaş ayrıca kuruluşa ve çocuklara ilişkin tüm verilerin kurulacak olan merkezi bilişim sistemiyle takip edileceğini, böylece sistemin tamamen şeffaf ve kontrol edilebilir olacağını ifade etti.
1: Kaza sonrası mağdurlarla tazminat vaadiyle iletişime geçenlere ağır yaptırımlar geliyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararına göre kaza mağdurlarının kişisel verileri hukuka aykırı işlenemeyecek.
0: Hukuk dışı danışmanlık engellenecek. İş takibi tekliflerine geçit verilmeyecek. Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kaza mağdurlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesine ilişkin artan şikayetler üzerine yeni bir ilke kararını kamuoyuyla paylaştı. Resmi gazetede yayınlanan kararda bazı hasar danışmanlık şirketleri veya kendilerini avukat olarak tanıtan kişilerin kazaların ardından mağdurlarla rızaları dışında iletişime geçtiği yönündeki şikayet ve ihbarların arttığı tespit edildi. Söz konusu şirket ve kişilerin kaza sonrasındaki süreçte mağdurların kimlik ve iletişim bilgilerine ulaştığı, tazminat alma vaadinde bulunarak vekaletname talep ettiği belirlendi. Buna göre hukuka aykırı şekilde kişisel veri işleyen hasar danışmanlık şirketleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulabilecek. Konu idari yöndense ilgili bakanlıklar ve baro başkanlıklarına intikal ettirilecek. Görevleri sırasında elde ettikleri kişisel verileri yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşan sigorta eksperleri de suç işlemiş sayılacak.
1: Bir yazılım mühendisi onaylı Discord hesabını zorla almak isteyen sanal hırsızların istediğini yapmayınca başına gelmeyen kalmadı. Kişisel verilerini ele geçiren hırsızlar adresine polis, itfaiye hatta onlarca kapıda ödemeli yemek siparişi gönderdi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan o mühendis yaşadıklarını Alihan Tok'a anlattı.
2: Benim adresime itfaiye, polis, İGDAŞ gibi birimler geldi. 20-30 tane yemek siparişi geldi.
3: Oturduğu evin kapısı her gün yeni bir sahte ihbarla çaldı. Kapıda ödemeli yemek siparişleri, yangın ihbarıyla itfaiye, cinayet ihbarıyla polis.
2: Polisler evde benim babamı öldürdüğüme dair ihbar aldıklarını söylediler. İGDAŞ evimde gaz kaçağı olduğuna dair ihbar aldıklarını söylediler. Adresimi kullanarak istedikleri ekibe istediklerini söyleyebiliyorlar. Amaçları beni evimde rahatsız etmek.
3: Ona evinde rahat vermek istemeyenlerse sanal bir çete. Yazılım mühendisi Orhan E'den istedikleri ise değerli gördükleri bir sosyal medya hesabı.
2: Benden sosyal medya hesabımı istediler. Sosyal medya hesabında hesabın otantik olduğunu işaret eden ve güvenilirliğini arttıran onay işareti gibi bir sembol var.
3: İşte her şeyi o sembolü zorla elde etmek için. Sürekli tehdit ve sahte ihbarlardan kaçan Orhan E. bu yüzden yüzünü göstermekten de çekiniyor. Çünkü anonim çeteler onun peşini bırakmıyor.
2: İnternette kişisel bilgilerimi kullanarak akrabalarımı ve ailemi buldular. WhatsApp grupları açtılar benim adımı bulunduran. Annemi arayarak öldürüldüğümü söylediler. Daha sonrasında hesabımı vermezsem benimle uğraşmaya devam edeceklerini, aile huzurumun kaçacağını söylediler.
3: Nitekim kaçırdılar da. Kendisi de yaşadığı adresten çıkmak zorunda kaldı.
2: Ben açıkçası bununla ne kadar uğraşacağımı düşündüm ilk başta. Çünkü bu insanların gerçekten adresime gelmeyeceğine inanıyordum.
3: Savcılığa suç duyurusunda bulunan genç adam kendisini tehdit eden o çetenin bulunmasını istiyor.
2: Bu tarz bir olay başlarına geldikleri zaman kesinlikle suçlularla konuşmayı denememeleri gerekiyor. Yeni adresin bilgisinde sızdırılmamasını, bu bilginde bir yerden ulaşılamamasını umuyorum.
1: Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri de son 7 ayda düzenledikleri operasyonlarda 125 milyon lira değerinde 987 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
0: Aç polis! Şüpheliler takibi alındı. Adreslere baskınlar yapıldı, uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. Kimi zaman aracın motor kaputuna, kimi zaman vites kutusuna, kimi zaman evdeki çiçek saksısının dibinde gizlediler. Polis ekipleri uyuşturucuyu saklandığı yerde buldu.
4: Satışı yetkili makamların iznine tabi olan kırmızı reçeteye tabi sentetik eczacı hapları.
0: Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 7 ayda kent genelinde düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 125

0: milyon lirayı bulan 987 bin adet uyuşturucu apele geçirdi.
1: Üst üste yaptığımız 4'er aylık planlı istihbarat operasyonu çalışmalarıyla 39 sokak satıcısını bir anda, 58 sokak satıcısını bir anda da yakalayarak ilimizde şu anda arz talep dengesini devletimizin ve milletimizin faydasına bozmuş durumda bulunuyoruz.
0: Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
2: Tokat'ta diz ağrılarına çözüm arayan bir kadın doktor yerine doğaya başvurunca işler ters tepti. Bacağına mayıs otu saran kadın kısa süre içinde ağrıyı dindirmek yerine hastanelik oldu.
3: Dizimden aşağı yandı, buradan sardım botlar böyle ikisini tek tek. Ameliyat edeceğim dedi, ben de ameliyattan korktuğum için otu sardım.
0: Doktor ameliyat olman gerek dedi. Oysa çareyi otlarda aradı. Kullandığı ot bacaklarını yaktı. Tokat'ta yaşayan Satibuz diz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Doktorlar menisküs ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Ameliyat olmak istemeyen kadın diz ağrısını hafifletmek için yaylada topladığı otları kullandı.
3: Akşamdan saat 12'de sardım, sabah 7'de açtım. Ondan sonra olan oldu zaten, ayaklarım şişmiş idi.
0: Hastaneye giden kadının bacaklarında ikinci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.
4: Bilimsel bir tarafı yok bunun. Çeşitli kimyasal yanıklara sebep olabiliyor, alerjik durumlara sebep olabiliyor.
3: Doktordan başkasını ota çöpe güvenmesine ben güvendim oğlum, bak yarım kaldım ha.
2: Bursa'da bir aracın çarptığı elektrik direği devrilince yardım etmek isteyen bir genç akıma kapıldı. Yeni evli olduğu öğrenilen 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
0: Yardım etmek için koştu. Elektrik akımına kapıldı. 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Bursa'nın Mudanya ilçesinde Onur Uslu'nun kullandığı araç kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrildi. Sürücü yaralandı. Kazayı gören 27 yaşındaki Furkan Alan hemen ekiplere haber verdi. Yardım etmek için aracın yanına doğru koşan genç, yere devrilen elektrik direğinin kablolarına bastı. Akıma kapılan genç yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Furkan Alan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. 27 yaşındaki Furkan Alan'ın geçen hafta evlendiği, olayın yaşandığı günse balayından döndüğü ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.
2: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortalarında yeni dönem dün itibarıyla başladı. Kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Değişimde orijinal parça kullanımı da zorunlu tutulacak.
0: Kriterler yeniden belirlendi. Hasar durumunda orijinal parça kullanılacak. Kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu'nun hazırladığı yönetmelik hayata geçti. Zorunlu trafik sigortalarında yeni dönem başladı. Ekspertiz incelemelerinde aracın markası, yaşı, hasarın boyutu ve geçmiş hasar kayıtları gibi kriterler titizlikle analiz edilecek. Maddi hasar başvurusu değer kaybını da kapsayacak. Hesaplamalar standartlaşacak. Eksper tarafından hesaplanan değer kaybı tutarı, hak sahibi herhangi bir başvuru yapmasa dahi otomatik olarak sigorta şirketi tarafından resmi olarak kaydedilecek. Yönetmelik değişikliği, hasar onarım sürecindeki bazı düzenlemeleri de kapsıyor. Hasarlı araç parçalarının onarımı mümkün olmayan değişmesi gereken durumlarda orijinal parça kullanımı esas olacak. Eğer hasarlı parça orijinal değilse, eş değer parça kullanımı konusunda ispat yükümlülüğü sigorta şirketinde olacak.
2: Reklamlarda yeni dönem başlıyor. Yapay zeka kullanıldığı artık reklamlarda açık şekilde belirtilecek. Sosyal medya içerik üreticileri ücretli içeriklerinde reklam ibaresine yer vermek zorunda olacak. Yeni düzenleme ile sahte indirimlerin de önüne geçilebilecek.
0: Reklamlarda yapay zeka kullanıldığı açıkça belirtilecek. Sahte indirimlerin önüne geçilecek. Takviyelere ilişkin reklamlara kısıtlama getirilecek. Ticaret Bakanlığı, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

0: Yönetmelikle yapay zeka kullanılan reklamlarda insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bunun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Gerçek bir kişinin yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyası da reklamlarda kullanılamayacak. Yeni düzenlemeyle sahte indirimlerin önüne geçilmesi de hedefleniyor. Ürünlerde indirim oranı hesaplanırken son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak. Meyve, sebze ve çabuk bozulabilen ürünlerde ise indirimden önceki son fiyat esas alınacak. Yönetmelikte takviye gıdaların normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimini oluşturacak reklamlar da yasaklandı. Ayrıca akademik ünvanların tüketiciyi yanıltacak şekilde kullanılmasının önüne geçilecek. İnfluencer olarak bilinen sosyal medya içerik üreticileri, ücretsiz ürün, indirim ya da etkinlik daveti gibi bir menfaat karşılığında yaptıkları paylaşımlarda reklam niteliğini açıkça belirtecek. Paylaşımlarda reklam veya tanıtım ibaresine yer verilmesi zorunlu olacak. Yönetmelikte yasa dışı bahse yönelik reklamlar da yasaklandı. Düzenlemeler 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek.
1: Yapay zeka günlük hayatın yanı sıra iş dünyasını da derinden etkiliyor. ABD merkezli otomotiv devi Ford, yapay zekadan beklediği verimi alamayınca deneyimli mühendislerini yeniden istihdam etmeye başladı. Yazılım firması Microsoft ise yapay zekayı daha fazla kullanarak iş gücünü azaltmayı planlıyor.
0: Yapay zeka beklentileri karşılamadı. Otomotiv şirketi Ford, yüzlerce deneyimli mühendisi yeniden işe alma kararı verdi. ABD merkezli Ford, yapay zeka ile kalite kontrol süreçlerini hızlandırmayı denedi. Teknolojinin maliyetleri düşürüp verimliliği artıracağını hesapladı. Ancak otomatik sistemlerin süreçte yetersiz kaldığı tespit edildi. Şirket, geliştirme üzerine 300'den fazla deneyimli kalite kontrol mühendisini yeniden istihdam etti. Ford'un araç donanımı mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Charles Poon, birçok ürün geliştirme döngüsünde görev almış en deneyimli mühendislerimizin bilgi ve tecrübesine yeterince önem vermedik ifadelerini kullandı. Poon, yapay zeka destekli otomatik sistemlerin deneyimli teknisyenlerin eğitim ve uzmanlık düzeyine ulaşamadığını belirtti. Ford yöneticisi, otomasyon, makine öğrenimi ve yapay zeka araçlarımızı geliştirebilmek için bu sistemlerin en deneyimli kişiler tarafından eğitilmesini sağlamamız gerektiğini fark ettik şeklinde konuştu. Teknoloji devi Microsoft ise binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. 228 bin çalışanı bulunan şirketin çalışan sayısını yaklaşık %2,5 oranında azaltacağı tahmin ediliyor. ABD basınında yer alan habere göre şirketin satış ve danışmanlık birimlerinin işten çıkarmalardan en çok etkilenen birimler olması bekleniyor. Satışlarda yapay zekanın daha fazla kullanılması planlar arasında. Şirket yapay zeka altyapısına yatırım yapmaya devam ederken işten çıkarmalarla maliyetleri düşürmeyi planlıyor.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Açık ve netten iyi akşamlar. Dış siyaseti konuşacağız bugün. Çokça başlığımız var. CHP'de yine pek çok konunun üstünden geçilecek bir gün olacak. Çünkü dün 26 il başkanı görevden alındı. 7 isim disipline sevk edildi. Ve bununla beraber CHP'de yeni isimler de ortaya çıkmaya başladı. Üzerine çokça konuşulan isimler, tartışılan isimler, bakacağız. Öte yandan yeni ihraçlar olabileceği söyleniyor. Bir de İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialar ortaya atıldı. Ama bu iddiaların doğruluğu nedir acaba? Teyit edilebiliyor mu? Kulisler var. Onları da paylaşacağız konuklarımızla. Bir hoş geldiniz diyelim. Ondan sonra başlarız. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Not1.com yazarı Merve Şebnem Oruç, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, hoş geldiniz. Ve birazdan Ankara'da Gürbüz Evren gazeteci yazar bizim

0: Hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
0: Can Özçelik Not1.com yazarı uzaktan bağlantıyla katılıyor. Hoş geldin Can.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Alişer Delek de birazdan aramızda olur. Konuşmaya başlamadan öyle şöyle bir hızlıca reklama gidip gelelim. Sonra başlayalım.
3: Yasa dışı alkol ve alkollü içki ticaretiyle mücadelede yeni bir dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz yeni proje sayesinde yasa dışı alkol ve alkollü içki üretimi ve ticaretiyle çok daha etkili mücadele ediyoruz. Elektronik alkol takip sistemiyle etil alkol ve metanol üretim ve ticaretinin her aşaması izlenerek kayıt altına alınıyor. ATİP üzerinden yapılan ticaretin tüm aşamaları bakanlığımız tarafından takip ediliyor ve kayıt altına alınıyor. Ülke içinde ürün sevkiyatı yapılan her araçta ATİP üzerinden düzenlenen alkol transfer belgesinin bulunması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan protokolle de etil alkolün yurt içindeki fiziki sevkiyatı ulaştırma elektronik takip ve denetleme sistemi üzerinden izleniyor. Tüketicilerin de bilinçli hareket etmesi, merdiven altı imalathanelerde üretilerek etil alkol adı altında satışa sunulan ve yüksek sağlık riskleri taşıyan ürünlerden mutlaka uzak durması gerekiyor. Yaşamak güzeldir. Hayatınızı tehlikeye atmayın.

0: Şimdi kısa bir reklamın ardından hızlıca başlıyoruz Açık ve Net. Alişer Delek de aramıza katıldı. Hoş geldin Alişer.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi dün 26 il başkanı görevden alındı CHP'de. 7 isim disipline sevk edildi ve yeni görevlendirmeler de yapıldı bugün. Onları bir görelim arkadaşlar, açalım. Ve bu görevlendirmeler üzerine de yürüyen bir tartışma var. Bu yeni isimler kim? Bu görevlendirmeler ne anlama geliyor? Bir Gürbüz Evren, buyurun sizinle başlayalım. Hem Ankara'dan bu vesileyle kulisleri de alalım. Bu isimler üzerine yaşanan tartışmaların nedenini de bize anlatırsınız. Buyurunuz.
1: Teşekkür ediyorum Sena Hanım. Size ve değerli konuklarınıza ve bizi izleyenlere iyi bir akşam diliyorum. Yani bu tartışmalar 20 Temmuz'a kadar devam edecek, bitmeyecek. Belki biraz daha şiddetlenerek devam edecek. Nedeni çok basit. Eğer siz partiyi kontrol etmek istiyorsanız önce partinin örgütlerini kontrol edeceksiniz. Partinin örgütleri, yani il ve ilçe başkanları sizden yana tavır almıyorsa ve geçmişte de ya da yakın gelecekte de size yönelik bir takım hakaretlerde bulunduysa, tabii siz derken Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden bahsediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyorum. Dolayısıyla daha önceki programlarda bu işin mutlak mutlanın geldiği günden itibaren şunu söylemiştim. Bazı milletvekilleri evet disiplin kuruluna gönderilir. Bazıları bir şekilde ihraç edilir vesaire, tedbirli olarak gönderilir. Ama bunlar çok önemli değil. Kemal Bey asıl hedefi zaman içerisinde, bu çok da uzak bir zaman olmayacak, zaman içerisinde örgütlerdir demiştim. Çünkü il ve ilçe başkanlarının değişmesi gerekiyor. Bir olağan kurultay sürecinden bahsediliyor. CHP'nin sözcüsü Müslüm Sarı Eylül ayını işaret etmişti. Eylül ayında başlayacak bir süreçten bahsetmişti. Dolayısıyla mahalle delegelerini disiplin kuruluna sevk edilecek ya da kesin ihraç talebiyle gönderilecek olan 14 ile 17 arasında il başkanı daha var. Bir de bazı büyük ilçeler var. Onları da belirtmek gerekiyor. Ama bu ne zaman olur? Ya önümüzdeki MYK toplantısında ya da bir sonraki MYK toplantısında olabilir ama biz dananın kuyruğunun kopacağı tarih olarak bilinen, hem Özgür Bey tarafının hem Kemal Bey tarafının da işaret ettiği 20 Temmuz'u bekliyoruz. Aslında bu 20 Temmuz'dan önce de olabilir. Yani 20 Temmuz'da işte hemen herkesin bildiği söylediği

0: nedir? Yargıtay'dan bir karar çıkabilir. Yargıtay ihtiyat tedbir kararını kaldırabilir ya da onaylayabilir. Ona göre Özgür Bey ve ekibi hareket edecektir gibi bir değerlendirme
1: Gürbüz
0: var.
1: Bey,
0: Tamam, bunlar bilinen şeyler
1: şimdi
0: ama
1: biz bu ortada, çok özür dilerim,
0: buyurun.
1: affedin. Bu ortada biz bu isimleri açtık. Bunlar üzerine yürüyen tartışmalar olduğu için de bu isimleri açtık. Mesela burada Soner Çetin, CHP Genel Sekreter Yardımcısı diye veriyoruz ama mesela bazı ses

0: edip İYİ Parti'ye geçen, Gelibolu Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti'ye kazandıran isim olarak görülen CHP il başkanlığına geliyor bu isim gibi deniyor. Bunlarla ilgili ya neden bu kadar tartışmalı atama yapıldı? Bu kadar üstünde tartışma olan isimler neden atandı sorusuna sizce yanıt nedir Ankara'da genel merkezde Kılıçdaroğlu kanadında?
1: Teşekkür ederim. Yani siz bir an önce oraya gelmemi istiyorsunuz ama benim oraya gelmem için bir yerlerden geçmem gerekiyordu. Çünkü o bir
0: uzun
1: yerlerden
0: bir yol
1: geçmesem
0: şimdi peki,
1: doğrudan
0: buyurun.
1: Bu konuya girdim mi?
0: Buyurunuz.
1: Yok, neyse o yolu kısaltayım ben. Sizleri değerli konuklarından zamanından çalmayayım ama ileride tekrar söz hakkı gelirse
0: tabii,
1: o zaman parça parça açarız. Soner Çetin meselesi, evet, Soner Çetin Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isimdi. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun gitmesinden sonra elbette onun da partide tutulmayacağı, aday yapılmayacağı, tekrar belediye başkanı olamayacağı fikri hakimdi. O da Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında bir geçişkenlik var. O da kendine İYİ Parti'yi yakın gördü ve gitti. Dolayısıyla onun üzerinden yapılacak, niye İYİ Parti'ye gitti de bir de böyle bir açıklama yaptı. Bu da ortaya çıktı. Şimdi tekrar geldi, genel sekreter yardımcısı oldu şeklinde eleştiriler yaparken o zaman şuna bakmak gerekiyor. İYİ Parti'de milletvekili olan birçok isim de Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi. Yani siyasette maalesef bu geçişkenlik ve yer değiştirme, parti değiştirme, taraf değiştirme sıklıkla gördüğümüz Türkiye siyasetine giderek has olan bir özellik olarak ön plana çıkıyor. Evet, Soner Çetin ve o isimlerin, yani hepsi için bir şey söyleyebiliriz. Hepsi için kiminin il başkanı olmaması gerekirken il başkanı yapıldığı. Mesela Ankara'daki il yönetim kurulu üyelerine baktığımızda onlar için birçok şey söyleyebiliyorsunuz, söylenebiliyor. Çankaya'daki belediye meclis üyelerine baktığımızda Kemal Bey'e yakın olan belediye meclis üyeleriyle bugün Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tartıştığı söyleniyor. Ya bunlar olacaktır. Çünkü Kemal Bey'e yakın olan isimler Kemal Bey gelince tekrar partiye dönmüştür. Siyasetin gereği bu. Kendilerine bir yer verilecektir. Bir yer bulacaklardır. Siyasete devam edeceklerdir. Siyasetten kopmamışlardır. Bu olacaktır. Bu çok ayıp bir şey midir? Çok çirkin bir şey midir? Vallahi biz Türkiye siyasetinde neler gördük? Hiç olmazsa bunlar CHP içerisinde geçişkenliği olan ya da en fazla işte İYİ Parti'ye gidip gelen isimler olarak değerlendirebiliriz. Bunu ben çok fazla tartışma konusu yapıldığını görmedim açıkçası Ankara'da. Hem Özgür Bey'e yakın isimlerle bugün konuştuğumuzda, yani bu konuyu konuşmadık tabii, damdan tepeden konuşurken ister istemez konular buraya geliyor. Kemal Bey'e yakın genel merkezdeki isimlerle de konuştuğumuzda bunu çok fazla kimsenin dert etmediğini gördüm ben. Ha, tabanda dert oluyor mu? Sosyal medyada dert oluyor mu? Özellikle de Özgür Bey'e yakın tabanda o geniş kitlede yankı buluyor mu? Evet, onlar çok ciddi olarak bunu eleştiriyorlar. O öfke patlaması bitmiş diyemem ama öfkenin zirvesinden aşağı doğru inildiğini görüyorum ama ona rağmen yine de mevcut il başkanları, seçilen il başkanları, sizin ekrana getirdiğiniz il başkanları ile ilgili herkes kendi ilinden hareket ederek bir şeyler söylüyor. Mesela Muğla ile ilgili söyleyeyim size. Mesela Muğla çok konuşulmadı, konuşulacak önümüzdeki günlerde. Muğla il başkanı da görevden alındı ama Muğla'da sadece bir ilçenin belediye başkanı, Muğla il başkanının görevden alınmasına tepki gösterdi. Bu akşam saat 8'de yapılacak mitinge katılacağını söyledi. Onun dışında 11 tane ilçe Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarında ama diğer 10 belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaymış gibi tavır sergilediler. Seslerini çıkarmadılar. Aynı şekilde belediye meclis üyeleri. Muğla için söylüyorum. Onlardan da ses çıkmadı. Onlar da gidip şeye destek olacağız, görevden alınan il başkanımıza destek olacağız gibi bir tavır içerisine girmediler. Şimdi onun tartışması var mesela Muğla'da. Hani sizin ekrana getirdiğiniz illerin dışında en somut bugün yaşananlar itibarıyla söylüyorum. Peki olur mu? Çok mesela şu var. Görevden alınan isimler zaten 20 Temmuz'u bekliyorlardı. 20 Temmuz'da sanki bir işaret fişeğe çakılacak ve hepsi istifa edecek, ayrılacak. Bazı belediye başkanları da, bazı belediye meclis üyeleri de, bazı milletvekilleri de bir tarafa geçecek gibi. Böyle bir beklenti vardı. O beklenti

0: Beklentiyi illerdeki, il örgütlerindeki yönetim kurulu üyelerinde de görüyoruz. Ama bir tane son cümle söyleyeyim,
1: Buyurun
0: Sena Hanım
1: hızlıca
0: bırakayım.
1: alayım.
0: Son cümleyi söyleyeyim. Evet, il başkanları değiştirildi. Bazı Özgür Bey'e yakın olan il başkanları ayrıldı. Birçok yerde öyle düşünüldüğü gibi tartışmalar, görev devri sırasında kavgalar olmadı ilk başlarda olduğu gibi. Ama il yönetim kurulu üyelerinin, birçok ilde il yönetim kurulu üyelerinin bazıları tavır koydu, bazıları tarafsız kaldı, bazıları da sessiz kaldı. Bu bize şunu gösteriyor. Zaman içerisinde acaba partinin kuruluşuna göre pozisyon almak isteyen bir siyasetçi profiliyle mi karşı karşıyayız? Evet, zaman içerisinde biz 20 Temmuz'da bir pozisyon almaya hazırlanan büyük bir Cumhuriyet Halk Partisi ekibiyle karşı karşıyayız. Onu da 20 Temmuz'dan sonra göreceğiz.
1: Bunu da açarız. Neyi kastediyorsunuz? Kimler nasıl pozisyon alacak diye. Ama stüdyoya geçmeden önce Can, bunlar böyle olur. Siyasetin gereğidir. Tartışılır, tartışmalı isimler olur. Bunun ayıp, çirkin midir dedi Gürbüz Bey. Öyle midir? Yani olur, olabilir gibi mi bakmalı? Nasıl baktın sen?
2: Tabii, olur yani. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk kez yaşanmıyor bu tartışmalar. Daha önce de genel başkanlık yarışları oldu, tartışmaları oldu. O yüzden bugün biraz daha sert geçiyor tartışmalar, ama şimdi arınma diyerek tasfiye süreci başka tabii. Şimdi Kemal Bey, hemen Gürbüz Bey konuşurken aklıma geldi. Mesela Kurultay davasında da ifadesi, verdiği ifade kullanılan, mutlaklıktan da kullanılan bir isim vardı, Veysi Uyanık. O kişi, şahıs, kurultayda işte pavyonda para dağıttım diyen kişi bir ifade vermişti, tanık olarak vermişti. Onun oğlu şu anda Sayın Kemal Bey'in genel başkan yardımcılarından biri. Şimdi durum böyle olunca birazcık arınma değil de sanki intikamla gelen bir genel merkez yönetimi varmış izlenimi yaratıyor. Tabii ki kendi kadrosunu kuracak, çalışmak istediği il başkanlarıyla çalışacak, istediğini görevden alabilir. Ama arınma diyerek başlayıp da il başkanlarını görevden almak, o zaman şu akla geliyor: sizin sırtınıza hançer saplayan Ekrem İmamoğlu niye görevden almıyorsunuz, üyeliğini askıya almıyorsunuz? Veya Ekrem İmamoğlu ile beraber sizi sırtınıza ikinci hançeri saplayan Sayın Özgür Özel'i niye ihraç etmiyorsunuz? Şimdi bu konuşuluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde, bunu tartışıyorlar. Ama mesele şu: bu tartışmalar, ben de 20 Temmuz'a kadar süreceğini düşünüyorum. Ama 20 Temmuz'dan sonra şöyle bir beklenti var: Kemal Kılıçdaroğlu daha güçlü olacak diye. Ama benim tam tersini düşünüyorum. Çünkü hem izlediğim yorumlarda, hem işte okuduğum haberlerde, köşe yazılarında sanki İmre'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na döndüğü yönünde bir hava estiriliyor. Bir algı yönetimi yapılıyor, ama bildiğim kadarıyla Özgür Özel de boş durmuyor Kemal Bey ihraçlar yaparken. Şimdi kaç milletvekili geçecek, hangi il başkanları geçecek, belediye başkanları geçecek mi? Bunlar hep tartışılıyor. Bu tabii ki bir güç gösterisi olur. Özgür Özel tarafında veya Kemal Kılıçdaroğlu tarafında olurlarsa tabii ki bir güç gösterisi olur, ama seçmen ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri işe öyle bakmıyorlar. O yüzden hep alana işaret ediyorum. Kemal Bey ve ekibi bir pazara çıksa, şöyle sokağa bir inse, kendilerine yapılan eleştirileri görse, bu yaptıkları hamleleri yapmazlar. Biraz daha itidalli, biraz daha soğukkanlı davranırlar. Ama tabii bu siyaset, yani sonuçta koltuk için yapılıyor. O izlenim de yaratılıyor açıkçası. Niye? İşte bugün atanan genel sekreter yardımcısı veya daha önce de belediye yerel seçimlerde hatırlıyoruz. Aynı stüdyolarda oturduğumuz, konuştuğumuz isimler vardı. İşte Özgür Bey ile ve Ekrem İmamoğlu ile beraber hareket ettiğini bildiğimiz, ama işte adaylık veya işte bir görev verilmediğinde itiraz ettiği ve eleştirdiği dönemlere de geçtik. O yüzden siyaset zaten iddia işidir. Eğer belediye başkanı olmayacaksa, milletvekili olmayacaksa, bir parti yönetiminde yer almayacaksa siyaset yapmanın da bir anlamı yok. Haklı olarak bunu yapabileceği yere gider siyasetçi. Yani burada birbirlerini suçlamaları, bu siyasi tartışmayı kamuoyunda yapmaları çok normal. Ama Kemal Bey il başkanı alarak görevden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o birliği sağlayamaz. Öyle gözüküyor açıkçası. Bu daha da derinleşecektir. Ama yeni parti ilk günden itibaren demiştim zaten ben. Yani mutlak açıklandığı gün artık Cumhuriyet Halk Partisi bölündü ve yeni parti kurulmak zorunda demiştim. 20 Temmuz'dan sonra bu olacak zaten. Sadece tarih bekleniyor. Onun dışında bu 20 Temmuz'a kadar bir kurultayın yapılması da mümkün gözükmüyor zaten. Kemal Bey de geri adım atmayacak. O yüzden biz 21 Temmuz'dan itibaren yeni partiyi, yeni partide kaç milletvekili olduğunu, güç tarafının güç dengesinin ne tarafta olduğunu konuşacağız. Ama ben ısrarlı bir şekilde, çünkü alanda da çıkıp gezdiğimizde, gördüğümüzde, vatandaşla konuştuğumuzda hep şu eleştiriyi yapıyorlar. Özgür Özel'li seçmen, en azından Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin %90'ına yakın bir kesimi de Özgür Özel'in yanında. Bunu niye böyle net söylüyorum? Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle de yaptığımız sohbetlerde bunun böyle olduğunu onlar da ifade ediyorlar. O yüzden tabii ki ekranlarda veya televizyonlarda veya işte haberlerde bu algıyı yönetebilirler ama onlar da gerçeğin farkında. Yaptığımız sohbetlerde de işlerinin zor olduğunu zaten söylüyorlar.
1: Peki, şimdi bazı görüntüler veriyoruz bu esnada. Hazır mı o görüntü Erdem? Hazırsa onu da açabilir miyiz? CHP Bursa örgütü müydü bu? İl teşkilatına doğru yürüyor. Hakikaten il başkanlığına tepki olarak bir yürüyüş gerçekleştirdiklerinin görüntüsü ekranda. Yine az önce görevden alınan il başkanının tepkisi bugün çok konuşuldu. Çok sert bir tepki gösteriyordu. Eline mikrofon alıp çok sert çıkışlar yaptığı görüntüler vardı. Bu görüntülerde Bursa'dan il başkanlığına Bursa örgütünün, CHP'nin Bursa örgütünün yürüyüş anlarının görüntüsü. Seninle devam edeyim Alişer. Hakikaten böyle bir deprem. Örgütte de belirli noktalarda bir tepki var gibi görünüyor. Nereye gidiyor bu iş? Sen de mesela bu yeni isimlere dair bir bilgi, bir kulis var mı? Bizimle paylaşır mısın?
3: Ben genel itibariyle yeni isimleri tek tek isimleri konuşmuyorum ama şeye katılıyorum. Gürbüz Bey'in ben de siyasetin olağan akışında var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de varılmak istenen yer açısından il başkanlarının değiştirilmesi anlaşılır. Niye? Çünkü il başkanları bulundukları illerde kongre süreçlerini başlatacaklar ve delege yapısının değişmesi asıl mesele. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun varmak istediği o olağan kurultay bu delegeyle değil de yeni delegelerle girmesi o nereden başlayacak? İl, ilçe, mahallelerden yapılacak seçimlerle olacak.
1: Ya
3: O
1: bu
3: da
1: siyasetin gereği ama mesela CHP seçmeni, CHP tabanı bunu gördüğünde onun reaksiyonu da siyasetin içinde mi?
3: il başkanlarının değişmesi hani Cumhuriyet Halk
1: O
3: Partisi normal
1: olmaz
3: şeyinde
1: mı?
3: olsa çok büyük sorun olmazdı ama çok tartışmalı isimler var. Şimdi o ve çok da duyarlı bir sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni var. Bugünlerde duygusal tepkileri çok da yüksek. Tek tek isim söylemeyeceğim ama mesela bir isme gene Gürbüz Bey de yanlış değilsem kullandığı ifade hani ayıp değil bunların
1: Ayıp değil
3: değişmesi
1: çünkü
3: demişti
1: değil.
3: ama benim bir tane şerh koyacağım bir isim var. Onu da izninle gündeme getireceğim. Ankara'da il başkanı değil ama il başkanlığı listesinde yönetimdeki isimlerden bir tanesi Gizem Altunsoy. Yani beni şimdi şaşırıyorsundur. Ben normalde hiç kimseye böyle hedef almam, şey yapmam. Ne
1: Direkt
3: oldu
1: isim
3: üstüne böyle
1: vermezsin o
3: şey
1: yüzden
3: yapıyor
1: diyorsun.
3: diye. Çünkü bence şöyle bir şey yani Gizem Hanım'ı aslında biz biraz nickname'i üzerinden tanıyor sosyal medya kullanıcıları ve rahmetli Gülşah Durbay'ın hastalığının ağır bir döneminde şimdi benim burada dillendirmekten utanacağım bir iftirayı yaymakla hepimiz onu çok fazla tanımıştık ve şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunun embleminin olduğu antetli bir kağıtta ismini görmek kimse adına konuşmayayım ama beni bile çok üzüyor. Ve bunu da sordum Kemal Kılıçdaroğlu tarafına. Dedim ki neden? Yani hani bana şuna olur dinlerim yani siz dedim. Çok başarılı ve şu kariyerinden dolayı ihtiyacı var falan diye. Birincisi iki kişiyle konuştum Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki ve her iki isim de kendilerinde rahatsız olduğunu söyledi. bu atamanın yahut da bu ismin

0: Dillenmesinin doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla değil, bugün evet bahsettiğim kişi.
1: Bu kişiden bahsediyorsun. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'yla da fotoğrafı var.
0: Bu kişinin bugün işte atamasının yapılması ya da görevlendirilmesinin yapılmasından doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası yok. Bir onu söyleyeyim. Normalde de böyle olmaz. İl başkanını Kemal Kılıçdaroğlu belirler ama il başkanı beraber çalışacağı isimleri belirler dendi. Ama bu isim etrafında bir rahatsızlık olduğunu biraz daha fazla vurgulandı ve Kemal Bey'e de bu rahatsızlığın aktarıldığı. Bundan sonrası benim biraz gözlemim ve yorumum gibi söyleyeyim. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde bu ismin o görevde olmama ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Bu kişinin Ankara İl Yönetimi listesinde olduğundan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi mi yokmuş?
0: Şöyle, yani bu şimdi pek çok şeyde bilgisi olmadığını söylüyoruz. Bu onlardan birisi değil. Yani atamayı yapan kişi o değil. Kemal Bey il başkanını atamış. İl başkanı çalışacağı isimleri belirlemiş. Bugün itibariyle kendisinin de bilgisi olmuş. Hatta odasına giren yakın isimlerden bir tanesi daha önceki bu dedikoduları yayması sebebi aktarmış bu şeyi, hatırlamış Kemal Bey. Ve hani onun oradaki tepkisi, bana aktarılan tepkilerden benim yorumum bu ismin yarın ya da öbür gün itibariyle listeden çıkması.
1: Ama daha önce genel merkezde kendisinin görüldüğü Kemal Kılıçdaroğlu'yla fotoğrafının olduğu üzerinden de çok konuşuldu ya.
0: Evet.
1: Onlardan yani, da mı bilgisi yok?
0: Yani onlardan tabii ki bilgisi var ama bu atamaya yapıldığını, bu antetli kağıtta artık imzalı kağıtta isminin olduğu, Kemal Bey'in imzası yok, il başkanının ve genel sekreterin yok. Bundan haberinin olduktan sonra bir rahatsızlığını ben şu an en azından yorum olarak benim algım o.
1: Bu listeden çıkarılabilir mi o zaman?
0: Evet, ben yarın ya da öbür gün bunu çıkarılacağını bekliyorum, yani onu da söyleyeyim. Hani bu pek çok diğer il başkanından ayıracağım bir şey. Bu çünkü bence hiç kimseye yakışmayan bir ayıptı. Onu öyle bir şey yapayım. Yürüyen süreçle ilgili bir not da vereyim izinle. Bu parantezi kapattıktan
2: sonra. Bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii söyleyebilirsin.
2: Bu konu geçmeden Kemal Kılıçdaroğlu bilmeyebilir ama Ankara İl Başkanı genel merkezin olduğu il başkanının bu ismi bilmesi lazımdı. Bu ismi oraya bilerek konulduğuna ben de yorum yapıyorum. Eminim. Bilerek konuldu o isim oraya. Ve bu gerçekten çok, ben gazeteciyim, Cumhuriyet Halk Partili falan değilim. Dışarıdan izliyorum ama uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip ettim. Ankara'da da genel merkezde de takip ettim. O yüzden oradaki iç işleyişi de iyi bildiğim için söylüyorum. Eminim ki ondan, yani o ilişkilerden dolayı o hanımefendi o listeye sokuldu. Kemal Bey bilmeyebilir ama Kemal Bey'in atadığı il başkanının karşı tarafa, Özgür Özel tarafına bakışını anlatan bir resim aslında bu. Yani burada Kemal Bey, evet, Ali Şahin çok güzel bir şey yapmış. En azından aklımızda olan soruları yöneltmiş. Ama Kemal Bey bilmemesinin bir önemi yok burada. İl başkanı biliyor ve il başkanı da bilerek oraya koyuyor. Yazık.
1: İl başkanı niye bilerek koysun? Yani ne murad ediyor işte olabilir bu ismi buraya bilerek koyarak il başkanı?
2: Ben de şunu o yüzden altını çizerek söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin, Özgür Özel ekibine bakışını anlatan bir resim aslında bu. Yani biz her türlü şeyi yapacağız. Yani bu gerçekten anlam veremiyorsun. Evet, siyasette bazen bel altına hiç girilmez ama sert eleştiriler yapılabilir. Haksız eleştiriler yapılabilir. Karşı tarafı ona manevra alanı bırakmamak için. Ama bu böyle bir şey değil. Bir hayatta olmayan bir belediye başkanı ve hastalığı döneminde bu alçakça bir iftiraya uğramış bir siyasetçi. O yüzden bu kadar düşmemeli siyaset. Yani o il başkanı, bence o il başkanı görevden alınmalı. O zaman diyeceksin ki, o zaman adam akıllı yap listelerini kardeşim, bu tartışmaları bizi sokma. Bak biz arınmadan bahsediyoruz. Yani Kemal Bey'den şunu beklerim ben şimdi. Bak biz arınmadan bahsediyoruz. Siz ne yapıyorsunuz kardeşim? O zaman o il başkanı tekrardan görevden alacak, yeni bir il başkanı atacak, doğru düzgün siyaset yapacak bir il başkanı olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani bunu yapabiliyorsa Kemal Bey, evet, o zaman derim ki Kemal Bey'in haberi yok. O zaman net olarak bunu söyleyeyim.
3: Sena Hanım, bir şey söyleyebilir miyim?
1: Buyurun Gürbüz Bey, sizden de alayım.
3: Şimdi Can Bey bu örneği verince aklıma şey geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hatalar çok yapılıyor, çok sıklıkla yapılıyor. Yakın bir zamanda hatırlayalım, Arif Kocabıyık isimli bir şahıs vardı, bir kişi vardı. Hı hı. Özgür Bey ona rozetini takmıştı.
2: Evet.
3: Cumhuriyet Halk Partisi evet. Genel Merkezi'nde. Daha sonra gelen tepkiler üzerine ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz denilmesi üzerine üyeliği durdurulmuştu. Dolayısıyla bu tür şeyler maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde ister Özgür Bey tarafında ister Kemal Bey tarafında sıklıkla yapılan hatalar, sonradan da düzeltmeye kalktıklarında soru işaretleri oluşuyor.
1: Siz diyorsunuz ki Özgür Özel zamanında da yapılmıştı bu hatalar. O yüzden ya hayır,
3: o şeyi bu KYS yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin hep böyle şeyler maalesef oluyor. Dikkat edilmeden bir şeyleri hızlı adımlar atıyorlar. Tabandan nasıl bir tepki gelecek? Partinin tabanı buna ne diyecek? İyice araştırdınız mı? Mesela söz konusu Gizem soy ismini bilmiyorum ama bu hanımefendinin geçmişini, daha doğrusu neler yaptığını
1: herkes biliyor. Gizem Lara mı? Gizem Altunsoy.
3: Belli ki iyi araştırılmamış.
4: Sosyal medya.
3: Altunsoy. Evet, demek ki iyice araştırılmamış. Yani bunu araştırmadan siz il başkanlığı, üstelik Ankara İl Başkanlığı gibi önemli bir yerde yönetim kurulu alıyorsanız bu bir hatadır. Bunu nasıl telafi ederler ya da nasıl savunurlar bilmiyorum.
5: Benzer bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi grup kürsüsünde rozet takılan başka bir isim de sonradan ortaya çıkan paylaşımların nedeniyle üyelik işlemi askıya alınmıştı. Şunu söylemekte fayda var. Gizem Lara mıymış sosyal medyada?
1: Altunsoy'muş.
5: Altunsoy gerçek
1: Gizem adı. Lara lakabı mı? Sosyal medyada.
5: Sosyal medyadaki niki galiba. Lara bir kere çok çirkin. Bir kere kabul edilemez bu isnatlar. Yani
4: eski açıklaması için diyorsun.
5: Evet, yani canıyla mücadele eden bir insan bir tarafta. Bir yanda Sayın Genel Başkan çok şey, yani hani çok yakışıksız. Bilmiyorum yani il başkanı hani görevde almaya kadar gider mi ama...
1: Mesela sizce bir iletişim hatası mı? Yoksa iletişim hatası yani değil, bu il başkanı buraya bu listeye bu ismi koyarken bilerek mi koydu?
5: İl başkanı bilerek koymuştur. Hoş da bir harekette değil açıkçası. İnsanların böyle gergin noktalarına dokunmak bence bu kabul edilebilir bir durum değil. Ama az önce mesela Can abi konuşurken aklıma geldi. Şimdi... o belediye başkanımız Allah rahmet eylesin hayatını kaybetti. Nur içinde yatsın. Çok da seveni de varmış bu arada Manisa'da. Allah yani gerçekten bir şeyi varmış yani orada karşılığı varmış. Şu var ama Kemal Bey hala yaşıyor. Yani Kemal Bey'in de senin yüzüne tükürürler. Efendime söyleyeyim, yok asarız, yok keseriz, yok Allah belanı versin gibi, çok özür dilerim. Bu ifadeleri kullananların da başına hiçbir şey gelmedi yahu. Ya kimse de dönüp sen eski genel başkanımızla ne biçim konuşuyorsun demedi yani. Ne namus, ne şeref, evet, ne haysiyet.
2: Aynısını söylüyorum.
5: Bu hoş değil yani.
4: Ama daha ağırı suratına çarpı işareti koyuldu şimdi. Hani iki taraf konuşacaksak suratına çarpı işareti konulması başka
5: yani,
4: bir siyasi bir mesajı
5: hoş
4: da var.
5: Değil yani. Yani
4: saçma
5: yani,
4: sapan şeyler yaşanıyor.
5: Gizem denilen şahıs yani bence hani bir partide niye bir göreve getirilir? Yani nasıl bir alamet farikası var ki bu kadar büyük... Bu kadar galiz, bu kadar hakaret amiz, bu kadar yakışıksız ifadeler kullanmasına rağmen bir il yönetimine girebiliyor ki. İl yönetiminde başka da ilginç isimler var. Erdal Beşikçioğlu'nun özel kalem müdürü şeye girmiş, listeye girmiş yani. Yani Erdal Bey'in de bu anlamda taraf seçtiğini. Ama o ayrıca bir konu yani. Bunu kınayalım.
4: Ya onlar siyasi
5: hep beraber,
4: bir şey yani, ama bu hani, başka bir sorun var.
5: Belki de kişisel tercihidir. Bilmiyoruz yani şey Erdal Bey'in özel kalem. Ama diğer tarafta da Kemal Bey, Allah selamet versin, yaşıyor, genel başkanlık yaptı. Kemal Bey'e söylenilenler, dilim dönmedi ya.
1: Yok, doğru söylediniz.
5: Söylenilenler daha mı az çirkindi yani? Şimdi mesela biz burada bu şeyi bekleyelim. İl başkanı görevden mi alınır, il başkanlığı komple görevden mi alınır bilmiyorum. Ama bence bunun bir yaptırma olması gerekir yani. Çünkü hiç hoş değil yani. Hele ki insanların... Bir hanımefendinin bu anlamda dil uzatılması. İyi de Kemal Bey hakkında da bu kadar şeyler atılırken de en azından bu anlamda bir jest olsaydı belki bugün Kemal Bey'den, Kemal Bey buna da bir müdahale edin canım çağrısı yapan cenahın, o kanadın bugün aynı hareketi bekliyor olması gerekirdi mesela. Diyebilirlerdi ki Kemal Bey, bak biz senin hakkını, hukukunu bu kadar savunurken, bu işlemleri yaparken sen de buna müsaade etme canım. Evet, Kemal Bey buna müsaade etmesin. Etmemeli de yani. Ama diğer tarafta da Yani Kemal Bey hakkında konuşulanlar da söylenilenler de, ben bugün bu cümleye takıl, kelimeye takıldım.
1: Başkası için oluyor. Bir de düşününce üzerine çığ gibi büyüyor o kelime öyle.
5: Dolayısıyla ikisi de hoş değil. Tabii. Yani kabul edilebilir bir yanı yok. Siyasette böyle bir alan açılmamalı yani.
1: Merve Şebnem Hanım, sizden de bir değerlendirme alayım. Yani bilmiyorum, bilerek konduysa, tabii bu hakikaten çok çirkin yani neticede baktığınızda.
6: Ya çok ben o olayın tam aslını bilmiyorum. O yüzden çok yorum yapmak istemem. Ama hani burada konuşulanlar, bir de hani daha öncesinde sosyal medyada üstünkörü baktığım konuda şöyle bir şerhim elbette var. Yani özellikle de hasta birisi. Orası kırmızı çizgi. Canıyla uğraşan birisi. Yani hani hiç böyle olacak iş değil. Orası ayrı. Ama hakikaten Sena Hanım, hani konuyu çok iyi bilmediğim için kimseyle ilgili yorum yapmak istemem. Sadece o konuyla ilgili... bildiğim kadarıyla Gülşah Durbay birisine dava açmıştı o konuda.
0: İlk haberi yazan kişiye
6: İlk
0: bir dava
6: haberi,
0: açıldı.
6: O da mahkum olmuştu evet. O konuda.
0: Ona rağmen sonra sosyal medyada yayılmasına sonra da devam
6: ama işte
0: edilmiş.
6: Bu işin sosyal medya boyutu. Bu sosyal medya boyutu hakikaten ayrıca ele almamız gereken bir şey. İşte CHP'deki bu linç kültürü. Yani bir zamanlar böyle kapısı açılan, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde açıldı bu işte. İlk belki mağdurlarından bir tanesi Meral Akşener'di işte. Nasıl bir linçle karşı karşıya kaldı. Gün geldi herkesi vurdu. Herkesi vurdu istisnasız. Kemal Kılıçdaroğlu'nu verdi. Taha Hüseyin Karagöz'ün verdiği örnek Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Özgür Özel'i aldı. İşte sonuçta o konunun mağdurlarından bir tanesi o. Demek ki günün sonunda bu kapıyı açtığınızda sadece rakibinizi değil, o zehir size de dönüyor. Bu her taraf için geçerli. CHP için geçerli, AK Parti için geçerli, İYİ Parti için geçerli. Hani şimdi konunun çok dışı ama bence o yüzden bir sosyal medya yasası gerekiyor. İnsanlar dışarıda yapamadıklarını burada da yapamamaları lazım. Ama bu kişi, yanlışsam düzeltin, bu 12. katta çikolata dağıttı denilen kişi mi? Değil, değil mi? O da ayrı bir kişi. Günün sonunda şöyle bir durum var. Denilen doğru. Ankara'da il başkanı muhtemelen biliyordur. Bu kadar kıyamet kopan bir konuysa en azından uyarılabilir de. Bilerek yapıldıysa da buradaki artık meselenin hani arınmayla başladı ya. Arındırmak için geldim partiye, artık başka bir şey oldu belli.
0: Ahlak üstünlüğünü kaybetti, kazanacağız dedi. Şimdi hani bu orada biraz şey yapıyor.
6: Evet, pozisyonu il başkanlığı ya da böyle delege yapısını etkileyecek bir durum olmasa da herkes artık kendine yakın bir cepheyi seçiyor. Ve yavaş yavaş şöyle görüyoruz. Aslında sizin Bursa'da gösterdiğiniz görüntüler, daha önce farklı şehirlerde gördüğümüz görüntüler. Bir taraf gitmeye hazırlanıyor. Doğru, 20 Temmuz'u ben yani Yargıtay'ın kararı 20 Temmuz'da çıkar mı pek beklemiyorum, olabilir ama esas hani bir yazı okumuştum herhalde, bir dilekçe, yeni parti dilekçesi için artık geriye sayım biraz oraya doğru geliyor. Bir taraf gitmeye hazırlanıyor, öteki tarafta zaten istenmiyorsunuz diyor, boşaltıyor yani. Yapılan şey aslında bir mühendislik bence.
1: Bunu... Peki ama mesela az önceki soru için o zaman ne diyeceksiniz yani? Ekrem İmamoğlu'nu neden göndermiyorsunuz? Özgür Özel'i neden göndermiyorsunuz? Madem böyle onlara karşı bir mücadeleniz var, git deniyor.
6: Bu bir strateji, kendi tercihi. Kemal Kılıçdaroğlu sadece nasıl göndermek de değil. Sena Hanım işte mesela televizyon çıktığı yorum konuşmasında ya da farklı yerlerde ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler doğrudan Özgür Özel'in şahsını da şu ana kadar ismen zikretmediler. Ekrem İmamoğlu'nu da zikretmediler. Hatta İşte çok konuşulan röportajında Ekrem İmamoğlu konusu soruldu Kemal Kılıçdaroğlu'na ve cevaplamaktan da kaçtı. Aslında onun yerine ya da onunla konuştuktan sonra kendi fikirleriyle medyada konuşanların neler söylediğini az çok biliyoruz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından bunu duymadık, hiçbir zaman söylemedi. Ve söylemedim de diyor, söylemiyorum da diyor. Şu ana kadar orayla doğrudan... bir bırakın hani görevden almayı, işte belediye başkanlığından çıkarmayı, partiyle ilişkisini kesmeyi, herhangi bir söz de yok. Bu biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarzı diyebiliriz. Yani ona yakın herkesi göndermek. Buradaki durumda işte 26, daha öncesinde galiba 10 vardı. 36 tane herhalde en az il başkanı ki 74-75 tane il başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı mevcuttaki mutlak butlan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı cephe aldığı kulislerde yazılmıştı. O zaman evet 15 tane falan, en az 14-15 tane daha il başkanının değişmesini bekleriz.
0: Birkaç hafta içerisinde bir bilgi olarak vereyim yorumunuzu.
6: Bu çok net artık şey. Adı, ambalajı evet arınma ama paketi açtığımızda içinden çıkan şey bir kurultay mühendisliği, bir delege aritmetiği gibi.

0: diyor. Çünkü il başkanlıkları önemlidir. İl ilçe kurultaylarındaki süreci onlar yönetecek. Hı-hı. O delegeler gelecek, genel başkanı seçecek. Biraz buradan geliyor. Tepki çeker miyim? CHP'li seçmen ne der? Belki unutulur diyorlar. Belki unutulur diyorlar. Belki de zaten onlar zaten kemik olanlar gidecektir. Zaman içerisinde bize kalanlar yeter deniyor. Ama bu yapmak zorunda oldukları, başka türlü partinin tamamına hakim olamayacaklarını düşündükleri bir süreç.
1: Unutuluyor mu? Yani ne kadar oldu mutlak karar çıkalı?
2: 21'inde
1: 21.
2: Bir 40 günü falan olmuş.
1: 40 gün, bir ayı geçti, bir buçuk aya gidiyoruz. Böyle alınan kararlarla beraber bu tepki yavaş yavaş soluyor, unutuluyor mu? Yoksa tam tersi artıyor mu?
3: Şimdi hafızadan ziyade sonuçları, yani siyasi sonuçları önemli. Nihayetinde hafıza çok böyle yeni ve dramatik şeylere konu oldukça eskilerini de unutur. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki çekişme ya da çatışma meselesini bir hançerleme metaforu üzerinden izah ettiklerinde bunun kadim bir şey olduğunu siyasette hepimiz biliyoruz. Siyasetin doğasında bu var. Yani 2000 yıl önce Sezar'la Brutus arasındaki hikayeden başlanarak bugüne kadar birçok meselede aslında bu politikadaki çatışma hikayesini biz okuyoruz, görüyoruz. Her biri kendisini unutturan hikayelerle dolu aynı zamanda. Ama sonuçları önemli. Yani biz mesela bugün siyasi ve toplumsal sonuçları üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ikiliği konuşurken kimin ne zaman öne geçeceğiyle ilgili ya da kimin bu çatışmadan galip çıkacağı meselesiyle ilgili bir tartışma yapıyoruz. Orada da kamuoyu araştırmaları şunu söylüyor. Evet, toplumsal destek özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmen desteği açısından Kılıçdaroğlu artı İmamoğlu cephesi bir iki adım öndeyken ki bu varsayımı ya da bu verileri son birkaç araştırmayla tersi yönde yorumlayanlar ya da bulgulayanlar var. Onlara da saygı duyuyorum. Ama an itibariyle benim gözlemim İmamoğlu ve Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi seçmen düzeyinde daha baskın bir yer işgal ettiği kanaatindeyim. Unutulur mu kısmının örgütteki karşılığı biraz bu ildeki il başkanları ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezin tasarrufu örgütteki siyasal dağılımı şekillendirebilecek bir şey. Nihayetinde bunun da gerekçeleri var. Az önce saydığımız bir kişi üzerinden Ankara il örgütündeki bir hanımefendi üzerinden yapılan tartışmayı daha genele teşmil ettiğimizde Kılıçdaroğlu ve genel merkezin bugünkü inisiyatiflerinin iki tane gerekçesi var. Bir tanesi parti disiplinine uymadıkları gerekçeleriyle bazılarıyla ilgili görev değişimi, bazılarıyla ilgili de kesin ihraç talebi. Aynı zamanda bu hakaret meselesi, yani doğrudan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir takım paylaşımlar, kamuoyuna yansıyan sözler dolayısıyla genel merkez bu iradesini, bu tasarrufunu kullanıyor. Bu tasarruflar Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcut örgütün Kılıçdaroğlu yanında hizalanmasını mümkün kılacak şeyler. Çünkü kurumsal kapasiteyi sevk ve idare eden Kılıçdaroğlu ve arkadaşları. Ama bu kurumsal kapasite seçmen düzeyinde yine Kılıçdaroğlu lehine bir sonuç ortaya çıkartır mı? Bunun ben kısa orta vadede çok mümkün olabileceği kanaatinde değilim. Onun için Kılıçdaroğlu biraz daha aslında bu toplumsal destekle örgüt desteğini senkronize bir biçimde hareket ettirmek istiyor. Ama bununla ilgili de kısıtlılıkları var. Mesela geçtiğimiz hafta biz aynı gün bu programda Cem Evi'nde yapılacak etkinliğe Kılıçdaroğlu'nun katılmasını beklerken bir takım gerekçelerle buna katılmaktan imtina etti, sakındı. Şimdi ya da o seçmenle ya da toplumla doğrudan karşı karşıya gelme meselesini biraz zamana, biraz vadeye yaymak suretiyle hareket ediyor. Bu da doğal, anlaşılabilir bir şey. Çünkü karşı tarafta kendisine değişimciler ismini veren kurultaydan bugüne o ekip Kılıçdaroğlu'nu çok ciddi bir biçimde, yani kişisel haklarını da paranteze alarak, askıya alarak çok ciddi bir biçimde itibarını yerle bir ediyorlar. Tahfif ediyorlar, tahkir ediyorlar. Dolayısıyla bu toplumsal karşılık ya da seçmendeki karşılık meselesini biraz daha zamana yaymak suretiyle yönetmek istiyorlar. Ama örgütteki bu tasarrufları kendileri açısından hem yasal hem de meşru. Çünkü gerekçelere bakıldığında genel merkeze bugün vaziyet eden bir genel başkanı, hakaret eden herhangi bir örgüt yöneticisinin o görevde kalması mümkün değil. Diğer bir mesele, hukukçu dostumuz Cüneyt Altıparmak hatırlattı. Bence önemli bir nokta bu il başkanlarıyla ilgili alınan kararlarda. İl teşkilatlarının fesih sebeplerinden bir tanesi de delegelerin disiplin soruşturmasının ilde yapılacak olması. Yani bunların yoğunluklu olarak